0: oku uçması nasıl? Müthiş. Müthiş. Bakıldığında transfer edilen oyuncuların performansları ile ilgili kötü bir şey söyleyeceğimiz şu anda, yani düşünüyorum bir anda böyle bir çok ya da bir
1: soru işaretli
0: yok.
1: Olan var ama yani Uattara
0: ya bak Salih ama... Salih
1: müthiş transfer.
0: Biraz müthiş. Transfer döneminde aslında şey de
2: olur mu olmaz mı
0: olur mu olmaz mı dendi.
2: Ben de aynı
0: şu an Beşiktaş'ın gizli kahramanlarından bir tanesi. Yani çok da ön plan çıkan bir isim değil. Yani başka İlhan mesela, evet 19
2: sürpriz.
0: Yaşında
2: sürpriz.
0: Sürpriz ama gerçekten o bölgede hocam, yani orada aratmıyor adamı ya. Trossard'ı aratmıyor. Yani Arsenal'de oynayan, Şampiyonlar Ligi finali oynayan, kup şampiyon olan, İngiltere'nin en Belçika milli dünya oynayan adamı aratmıyor kardeşim. Ya yani bu çok önemli bir şey.
1: Bugün kimsenin yani aklına gelmedi yani maç esnasında.
0: Evet. Yani Çeri ile ilgili zaten bir sürü şeyler, hadi onu transfer olarak geçen sene olduğu için onu saymayalım da. Yani
1: ikinci yarıda toparladı ama.
0: Yani ikinci yarıda toparladı. Kalecisi değişti ya her şeyden önce. Kolay mı ya? Kalecisi değişti. Yani kalede geldi, yeni bir kaleci geldi. Önünde yeni bir sağ bek, sol bek, ki sol bek sürekli değişiyor da. Evet. Yani bir Rıdvan oluyor, bir öbürü oluyor.
2: Evet. Aynen.
0: Yani
2: aynen.
0: Bakıldığında bunları ortaya koymak, bir şeyleri ortaya getirmek, yemeği yapmak ve yemekten lezzet almak
3: çok önemli.
0: Keyifli bir şekilde yemeğe kaşık sallamak, bunların şu an hepsi Beşiktaş'ta var.
1: Abi bu zor bir yemekti ama. Yani. Bu çok zor bir yemekti
0: ve,
1: yani.
0: Tabii en mutlu kişi bence Serdar Adalı'dır şu an. Yani adam
2: doğruları yaptı çünkü de öyle gözüküyor.
0: Şu an
2: öyle
0: doğruları gözüküyor. Yaptı. Öyle de gözüküyor.
2: Aynen.
0: Ve bu basın toplantısı mı başlıyor?
1: Yok abi. Bruno Genesio'nun başlıyor. Az sonra gidebilir.
0: Kulaklarını kapattılar. Kulaklarını. Tribünlerdeki tezahüratlardan uğultudan dolayı. Şimdi bu taraftara özel yer açmak lazım zaten. Gerçekten yani Beşiktaş'ın geçen sene kötü olduğu zaman da vardılar. Bu sezon zaten hep varlar.
1: Bir virgül koyalım abi. Koyalım. Taraftarı yine hakkını vereceğiz ama Genesio'nun basın toplantısına gidiyoruz.
4: Je pense qu'on a fait jeu égal en première mi-temps, voire même un peu mieux parce que je trouve qu'on a su réagir après l'ouverture du score. On a su revenir au score, on s'est créé quelques situations pour même pour prendre l'avantage. Et puis début de deuxième mi-temps, on a eu aussi pendant 5-10 minutes plutôt de bonnes choses. Et lorsqu'on a encaissé le deuxième but, on a un petit peu tout confondu. On a perdu le fil tactiquement, on a perdu le fil dans la concentration, à l'image du troisième but sur le corner où on est absolument complètement passif. Et on a eu une fin de match où ça a été un petit peu du n'importe quoi à tous les niveaux.
5: İyi akşamlar. Analiziniz nedir maçla alakalı? Rennes'e karşı güzel bir ilk yarı izlemiştik. Sonrasında bir düşüş vardı. Burada da durum aynısı oldu. Hocanın cevabı ilk yarı daha iyiydi. Beraberlik golünü de attık. İkinci yarıya da başlarken 5-10 dakika aslında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri göstermeye çalıştık. Belki de öne geçme fırsatını da yakalayabilirdik. Ama sonrasında konsantrasyonumuz tamamen düştü. Tamamen dağıldığımızı söyleyebilirim. Kornerden yediğimiz bir golde ise her şey bitmişti zaten. Sonrasında fark açıldı.
6: Buyurun.
4: Quand les choses se reproduisent, c'est pas le hasard. Forcément, ça peut arriver une fois, manquer de réussite, manquer de chance. Mais quand ça se reproduit, c'est qu'il y a des raisons. Il faudra bien analyser. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'à la différence des autres matchs où on a aussi perdu, mais j'ai trouvé qu'on avait un petit peu lâché sur les 20-25 dernières minutes. On n'a pas senti qu'on avait encore l'énergie, en tout cas, pour essayer de revenir à 3-2, parce qu'il y avait des possibilités de revenir à 3-2 et pourquoi pas même de revenir au score. Mais je vous dis, on a oublié tous les fondamentaux du foot à partir du moment où on a été mené 3-1 en se désorganisant, en faisant plus les choses ensemble, ni pour défendre ni pour attaquer, et on a été sanctionné, mais encore ça aurait pu être plus lourd.

0: Evet, Marsilya fizik olarak, taktik olarak aslında bu şu anki takımımıza baktığımızda bundan daha iyisini yapamaz mı diye bir soru geldi. Daha iyisini tabii ki yapabilir ama burada bazı hatalar yapılıyor. Bu hatalar da tekrarlanıyorsa bunda mutlaka bir sebebi vardır.
1: Yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Onu da şimdi pazar günlük maça yanımızda götürmek istiyoruz. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz. Yani şu an iyi hissediyorum. Geçen maçtan sonra, yani maçta oldu. Orada pek hissetmiyordum ama ertesi gün biraz ağır hissettim. Ama sağlık ekibimiz elinden geleni yaptı. Ben de kendimi iyi, güzel, yani hazır hissettim bu maç için. Yani benim için bir engel olmadı. Şimdi yarından itibaren yine toparlanma, pazar günkü maç için kendimi hazırlayacağım.
2: Orkun, yeni bir hocayla sezona başladınız, yeni transferler. Bu kadar kısa süre içinde bu kadar iyi bir uyum bekliyor muydun? Tribünlerde sizi ayak uyduruyor. Yani siz 90 dakika koşuyorsunuz, tribünlerde bir nevi koşuyor.
1: Tabii. Tribünlerin desteği inanılmaz çünkü. Bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de bu sene çok iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz. Arkadaşlık da çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Yani takım taraftarı ateşliyor. Taraftar da bizi ateşliyor. O uyum çok çok güzel. Yani Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere yine gelebiliriz. İyi yoldayız. Bunu inşallah devamını getirebiliriz. Ki yani bizim için de çok güzel oluyor böyle bir maç oyunu.
3: Buyurun. Beşiktaş taraftarlar sizi çok seviyor. Yani kaptan olarak da oyuncu olarak da çok seviyor ama hakem de çok fazla ilgili olmam ve her an kart görebilecek potansiyeli ondan da biraz onları korkutuyor. Bu konuda ne dersin?
1: Ya korkutuyor. Yani benim karakterim haksızlığa pek gelemiyor. O yüzden öyle bir tepkiler oluyor. Ya çok konuşuldu yine. O yüzden siz de bunu sordunuz. Ama yani benim açıkçası hiç umurumda değil. Çünkü ben sahada Beşiktaş'ın takımım hakkını korumak istiyorum. Yani dışarıda kim ne derse desin hiç. Yani kafama hiç takmıyorum ama siz bunu sorduğunuz için bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi ben hakkım yeniliyorsa hep tepki gösteririm. Tepki göstermeye de devam ederim. Tabii yani şiddetli bir şekilde olmaması lazım hep. Ama ben hep Beşiktaş'ın takımım, kendi haklarımı koruyacağım. Buna devam edeceğim. Bunu da asla da bırakmayacağım.
2: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.
4: Kaptan Orkun Kökçü'yü dinledik değerli izleyenler. Bir röportaj daha olabilir ki Poku geldi. Şimdi Poku'yu dinleyin.
2: Evet, hazır mıyız? Hazırız, soruyla başlayalım. Buyurun.
5: Evet, tabii question.
2: Dinçer ve Tayyar da aynı
5: Tom manager.
2: Bugün de görkemli bir başlangıç yaptınız.
5: So we started very good. Beginning, little bit beginning. Also, Dinçer ve Tayyar, he played final games in Europe before. So do we have big expectations and hopes to go further in Europe League because our coach has experience about going to finals in Europe?
6: Yes, of course, but also because of the quality from the group. And we believe we can do something good in the Europa League and we will show it.
5: Tabii ki kaliteliyiz öncelikle, onu söylemem lazım ve inancımız da var. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz.
7: Aslında ilk bölümü Çorum maçında atmıştı ama...
5: I think you scored your first goal against Çorum, but it was because of the offside cancelled. So your first goal officially, how do you feel, what do you want to say about the fans also?
6: I feel good about the goal. Hopefully this is the first one of many. And hopefully I will score also in the league. So I'm happy with this one.
5: Çok iyi hissediyorum. Umarım bu atacağım birçok golün iyi ki olur, öncüsü olur ve umarım ligde de gol atarım. İyi hissediyorum kendimi gol attığım için.
8: Aşkım. Yeah.
5: After you entered the game, and now we in the part in the period that Beşiktaş dominated the game, and then you scored your goal. So

0: the old coach asked you, the most important thing that the coach wanted you to do, asked you to do?
1: He just wants me to be myself. And I came in when it was 3-1, so I knew what we had to do. We just had to keep the 3-1, or when there's an opportunity in the counter, I know my quality is on the counter, so then I will go. And that's how I scored the goal, and I'm very happy.
0: Hocamız benden kendim olmamı istedi, kendim gibi oynamamı istedi ve zaten bildiğiniz gibi 3-1 iken öyle girdim. Tabii ki 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur ve fırsat varsa da 4'ü bulmak olur. Ben de kontra ataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve giderim kontra atak olduğu zaman. Ben de bunu yaptım, hücuma gittim, golü attım ve golü attığım için mutluyum.
2: Son bir soru alacağız.
3: Last question. Daha önce İtalyan hoca senin hakkında gün geçtikçe öğreniyor ve daha iyi.
0: İtalyan is, İtalyan said you are learning, adapting yourself, you will be much better in the future. So, how can you rate yourself physically now? Like above 10, let's say over 100%, like how can you rate yourself physically?
1: I'm fit, I'm 100% fit, so if the coach needs me in the starting lineup, I'm ready. And if I have to do it from the bench, then I'm also ready. At the end of the day, this is a team sport, so if I have to help the team like this, I will do it 100%.
0: Ben %100 hazırım. İlk 11 başlamaya da hazırım. Tabii ki hocamız beni kenardan oyuna sokarsa da o zaman da hazırım. Her zaman %100'ümü verecek bir oyunum. Oyuncuyum çünkü futbol kolektif bir oyun, takım oyunu ve takım içerisinde takım parçası olarak her zaman %100'ümü vermeye yardıma hazırım.
2: Teşekkür ederiz arkadaşlar.
0: Thank you.
1: Good. Okay.
4: Ernest Pocu'yu dinledik değerli izleyenler. Beşiktaş formasıyla o da bugün golle tanıştı. Zaten röportajda da söylendi. Çorum maçında bir golü vardı ama sayılmamıştı. Böylelikle resmi olarak da Pocu da Beşiktaş formasıyla golle buluştu.
5: Bak ne diyor, hazırım diyor. Her oyuncu hazırım diyor. Oynama arzusu işte, zevk alıyor diyoruz ya. Bak hazırım diyor. Hocam oynat beni diyor.
4: O kadar keyifli bir ortam var ki herkes tabii ki üzerine düşeni ya yapmak istiyor.
5: Ya seni gösteriyorum yani. Sen bile oynamak istersin o sahada. Dizlerini titrer tabii ama birkaç maç oynadıktan sonra alışıyorsun. Kolay değil.
4: Ben 17'ye kadar oynadım ya. Senin kadar olmasa da hocam kadar zaten hiç değil de.
5: Tamam sen harika oynadın. Hemen burada da
4: yalan. Harika oynadım demedim.
5: Oynadın, oynadın. Oynadım demedim. Potansiyel
4: bir defa çıkıyorum demedim.
5: Sağ bekte Mourinho gibi gider gelirsin. Ya bugün bakıyorum şaka maka bir yana Mourinho. Yeri geliyor santrafor, yeri geliyor bek, yeri geliyor kanat for, yeri geliyor stoperin kademesine giriyor. Agbo'da hamleleriyle, mücadelesiyle orada mesela her geçen gün üstüne koyuyor. Salih, yani bugün taraftar zaten bütün stat Salih diye inledi. Niye? Çünkü senin ne yaptığını görüyor. Taraftar, Beşiktaş taraftarı müthiş bir gözlemcidir, iyi izler. Sen bunları yaptığın zaman o stat 50 bin kişi Salih diye tezahüratlarda, ekran başındaki insanlar bile Salih tezahüratı yapmıştır. Acayip onur verici, gurur verici bir şey. Helal olsun taraftara da Salih'e. Abi olayı tan, durdurulmuyor hocam, durduramıyorsun. Adam bir anda bir bakıyorsun orada öbür tarafta sağ bekin kademesinde, sol bekin kademesinde, ön alanda derin koşu yapıyor, yere düşüyor, alıyor, ikili mücadelelere giriyor, oyun kuruyor, gol atıyor. Bir eksikliği gol atması, yani inşallah onu da attığı zaman golle de taşlandı
6: kendisi. Attırıyor artık, daha ne yapacak? Yani attırıyor, daha ne yapacak?
4: 6 asisti var şu an.
5: Yönevic'e bakıyorsun hocam, bir pozisyon Orkun'a attı, alıyor topu, sağa geliyor, alıyor topu, dönüyor iki kişinin arasından, topu sürüyor, kafayı kaldırıyor, zınk, ceza sahasının içinde ara pası bırakıyor.
6: Artık bir santraforumuz var ya, değil mi?
5: Santraforun dışında yeri geliyor 10 numara rolünü üstleniyor.
4: Yani. Başkandan bir açıklama gelmiş, ben onu okuyayım istersen.
5: Bizim başkandan.
4: Evet, tamam. Serdal Adalı'dan. Bugün Marsilya'yı bize yakışan bir oyun, farklı bir skorla mağlup ederek camiamızın yüzünü güldüren, ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eden Beşiktaş'ımıza gurur duyduk. Bu gururu bize yaşatan oyuncularımızı, teknik heyetimizi, emek geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu zafer gecesinde takımımızı müthiş bir güçle destekleyen, tarihe adını bir kez daha yazdıran büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Türk futbolunun Avrupa'daki görkemli günlerinden birine daha imza attık. Beşiktaşlı büyüklerim, kardeşlerim, çocuklarım, şimdi sokaklara şanlı formamızla çıkma zamanı. Şimdi daha yüksek sesle hep kol kola, bir gün değil her gün Beşiktaş adlı mesajı yayınlamış Başkan Adalı.
5: Beşiktaş taraftarı da başkana teşekkür ediyor. Niye teşekkür ediyor? Önder Özen, peşinden İtalyano, Gökhan Keskin, bir de Graft. Yaptığın hamlelerde ve böyle bir takımı oluşturduğun için, fedakarlık maddi manevi anlamda bu dönemde yaptığın için Beşiktaş taraftarı da sana teşekkür ediyor. Gelelim İlhan'a. İlhan az önce söylediğim gibi 19 yaşında pırıl pırıl oyuncu. O kadar genç yaşta, hele büyük bir takımda kapalı

0: defansları bu seviyeli takımlara karşı üstüne gidip çalım atmak, dribling yapmak, sorumluluk almak kolay değil. İşte hep ne diyorum biliyor musun? Oyuncunun bir potansiyeli varsa kardeşim, o potansiyeli teknik adam çıkartır. Sistem çıkartır. Sen o teknik adamla sistemi doğru oyuncularla birleştirdiğin zaman işte böyle bir performans, böyle bir maç izliyorsun. Orkun gerçekten büyük kaptan. Ben söylüyorum, boş ver kardeşim. Tabii ki de yeri geldiği zaman zaman farz biraz daha böyle reaksiyonlarında biraz fazla aşırıya kaçabildiği dönemler oluyor. Sen tribünlerden gelen bir Beşiktaşlısın. O duygu patlamasını, o içindeki o duygusallığı, hakkın yendiği zaman, yendiği dönemlerde de neler yapmak istediğini, bazen reaksiyonunda sınırı aştığını hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Ama işte orada onun yerine de konmak gerekiyor, empati kurmak gerekiyor. Bırak kardeşim, onların algısı senin çalgındır. Sen sahada oynarsın, onlar seni izlerler. Anca bunu yapmaya çalışırlar. Beşiktaş taraftarı, camiası seni kimse yedirmez. Sen Beşiktaş takımının kaptanısın, taraftarın tribündeki sahadaki sesisin sen. Yüreğisin, mücadelesin, cesaretsin. Sadece o dengeyi iyi sağla. Çünkü Beşiktaş taraf takımı, Murat abi çok güzel bir yere değindi. Bu oyunuyla, bu mücadeleyle büyük gözdağı verdi, korku saldı. Bu ligde büyük gözdağı verdi, korku saldı. Ya bırakın kardeşim, bak bugün böyle hakemler görmek istiyoruz artık ligde. Müthiş, harika hakem. Bırakın oynasın, önünü kesmeye çalışmayın, paçasından çekmeye çalışmayın. Zaten hep geçen de söyledim, taraftar bütünleşti, camiye kenetlendi, müdahale etmeyecek duruma geldi. Sahada da oynayan bir oyuncu topluluğu var. Vebal günah kadar kötü bir şey yoktur ha. Bak ya, o vebal günah, vicdan, bunlar çok önemlidir. Ahiret vardır, öbür dünya vardır. Bunları yaşamak, yaşatmak istemiyorsanız kardeşim, hak eden hak ettiği gibi davranacaksın.
1: İtalyano'nun açıklamaları geldi ki az sonra basın toplantısından gelecek ama Mixon'da yaptığı güzel açıklamalar var. Onlardan bir tanesini okuyayım ben. Taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor. Bunu ödeyemezsiniz, bunu satın alamazsınız. Harika bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunun için hazırım. Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım. Bunu yapamıyorum. İnşallah bu atmosfer çok uzun süre devam eder demiş. Yani zaten kenarda da görüyoruz. Yani tıpkı Beşiktaş'ta oyuncular gibi, taraftar gibi keyif alıyor Vincenzo Italiano.
2: Italiano kenarda bir oyuncu gibi heyecanlı, stresli ve oyunu, anı, maçı orada yaşıyor. Evet. Yani belki de oyunculardan daha fazla efor sarf ediyor kenarda.
0: Tabii tabii.
2: Yani giriyor çıkıyor. Yani hakikaten kenarda durmak, yani hükmetmek, onları kontrol etmek oynayandan daha zor.
0: Tabii.
2: Çünkü bazen
0: yaşadın hocam, biliyorsun.
2: Oyuncuyu sahaya sokuyorsun. Oyuncu beyaz çizgiyi geçti. Artık inisiyatif oyuncuda.
1: Peki
2: istediğin
1: hocam,
2: kadar
1: devam
2: bağlanıyorsun.
1: Edeceğiz. Özet hazır. Hemen özete gidelim. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk ederek başlıyor. İlk atak siyah beyazlı takımdan, vuruş geldi, savunmadan sekti, top dışarı gitti. İlhan'ın şutu, savunmanın müdahalesi, etkili başladı Beşiktaş. Ceza sahasında bir şans daha, Vlahovic vurdu ama top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam ediyor. Çerni vurdu, top dışarı gitti. Marsilya etkili geldi bu kez de, Nübel başarılı. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan araya bıraktı. İlhan vurdu, top ağlara gidiyor. İlhan fakılı golü atıyor. Beşiktaş 15'li öne geçiyor. Junior Olaytan'dan nefis bir pas, golü atan İlhan fakılı. Marsilya etkili geldi, ceza sahasında tehlike ve Abdallah skora dengeyi getiriyor. Abdelli'den savunmanın arkasına uzun bir top, derinlik kayboldu ve Abdallah da Nübel'i mağlup ediyor. 29'da beraberliği buldu Marsilya. Yeniden öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun çok yakın mesafeden net bir şans ama burada kaleci başarılı Delange. Görüntüler ikinci yarıdan. Çerni ceza sahasında, Çerni nefis bir gole imza atıyor. Václav Çerni ile Beşiktaş yeniden öne geçiyor. 56'da Çerni'nin bu şık golü Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı. Korneri kullandı Beşiktaş. Mourinho eski bir Marsilyalı, eski takımına golü atıyor. Skor 3-1'e geliyor. Amir Mourinho ile fark 2'ye çıktı. İkinci golden 3 dakika sonrası
3: Üst üste geliyor Beşiktaş golleri.

0: İlhan nefis vurdu, direğe geçemedi. İlhan Fakılı günün yıldız isimlerinden. Beşiktaş dördüncü golü arıyor. Olay tam bıraktı. Ernest Pocu Beşiktaş formasıyla ilk golünü buluyor. Ernest Pocu 81'de skor 4-1 oluyor. Bir asist daha Olay Tam'dan. Gol Pocu. Beşinci gol için geldi Beşiktaş. Ouattara sonuç alamadı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 ile geçiyor ve 3 puanla Avrupa Ligi'ne başlıyor. Özeti hatırladık değerli izleyenler. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 ile geçti. Gerçekten çok şık goller. Keyifli bir akşam. Bu akşamı da konuşmaya devam ediyoruz. Hocam İtalyano'nun açıklamasında kalmıştık. Yani tıpkı bir taraftar gibi keyif alıyor. Zaten o keyfi de aldığı kadar da veriyor. Herhalde Beşiktaş taraftarı bundan daha iyisini hayal edemezdi. Geçen Mayıs ayından bugüne baktığımızda.
1: Yani geçen dönemden bu döneme artık sahada, kenarda koşan bir hocanız var. Mücadele eden bir hocanız var. Oyuna katkı sağlayan bir hocanız var. İnanılmaz bir arzuyla savaşan bir hocanız var. Gerçekten oyuncular için çok önemli. Kenardaki hocanız böyle heyecanlı, stresli ve oyunu anı, her anı yaşaması bir oyuncu için çok önemli. Bazen kulübeye baktığınızda duran bir hocamı, heyecanı yüksek olan, saldıran ve savaşan bir hocamı. Aslında oyuncular için savaşan bir hoca vardı. O yüzden İtalyan'ı kutlamak lazım. Geldiğinden beri de hakikaten Beşiktaş takımına inanılmaz şeyler kattı. Hem oyun anlamında, hem pozisyon anlamında, hem de nasıl maçları hangi şekilde oynayabilecekleri ve nasıl kazanabileceklerini birebir, bana göre birebir çalışarak bu oyun şablonunu oturtmuş. Önde baskı yapan, oyunu belirli bir alanda kısıtlayan, geri geldiğinde savunmada bekleyen ve çabuk hücumları da çok iyi.
0: Bir virgül daha, İtalyano'nun basın toplantısı başlıyor, izleyelim.
2: Tebrikler. Muhteşem bir galibiyet. Uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ı böyle görmek. Zaten tribünler de bunun cevabını verdi bu akşam sizlere. Müthiş bir tribünler vardı, destek vardı. Şimdi tabii ne soracağımı da bilmiyorum. Çünkü takım o kadar iyi ki bize hoca hani böyle bir eleştirisel bir soru da sormaya izin vermiyor açıkçası. Ama şunu merak ediyorum. 1-1 oldu.
3: O zaman da
4: gidebiliriz o zaman.
2: 1-1 oldu. Biraz takım düşer gibi oldu. Devreye böyle girdi. İkinci yarı ya başlarken soyunma odasında neler oldu? Çünkü ben tahmin ediyordum. Beşiktaş ikinci yarıya çok farklı başlayacak. Ne konuşuldu içeride? Bir de çok kısa. Bugün maçın yıldızı kim diye bana sorsalar, ben bugün maçın yıldızının hakem olduğunu söylerim. Muhteşem bir maç yönetti. Oyunun hiç durmasına izin vermedi. Maalesef Türkiye'de biz hakemleri çok konuşuyoruz. Hakemle ilgili neler söylemek ister? Teşekkür ederim.
3: Sì, l'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere. Per me con questi ritmi, con questa intensità, con il fatto delle regole che sono cambiate, che stanno dando una grande mano ad avere molti più minuti di partite, molta più intensità, molta più velocità, quindi per un arbitro diventa ancora più complicato e oggi è stato bravo. Colombo in Italia è un arbitro di grande valore e gli faccio i complimenti perché è stato veramente bravissimo. La partita bene, siamo partiti bene, abbiamo avuto 10 minuti nel primo tempo dove abbiamo sbagliato un po' troppi palloni, loro ci sono ripartiti e lì abbiamo un po' sofferto, però nel secondo tempo ci siamo messi a posto, abbiamo fatto un grande secondo tempo, tutti i ragazzi hanno giocato a un livello altissimo e sono contento perché aggiungiamo 3 punti a questa classifica dell'Europa. Ce ne vogliono tanti di punti per andare avanti, quindi siamo contenti di essere partiti così e aver regalato a questo pubblico una prestazione e una vittoria molto molto importante.
4: Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil.

0: Çünkü ritim ve temposu çok yüksek, çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Maç hakkında konuşmam gerekirse bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki bu beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puanı aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyete hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
1: Emre Bey, siz de devam edelim.
2: Emre Tanrıberg, Gazete Spor. 27 Temmuz'da Beşiktaş henüz tek resmi maç oynamışken Sayın Sportif Direktör Önder Özel'in bir açıklaması vardı. Bu takımın yıldızı oynadığı oyun olacak ve bize zaman verilirse Beşiktaş acımasız bir takım olacak şeklinde. Geldiğimiz noktada sanki siz ve takımınız Önder Özel'in haklı göstermiş gibi gözüküyor. Beşiktaş daha fazla ne yapabilir? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler.
3: La squadra... La squadra può ancora crescere, secondo me, può ancora fare un passo importante per cercare di avere anche nei momenti di difficoltà quella capacità di tenere di più la palla, di non rischiare, però mi piace perché i ragazzi ripropongono quello che facciamo in allenamento, credono in quello che stiamo proponendo, quello è troppo importante. Questo atteggiamento ai ragazzi piace, questo modo di interpretare le partite ai ragazzi piace e andremo avanti così, cercando di migliorare, di aggiustare, cercando di coinvolgere tutti i ragazzi, li vedo sorridenti, li vedo contenti, dobbiamo continuare così. Mi auguro che questo momento non finisca mai perché è un momento bellissimo con la squadra, con l'ambiente. Dobbiamo essere bravi a mantenere queste prestazioni e questo entusiasmo, perché è un entusiasmo che davvero trascina tutti e ci sta facendo fare grandi, grandi, grandi prestazioni.
0: Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda, daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum.
1: Beyefendi, siz de devam edelim.
4: Haber Global, Samet Yılmaz. Hocam tebrikler, güzel bir galibiyetti. Benim sorum şu: ilk yarıda zaman zaman savunmada aksaklıklar yaşandı. Yani bu da muhtemelen Orkun'un sakatlığı ve olay tanına Salih'in biraz daha pres için öne çıkması oldu. Peki bu ileriki durumlarda, ileriki maçlarda nasıl bir sorun yaratır ve nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
3: No, ci sono partite e partite. Oggi affrontavamo una squadra forte, ha approfittato di quei 10-15 minuti dove noi abbiamo sbagliato un po' troppi palloni, ci sono ripartiti forte. Orgun oggi si è sceso in campo, è sceso perché stava bene, perché poteva fare prestazione. Orgun, se non avesse avuto la certezza di scendere in campo, non lo mettevamo in campo.

0: invece ha fatto quello che doveva fare. Ripeto, tutti hanno fatto una grande partita, a quei 10 minuti, quel quarto d'ora dobbiamo stare attenti, perché abbiamo sbagliato troppi disimpegni, troppi passaggi, abbiamo forzato troppe giocate, abbiamo dato modo loro di ripartire e poi lì poi inizia a fare fatica, a rincorrere, a coprire tutto questo campo. E come ho detto prima, dobbiamo lavorare per cercare di aggiustare, migliorare dove stiamo facendo bene, aggiustare dove c'è qualche lacuna, però nessun problema, in mezzo al campo stiamo facendo bene, Didi quando entra fa bene, oggi Miretti mi è piaciuto, si è sacrificato sull'esterno, la partita precedente Kartal ha fatto l'assist per il gol, stiamo tutti davvero coinvolti, mi sta piacendo e dobbiamo lavorare perché è ancora lunga la stagione.
1: Maç maçta değişiklik değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takımın karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor, performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüzde çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
2: Siz de devam edelim.
3: Hocam hayırlı olsun. HT Spor'dan Ali Genç. Çerni'nin son durumu nedir acaba?
0: Çerni. Penso crampi. Penso stanchezza, perché ha corso davvero tantissimo. Nulla di particolare. Ed è giusto che quando poi uno non ha più benzina, è giusto dare il cambio con un compagno più fresco, con un compagno che può spingere forte. E sono contento anche per Ernest, bravo ragazzo che si allena forte, che è sempre lì silenzioso ad aspettare il suo momento, e sono contento anche per lui. Quindi è un cambio normale, solo stanchezza, è tutto al momento sotto controllo. Chiaro che giochiamo adesso fra 3 giorni, dobbiamo viaggiare, dobbiamo cercare di riposare, di recuperare le energie, e mi auguro che lui, Emiran, qualcuno che è molto stanco riesca a recuperare, perché domenica abbiamo una partita molto importante.
1: Kramp olduğunu düşünüyorum, yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir iş çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri. Ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir iş çıkarttı. Yani değişik hakkında şunu söyleyeyim. Normal bir değişiklikti. Hani olması gereken bir değişiklikti. Çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli maçımız var. Burada iyi dinlenmemiz gerekiyor. Enerjimizi geri toplamamız gerekiyor. Ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir. Çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var.
2: Buyurun.
4: Milli Eskoler. Hocam galibiyetten ötürü tebrik ederim. Hocam maçtan önce hem Beşiktaş'ta hem de Marsilya'da forma giymiş Eduard Sese ile konuştum. Ve oyun felsefenizin tırnak içinde Kartal imajına uyduğunu söyledi. Bugün de çok iyi bir Beşiktaş izledik. Taraftarlar da şu an

0: e ho accettato anche per quello questa sfida, andare via dall'Italia, paese nuovo, non conoscere la lingua, ambientarsi, prima esperienza lontano dal mio paese, ma l'ho fatto perché la società mi ha chiesto di esprimermi come so fare, quindi dicendomi che in questo stadio un certo tipo di calcio verrà apprezzato, e ad oggi sta andando per questa strada qua. Ad oggi sono felice dell'entusiasmo che c'è attorno a noi, allo stadio, i risultati che stiamo facendo, e andremo avanti così, cercando di migliorare, come ho detto prima, cercando di fare meno errori possibili e cercando di vincere, perché alla fine conta quello, attraverso un'identità, un gioco, un'organizzazione, e grazie anche a questi giocatori che in questo momento per me sono straordinari per quello che stanno facendo.
1: Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri, ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten, bu yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Gerçekten, çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimize bir heyecan var ve bu da sonuçlar da getiriyor. Sonuçlar da gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hep böyle devam etmesini isterim. Umarım böyle devam eder ve en az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Kazanmayı istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimliği yaratırken de en büyük pay tabii ki de oyuncuların, onlara teşekkür etmek istiyorum.
2: Basın toplantımız sona ermiştir. Hocamıza teşekkür ederiz.
0: Grazie. Thank you.
3: Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Zaten yine hem kulübe hem de oyuncularına övgüyle basın toplantısını tamamladı Italiano. Hocam, Bruno Genesio'dan da Beşiktaş'a bir övgü geldi. Beşiktaş bu turnuvada çok daha iyi ileri gidebilir diyor basın toplantısında Bruno Genesio.
4: Bugünkü oyunuyla Beşiktaş gerçekten bir yerlere gidebilir. Çünkü gerçekten müthiş oynadı. Yani hem savunma anlamında, hem orta saha anlamında, hem de ilerideki hücum anlamında, bana göre Beşiktaş bugün hakikaten Türkiye'de bir Türk futbolun biraz daha iyi yerlere geldiğini, iyi takımlarında olduğunu gösterdi. Avrupa'da da yoluna devam edecek Beşiktaş, ama tabii ki en önemlisi Beşiktaş'ın şu anda lig, çünkü biliyorsun uzun bir maraton. Avrupa kupaları belirli bir drajdan, belirli bir kaliteli takımlardan oluştuğu için belirli bir yakada geliyorsun, ama ondan sonra bazen gücün yetmiyor. O zaman da oyuncu kapasiten veya işte yedeğin olmadığı zaman sorunlar yaşıyorsun. Ama ben Beşiktaş'ın önceliğinin lig olduğunu düşünüyorum. Çünkü 5-6 senedir erkenden ligden kopan bir Beşiktaş'tı. Ama şimdi seyirciyle bütünlenmiş, üstüne koyarak arzulu, istekli oynayan bir takım var. O arzu ve isteği de hocası var. Yaşayan bir hocası var yani. O yüzden şu anda Beşiktaş oynayan oyuncular da dışarıda seyreden seyirciler de keyif alıyor, keyif veriyor. Umarım aynı şekilde devam ederler.
3: Evet.
4: Çünkü aslında uzun bir zaman sonra keyif almaya başladık Beşiktaş'tan. Çok ızdıraplı, sıkıntılı bir süreçler vardı. Ama şimdi keyif aldığımız bir takım var. Ondan da umarım çok daha ileri, çok daha iyi yerlere getirirler. Çünkü biliyorsun ligde belirli bir maçın sonunda ligde kaderin şampiyonluk şansının kalmadığı zaman otomatik olarak modum da düşüyor. Ama Avrupa'da belirli bir standardı yakalıyorlar. Ben bugün mesela ilanı çok beğendim. Umarım milli takım için de belki daha çok erken, bana göre Aral daha önde Trabzonspor'daki, ama bana göre üstüne koyuyor. Her geçen günde koyuyor.

0: Beşiktaş belki de genç bir yetenek bir oyuncu kazandı. Bu takıma kazandıranlara da teşekkür etmek lazım.
1: İtaliano ilanla ilgili şunu söylüyor. Basın toplantısından önce Mixon'da. İlan Fakıl'ı her geçen gün gelişiyor. Onu tebrik ediyorum. Bravo diyorum. Böyle devam ederse büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücum da çok iyiydi. Savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum diyor. Başrol oyuncusu olabilir diyor İlhan için İtalyano.
2: Pekala, başrol oyuncusu olabilmesi için ne yapılması gerekiyor? Oynatılması gerekiyor. Sorumluluk verilmesi gerekiyor. İtalyano veriyor değil mi? Milli takımda tabii da verilmesi lazım. Sonuçta ligde açık ara kanatta Trossard'dan sonra en iyi sol kanat oyuncusu kim diye sorsan bana performans olarak İlhan. İlhan derim yani. Şu anda güncel olarak milli takım nedir kardeşim? Güncel olarak kimse iyiyse onu getireceksin. Tabii ki de hocamın dediği gibi mesela Aral'ı da seçebilirsin. Orada o rekabeti oluştur. Hak ediyor mu? Hak eden oyuncunun hak ettiğini vereceksin. Milli takım forması o dönem o şartlar altında en iyi performans formda olan kimse onu getireceksin. İlhan Fakıl da bunu hak ediyor. Bugün zaten Montello tribünde haftalardır da Beşiktaş maçlarını izliyor ve bütün maçlara geliyor. Orkun'u, Salih'i, Emirhan'ı, Rıdvan'ı muhakkak ki değerlendirecektir. Ben hocaya bir parantez açmak istiyorum. Kısa bir açabilir miyim? Birkaç not aldım. Ya hoca çok mütevazi çalışkan bir insan değil mi? Bakıyorsun. Hakikaten açıklamaları, konuşması, giyim tarzı, duruşu sadece işini yapmaya odaklanmış, odaklı bir teknik direktör. Mütevazi bir insan. Abi ne diyor biliyor musun? Ya şaşırıyorum ya. Daha gelişeceğini düşünüyorum diyor. Bak, daha gelişeceğini düşünüyorum takımın.
1: Neredeyse her galibiyetten sonra bunu hep söyledi.
2: Evet.
0: Yani daha iyi olabilir
2: artık,
0: diyor aslında.
2: Evet evet, artık yani yani bunu dile getirme gereği duydum yani. Ben
1: popülist değil, realist.
2: Bravo, çok güzel. Daha gelişeceğini düşünüyorum diyor. Hocam ne izletiyorsun bize ya? Ne izleteceksin daha hocam? Soruyorum sana. Ya hocam ne izletiyorsun bize daha, ne izleteceksin? Allah aşkına hocam ya. Bakıyorum bugün 4 atmışsın. 8 olurdu, 9 olurdu. Abartısız bak, açın maçın tekrarını izleyin 90 dakika. 10 da olurdu. Katılıyor musun hocam?
0: Çok pozitif.
2: Olurdu değil mi Murat abi? 8-9 rahat olurdu. Bak abartısız söylüyorum.
0: Yani ya 4 atmışsın. Evet, maç yakalayabilirdi.
2: Maç bitmiş, orta sahada ona taktik veriyorsun, taktik öğretiyorsun. Yani burada bunu yapsaydı düşünün. Ya o an keyfini çıkartabilirdin. Ön plana çıkartmak için seyircilerin önüne gövde gösterisi yapabilirdin. Adam işine odaklanmış, işini yapmaya çalışan bir mentaliteyle, kafayla. Ya seni tebrik ediyorum. Bak ben yıllardır top oynadım. Yıllardır futbol izledim. Çok önemli teknik adamlarla çalıştım. Teknik adamlık yapamayacak insanlarla da çalıştım. Bak teknik adamlık o kulübeye oturamayacak potansiyelde olmayan insanlarla da çalıştım. Çok üst seviyeli teknik adamlarla çalıştım. Ben senin gibi bir insan görmedim ha. Bak vallahi billahi tillahi görmedim. Seni ayakta alkışlıyorum.
3: Bak şimdi abartıyorsun derler ama.
2: Ya kim ne derse desin daha ne yapsın. Soruyorum, Marsilya'ya 4 atmış. Soruyorum daha ne yapsın bu adam? 8-9 bak Marsilya. Ya diyecekler işte o oynamadı, bu oynamadı. Beşiktaş'ta Rıdvan oynamadı. Trossard da oynamadı. Mret de oynamadı. Bok oynamadı. Ben de bunu söylüyorum. Oyuncu. Sol kanattaki 19 yaşındaki çocuk. Stoperlerden iki tanesi acaba seneye rotasyona düşünülüyor. Olur mu olmaz mı deniliyordu geçen sene. Tartışılıyordu. Salih geldi. İşte daha iyi bir 6 numara. Aranır, getirilir. Rotasyon. Olaytan ya burun kırılıyordu. Kendi hikayesini yazıyor Olaytan ha. Hocanın sayesinde, oyun sistemi sayesinde. Kendi hikayesini yazıyor. Kendi hikayesi. Sol tarafta 19 yaşında çocuk şu anda. Bak abartısız.
1: Trossard'dan sonra. O da kendi hikayesini yazıyor.
2: Ya o hikayeyi yazıyor. Az önce ne dedi? Başrol oyuncusu. Hoca onu başrol oyuncusu. Bak hocası böyle bir iltifatta bulunuyor. Ki oraya doğru yöneliyor. Yol alıyor. Ki milli takımı da hak ediyor bu oyuncuda. En azından ödüllendirin. Bunlar Türk kardeşim. Türk ki İtalyano'da zaten Montello İtalyano'ydu değil mi? Vicente Montello'nun büyük maçları da izliyor, gördü. Yani müthiş işler yaptı Beşiktaş. Bak Murat abi çok güzel bir şey değindi yayının ikliminde. Ya kardeşim dedi, önüne geçmeye çalışmayın. Beşiktaş çok iyi top oynadı. Hak ediyor dedi. Hak ettiğine de hak ettiği gibi davranın dedi ya. Bak eyyam yoksa, yolunu kesmek yoksa, gördüğünü çalan bugünkü gibi hakemler olursa Murat abi tebrik ediyorum. Benim için günün cümlesi, günün yorumu. Yanlış anlama hocam, sen de çok güzel yorumlar yaptın. Ama günün yorumu, günün cümlesi gerçekten eyyem yoksa, yolunu kesme yoksa, gördüğünü çalan hakem olursa Beşiktaş bu işte bu futbol oynuyor. Oynattırıyor, izlettiriyor. Vallahi bak artık yani insanlar bunu görmek istiyor. Hem ligde de hem Avrupa'da da. Ben sadece bugün bizim ligimizdeki hakemler büyük ihtimal bu maçı izlemişlerdi. Kim bu hakem bilmiyorum ha. Biraz bakın
0: İtalyan.
2: Ya.
0: İtalyan.
2: Ben mesela İtalyan. He, İtalyan. Bak ben mesela futbol oynadığım dönemlerde sağ kanatta kim oynuyordu? Mesela bakıyordu, Figo vardı. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Nerede duruyor? Çok beğendiğim oyuncuydu. kanat forvetti hocam bilir.

0: Tamam, müthiş bir oyuncu, acayip çalımlar.
1: Çok büyük oyuncu.
0: Büyük bir oyuncu. Onu rol model alırdım. Hakemler de, bak söylüyorum her zaman, hakemler taraf tutabilir. Taraf olamaz. Ya taraf bana tutabilir, takım tutabilir.
2: Herkes takım tutabilir.
0: Takım tutabilir. Niye takım tutabilir? Sonuçta o işin içinden yani, geliyor, hakemlik yapıyor. Sporu severek yapıyor, futbolu
2: ya herhalde.
0: Ama o sahaya çıktığı zaman taraf olmayacaksın. Bunları zaten kamuoyu, futbol severler görüyor. Kimin taraf olduğunu, kimin yani takım tuttuğunu, kimin amigoluk yaptığını sahada görüyor. O yüzden bugün mesela bak, olayı tanım. İlhan Fakılı'ya attığı pas var ya, İlhan Fakılı'ya. Bak Allah aşkına, geniş açı pilot kameradan İlhan'ı araya bırakıyor. İlhan bak ya abi, acayip bir anekdot ya, şimdi yakaladım. İlhan'a bırakıyor. İlhan golü atacak karşı karşıya. İlhan daha topa vurmadan o hem pası veriyor hem topa vuruyor. Top yok yani, olayı tam topa vuruyor. Bak pası veriyor, İlhan topa vurmadan önce refleks gelişir ya. Mesela teknik
2: bazen penaltı atan oyuncularda da aynısı var. Evet. Arkadaşı
0: bak pası veriyor, pası veriyor. Tam o ara böyle İlhan topa vuracak, gol atacak. Daha vurmadan o vuruyor yani, yaşıyor. Böyle vur diyor yani. Yok, yok. O enerjiyi, sinerjiyi
2: yolluyor. Bazen hocalar da aynısını yapıyor
0: abi,
2: kenarda.
0: Abi hocalar yapıyor kulübede.
2: Kafayı vuruyor.
0: Ya açın bak, geniş golü getirsin bizim şeydeki. Kim var? Artomo var. Kim varsa. O golü getirsinler. Geniş pilot açıda. Ya abi acayip bir anekdot ya. İşte bu ne diyor biliyor musun? İstemek, yaşamak, o insanlarla o duygu bağı, o sevgiyi, aşkı birleştirdiğin zaman takım içerisinde, takım oyunu, takımdır futbol abi.
2: Aslında o anı yaşıyorlar. Öyle bakmak. Tabii, o anı yaşıyor.
0: Yaşıyor, yaşatıyor. Hocam yaşıyor, yaşatıyor. Yani ben bugün hakikaten ayakta alkışlıyorum. Yani haftalardır ayakta alkışlıyorum.
2: Güzel bir akşam, güzel bir maç seyrettirdiler bize. Hocam, teşekkür etmek lazım.
0: Hocam bir şey söyleyeceğim. Sezon başından beri Beşiktaş'ın bütün maçları yok köy takımıyla oynamış, yok bilmem neyle oynamış, yok onunla oynamış, yok bununla oynamış, yok derbide deplasmanda ne yapacak. Al gördük, derbide 70 dakika oyuna hükmetti Fenerbahçe maçı. Al burada 90 dakika 8-9 olurdu.
3: İşte test maçları oynadı zaten.
0: Hayır hayır. Yani ama bak,
3: bunun aksini kimse söyleyemez.
0: Futbol adamısın. Ama bak, sen bunu objektif olarak, sonuçta objektif bir moderatör olarak, takım tutmayarak söylüyorsun. Ama bunu ben takım tutarak da geçen sene Galatasaray Liverpool'u yendi. Helal olsun. Öbürü onu yendi. İşte bunu söylemeye böyle yarım dille söyleyen insan. Oğlum bunlar bizim Türk takımımız ya. Bizim takımımız. Ay yıldızı forması var üstünde. Bak ay yıldızı anına bana. Ay yıldızı. Söyleyin kardeşim. Bak onur edelim. Tebrik edelim. Hepsini ayakta alkışlıyorum. Başkanı da tebrik ediyorum. Önder Özen'i de tebrik ediyorum. Gökhan Keskin'i de tebrik ediyorum. Bu iltifatları sonuna kadar hak ediyorlar. Graft'ı da tebrik ediyorum. Zaten İtalya'yı ayrı anlattınız, açık zaten. Vallahi ben keyif alıyorum Beşiktaş izlerken. Ben bir futbol adamı olarak, futbol sever olarak, futbolun içinden gelen hocam gibi mutfakta o kadar patates kesmedik, soğan kesmedik ama yarısı kadar kesmişizdir. Yani bunların hakikaten yaptıklarından dolayı gerçekten sonuna kadar alkışlanması ve hakkı verilmesi gerekiyor. Murat abi seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir yorum yaptın.
4: Teşekkür ederim.
3: Murat abi, şimdi bence önemli noktalardan bir tanesi de Beşiktaş'ın özellikle ilk 4 maç fikstürü hiç kolay bir fikstür değildi. Marsilya ile açtı. Sonrasında Hoffenheim'a gidiyor ki o Hoffenheim bugün Ofi'ye kaybetti Yunanistan'da deplasmanda. Sonrasında içeride Crystal Palace, dışarıda Celtic. Biraz daha fikstür kolaylaşıyor devamında. Ya zaten ekrana geldi. Berşeva, Leverkusen, Saint-Gilloise ve Omonia ile Beşiktaş'a maçlayacak. Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic maçları da önünde varken Beşiktaş'ın bugünkü 3 puan bence çok daha anlamlı bir hale geldi diye düşünüyorum.
4: Yani şimdi iyi başlamak, coşkulu başlamak önemli. 3 puanı almak önemli. Ya yani bir şeye iyi başlarsanız bir yola çıkarken bir şey olur. Yani bir klasik olacak ama bir moral kazanırsınız. Ya tabii bir şimdi coşkuyu anlattık artık, tamam, yani gerçekten coşku yaşa orada giden insanlar maçta yaşadılar. İzleyenler de gerçekten televizyonda o coşkuyu gördüler. Beşiktaş taraftarının, oyuncularının coşkusunu. Şimdi Beşiktaş da iyi başladı ve bence bu bütün ekrandaki rakiplerine bir mesaj gönderdi. Yani kardeşim biz iyiyiz, biz iyi takımız, bizim taraftarımız çok iyi. Bizim arkamızda büyük bir taraftar gücü var. Bizim oyuncularımızın potansiyeli de böyle. Benim buradan alacağım puanlar var. Yani Beşiktaş Crystal Palace'ı da yener yani. Yani yenilmeyecek bir şey değil. Celtic deplasmanından da puan çıkartabilir. Bundan sonraki maçtan da yani evet yani olabilir. Oradan da puan alabilir.
2: En zorlardan bir tanesi Leverkusen maçı yani.
4: Evet. Leverkusen yani deplasmanda. Ondan sonraki senin dediğin gibi diğer maçlardan yani iyi puanlar. Ya zaten

0: Beşiktaş bugün Avrupa serüveninde bir iddia ortaya koydu. Yani benim buradan çıkıp başka işte çeyrek final, yarı final olabilir yani, olmayacak bir şey değil. Doğru. Benim iyi bir kadrom var. Bu kadrodaki oyuncuların, bak bugün Orkun'la ilgili bir detay söyleyeceğim. Yani ayağında, parmağında bildiğim kadarıyla bir şey vardı yani, çatlak vardı. Yani bunu başka oyuncular oynamaya da bilir yani. Yani oynayamam.
1: Kimse de bir şey diyemez yani.
0: Diyemez.
2: Ya sonuçta ya kırık var yani.
0: Bu da önemli bir şey. Yani kaptanın bugün şey yapması, sahadaki varlığı, Beşiktaş'a gücü. Evet, biraz ben de yeri geldiği zaman eleştiriyorum. Biraz hakemlerle olan diyaloglar, ama yani şimdi yine aynısını söyleyeceğim. Bu sefer tebrik etmesin. Yani çıldırtıyorlar kardeşim adamı da ya. Yani Beşiktaş'ta tabii oyuncuları canım, çıldırtıyorlar.
3: Bravo,
0: yani
3: Murat abi.
0: Şey yapıyorlar. Bak bugün hakem ne güzel gerekiyor. Oynattı. Bence muhteşem bir maç yönetti. Kolum gerçekten.
2: Hiç durdurmadı.
0: Evet yani oyunun kalitesi filan. Ya inşallah biz de böyle genç hakemlerimizin bu potansiyellerini mesela derbide, Trabzonspor Galatasaray derbisinde mesela, diğer maçlarda bunları görmek istiyoruz. Yani bu, ama bu bundan sonraki maçlarda yani Beşiktaş'ın tabii bir kadro ile ilgili aslında çok da zengin bir kadrosu olduğunu da söyleyemeyiz. Yok. Yani Beşiktaş'ın. Şimdi Türkiye
1: ama
0: Kupası da var.
1: Geçen yıla kıyasla.
0: Avrupa şeyi var, ligi var. Ligde iddiası olan bir, yani şampiyonluğu kovalayan, şampiyonluk hedefinde olan bir takım. Sonuçta 3 tane kulvar olacak ve elinde bir kadro var. Burada önemli olan şimdi o hocanın oyun disiplinini sağlamış olması. Hocanın gelişim, takıma bir gelişim göstermesi, yani takımın üzerindeki o gelişimi görmesi, bütün futbol severlerin, Beşiktaşların bu gelişimi görmesi, bir de oyunculardaki potansiyelleri ortaya çıkartması. Yani küskün olan adam vardı, moralsiz olan adam vardı geçen yıldan, yani böyle isteksiz, arzusuz olan insanlar da vardı, yani modeller de vardı, yani bakıldığı zaman. Şimdi bunları da ortaya çıkaran bir teknik direktör profilinden bahsediyoruz. Şu basın toplantısındaki şey sözüne çok bayıldım. 42 bin kişinin sevgisini satın almak mı? Öyle bir cümle diyor. Yani alamazsınız diyor bu sevgi.
1: Gerçekten
0: tek tek onları
2: sarıldı.
0: Yani,
3: çok güzel bir şey.
0: Bu çok güzel bir şey. Şimdi bu sinerjik
1: tamamen
0: durum.
1: Gönülden konuşan, kalpten konuşan evet. Bir hoca var.
0: Yani evet. Şimdi geçmişe gitmek istemiyorum tabii. Yani başka basın toplantıları da oluyordu. Neyse onlar geçmişte kaldı. Yani şimdi
1: ama onları da hatırlayınca bugün daha değerli bir hale geliyor.
0: Değerli bence. Tabii. Bu şu anki yani adam Beşiktaşlılar yani yanıp tutuşuyorlardı. Bak bugün başkanın o mesajını bir daha okumanla ben ilk defa bu sezon böyle bir mesaj verdi. Başkan sırtınıza mı? Formalarınızı giyin. Evet. Çıkın. Yani artık biz varız diyor kardeşim.
1: Doğru.
0: Biz bu yarışın içinde de varız.
1: Bir maçta daha sanki.
0: Sahada da varız. Her yerde varız. Sokakta da olacağız diyor. Yani bugün yine inanılmaz forma satılmış. Bu ekonomik açıdan da Beşiktaş kazanımlar üstüne koya koya gidiyor. Yani başarı, keyif, futbol, futbolun iyi olması, oyuncu performansları. Bakıldığında bütün bunlarda bir de bak şu an 4. sırada Beşiktaş.
2: Evet.
0: Yani İyi bir başlangıç ve bu güzel bir görüntü Beşiktaş adına. Yani Juventus, Crystal Palace,
3: İşte Sparta Prag, Beşiktaş. Şu anda 1. sırada gözükecektim valla.
0: Yani evet.
1: Alt bandı ve alalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle bir tam ekran bakalım.
0: Bugün yani yarın Fransız basınına bakacağız. Ne başlıklar atacaklar. Yani vardı sitelerde
3: ben
0: birkaç hayal kırıklığı başlıklar da.
3: Manşeti söyleyeyim mi? Beşiktaş Türk takımı Fransızların içinden geçti.
1: Fransızcasını da söyle.
3: Le peur de chaleur, batta peur.
0: Yani.
3: Beşiktaş Fransızların içinden geçti.
0: Tabii burada bu kadar övgüyü yaparken bugün övgüyü hak ediyor Beşiktaş. Oyuncusu da, taraftarı da, hocası da. Ama biz şunu görüyoruz. Gelişim gösteren bir takım var. Her maçta bunun üzerinde de koya koya gidiyor. Ve iyi bir yolda. Elbette ki inişler çıkışlar olabilir, mağlubiyetler olabilir, sıkıntılı anlar olabilir. Ya bunlar olacaktır zaten bu şu sürecin içerisinde. Ama ben kendi adıma şunu söyleyebilirim: bugün 4 büyük takım içerisindeki en iyi takım Beşiktaş.
3: Tamam.
2: Oyun anlamında.
0: Evet.
2: Aynı.
0: Yani oyun anlamında en iyi.
1: Oyun anlamında.

0: Takım sundukları, geleceğe dair
1: heyecan anlamında izlerken böyle bir böyle kafanızı çeviriyorsunuz. Yani böyle tık tık tık tık tık tık tık. Yani böyle bir takım var. Bunu şimdi diğer takımların tabii ki onların da bu serüvene katılmasını, bu coşkuyu yaşamalarını, bu galibiyet nasıl ki Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti ne kadar önemliydi.
2: Aynen.
1: Bunun gibi diğer Fenerbahçe'de bu başarıları yaşamasını, bu sonuçları almasını da çok istiyorum. Ama ligde şu an baktığım zaman en iyi takım bana göre Beşiktaş. En iyi hücum eden takım Beşiktaş. En iyi orta sahası olan takım Beşiktaş. Bugün defansında dediğim gibi bazı böyle bir aksaklıklar oldu. Yani Nubel'in yediği o golü de bir şaşırdı orada. Yani beklemiyordu oradan. Öyle bir durum
0: bir
1: oldu.
0: Vuruş yaptı ama yakındı.
1: Evet, oyuncu. Yani güzel bir vuruş yaptı. 19 yaşındaymış o oyuncu da. Genç bir oyuncu.
2: Evet, gençmiş.
1: Yani sonuç itibariyle gelecek adına Beşiktaşlılar umutlu.
0: Fransız basınına bakarken
2: Beşiktaş'ın birinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri, hücumları çok ilginç. Çok çabuk üçüncü bölgeye geçiyorlar. Yani geçen seneyle bu sene arasında %100 fark var.
1: Evet.
2: Yani birinci bölgeden üçüncü bölgeye, hücum bölgesine geçişler müthiş yani.
3: Tabii.
2: Ama bunu bunu kısa sürede Boğaç'a geliştirdi.
3: Zaten bu akşam yani sahada tek takım vardı Beşiktaş.
1: Ne, yani Ağustos,
2: doğru.
1: Eylül.
2: Oyuncuların
1: Ağustos,
2: yarısı da
1: Eylül yok. Yani ne var başka? Yani
2: yok, bir de oyuncuların yarısı da yoktu galiba hocam.
1: Şimdi bir son sözü bırakıyorum. Hocanın transfer süreci tabii çok önemliydi. Onu biraz hatırlatalım.
2: Evet.
1: Yani Haziran ayında başlayan çok Beşiktaş gerçekten çok ısrarcı oldu. Yani bir ara paniğe kapıldı Beşiktaş bu teknik direktör meselesiyle ilgili ama
0: çoğu teknik adam da abi kabul etmiyordu yani.
1: Yani evet, neyini kabul edecek adam, Google'a yazıyor.
2: Arkada bir enkaz var.
1: Başkan değişmiş, hoca değişmiş, futbolcular gelip gidiyor.
0: Her, şey
2: her sene 4 yani, tane hoca gidiyor.
1: Doğru, kaos. Var, bir şey var, her tarafında sorun var.
2: Aynen, takım. Doğru,
1: ben
2: doğru,
1: yani
2: doğru.
1: Gerçekten hocayı ikna etme sürecinde çok büyük çaba gösterdi başkan.
3: Evet.
1: Önder Özen, yani bakıldığında ve ona şunun sözü verildi. Biz sana iyi bir takım kuracağız. İyi oyuncular alacağız. Yani sen iste. Mesela işte burada daha önce ifade etmiştim, bir tanesi Vlahovic'ti. Yani o gün ismini
2: onunla zaten
1: söyledi.
2: Çalışmış değil mi galiba?
1: Evet. O gün ismini söylemişti ve 2,5 ay boyunca Beşiktaş Vlahovic'i almak için
2: uğraştı.
1: Her şeyi yaptı. Yani Salih'i mesela çok araştırdı. Hoca da çok baktı, etti. Tamam dedi. Yani Salih Özcan transferi Beşiktaş'ın gerçekten bugün önemli isimlerinden biridir ki bugün tribünler onu çok onur ettiler. Salih diye.
2: Aynen.
1: Çok bağırdılar.
2: Çok bağırdılar. Doğru söylüyorsun.
1: Yani hakkını verdiler.
3: O da hak etti ama Murat.
1: Evet.
3: Hak etti çocuk.
1: Bence o da çok şunu düşünüyormuş. Ben çok doğru yere geldim. Yani sevgi
3: çok
1: açısından.
3: Oldu, evet.
2: Doğru zamanda doğru yerde aslında.
1: Yani evet, sevgi açısından.
3: Murat abi, Çankırı'da şu anda bir imam bir kardeşim var benim Çakım. 25 evet. İmamla beraber bizi izliyorlarmış. 25
1: onlara
3: imamla.
1: Selam olsun.
3: Buradan imam kardeşlerimize, hocalarımıza selamlarımız.
0: Film adı gibi oldu ya.
3: 25 imamla beraber izliyor Çakım
0: kardeşim.
3: Selamlar,
0: sevgiler.
3: Bütün imam kardeşlerimize, abilerimize selam olsun. Bize dua edin ha. Arada sıkıştırın yani. Bak, selam da yolluyor size televizyonda. Arada bir dua edin de bize bak sıkıştırın. Bir de bizim Norveç'ten Mustafa abi var. Norveç grubu Beşiktaşlar, böyle bütün gruba böyle yazmış. Herkes bizi izliyor Norveç'te Beşiktaşlar. Buradan Mustafa abiye, Norveç'teki bütün ya bir sürü mesaj geliyor. Tek tek selam yollasam yayın biter. Sanlı abi olsun, Vedat abi olsun. Ya Avustralya'dan bak Avustralya'dan.
1: Bak şuradaki şu görüntüyü bir kez daha lütfen.
2: Geri mi?
1: Bir 2-3 saniye geliyor. Hocanın tribünlere dönüp
2: sevinç
1: var. Ya yani bu çok önemli bir şey.
2: Şurada.
1: Yani bu önemli bir şey. Bak bu önemli bir şey. Bu önemli
2: bir şey. Anı yaşıyor.
1: Evet.
3: Fransızların manşeti Marsilya Boğaz'ın sularına gömüldü.
2: Zaten Boğaz.
3: Abi, öyle değil.
2: Boğaz'ın Beşiktaş, çocukları zaten Beşiktaş ya.
3: İçinden geçti.
2: Yok. Oğlum Beşiktaş zaten Boğaz'ın çocukları.
3: Tamam. Boğaz'ın sahibi İstanbul'un sahibi. Fransızların içinden geçti.
0: İlginç bir detay. Marsilya Avrupa'da grup aşamasında ve bir istatistiği vereyim mi Okan, rica ediyorum. Marsilya Avrupa'da grup aşamasında veya lig aşamasında ilk kez bir açılış maçını kaybetmiş.
2: Ne diyorsun ya?
0: Evet, bu da çok ilginç bir detay yani.
3: Açılış maçında ilk kez Beşiktaş'la oynadığı için, daha önce Beşiktaş'la oynamadığı için yani bunu normal anormal olarak bak.

0: yapmak lazım açıkçası. Onu anladın mı? Bana normal geliyor. İşte anormal geliyor Beşiktaş oynamadığı için. Ya şunu söyleyeyim. Ya Beşiktaş bugün hak etti abi. Eze eze. Eze eze böyle. Rakibi Marsilya'yı var ya. Marsilya o Fransızların işte Fransız takımı. Büyük takımlarından bir tanesini. Geldi büyük. Abi.
1: Bir şurada,
0: geçti.
1: Bir şurada uyudu şey. Sol bek.
0: Evet evet.
1: Alpotu. Yok sol bek.
0: Sol bek sol bek.
2: Sol
0: bek.
2: Kenar şey yapmadı. Da şöyle offside'i bozdu.
1: Offside'i bozdu. Evet abi, evet.
2: Offside'i bozdu.
3: Bir gideyim mi gitmeyeyim mi diye çıkayım mı çıkmayayım evet. derken.
2: Şimdi bu şey kadar çok hani ileri çıkan bekleriniz varsa stoperlerin de offside konusunda bak, biraz daha dikkatli abi, olması
0: bak,
2: gerekiyor.
0: Çok güzel bir yere değindin. Doğru söylüyorsun. Şimdi iki stoper tandem yan yana duruyor ya. Ön alana çıktın ya. Şimdi senin sol bekin ön alanda rakip yarı sahadasın. Orada baskıyı kurdun, oyunu hükmettin. Gol atmaya çalışıyorsun değil mi? İşte senin sol bekin tamamıyla çizgiye basmayacak. Çünkü sol kanadın basmış çizgiye. Çizgide, çizginin dibinde. Ne yapacaksın? Yavaş yavaş daraltacaksın. Top bu tarafta oynanıyor. Anladın mı? Zaten sol kanadın önde. Sol kanadın içeride olmuş olsa bas çizgiye.
2: Bu gelir yani
0: kademeye biraz. Girer. Ama burada sen de oradasın, o da orada. Bak o golde dikkat edin pilot kamerada. İkisi yan yana. İki stoper orada tandemde yalnız kaldı. İçeride olsa o pozisyonu yemezdim, vermezdim.
3: Abi en büyük sorun ne biliyor musun?
0: Golü yemezdim.
3: İki bek,
0: orada
3: iki bek döndü.
0: Rıdvan onu yapmıyor. Efendim hocam?
3: Evet. İki bek döndü. İki stoper kaldı. Tabii. İki bek
0: sağ
3: döndü.
0: Sağ kaldı.
3: Çünkü biri kalsa kapatma şansları vardı.
0: Ama işte evet. hocam atan, sorun ama orada. Hocam evet. atan sağdan başlattın ve oradan yedin. Abi, rakibin solundan senin sağına. Sol bek orayı kapatması gerekiyordu.
3: Abi sol bek zaten sağdan sola atıldı top zaten.
1: Abi işte onu ama orada biraz böyle bir şey oldu. Bir aksaklık var.
3: Abi şimdi yeni
0: ya bu da nazar
1: söyleyelim.
0: Ya.
1: Yeni oyuncu da söyleyelim yani.
3: Yok. Yeni oynayan evet. oyuncularda mesela yeni oynamaya başladı. Bu adaptasyon sorunları olacak zaten. Yanındakini tanıman, yanındakinin gittiğinde
1: tabii
3: senin kalın.
1: Tabii tabii.
3: Bunlar zamanla olacak.
1: Evet.
3: O da şimdi yeni adapte olduğu için onun dışında da fazla bir hatası
1: yani
3: yoktu.
1: Bugünkü galibiyet Beşiktaş için büyük bir zaferdir.
3: Bence
1: bunun özeti bu. Bunu böyle küçümsenecek kesin, bir
3: yok,
1: tarafı falan yoktur.
3: Yok.
1: Oyununda 4'te 3'ünde müthiş oynamıştır. Kısa bir dönem, zaten kendisi hoca söyledi. İkinci yarıda bir
3: 10-15 dakikada bir şey oldu.
1: İlk yarıda bir 10-15 dakikalık bir sıkıntılı bölüm var. Ama bundan da geriye dönüp tekrar ilk yarının 15-20 dakikalık bölümündeki ritmi yakalamak, daha da üzerine koymak, daha da gaza basmak, bu da ayrı bir meziyettir yani bunu yapmak da. Sonuçta yani karşınızdaki takım da şöyle sıradan bir takım falan değil yani. Ben maliyetlerine baktım. Onlar da 130 milyon euro. Beşiktaş 100 sahaya çıkan 11'lere baktım. Hani böyle bakılır ya, mukayese edilir ya. Yani biri 128 milyon, diğeri de 125 milyon euro. Yani iyi bir takım. İyi tabii oyuncuları da var.
3: İyi oyuncuları var.
1: İyi
3: var.
1: Ve hocamın dediği gibi çok iyi bir teknik direktörleri var.
3: Tabii canım ya, çok Fransa'da
1: belki
3: çok şampiyonluk yaşamış.
1: Öyle dedikodular var şu anda.
2: Var. Okuyorum Fransız basınından. Fransızlar da
3: Fransa'da da şampiyonluk yaşamış teknik adamlardan biri yani.
2: Zaten şunu söyledim basın toplantısında. Transfer yapmadan dedi Fransız takımlarında dedi son 20 yılda dedi Avrupa'da yarışan tek takımız biz dedi.
1: 40 milyon euro yapmışlar, baktım ona 90 milyon euroluk şey yapmışlar.
3: Satış
1: 40 milyon euro şey yapmışlar. Yok, onların bir yasağı vardı çünkü.
2: Transfer yapmadı abi, o önceki dönemden kalan taksitlerin harcaması. Tabii tabii, hatta şöyle söyleyeyim, Marsilya majör liglerde transfer yapmayan ya da yapamayan tek kulüp.
1: Greenwood'u sattılar.
3: Bir Greenwood sattı işte. Evet. Bir de biri daha sattılar.
1: 90 milyon euroluk satışları görünüyordu.
3: Bir tane oyuncu falan var satılıyor.
2: Marsilya toplantı yaptı Avrupa Ligi'ne katılalım mı diye. Çünkü çok ciddi bir mali sıkıntıdalar. Son anda katılma kararı aldılar. Katılmayabilirlerdi. Konferans Ligi'ne katılsalar da eğer katılmayacaklardı turnuvaya. Ya bu kadar dar boğazlı olan bir Marsilya'dan bahsediyoruz ama kadrosunda işte ikinci yarı girdi. Guri var, Payşao var.
3: Birçoğu milli oyuncu tabii zaten.
0: Tabii yani zaten bir şey girdi.
3: Bugün verseler 5 yaşa 5 yaş alır abi. Yani o iyi oyuncular tabii canım.
2: Doğru söylüyor. Emerson işte İtalya milli takım oyuncusu. Öbür Danimarka milli takım.
3: Tabii iyi oyuncuları var canım. Yani şöyle
2: Abdellik Cezayir'e
0: gidiyor. Yakınıyorlar mesela. Ben onu anlamadım.
3: Yani yok yani
2: transfer yapmadılar diye Genezio çok mutsuz, onu
0: tamam,
2: söyleyeyim.
0: Mutsuzlar. Diyelim ki 4-7, 8-7-9 olurdu maç. Transfer yapsaydı 3-0 biterdi. 100 milyon harcasaydı.
2: Bizi ilgilendiren yani kısmı şu. Bu Marsilya kadrosu da gayet iyi bir kadro.
0: Şimdi yani. Bu Paris Saint Germain de bir 5 atar bunlara, tamam işte abi, ondan sonra.
3: Ama bak Fransa'nın en ateşli seyircisi, en ateşli takımlarından bir tanesi Marsilya. Yani gerçekten çok farklı bir yer.
0: Tabii tabii öyle de yani, ama geldi bugün az asıl seyirciyi gördüler hocam.
3: Abi şey yani bugün Fransız takımları deplasmanlarda pek böyle iç açıcı sonuçlar almıyor, dikkat ederseniz.
1: Bak buradaki hocanın dokunuş

0: Kurucularından bir tanesi de Çerni. Şimdi bu Çerni, adam evet. Çerni durumu çok abi. Şeyliydi. Yani şimdi
1: geçen seneki de bu seneki performans yani
0: Salah'ı alıyordu Beşiktaş. Değil mi? Masaya oturdu. Tabii.
2: %90 öyleydi evet.
3: Yani, ama öyle. Bugün bence neredeyse hemen hemen tüm Beşiktaş taraftarı bu transferin olmamasından mutludur.
0: Yani bakıldığında yani şöyle evet,
3: değerlendirilmesin yani işte Salah olmadı Çerni oynuyor diye yok yok abi o zaman Vlahovic gelmeyecekti bence belki diğer transferler de olmayacaktı.
0: Evet. Yani yanama bakıldığında Domino yani. Taşı gibi bazı şeyler
2: doğru bir mantık.
0: Bazı
2: o kadar para veremeyecek.
0: Vlahovic'i alması olmayacak.
1: Yani.
3: Yok Salah zaten o zaman da konuşuldu yani.
2: Şeyi almayabilirler de doğru söylüyor.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Ve Çerni'nin gidişiyle ilgili plan yapılıyordu. Yani biz bunu nasıl satarız, ne yaparız?
2: Celtic'te mi bir takımla evet, görüştüler?
0: Yani bazen bir şeyler de oldu.
1: Eski kulübü.
0: Ama yani orada hocanın devreye girmesi ve bu oyuncudan vazgeçmedi bir kere.
2: Doğru. Ben de evet onu
0: vazgeçmedi.
2: Doğru.
0: Ve ona hani ben biraz önce anlattım ya yani işte Ümraniye'deki o görüşmeler birebir şeyler. Bunu da habersel olarak söylüyorum. Yani onunla yaptığı özel görüşmeler. Yani adam o mutsuzluğun içinden mutlu bir hal almaya başladı. Yani yüzü gülmeye başladı. Ve her şeyden önce kalmayı düşünmeye başladı ve kaldı. Transfer döneminin son günlerinde papatya falları açılıyordu. Yani gider mi, gitmez mi, yok işte gitmeyi istiyor. Abi
2: gitti gibi yani, zaten evet. Doğru.
0: Ve kaldı. Bugün yani şu vuruş mesela yani yine müthiş bir vuruş yaptı ya gerçekten. Ve
1: bunu her maç
0: performansı yükseldikçe de Beşiktaş'a
1: saç baş yoldurdu Murat abi. İlk kere biraz böyle yani biraz akıllı vuruşları ve paslarda aslında, final paslarında doğru tercih yapmış olsa ilk yarı bitmiş.
2: Aslında soğukkanlı çok. 4-5
1: oldu.
2: Yani bence çok kötü duygusal. Bir adam değil çok duygusal aslında. Evet. Bence çok duygusal bir insan.
1: Futbol duygusal değil.
2: Ama futbolda
1: bakmak lazım.
2: Abi futbolda yani, duygusallığa yer yok da yani, bazı oyuncularda duygusal. Yani maalesef.
1: İşte ama büyük takımlarda onun toleransı şeyi yok.
2: Ben ne diyorum? Futbol duygusallığa yer yok zaten.
1: Evet.
2: Ama bazen insanların genlerinde var ve bu duygularla hareket eden insanlar da var.
1: Ya hocam şimdi tabii ki orada bir Salah olmuş olsa ilk yarı belki maç kopmuş.
2: Belki de Salah olsa sen belki şu geçişleri yapamayacaktın. Öyle bak.
1: Zaten geçiş
3: ya oyun planı da değişecekti yani. Mutlaka.
1: Salah yani. Yapıyor Trabzon'da gidip geliyor hocam ya.
2: Nereye gidiyor?
1: Ama attıkları
0: ya bir şey söyleyeyim bak.
2: Senin oyun planın bozulurdu.
1: Ya bilmiyorum.
0: Yani Beşiktaş'taki şu an
1: içerideki maçlarda çok
0: şey. En önemli şeylerden bir tanesi de Beşiktaş takım oyunu oynuyor.
2: Aynen. Bireysel, ben de size katılıyorum. Aynen.
0: Bireysel yıldızlarına göre şu maçı kurtarır.
3: Doğru.
0: Bu maçı alır götürür değil.
2: Her an herkes çıkabiliyor. Evet. Bak. Doğru. Ben de aynı
0: zaten başarı da buradan
1: geldi. Şey söylemek,
2: yok.
1: Ben de aynı
2: söylüyorum. Her maç bak.
1: Hep diyorum ya hoca bir felsefe, yok. Bir kimlik, bir oyun planı. Ben yok, ilk geldiği günden beri bunu söylüyorum.
2: Maçtan
1: ve oyun
2: önce,
1: bak hep söylerim. Oyuncuyu değerli kılan, ön plana çıkaran sistemdir. Sistemi de değerli kılan oyuncudur işte. Bunları bütünleştiren.
0: Ya o zaman şunu söyleyeyim mi?
1: Teknik direktör var. Ben ilk geldiği günden beri söylüyorum bunu.
0: Beşiktaş'ın teknik direktörü Salah'a sıcak bakmadı.
1: Ya bilmiyorum abi o farklı bir bakış açısı. Yani ama Salah şu anda
2: bilmeyen
1: şu takımda.
0: Yani
1: ben şunu hayal edemiyorum. Sağda Salah, solda Trossard, önde Vlahović, Orkun, Olaitan, arkada Salih, içeride oynuyorsun abi.
0: Ya ben olsa tabii ki canım bir şey demiyorum yani.
1: İlk 20 dakikada maç kopar.
3: Bu arada Marsilya taraftarlarının ben şimdi tepkilerine bakıyorum da sahip Frank McCourt ona çok ciddi bir tepki var takımı sahibine takımı satın şeklinde zaten anlaşamıyor taraftarla takımı sahibi.
1: Öyle bir yerde başkanım git al yani Beşiktaş'ın ikinci takımı ya pilot takımı. Fransa'da da bir takımımız olsun.
3: Öyle bir yerde çok ciddi tepki var. Riley'e çok ciddi tepki var.
1: Dön gelir oradan. Olayı tanı satalım gelir baba.
3: Yavaş yavaş lig 2'ye doğru gideceğiz küme düşeceğiz gibi böyle konuşmalar var ve pazar günü de hani sahaya çıkmamak farklı bir mağlubiyet almaktan daha iyidir diye yazan Marsilya taraftarları var ama normal kötü bir dönemden geçiyorlar yani.
0: Abi
2: o ligler çok farklı çok ilginç sonuçlar çıkabiliyor Fransa ligde. Yani bugün hakikaten Beşiktaş çok farklı bir oyun tarzıyla oynadı. Daha doğrusu bana göre Marsilya'nın beklemediği bir oyun tarzında oynadı Beşiktaş.
0: Evet.
2: Ve çabuk işi bitirdi.
1: Ya hocam beklemediği bir oyun tarzı diyorsun ya. Ya Beşiktaş zaten bu oynayanlar bu oyunu oynuyor. Nasıl çalışmış Genesio denilen bir teknik adam?
2: Abi bak,
1: işte bak hep hiç... söylüyorum. Bitireyim hocam, son bir cümle söyleyeceğim. Lafını böldüm, kusura bakma. Beşiktaş öyle bir formasyon sistemle oynuyor ki önlem alınması çok zor. Çünkü çok hareketli takım. Haksın.

0: mıyım?
1: İlk 15 dakikada Beşiktaş golü buldu, iyi gidiyordu. Ama ilk 15 dakikadan sonraki bölümde de inanılmaz kontrollar yedi Beşiktaş takımı.
0: Orada vardı, evet, bıraktı bir ara.
1: Neden
0: düştü
1: biliyor musun?
0: 15 dakika.
1: Çünkü Beşiktaş takımı komple gidiyordu, komple geliyordu.
0: Orada artık takım oyunu açtı değil mi o ara?
1: Açıldı, alan açıldı, bravo, mesafe bravo, uzadı, kapatamadılar. Bravo. İkinci yarı telafi ettiler. Çünkü uzadıkça tabii, artık senin oyundaki o şablonun hükmü kalmıyor.
0: Bravo, bravo.
2: Demek ki orada tahtada hocam bir şeyler anlatıldı.
1: Aslında alanı daralttı.
0: Hocam bravo, alanı daralttı. Önemli olan ikinci yarı bunu uygulattırabilmek değil mi hocam? Bazen evet, takımlar kopuyor.
1: O hoca gördü onu.
0: Evet.
1: Görünce hamle yaptı. Yoksa bir dağınıklık vardı. Dokundu. Çok çabuk kontra yiyorlardı. Basit pas hataları. Kendisi
0: tabii tabii 25. dakikadan sonra koptu. Ben de katılıyorum sana.
1: Çünkü mesafe gibi uzadı.
0: Ama
1: Okan,
0: ikinci yarı onu önlem aldı.
1: Abi ya, zaten adam gördü onu. Ya, görmemesi mümkün
0: ya
1: değil.
0: Hocam çok hoca görüyor da görmemezlikten geliyor ya da uygulattırabiliyor.
1: Bu da
0: önemli bir şey.
1: Bazı hocalar hamleyle maç kazanır. Bazı hocalar hamleyle maç verir. Bak ben sana basit bir örneğini vereyim. Roma maçını hepimiz seyrettik. İlk yarı Roma inanılmaz bir top oynadı değil mi? Ama tabii, ikinci yarı İsmail Hoca'nın yaptığı hamlelerle Fenerbahçe farklı bir seviyeye
0: maç
1: geldi.
0: Kaçırdı,
1: abi, böyledir. Bazen hocalar maç kazandırır, bazen de hocalar maç kaybedir.
0: Doğru.
1: Önemli olan oyunu iyi okumak. Adam oyunu iyi okudu. Dedi ki kardeşim oyunun boyu uzadı dedi. Gelin dedi bunu 40 metrede oynayalım dedi. Oynadılar. Öyle oyunca da bu sefer adamlar gelemedi. Kontra yapamadı.
0: Ya şu golü futbol geriden bir alsalar da şunu olayı tanıbı görmenizi çok isterim ya. Ya
2: bu arada bir haber verelim. Yani maçı milli takım teknik direktörü
3: Montella da izledi.
2: İzledi. 3 tane kişiyi vatandaşına sormuş.
3: Herhalde 3 oyuncu. Yeni 3 oyuncu.
2: 3 oyuncu yani. Milli takımın biliyorsun önümüzdeki süreçte önemli maçları var.
1: Bundan sonraki hafta.
3: Kukoz medya ekranlarında
2: evet,
3: olacak.
2: Yani Rıdvan Yılmaz, İlhan.
1: Genç oyuncuları sormuş.
2: Evet, İlhan'ı sormuş. Yani İlhan'la ilgili perde arkası şeydi ve Emirhan Topçu'yu ile ilgili de teferruatlı bir bilgi almış.
0: Peki hala kimden
3: almış? Tamamen Salih'le Okun da çağrılacak.
2: Bu bilgiyi direkt hoca ile kendisi görüşmüş.
1: Tamam, zaten arkadaşı zaten.
2: Tabii. Evet, İtalyan.
0: Yani
2: öyle.
0: Şimdi futbol adamı. Vincenzo. Futbol adamı Ömer, futbol adamı değil mi? Hı-hı. Sonuçta futbol adamı. Yani bilgi de almak tabii ki de değerli, önemli ama
1: abi fikir yani, alacaksın yani.
0: Tabii ki de alacaksın ama yani görünen köy kulağı istemez ya.
2: Ya fikir derken sahadaki şeyi kadar belki perde arkasında ruh halleri nasıl, psikolojileri nasıl?
0: Tabii onlarla
2: hocam
0: ilgili
2: sen ne diyorsun filan?
0: Nasıl yaklaşım
2: yani
0: Emirhan'ın
2: bunlar önemli şeyler. Çağrılmasını bekliyorum mesela.
0: Rıdvan Emirhan İlhan'ın çağrılmasını.
2: Rıdvan da daha önce çağrılmamıştı yanılmıyorsam. Tabii. Evet. Rıdvan evet. İlhan olur mu onu bilmiyorum.
3: Yani çok Rıdvan bayağıdır çağrılmıyor.
1: Zaten geçen sene yoktu.
0: Yok. Hocam evet. Beşiktaş'ta şu anda net bir şekilde objektif olarak söylüyorum. Tabii ki de ben her zaman tarafımdır, Beşiktaş'ımdır ama buraya çıktığım zaman bak beyaz yakalılar gibi ceket, gömlek falan giyerim. Alışkın değiliz tabii. Eşortman takımlarına alışırız Recep hocam.
1: Ya, ama 20 yani, hocam.
0: Ne giyse yakışır.
1: Yok 20 yıl zaten eşortmanla, yani hayatımız eşortmanla başladı, eşortmanla bitti.
0: Yani şu anda bıktık yani artık. Bir zaten Orkun'la Salih'i tartışmasız yani direkt ilk 11'e yazarım yani. Bu ikisi tartışmasız oynaması gereken oyuncular. Açık ara yani. İlhan'ı çağırırım, Emirhan'ı çağırırım, Rıdvan'ı çağırırım şu anda. Bunlar çağrılması gerekiyor. Bu oyunculara bu hakkı vermen gerekiyor. Sonuçta bu oyuncular da hak ediyor sahada gösterdikleri performanstan dolayı. Ki İtalyano'da bu dönem sevgili Montella'yla hocam Murat abinin dediği gibi çok güzel bir istihbarat almış. Psikolojik ruh anlamında hallerini açısından ne durumda olduklarıyla ilgili böyle fikir alışverişi. Yoksa sahada oynadığı oyunda muhakkak ki onu da çok mutlu ve doyurmuş, tatmin etmiştir bu oyuncuların performansı.
3: Peki. Bir İtalyan yazarın maç analizini aktarayım. Sonrasında da yavaş yavaş tamamlayacağız programı. İtalyano ile ilgili Marco Giordano 4 gol Marsilya baştan sona domine edildi. Avrupa Ligi'ndeki ilk maç, birinde yapım aşamasında bir gol, Olaytan'ın pası, birinde baskı altında atılan bir gol, birinde duran toptan gelen bir gol ve birinde yüksek bir geri toptan geri kazanmayla oluşan bir gol. Baskı altında sanıyorum presi söylüyor. Beşiktaş zaten çok ileri kimliğe sahip bir futbol oynuyor ve farklı anlamlarda 4 gol attılar. Bu da çok önemli çeşitlilik açısından.
1: Her pozisyonda gol atmış gibi öyle düşün yani. Havadan
3: 12 maçta da 6 gol 12 maçta da 6 gol yiyen bir Beşiktaş var. Bu anlamda

0: bağlamda da İtalya'nın hakkını teslim etmek lazım ki zaten biz de elimizden geldiğince evet. bunu yapmaya çalışıyoruz diyelim. Toparlıyoruz yavaş yavaş. Beşiktaş için önemli bir akşam. Teşekkür ediyorum ben de bizlerle birlikte olan hem tüm seyircilerimize hem de sizlere. Okan Koç, Recep Çetin, Murat Özbosan. Ağzınıza sağlık diyelim değerli izleyenler. Aynen. Hem basın toplantısı hem maçın özeti sizleri baş başa bırakacağız. Mutlu geceler, hoşçakalın. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk ederek başlıyor. İlk atak siyah beyaz takımdan, vuruş geldi, savunmadan sekti, top dışarı gitti, İlhan'ın şutu, savunmanın müdahalesi, etkili başladı Beşiktaş. Ceza sahasında bir şans daha, Vlahovic vurdu ama top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam ediyor. Çerni vurdu, top dışarı gitti. Marsilya etkili geldi bu kez de. Nübel başarılı. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan araya bıraktı. İlhan vurdu, top ağlara gidiyor. İlhan fakılı golü atıyor. Beşiktaş 15'li öne geçiyor. Junior Olaytan'dan nefis bir pas. Golü atan İlhan Fakılı. Marsilya etkili geldi. Ceza sahasında tehlike ve Abdallah skora dengeyi getiriyor. Abdelli'den savunmanın arkasına uzun bir top, derinlik kayboldu ve Abdallah da Nübel'i mağlup ediyor. 29'da beraberliği buldu Marsilya. Yeniden öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun çok yakın mesafeden net bir şans ama burada kaleci başarılı Delanş. Görüntüler ikinci yarıdan. Çerni ceza sahasında, Çerni nefis bir gole imza atıyor. Václav Çerni ile Beşiktaş yeniden öne geçiyor. 56'da Çerni'nin bu şık golü Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı. Korneri kullandı Beşiktaş. Mourinho eski bir Marsilyalı eski takımına golü atıyor. Skor 3-1'e geliyor. Amir Mourinho ile fark 2'ye çıktı. İkinci golden 3 dakika sonrası üst üste geliyor Beşiktaş golleri. İlhan nefis vurdu, direğe geçemedi. İlhan Fakılı günün yıldız isimlerinden. Beşiktaş 4. golü arıyor. Olaytan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü buluyor Ernest Pocu. 81'de skor 4-1 oluyor. Bir asist daha Olaytan'dan. Gol Pocu. 5. gol için geldi Beşiktaş. Ouattara sonuç alamadı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 ile geçiyor ve 3 puanla Avrupa Ligi'ne başlıyor.
1: Sí, l'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere.
2: Bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki bu beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puanı aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da, ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyete hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum. Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabiliriz, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne

0: yapıyorsak. Beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçları da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum. Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor. Performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüze çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Kramp olduğunu düşünüyorum. Yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir çıkarttı. Yani değişik hakkında şunu söyleyeyim, normal bir değişiklikti, hani olması gereken bir değişiklikti çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli maçımız var, burada iyi dinlenmemiz gerekiyor, enerjimizi geri toplamamız gerekiyor ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var. Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri. Ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten bu. Yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Gerçekten çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimize bir heyecan var ve bu da sonuçlar da getiriyor. Sonuçlar da gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hep böyle devam etmesini isterim. Umarım böyle devam eder ve en az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Kazanmayı istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimliği yaratırken de en büyük pay tabii ki de oyuncuların, onlara teşekkür etmek istiyorum.
1: Même pour prendre l'avantage. Et puis début de deuxième mi-temps, on a eu aussi pendant 5-10 minutes plutôt de bonnes choses.
2: İlk yarı daha iyiydi. Beraberlik golünü de attık. İkinci yarıya da başlarken 5-10 dakika aslında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri göstermeye çalıştık. Belki de öne geçme fırsatını da yakalayabilirdik. Ama sonrasında konsantrasyonumuz tamamen düştü. Tamamen dağıldığımızı söyleyebilirim. Kornerden yediğimiz bir golde ise her şey bitmişti zaten. Sonrasında fark açıldı. Antrenörlük zordur. Antrenör olmak gerçekten zor. Ben bu durumu yaşadım. Daha öncesinde de yaşadım. Böyle zorlukları da gördüm. Tabii ki de sorumlusu benim. Burada yapılanların, alınan sonuçların. Ama yine de çalışmaya biz devam etmeliyiz.

Bırakmak gerçekten kolay. Bakıldığı zaman ilk Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi lazımdı. Biz burada aynı hataları yapmaya tekrar ediyoruz. Düzelmemesi birazcık kırıcı ama kesinlikle pes etmek gibi düşüncem yok.

0: Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Hepinizin malumu dünden bugüne bir şeyler taşırken, çıkarımlar yaparken gündemi gündemden hareketle geçmişe uzanmayı, o günden bugüne bazı dersler, mesajlar, alıntılar çıkarmayı ihmal etmiyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Malum Trabzonspor Galatasaray maçı var. Böyle bir dev karşılaşma olunca onunla ilgili birkaç kelam etmemek, onun tarihine ilişkin güzel örnekler, keyifli örnekler vermemek olmaz. Kemal abi, hava bu kötü, işte yağmur var. Tam aslında şöyle çay kahve içip keyifle aslanıp programı seyretme zamanı izleyiciler.
1: Evet tabii. Evet, aynen öyle.
0: Yani tam kışı hissettirmeye başladı. En azından yavaş, İstanbul'da böyle.
1: Yavaş yavaş tabii.
0: Ekim, zamanıdır, vaktidir değil mi?
1: Ekim ayı çıkıyor ama daha pastırma yazı var. Kasım'da.
0: O geçmedi mi? Ekim'de
1: yok,
0: değil miydi?
1: Yok, geçmez, olmaz o. Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
0: Ben şu geçen şeyi, güzel havaları pastırma yazına bağlamıştım
1: yok,
0: ama.
1: O şey, şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda çok inanırım. Mübarek Ramazan ayında biz İstanbullulara yazın sıcaklığı hissettirilmedi.
0: Hmm.
1: Ama o Ekim'de karşılıklı ödeşmiş oldu.
0: Ya anladım.
1: Anladın mı?
0: Anladım.
1: Ekim'de
0: anladım.
1: Isındı.
0: Dolayısıyla bir Kasım'da da bir güzel hava beklesen diyorsun.
1: Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar birazcık. Hmm. O İstanbul'un meşhur pastırma yazı vardır yani. Daha evet, onu yaşamadık.
0: Peki Trabzonspor Galatasaray derbisiyle, derbi demek tabii çok doğru değil. İşin kavramının özü bu derbi değil ama bir büyük karşılaşma olduğu için, ezeli rakipleri karşı karşıya getirdiği için biraz da alışkanlık olduk. Trabzonspor Galatasaray maçıyla başlayalım. O zaman hemen nasıl başladı onu arkadaşlarım grafiğini versinler ekrana. Her zaman olduğu gibi o başlangıca ilişkin birkaç cümleyi ekrana taşıyalım. 124. maç bu. Değerli izleyenler, iki takım arasındaki ve Trabzonspor'la Galatasaray'ın iki ekip arasında Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan, işte burada da ekrana geliyor, 44 yıllık bir rekabet var ve o zamandan bu zamana resmi ve özel 123 maçın 56'sını Galatasaray, 40'ını Trabzonspor kazanıyor. 27 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor. Bunu bir kenara koyalım. Trabzon'daki maçlarda da iki farklı üstünlüğü var bu arada. Trabzon'un iki farklı üstünlüğü var. Onu da belirtelim ve gelelim ilk bölüme başlayalım Ercan. Şimdi ilk maça gideceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor'la Galatasaray arasındaki ilk maç. İki ekip arasında ilk maç. Trabzonspor'un işte az önce söylediğimiz lige yükseldiği sezon, 1974-75 sezonunda, bu aylara da yakın, Aralık ayının son bölümü, 29 Aralık 1974 tarihinde oynanıyor. İnönü Stadyumu'nda, her zaman olduğu gibi o dönemde İstanbul'daki maçlar. Ve karşılaşma uzun süre 0-0 gidiyor ama

0: Bir de orada Hakem Orhan Cebe'nin tartışılan kararları, kırmızı kartları falan var.
1: Ya ne zaman tartışılmadı ki Orhan Cebe'nin?
0: Öyle mi? Ve 90. dakikada bir golle karşılaşmayı Galatasaray kazanıyor. İşte o günün Galatasaray kadrosu. Biraz şuraya, Orhan Cebe'den, biraz da ilk maçtan bahsedelim.
1: Buraya şuraya verebilir arkadaşlar. Miyiz acaba Galatasaray takımını? Gökmen değil mi o? Yok, Şevki galiba.
0: Bak Fatih Terim,
1: Çinli Mehmet,
0: hemen Nihat, sağdan oturan ikinci.
1: Metin, Muzaffer en başta. Engin.
0: Çinli Lan. Mehmet de kalecinin yanındaki değil mi?
1: Evet evet, bu taraftaki, Nihat'ın yanında. Engin Verel sonra Fenerbahçe'ye geldi o sezonun evet. sonunda. Mehmet, Fatih.
0: Fatih Hoca'nın saçlar
1: öyle
0: bildiğiniz lepis kaymış.
1: Tabii.
0: Onu tabii. yakından görebiliyor mu izleyiciler Fatih Terim'i? Hemen bir ikinci işte şimdi ekranda burada, soldan oturan ikinci.
1: Şimdi burada enteresan bir şey var. Tabii onu çok net hatırlamıyorum da. Fatih'i Adana Demirspor'dan Galatasaray satın aldığımda, transfer ettiğinde öyle diyelim, santrfor oynuyordu Fatih. Sonradan libero dediğimiz o mevkiye geçti. Önce santrfor oynuyordu. Şimdi bu takımda Engin santrfor olamaz. Engin
0: Metin Ekrem Günalp atmış 90'da golü ama.
1: Evet, evet.
0: 90. dakika ve Galatasaray eksik. Yani hakem karşılaşmanın hakemi Orhan Cebe'nin kırmızı kartları var. Neden Orhan Cebe ile ilgili sen öyle bir ifade kullandın?
1: Vallahi,
0: dönemin tartışılan ismi miydi hakemlik açısından?
1: Çok.
0: Öyle mi?
1: Yani
0: bir bu hemen, da golü atan Ekrem.
1: Ekrem evet. Aklıma bir şey geldi.
0: Trabzon kadrosu var mı çocuklar o günün? Hemen geliyormuş Trabzonspor'un kadrosu da, o işte burada.
1: Hüseyin var en baş, yok en başta neydi?
0: Kalede o? Şenol. Necati, Şenol Güneş. Şenol, Ali Kemal Denizci ortada galiba. Cemil.
1: Bu Ali Yavuz muydu?
0: Ali Kemal bu tarafta.
1: Turgay,
0: şey kadro yani.
1: Ali Kemal.
0: Yani Necati'yi tanıyabildim. Ali Kemal'i tanıyabildim. Şenol.
1: Yo o şey Kadir pardon. Şey zaten Turgay, Necati, Kadir, Cemil ilk geri dörtlü. Şenol var tabii. Ali Yavuz burada en sağda galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Vallahi o zamanki çubukluları daha güzelmiş.
1: Değil mi? Evet.
0: Bu da o günün ligdeki ilk maçı iki takımın, değerli izleyenler. Evet. 74-75 sezonunun Trabzonspor kadrosu bu ekrandaki. İlk maç böyle. Bu da Trabzonspor'un kadrosu. Orhan Cebe diyordun.
1: Bir Fenerbahçe-Eskişehir maçı var yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy'de 4-0 bitti. 4 tane penaltı. Orhan Cebe hakemliği süresince Türk futboluna en çok penaltı çalan hakem ünvanıyla girdi ve hakemliği bıraktı. Çok enteresan maçları vardır. Bir Trabzon'da bir Fenerbahçe Trabzon maçı vardır. Cemil'in attığı %100 bir golü vermemiştir. 1-0 Trabzon kazanmıştır maçı.
0: İşte bu ilk maç iki takım arasındaki, orada da bir hayli tartışmalar yaşanmış yani. Ve Galatasaray eksik kalmasına rağmen 90'da golü bularak 1-0 kazanmış.
1: Hatta bir slogan çıkmıştı Orhan Cebe ile ilgili. Türk, yani halk arasında, spor sever arasında, evet, futbol sever arasında, basına da yansıdı. O zaman televizyon falan yok. Şöyle derlerdi: Orhan Cebe, Puan Cebe. Böyle bir şey de çıkartılmıştı o Peki. zamanlar. Taraftarlar tabii.
0: Peki biraz daha ileri bir tarihe gideceğiz. Geçmiş zaman olur ki başlığı altında. İki takım arasındaki en gollü maça. Sene efendim 1998-99 sezonu. 1998-99 sezonunda bir 5-3'lük maç. Ama bu İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı bir maç. Hemen 1998'in Kasım ayı. Yine bu aya yakın işte bir gazete küpürü geliyor.
1: Vurdi vurdi vuruldi.
0: Bursa Erzurum ve Çanakkale'ye 5 atan Cimbom, ki o zaman Erzurum ve Çanakkale'de bugünkü adıyla Süper Lig'deymiş, bunu anlıyoruz. Trabzon'a dayanamadı. Bordo Mavili Kaplan'dan hem de hakemin olağanüstü engellemesine rağmen, hakem de Serdar Tatlı görebildiğim kadarıyla. Evet. Galatasaray

0: ve gitti zaten adam
1: evet,
0: sonra.
1: Evet. Selahattin ve Orhan da, Orhan Çıkırıkçı Trabzonspor'un diğer gollerinin sahibi. O günün kendi kalesine attığı bir gol var.
0: Evet.
1: Bülent Korkmaz ve Burak Aktiş de diğer golleri atan isimler ki 1998 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluk sezonu.
0: Tabii.
1: Yani 4 şampiyon sene olduğu üst sezon bu.
0: 4 sene üst üste kaldığı.
1: Yani Hacili, Popescu'lu o kadro. Tafarelli o kadro.
0: Baksana şurada Hacı var zaten. Şurada bir kafa topu var ya. Oradaki evet. Kenardaki Hacı.
1: Coşkun abim. Muhteşem futbol, harika goller.
0: Coşkun abim de
1: 95 rahmeti. Dakika süren herhalde 90+5 oynanan destanı Kaplanlar yazdı. Campbell hat-trick yaptı.
0: Evet.
1: Şeklinde bir karşılaşmanın yorumu. 5 gollü Trabzonspor galibiyeti ve 5-3'lük maç değerli izleyenler. İki takım arasında Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan en gollü maç olarak o 8 gollü karşılaşma evet. Hala tarihteki yerini koruyor. Bir numaralı sırada o var en gollü maç olarak.
0: Bu Trabzonspor lafını unutma. Aklıma şu ezeli rekabet falan filan dendi yani.
1: Evet.
0: Daha ikinci ligdeyken o sene çıktı zaten birinci lige. Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda İnönü Stadı'nda bir yarı final maçı yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir maç oynadı. Güç bela Fenerbahçe Trabzon'u elemişti. Fakat o maçta oynadığı futbol Trabzon'u.
1: Bu ikinci ligdeyken olan değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii ikinci ligde evet, o sene zaten şampiyon olup birinci lige çıktı.
1: Hemen bu sezonun bir 73-74 evet. Sezonu.
0: O maçta Trabzonspor'un oynadığı futbolla o günden itibaren üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı. Ben hatta o zaman tercümanda böyle de bir yazı yazdım. Dikkat geliyorlar falan diye yani şimdi tam başlık aklımda değil de. Yani herkes tabii Fenerbahçe o dönemlerde ikinci tıra diyordu ya çabucak. Kan kusturdulardı. O gün belli olduydu Trabzon'un.
1: O 70'li yılların ikinci bölümüne evet, damga vuracağı.
0: Evet, bu kadroyla Fenerbahçe yani üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı.
1: Peki bu arada hemen belirtelim. Burada Galatasaray'ın kalesinde Tafarel var ki Tafarel işte UEFA Kupası finalinin kahramanı. Burada 5 gol yiyor. Ama ilginçtir. Trabzonspor'dan 5 gol yedikten sonra da Galatasaray 12. hafta bu. O sezonun 12. haftası. 12. haftadan sonra hiç kaybetmiyor.
0: Tabii canım.
1: Yeniliş o yeniliş.
0: Şey var bir tane
1: şampiyon oluyor.
0: Galatasaray'ın o 4 yıllık şampiyonluğunda bir tane birinci maçta kaybetti. Antep'e bine birine.
1: Evet. Dolayısıyla böyle başlayan bir sezon çok farklı bir şekilde sona eriyor. Peki devam ediyoruz. Önemli futbol dünyamızın önemli bir ismiyle yakın tarihten bir futbolcu bir hikaye bölümünde hepinizin tabii yaşı yetenlerin ama birçoğunuzun yaşı yeter diye umuyorum yakından tanıdığı bir isimle devam edelim bakalım Ercan. Evet, Sergen Yalçın'dan bahsedeceğiz. Yakın tarihimizin Türk futbolu adına en gözde, en özel ve en meziyetli futbolcusuydu. Sergen Yalçın, Ercan abinin kulakları çınlasın, Ercan Taner'in Sergen attı şampiyonluk geldi sözüyle 2000'deki evet. O şampiyonluğa 2002-2003 sezonu muydu? 100. yıl şampiyonluğuna damga vuran isimdi. Tabii çok önemli maçları var. Ben hemen işte o 2000'deki Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya maçında Lothar Matthäus gibi bir devin sağından atıp solundan geçtiği şeyi unutamam mesela o pozisyonu. Sergen işte burada 100. yıldaki o Sergen attı şampiyonluk geldi sözünün fotoğraflanmış karesi belki de o şampiyonluk coşkusunun. Çok önemli bir futbolcuydu ve Beckenbauer o Almanya maçından sonra bilemiyorum görüntüleri de gelir şimdi arkadaşlar hazırlamışlardır. Bence o bir Türk Zidane demiş. Ve ilginç bir şey var Sergen Yalçın'ın o açıklamayı getirelim mi çocuklar? Yani Beckenbauer Bayern Münih'in hani
0: efsanesi Alman çok önemli. Efsane, dünya futbolunun efsanesi yani.
1: Dolayısıyla Sergen Yalçın için bu ifadeyi kullanınca Bayern Münih scout ekibi de Sergen'i

0: takip etmeye başlıyor. Onu mercek altına alıyorlar. Bayağı bir süre takip ediyorlar. Sergen de o konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Gelsin şimdi ekrana hemen. Sergen'in açıklaması şöyle. Beni bir dönem Bayern Münih istemişti. Galiba Beckenbauer'ı falan beğenmiş. Ama adamlar bir araştırdı. Tabii sonunda almadılar.
1: Ya esasında çok açık sözlüdür ha.
0: Çok.
1: Yani gizlisi saklısı hiç futbol hayatından tanıyoruz. Başka türlü zaten bir şeyimiz yok. Gizli saklısı olmayan bir oyuncuydu.
0: Öyle.
1: Ama ya, yazık etmiştir kendine. Onu
0: onun
1: söyleyeyim.
0: Altını doldurmak için tabii. Bunları veriyorum. Sözü sana bırakacağım. Yine o Metin Ali Feyyaz'la efsane Beşiktaş döneminin son sezonları. Beşiktaş şampiyon olmuş. İşte üst üste zaten şampiyonluklar kazanıyor. Cumhurbaşkanlığı kupasında kazanmış. Beşiktaş takımı kupa alacak. Orada dönemin TRT muhabiri de mikrofonu uzatıyor.
1: Sergen'e mi?
0: Hemen bir diğer şeyi verelim. Diğer Sergen'in cevabının olduğu kısmı verelim çocuklar. Muhabir diyor ki Sergen kupayı kazandınız, duyguların nedir? Sergen'in cevabı vallahi abi ne bileyim, bıktık zaten kupa almaktan. Yani böyle bir insan Sergen Yalçın.
1: Vallahi şöyle spor branşlarında üstün kabiliyetler Allah'ın bir lütfudur bu. Kimisi bunu çok iyi değerlendirir. Ronaldo gibi servet sahibi olur. Kimisi de bundan hiç nasibini almadan ekonomik, sosyal hayatta yani basketi, futbolu, voleybolu neyse bırakır gider. Sergen Beşiktaş altyapısında bu işe başlamış. Sonra Beşiktaş'ın A takımına hakkıyla yükselmiş bir oyuncu. Ve yani benim üstünde şöyle durmak istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta hakaretlerden yukarı çıkarken sayın sevgili dostum, abim Süleyman Seba'nın heykeli vardır. Hı. Öyle mi? Eğer Sergen bir Ronaldo kafasında, bir Messi kafasında adam olsaydı, insan olsaydı bugün bir heykelde oralarda bir yere Sergen için dikilirdi.
0: O zaman bir virgül koyalım mı Kemal abi? Sergen için ne dediler? Grafiklerimiz var. Futbolun ünlü isimlerinin Sergen Yalçın'la ilgili sözleri sanıyorum çok iyi bir pas olacak sana. Gelsin çocuklar. Hemen o grafikler de ekrana gelecek şimdi. Demiş ki Daniel Petrescu Daniel Panku. Hayır, Löw'le mi başladık? Tamam, Löw'le. Tamam Daniel. Tembel olmasaydı muhtemelen Barcelona'da forma giyip Zidane'a karşı oynardı. Daniel Panku, futbol severler yakından hatırlayacaklardır. Bir dönem Türk futbolunda önemli izler tabii bırakmış. Hatta kaleci olarak da
1: kazanılmış bir maçın kaleciliğini evet yapmıştır.
0: Joachim Löw, işte Alman milli takımının patronu, bu Fenerbahçe'de çalıştığı dönemden de Sergen'i iyi tanıyor. Sergen futbolu biraz ciddiye alsaydı dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilirdi diyor. Yine devam edelim. Junti, Sergen gördüğüm en yetenekli futbolculardan biriydi. Serie A'da oynasaydı dünya yıldızı olabilirdi demiş Federico Junti. Devam edelim. Oscar Cordoba yine onunla aynı formayı terletenlerden biri. Maradona ile aynı klastandı. Sergen'in en iyi zamanlarında Türk futbolu ondan yararlanamadı demiş. Devam edelim. Tigana, Jean Tigana bir önemli futbol ismiydi. Futbolculuğu da teknik direktör olarak Beşiktaş'ta aynı başarıyı gösteremese de çok önemli bir futbol adamıdır. Avrupa şampiyonu Fransa'nın da orta sahasının çok önemli ismiydi. Onun futbol beynine sahip değilim diyor Jean Tigana. Bir orta sahada futbol oynamış çok önemli bir futbolcu olarak. Üstelik diyor ki Platini'de bile böyle bir oyun zekası yoktu sanırım. Hani bilenler Michel Platini'nin nasıl bir futbolcu
1: takım
0: olduğunu
1: arkadaşı
0: bilir. Tabii.
1: Platini, Jean Tigana aynı takım oyuncuları.
0: Platon, Tigana, Jires falan müthiş bir kadroydu o. Böyle bir oyuncuydu. Ne buradaki ortak tema? Yazık etti kendine. Tabii. Çok daha büyük bir futbolcu olup bir dünya markası haline gelebilirdi.
1: Şimdi Sergen futbol oynarken herkes bir takım yakıştırmalar yapıyordu. İşte gece hayatı yok bilmem ne. Sergen'de böyle bir şey yoktu. Sergen'de bir tane yaşantı vardı özel, o da at yarışı.

0: biraz sever, evet.
1: Biraz mı? Hayata oydu.
0: Senin onunla ilgili anekdotların var.
1: Oo, yani ve sabahları Veli Efendi hipodromda atlar 5.30'da idmana çıkarmış sabah. Evet. Öyleymiş, tabiat öyle emretmiş atların idmanı için. Sergen o idmanları giderdi seyretmeye.
0: Ya atı falan da vardı bir ara.
1: Vardı tabii canım. Babadan geçme bir şeylik bu, alışkanlık, hastalık diyelim. Ve Beşiktaş takımı işte şampiyonluklar, şunlar bunlar, yani Beşiktaş'ın baba hakkısı olacak yani. Açık ve net. Bir ömür var önünde. Rahmetli Süleyman abi, transfer dönemi geldi. Süleyman abi dedi ki, Metin, yani oyuncularda yanılabilirim, beni bağışlasınlar. Beşiktaş'ın full 11'inin en az 5 tane 6 tanesini sözleşmesi yenilenecek. Bunlardan biri de Sergen Yalçın. Süleyman abi diyor ki hepinize, rakamda yanılabilirim, 3 aşağı 5 yukarı 50'şer bin lira diyor. Hı hı. Ya 50'şer milyon, neyse, evet, o zamanki parayla. Sergen diyor ki, konuşuyor hepsi, ben de mi aynı parayı alacağım diyor. Ayırım yok. Herkes aynı bir parayı. Süleyman abi öyle bir
0: tamam
1: adam.
0: Tamam, evet, belirledik.
1: Ya diyor, ben diyor o parayı diyor olur mu falan filan bilmem ne. Ve Beşiktaş'la anlaşmazlığa düşünce Cem Uzan 110 bin liraya, iki katından da fazla Beşiktaş'ın.
0: Ya da 110 milyon, neyse o zaman
1: 110 milyon
0: parası.
1: Neyse işte. Sergen'i büyük bir bölümü peşin para olmak üzere İstanbulspor'a transfer etti.
0: Evet.
1: Bunlar, bu herkes biliyor bunu. Bu haberin içinde bir ayrıntı var gelen bilgilerden. Biz de tabii şaşırdık. Ya İstanbulspor nere? Beşiktaş takım kaptanlığı, Beşiktaş'ta Sergen nere? Aklımız almadı.
0: O İstanbulspor da eski İstanbulspor değil yani.
1: Değil tabii canım. Nerede Kasaplı, İhsanlı, İbrahimli, Kenanlı, Sabihli İstanbulspor değil. Ve şunu öğreniyoruz bilgi olarak. Bize öyle geliyor. İşte at yazdırmadan, şundan bundan, anlamam da pek at yarışından. Çok ciddi bir borç altına girmiş. Bu o zamanki işte İstanbulspor'un sahibi olan Cem Uzan'ın da önemli bir parayı peşin olarak önermesi. Tabii Beşiktaş'tan o 50 bini peşin alamayacak, 50 milyonu neyse. Sergen'i Beşiktaş'tan kopardı. Sen misin kopan? Siirt, Cetba, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, öyle mi?
0: Evet.
1: Ya Sergen böyle bir oyuncu olamaz ki. Yani ama şunu söylemekte yarar var. Bir çarpıcı şekilde anlaşılabilsin diye böyle bir örnek vereceğim. 100 puanlık bir düşünce portföyü varsa Sergen'in, bunu sadece 10 tanelik bölümü futbolla ilgiliydi. Yani yazık etmiştir. Hem de Türk futbolu çok önemli bir değerinden yeteri kadar yararlanamamıştır. Tabii ki burada demin senin gösterdiğin bir takım görüşler var. Real Madrid'di, Barcelona'ydı, Juventus'tu, şuydu, buydu falan filan. Birileri kapışacaktı yani bu Sergen için, Allah'ın emri. Çünkü yani sol ayak çok iyi. Hantal da değil. Bir de görüşü çok iyi. Yani tekniği çok iyi olur da oyunda görüşün zayıftır.
0: Evet.
1: Habire çalım atarsın, aynı yerde kalırsın. Öyle değil. Sonra Fenerbahçe'ye gelmiştir. Fenerbahçe'ye gelişi şöyle bir iki dakika izin verirsen bana anlatayım. Bir Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı pazartesi akşamları oluyor.
0: Hatta biz burada Sergen'in bir açıklamasını da geçmiş programlarda vermiştik.
1: Vermiş,
0: hatırlıyor musun?
1: Neydi?
0: Ben aslında Fenerbahçeliyim dedi.
1: Ha tabii. O zaten her gittiği takımda öyle yaptı. dediler ki Sergen'i alıyoruz. Dedim ki bana ne yani, hayırlı uğurlu olsun ama yani yanlış yapıyorsunuz dedim. E ama sen, ya ben met ediyorum hala ama yanlış. Ve beni Fenerbahçe yönetim kurulu 15 dakika dinledi, 20 dakika. Tabii ben orada Sergen'in futbolculuğunu bu 20 dakikanın içinde 3 dakika anlattım. Yeter zaten, daha fazla anlatmaya gerek yok. Ama 17 dakikası başka şeyler.
0: Futbolculuğuna kimsenin söyleyebileceği
1: bir şey. Vazgeçtiler. Zaten. Bir hafta sonraki pazartesi yine

0: yönetim kurulu toplantısı var. Ben de erken eve gelmişim. Bir baktım telefon böyle saat 8'de falan. Köksal Özbek hala sağ genel sekreter. O bana tertip der. Tertip dedi yandık. Ne oldu dedim, ne yandınız? Ya dedi sergini alıyoruz. Cetba'dan iki tane avukat bir de bir yönetici geldi. Sözleşme imzalıyoruz. Senin anlattıkların boşa gitti dedi. Ne yapayım dedim yani. Sonra hiç unutmuyorum. Fenerbahçe'nin Göztepe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kaldığı maçta. 0-0 devam ediyor. Taraftar küplere binmiş. Allah, bir korner kazandı Fenerbahçe Migros Kalesi'ne. Cadde tarafında, otoban tarafında. Yani sol ayaklı oyuncunun daha fiyakalı, daha kıyak, daha etkili atış yapabileceği bir yer. Tabii Sergen dedi, Sergen böyle tırıs vaziyette gidiyor. Atçılıktan kalma konuştum. Seyirci küplere biniyor. Ya koşsana diyor ya. Bu dakika bitiyor, maç bitiyor, 0-0. Ve ilk protestosunu orada yedi seyirciden. Niye ağır gidiyor diye.
1: Maç giderken
0: ve 0-0 bitti maç.
1: O görüntü aklımda.
0: Maç 0-0 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin de teknik direktördü. 0-0 bitti maç. Orada çok büyük tepki gördü. Ondan sonra da zaten Fenerbahçe'den işte başka yerlere de.
1: Galatasaray'da da oynadı.
0: Ha, şimdi
1: yani üç büyüklerin hepsinde forma giydi. Trabzon'u da var yanılmıyorsam.
0: Tabii Trabzon'da.
1: Dolayısıyla
0: var.
1: Yani bayağı bir gezgin oldu.
0: Yazık ya.
1: Hepsinde iyi maçları oldu elbette.
0: Ya, olmaz mı?
1: Hiçbirisi Beşiktaş'taki kadar olmasa da ya, ama zaten mı? Çok iyi futbolcu.
0: Yani ama diyorum sana Süleyman abinin.
1: İstikrar yok.
0: Süleyman abinin heykelinin yakında bir yere herhalde 12'ni de dikerlerdi. Bilemiyorum yani, bu benim evet. Görüşüm, yanılabilirim. Sergen bütün futbol hayatında bir tek tane teknik direktör tarafından Sergen sunuldu bize hakiki. Tam porsiyon değil de tabii yarım porsiyon. O da Lucescu.
1: Onu birazdan konuşacağız.
0: Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta bitmiş bir Sergen'i bize Sergen olarak sunmaya çalıştı. Sundu da ama yine benim ölçülerime göre yarım porsiyon, yarım porsiyon falan ama iki takımı da şampiyon yaptı.
1: Peki. O zaman Sergen Yalçın da bu şekilde bir kez daha o günkü izlerle hatırlamış olduk diyelim ve sizlerin çok sevdiğiniz, bize gelen mesajlarda da ya öyle miymiş dediğinizi gördüğümüz bir küçük bölümle devam edelim programımıza. Şimdi eskiden olup bugün olmayanlar ya da bugün olup da eskiden olmayanlar var. Böyle şeylerden birine daha geldik. Ne vardı eskiden ya da bugün hepinizin malumu, yani ismi söylenirken futbolcuların Kemal Belgin diye biliniyor mesela. Ne bileyim Tuncay Şanlı diyoruz.
0: Tabii.
1: Öyle, ne bileyim aklıma nereden geldiyse şimdi. Tuncay Şanlı diye anlatıyoruz.
0: Ad soyad söyleniyor.
1: Evet. Ad soyad söyleniyor.
0: Eskiden
1: böyle, bir şey yoktu.
0: Tabii.
1: Ne vardı biliyor musunuz? Şimdi de gelecek arkadaşlarım oradan eğer getirirlerse eğer ne vardı göreceğiz. Hazır mı çocuklar? Geliyor mu? Tamam.
2: Serdar. Trabzonspor ata. Karar serbest atış. Maçın hakemi Hasan Ceylan. Küçük Hasan dakika 33. Trabzonspor Samsun'da 1-0 öne geçiyor. Gol Küçük Hasan. Golü tekrar seyrettik.
3: Turgay. Büyük Hasan ceza alanı içerisine ortalıyor. Fatih. Büyük Osman. Büyük Hasan. Ortalıyor ceza alanı içerisine. Top direkten geriye geliyor. Tuncay'ın kafa vuruşunda. Adnan, Sinan. Küçük Mustafa'nın pası. Kemal araya giriyor.
1: Ya küçük ya büyük. Bir de şey var.
0: 3.
1: 3 tane varsa küçük büyük yetmiyor.
0: Göztepe'de çıktı.
1: Sedat 1, Sedat 2, Sedat 3.
0: Göztepe'de çıktı.
1: Hasan 3 vardı. Göztepe'de ne vardı abi?
0: Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3.

0: Ay çok, o gerçekten. Ben Sedat Üç'ü hatırlıyorum, Bursa Sporlu. Sedat, bak görüntü de vardı şimdi.
1: Tabii.
0: Sedat Üç bir an görüntüye geldi. Sedat Üç. Ben de acaba Sedat 1, Sedat 2 nasıl oluyor bu falan diye o çocuk aklımla anlayamazdım da. Şöyle düşündüm, Sedat 1 mi ismi bulun falan diye.
2: Bazı kulüplerde yaşa göre kullanılırdı o.
0: 1-2-3.
2: Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3 misal. He. Kimine göre? Takımdaki eskiliğe göre. Mesela sen gelmişsin Ender, benden evvel X bir takıma. Sen Ender 1, ben senden sonra gelmişim Ender 2. Ona göre.
0: Kıdem.
2: Kıdeme göre bazen öyle 1-2-3 kullanılır. İşte bazen yaşa göre kullanılırdı. Bazen yani öyle gelmişsin son, artık 3'sün. Yani en son sen geldiysen. Yani onun bir belli bir şeyi yoktu. Ölçüsü yoktu. Dediğim gibi değişik şekilde yönlülüğünü. Tabii burada bunun ilk bize yani çarpıcı geleni, aklımızda kalan Göztepe'dir. Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3. Hatta rahmetli Coşkun Hocam milli takım açıklamıştı bir sefer. İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynuyoruz. O zaman milli maçları uğurlu geliyor diye. İlla ki İzmir'den bir tane adam milli takıma alınırdı. Hani anladın mı seyirci falan. Bir gün milli takım açıklandı. Lan dedik, bu hangi Mehmet? Mehmet var milli takımda Göztepe'den.
0: Ama bir mi, iki mi, üç mü?
2: Hangi Mehmet bu? Hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. Coşkun Hocam dedim, açtım telefonu, söyle şekerim, çok iyi görüşürdük. Dedim abi, bu hangi Mehmet? Üç be dedi. E dedim ama yazmıyor şeyde, Mehmet diye geçiyor şeyde. Ya Mehmet üç dedi ya.
0: Büyük Şenol, küçük Şenol Fenerbahçe'de. Yani büyük, büyük küçük tamam da değerli izleyenler. E aynı isimden üç kişi olabiliyor bazen takımda, işte sıkıntı orada.
2: O zaman işte 1-2-3 oluyor. Tabii Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3.
0: Niye soy isim söylenmezmiş acaba?
2: Söylenmiyordu o zaman. Yani bu bence...
0: Onu da o dönemki spiker abilerimize sorarız bir programda. Ha, öyle bir şey yaparız.
2: Spikerlere sormak lazım. Zaten şöyle söyleyeyim Endercim, yayıncı kuruluş. Bir TRT var zaten, başka bir şey yok.
0: O da denk gelirse maçı yayınlayacak da.
2: Yani onun için öyle. Ama sonradan tabii bu yayıncı kuruluşlar, hatta bizim burası da yayıncı kuruluş Türkiye Kupası'nda, evet. Değil mi? İşler böyle genişleyince, daha değişik bir platforma tabii girince artık ne bileyim işte... Mesela Lefter soyadı, Lefter Küçükhan'dan Yuhadis deme. Lefter işte yani.
0: geri pas görüntüsü var mı hiç? Bir de geçmişte olup bugün olmayan şeylerden biri de kaleciye geri pas efendim. Şimdi kaleciye geri pas, bakın görüyorsunuz. Tabii. Hop aldı eline. Aldı, bekler. Bekler. Vurur.
2: Şumayel,
0: ceza sahasında dolaşır da. Yani Şenol Güneş mesela, ben ceza sahasını en iyi kullanan kalecilerden biriydi. Sağdan sola, soldan sağa yürürdü değil mi Kemal abi?
2: Tabii.
0: Böyle geri pası alır.
2: Oo, kaleciler maç bitirirdi be.
0: Değil mi?
2: Tabii.
0: Onu engellemek için zaten yapılmış
2: tabii,
0: bir kural.
2: Tabii, onun için yaptılar. Çünkü şimdi kaleciye veriyorsun geri pasını, kaleci alıyor. Bakıyor, biraz dediğin gibi Şenol yapardı onu, sağ tarafa yürüyor. Olmadı, birazcık sol tarafa yürüyor. Bak topu bıraktı, elini aldı tekrar.
0: Tabii.
2: Ondan sonra bak, bunu nasıl hayret, çok çabuk atmış, kim hayrettin mi o, kimdi o?
0: Zal attı galiba, yanlış Zal görmediysem. Hop alıyor ceza, hop getiriyor ki elimle tutacak.
2: Tabii,
0: ona göre.
2: Tutacak, biraz
0: İstersen
2: bu tarafa.
0: Gel ne olacak?
2: Biraz bu yürü, tarafa, biraz al, o tarafa.
0: Tekrar ver, tekrar
2: tabii,
0: al. Hop,
2: tekrar
0: al.
2: Öndekine stoperin işte neyse yani santraf eski deyimle al geri tekrar. Kronometreye bir bakıyorsun, maçın 10 dakikası gitmiş. Yani onu yapan kaleci takımının
0: bak, bekliyor,
2: aldığı
0: hop,
2: sonuca
0: alıyor.
2: Destek olmak için yapıyor.
0: Bak ne yapıyor bu burada diyor. Tabii. Tekrar o tarafa gidiyor, yürüyor.
2: Tabii bak. Yani bu Schumacher mi?
0: Schumacher.
2: Schumacher değil mi? Evet.
0: Schumacher mi? Yanlış görmüyorsam.
2: Valla öyle sanki geldi bana da.
0: Ama formalardan pek Fenerbahçe gibi görmedim.
2: Fenerbahçe'nin çubuklu forması yıllardır.
0: Ha, Alman milli takımı olabilir. Evet, bizim çocuklar söylüyor
2: yani
0: şimdi. Doğru doğru bak, Alman milli takımı
2: forması. Oho, hangisinin forması kaldı ki?
0: Değil mi?
2: Klasik. Tarihsel.
0: Onların da şu çaprazlı forması çok güzeldi ya.
2: Yani onun için bu kuralı değiştirmekle bana göre çok
0: doğru
2: bir iş yaptılar.
0: Evet.
2: Zamandan çalmayı, en azından bu avantajı, en fazla bu avantajı en fazla sahip olan kalecinin elinden aldılar.
0: Evet. Dolayısıyla bugün artık efendim kaleci

0: geri pas yok. Kalecinin öyle topu alıp yere koyup tekrar alıp sağ için ceza sahası içinde dolanması.
1: Elinden çıktı mı bitti.
0: Bitti. Evet, aynen öyle. Bu da bugün göremediğimiz görüntülerden biri olarak yani ekranlarınıza yansısın istedim.
1: Vallahi diyorum maçın 10-15 dakikasının götüren mesela Ömer vardı, Allah rahmet eylesin. Adalet'in kalecisi. Çok da iyi kaleciydi. Abi top Ömer'e geldi mi bir türlü oyuna girmezdi.
0: Maç biterdi değil mi?
1: Anladın yani. Vardı böyle çok kaleci ama o da bunu kötülüğünden yapmıyor ki. 0-0 oynuyor Fener'le, Galatasaray'la, Beşiktaş'la. Diyor ki ya şu maçtan bir puan alalım. O zaman 2 puan. Puanın yarısını ben, yarısını o alsın. Gayet iyi bir sonuç onun için. 10 dakikasını 15 dakikasını oynatmıyor.
0: Evet. Peki hemen unutulmaz anlara gidelim o zaman. Evet, şimdi dedik ya gündeme de çıkarımlar yapıyoruz. Hakeme atılan maddelerden dolayı yarıda kalan, kalmayan maçlar var. Geçmişte ne zaman ne atıldı, ne oldu, neler yaşandı?
1: Bu önemli.
0: Yakında yaşadık bir örnek. Dolayısıyla biz de bugüne bir çıkarımda bulunalım dedik. Şimdi birisinde Bünyamin Gezer, diğerinde de bizim sevgili Erman abimiz Erman Toroğlu var. İki anekdot hatırlatacağız size. Bünyamin Gezer işte 50 bin kişi Fenerbahçe stadında ve Ekim 2009,
1: yani çok eski
0: 25 Ekim
1: tabii.
0: 2009 yakınca bir tarih, bir Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde, maç başlamadan önce yaşanıyor. Diyor ki o güne ilişkin Bünyamin Hoca, 50 bin kişi o stada gelmiş, maçı tatil etsem binlerce insan protesto yapacak, camlar çerçeveler inecek. Allah korusun bir taraf karşı tarafa saldırsa, bir cana mal olsa bunun hesabını kim verecek? O yüzden oynattım ben karşılaşmayı diyor. Yalnız bugün bir şey dikkatimizi çekti. Bilmiyorum onun görüntüsü var mı çocuklar? Başına yardımcı madde gelen yardımcı hakem kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Tarık Ongun.
1: Tarık Ongun da ne talihsiz adammış ya. Yani sanki hedef belirlemiş.
0: Yani de şey gibi, adam hedef tahtası gibi.
1: Şimdi onlar ısınıyorlardı, hakemler.
0: Evet.
1: Takımlar da ısınıyor.
0: O takımlar ısınırken Cristiano'la şeyin arasında, orada bir, iki futbolcunun arasında bir sorun oluyor.
1: Bir sorun oluyor. Bunlar da ısınırken tribünden atılan yabancı maddelerden bir tanesi Tarık Ongun'un kafasını yardı. Bayağı böyle şakır şakır kan akıyor. Hı-hı. Bize gelen bilgi 7 dikiş atıldı diyorlar Tarık Ongun'a ve müsabaka aynı o şekilde çıktılar, oynattılar. Sonradan bu senin şuraya verdiğin yazı, sordular Bünyamin Gezer'e. Bünyamin Gezer biliyorsun, yanılmıyorsam 2 yıldızlı komiser, emniyet mensubu. Yani öyle tüccar falan değil yani. Ondan sonra dediler ki ya sen yani nasıl oynattın maçı? O da işte dedi ki 50 bin kişi gelmiş, maçı tatil etsem protesto. Olur, başka olaylar meydana gelebilir. O yüzden ben de müsabakaya oynattım dedi. Ya sen hakemsin arkadaş ya. Sen hakemsin bak. Şimdi bir emniyet mensubu veriyor bu demeci. 2 yıldızlı komiser. 3'se bilmiyorum, özür dilerim. Ben 2 yıldızlı biliyorum o zamanlar. Bu da...
0: Bu Trabzon'daki maç.
1: Bu Trabzon Beşiktaş maçı.
0: Trabzon Spor Beşiktaş maçı.
1: Hakemde
0: Nisan
1: Erman...
0: 1988 bu.
1: Evet, Erman...
0: Bunu da anlatacağız. Bunu şimdi birazdan anlatacağız.
1: Erman Toroğlu da hakemi bu,
0: evet,
1: maçı. Müsabakanın bir yerinde 74. dakikada tatil edildi diyor. Bu 70...
0: Şimdi şöyle oluyor. O maçın hikayesini anlatayım, altını doldur. Trabzon Beşiktaş karşılığında 1-1 maç. 1-1'ken Beşiktaş'ın golü geliyor. Sahaya atılan yabancı maddeler var. Müsabaka bir süre duruyor. Arkasından Beşiktaş 3-1 öne geçiyor. Yardımcı hakeme Vahap Beyaz o zaman.
1: Bir yardımcı.
0: Başına atılan taşlar sebebiyle başı yarılıyor ve oyun 9 dakika duruyor.
1: Evet.
0: Daha sonra Vahap Beyaz ben maça devam edebilirim diyor. 70. dakikada skor 3-2 oluyor. Ama bir dakika sonra Beşiktaş penaltı kazanıyor.
1: Evet.
0: Ve olan oluyor.
1: Tabii. Penaltıyı kazanınca bu sefer Hüseyin Karaca'nın başına. Diğer,
0: evet,
1: diğer yardımcı hakem. Yabancı madde yağıyor.
0: Diğer yan hakem.
1: Diğer yan hakem. Ve açılma olunca seyrediyorum ben. Erman kalktı geldi.
0: Orada Şenol Güneş o zaman tribünde değil
1: o
0: mi?
1: O sene öyle... topu bırakmış.
0: He.
1: Yani o Haziran'da.
0: Hemen de sizin yanınızdayım.
1: Mayıs'ta topu bırakmış Şenol. Tribünde oturuyor. Daha antrenör falan filan değil.
0: Hı hı.

0: Erman geldi Hüseyin Karaca'nın yanına, ne konuştularsa. O zaman böyle telsiz melsiz de yok. Erman elinden işaret etti Vahap Beyaz'a. O öbür tarafta çünkü. O zaman dördüncü hakem falan da yok. Hüseyin Karaca'yı da aldı. Soyunma odasına doğru gidiyor. Şenol da, Şenol Hoca da şeyde, tribünde maçı izliyor. Hı hı. Diyor ki, ayağa kalkıyor. Başkan yöneticileri de ya de diyor, kalkın aşağıya inin de Erman Hoca'yı diyor soyunma odasına gitmeden durdurun, bir şeyler deyip hani. Bir garanti verip hani. Diyorlar ki ya burası Trabzon ya. Nereye gidiyor ya? Gitse bere gelir. Yahu bu geri gelmez diyor. Siz tanımıyorsunuz bu adamı diyor. Diyorlar, gülüyorlar. Erman da aldı Hüseyin Karaca ile Vahap Beyaz'ı. Tünelden içeri girdi. Oradan bindi uçağa, İstanbul'a geldi. Ya Bünyamin Gezer kardeş, hiçbir şey olmadı ya. Kimse kimseyi öldürmedi. Kimse kimseyi de yaralamadı. O gün Trabzon'da. Hem de o günkü Trabzon.
1: 88.
0: Ha. Anladın mı? İşte teknik hataları bir kenara. Zaten hatasız kul olmaz. Allah'a mahsus. Erman'ın da çok teknik hatası olmuştur. Birebir eleştirmişim de her şeyi. Ama hiçbir hakem, yaşımdan mütenasip uygun konuşuyorum, Erman kadar yürekli olamadı.
1: Evet.
0: Bu hakkında teslim ederim. Bak. Yani o zaman Trabzon'da maç tatil etmek. Baksana ne diyor. Olay çıkardı diyor. Yaralanan olurdu. Sana ne abi? Sen hakemsin abi. Onu yapanlar bedelini ödeyecek. Sen mesulü değilsin onun. Sen hakemsin. Senin yardımcının kafasına 7 tane dikiş atılmış. Kan kaybetmiş adam. Sen alacaksın, bineceksin arabana, vapuruna, trenine, uçağına, neyse. Gideceksin, raporunu yazacaksın. Evinde ayak ayak üstüne oturup kahveni içeceksin abi. Sana ne abi? Onu federasyon verecek kararını. Bir maç daha var. Bilmiyorum var mı arkadaşlar da. Bir Fener Galatasaray maçı. Ali Sami Yen'de Galatasaray Fener maçı, öyle diyelim. Hakem de Bülent Demirlek. Bu hangisi?
2: Bu Erman abi.
0: Erman gidiyor abi.
2: Polislerin işte arasında.
0: Gidiyor abi.
2: Gittiği maçlardan biri.
0: Gidiyor abi. Yetişin evet diyor Şenol. Giderse gelmez bu diyor. Diyorlar ya, nasıl gelmez ya. Şimdi Bülent Demirlek de maçın hakemi. Seremoniye geldiler. Basın tribünün önüne takımlar. Daha orada başladı Fenerbahçe takımına yağmur. Daha maç falan yok ha. İstiklal Marşı okunacak. İşte kura atılacak bilmem ne. Dağıldılar. Kaptanlar el sıkıştı. Maç
2: başladı. Bunu maç mı bu? Öyle
0: maç başladı. Maç var. Hatta atılan yabancı maddelerden bir tanesi Galatasaraylı Necati'nin kafasına geldi. Hmm. Necati sağ. Necati'nin kafasına geldi. Ve Bülent Demirlek maçı oynattı. Bitirdi. Tabii burada sevgili Ender, en çarpıcı olanı Galatasaray Nöşatel maçı.
2: Evet, evet.
0: Yani burada arkadaşlar yorumlar yazdılar, işte bu Fener, son Galatasaray Fener maçında meydana gelen neler yazdılar, neler neler neler. Yani şöyle, burada Galatasaray orada 3-0 kaybetti. Burada 5-0 yendi.
2: Evet, evet. Fakat işledik biz zaten burada.
0: Hakemin, iki hakemin de kafasına paralar atıldı. Müsabaka oynandı, bitti. Sonra UEFA Disiplin Kurulu hakemlere işte bir yabancı diye Galatasaray'ı hükmen mağlup ilan etti ve kupadan eledi. Galatasaray tahkime gitti.
2: Evet.
0: UEFA Tahkim Kurulu'na. İsviçre'nin Zürich kentinde Hilton Oteli'nde, Sheraton'da galiba. Disiplin Kurulu tahkim kullandı. Ben de oradayım. Takip ediyorum. Derval de geldi hatta ifadeye. Hakem geldi, Joel Kinnoy Fransız. Ve aşağı yukarı 1,5 saat falan, 2 saate yakın sürdü tahkim. Sonra Rudolf Rotenbüchler, geçen hafta onu söylemedim. Bu UEFA'nın basın sözcüsüydü. Sakallı Rudi derdik biz. Benim iyi arkadaşımdı. Açıklamaları o yapardı. Çıktı aynen şöyle. Toplandık hepimiz. Açıklama yapacak. Holüne otelin. Galatasaray futbol takımının müracaatı olumlu karşılanmış. Müsabaka 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır dedi. O muhafaza herkes filan falan. Tabi herkes telefon, o zaman cep map yok. Otel odasından telefon bağlanacak. Ben sonra dedim ki Rudi, bir dakika dedim. Gel dedi bana. Gittim dedim ki ya nasıl oldu bu iş? Hakem kurtardı. kurtardı Galatasaray'ı dedi. Ne demek o dedim. Dedi ki dedi Joel Kinnunen. Ben iki yan hakemimle de başlarına yabancı madde geldiğinde konuştum. İkisi de müsabakayı oynatabileceklerine, müsabakaya devam edebileceklerini söylediler. Ben de müsabakayı devam ettirdim ve bitirdim demiş Joel.
2: Dolayısıyla bir devam ettirince
0: onun üzerine de maç 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır. Evet. Hatta Rotenbüller sağsa bilmiyorum. Çoktan emekli oldu da şunu da dedi. Dedim tamam sağ ol ben kaçıyorum dur bir şey söyleyeceğim dedi. Bizim bu tahkimin bu kararı iyi olmadı be dedi. Onu da söyledi bak ben ayrıldık yani orada. Yani
2: emsal olur diye.
0: Evet burada hakem derse ki ben artık oynayamıyorum. Şimdi başka bir şey daha var. Sevgili Ender.
2: Bak futbolumuzda Rumen hocaları yapamayacağız diyorlar. 5 dakikamız kalmış.
0: Bak bir şey daha var. 4. hakem var.
2: Tabii.
0: Derse ki Hüseyin Karaca attım kafadan. Trabzon Beşiktaş maçında yok hocam ben ölüyorum ya görümü görmüyorum dese. Çıkartacaklar. Kimdi o gün 4? Yok tabii öyle. 4. hakem gelip yan hakemlik yapacak. Bak, evet. Bunu da dikkate alın.
2: Böyle bir opsiyon daha var artık. Peki hadi geçmiş zaman olur ki ile bitirelim programı. Evet futbolumuzda Rumen hocaları yapacağız. Kemal abi kısıtlı zamanımız kaldı yalnız söyleyeyim. Yani üstünden geçeriz tekrar bir programla yaparız. Devam ederiz.
0: Yani Türkiye'de
2: Bolu ben mesela çok hatırlanmayanlardan bahsedeyim. Söyle. Mesela Fenerbahçe Ionescu.
0: Tabii.
2: 1969-70 sezonu Faruk Turgaz başkan.
0: 6 gol yedi koca sezonda Fenerbahçe. Sadece 6 gol. İşte bak Leventler, Numan mı? Rahmetli Ercan, Yaşar. Bu tabii hocanın kaptan Can Bartu olması lazım. Son senesi Fenerbahçe'ye teklif aldıktan sonra gelip yönetimle konuşması çok önemli. Onu başka bir programda söyleyelim isterseniz. Hı hı. Zamanımız şey. Ardından Teaşka o gittikten
2: ama
0: sonra.
2: Ama Teaşka onun kadar başarılı. Gerçi o da Kılpa'yı kaybetmiş.
0: Tabii,
2: Galatasaray'ın bir puan gerisinde.
0: Tabii.
2: 70-71 sezonunda da yani arka arkaya 2 yıl Fenerbahçe Rumen hocalarla gitmiş.
0: Rumaylar Ercan Levent A şeyde. Ziya Zeki.
2: Can Ziya Zeki Nedim o gün.
0: Tabii. Yılmaz yok bu maçta.
2: Hakem Ertuğrul Dilek.
0: Evet.
2: 6 Haziran 1970.
0: Evet.
2: Ben daha yokum abi o zaman.
0: Sadece 6 gol yedi. Fenerbahçe bir sezon. Ardından Teaşka. Can topu bırakmıştı. Çok önemli bir kayıp yani. Teaşka biraz da...
2: Teaşka.
0: Teaşka da enteresan bir adam. Kitabı falan var futbolla ilgili. Yani şöyle diyeceğim zaten toprağı bol olsun öyle de biraz hokkabazdı yani. Ondan sonra tabi Neagu var Bolu'da.
2: Mesela o Galatasaray'ın bir puan gerisinde ikinci olup bir de Başbakanlık Kupası finalinde Bursa Spor'a elenince hayır demişler sana güle güle. Bolu'da Neagu ama enteresan.
0: Çok
2: ben
0: başarılı.
2: Mesela şöyle bir inceleyince baktım. Üçüncü sırada 73-74 sezonunda bitiriyor.
0: Tabii. Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi
2: 72-73'te
0: yaptılar.
2: 72-73'te de 5. sırada bitiriyor. Evet,
0: şampiyonluk
2: yani
0: ilk sene Fener
2: çok önemli şeyler.
0: Hatta ligin başarılar. İlk yarısını son maçıydı Fener zar.
2: Baksana Boluspor şampiyonluk için oynayacak.
0: Tabii son maçta Fenerbahçe zorla 1-0 yendi. Ligin ilk yarısı biterken. Ya çok başarılı. Ben şunun yani Rumen hocalar yani sevgili Ender şey tutar ya ne derler ona?
2: Türk dikiş.
0: Dikiş ha.
2: Uyum Türk, var.
0: Enteresan.
2: Mucizeler yaratan takım Boluspor'a
0: evet.
2: Baksana.
0: Evet. Nuri'ye bak bizim rahmetli. Bizim şey Hakan'ın abisidir. Hakan Artış yok mu basketçi?
2: Evet.
0: Şu bıyıklı bak ortadaki. Ha. Ondan sonra Rıdvan en solda.
2: Şey vardı bir de. Cici Multescu daha sonra da.
0: Evet.
2: Samsun'da o da müthiş. İşte geldi ekrana.
0: Evet.
2: Cici Multescu evet. 93-94 sezonunda Samsun Spor şampiyonluğu oynattı.
0: Evet. Şey var, Lucescu var.
2: Lucescu'yu zaten başlı başına işlemek lazım yani, ama bugün çok eleştiriliyor yalnız Lucescu.
0: Ya ben ama ne dedim ilk daha.
2: Senin iyi arkadaşındır yalnız.
0: Benim ya ilk lafı edildiğinde yapmayın Lucescu'yu milli takıma teknik direktör yapmayın dedim burada. Önce
2: niye?
0: Bile yaptınız bunu. Lucescu'nun.
2: Öncel abi pek sevmez Lucescu'yu.
0: O başka şey. Lucescu'nun işi değil milli takım. Bak.
2: Ha kulüp takımı tamam ama milli takım olmaz.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta Sergen'e ne biçim top oynattı diyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Aynı süreçte Lucescu milli takım teknik direktörü olsaydı Sergen'e oynatamazdı. Her gün beraber.

0: Ancak o şekilde başarılı olur.
1: Ben sordum da bunun sırrı ne dedim. O sır bana ait ama dedi. Sergen'in ne olduğunu bileceksiniz önce dedi.
0: Evet.
1: Mini takımda olsa Sergen hiçbir şey oynayamayacak. Ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta. Anladın mı?
0: Yani Cesco ancak sürekli bir arada olursa evet, yarışçı bir teknik adam olarak evet, başarılı abi olabilir. Evet. Ama milli takım hocası değildir.
1: Değil. Ben yine dedim bugün dedim bir kulüp başkanı olsam kulüp olarak alacağım bir teknik direktör Lucescu'dur dedim. Ondan hiç vazgeçmem. İşte Roman hocaların bizim futbol tarihimizde çok ciddi başarıları var. Demek ki bir şey uyuyor Roman hocaların kafasıyla.
0: Müziği verdiler. Arasında. Müziği verdiler abi. Buradan... Diyorlar ki bitirin. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Esen kalın.

maça Sevilla başlıyor. Luis Garcia görüntüde Sevilla'nın hocası geçen sezonun son bölümünde göreve gelip Sevilla'yı kümede tutmuştu. Carlos Corbera. Iglesias son bir top içeriye. Dokunamadı Salazar. Gume dışarıya gitti. Müdahale var mı? Var. Corner. Orta geldi. Çok kötü bir top. Iglesias'tan bu arada kazandı Correa. Correa orta geldi. Arkaya doğru gelişine. Dışarı gitti top. Gera iyi bir pas Danjuma'ya. Danjuma karşı karşıya. Danjuma Vlahodimos. Pası düşünmedi Danjuma. Offside öncesi. Offside. Şimdi sol kanat. Orta geldi. Sierra'ya doğru. Onu aşan top. Bir orta daha içeriye savunmada. Santro'dan bir ayak ve corner. Iglesias. Hata katılmıştı. Felix Correa kesti topu. İyi yere kafa vuruşu Dimitrievski. Maçtaki en net fırsat. Kike Salas. Şimdi Correa bu kez dışarıya doğru. Kafa vuruşu direkt. İkinci pozisyon Dimitrievski. Stosen. Yerde bir Sevilyalı var bu arada. Fofana'dan pas. Yerden Fofana'ya doğru. Fofana vurdu. Dimitrievski. Gera. Pası yere Gera'dan. Şimdi Otorbi gidiyor çaprazda. Otorbi direkten döndü. Şanssız an Valencia için. İki takımda bir herkes direğe takılmış oldu. Gole çok yaklaştı Valencia. Orta geldi yere. Stasen'den önce kafa gol! Iglesias! Sevilla'nın de! Iglesias attı. Sevilla öne geçiyor. İlk golü yeni takımıyla Iglesias'ın. Büyük sevinç Bizuan'da.

0: Sevilla kazanıyor. Sevilla 5 maç 10 puan oldu. Harika başladılar sezona. Valencia'daysa Corbera'nın işi çok zor. Devam eder mi? Orası bile meçhul bana kalırsa. 1 puanda kalıyor Valencia.
1: İlk düdük. Maç başlıyor iyi seyirler. Atak gelişiyor Vicente ile. Vicente kaybettiği topu geri kazandı. Vicente ceza sahası. Vicente çalımlarla girdi. Vicente çevirdi. Son anda bir müdahale. Korner. Çok etkili geldi ev sahibi takım. Vicente ile 3 oyuncu arasından geçti. Ceza sahasına girdi. Çalımlarına devam etti. Son çizgiye indi. İşte Vicente içeriye çevirdi. Son anda savunmaya koyuyor. Orta geldi şimdi uzak noktaya. Kafayla içeriye dolduruldu. Gol pozisyonu Angel Perez ilk pozisyonda vuramadı. İkinci pozisyon Belosyan çıkardı. Çalan düdük var. Burada offside bariyer kalkıyor. Hem Tenaglia hem de Angel Perez offside'da. Sağ kanattan çıkıyor şimdi Deportivo Alaves. Tenaglia topu taşıdı. Tenaglia yaptı ortasını uzak nokta. Gol pozisyonu. Aguirre Zabala çıkardı Diaz. Aguirre Zabala. Aguirre Zabala gole izin vermiyor. Çok çabuk gelişti atak. Diaz karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. Mariano Diaz. Harika bir kurtarış. Aguirre Zabala paslaşarak kullanıldı. Kuşa vuruşu. Rebak. Orta geldi uzak noktaya. Kosi yükseldi. Ceza sahası dışı. Şut pozisyonu sekti. Gol anı mı? Ve top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Deportivo Alaves golü buluyor. 1-0 önde. Deportivo Alaves. Elinden geleni yaptı Aguirre Zabala. Ama bu gole engel olamadı. Koski topu ağlara gönderiyor. Chica Flores'in ekibi 1-0 önde.

0: Ivan Martin'den çizgiye savunma arkasında bir koşu var. Şimdi ceza sahası içi. Zabiri karşı karşıya. Zabiri vurdu toparlarda. Zabiri gol atıyor. Offside incelemesi yapılacak pozisyon için Zabiri gol attı. 1-1 oldu 38 biterken. Skor 1-1'e geliyor. Sardinero'da. Skor 1-1. Zabiri gol attı. Skora dengeyi getirdi. Ivan Martin tebrik ediyor kendisini. Pozisyona bakılacak. Offside var mı yok mu? Burada koşuya başlıyor Zabiri. Çok iyi bir zamanlamayla ayaktan çıkıyor top. Offside yok. Zabiri ceza sahasında. Zabiri bekletmiyor ve gol atıyor Zabiri. Şimdi Pablo Garcia topu aldı. Pablo Garcia pasını aktaramadı. Salinas'a. Salinas yakaladı. Vicente destek. Şimdi Vicente. Vicente'den Prati. Prati topu yükseltti. Atak devam edecek. Valentini karşıladı az önceki topu. Şimdi pas. Son çizgi. İçeriye çevrilen top yanlarda. Racing Santander golü buluyor. 53. dakika baskı sonuç verdi. Baskı sonuç veriyor. Bir kez daha Zabiri devrede. Racing Santander 2-1 önde. Gol Zabiri. İkinci golünü attı bugün. Ligdeki 5. golü Zabiri'nin. Golü kokluyor adeta Zabiri. Kesinlikle bir kasıt yok ama burada yüze gelen bir tekme var. Sarı kart iptal olacak. Kırmızı kart gelecek. Almeida kırmızı kart görüyor. Son bir şans. Ceza sahası içi. Alenya. Alenya. Daha fazla gidemedi. Alenya. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Racing Santander 2-1 kazanıyor. Deportivo Alaves karşısında.
1: El Sadar'da ilk düdük çaldı. Osasuna İspanyol mücadelesi başladı La Liga'da 5. haftada. Dimitrovic iyi başlattı. Sağ tarafa Edu Exposito bıraktı. El Hilali yerden ceza sahası orta içeri bir dokunuş topağlarda. Henüz 3. dakika. İlk hücum gol geliyor. İspanyol Roberto Fernandez de gol attı. El Hilali asisti yaptı Roberto Fernandez. İlk hücum, ilk şut, gol geldi. İspanyol Osasuna deplasmanında öne geçti. Clemens Riedel. Yerden pası geçmedi. Osasuna hızlı cevap vermek istiyor. Diego Rico gitti rakibinin üzerine. Diego Rico kesti, kafa dışarı. Budimir. Net bir fırsat. Çok hızlı bir yanıt gelebilirdi Osasuna'dan. Moncayola iyi açtı sol tarafa. Şimdi kontrol. Kike Barha. Kike Barha ortası arkaya doğru. Ceza sahası içinde kaldı. Kafa vuruşu. Dışarı gidiyor. Raul Garcia. Bir fırsat daha. Nefis bir pas Exposito'dan. El Hilali çevirdi içeri boş kale ikinci gol. Büyük bir hata savunmada. Sahnede aynı isim var. Roberto Fernandez. 17 dakikada 2 gol. Yine sağ taraftan gelişti atak. Yine içeri bir orta. Yine bitiren Roberto Fernandez. İlk golün aynısından bir tane daha attı İspanyol. Müthiş bir başlangıç. Kike Barha içeride çevirdi. Boş kale, vuruş ve gol. 18. dakika. Fark 1'e iniyor. İşte Catena. Uzun top. Arkaya sekti. Bu top oyun alanında kaldı diyor hakemler. Burada inatçı davrandı. Burada da bir kontrol olacak. Out. El Hilali kesti. Roberto dışarı. Faul var. Sağ taraftan gelen her top tehlike oluyor. Espanyol'da. Catena'ya faul yapmış bu kez. Roberto Fernandez. El Hilali. Raksın hata yaptı. Dolan aldı. Dolan. Son anda Herrera. Osasuna stoperleri hata yapmaya devam ediyor. İşaret geldi. Raul Moro barajı takıldı. Şimdi verdi pasını Dubasin. Boşta kalan top. El Hilali. Moro. Yere Moro'dan. Bretones çevirdi içeri. Etkisiz bir vuruş. Dubasin. Gün. Pozisyonları yok desek abartmış olmayız. Net bir fırsat yakalayamadılar. Ve son düdük geliyor. Espanyol Osasuna deplasmanında 2-0 kazanıyor.

La Liga'nın 5. haftasında Athletic Bilbao Elche'yi ağırlıyor. Athletic Bilbao Elche maçı başlıyor Elche'nin vuruşuyla. Sunset koşuyu yaptı. Iñaki içeride, ona doğru. Iñaki kaçırdı. Kale ağzında çok net. Iñaki atamadı. Sunset çok iyi yere gönderdi. Iñaki'nin dokunuşu. Top dışarıda.

Navarro kullanıyor. Onun ortası içeriye Iñaki Laporte. Bu da kaçtı ama offside'dı zaten. Tete Morente. Baskı var. Navarro. O baskı topu getirdi. Navarro önünde kaldı. Navarro hala onda. Geriye. Sunset. De Galarreta. De Galarreta havalandırıyor. Sunset orada kontrol verdi. Nico. Gol mü? Offside. Bayrak attı. Nico. Iñaki. Redondo karşısında bir bacak arası. Iñaki çevirdi. Vuruş gelmiyor. Navarro. Iñaki hazırladı. Kale boştu ama çok da kolay değildi o top. Bu içeriye atmak. Şu bacak arası harika. Nico. Nico'dan pas. Yuri koştu. Yuri vurdu yanağlar. Denemeye devam ediyor Atletik. Laporte. Iñaki düşündü geçmedi. Nico. Nico nefis hareketler 3 kişi arasında. Nico çevirdi ortaya. Iñaki bir dokunuş direği sürttü dışarıya. Navarro bu da olmadı. Olmuyor Atletik için. Iñaki sektirdi. Navarro dokundu. Şimdi Elçeyi geldi. Sangare. Sangare verdi pasını. Fernandinho içeride. Nino çok kritik müdahale. Yuri seken top. Penaltı olması lazım. Penaltı. Elçe penaltı kazanıyor. Bütün maç 48 dakikadır. Hiç gelemediler. Ama bir kez geldiler. Penaltıyı aldılar. İşte futbol. İşaret geldi bu an. Onote vurdu, attı golü. Elçe önde. İlk şutları 50. dakikada penaltı noktasından geldi. Ve Elçe öne geçti. Şimdi Valera. Herman Valera havalandırdı. Tete Morente yerden bıraktı. İçeriye doğru Simon. İkinci gole yaklaştı. Elçe

Franco, çok iyi pas Berenger'e. Berenger çizgide, gol, gol geldi 1-1. 1-1 Atletik sonunda buldu o golü. İtekaka buldular, o top bir şekilde geçti çizgiyi. Berenger oyuna girdi. Pozisyonun içinde Nico. Offside yok gibi. Berenger dokundu. Inyaki sanki golü attı. Son temas Inyaki'den gibi. Nico. Nico. Kaleye

Wenger. Orta geldi, kafa dışarıya. Saatine bakıyor hakem. Ve maçı bitiriyor. Maç başlıyor Bernabeu'da. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf.

0: geçen hafta Betis karşısında penaltıyı kaçırmıştı. Mbappe Rayo karşısında Real Madrid'i penaltıdan öne taşıyor 14. dakikada. Bu arada kötü bir pas bu kez Lejeune'den içeriye Vinicius, kaleci Odero, şimdi Bernardo, pas verdi Carreras, Mbappe, Carreras! Lejeune'ün hatası burada da gole dönüştü, 2-0. İki golde de Lejeune var, önce penaltıya sebep oldu, ardından onun hatasıyla kaptırılan top ve Carreras. Az önce penaltıyı alan Carreras burada da golü atıyor. Real Madrid 17. dakikada iki farkı yakaladı. Geliyorlar yine. Yine soldan Vinicius. Vinicius çok iyi noktaya. Bellingham! Nefis bir asist. Çok iyi son vuruş. Jude Bellingham 3-0. Vinicius getirdi, Bellingham bitirdi, Real Madrid'de işi bitirdi belki de, daha yarım saatte 3-0 oldu.
1: Yani tam bir Vini driplingi, tam bir Bellingham koşusu, tam bir Bellingham son vuruşu.
0: Jude Bellingham 3. golü bu sezon. Kaç Real Madrid'in, hemen kullandılar. Mbappe çekti sağına, Mbappe vuruş şansı, Mbappe direkten döndü. Maçtan hızlı gelen topla golü bulmak üzereydi Real Madrid. Pedro Diaz yine kaleye baktı. Pedro Diaz direkten döndü bu kez de. İkinci pozisyon dışarı gidiyor.
1: Ya Pedro Diaz Juninho gibi bir maç çıkarıyor şutlarda.
0: Rüdiger. Baskı Ratiu'dan, topu kazandırdı Rayo Vallecano'ya ve topu alara gidiyor. Bu kez baskıyla topu kazanıp golü bulan Rayo Vallecano, Cameo.
1: Yine attı yalnız.
0: 6. golü oldu bu sezon Cameo'nun. Evet, Arda oyuna giriyor şimdi 72. dakikada. Arda Güler, Arda'nın ortası, az daha bir asist geliyordu, direkten dışarı gitti top, Dumfries.
1: Arda Güler için bu sezonun şu ana kadar özeti bu zaten.
0: Bellingham, Arda aldı, Arda kaleye doğru, Arda'dan Audero. Hiç beklemeden vurdu Audero, Arda ama Audero uzanıyor, çıkarıyor. Vinicius. Arda. Arda çok güzel gördü Mbappe'yi. Mbappe Audero.
1: Ya Arda girdikten sonra gerçekten bir anda Real Madrid'in etkinliği arttı maçta.
0: Camavinga verdi pası Arda'ya. Arda hemen Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe. Arda'nın asisti. Sahanın en iyisiydi Arda. Asistlere yaklaştı, gole yaklaştı, en sonunda yaptı asisti.
1: Ya verimlilik inanılmaz. Verimlilik inanılmaz. Yani bu kadar kısa sürede 4. şut pası, asist bir tane, ki daha fazla da olabilirdi. Tabii burada Kovingin'in hakkını vermek lazım. Orada 3-2 yaratan oyuncu Kovingin. Arda'nın pası burada aslında Mbappe'ye sadece o son vuruşu yapmasını sağlıyor.
0: Victor Garcia düdüğü ağzına götürdü. Real Madrid 4-1 kazanıyor. İkinci yarıda bir süre zorlandı Real Madrid ama oyunun seyrini değiştiren yine Arda Güler oldu.

0: Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Rodri. Rafinha bıraktı. Yeniden Rafinha. Xavi Espart şimdi. Espart'ın vuruşu ve gol! Xavi Espart gol perdesini açıyor. Hansi Flick'in ona olan güvenini boşa çıkarmıyor. İleriye çıktı. Xavi Espart ilk şuttan golü de buluyor.
1: Gerçekten çok kaliteli, çok potansiyelli bir oyuncu. Bir orta saha oyuncusu. Yani Filip Lahm tadında bir performans görebiliriz uzun vadede. Hansi Flick'in ellerinde bu genç oyuncudan çok çok heyecan verici. Yani bu sezon böyle takımlarda herkesin bir favorisi olur, bir favori oyuncusu olur. Bu sezonki mesela benim favorim Espart.
0: Fermin Lopez, önünde bir boşluk var. Fermin pasını da aktardı, Rafinha'ya geçti. Rafinha ikinci gol şansı. Rafinha açıyı kaybetti. Çevirdi içeriye. Vuruş ve gol. Asist Rafinha. Gol Lamine Yamal. Bu ikili gollere birbirlerini beslemeye devam ediyor. Rafinha açıyı kaybetti. Belki ama içeriye çeviriyor. Lamine Yamal gerilerden gelerek gol vuruşunu yapıyor. Yine bir ara top. Bu kez Rafinha aldı. Rafinha bekledi. Rafinha Yamal'a gönderdi. Yamal elle oynama itirazı var. Oyun sürüyor. Yamal yerde. Penaltı. Penaltı elle oynamayla gelmedi belki ama müdahale yapılıyor Lamine Yamal'a. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barcelona bir de penaltı kazanıyor. Bu sezon ligdeki 6. golü için geliyor Yamal. Lamine Yamal! Matt Ryan köşeyi bilse de bu topu çıkarması hiç ama hiç kolay değil. Barcelona ikinci yarının henüz başında 3. golü de buluyor. Levante'nin umudunu kıran bir gol oluyor bu. Pedri. Anthony Gordon tek pas. Rafinha çaprazdan vurdu. Rafinha direğin dibinden dışarıya gidiyor şutu. Yine gole çok yaklaşıyor. Rafinha. Oriol Rey. Pası geçti savunma arkasına. Juan Garcia da ileride. Ceza sahası için büyük tehlike. Romero'nun vuruşu. Çıkarıyor savunma Kubarsi ile. Değişikliklerden hemen sonra gole yaklaşıyor Levante. Gole hiç uzak değil Levante. En azından gözüken o ama bir türlü o golü bulamıyorlar. Şimdi çaprazdan vuruş. Bu da olmadı. Bu arada büyük hata, Romero geçti Garcia'yı, attı golü. Bu tarz hataları maçın başından beri yapıyor Barcelona. İlk kez değerlendirebildi Levante. Ivan Romero'yla fark şimdi 2'ye iniyor. Xavi Espart hata yapan isim. Levante Ivan Romero'yla golü buluyor. Rafinha sağ çizgide buluştu topla. Rafinha şimdi içeriye pası, olma dönemedi. Eric Garcia çaprazdan şutu. Akrep vuruşuyla neredeyse Adeyemi golü bulacaktı.
1: Olivier Giroud hemen akıllar oraya gidiyor.
0: Kalede Higuita, ileride Giroud. Rafinha topu attı, tekrar alamıyor. Bernal orada Brugge ile mücadelesi. Ronche Brugge çalımı da attı. Çaprazdan vurdu. İkinci vuruş, gol!

0: istemişti Adeyemi. Adeyemi'den çalımlar. Karim Adeyemi. Adeyemi çekti. Adeyemi. Levante'nin umutlarını bitiriyor 90+2'de. Solo bir gol geliyor Karim Adeyemi'den. Derin bir nefes alıyor Barcelona. Üst üste çalımlar. Pası da vermedi en sonunda. Kendisi vuruyor Karim Adeyemi. 4-2'ye getiriyor skoru Barcelona.
1: Yalnız Emre, bu yani düzenli olarak yapılan umutlandırıp utandırma işi de tat kaçırıcı değil mi rakipler için? Yani Barcelona bu bir güç gösterisi.
0: Son düdük geliyor. Barcelona Levante deplasmanında 4-2'lik skorla kazanıyor.
2: Düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Hetafe Deportivo mücadelesi başlıyor. Hata geldi. Şimdi Satriano pasını verdi. Gol pozisyonu. Monzon. Monzon vurdu gol. İmanazol. Monzon topu ağlarla buluşturdu ama offside bayrağı kalkıyor. Büyük tehlike. Deportivo kalesinde topu alanla buluşturdu. İmanazol Mazon ama bayrak kalkıyor. Navarro. Aubameyang. Chimo Navarro. Hareketlendi yavaş yavaş Deportivo. Aubameyang. Aubameyang orta yaptı. Arka tarafa şut dışarıya. Dışarı gitti. Büyük tehlike Kualiata. Gelişini vurdu ama çerçeveyi bulamıyor. Sol kanada doğru etkili geldi Deportivo. Kualiata vurdu. Kalecinin kurtarışı Soria. İyi çıktı Deportivo. Soriano. Soriano pasi verdi. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang çevirmek istedi. Şimdi Luis Mi. Luis Mi aradan müthiş bıraktı. Şut geldi. Kaleci Soria. Luis Mi'den süper bir pas ama. Devamında kurtarış. David Soria. Mojica arka direğe doğru kafayla çevrilen top, bir vuruş direk. Direkten dışarıya Mario Martin. Çok büyük tehlike Deportivo kalesinde. Direğe takılıyor Mario Martin. Yeni transferlerden bir diğeri Zaragoza'dan geldi Serrano. Şimdi Terat, sağda Enes boş. Sol tarafa gönderdi. Azon. Şimdi Terat. Terat vurdu gol. Ramon Terat. 66. dakika. Hetafe golü buluyor Ramon Terat. Coliseum'da Hetafe 1-0 önde. Hızlı çıktı Hetafe. Ramon Terat bitiriyor. Bu sezon ligde attığı ilk gol Ramon Terat'sın. İçeri arka direğe Aubameyang vurdu gol. Topu alanda Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang gollere devam ediyor. Gabonlu golcü bir kez daha sahnede. 1-1. Aubameyang La Liga'da çıktığı 5 maçın 5'inde de gol sevinci yaşamış oldu bu sezon. Durdurulamıyor Aubameyang. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Hetafe 1, Deportivo 1.
3: Martinez düdüğünü çaldı. Anoeta'da Real Sociedad Atletico Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Romero. Adamoğlu Lukman'a doğru pas. Sağda Kangi.

0: Kangini alır mı soluna, tehlike olur Kangini ile. Çekti şimdi Kangini, dışarıya gönderiyor. Solunu aldığı anda her zaman büyük tehlike Kangini. Kangini kurtaramadı İlkan'da. Yeniden ona pas. Kangini çevirdiği noktaya hurma, kafa dışarıya. Büyük fırsat Atletico için. Kangini offside yok gibi gözüküyor sanki. Herrera bozmuş gibi. Hulman tam köşeye ama çerçeveyi bulmadı bu kafa. Çok iyi bir sol ayak. Gomez o vuracak gibi. Sergio Gomez Oblak. Direkt dibinde yan Oblak. Korner. Sergio Gomez. Aramburu söküyor. Aramburu yerde kalıyor. Ochieng kurtaramadı Aramburu. Kıyasıya mücadelede top Arno Ortiz'de kaldı şimdi. Arno Ortiz'e geliyor Atletico. Çok süratli genç oyuncu. Sol kanatta David var. Ona doğru pas. Aldı David. Açıyı aradı. Düzeltti. Jonathan David kaleci. Jonathan David. Alex Remiro. En net pozisyonlardan biri maçtaki. Duran topu kullanıyor Grimaldo. Grimaldo kesti. Arka direğe doğru ortası. Romero vuramadı. Penaltı beklentisi var. Yaydı. Koke penaltı. Ochieng'in müdahalesi var. Gelmeyin diyor Martinez. Ochieng gol atması için oyuna girdi. Elche maçının kahramanı burada. Atletico'ya büyük bir ikram. Geldi Grimaldo. Çok rahat, çok soğukkanlı, çok rahat bitiriyor Grimaldo. Atletico San Sebastian deplasmanında 1-0 önde, hem de 85. dakikaya girilirken. Koke bırakıyor Grimaldo'ya. Grimaldo önünde hareket alanı, solunda Arno Ortiz var. Grimaldo'dan pas Jonathan David'e. David ceza sahasında. David çekti. David vurdu, maçı bitirdi. Jonathan David atıyor. Atletico Anoeta'da 3 puana gidiyor. Sociedad beraberliği ararken Jonathan David maçı bitiriyor adeta. Grimaldo yine işin içinde. Jonathan David çok soğukkanlı bir çalım ve güzel bir gol vuruşu. Takekubo hiç yoktu oyuna girdikten sonra. Kubo burada pası Suçiç'e güzel. Aramburu destek. Suçiç aldı, vuracak. Suçiç Oblak. Yani Oblak korner. Ançko. Şimdi gitti Simeone. Götürebilir mi Simeone? Çok süratli Simeone. Karşı karşıya Simeone! Simeone! Simeone! Son 15 dakikada gövde gösterisi Atletico'dan. Maç nereden nereye gidiyor? Simeone nerede alıyor? Nerede bitiriyor? Atletico 3 puana 3 golle gidiyor. Simeone! Ve maç bitti. 3 puan Atletico'nun, hem de 3 golle Atletico'nun. Yani 75. dakikadan şu maça baktığınızda bu görüntüyü öngörmek neredeyse imkansızdı ama Atletico son bölümde adeta gövde gösterisi yaptı. Sociedad 0, Atletico 3 maç sonucu.
1: Ceramica'da Villarreal Real Betis ağırlıyor. İlk düdük Mainso'dan mücadele başlıyor. Sol kanatta şimdi hareketlenen Moreno cezalarına girdi. Moreno çevirdi, top direkten dönüyor. Mika Utatse, kaleci Vaez. Korner. Villarreal gole yaklaşıyor bu kez. Gerard Moreno çevirdi. Korner kullanıldı. Vega kafayla indirdi cezalarına. Moreno gol. Moreno topu alara yolladı ama bayrak havada, karar offside. Bir kez daha izleyelim. Luka'nın Moreno.

0: Romero. Romero araya iyi top. Buchanan. Buchanan vurdu ve gol. Buchanan da harika gol. Villarreal 1-0 önde. Gol Buchanan. Burada bir offside var mı? Evet, offside kararı var. Gol iptal. Karar offside, gol iptal. Buchanan biraz daha önde diyor. Gomez. Pepe. Buchanan. Yerden Mikau Tadse. Mikau Tadse vurdu. Vaez bir korner daha. Korner kullanıldı. Buchanan. Pepe. Buchanan. Papke yaptı ortayı. Veiga kafayla çevirdi ve gol. Moreno atıyor. Gerard Moreno. Kaptanın golü. Villarreal 1-0 önde. Papke'nin ortası. Veiga burada offside'da değil. Kafayla böyle çeviriyor. Burada da topun gerisinde gibi Moreno. Sol kanada. Fran Garcia. Garcia Moreno'dan kurtuldu. Garcia cezalarına. Garcia çevirdi. Kafa vuruşu. Gulacsi. Isco. Isco iyi döndü. Isco sıyrıldı rakibinden. Isco'dan bir çalım daha. Döndü sola Abde. Abde Moreno mücadelesi. Abde attı çalımı. Abde bir çalım daha cezalarına. Abde vurdu. Gulacsi iki çamda gol. Real Betis beraberliği yakalıyor. Cucho Hernandez'e. Ezekiel Abde cezalarına daldı. Durdurulamadı. Plase vuruşu. Gulacsi'den dönen topu Cucho Hernandez tamamlıyor. Çok rahat girdi ceza alanına. Ezabde. Isco korneri kullandı. Kafa vuruşu ceza alanına. Bir vuruş daha gol. Nathan topu ağlara yolluyor. Real Betis 2-1 önde. 1-0 mağlup durumdan 3 dakika içinde 2-1'lik üstünlüğe ulaşıyor Real Betis. Villarreal'in savunmadaki hataları devam ediyor. Şimdi orta alanda Deosa, yerden Cucho Hernandez. Antony hareketlendi ona doğru. Antony ceza alanında. Antony kaleci Gulacsi. Yine Antony vurdu. Veiga'ya çarptı top Gulacsi. Mutlak gol pozisyonu değerlendiremiyor Antony. Moleiro yaptı ortayı. Roca. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. La Ceramica'da kazanan Real Betis.
1: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
2: Cezalı Semih! Semih!
1: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
3: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
1: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
3: Gol pozisyonu ve gol!

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1943 yılına gidelim.
1: 1943 yılında tüm dünyayı sarsan İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri spor etkinliklerinin de en aza inmesine neden oldu. Savaşın getirdiği çeşitli yokluklar kulüplerimizi ve sporcularımızı da önemli ölçüde etkiledi. Kulüplerimizde malzeme sıkıntısı had safhayı buldu. İçinde bulunulan zor durumlara rağmen Türkiye'de spor faaliyetleri durmuyor, maddi ve manevi fedakarlıklarla yürüyordu. Bu arada Mısır'dan gönderilen formalar kulüplerimize dağıtılınca biraz rahatlama oldu. Ancak gelen formaların hepsinin şekli aynı, sadece renkleri değişikti. Sol üst ve sağ altla, sağ üst ve sağ altları aynı renkli karelerden oluşan formalar giyiliyordu. Galatasaray'ın klasik iki parçalı, Fenerbahçe'nin klasik çubuklu ve Beşiktaş'ın o kar beyazı veya kömür karası formalarının yerlerini dört kareden ibaret formalar aldı. İstanbul Kupası'nın ikinci yılı 1942-43 sezonunda oynandı. İlk kupanın finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu kupanın finalinde de karşısında Beşiktaş'ı buldu. Galatasaray final maçında güzel bir oyun çıkardı. 20. dakikada Gündüz Kılıç'ın golüyle 1-0 galip duruma geçen sarı kırmızılı takım, 62. dakikada Cemil Gürgen Erlentürk'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kemal Gülçeli'nin 65. dakikadaki golü Beşiktaş'a biraz umut verse de Galatasaray defansı siyah beyazlı takımın forvet hattına başka izin vermedi. 89. dakikada Gündüz Kılıç kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak takımına kupayı getirdi. Böylece İstanbul Kupası ikinci yılında da Galatasaray'ın oldu. 1943 yılında Türk sporu için önemli bir yere sahip olan İnönü Stadyumu'nun temeli atıldı. İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Doktor Lütfü Kırdar'ın girişimiyle İstanbul'da yaptırılmasına karar verilen ve planları ünlü İtalyan stat mimarı Vietti Violi tarafından çizilen İnönü Stadı'nın temeli 19 Mayıs 1943 günü Vali ve Belediye Başkanı Doktor Kırdar tarafından atıldı. Planları çizmeden önce İstanbul'a gelerek şehri dolaşan İtalyan mimar en uygun yer olarak Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında İstable Amire adıyla anılan eski saray has ahırlarının bulunduğu alanı seçmişti. Burası kentin her yanına yakın, ulaşımı problem olmayan bir yerdi. Bu bölge ayrıca deniz yoluyla Üsküdar ve Kadıköy'e de yakındı. Zaten İstable Amire'nin harap ahırlarının yıkımına da başlanmıştı. Bu mevkide en büyük problem İstanbul'un önemli bir bölümüne hava gazı veren hava gazı fabrikasıydı. Doktor Lütfü Kırdar bu fabrikanın da buradan kaldırılıp şehrin dışına bir yere naklinin düşünüldüğünü söyleyince stadyumun yapılacağı alan belirlendi. Vietti Violi buraya göre bir plan hazırladı. Ünlü İtalyan mimar öyle bir plan ve maket hazırlamıştı ki denizden bakıldığında koca stadyum Dolmabahçe Sarayı'nın güzel dış görünüşünü asla etkilemiyordu.

0: Betty Violi, 1939 yılında daha İkinci Dünya Savaşı başlamadan İstanbul'a gelmiş ve bu yeri belirlemişti. Hatta stadın ilk temeli 19 Mayıs 1939 günü atılmıştı. Ancak araya giren İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar bu inşaatın başlamasına engel olmuştu. Sadece yer hazırlanmış, ancak inşaat bir türlü başlayamamıştı. Ünlü İtalyan mimarın planına ve hazırladığı makete göre stadın deniz tarafındaki açık tribünü en alçak noktayı teşkil ediyor. Karşısında ve hava gazı fabrikası tesislerinin bulunduğu yerdeki açık tribün kapalı tribünler hizasına yükseldiği gibi tam orta yerinde de yüksek bir maraton kulesi yer alıyordu. Stadın iç yüzündeki iki küçük kulecikten birinde bir disk atan atletle bir cirit atan atlet olacaktı. Bugüne dek ne o iki küçük kulecik üzerine o heykeller konulmuştur, ne de stadın dış yüzündeki rölyefler. Tümünün yerleri boş kalmıştır. Ve inşaat eski bir sporcu olan yüksek mimar Şinasi Şehingray'ın kontrol mimarlığında başladı.
1: Şimdi ise spor tarihinde öne çıkan bir dönem olan 1956 yılındaki spor olaylarına göz atalım.
2: 19 Şubat 1956 Pazar. Bu müsabaka için evvela Macar takımı Mithat Paşa Stadı'nın oyun sahasına giriyor. Önde futbol üstadı olarak vasıflandırılan Puçkaş, arkasında Farago ve onları diğerleri takip ediyor. İşte Bozik, Kihi ve Lantos. Macarlar oyun sahasının ortasına geldiler.
0: 1956 5 Şubat günü Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol severler güne ayrı bir heyecanla başladı. Çünkü futbol dünyasının gözünde efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımı amili futbol takımımızla karşı karşıya gelecekti. Dünya futbolunda o yıllarda efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımının Türkiye'ye gelişi bile başlı başına büyük bir olaydı. Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü takımlarından biri olan ünlü Macaristan milli takımını taşıyan uçak İstanbul'a indiğinde Türk futbol severlerinde heyecanı başlamıştı. 1956 kışı İstanbul'u birden etkilemişti. Macar milli takımını getiren uçak Yeşilköy Havalimanı'na indiğinde şiddetli tipi vardı. Maçın oynanacağı İnönü Stadı tüm İstanbul gibi kalın kar tabakasıyla kaplıydı. Sahada maç oynanamazdı.
3: Türk milli takımının o günkü Macaristan milli takımını 3-1 gibi bir skorla İstanbul'da yenmesi, yani bizim futbol tarihimizin milli takımlar bazında dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılışımız falan var da, ama o Macar galibiyeti hakikaten efsane Macar galibiyeti olarak tarihe geçmiştir. Neden? 54 Dünya Kupası'nda bir Macar milli takımı var. Bütün dünyanın imrenerek, keyifle seyrettiği bir Macar milli takımı. Ve 54 Dünya Kupası'nın da en büyük favorisi. Yani diyorlar ki açık ara şampiyon olur, keşke ötekiler katılmadan teslim olsalar falan gibi yazılar çıkıyor gazetelerde. Ve bu Macar milli takımı grup maçlarında, o zaman statü çok değişik, bugünküne benzemiyor, Almanya'yı yendi. Ve büyük bir rastlantı eseri, final Almanya ile Macaristan arasında düştü. İki takım oynayacak. Macaristan nasıl olsa Almanya'yı daha evvel yendi. Şimdi de yenip Dünya Kupası'nı kazanacak, ama öyle olmadı. Ve kupayı Almanya kazandı. Tabii o maçta Puşkas'ın sakatlanması büyük bir dezavantajdı Macar milli takımı için. Ama yine de o Macar milli takımı Dünya Kupası'nı kaybetmiş olmasına rağmen şöhretinden ve beğenisine hiçbir şey kaybetmedi. Ve o kadar enteresan ki neredeyse bütün ülkeler Macaristan Futbol Federasyonu'nun önünde değil tabii, telefonla veya artık neyle o zaman haberleşiliyorsa teknik olarak kuyruğa girdiler. Ya ne olur gelin bizde de bir özel maç oynatın, oynayın şu takımla diye. Bunlar arasında Türkiye'de oldu. Ve o Macar milli takımı, iki çok önemli oyuncusu gelmedi Türkiye'ye. Birisi

0: Kaleci, grosist, biri de koçist, futbol sağ açık. Onun dışında puşkasıyla, şusuyla, busuyla, hepsiyle Macar milli takımı Türkiye'ye geldi.
1: Macarlar da durumu kabul etmişti. Vakitlerinin kısıtlı olmayışı Türkiye Futbol Federasyonu'nun işini daha da kolaylaştırmıştı. Bu efsane takımın yaratıcısı ve Macaristan futbolunun bir numaralı ismi olan Gusev Sebeş durumu anlayışla karşılamış. İstanbul'da kar dinip ortalık düzelene kadar diğer şehirlerde birkaç maç oynamayı kabul etmişti. Bu haber İstanbul dışında büyük sevinç uyandırdı.
0: İstanbul'da bizim milli takımla oynamadan önce İzmir ve Ankara muhtelitleri o zamanki lafla karmalarıyla oynadılar. Yani biraz turşuları da çıktı diyebiliriz. O zamanki yol yorgunlukları işte şimdiki gibi uçak kalkıp bir saatte gitmiyor. Ve en sonunda İstanbul'a geldiler. Bizim milli takımdan oynayacaklar. Enteresan şeyler var çünkü hava çok kötü. Maçın tehir olma ihtimali var. Yani o karda, kışta, zeminde, İnönü'nün hele o zamanki halinde. Ya maçı işte ertelesek mi falan filan derken Allah'ın işi derim ben hep. Öğlen saat 11'de güneş açtı İstanbul'da. Bir tane bulut kalmadı havada. Düşünebiliyor musun? Soğuk, serin ama yani yağmurun damlasının düşme, karın damlasının düşme ihtimali yok. Çünkü yazın bile bu kadar berrak bir hava olmaz. Acaba dedim hani biz de o zaman daha genciz. Acaba dedim bizim futbola bir kıyak mı buluyor yani nedir diye. İşte ben de o zaman 11 yaşındayım. Rahmetli babamın sayesinde. Çünkü yöneticiydi işte çok büyük bir kulüpte. Numaralı tribünden o maçı önce götürülmüyordum. Hava çok soğuk. Kar, kış, kıyamet, hasta olur diye rahmetli annem izin vermiyor. Fakat bir anda öyle hava açınca yani belki ısı olarak açmadı ama atmosfer olarak açınca izin çıktı. Ben de gittim. Hiç unutmuyorum numaralı yani İnönü Stadı'nın eski numaralısından. Birinci bloğun iki şeyliydi, iki katlıydı. Birinci katın en üstünden ayakta seyrettiydim hatta. Ve biz o Macar milli takımını o açan güzel havada 3-1 yendik. Dünyada yankı uyandırdı. Ya işte Türkler Macarları 3-1 yenmiş falan filan. Hani 1-0 falan da değil. 3 tane atmışız. Bayağı yankı uyandırdı. Bizim milli takımdan bayağı bahsetmeler oldu dünya basınında. Turgay, Büyük Ali, Büyük Ahmet. Çok enteresan. Büyük Ali bir sağ bek değil. Fakat o zaman Can Demir sakat, bir sağ bek bulunamadı ve Büyük Ali'den bir sağ bek yaptılar. Bek hattı o zamanki deyimiyle, diziliş tanımıyla. Mustafa Naci Nusret hafattı. Mustafa sağ bek, Beton Mustafa lakabı. Naci Erdem sağ şu anda Fenerbahçe'nin kaptanı. Nusret Beşiktaşlı. Sonra Vefa'da da oynadı. Forvet dediğimiz yani hücum hattında İsfendiyar, Coşkun, Metin, Kadri Lefter. Hatta o maçta Suat Mamat oynamadı Galatasaray'la. Coşkun abi rahmetli Coşkun Özen ilk takımda senelerce görev yaptı. O oynadı sağ içte. Gollerimizden birini penaltıdan, diğerini normal Lefter attı iki tane. Bir tane de Metin Oktay attı. Ve biz o Macar milli takımını sadece kaleci Grosis ve Koçis'in olmadığı. Puşkaslar falan filan. Hatta ben bana hep Farago, Buzanski, Lantos. Kaleci Farago diye bir yedek kaleci. Buzanski sağ bek, Lantos sol bek. Onlar kaldı aklımda. Kaç sene geçmiş? 60 küsür sene. İşte Hidakuti var. Puşkas var. Ondan sonra Zibor var. Sol açık meşhur. Yani bunların yani iki tane adam gelmedi topu topu. Ama şöyle bizim milli takım o gün çok iyi oynadı. Bir de onlar işte bu İzmir-Ankara seyahatlerinde tabii turşu gibi oldular.
1: Beklenen gün geldi çattı. Takvimler 19 Şubat'ı gösteriyor. Gün futbol tarihimize damga vuran karşılaşmanın günü. Milli takımımız 4 yıl Avrupa'da bir fırtına gibi esen ünlü Macaristan'ı İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Takvimler 9 Mart'ı gösteriyor.

Ali Samiyan Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Tarihi maçlara ev sahipliği yapacak olan Ali Samiyan'ın inşaatı uzun ve sancılı sürdü. 1943 yılında ihtiyacı görecek şekilde inşası başlayan, 1945 yılında açılan ama ulaşım zorluğu sebebiyle terk edilen Ali Samiyan, takvimler 1956'yı gösterdiğinde Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Küçük bir not. Stadın inşası Galatasaray'a devredildikten tam 8 yıl sonra, yani 1964 yılında tamamlanabildi. Geçelim olimpiyat tarihine. 1956 kış olimpiyatları, 1956'da İtalya'da düzenlenen tarihteki 7. kış olimpiyatı. 1956 yılında kış olimpiyatlarına 32 ülke katıldı. Sovyetler Birliği ilk kez olimpiyatlara katılmış ve diğer tüm ülkelerden daha fazla madalya kazanmıştı. Sovyetler Birliği 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı. Avusturya 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 11 madalyayla ikinci oldu. Avusturya'yı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalyayla Finlandiya 3. sıradan takip etti. Alp disiplininde yarışan Tony Saylor tüm kategorilerde, yani iniş, slalom ve büyük slalomda altın madalya kazandı.

1956 yılına yaz olimpiyat oyunlarıyla devam edelim. 1956 yaz olimpiyatları ya da resmi adıyla 16. olimpiyat oyunları 1956 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlendi. Türkiye Melbourne olimpiyat oyunlarına yalnızca güreşçilerle katıldı. Atasporumuz güreşte, madalyaları ise bir bir sıraladık. 1956 yılı Melbourne olimpiyatlarında Greco-Roman stil 73 kiloda Mithat Bayrak, serbest stil ağır siklette Ahmet Kaplan, serbest stil 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı birinci oldu. Olimpiyat tarihinin en özel anlarından birisi olarak gösterilen Macaristan su topu milli takımının 1956'da Sovyetler Birliği'ni 4-0 mağlup etmesi. 61 yılı devirdi Macaristan o günden bu yana. Yalnızca olimpiyat ve dünya şampiyonalarına damga vuran bir su topu milli takımına sahip olmasından öte, spor tarihine damga vuran kült bir maçla da anılıyor o yılki olimpiyatlar. İlk bakışta bir spor müsabakasından çok bir muharebeyi andıran bu isim, 1956 yılında yapılan bir su topu karşılaşmasına dayanıyor. Germany, but on performances there was little doubt that the gold medal would go to either Hungary or to Yugoslavia. Meeting Russia's forcing play with clever. Aradan geçen 61 yıla rağmen hala konuşuluyor olmasının en temel sebebi ise Macarların Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının en önemli sembollerinden birisi olması. Avustralya'da düzenlenen 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda gerçekleşen su topu yarı final mücadelesi merakla bekleniyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların işgalinden Sovyetler tarafından kurtarılsa da Sovyetler Birliği'nin ülke yönetimi üzerindeki hakimiyetini bırakmayı reddetmesi Macarların bu maça farklı bir gözle bakmasına neden olmuştu. Ülkede çıkan ayaklanmayı Sovyetlerin güç kullanarak bastırması ve Budapeşte'nin bombalanması üzerine takımın en genç üyesi ve yıldızı Erwin Zador da bu fikirlerin altında maça hazırlandıklarının altını çiziyordu.

0: and Yugoslavia 3 and drawn 1, their total 7. So a win or a draw would give the gold medal to Hungary, while a win would place Yugoslavia first. There's no doubting that the...
1: Artık yalnızca kendimiz için değil, tüm Macar halkı için oynuyorduk. Bu maç bizim karşılık verebilmemiz için tek şansımızdı. Macarlar tüm güçleriyle saldırıyor, havuzda adeta halklarının kurtuluşu için bir mücadele veriyorlardı. Macarlar maçı çok iyi götürüyordu ve hatta 4-0'lık skorla öndeydi. Maçın son anlarında ise Sovyet oyuncusu Valentin Prokopov savunmakta görevli olduğu iki golün sahibi Zadora yumruk attı. Zador'un sağ gözüne gelen yumrukla yüzü kanadı ve işte o an ortalık karıştı. Yarıda kalan maç yetkililer tarafından 4-0 Macarlar lehine tescillenecek ve maç artık Melbourne Kan Gölü olarak anılacaktı. O dönemde henüz 21 yaşında olan Zador, olimpiyatların ardından ülkesi Macaristan'a dönmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi tercih etti. Burada stopunun bir spor olmaması üzerine yüzme antrenörü ve iş adamı olarak hayatına devam etme kararı aldı.
0: Points is two for a win and one for a draw. Prior to this game, Hungary had won four matches, that is gained eight points, and Yugoslavia.
1: Antrenörlük döneminde yüzme efsanelerinin arasında yer alan ve 1960 ve 70'lerde havuzda fırtınalar estiren Mark Spitz'in hocalığını yaptı. Spitz, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 7 farklı dalın hepsinde dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanmıştı. Phelps gelene kadar da rekor ondaydı. İngiltere ve İskoçya'da bulunmuş olsa da Doğu Avrupa'nın domine ettiği sporlardan biri haline gelen stopunda Macaristan'ın yerini açıklamak için olimpiyat ve dünya şampiyonalarına bakmak yeterli aslında. Macaristan bu sporun tarihine geçiyor. Tabii o kadar basit değil. Stopu kültürünün sebebine bakacak olursak iki şey ön plana çıkıyor. İlki ülkedeki su oyunları kültürü. Yüzme, atlama, dalış, sualtı hokeyi ve benzeri birçok spor su topu kültürü kadar derin yer etmiş durumda ülkede. Macaristan her ne kadar denize ulaşımı olmayan bir ülke olsa da sıcak su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilen kapalı havuz sayısı ve yüzücü eğitiminin çok yüksek olduğu bir ülke. Spor kültürüne ve Macaristan'a en az bir kez bile gitmiş herhangi bir insanın rahatlıkla görebileceği gibi. Sporcu genlerine sahip çocukların küçük yaşta spora başlaması, erkenden yüzme öğrenmesi ve sık sık devletin sağladığı yüzme havuzu imkanlarından yararlanması su kültürüne aşina olmalarını sağlıyor. Bunun yanında Doğu Avrupa'daki handbol kültürünün de su topuna yatkınlıkta şüphesiz bir etkisi var. Macar çocuklar herhangi bir beden eğitimi dersinde ya da herhangi bir hafta sonu aktivitesinde yüzmeyi ve handbolu birleştiren su topuna doğal olarak birçok ülkedeki akranlarından daha yatkın oluyor. Yapılması en zor sporlardan biri olan su topunun tarihine geçmek, spor kültürü en yüksek olan ülkelerden birçoğu için mümkün olmadı. Macaristan bunu gerçekleştirirken gençlerini kendi kültüründen ve genlerinden gelen öğelerle birleştirip fiziklerini bu kadar yüksek bir sporda söz sahibi olmasıydı.

Dönelim tekrar 1956 yılının yaz olimpiyatlarına. Sovyetler Birliği o olimpiyatlardan evine eli en dolu dönen ülke oldu. 37'si altın, 29'u gümüş, 32'si bronz olmak üzere tam 98 madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri 32'si altın, 25'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere 74 madalya alarak olimpiyatlarda ikinci oldu.

0: спортсмены проходят первые 300 метров. Бег ведет новозеландец Халберг. Далее Хьюсон...
1: Ev sahibi Avustralya ise 13 altın, 8 gümüş, 14 bronzla 35 madalyanın sahibi oldu ve 3. sıraya aldı. Su topu dehalarını yetiştiren Macaristan ise 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz, toplamda 26 madalyayla 1956 yaz olimpiyatlarında madalya sıralamasında 4. olabildi. Harold Connolly of Boston. 1956'nın Kasım 11'inde Türk atletizminin ilk büyük isimlerinden ve en eski spor yazarlarımızdan Ömer Besim Koşalay geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
2: ...1963 yılındaki spor olaylarına göz atacak olursak... ...o dönemlerde normal olarak görülen bir karara Galatasaray'la şahit olduk. Sarı Kırmızılı ekip şampiyon kulüpler kupasına yazı turayla veda etti.
1: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllar... ...hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde... ...önemli müsabakalara sahne oldu. 1963 yılı Galatasaray için... Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na bir şanssızlık yılı oldu. 1962-1963 sezonunda Romanya şampiyonu Dinamo Bükreş'te Polonya şampiyonu Bytom'u eleyerek 3. tura yükselen Sarı Kırmızılı takımın karşısına Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri çıkmıştı. İtalya şampiyonu Milan. 27 Şubat 1963 günü İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, 14 Mart 1963 günü Milano'da oynadığı maçta da bu takıma 5 farkla yenilerek kupadan elenmişti.

Üçüncü tura kadar yükselmek hiç kuşkusuz büyük onurdu. Ancak bu turda Milan'la eşleşmek de talihsizliğin ta kendisi olmuştu. 1963-1964 sezonuna da Cimbom iyi girdi. 11 Eylül 1963 günü İstanbul'da 4-0 yendiği Macaristan şampiyonu Ferencvaros'a, Budapeşte de 11 Ekim 1963 günü 2-0 yenildi ve averaj üstünlüğüyle tur atlayan taraf oldu.

İkinci turda ise Galatasaray'ın karşısına İsviçre şampiyonu Zürih çıktı. 14 Kasım 1963 günü Zürih'te yapılan maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, 27 Kasım'da İstanbul'da oynadığı maçı Metin Oktay'ın penaltılardan attığı 2 golle 2-0 yenince, iş statü gereği tarafsız sahada oynanacak 3. maça kaldı. 11 Aralık 1963 günü Roma'da oynanan 3. maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandıktan sonra 76. dakikada yediği gole Metin 84. dakikada cevap verince maç 1-1 berabere sonuçlanarak uzatmalara gitti. 92. dakikada Uğur'un golüyle sarı-kırmızılı takım 2-1 öne geçtiyse de 118. dakikada yenilen bir gol durumu 2-2 yaptı ve uzatma devresi de berabere sona erdi. Hangi takımın elenip hangi takımın tur atlayacağı statü gereği kurayla belirlenecekti. Maçın hakemi kura atışını saha ortasına ve takım kaptanlarıyla beraber yaptı ve kurayı kazanan taraf Zürih oldu. Böylece Galatasaray bir yazı turayla elenip turnuvaya veda etmiş oldu. ...1962'de UEFA tarafından takımlarımızın Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesiyle Türkiye'de de kupa düzenlemesi mecburileşir. 1962-63 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu yeni organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek Galatasaray'a

0: sarayı olur. ...1963 yılı Türk milli futbol takımı için en kısır sene oldu. Bu yılın içinde Ay Yıldızlı takımımız oynadığı 4 maçta bir tek gol bile atamadı. 27 Mart 1963 günü İstanbul İnönü Stadı'nda İtalya ile oynadığımız Avrupa Kupası maçını 1-0 kaybederken, 22 Eylül 1963 günü Poznan'da Polonya ile oynadığımız özel maçta da 0-0 berabere kaldık. 28 Eylül 1963 günü Frankfurt'ta Almanya ile oynadığımız özel milli maçta da 3-0 mağlup olan milli takım, 9 Ekim 1963 günü Ankara'da Romanya ile oynadığımız milli maçta 0-0 berabere kaldı ve koskoca 1963 yılını milli takımımız bir gol sevinci bile yaşamadan kapattı. Akdeniz oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak için düzenlenen spor müsabakalarıdır. Olimpiyat kuralları çerçevesinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının düzenlenme fikri ise ilk defa 1948'deki Londra Olimpiyatları sırasında Milletler Arası Olimpiyat Komitesi As Başkanı ile Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Lübnan ve Suriye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcilerine yaptığı teklifle gündeme geldi. Teklifi görüşmek üzere Mısır'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Burhan Felek temsil etti. Görüşmeler neticesinde 23 maddelik bir statü hazırlanarak Milletler Arası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan komite oyunlarda uyulacak kuralları belirledi. Buna göre her 4 senede bir Akdeniz ülkelerinin amatör sporcuları arasında Akdeniz'e kıyısı olan bir şehirde yapılmakta ve 15 gün sürmektedir. Mısır, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkenin katıldığı 4. Akdeniz oyunları 21-29 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Türkiye, tamamı erkek 99 sporcu yolladığı şampiyonada 10'u altın olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasını 4. olarak tamamladı. 1963 yılında 22. Balkan Oyunları Sofya'da düzenlendi. 5000 metrede Muharrem Dalkılıç'ta altın madalya kazandığımız turnuvada bir de bronz madalya geldi. Bulgaristan'ın 152 puanla Balkan şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Türkiye 24 puanla 5. oldu. 2'de kurulan 1. Futbol Ligi 5. yılını tamamlamış, sıra bu güzel organizasyonu Anadolu'ya yaymaya gelmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 1. ligden düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig hayal ediyordu. Orhan Şeref Apak bu amaçla ilgili olarak öncelikle Bursa ve Mersin kentine giderek amatör spor kulüp başkanları ve kentin önde gelenleriyle görüştü.
1: 62-63 yılında şöyle bir baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir'in mali profesyonel liglerinden düşen takımlar artı Adana Demirspor yeni kurulacak ligin takımlarını oluşturuyorlar ya da kulüplerini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında da çünkü takım sayısı az, şöyle düşünürsek bunları saydığımızda 11 takım falan çıkıyor. Onun dışında da o yıl Türkiye Amatör Futbol Birinciliğini kazanan Çukurova İdman Yurdu var. Şimdiki Mersin İdman Yurdu. Ona da teklif götürüyorlar. Onlar da şampiyon zaten, hak etmişler. Onları alıyorlar.
0: Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren, buna karşın red cevabı alan APAN temasları olumlu geçerken, maddi güçlük içindeki amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Profesyonellik için gerekli olan teminat böylece bulunabilirdi.
1: O dönemlerde profesyonel takımların dışında futbolun çok

0: Diğer kulüpler, düşünün ki bir 58'de devalüasyon var. Aynı yıl kapalı çarşı yangını geçiriyor Bursa. 1100 dükkan yanıyor. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var. 1960 ihtilalinin sonuçları zaten belli. Ama ihtilal hükümetleri ya da onu destekleyenler halka şirin görünmek de istiyorlar. Bir takım organizasyonlara giriyorlar. Belki de Türkiye 2. Lig'in kuruluşu da buna bağlı olabilir. Tabii bu sadece benim yorumum. Ondan sonra Bursa'ya geliyor. İşte kulüplerle görüşmeler başlıyor. Kuruluşu geçmişi daha 1924 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'na üye olan Bursa İdman Yurdu'na dayanan bir Acar İdman Yurdu var. Sanatkarlarla birleşip önce Sanatkarlar İdman Yurdu, daha sonra 34'ten sonra da Acar İdman Yurdu adını alan bir kulüp var. En eskisi o. Onlar bu işe olur veriyor son başkanlarıyla beraber. Ardından 1927'de kurulan İnkişaf Kulübü var. Onlar da 34'teki soyadı kanunundan sonra Akın Spor adını alıyor. Onlar da iki kulüp arasında rekabeti ateşleyen kulüplerden bir tanesi. Yani Acar Akın rekabeti Bursa'nın sembolü haline gelmiş. Daha sonra mübadele göçmenlerinin oluşturduğu işte Muradiye semtinin takımı, o da 1930'lara varıyor ve bir Muradiye Spor diye kurulup sonra Çelik Spor adını alınan bir kulüp var. Onlardan daha genç olan bir kulüp daha Pınar Spor. O da Pınarbaşı semtinin 1947 kuruluşlu. 1953'te 51'de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin oturduğu semtin kulübü olan İstiklal Kulübü de var. İşte bu 5 kulüp birleşiyor. O sırada zaten kulüp sayısı 10 Bursa'da, amatör kulüp sayısı 5'i. Oturuyorlar, uzun görüşmelerden sonra bir takım teminatlar temin ediliyor falan. Hatta kimilerine göre 100, kimilerine göre 50 bin liralık bir teminat var. Futbolcuların alacaklarına karşılık olsun diye o dönemde bile. Bu teminatı bulurken dahi zorlanan bir kulüp yapısı var. O derece ekonomi kötü bir durumda. Buna rağmen bu temin ediliyor. Ve bir Haziran 1963'te resmi başvuru yapılıyor. 5 kulübün birleştiği, FES olduğu, yeni bir genel kurulu yapılarak yeni bir kulübün oluşmasına dair valiliğe bir başvuru yapılıyor.
1: Acar İdman Yurdu, Akın Spor Kulübü, Pınar Spor Kulübü, Çelik Spor Kulübü ve İstiklal Kulüplerinin birleşmesinden Bursa Spor Kulübü doğdu.
0: 1 Haziran 1963 kuruluş tarihi olarak belirleniyor. Tarihe öyle geçiyor. Kulübün renkleri nereden kondu derseniz işte klasik yeşil Bursa olduğu için Ova'nın yeşili ve Uludağ'ın beyazını alan bir şekilde. Aslında Pınar Spor'un da yeşil beyaz ama onların rengini almaktan ziyade hepsini birleştirici bir renk olsun diye bu seçiliyor. Amblemdeki 5 yıldızın anlamı da bu. İşte siyah Acar İdman Yurdu'nu, sarı İstiklal'i, kırmızı Akın Spor'u, yeşil Pınar Spor'u temsil ediyor. İstiklal de siyah temsil ediyor.
1: Böylece Bursa Spor'u doğuran 5 kulüp de bu kulüpte ebediyen yaşayacaktı. 1 Haziran 1963 günü resmen kurulan Bursa Spor Kulübü böylece spor dünyamıza ilk adımını atmış oldu.
2: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe, kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finalini adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
1: Yıl 1977.
3: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin vurdu yerden gol. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
1: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet

her ürgünlüğü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkaric. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci Ivan Čević ile anlaştı. Kajkaric de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kajkaric aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kajkaric yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı mayonun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa bisiklet turunu Bernard Tevene kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı.

0: Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: Arşiv Odası programının sonuna geldik. Hoşça kalın.

sosyal medyada da Aspor'da yaşanıyor. Yay Aspor, Facebook Aspor, YouTube Aspor, Instagram Aspor, X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.

0: 3-6. Mücadeleye Union Berlin başladı. Keyifli seyirler. Şimdi Kenan Karaman topla birlikte süratli yerden pas. Adil Avşiş çekti sağına. Adil Avşiş harika kurtarıyor Ranol. Çekti sağına. Attı şutunu Avşiş. Ama iyi bir refleks geliyor. Ve Derek Ranol'da. Bir kez daha köşe vuruşu kazanıyor Schalke. Alfonsi baktı içeriye. Alfonsi orta ceza sahasına, kafa vuruşu Kuerfet, şut şansı ve top ağlarda gol. Schalke golü buluyor. Gosens top ağlarla buluşturan isim Schalke. Bundesliga'daki ilk golünü kaydediyor Gosens. Eski takımı karşısında top ağlarla buluşturuyor. Gole sevinmiyor ama eski takımını yine de çok üzüyor. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Union Berlin formasını terletmişti Gosens. Orta geldi içeriye doğru Dokai'den önce. Kafa vuruşu Becker'den yükseldi. Gedira dokundu. Bir şut. Loris Karius. Latelat görüntüde. Şut ondan geliyor. Loris Karius'un üzerine geldi bu top. Hücumlarına engel olmuş durumda Schalke. Liman yerde kaldı. Devam kararı Junior Adamu. Solda bir boşluk var. Yerden pas geldi. Adil Avşiş karşı karşıya. Adil Avşiş çizgi önünde müdahale. İzin vermiyor Tom Rote. Andras Schaffer'den sonra da Liman Burcu oyundan çıktı. Şimdi Schalke atak halinde. Junior Adamu tekle bıraktı. Adil Avşiş top alanı gol. Ama bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor ikinci yarının hemen başında. Şu anda pozisyon inceleme altında.
1: Nach Ansicht der Bilder liegt kein Abseits vor.
0: Ve gol kararı geliyor Schalke. Farkı ikiye çıkartıyor. 48. dakikada Adil Avşiş. Ve Timo Gera. Bir sakatlık yaşıyor karşılaşmanın hakemi Timo Gera. Kendi değişikliği. Timo Gera sakatlanıyor. Karşılaşmayı yönetmeye devam edemiyor. Ote. Dokai geçti top. Ceza sahası için bir dokunuş direkten döndü. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Woo Yong-jong. Bir orta daha. Ceza sahasına doğru. Rote kafayla indirdi. Bir top alanla buluşuyor. Fark 1'e iniyor. Union Berlin farkı 1'e indirdi. Faul beklentileri var. İtirazlar var Schalke'li oyunculardan ama 90+6'da skor 2-1'e geliyor. İşte Tim Skark direğine çarpan top ağlarla buluşuyor. Schalke hatağına dönüş.

0: pozisyon. Sağ kanattan kendini gösterdi Van Hiekan. Baktı içeriye, çevirdi topu, bir dokunuş. Bu maç bitti diyor Schalke. Ve son düdükte geliyor. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirden geliyoruz. Mainz-Frankfurt mücadelesi, Rhein-Main derbisi başlıyor. Şimdi Can. Can yaptı ortasını. Savunma dokundu Potulski. Uzaklaştırma çabası. Şimdi kafayla içeri doğru şut geldi direkt. Direkten dönüyor top. Büyük tehlike. Burkart çevirdi. Top oyun alanının dışında. Korner. Yoğun bir mücadele. Potulski bırakmadı. Sudoğan'la mücadelesi. Şimdi Burkart. Frankfurt geliyor Burkart'la. Burkart solda Can var. Burkart çıkardı. Can Uzun gol! Can Uzun! Hesabı açıyor Can. 9. dakika. Bu sezon Bundesliga'daki ilk golü Can Uzun. 9. dakikada Frankfurt 1-0 öne geçiyor. Burkart'ın asisti, Can Uzun'un golü. Becker, karşısında rakipleri Becker. Becker sıyrılamadı ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Beyaz noktayı gösterdi. Felix Zweier, 17 kıyasadı kart. Penaltı kazanıyor Mainz. 42. dakikada Geraldo Becker büyük çaba ve penaltıyı kazandı Mainz. Son Bundesliga penaltıları kaçırmıyor Amiri. Frankfurt taraftarının karşısında Amiri. Amiri burada attı bolu. Atak devam etti. Tiç dışarıya. Tiç dışarıya. Attı bolu. Penaltıyı kurtarıyor. Devamında Tiç dışarı yolladı. Amiri penaltıdan yararlanıyor. Attı bolu'yu geçemiyor. Asiko. Mbene, Zender çıkmıştı. Tits. 5+1'deyiz. Burkart. Burkart aldı önüne. Burkart, Burkart gol! Burkart! Eski takımına karşı golünü atıyor Burkart. 2-0 oldu skor. Burkart eski takımını affetmiyor. İlk golün asistini yapmıştı. Can Uzun'a Burkart bu kez de kendisi atıyor golü. Can. Tek top Götze. Götze pası verdi. Geliyor Frankfurt. Tehlikeli atak. Tekrar Götze'ye. Götze çevirdi. Can gol! Can Uzun! Mario Götze girer girmez Can Uzun'a asist yapıyor. Can Uzun kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. Derbide, Rhein-Main derbisinde Can Uzun şov var. Milli futbolcumuz ilk golü atan isimli 9. dakikada, 60. dakikada da farkı 3'e çıkaran isim oluyor Can Uzun. Burkart, Can şimdi. Can Uzun topla gidiyor Can. Can Uzun hat-trick yapmanın peşinde. Can çekti. Can Uzun çıkardı pası Burkart. Dokunamıyor. Ruopi çıkamadı oradan. Hollerbach şimdi Ruopi ortayı yaptı. Tiet indirdi. Şut şansı, bir vuruş ve gol. Top alırdı gol. Filip Tiet. İyi indirdi. Sert vurdu attı golü Tiet. Farkı 2'ye indiriyor. Tietz'in golüyle Mainz. Ve son düdük geliyor. Derbide kazanan Eintracht Frankfurt. Maçın sonucu Mainz 1, Frankfurt 3.
1: Borussia Dortmund Paderborn'la karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund ligde 2 maçını da kazandı. Geçen hafta Hoffenheim deplasmanında 2-0'dan geri döndüler. Ve ilk düdük maça Paderborn başlıyor. Sağa. Burada ayak koydu Svensson. Girassi, Fabio Silva.

kaçırdı. Fabio Silva bir anda karşı karşıya kalabilir. Gidiyor Fabio Silva. Fabio Silva geçti, vurdu, attı. Fabio Silva! İlk 11'deki şansını nasıl değerlendirecek demiştik. Hiç fena değil. Şeler. Riyerson'dan pres, topu kazandı. Şimdi Girassi Fabio Silva'ya bakıyor, verdi ona. Fabio Silva. Fabio Silva yine Girassi'ye. Girassi dibine girdi. Top ağlarda. 2-0. Fabio Silva asist, Girassi gol bu kez. Ve şimdi offside kararı açıklanacak. Ferman orta geldi arkaya. Burada. Vuruş ve gol Girassi. Girassi attı. 2-0. Paderborn. İşte offside yine. Offside yine. Svensson kazandırdı topu. Girassi'ye gol şansı var. Girassi çok bekledi, verdi pasını. Nvanneri kaleci çıkarttı. Nicolas Noll maçta tutuyor takımını. Girassi ikinci asistine çok yakındı maçtaki. Ferman. Aradan iyi pas, Nvanneri bekletmeden. Girassi, Nicolas Noll. Kopmuyoruz bu maçtan diyor. Meça, Bayer Leverkaç. Meça çekti topu. Meça! İyi ki oluyor. Noktayı Meça koyuyor. Nicolas Noll üst üste çok sayıda top kurtardı ama Meça harika vurdu. Direkten ağlara ve rahatlıyor Borussia Dortmund. Felix Meça sonradan girdi. Bayer Leverkaç. Bayer de sonradan girdi. Şimdi Girassi. 3'e gidiyor Borussia Dortmund. Girassi verdi pasını. Vuruş Sabitzer direkt. Çok akıllıca bir şut. Sabitzer'den dibine girdi ama direği geçemedi.

0: Kirasi. Meça. Sekte arkaya. Sabitzer. Sabitzer'den orta. Rövaşata. Top 30 metreden indi. Nümeça göstere göstere. Of. Of. Maçın adamı kim olur diye düşünüyorduk. Nümeça inanılmaz bir gol attı. Son düdük. Borussia Dortmund 3, Paderborn 0. Maç sonucu Meça'nın olağanüstü golü bize kalacak.
1: İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Leipzig-Hamburg mücadelesi başlıyor. Şimdi etkili gelen taraf Leipzig. Hendricks uzaklardan denedi. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Benjamin Hendricks uzak mesafeden iyi bir deneme. Şimdi aradan Banzuzi. İçeri baktı Banzuzi. İyi çevirdi. Şut ve gol. Gomis atıyor. Leipzig'in golü 17. dakikada Gomis'ten geldi. Tidiam Gomis. 20 yaşındaki genç Fransız bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşıyor. Tidiam Gomis ilk iki haftada

0: asisti vardı. Bu haftayı da golle açıyor Tidian Gomis. Nusa kritik bölgede kazandı topu. Nusa şut geldi, gol. Top ağlarda Antonio Nusa. Hamburg savunması bu golü hediye ediyor Nusa'ya. Fark 2'ye çıktı, dakika 28. Hoyer Fernandez'in müdahalesi yetersiz ve top ağlarla buluşuyor. Nanca genç oyuncu için tarihsiz bir an. Nusa baskıyı yaptı, topu kazandı ve farkı 2'ye çıkardı Antonio Nusa. Şimdi uzaklardan dokunuş ve gol. Top ağlara gidiyor Orban. Leipzig farkı 3'e çıkarıyor Willy Orban. Sert bir vuruş, kale ağzında dokunuş Willy Orban'dan. Rahatlıyor Leipzig. Dakika 72, fark 3'e çıktı. Hamburg maça ortak olmak için çabalarken kalesinde 3. golü görüyor. Şimdi Nusa sıyrıldı, tehlikeli atak, Nusa çıkardı, şut, gol! Top ağlarda Nkunku! Leipzig şov yapıyor Nkunku! Bir asist daha Antonio Nusa'dan. Nkunku ikinci Leipzig döneminin ilk golünü atmayı başarıyor. Leipzig 4, Hamburg 0. Orban'la 3-0 gelmişti. Şimdi Romulo kazandı o topu. Romulo geçti kaleciyi. Romulo gol! Romulo 5 oldu. 77. dakika, Romulo da golle dönüyor. Eski Göztepe'li sakatlıktan döndü. Oyuna daha birkaç dakika önce girdi. 74'te oyuna dahil oldu ve topu ağlarla buluşturuyor. Romulo! Şimdi yatta çevirdi yerden Baku. Offside. Bayrak kalktı ama atak sürdü. Rönnbeck topu ağlara gönderse de offside kararı topu ağlara gittikten sonra ilan ediliyor. Hamburg adına sezonun ilk golü olabilirdi ama çok net şekilde offside'da yattı. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Leipzig 5, Hamburg 0.
1: Bakalım bu 90 dakika neler gösterecek bizlere. İlk düdük maç başladı Bayern'in santrasıyla. Urbik. Saybari yerden Harry Kane dokunamadı. Arkada gol, Karl! Lennart Karl! Bayern önde. Arkaya çevirdi Saibari. Kane dokunamadı. Lennart Karl attı. Pinkert. Sekti top. Büyük boşluk var orada. Campbell sarktı bir anda. Karşı karşıya gol! Offside! Yarım kaldı. Elfersberg'in hayali. Kim offside? Evet, burada. Burada. Kim bozuyor mu? Ona bakılır. Saibari. Olise. Olise'den pas. Kane offside'da mı? Kane top ağlarda. Offside'da Harry Kane. Yani yakınmış. Beklediğimden daha yakınmış ama yine offside gibi. Darwish. Kraten Maher. Önü açıldı bir anda. Kraten Maher! Ne vurdu? Elversberg dengeyi buluyor. Kraten Maher. Bayern altyapısında zaman geçirmişliği var, sevinmedi.

Ama bu gole sevinilir. Roten Maher. Şimdi Musiala, Olise. Olise yerden Pavlovic, Harry Kane. Açı aradı. Kane. İstediğiniz kadar kapanın. Bu adamı durdurmanın bir yolunu 13 yıldır arıyorlar, bulamıyorlar. Bayern önde tekrar. Harry Kane. Bayern tekrar önde. Petkov orta, arkaya doğru Kratemar, kontrol vuramıyor. Ardından sekti, bu dokunuş dışarıya. 2-2'ye çok yaklaştı Elversberg. Pası en sola gitti. Luis Diaz, Harry Kane. Davis fırladı. Kane. Kimmich. Vurur mu? Kimmich, kaleci. Christoph. Sekmiş de savunmadan. Ve son düdük. Bayern 2-1 kazanıyor Elversberg. Karşısında

Çelik düdük geliyor. Venezia Fiorentina maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Stropa'yı gördük. Venezia'nın teknik patronu. Paolo Vanoli. Top kaybı. Busio. Öne açıldı bir anda. Busio taşıyor topu ileri. Busio. Adams'a doğru şimdi. Akor Adams. Şut ve gol. Gol Akor Adams. Rekor transferi Venezia'nın. Akor Adams topu ağlarla buluşturuyor ve ilk Serie A golünü kaydediyor. 1-0. Jimenez. En sağ pas Mastantuono. Mastantuono sokuldu topla. Mastantuono! Köşeyi bekliyordu kaleci. Şaşırttı onu. Attı golü. Franco Mastantuono. 1-1. Venezia 1, Fiorentina 1. Ölüm sessizliği adeta. İşte gol. Beto. Dengesini yitirdi. Savunma çok büyük hata. Beto yanında Mastantuono. Şimdi Mastantuono. İki dakikada öne geçirdi Fiorentina'yı. Bir an için bocaladılar. Beto ve Mastantuono aynı topa hamle yaptılar. Son anda Mastantuono bu topu aldı. Bakın Beto koşuyor. Mastantuono geliyor. Sonrasında Mastantuono kaleci önde. Tam köşeye. Drain de yardımıyla top içeride. Eno gönderdi ortayı. Kafa vuruşu kaleye yönelmedi top. Nyonto ve sonrasında uzun top Fagioli. Pellegrino birebir geriden çıktı. Offside yok. Gole gidiyor Pellegrino. Pellegrino! Pellegrino! 3-1. Venezia 1. Fiorentina 3. Oyuna girdi, golünü attı Pellegrino. Rakip ava giderken avladı onları. Geriden çıktı. Fagioli çok iyi gördü. Çok daha hızlı koştu. Rakibinden Moreno yetişemedi. Endur. Endur orta şansı kovalıyor. Sert bir orta. Kaleci Stankovic. Nyonto doldurdu içeri. Bir müdahale. Oyun sürüyor. Helgason uzaklaşmadı top. Şimdi Çerendur gönderdi. Bir dokunuş Mastantuono.

Auto Show. Fernandez. Fernandez orta ama karşılıyor Dragoşi. Mastantuono yetişti bu topa da. Mastantuono geçemedi ama rakibini. Şimdi Habs ortası. Bir vuruş gol. 4-2. Ne maç oluyor ama. Eno. Venezia 2 Fiorentina 4. Yarım düzine gol. Ve maç bitti diyor karşılaşmanın hakemi. Venezia 2 Fiorentina 4. Maçın sonucu. Rapuano'nun düdüğü Genoa Frosinone maçı başlıyor iyi seyirler. Top sekti arkaya şimdi Elerson. Elerson ceza sahası için pasını çıkardı. Vuruş ve gol! Baldanzi! Baldanzi topu ağlarla buluşturdu. Ama sevinmedi. Niye sevinmiyor? Çünkü yardımcıyı gördü. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı. Kalnisani. Yükleniyor şimdi Frosinone sol taraftaki boş alana. Gol pozisyonu. Nefis hareket, vuruş, gol! Kvernadze devam ediyor gollere. Genoa 0, Frosinone 1. Süper aldı önüne. Tek dokunuşla önündeki rakibe kart etti. Ve sonrasında gol vuruşu. İkinci golünü kaydediyor bu sezon. Genoa 0, Frosinone 1. Top indi şimdi Colombo. Colombo servisi yaptı. Baldanzi gole gidiyor. Vuruş ama kaleci Palmisani. Geçit yok Baldanzi'ye. Çok büyük boş alan bıraktılar. Colombo duvar oldu. Rakibi sırtına aldı. Yaptı servisi. Bir anda bomboş. Karşı karşıya Baldanzi ama harcadı mutlak şansı. Beylov şişirdi. Ostigard indirdi topu. Şimdi Cibrilsov pas aktardı. Şut şansı. Baldanzi vurdu. Elle oynama beklentisi. Oyun devam etti. Baldanzi'den pas. Ostigard boş sahada. Şimdi orta. Kafa vuruşu defanstan. İşte izliyor. Tam temas anı gösteriliyor şu an Rapuano'ya. Pozisyon bu. Penaltı. Penaltı kazanıyor Genoa. İşaret geldi. Colombo geliyor. Colombo dışarıya. Colombo kaçırıyor. Hedefi tutturamıyor Lorenzo Colombo. Sow topun arkasında. Sow ortaya gönderdi. Vuruş, gol! Vasquez. 1-1. Savunmadan geldi. Ön tarafta. Gelişine vurdu. Topu ağlarla buluşturdu. Kaptan itirazdan kartı görüyor. Kontrol etme çabası. Orada Colombo vurdu ama kaleci uzanıyor köşeye. Palmisani. Hasa iki önce arasındaydı. Top kaybı Hasa'dan. Son 10 dakikalık zaman dilimine giriyoruz. Seri çalımlar. Mesias. Mesias aradan gönderdi. Şimdi ceza sahası. Bir çekme var. Ceza sahası içinde tehlike. Vuruş ama kaleci başarılı. Vitinha. İyi savaştı orada. Sürekli çekildi. Tepkisi var hakeme. Fini. Bir topuk hareketi. Gidemiyor.

0: Rabbini. Kartı var Vázquez'in ve bu onun ikinci sarısı oluyor. Vázquez kırmızı görüyor. İtirazdan kart görmüştü dakikalar önce. Kaptan hızlı hücumu kesti. Kırmızı. Kalo yaptı, ortaya çıkmadı. Kaleci kafa vuruşu. Kaleci başarılı orada. Süper kurtarış Beylov'dan. Fini. Bir orta daha. Kafa ama Beylov. Üzerine gitti top. Öne geçebilirdi Frosinone. Zerbin. Daha az önceki pozisyon. Fini'nin ortası. Bu kafa. Ve top kaleci Beylov'da kalmıştı sevgili izleyenler ve mücadele noktalandı. Genoa 1, Frosinone 1 maçın sonucu. Puanla tanışıyor Genoa.
1: Tavares passa, guarda in mezzo e va il cross.

0: İtalya Serie A'da 4. haftanın en kritik randevusu Olimpico'da başlıyor. Lazio Milan maçı başlıyor. Yaptı kontrolü Modric. Çekti ikinci hareket. Luka Modric kesti arka tarafa. Bir kafa kaleci orada. Müdahale yapıyor Mandas. Atak sürüyor. Chukwueze çevirdi. Kenneth Taylor uzaklaştırıyor Lazio'da. Mandas. Tam köşeden aldı o topu. Mandas. Christos Mandas. Yunan file bekçisi Lazio'nun hila indirdi ama rakibe. Taylor'la geliyor Lazio'nun da hareket alanı var. Taylor aradan çok iyi bıraktı şimdi. Ceza sahasında Zakai Meynan. Mike Meynan golü izin vermiyor. Zakani. Mandas. Mandas derin ve güzel bir top gönderiyor. Tavares girdi ortaya taşıyor şimdi. Bruno Tavares. Tavares aldı soluna. Pası da çok güzel orada. Zakai kontrol. Zakai çevirdi. Bir vuruş gol. Cancelleri. Arka direk Cancelleri. Gattuso'nun, Lazio'nun rüya gibi sezonu sürüyor. Cancelleri. Zakai zaten çok iyi başlamıştı maçı ama 10 dakika dolmadan asisti de yapıyor. Gol böyle geliyor Lazio'da. Taylor aradan bıraktı Nostin'e. Nostin dönüyor. Zakanya bıraktı yeniden ona doğru. Çok iyi pas Zakanya Meyan. Mike Meyan gole izin vermedi yine. Bu arada durun diyor maçın hakemi, orada bir
1: Fratesi mi pası veren?
0: Çarpışma.
1: Harika pastı.
0: Gelin diyor maçın hakemi. Özellikle tezi girdi Nostin. O kadar akıllı ki Zakanya.
1: Ve sol ayakla.
0: Tavares kontrol. Tavares bıraktı. Taylor içeriye çevirdi. Nostin top. Çizgi şimdi geçiyor. Tijani Nostin. Tam bir karambol çizgi üstünde. Nostin ilk anda da atmış olabilir golü ama çizgi teknolojisi devreye girmeden Nostin devreye giriyor. İkinci hamleyi yapıyor. Lazio'yu 2-0 öne taşıyor. Tijani Nostin. Taç kullanıldı, atak sürüyor Milan için. Pulisic zarif dönüyor. Sokuluyor Pulisic. Pulisic etrafı çok kalabalık. Döndü Chukwueze'ye. Chukwueze orta arka tarafa doğru bir kafa kaleci Mandas. Pavlovic'ine kafayı vuran isim Mandas. Tam üstüne geliyor da iyi pozisyon oluyor bu kafa vuruşlarında şu ana kadar. Oyun daha iyi gitti ama skorboard aynı. Aradan bıraktılar şimdi Rabiot. Yanında Pulisic var. Pulisic şişirdi arka direğe doğru. Gelişine şut Moreira! Moreira tam Estupinian'dan daha iyi çıkartıyor derken çok iyi takip etti. Pulisic'in çevirdiği topta gol Moreira. Yeniden başlıyor maç. Pulisic böyle çeviriyor. More

0: Hila. Hila dokunuyor. Chukwueze mücadele top yine Milan'da kaldı. İyi de pas Chukwueze'ye. Alır mı soluna? Chukwueze götürdü. Hila yanında. Yine orta. Kara ağzına doğru müdahale. Ramos'tan önce geliyor. Karşı atak. Yine müsaade etmedi Milan. Orta içeriye Musa'dan. Şimdi sekti. Rabiot döndü geriye. Şut ve gol! Yine Moreira! Yine Moreira! Tam köşeye Moreira! Kale arkasına Milan tribünlerinde koşuyor Moreira. Estupinha'nın bütün maç yapamadığının kat ve kat kat fazlasını 2 dakikada yapıyor. Moreira! Lazio 2, Milan 2 maç sonucu 4. haftada.
1: Düdük geldi, mücadele başladı, keyifli seyirler. Geldi orta içeri, ilişten gol pozisyonu ve gol! Top ağlarda, Koulibaly. Lecce golü erken buluyor, 3. dakika biterken etkili orta arka direğe. Yükseldi Koulibaly, vuruşu yaptı, öne geçirdi Lecce'yi, 1-0. İliç'ten orta kafa, bir gol daha. Dejavu. 2-0. Thiago Gabriel. Golü attı, selamı çaktı. Lecce 2, Monza 0. Aynı nokta, benzer orta. Bir kafa daha. Farkı aralıyor Lecce. Štulić. Yerdeyken pası rakibe gitti. Mangas aradan yuvarladı. Robinson şimdi duvar pasında başarı. Robinson kurtardı. Robinson ama geçemedi kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci. Üçüncü pozisyon bu kez de savunma. Gallo. İki kez Falcone. Ve sonuncu da Gallo. Engel oldular gole. Soldan kat etti Carboni'de. Robinson içe döndü. Robinson uzak tarafı iyi gördü. Şimdi gol şansı. Boş kale. Boş kale Mangas. Orta noktayı gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi. Dakika 20. Mangas'ın golüyle 2-1'e geldi maç. 20 dakikada 3 gol. Akıl dolu pası Robinson'ın sağ çizgiye ve sonrasında Mangas. Uzun taç Veiga'dan çıkmadı kaleci, savunma kafalardan sekti. Şimdi Veiga şık indirdi topu. Bir de orta Veiga'dan vuruş ve gol şimdi oldu. Şimdi oldu. Lecce 3, Monza 1. Ne maç oluyor ama. Koulibaly. Çok çabuk reaksiyon gösteriyor. Cevap veriyor Lecce. Bir gol daha atıyor Koulibaly. Lecce 3, Monza 1. Florenzo savunma arkasına kaldırdı topu, şimdi Varela yerden iyi çevirdi, Robinson dışarıya. Direği sıyırdı, dışarı çıktı top, bir kez daha yaklaştı gole Monza. Ceballos, Ceballos ve top ağlara gitti, çok büyük hata Falcone'den. 3-2. Ceballos yerden kullandı frikiyi ve Falcone hata yapıyor. Fark 1'e düşüyor. İşte gol. Falcone rahat pozisyon ama burada engel olamadı. Yüksek top ceza sahasına doğru. Forsen kafa vuruşu arkaya sekti. Kafalardan sekti top. Gabriel seken topa, gelişine şut ama çarpıp dışarı çıktı, offside. Şans yanında Lecce kalesinin. Bakune burada kafa vuruşu, Gabriel gelişine şut. Son düdük bekleniyor. Via del Mare'de. Maç bitti. 3 puan Lecce'nin. Lecce 3, Monza 2. Maçın sonucu.
2: Şu iki teknik adam ve oyuncular maç öncesinde öyle selamlaşıyorlar.

0: Atalantalı oyuncuların dokunuşuyla başlayacağız maça. İlk düdük mücadeleye Atalanta'nın santrasıyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Raul Bellanova'dan De Ketelare'ye. Ederson ısrarla istemişti topu, şimdi ona geldi. Hemen Scamacca'yı görüyor. Scamacca'nın duruşunda Capri ile. Maçtaki ilk şut Atalanta'dan. Kaleyi yokluyor Gianluca Scamacca. Capri'nin üzerine giden bir şut oldu. Zé Pedro. Michel Adopo. Mendy içeride, Pazzini de hareketli. Adopo. Romano'ya verdi pas. Uzaktan bir şut Karnesecchi. Korner kullanacak Cagliari. Alessandro Romano. Öyle gördü kaleyi. Hemen vurdu. Karnesecchi uzanıyor. Kornere çelmeyi başardı. Deyola. Zé Pedro. Adopo. İçeride Paul Mendy var. Adopo çevirdi. Mendy'nin dokunuşu ve top ağlarda. Direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Cagliari Paul Mendy ile Atalanta deplasmanında öne geçiyor. Sağ kanattan gelişen atak. Michel Adopo servis yaptı. Paul Mendy'den geliyor gol vuruşu. Dakika 19. Taraftarıyla kucaklaşarak kutluyor golü Paul Mendy. Senegalli forvetiyle öne geçmeyi başarıyor Cagliari. Daniel Maldini. Maldini kaleye baktı. Maldini Karnesecchi. Yüzünü kaleye döndü. Uzaklardan deniyor kaleyi Daniel Maldini. Geçemedi Karnesecchi. Romano'nun baskısı. Mendy'den faul. Kaldırıyor Ederson'u. Paul Mendy çok çabuk kullandı Atalanta. De Ketelare. Yanındaki Scamacca'yı düşünmedi De Ketelare. Seken top Scamacca ve gol. Çok çabuk kullandı serbest vuruşu Atalanta. Golü de buluyorlar devamında. Gianluca Scamacca ile skorda şimdi denge var. Belki pası veremedi Scamacca'ya De Ketelare ama o top sekti. Yine Scamacca'yı buldu. Sert ve düzgün bir vuruşla dengeyi getiriyor skora Scamacca. Tekrar Winks aldı. Robert. Şimdi Mendy'ye doğru. Harika top. Paul Mendy. Yine ikinciyi attı Atalanta'ya. Bir kez daha sahnede Paul Mendy. Harika bir ara top. Üst üste paslar. Ama o dokunuş, gol dokunuşu olmuyor. Offside'da yakalanıyor Paul Mendy. Yüksek bir orta. Arka direkte vuruş da geldi. Deyola. İtirazları var. Ve penaltı. Penaltı geç gelen bir düdük oluyor ama penaltıyı kazanıyor Cagliari. Israrlı bir şekilde itiraz etmişti Deyola. Bakalım yeniden, evet. Seyat Kolašinac. Elle oynamayı yapan isim. İşaret geldi. Daniel Maldini. Maldini. Çok soğukkanlı bir vuruş. Sevinmiyor arkadaşları ama böyle kutluyorlar Daniel Maldini'yi. Cagliari yeniden öne geçiyor. Kolašinac'ın sebep olduğu penaltıyı Daniel Maldini gole çeviriyor. Romano her yerde. Maldini Badera'ya bıraktı. Badera yerden pas. Robert vuruyor. Karnesecchi ve korner. Samardžić. Samardžić çıktı oradan. Samardžić. Zoru yaptı. Golü yapamadı Lazar Samardžić. O ufak dokunuşlarla dar alandan çıkmayı başardı Lazar Samardžić ama şık hareketlerini bir de golle süsleyemiyor. Ve son düdük. Son düdük geliyor. Atalanta 1, Cagliari 2.
1: Napoli ve Bologna karşı karşıya geliyor. Ve şimdi işaret geldi, mücadele başladı. Politano aradan oynadı. Di Lorenzo. Döndü Di Lorenzo. Kevin De Bruyne yaptı ortasını, kafa vuruşu dışarıya. Dışarıya çıkıyor top. Yaklaşıyor gole Napoli. Antonio Vergara ile işte bu kafa, top böyle dışarı çıktı. Serbest vuruş kullanacak Bologna. Şimdi orta geldi, ceza alanına Teat! Arthur Teat! Bologna golü buluyor. 7. dakika. Napoli deplasmanında 1-0 önde Bologna. Arthur Teat! Ama bir offside var mı yok mu tartışması. Pozisyon inceleniyor. Evet, offside. Spinazzola yerden çevirdi. Şut dışarıya. Kevin De Bruyne. 14. dakika. Yaklaşıyor gole Napoli. Politano yaptı ortasını. Kafa, top dışarıda. Dışarıya çıkıyor top. Rasmus Højlund. Politano böyle ortaladı. Højlund az farkla indi binden dışarıya. Bologna sadece 2 şut üretti. Geliyor şimdi Napoli. Lang uzaklardan. Noah Lang. Oyuna girer girmez hareketlilik getirdi. Lang çok iyi bir şut çıkarıyor ama az farkla dışarıya çıktı. En iyi yaptığı işlerden biri Noah Lang. Sağına çekti işte, böyle vurdu ama yandan dışarıya. De Bruyne gönderdi Favasuli'ye. Yaptı ortasını Favasuli, şut ve gol. Ön direkte kale ağzında Lobotka. Stanislav Lobotka 66. dakikada geliyor gol. Napoli sahasında taraftarı önünde aradığı golü Lobotka ile buluyor. Geliyor Bologna. Libra ceza alanı tek toplar. Mbangula vurdu. Milinkovic-Savic. Mbangula'nın şutunda Milinkovic-Savic. ...90. dakika, birazdan ilave sürede gelecek. Kazandı topu Luka. Bıraktı Favasuli ceza alanında. Favasuli vurdu ve kaleci Pessina. Atak devam ediyor Lobotka. Sekti Spinazzola'dan. Kazandı topu Bologna. Ve son düdük geliyor Real futbol severler. Allegri çok sinirli. O son kaçan fırsatın ardından bir hayli sinirlendi. Kazanan Napoli oluyor.
2: İşaretini verdi Sassuolo karşılaşmaya başlayan taraf. Top Juventuslu oyuncularda. Coop Miners. Pası Alay Begoviç'e. Zeki Çelik soldan destek verdi. Zeki tekrar Alay Begoviç. Nico Gonzalez yay üstünde. Nico Gonzalez gole yaklaştı Juventus. Geçen sezon kiralık olarak Atletico Madrid forması giydi Nico Gonzalez. Arjantinli oyuncu direğe de temas ederek dışarı gidiyor top. Zeki Çelik. Nico tek top. Conceição, kaleci Muriç.

0: kalecinin kurtarışları. Matić Berardi paslaşması keyiflendirdi tribünleri. Matić yine araya doğru güzel oynadı. Esposito karşı karşıya gol! Esposito! Bayrak kalkmadı. Esposito kaçtı Matić'in pasıyla ve Sassuolo öne geçiyor Juventus karşısında. Berardi Matić ikilisi, iki usta. O kısa üst üste paslarla adeta uyuttular Juventus'u. Sonrasında Matić savunma arkasına oynuyor. Esposito kaçıyor ve golü atıyor. Kolo Muani. İyi pas yine Douglas Luiz yayda. Douglas Luiz vuruyor. Muriç bir kez daha uçtu. Önemli kurtarışları var. Topta Sassuolo'da. Bacola. Savunma arkasına yine bayrak kalkmadı. Şimdi bir karşı karşıya pozisyon daha olabilir ve top ağlara gidiyor, gol. Ama bayrak da kalktı. İkinci pozisyon için Cinquegrano orada net öndeydi. Soldan Kelly'den bir orta. Kolo Muani'yi geçti. Şimdi Jekrova aldı önüne. Jekrova! 1-1. Oyuna girdiğinden beri Juventus'un en hareketli ismiydi, en arayan ismiydi. Jekrova golü atıyor. Beraberliği sağlıyor. ...82. dakika... ...Jekrova'nın golü. Alaybegović... ...önünde kaldı. Alaybegović... ...Alaybegović... ...dışarı gidiyor top. Bir anda öne geçecekti Juventus. Juventus taraftarının sesi yükseldi. 1-1 sonrasında Voltemade... ...dışarı vurdu. Arka tarafta Voltemade'nin kafası, top dışarı gidiyor. Normal sürede son 2 dakika içine gireceğiz. İyi sıyrıldı Bacola. Bacola ortaya bıraktı. Şut, gol! Sassuolo bir kez daha önde. Bova ile. Juventus galibiyet golü için yükleniyordu ama Sassuolo bir kez daha öne geçiyor. Bacola nefis taşıdı, servisi yaptı, Bobby bitirdi. Jekrova pası verdi, tekrar aldı. Jekrova bir tane daha attı. Jekrova direniyor. 90+1 Jekrova bir kez daha skora denge getiriyor. Riskler alınıyor artık. Loriente en uzağa yolladı. İyi top yolladı. Acic orada. Acic. Acic vurdu, gol! Juventus'tan kiralık Acic üzüyor Juventus'un son pozisyonla belki de. İnanılmaz bir maç sonu. 89'da Sassuolo öne geçti. Jekrova duraklamalarda yanıt verdi. Juventus galibiyet ararken Sassuolo geldi ve Juventus'un oyuncusu kiralık olarak Sassuolo'da Acic maçı bitiren golü atıyor. Ve son düdükle birlikte de artık herkes sahada, Sassuolo'da Acic tebrikleri kabul ediyor.
1: Serie A'da 4. hafta Como ve Parma karşı karşıya geliyor. İki takım sezona çok farklı duygularla başladı. Como ilk 3 lig maçının tamamını deplasmanda oynadı. Maç başladı. Aldı önüne. Nico Pas soluna çekti, vurdu ve topu ana.

0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
3: Stablex.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep

0: Merdan, iyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir, kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
13: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005 ile 2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz, dedi.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Çap.
2: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike. Vlahovic vurdu. Top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Cerny kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaitan'a. Olaitan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaitan. Golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29. Marsilya Abdallah'la golü buluyor. Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an. Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu. Kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'ı geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Cerny soluna çekti. Cerny vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Cerny'den Orkun'un pası. Cerny kaleci Delange'ı böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaclav Cerny'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor. 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. İkinci yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakıl için direğe geçemiyor. Dördüncü golü istiyor Beşiktaş. Olaitan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Pocu. Bir asist daha Olaitan'dan. Golü atan Pocu. Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Uattara kaleyi bulamıyor. Beşinci gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano mücadelenin ardından çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
3: Sì, l'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere.
4: Bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdim düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki bu beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puanı aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyete hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum. Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda, daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçları da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum. Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor, performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüze çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Kramp olduğunu düşünüyorum. Yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir iş çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir iş çıkarttı. Yani değişiklik hakkında şunu söyleyeyim, normal bir değişiklikti, hani olması gereken bir değişiklikti çünkü

0: Çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli maçımız var. Burada iyi dinlenmemiz gerekiyor. Enerjimizi geri toplamamız gerekiyor. Ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir. Çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var. Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri. Ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten bu. Yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Gerçekten çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimize bir heyecan var ve bu da sonuçlar da getiriyor. Sonuçlar da gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hep böyle devam etmesini isterim. Umarım böyle devam eder ve en az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Kazanmayı istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimliği yaratırken de en büyük pay tabii ki de oyuncuların, onlara teşekkür etmek istiyorum.
1: Même pour prendre l'avantage. Et puis début de deuxième mi-temps, il y a eu aussi pendant 5-10 minutes plutôt de bonnes choses.
2: İlk yarı daha iyiydi. Beraberlik golünü de attık. İkinci yarıya da başlarken 5-10 dakika aslında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri göstermeye çalıştık. Belki de öne geçme fırsatını da yakalayabilirdik. Ama sonrasında konsantrasyonumuz tamamen düştü. Tamamen dağıldığımızı söyleyebilirim. Kornerden yediğimiz bir golde ise her şey bitmişti zaten. Sonrasında fark açıldı. Antrenörlük zordur. Antrenör olmak gerçekten zor. Ben bu durumu yaşadım. Daha öncesinde de yaşadım. Böyle zorlukları da gördüm. Tabii ki de sorumlusu benim. Burada yapılanların, alınan sonuçların. Ama yine de çalışmaya biz devam etmeliyiz. Bırakmak gerçekten kolay. Bakıldığı zaman ilk Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi lazımdı. Biz burada aynı hataları yapmaya tekrar ediyoruz. Düzelmemesi birazcık kırıcı ama kesinlikle pes etmek gibi düşüncem yok.
3: Karşılaşmanın ardından Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ve yeni transferlerden Ernest Pocu da açıklamalarda bulundu.
4: Evet, çok iyi başladık. Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor. O yüzden her maç bizim için önemli. Evde oynadığımız, içeride oynadığımız için de daha da büyük bir önemi vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik. Bir de yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Onu da şimdi pazar günlükü maça yanımızda götürmek istiyoruz. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz. Maçta oldu, geçen maçta oldu. Orada pek hissetmiyordum ama ertesi gün biraz ağır hissettim. Ama sağlık ekibimiz elinden geleni yaptı. Ben de kendimi iyi, güzel, yani hazır hissettim bu maç için. Yani benim için bir engel olmadı. Şimdi yarından itibaren yine toparlanma pazar günkü maç için kendim hazırlayacağım. Tabii. Tribünlerin desteği inanılmaz çünkü yani bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de bu sene çok iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz. Arkadaşlık da çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Yani takım taraftarı ateşliyor. Taraftar da bizi ateşliyor. O uyum çok çok güzel. Yani Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere yine gelebiliriz. İyi yoldayız. Bunu inşallah devamını getirebiliriz. Ki yani bizim için de çok güzel oluyor böyle bir maç oynamak. Ya korkutuyor. Yani benim karakterim haksızlığa pek gelemiyor. O yüzden öyle bir tepkiler oluyor. Ya çok konuşuldu yine. O yüzden siz de bunu sordunuz. Ama yani benim açıkçası hiç umurumda değil. Çünkü ben sahada Beşiktaş'ın takımım hakkını korumak istiyorum.

0: yani dışarıda kim ne derse desin hiç yani. Kafama hiç takmıyorum ama siz bunu sorduğunuz için bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi ben hakkım yeniliyorsa hep tepki gösteririm. Tepki göstermeye de devam ederim. Tabii yani şiddetli bir şekilde olmaması lazım hep. Ama ben hep Beşiktaş'ın takımım, kendi haklarımı koruyacağım. Buna devam edeceğim. Bunu da asla da bırakmayacağım.
1: Yes, of course, but also because of the quality from the group.
2: Kaliteliyiz öncelikle, onu söylemem lazım ve inancımız da var. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz. Çok iyi hissediyorum. Umarım bu atacağım birçok golün ilki olur, öncüsü olur ve umarım ligde de gol atarım. İyi hissediyorum kendimi gol attığım için. Hocamız benden kendim olmamı istedi. Kendim gibi oynamamı istedi ve zaten bildiğiniz gibi 3-1 iken öne girdim. Tabii ki 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur ve fırsat varsa da 4'ü bulmak olur. Ben de kontra ataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve giderim kontra atak olduğu zaman. Ben de bunu yaptım. Hücuma gittim. Golü attım ve golü attığım için mutluyum. Ben %100 hazırım. İlk 11 başlamaya da hazırım. Tabii ki hocamız beni kenardan oyuna sokarsa da o zaman da hazırım. Her zaman %100'ümü verecek bir oyunum. Oyuncuyum çünkü futbol kolektif oyun, takım oyunu ve takım içerisinde takım parçası olarak her zaman %100'ümü vermeye yardıma hazırım.
3: Almanya milli takımının Uluslar Ligi kadrosu belli oldu değerli izleyenler. Teknik direktör Jürgen Klopp Alexander Nübel'i kadroya dahil ederken Leroy Sané'yi çağırmadı.
4: Almanya milli takımı teknik direktörü Jürgen Klopp Uluslar Ligi için 44 kişilik kadrosunu açıkladı. 59 yaşındaki çalıştırıcı Eylül ve Ekim'de oynanacak maçlar için iki ayrı kadro belirledi. Klopp, Almanya'nın 24 Eylül'de deplasmanda Hollanda ve 27 Eylül'de Yunanistan'la oynayacağı karşılaşmalar için 24 kişi çağırdı. Kadroda Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Alexander Nübel de yer aldı. Jürgen Klopp 1 Ekim'de Sırbistan ve 4 Ekim'de deplasmanda Yunanistan'la oynanacak maçlar içinse 21 oyuncuyu davet etti. Tecrübeli isim Augsburg'un kalecisi Findamen'e iki kadroda da yer verdi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sané ise kendine yer bulamadı. Jürgen Klopp 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili Sané bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım ama henüz yapmadım. Sadece merhaba buradayım değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa konuşuruz ifadelerini kullandı. Hollanda-Almanya ve Yunanistan-Almanya maçları A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Almanya-Yunanistan ve Almanya-Sırbistan karşılaşmaları ise A-Haber ekranlarında futbol severlerle buluşacak.
3: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gündeme dair açıklamalar yaptı ve şartlar ne olursa olsun sezon sonunda görevini bırakacağını söyledi.
4: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yeni Açık'a konuşan Yıldırım, sezon sonunda şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'deki başkanlık görevini bırakacağım dedi. Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden ancak daha sonra göreve dönen İsmail Kartal hakkında, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıdır. Gidiyorum diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli takımın devre arasına kadar alacağı sonuçların önemine dikkat çeken Yıldırım, Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transferde gerekli takviyeleri yaparız. Şampiyonluğa inancımız da tam. Takım henüz hazır değil ama hazır olacak. Bu takım tutacak diye konuştu. Yıldırım, Beşiktaş ve Galatasaray derbileriyle ilgili de çarpıcı mesajlar verdi. Aziz Yıldırım, sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz. Bugünden söylüyorum iddiasında bulundu.
5: Yine kalacağız demiştik. Kaldık.
3: Süper Lig'in 6. haftasında yarın Galatasaray Trabzonspor'a konuk olacak değerli izleyenler. Biz de A Spor ekibi olarak sarı kırmızılı taraftarın nabzını tuttuk.

0: İstanbul'un kalbinde Beyoğlu'ndayız. Trabzon Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Bu maçın olasılıklarını Galatasaray taraftarlarına sordum. 6. haftada Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Nasıl bir maç olur?
1: Zorlu bir maç olur ama kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 alırız.
0: Golleri kim atar?
1: Osimhen oynarsa Osimhen, oynamazsa Sane ve bu sefer Barış.
0: Maç bittiği zaman en çok hangi futbolcu konuşulur? Maçın

0: Yıldızlı kim olur?
1: Yani Trabzon'da da öne çıkacak olan futbolcular çok var. Galatasaray'da da var. Kendi açımızdan oynarsa yine Osimhen ve Leroy Sané'nin de öne çıkacağını düşünüyorum bu maç.
0: 2-1 Galatasaray. Osimhen'li Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Muhakkak alacaktır diye düşünüyorum. Muhammed Salah iyi entegre oldu ama bekleneni veremediler.
2: Günün sonunda Galatasaray alır diye düşünüyorum.
3: Maçın yıldızı kim olur?
2: Osimhen.
3: Oynamazsa?
2: Barış Alper'e yük düşüyor.
4: 3-2 kazanacağımızı düşünüyorum. Biz de Leao maçın yıldızı olabilir. Karşı tarafı da tabii ki Salah etkisini gösterecektir.
5: Tahminim 2-1 Galatasaray alır. Biraz zorlu da geçebilir. Osimhen yok çünkü şu anda sakat. Ya, belirsiz tabii. Maçın yıldızı Batrukov olur asistlerle.
6: Osimhen'siz Galatasaray beraberliği oynar. Osimhen oynarsa %100 galip gelir.
7: Osimhen oynamazsa Galatasaray'ın işi zor. Ben Okan'a biraz aslında güvenmiyorum. Osimhen'siz B planı yok. Onun için biraz zorlanırız diye düşünüyorum. Icardi'nin eksikliğini de çok yaşıyoruz.
8: Galatasaray 1-0 kazanır diye düşünüyorum. Golü de Batrakov atacak.
9: Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasını Batuhan Kolak yönetecek değerli izleyenler. Şimdi hakem karnesine birlikte bakalım.
10: Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Dev karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarına İbrahim Çağlar Uyarcan'la Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Gürcan Hasova üstlenecek. ...30 yaşındaki Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak... ...kariyerinde ilk kez dev bir maçta düdük çalacak. 2016 yılında kariyerine başlayan hakem... ...2024-2025 sezonundan bu yana da... ...Süper Lig seviyesinde maçlar yönetiyor. Kolak bugüne kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken... ...92 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 8 kez penaltı kararı verdi. İlk sezonunda 3 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Kolak... Geçen sezonda Süper Lig'de 15 müsabakada düdük çaldı. Dev maçın hakemi Kolak, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. Batuhan Kolak yönetimindeki maçlarda Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalırken, Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti. Diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Batuhan Kolak 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı ve bir kez de penaltı kararı verdi. Kariyerinde ilk kez Trabzonspor maçı yönetecek Kolak, Galatasaray'ın ise 5 müsabakasında görev yaptı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni gözdelerinden biri olan Batuhan Kolak, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasıyla birlikte kariyeri adına önemli bir teste çıkacak.
9: Trabzonspor yeni teknik direktörü Thomas Reis için imza töreni düzenledi. Alman teknik adam da Galatasaray maçı öncesi bordo mavili taraftarlara mesaj gönderdi.
11: Beklemediğimiz bir süreç yaşadık. Ama nihayetinde çok güvendiğimiz, teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Sayın Thomas Reis'la bugün 2 yıllık sözleşme imzaladık.
12: Merhaba. First of all, I want to say thank you for the...
13: Tabii ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımızla beraber olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız. Şöyle ifade edebilirim aslında kendi filozofimi size eğer kısaca ifade edecek olursam, çok az kelime kullanarak ifade edecek olursam eğer şöyle diyebilirim. Az konuşma çok iş. Ben her zaman bu filozofiyle, bu mentaliteyle yola çıkmış insanlardan bir tanesiyim. Eğer büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız, büyük maçlar oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Burası yanlış yer sizin için. Dolayısıyla herhangi bir korkum asla olmadı. Herhangi korku duyduğum herhangi bir şey asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim ben de. Elbette zaman gerekecek çünkü işleri bu kadar hızlı yürütmeniz mümkün değil.

0: adım adım gitmeniz gerekiyor. Öncelikle savunmadan başlayacaksınız. Sonrasında hücum tarafına iyice geçiş yapacaksınız. Şu an sizin de bildiğiniz gibi önümüzdeki maça için çok fazla bir vakit yok. Çok kısa bir zamanda hazırlanıp bir maç çıkarmak durumundayız. En iyi oyuncuları tercih edip oynayabilecek en iyi puanları, en iyi galibiyeti bize aldırabilecek oyuncuları tercih etmek durumundayız. Ama şöyle bir şansımız olacak. Milli ara sonrasında sizin de bildiğiniz gibi çalışmak için çok daha fazla vaktimiz olacak. Bu zamanla birlikte beraber çalışarak, kendi filozofimizi daha iyi hale getirerek, takımımızı daha iyi hale getirerek çok daha iyi bir takım olacağımızın sözünü verebilirim. Ama anlatmaya çalıştığım şey, dediğim gibi, çok kısa bir zamanda bir maç oynayacağımız için bu maç özelinde en iyi oyuncularımızı, bu maçta bize galibiyeti getirecek en doğru oyuncuları seçerek en iyi galibiyeti almaya çalışacağız. Ve eklemek istediğim bir konu daha var. Avantaj olarak kullanacağımız elbette şu da var. Daha önce Süper Lig dedim. Daha önce buradaydım. Buraya yeni gelen birisi değilim. Şunu anlatabilirim. Süper Lig'i tanıyorum. Buradaki yoğunluğun, maçların nasıl yoğun geçtiğini farkındayım. Buradaki tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların kalitelerini biliyorum. Bütün özelliklerini biliyorum. Dolayısıyla tanımak için, hazır olmak için haftalar ihtiyacım olmayacak. Kısa bir süre ihtiyacım olacak. En iyi istediğini yapıp tabii ki en kısa şekilde takımı da kendim de hazırlayacağım. Zaten buradaydım. Geri döndüm. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten, tarihi, hırsları, hedefleri büyük olan bir kulüpten teklif aldığınızda bu teklifi düşünmek için çok şüphe etmezsiniz aslında. Çok da vakit kaybetmeden hemen kabul edersiniz. Şunu da ifade etmek isterim ayrıca. Buradaki baskının da farkındayım. Burada baskının, hedeflerin büyük olduğunu da farkındayım. Böyle de olmak durumunda aslında. Böyle de olması gerekiyor. Bu tür yerlerde hedeflerin büyük olması gerekiyor. Hedefler büyükse elbette baskı da olacak. Bunun da farkındayım. Ama ben de umuyorum gerçekten iyi bir sezon çıkaracağız bütün oyuncularımızla birlikte. İyi bir sezon sonrasında takımımızı da geliştirerek umuyorum güzel başarıları birlikte beraber elde edeceğiz. Tabii ki Mo ile konuştum. Kendisiyle bir sohbetimiz de oldu. Mo seviyesinde, dünya starı seviyesinde bir oyuncuyla çalışmak belki de bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Her hocanın dileği olan şeylerden bir tanesi, ama şunu da elbette ifade etmek isterim. Maç kazanmak için sadece Salah'a değil, bütün oyunculara ihtiyacınız var. 11 oyuncunuzun hepsinin çok iyi çalışmasına ihtiyacınız var. Elbette ondan savunma yardımını da bekleyeceğiz zaman zaman. Ama ben şunu düşünen bir insanım. Hücumda elbette kendisine serbestlik vereceğim. Eğer biz iyi savunabilirsek, topları erken kazanabilirsek, kendisini orada diri tutabilirsek, onu çok fazla koşturmadan, topları kazandıktan sonra ve topları hızlı kazanıp kendisini bulduktan sonra elbette yaratıcılığından, yeteneğinden, kalitesinden ön tarafta elbette faydalanacağız kendisinin. Çünkü zaten savunma da eğer top sizdeyken, topu eğer çevirip ve takımı dinlenik bir savunmayla karşılaştırırsanız kendisi zaten çok fazla yorulmadan kalitesini ileride çok daha fazla gösterecektir. Ben de elbette kendisine hücumda serbestliği vereceğim. Öncelikle harika bir atmosfer olacağını biliyorum zaten. Birçok kez buraya geldiğimde rakip hoca olarak buraya gelmiştim. Dolayısıyla taraftarlarımız hep bana karşı taraftarlardı. Ama bu kez ilk kez taraftarlarımız benim yanımda olacaklar. Takımın yanında beraber olacaklar. Dolayısıyla ne kadar harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Bunu bilerek geliyorum zaten buraya. Şunu söylemek istiyorum aslında takımımızla ilgili olarak. Trabzon insanı ne kadar sıkı çalıştığını, günlük hayatında ne kadar sert işler, sıkı işler yaptığını biliyorum. Dolayısıyla takımlarından da beklentileri takımın sahada çok sıkı çalışması, o sıkı çalışmayı gösterebilmesi. Aslında şöyle oluyor hayatta, kaybedebilirsiniz ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz, çalışarak kaybettiğiniz, elinizden gelenin en iyisini yaptığınız durumlar, aslında göstermeniz gereken durumlar. Şunlar olabilir, bazı şeyler için zamana ihtiyacınız olabilir, taktik vesaire, bu gibi durumlar için zamana ihtiyacınız olacaktır ama disiplin, yoğunluk gösterebilmek, sıkı çalışma gösterilmeyi hemen başarmanız gerekir. Şunu da biliyorum aslında taraftarlarımızın pozitif anlamda çılgın taraftarlar olduğunu, takımlarına inanılmaz destek verdiklerini biliyorum. Biz de takım olarak oyuncularımızla birlikte öncelikle saha içerisinde iyi bir performans gösterip o desteği yanımıza alıp çok harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Öyle de bir beklentim var bu maçta.
1: Yarın oynanacak Galatasaray mücadelesinde Trabzonspor'un en büyük kozu, dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah olacak.
2: Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla Türkiye'deki ilk büyük maçına çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Bordo Mavililer'de gol beklentisinin en yüksek olduğu isim Mısırlı Yıldız olacak. 34 yaşındaki futbolcu ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında 58. dakikada oyuna girerek Bordo Mavili formayla ilk kez sahaya çıktı. Salah ilk 11'de başladığı Başakşehir müsabakasında 2 gol atarak galibiyette başrol

0: oynadı. 2-1 kaybedilen Ahmet Sportif Faaliyetler maçında da bir gol atan Salah, Gençler Birliği karşısındaysa penaltıdan fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un ligdeki 9 golünün 4'üne imza atan Salah, bir de asist yaparak 5 gole doğrudan katkı sağladı. Salah, Trabzonspor'un son 5 sezondaki ilk 5 haftaları dikkate alındığında da öne çıkıyor. Mısırlı Yıldız 2021-22 sezonunda ilk 5 haftada 4 gol atan Anthony Vakeyeme'nin sayısına ulaştı. Muhammed Salah Galatasaray'a karşı daha önce Avrupa'da 3 kez forma giydi. Liverpool'un geçen sezon Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi sonun alt turu revanşında 4-0 yenerek elediği maçta 74 dakika oynayan Salah 1 gol ve 1 asist üretti. Mısırlı futbolcu Liverpool'un geçen sezon Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu iki karşılaşmada da süre aldı. Salah grup maçında 28, son 16 turunun ilk karşılaşmasındaysa 60 dakika sahada kaldı.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi gelin ana sayfalarla başlayalım ve ilk olarak Fotomaç gazetesine şöyle bir göz atalım. Elbette manşette Beşiktaş'ı görüyoruz. Dün oynanan Marsilya maçına dair destan manşeti atılmış. Beşiktaş'ımız Dolmabahçe'de Marsilya'yı parçaladı, sahadan sildi, yerle bir etti diyor Fotomaç. Vincenzo Italiano yönetiminde önüne geleni yıkıp geçen Beşiktaş'ın son kurbanı Fransa devi Marsilya oldu, ayrıntılara bakacağız. Başkan Erdoğan'a teşekkürler başlığını görüyoruz. Dün TFF Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu 2-6 Şubat 2027'de İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası töreni sırasında açıklamalar yaptı. Yine ayrıntılarına bakacağız. Leao barış taktiği, Asensio Lukaku güvencesi ve Rice'ın tarih yazacağız açıklamalarını da yine bu sayfada görüyoruz Fotomaç gazetesinde. Hemen Fanatik ana sayfasına da bakalım. Burada da sürmanşette İspanya devleri İstanbul'a geliyor başlığını görüyoruz ve manşete geldiğimizde de haber salın dört bir yana Avrupa'ya kartal geldi manşeti atılmış dünkü 4-1'lik Marsilya galibiyetinin ardından ve Fenerbahçe şampiyon olacak, aslan derbiye hazır, Trabzon en doğru yer gibi başlıklarda yine diğer takımların gündem maddelerinden öne çıkanlar arasında diyebiliriz. Şöyle biraz ayrıntılara geçelim. Sabah gazetesinin 17. sayfasına baktığımızda muhteşem şölen başlığıyla İstanbul'da 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı haberini görüyoruz. Dünyanın gözünü çevireceği organizasyonda konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye, İspanya ve Suudi Arabistan arasındaki güçlü bağların en güzel örneklerinden birini göstereceğiz. İstanbul bu etkinlik için dünyadaki en uygun şehirlerden birisi dedi. Ve yine Cumhurbaşkanımız bize öncülük etti başlığıyla İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun açıklamalarını da görüyoruz. Ve bu arada büyük kulüp başkanları yan yana oturdular törende. Yine buradan da bir fotoğraf paylaşılmış. Aynı sayfada Osterwold'e satılacak başlıklı bir haber görüyoruz. Roma ile görüşmeleri sürüyor oyuncunun. Kulüp 20 milyon euro bonservisle bu satışa sıcak. Semedo'da yolların ayrılacağı bir diğer isim denmiş. Hemen Milliyet gazetesiyle devam edelim. Beşiktaş sayfasını görüyoruz. Acımasız Beşiktaş başlığıyla 4-1'lik Marsilya galibiyetinin ayrıntıları paylaşılmış. Olaytan'ın iki şık asistine vurgu yapıldığını görüyoruz. Mücadelenin ardından Amir Mourinho'nun açıklamaları, ki kendisi de eski bir Marsilyalı, çok pozitif sonuç başlığıyla paylaşılmış. Onun dışında da Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını, maç sonu keşke hepsine sarılabilseydim başlığıyla yine bugün Milliyet gazetesinde görmek mümkün değerli izleyenler. Takvime de bakalım, özür diliyorum. Takvim gazetesi var sırada. Trossard yoksa İlhan var başlığını görüyoruz. Sağ üst köşede Beşiktaş'ın 22 yaşındaki yıldızı İlhan Fakılı. Trossard'ın yokluğunda müthiş oynadı. Bir gol atan İlhan bu sezon resmi maçlarda 3. golünü atarak alkış aldı deniyor. Buldozer Beşiktaş başlığı da sayfanın genelinde tercih edilen başlık olmuş. Kartal Tüpraş'ta Marsilya'ya sahayı dar etti deniyor. Dolmabahçe'den çıkış yok başlığı da yine öne çıkan başlıklar arasında bu sayfada. Beşiktaş bu sezon Tüpraş'ta 4 Avrupa 3'ü lig olmak üzere oynadığı 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başararak takdir topladı şeklinde bir haber. Evet, gazete manşetleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim. Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanacak. Programı hemen sizlerle paylaşalım. Bu akşam saat 20'de Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Yarın 17'de iki karşılaşma var. Arcaçorum Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor'u Kocaelispor'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saatler 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor Galatasaray mücadelesi ve İstanbul Başakşehir Gençler Birliği maçları oynanacak. Pazar 17'de Fenerbahçe Eyüpspor, Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor ve saat 20'de de Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş, Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşmalarıyla 6. hafta tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan karşılaşmalara bakacağız şimdi değerli izleyenler. 3. Lig ekibi Amasyaspor Amatör Lig takımlarından Çankırı Gücü'nü 10-0 yenerek tarihi bir skora imza attı.
2: Şahin Berker işaretini veriyor ve mücadele başlıyor Amasya'da. İki takıma da başarılar diliyoruz her zaman olduğu gibi. Güzel, keyifli, bol gollü bir mücadele olmasını diliyoruz. Yine erken bir gol şansıydı. Tıpkı dünkü Sinop mücadelesinde olduğu gibi hızlı başlama düşüncesinde mücadele. Ev sahibi ekip ve top ağlarda. Top ağlara gidiyor. Durum 1-0. Safa top ağlarını buluşturuyor. İlk dakika içinde pas şimdi sol kanada. Mikail kurtuldu rakibinden ilk pozisyonda. Mikail baskı devam etti. Bir klas topuk pası şimdi orta ceza sahasına, kafa ve ikinci gol. Top ağlarda Amasya Spor Futbol Kulübü golleri üst üste buluyor. İkinci gol geldi. Karşılaşmada 4. dakika henüz. Durum 2-0. Bırak, bırak. Köşe vuruşu kale alındı ve top ağlarda bir gol daha. Top ağlara gidiyor. Mehmet Baver bu kez kafayı vuran oyuncu. 6 dakikada 3 gol buldu. Şimdi savunma arkasına bir uzun pas daha. Bir 4. gol şansı. Bir plase ve top ağlarda. 4. gol. Mert'in 10 golü bu kez. Amasya Spor Futbol Kulübü Çankırı Gücü karşısında aradaki farkı 4'e çıkarıyor. Mert Erol ortayı yaptı. Kale alanına ve top ağlara gidiyor. Ahmet Emin Aksakal. 5. gol. Amasya Spor Futbol Kulübü. Safa Kınalı. Ahmet Emin. Ceza sahasında derinlemesi Muhammed ve top ağlarda. Muhammed Karahan bu kez sahnede. 6. gol. 35 dakika geride kalırken büyük bir fark yakaladı. 6 farklı üstünlük Çankırı Gücü karşısında. Ahmet Emin kurtardı rakibinden. Ceza sahasına girdi bir kez daha. Pası yerden ve top ağlarda Muhammed. 7. gol. Muhammed Karahan. 39. dakika. Amasya Spor Çankırı Gücü karşısında aradaki farkı 7'ye çıkardı. Muhammed Karahan bir kez daha sahneye çıktı. Safa tek pasta başarı var. Bir kez daha Safa'nın bulunduğu noktaya doğru top hızlı. Safa da öyle. Safa ceza sahasında rakibinden kurtardı topu Safa. Dışarı doğru bıraktı ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Bir gol daha buldu. Bu kez Yunus Emre ile Amasya Spor takımı durum 8-0 oldu. 51. dakikaya giderken Burhan. Burhan çalımlarla gitti. Burhan ceza sahasına sokuluyor. Süratlendi, yerden bıraktı ve müthiş bir asist yapıyor. Burhan oyuna sonradan dahil olan Muhammed top ağlarla buluşturdu. Aradaki fark 9'a çıktı. 9-0. 71. dakika. Burak'ın pası sol kanada. Muhammed hata sürükledi yine. Muhammed ceza sahasına sokuldu. Pası yerden ve top ağlara gidiyor. 10. gol. Hasan

0: 84. dakika. Aradaki farkı ona çıkarıyor. Amasya Spor Çankırı Gücü karşısında durum 10-0 oldu. Hakemle maçı bitirdi. 10 farklı üstünlükle kazandı ev sahibi Amasya Spor.
1: 10-0 biten bir başka mücadeleyle devam edeceğiz şimdi değerli izleyenler. Ordu Spor 1967'de Torul Belediye Spor Kulübü'nü aynı skorla geçti.
2: Emir Canlı Karaçalı işaretini verdi. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü mücadelesi başladı. Sol tarafta Berat top bekliyor. Şimdi aldı topu Berat, içeride sadece Taha var, yanında Uğur. Ceza alanı girdi Berat, son çizgiyi yerden çevirdi. Savunmadan döndü top, şimdi kazandı Berat. Berat şut şansı arıyor. Topuna müdahale geldi, atak sürecek. Uzaktan bir şut kaleci. Çok iyi çıkardı kaleci, bayrak kalkmadı. Şimdi bir şut daha, gol. Bu kez golü buluyor Berat Kalkan. Paslaşarak kullandılar köşe vuruşunu Atakan. Şimdi Berat vurabilir. Berat içeri kesti, bir rovaşata denemesi, sekti savunmadan. Recep'in şutu, gol, ikinci gol. 17. dakika. Kaptan Recep Metin farkı ikiye çıkarıyor. Servet kendi gidiyor. Servet soldan destek geldi. Berat ceza alanında. Taha içeride, çekti sağına. Berat ortaya çevirdi. Taha çekti topu. Taha vurdu, gol. Çok soğukkanlı Taha Balso. Şimdi Atakan aldı. Taha yine içeride, Atakan. Atakan ortasını yaptı. Taha kafa vuruşu, dördüncü gol. Açıldı Taha Balso. Bir açıldı, tam açıldı. Şimdi pası hatalı yere doğru. Berat çaldı. Berat. Berat. Of, ne gol. Berat Kalkan ne kadar klas. Akıl dolu. Berat şimdi Ferdi'nin önüne. Ferdi yerden çevirdi. Gol şansı kaleci ve top ağlarda. 6. gol geliyor Yiğit Tiryaki'den. 4-3 pozisyon. Atakan Aybastı gidiyor. Atakan pas içeriye, karşı karşıya pozisyon ve gol. Bu kez golü buluyor Taha Yasin Ev. Çok büyük sevinç ve sevinç taktaları Taha'dan. Egehan şimdi Taha'nın koşu yoluna, Taha cezalında, Taha son çizgi. Taha'nın ortası, kaleci sektiriyor. Atakan ve gol. 8-0 oldu. Bu kez asist Taha'dan, gol Atakan'dan. Yiğit Tiryaki pas içeriye doğru. Doğancan kendi vurdu, gol. Doğan Can Aynacı. Hasan Gündoğdu ortasını yapıyor. Ön direkte bir kafa, gol. Barış Gün. Ve son düdük geliyor Emircan Karaçalı'dan. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü'nü 10-0 mağlup ediyor.
1: Zira Türkiye Kupası'nda ikinci tur kura çekimi bugün yapılacak. İlk turu başarıyla geçen 20 ekibin yanı sıra bu aşamada organizasyona doğrudan dahil olan 42 kulüple birlikte toplam 62 takım kura çekiminde yer alacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek kura çekimi. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla saat 15'te başlayacak ve A-Spor'dan yayınlanacak. İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupa organizasyonunun tanıtım toplantısı dün yapıldı.
3: 5 yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları ilki 2 Şubat Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, ikinci yarı final 3 Şubat Beşiktaş Park'ta oynanacak. Final karşılaşması ise 6 Şubat Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ev sahipliği yapacak. Barcelona, Real Madrid,

0: Denizi açtınız ve bu sayede inanılmaz bir etkinliğe imza atacağız. Bu güzel ülkede, bu inanılmaz şehirde, İstanbul'da hep birlikte bu anı kucaklayacağız. Bir de Sayın Bilal Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Bu kadar önemli bir günde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmasa da Sayın Cumhurbaşkanı'na da, Sayın Erdoğan'a da çok teşekkür etmek istiyorum bütün destekleri için. Yani uluslararası tarihe çok önemli bir gün olarak geçecek bir gün olacak ve İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan daha fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz. İspanyol futbolu dünyadaki en önemli referanslardan biri. Bu tabii ki bir gurur sebebi, bir saygı sebebi ve bir de tabii ki Türkiye'deki futbola da ne kadar hayran olduğumuzu da söylemeyi de unutmamak gerekiyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Erkekler teniste 1970

0: 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Burke, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogancavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com.

Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Yine düne giderek başlayacağız. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 ile geçmeyi başardı ve Avrupa Ligi'ne müthiş bir başlangıç yaptı.
1: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike. Vlahovic vurdu. Top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Černý kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan'a. Olaytan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaytan. Golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29. Marsilya Abdallah'la golü buluyor. Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an. Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu. Kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'ı geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Černý soluna çekti. Černý vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Černý'den Orkun'un pası. Černý kaleci Delange'ı böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaslav Černý'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor. 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. İkinci yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakılı için direğe geçemiyor. Dördüncü golü istiyor Beşiktaş. Olaytan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Pocu. Bir asist daha Olaytan'dan. Golü atan Pocu. Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Uattara kaleyi bulamıyor. Beşinci gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.

0: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano mücadelenin ardından çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
1: Sì, l'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere.
2: Bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdim düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puan aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyete hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum. Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum. Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün. Çünkü kendisini iyi hissediyordu. Ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor. Performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüze çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Kramp olduğunu düşünüyorum. Yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir çıkarttı. Yani değişiklik hakkında şunu söyleyeyim, normal bir değişiklikti, hani olması gereken bir değişiklikti. Çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli maçımız var. Burada iyi dinlenmemiz gerekiyor, enerjimizi geri toplamamız gerekiyor ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir. Çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var. Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri ki bence bunu

0: Bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten bu yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Gerçekten çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimize bir heyecan var ve bu da sonuçlar da getiriyor. Sonuçlar da gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hep böyle devam etmesini isterim. Umarım böyle devam eder ve en az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Kazanmayı istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimliği yaratırken de en büyük pay tabii ki de oyuncuların, onları teşekkür etmek istiyorum.
1: Même pour prendre l'avantage. Et puis début de deuxième mi-temps, on a eu aussi pendant 5-10 minutes plutôt de bonnes choses.
2: İlk yarı daha iyiydi. Beraberlik golünü de attık. İkinci yarıya da başlarken 5-10 dakika aslında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri göstermeye çalıştık. Belki de öne geçme fırsatını da yakalayabilirdik. Ama sonrasında konsantrasyonumuz tamamen düştü. Tamamen dağıldığımızı söyleyebilirim. Kornerden yediğimiz bir golde ise her şey bitmişti zaten. Sonrasında fark açıldı. Antrenörlük zordur. Antrenör olmak gerçekten zor. Ben bu durumu yaşadım. Daha öncesinde de yaşadım. Böyle zorlukları da gördüm. Tabii ki de sorumlusu benim. Burada yapılanların, alınan sonuçların. Ama yine de çalışmaya biz devam etmeliyiz. Bırakmak gerçekten kolay. Bakıldığı zaman ilk Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi lazımdı. Biz burada aynı hataları yapmaya tekrar ediyoruz. Düzelmemesi birazcık kırıcı ama kesinlikle pes etmek gibi düşüncem yok.
3: Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ve yeni transferlerden Ernest Pocu da Marsilya maçının ardından açıklamalar yaptı.
4: Evet, çok iyi başladık. Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor. O yüzden her maç bizim için önemli. Evde oynadığımız, içeride oynadığımız için de daha da büyük bir önemi vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik bir de. Yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Onu da şimdi pazar günlük maça yanımızda götürmek istiyoruz. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz. Maçta oldu, geçen maçta oldu. Orada pek hissetmiyordum ama ertesi gün biraz ağır hissettim. Ama sağlık ekibimiz elinden geleni yaptı. Ben de kendimi iyi, güzel, yani hazır hissettim bu maç için. Yani benim için bir engel olmadı. Şimdi yarından itibaren yine toparlanma pazar günkü maç için kendimi hazırlayacağım. Tabii. Tribünlerin desteği inanılmaz çünkü yani bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de bu sene çok iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz. Arkadaşlık da çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Yani takım taraftarı ateşliyor. Taraftar da bizi ateşliyor. O uyum çok çok güzel. Yani Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere yine gelebiliriz. İyi yoldayız. Bunu inşallah devamını getirebiliriz. Ki yani bizim için de çok güzel oluyor böyle bir maç oynamak. Ya korkutuyor. Yani benim karakterim haksızlığa pek gelemiyor. O yüzden öyle bir tepkiler oluyor. Ya çok konuşuldu yine. O yüzden siz de bunu sordunuz. Ama yani benim açıkçası hiç umurumda değil. Çünkü ben sahada Beşiktaş'ın takımım hakkını korumak istiyorum. Yani dışarıda kim ne derse desin hiç. Yani kafama hiç takmıyorum ama siz bunu sorduğunuz için bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi ben hakkım yeniliyorsa hep tepki gösteririm. Tepki göstermeye de devam ederim. Tabii yani şiddetli bir şekilde olmaması lazım hep. Ama ben hep Beşiktaş'ın takımı, kendi haklarımı koruyacağım. Buna devam edeceğim. Bunu da asla da bırakmayacağım.

0: Yes, of course, but also because of the quality from the group.
1: Kaliteliyiz öncelikle, onu söylemem lazım ve inancımız da var. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz. Çok iyi hissediyorum. Umarım bu atacağım birçok golün ilki olur, öncüsü olur ve umarım ligde de gol atarım. İyi hissediyorum kendimi gol attığım için. Hocamız benden kendim olmamı istedi. Kendim gibi oynamamı istedi ve zaten bildiğiniz gibi 3-1 iken öyle girdim. Tabii ki 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur ve fırsat varsa da 4'ü bulmak olur. Ben de kontra ataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve giderim kontra atak olduğu zaman. Ben de bunu yaptım. Hücuma gittim. Golü attım ve golü attığım için mutluyum. Ben %100 hazırım. İlk 11 başlamaya da hazırım. Tabii ki hocamız beni kenardan oyuna sokarsa da o zaman da hazırım. Her zaman %100'ümü verecek bir oyunum. Oyuncuyum çünkü futbol kolektif bir oyun, takım oyunu ve takım içerisinde takım parçası olarak her zaman %100'ümü vermeye yardıma hazırım.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gündeme dair açıklamalar yaptı ve şartlar ne olursa olsun sezon sonunda görevi bırakacağını duyurdu.
3: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yeni Açık'a konuşan Yıldırım, sezon sonunda şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'deki başkanlık görevini bırakacağım dedi. Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden ancak daha sonra göreve dönen İsmail Kartal hakkında, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıdır. Gidiyorum diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli takımın devre arasına kadar alacağı sonuçların önemine dikkat çeken Yıldırım, Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transferde gerekli takviyeleri yaparız. Şampiyonluğa inancımız da tam. Takım henüz hazır değil ama hazır olacak. Bu takım tutacak diye konuştu. Yıldırım, Beşiktaş ve Galatasaray derbileriyle ilgili de çarpıcı mesajlar verdi. Aziz Yıldırım, sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz. Bugünden söylüyorum iddiasında bulundu.
2: Şimdi bir gazete turu yapacağız. Beşiktaş ve Fenerbahçe haberlerine birlikte bakacağız değerli izleyenler. Gelin hemen başlayalım. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfası Beşiktaş haberlerine ayrılmış. Dünkü Marsilya galibiyetinin ardından muhteşem Beşiktaş başlığını görüyoruz. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'ne flaş bir galibiyetle başladı. İç sahada 7'de 7 yaptı. Hem Avrupa hem de ligde oynadığı maçlarda Beşiktaş Marsilya'yı müthiş bir futbolla devirdi. İlk yarıda İlhan Fakılı açılışı yaparken İkinci devre Çerni, Murillo ve Poku zaferi ilan etti. Rakibin tek golü de Abdallah'tan geldi. Vincenzo Italiano'nun maçın ardından yaptığı açıklamalar çok mutluyum başlığıyla paylaşılmış. Agbadu'ya sarı önlemi şeklinde bir kutu haber var. Italiano Marsilya maçının ilk yarısında sarı kart gören Agbadu'yu ikinci devrenin başında oyundan aldı. Rakibin hızlı ataklarını göz önünde bulunduran Italiano defansta herhangi bir kırmızı kart sıkıntısı olmaması için önlem alarak Portekizli stoper Jalo'yu sahaya sürdü. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin Fenerbahçe sayfasına bakacağız. Sezon sonunda şampiyon olacağız başlığıyla Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını görüyoruz ki az önce de satır başlarını ekrana getirmiştik. Fenerbahçe ilk 5 haftada zirvenin 6 puan gerisinde kaldı. Bu performansa rağmen Aziz Yıldırım'ın takımına olan güveni tam. Başkan Yıldırım, Ocak ayına kadar minimum kayıpla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancım tam ifadelerini kullandı ve sezon sonu görevini bırakacağım söyledi. Marco Asensio takımla çalışmalara başladı şeklinde bir müjde diyebileceğimiz bir haber var Fenerbahçe cephesinde. Kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı takımla çalıştıktan sonra. Asensio bugün de antrenmanın bir bölümünde, yarınsa tamamında takımla birlikte olacak deniyor. Eyüp'e karşı çift kule başlığını görüyoruz. İsmail Kartal gol yollarındaki sıkıntıya çözüm arıyor. Tecrübeli teknik adam Eyüp maçı öncesi taktik çalışmalarda Lukaku ve Muriç'i birlikte oynatma denemeleri yapıyor. Sarı lacivertlilerin iki kulesi pazar günkü karşılaşmada birlikte 11'de görev yapabilir diyor haber. Yeniden Beşiktaş'a döneceğiz ve şimdi Sabah gazetesine bakacağız değerli izleyenler. Burada da sayfanın en başında Murat Özbostan'ın bir köşe yazısı Avrupa Avrupa Beşiktaş'ın sesini duy başlığıyla paylaşılmış.

0: Bu gece Beşiktaş taraftarı uzun zamandır özlediği o Avrupa'da biz de varız hissini tattı. Tebrikler Beşiktaş, Türkiye'ye böyle güzel bir galibiyet yaşattığın için demiş Murat Özbostan. Sol üst köşede de ne yaptın Olaytan başlığını görüyoruz. Beşiktaş adına maçın kilit isimlerinden biri Olaytan oldu. Beninli oyuncunun iki asisti beğeni toplarken mücadelesi de ayakta alkışlandı. Olaytan bu sezon 6 kez gol pası vermeyi başardı. Yine Marsilya maçı istatistiklerinin de paylaşıldığını görüyoruz. Gençlik ateşi İlhan Fakılı siyah beyazlıların ilk golünü kaydetti. Trossard'ın yokluğunda önemli bir performans sergiledi Marsilya karşısında. Ve kaptandan 3 dakikada 2 asist başlığıyla yine Orkun Kökçü'nün performansına da bir vurgu yapıldığını görüyoruz. Sayfanın genelinde tercih edilen başlıksa parçaladı şeklinde olmuş. Siyah beyazlılar bu sezon iç sahadaki 7. maçını da kazanmayı başardı. Hürriyete de hemen bakalım. Burada da yine Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetine dair dikkat çeken başlıklar var. Atmosfer inanılmazdı, kulaklarım duymuyor başlığıyla Salih Özcan'ın maç sonrası yaptığı açıklamaları görüyoruz. Tribündeki coşkunun kendilerinin motivasyonunu artırdığını belirten Salih, "Atmosfer inanılmazdı, maç bitti ama hala duymuyorum gibi," dedi. Çerne'nin şanssızlığı başlığıyla golünü attı sakatlanıp çıktı başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Ve sayfada da harikasın Beşiktaş şeklinde 4-1'lik galibiyetin değerlendirildiğini görüyoruz. Onun dışında İtalyano'nun maç sonu açıklamaları 42 bin taraftara sarılmak isterdim başlığıyla paylaşılmış. Güntekin Onay'ın da bu sayfada bir köşe yazısı var. Muhteşem taraftar süper Beşiktaş başlığıyla özellikle ikinci yarı rakibini sahadan sildiğini söylüyor Güntekin Onay. Gelin bir de Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet 16'da devreye kadar kayıp yok başlığını görüyoruz. Fenerbahçe ilk 5 haftada yaşanan 8 puan kaybı nedeniyle moraller bozulurken Fenerbahçe'de yönetimin ve teknik heyetin devre arasına kadar kayıp yaşamamalı ve zirveyle aramızdaki farkı kapatmalıyız. Kış transfer döneminde de orta sahaya mutlaka takviye yapmalıyız görüşünde birleştiği öğrenildi deniyor. Eyüp maçı öncesi taktik antrenmanla çalışmaların devam ettiği de paylaşılmış sayfanın detaylarında. Evet, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberlerinden gazete turumuz bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri döneceğiz. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor Galatasaray mücadelesi oynanacak ve dev karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Şimdi hakem karnesine bakacağız.
1: Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Dev karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarına İbrahim Çağlar Uyarcan'la Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Gürcan Hasova üstlenecek. Müzik 30 yaşındaki Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak kariyerinde ilk kez dev bir maçta düdük çalacak. 2016 yılında kariyerine başlayan hakem 2024-2025 sezonundan bu yana da Süper Lig seviyesinde maçlar yönetiyor. Kolak bugüne kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken 92 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 8 kez penaltı kararı verdi. İlk sezonunda 3 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Kolak, geçen sezonda Süper Lig'de 15 müsabakada düdük çaldı. Dev maçın hakemi Kolak, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. Batuhan Kolak yönetimindeki maçlarda Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalırken, Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti. Diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Batuhan Kolak 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı ve bir kez de penaltı kararı verdi. Kariyerinde ilk kez Trabzonspor maçı yönetecek Kolak, Galatasaray'ın ise 5 müsabakasında görev yaptı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni gözdelerinden biri olan Batuhan Kolak, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasıyla birlikte kariyeri adına önemli bir teste çıkacak.

Bir gazete turu ve şimdi de Galatasaray ve Trabzonspor haberlerine bakacağız değerli izleyenler. Yarın oynanacak dev mücadele öncesi iki takımdan da son gelişmelere bakalım. Fanatik 5'le gelin başlayalım bu sayfa. Galatasaray sayfası. İlk olarak sayfanın başında çekil aradan Paris Saint Germain başlıklı bir haber var. Aslan bir yandan Osimhen'in geri dönüşünü dört gözle beklerken diğer taraftan Fransa'dan endişe verici iddialar gelmeye devam ediyor. Paris Saint Germain'in hala Nijeryalı yıldızı takip ettiği ve transferde doğru anı beklediği ileri sürüldü şeklinde bir haber. Yaz döneminde de Avrupa devlerinin Osimhen'i istediği ancak Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmadığı hatırlatılmış. Hemen alt kısma doğru geldiğimizde sıra geldi Trabzon'a başlığını görüyoruz. Galatasaray'da sancılı başlayan sezonda taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Özellikle transfer döneminde yaşanan kaosa rağmen ligde hata yapmayan sarı kırmızılılar zirvedeki yerini sağlamlaştırırken Trabzonspor deplasmanına da moralli gidiyor. Cimbom'da özellikle bireysel performansların giderek yükselmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü demiş haber. Evet devam edelim. Fotomaç 5 ile devam edeceğiz. Trabzonspor sayfasına geçiyoruz. Derbi golcüsü Salah. Fırtınada Galatasaray derbisi öncesi gözler Muhammed Salah'a çevrildi. Dünyaca ünlü yıldızın dev maçta takımının en önemli gol ayağı olması amaçlanıyor. Salah da ilk derbisini heyecanla bekliyor denmiş. Ve tarih yazacağız başlığıyla Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Rice'ın imza töreninde yaptığı açıklamaları görüyoruz. Başkanımıza ve as başkanımıza teşekkür ediyorum. Doğru teknik direktör olduğuma inandıkları için teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Umarım birlikte tarih yazacağız dedi Thomas Rice. 24 saatte çözüldü başlığına da hemen bakalım sayfanın en altında. Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas, Thomas Rice başkanımızın havuzunda olan bir hocaydı. Hocamız 24 saat içinde kulübüyle görüşüp gelmek istediğini söyledi, bilgisini paylaştı. Sabah 15'le hemen devam edelim. Yine sayfanın başında Yunus Emre Sel imzasıyla "Korkuyorsan burası yanlış yer" başlığını görüyoruz. Trabzon'un yeni hocası Rice ilk toplantısında iddialı konuştu. "Benim felsefem az laf çok iş" diyerek başlayan 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı, "Yarınki derbi içinde geri döndüm, buradaki tutkuyu iyi biliyorum" mesajını verdi ve dünyaca ünlü yıldız Salah'ı serbest bırakarak bir oyun planlaması yapacağını da söyledi. Uğur Çemin haberine bakacağız biraz alt kısımda. Sağlam plan başlığıyla Buruk'un Trabzon maçı için tek kararsızlığı sağ kanat diyor haber. Aslan'da soru işareti Yunus'un mevkisi. Milli oyuncu sahada olursa 10 numara Batrakov'un, Yunus forvet arkasında başlarsa Barış'la Sané'den biri formayı alacak, sol kanatsa Rafael Leao'ya emanet olacak denmiş. Milliyet 17'ye bakalım. Yine Trabzonspor ve Galatasaray haberleri var bu sayfada. Rice asla korkum olmadı başlığıyla kendine yer bulmuş. Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Thomas Rice hemen gelip Galatasaray maçına çıkmak istediğini söyledi. "Asla korkum olmadı. Adım adım gideceğiz. Önce savunmadan başlayacağız, sonra hücuma geçeceğiz. En kısa zamanda takımı hazırlayacağız" dedi. Bu sayfada Nevzat Dindar imzasıyla bir Galatasaray haberi, kötünün iyisi Barış Alper başlığıyla. Zorlu Trabzon deplasmanı öncesi formsuz iki oyuncusu Leroy Sané ve Barış Alper Yılmaz'ın durumları teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Galatasaray çalıştırıcısının hücumda istenen düzeyde olmasa da savunma gayreti nedeniyle Barış tercihine daha yakın olduğu öğrenildi deniyor. Onun dışında Papara Park'ta kolak düdük çalacak başlığıyla az önce de paylaşmıştık. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Batuhan Kolak yönetecek ve Kolak içinde ilk büyük maç tecrübesi olacak. Takvim gazetesinin 19. sayfasına baktığımız zaman yine Galatasaray cephesinde öncelikle Sané'ye milli şok başlığını görüyoruz. Leroy Sané 44 kişinin davet edildiği genişletilmiş Alman milli takımının kadrosuna davet edilmedi. Sané, Klopp yönetimindeki Almanya'nın Uluslar Ligi'ndeki önümüzdeki

0: 4 maçında forma şansı bulamayacak. Sané'nin kadroya alınmaması ile ilgili Klopp, Leroy bu sezon henüz tam anlamıyla ritmini bulamadı. Onunla konuşacağım. Bu görüşmenin altı dolu olmalı. Sadece merhaba ben buradayım şeklinde değil ifadelerini kullandı. 15 dakikalık yoğun pres başlığına da bakalım. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbi planını yaptı. Hücum presle sonuç almaya çalışacak. Okan Hoca Trabzonspor maçına 15 dakikalık şok presle başlayacak. Rakibini hataya zorlayıp gol bulmaya çalışacak diyor haber. Yine Eren'in yerine Jakobs başlığına da hemen bakalım. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kocaelispor maçı kadrosunu bozmayacak. Tek değişiklik ise sol bekte olacak deniyor. Evet, Galatasaray ve Trabzonspor haberleri de bu şekildeydi gazetelerde. Şimdi gelin akışımıza geri dönelim. Zira Türkiye Kupası'nda birinci tur tamamlandı ve ikinci tur kura çekimi de bugün yapılacak. İlk turu başarıyla geçen 20 ekibin yanı sıra bu aşamada organizasyona doğrudan dahil olan 42 kulüple birlikte toplam 62 takım kura çekiminde yer alacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek kura çekimi. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla saat 15'te başlayacak ve A-Spor'dan yayınlanacak.
1: Evet, Yalova PK 2.
0: İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da yapılacak bildiğiniz gibi değerli izleyenler ve karşılaşmaların oynanacağı statlar da belli oldu.
2: 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu Şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek. Dörtlü final olarak düzenlenecek turnuvada Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2 ila 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların statlarını açıkladı. İki Şubat Salı akşamı oynanacak ilk yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını Fenerbahçe'nin Çobani Stadında paylaşacak. 3 Şubat Çarşamba ise Real Madrid ile Real Sociedad finale yükselmek için Beşiktaş'ın Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek. 2027 İspanya Süper Kupası 6 Şubat'ta Galatasaray'ın evi Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak finalde sahibini bulacak. 2020 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenmeye başlayan İspanya Süper Kupası ertesi yıl pandemi nedeniyle bir sezonluğuna tekrar İspanya'ya dönmüştü. Organizasyon 2021 yılından bu yana Suudi Arabistan'da düzenleniyordu.
0: Şimdi gelin bir de bağlantı yapalım. Haldun Domaç'la birlikte gündemdeki gelişmeleri yorumlayalım, konuşalım biraz. Günaydın Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Ezgi'ye, hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, hemen bir düne gidelim isterseniz birlikte ve Beşiktaş'ı bir tebrik edelim. Marsilya karşısında 4-1'lik galibiyetle Avrupa Ligi'ne çok iyi başladı temsilcimiz. Açıkçası kura çekimi ilk yapıldığında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir kura çekti demiştik. Ama bu çok iyi başlangıcın devamının da artık şimdi çok iyi gelmesini bekliyoruz. Artık kafalardaki o endişeler, soru işaretleri yerini mutluluklara, heyecanlara bıraktı gibi bir görünüyor. Siyah beyazlı camiada neler söylersiniz?
3: En başta söyleyeceğim şu, bir kere her şey yolunda gidiyor Beşiktaş için. Kadro oturdu. Bir oyun anlayışı var. O da oturdu. Taraftar artık Beşiktaş'a sahip çıkıyor. Yani umutsuzluğu ortadan kalktı. Şunu da söylemek lazım. Vincenzo Italiano gerçekten de çok kısa sürede bir dokunuş yaptı takıma ve takımda istediğini elde ediyor. Stratejik planları rakiplere göre çok doğru bir şekilde hazırlıyor. Bütün bunların sonucunda da neticeler de kendiliğinden ortaya çıkmaya başladı. Öyle söylememiz lazım. Hani net bir şekilde dün akşam Beşiktaş'ın Marsilya'yı, hani tırnak içinde söylüyorum, hani o futbol terimi olduğu için ezip geçtiğini söylememiz lazım. Hani tabii ki burada şunu söyleyelim, yani bir yere şunu yazalım yine, başarımızı gölgelemek adına değil ama şunu vurgulamak lazım, Marsilya'nın içinde bulunduğu durum, Genesio'nun takım sahipleriyle yaşadığı süreç ve dün akşam gerçekten çok önemli 2-3 oyuncusunu kenarda tutması gibi.

gibi bazı noktaları bir yere yazalım. Ama bunlar Beşiktaş'ın başarısını gölgeleyecek noktalar değil. Çünkü şöyle söyleyelim, istersen ben parça parça anlatayım. Bir kere Vincenzo Italiano'ya bir parantez açalım. Nasıl bir parantez açalım? Söylediği her şey böyle hani saat gibi işledi ve doğru bir şekilde ortaya çıktı. En önemli noktası şuydu. İlk 20 dakikada yüksek bir baskıyla onların topla çıkmalarına engel olacağız. Orada ön alan baskısıyla top kazanıp onları pozisyona çevirmeye çalışacağız. Çünkü bu konuda zaafları var demişti. Yani sanki yaptı. Ya orada Beşiktaş golü buldu zaten. Yani böyle bir durum ortaya çıktı. Hemen bunu söyleyelim. Sonrasında oyunun içerisinde belli çok kısa bir bölümde biraz dalgalanma yaşadı. İşte o dalgalanma sırasında gol geldi. Ama onun ötesinde oyuna hakimiyeti çok üst düzeydeydi. Şimdi şöyle söylemem lazım. Beşiktaş'ta birincisi bu. İkincisi kadro oturdu diyoruz. Mesela Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakılı oynuyor ve İlhan Fakılı Clermont'tan gelirken işte bir yedek oyuncu olur. Yani bizde zaman zaman böyle bu tür denemeler yapmak lazım diye geldi. Deneme falan değil, baya baya milli takım havuzuna girecek kadar iyi futbol oynuyor. Hatta belki de girecek, bilmiyoruz yani, milli takım havuzunun içerisine girecek, o noktaya geldi. Bu da bir anlamda hem Vincenzo Italiano'nun başarısı, hem şimdi fazla zikretmiyoruz, onları da söylememiz lazım artık. Başkan Serdal Adalı'nın göreve getirdiği Önder Özen'in, Gökhan Keskin'in önemli bir başarısıdır. Bunu da hemen bir yere yazmamız lazım. Ve İlhan Fakılı maçın en kritik oyuncularından biri oldu. Trossard'ın yokluğunda şöyle söyleyeyim. Hani aradık mı Trossard'ı? Yok, ben çok fazla aramadım. Ha, Trossard olsa farklı şeyler olur mu? O ayrı bir konu. Olur, çünkü Trossard bu. Yani Arsenal'le Premier Lig şampiyonluğu kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Buradan orta alana geçeceğim. Bir oyunun anahtar yeri orta alanı ve o orta alan o kadar doğru bir şekilde kuruldu ki geldiği günde, ya da işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın gündemine geldiği gün de söylemiştim. Bir ara Trabzonspor'un gündemine de geldi. Salih Özcan çok özel bir oyuncu diye ve bu özel oyuncuyu kim alırsa o kazanır demiştim. Beşiktaş aldı, kazandı. Şimdi bir orta saha düşünün. Kesicisi üst düzey bir kesici. Yani ahtapot gibi her yere ayağını uzatıyor. Enerjisi muhteşem. Yani orta alana enerji koyacak oyuncusu çok çok özel bir oyuncu. Orada atletizmiyle yani bir de teknik kapasitesiyle de, yani oynayan olayı tanı çok farklı bir yere yazmamız lazım. Ve yanında da bir Orkun, daha kreatif yönetici bir Orkun. Şimdi bakıyorsunuz bu orta saha çok üstünlük sağlıyor rakiplerine. Yani bazen söylediğimiz bir cümle var ya, hani maç orta sahada kazanılır, orta sahada kaybedilir. Bu orta saha gerçekten kazanıyor. Bunun ötesinde şunu söyleyelim. Tabii ki küçük zafiyetler var mı? Var. Yani işte mesela savunmada zaman zaman yerleşimde yapılan hatalar. Yani bunlar da tabii önemli noktalar. Onları da söylemek lazım. Ama netice itibariyle söyleyeceğim, Beşiktaş'ta her şey daha oturdu ve giderek de oturacak ve bizim orta sahadaki o becerisini, ön alandaki Vlahovic'li o önemli noktayı biraz daha ileriye taşıyacak. Çünkü Vlahovic kelimesini neden söyledim, onu da hemen ekleyeyim. Yani dün akşam çok net bir şekilde, bilmiyorum Ezgi sen de gözlemledin mi, Vlahovic'in gol atması için başta oynarken İlhan Fakalı, işte Ernest Boku, Olaytan, Orkun, yani müthiş çaba sarf ettiler. Yani aslında bu bir takımda bazen olumsuz görülebilir ama gerçekten çok önemli. Yani santraforumuzun da gol atması bizim için çok değerli düşüncesini ortaya koydular ki bu
bu da bence çok değerli bir durum. Onu da özellikle söylemek lazım. Bu takımdaşlığın oluştuğunu da gösteriyor. Yani Beşiktaş'ta. Bu da takımın gelecekte alacağı sonuçlar açısından çok değerli bir durum. Onu da vurgulamak lazım. Yani sonuç itibariyle şunu söyleyelim. Bu bir tesadüf değil. Yani bazen böyle hani eğrisi doğrusuna denk geldi falan denir. Hayır. Planlamalar yapılan, iki asisti var Olayda'nın, iki asisti var Orkun'un. Yani bu bir orta saha düşünün, dört asisti

0: riskli bir oyun oynuyor. Yani bu açılardan baktığımızda Beşiktaş'ta işlerin yolunda olduğunu söyleyebilirim. Taraftar mutlu, camia mutlu, teknik direktör mutlu. Söylediğim gibi eksikler yok mu? Var. Ufak tefek eksikler var. Ve üstelik mesela bu kadroda orta alan bölgesini biraz daha zenginleştirmek lazım mı diye düşünüldüğünde doğru. Bir sol stoper takviyesi yapmak doğru olur muydu? Doğru. Ama gördüğümüz bir gerçek var. Şu andaki Beşiktaş mevcut elindeki kadrosuyla bu Avrupa macerasını da çok iyi taşıyacak, ligi de çok iyi taşıyacak bir görüntü veriyor. Şu anda bunu söyleyebilirim.
1: Hemen o zaman buradan lige dönüşü de konuşalım isterseniz. Çünkü milli ara öncesi Ahmet deplasmanı. Şüphesiz Ahmet'in de sezona iyi başladığını düşünecek olursak zor bir deplasman. Bir de tabii Marsilya mücadelesi gibi yüksek tempolu, yüksek konsantrasyonlu bir mücadeleden çıkıp oraya gitmek elbette. Nasıl bir görüntü verecek Beşiktaş? Bu merak konusu. Nedir beklentiniz?
0: Şimdi buradaki az önce söylediğim cümlenin bir tamamı Ezgi bu. Eğer takviye olarak 3-4 oyuncu daha gelebilseydi, yani işte bir orta alan takviyesi olabilseydi, bir yani tabii ki yani var oyuncular ama daha böyle mesela Ndidi var. Kullanabileceğiniz, bu dönüşümü yapabileceğiniz oyuncu olsaydı daha bir zenginlik olurdu. Ama eldeki malzemeyle yola devam edeceksiniz. Dolayısıyla Ocak ayına kadar böyle konuşmamız lazım. Ahmet deplasmanı zor bir deplasman. Gerçekten çok coşkulu oynuyorlar. Onu söyleyelim. Başakşehir maçı, Galatasaray, özür dilerim, Trabzonspor maçı. Yani bunlar bize gösterdi ki Ahmet bu ligde ciddi manada can yakan, kendisini yukarılara çıkartmaya çalışan bir takım görüntüsü verecek. Bu maçın yankısı nasıl olur dersen, bir kere yani bir unsuru çok yukarıda olacak diye düşünüyorum. Mental açıdan çok güçlü bir Beşiktaş göreceğiz. Ha, teknik taktik açıdan da Beşiktaş'ın gayet iyi olduğunu düşünüyoruz. Burada tartışacağımız tek konu fizik. Yani bir maçın kazanılması için teknik, taktik, fizik ve mental noktalar var. Bunlardan ikisinin Beşiktaş adına, Beşiktaş lehine olduğunu söyleyebiliriz. Fizik kondisyon konusunda da hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yorgunluklar mutlaka olacak. Marsilya gibi gerçekten çok önemli bir takıma karşı kazandığınız galibiyet ve harcadığınız enerji var. Ama öyle enteresan bir şey oldu ki mesela 72. dakikada sakatlığı da vardı. Orkun çıktı. Olaytan çıktı. Yani Beşiktaş bir de oyuncuları 90+5'lere kadar taşımadan dinlendirebilme şansı buldu yani Marsilya maçında. Böyle bir şansı oldu. Onun için bu noktada da çok böyle dalgalanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki bir de şöyle bir durum da söz konusu. Trossard'ın döneceği noktası var. Onu da özellikle söylememiz lazım. Rıdvan dönecek büyük olasılıkla. Yani oralarda o rotasyonu yapabilme şansı da olabilir. Onları da söylememiz lazım. Yani zor bir maç olacağı gerçeğini söyleyelim ama Beşiktaş'ın hala elinde çok değerli imkanları, kozları var.
1: Peki. Şimdi hemen isterseniz Süper Lig'de haftanın maçını biraz konuşalım. Trabzonspor'la Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer'de Thomas Reis dönemi başlıyor. Tabii böyle büyük bir mücadele öncesi Reis'in göreve gelmiş olması acaba takımda nasıl bir etki yaratacak? Ve Galatasaray cephesine baktığımız zaman da ligde lider ve yoluna emin adımlarla yine devam eden bir takım görüyoruz. Bütün eleştirilere rağmen ligde iyi bir performans sergileyen Galatasaray var. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
0: Nasıl bir mücadele bekliyoruz? Bazı soru işaretlerimiz var. O soru işaretlerimizin yanıtlarını bulmamız lazım. Mesela bunların en başında Galatasaray'da Osimhen oynayacak mı? Soru işaretlerin biri bu. Yani genel anlamda baktığımızda kadronun içerisinde olacak ama oyunun gidişatına göre oynayacakmış gibi bir görüntü var. Ben öyle hissediyorum. Çünkü tabii takım antrenmanlarını çok net bir şekilde izleyemediğimiz, son durumunu göremediğimiz için söylüyorum bunu. İlk 11 başlamayacaktır diye düşünüyorum. Ama bir haber daha vardı. Nişanya milli takımına da davet edilmiş.
1: Doğru.
0: Da, bana farklı bir şey getiriyor. Yani kendisiyle konuşmadan Nişanya milli takımına davet edildiğini sanmıyorum. Dolayısıyla hazır mısın? Hazırım. Oynayabilecek durumdayım demiş olmalı. Yani onu duymuş olmalıyız ki, yani duymuş olmalılar ki milli takıma davet ettiler.

önemli nokta şunu söylüyor. Yani benden önceki teknik direktörler, ben mealini söylüyorum. Yani böyle açıklamadı tabii. Benden önceki teknik direktörler Salah'ı çok doğru kullanamadılar diyor. Yani böyle açık açık söylemiyor da şu cümleyi söylüyor. Diyor ki Salah'tan yüksek verim alabilmeniz için onu çok fazla geri koşturmamanız gerekiyor. Çok onun o kreatif yönünü, hücumdaki üretkenliğini kullanmanız lazım. Bunun için de onu geri koşturarak yormamak gerekiyor diyor. Şimdi bu daha önceki teknik direktörlerin açıklamadığı bir durum. Artı şunu da ekliyor yalnız. Salah'ın da yani oradaki aidiyetini ortaya koymak adına geriye çok koştuğunu, takım bütünlüğü açısından savunmaya yardım etme çabasını ortaya koyuyor. Diyor ki yani ben bundan sonra Salah'ı öyle çok geri koşturmayacağım. Adamını takip et, işte bir adam takip et, gel savunmanın içerisine gir, oradan top çıkar beklentisi içerisinde olmayacağım. Tam tersi bize en yararlı olacağı yerde, yani ucun bölgesinde kullanacağım. Şimdi bunun nasıl bir sonuç üreteceğine bakacağız ki hatırlayalım. Yani yanılmıyorsam hem Konya maçında hem Ahmet maçında Salah'ın savunmanın hemen önünde top çıkardığı pozisyonları hatırlıyoruz. Demek ki bu noktadan uzaklaşacak, öyle bir durum söz konusu. Tabii hemen şunu da söylemek lazım. Bir takımda teknik direktör değişikliği olduğu andan itibaren mutlaka ilk maçta oyunculara bir dokunuş oluyor. Yani ilk maçta oyunculara dokunuş. Dokunuştan kastım şu. Çünkü oyuncular hocalarına nasıl oyuncu olduklarını göstermek için o ilk çabayı ortaya koyuyorlar. Belki o gerçek performansın bir tık, iki tık üstüne çıkabiliyorlar. Belki böyle bir durum yine oluşacak. Yani ben sonucunu tabii ki her Trabzonspor Galatasaray maçını sonuç olarak merakla bekleriz. Çünkü her sonucu açıklayabiliriz. Ama bu maç biraz daha işte Thomas Reis'in oyun kimliği, Salah'taki performans, diğer taraftan Osimhen'in oynayıp oynamayacağı, mesela burada Okan Buruk'un ben hiç vazgeçmem bu oyun anlayışından dediği oyun anlayışında devam edip etmeyeceği, bir başka önemli nokta Onacu'nun bu dalgalı seyrini oluşturan oyun anlayışından Thomas Reis'in ne kadar dönüş yapabileceği. Şimdi o dalgalı diyorum çünkü siz eğer topu ona gönderirseniz, yani o zaman topu içeriye atıyor. Ama göndermezseniz, daha statik bir santrofordan bahsediyoruz. Göndermezseniz ya onu açıyor bak ne kadar formsuz başladı, hiç de iyi değil cümlesini kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Yani böyle bir ikilemin içerisindeyiz. Onu özellikle söylememiz lazım. Ama bence güzel bir maç olacak. Çünkü şöyle onu da söyleyeyim Ezgi. Bu maç sadece Trabzonspor ve Galatasaray'ı ilgilendirmiyor. Diğer taraftan Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Diyeceksiniz ki ya daha ligin 6. haftasında mı bu olur? Evet, 6. haftasında olur. Galatasaray kazanırsa bir hayli avantajlı duruma geçecek. Trabzonspor kazanırsa bu ligde ben hani şampiyonluk iddiamı yoğun bir şekilde sürdürüyorum derken Beşiktaş'a liderlik fırsatı tanıyabilecek, Fenerbahçe'ye zirveye yaklaşma imkanı tanıyabilecek, en azından Beşiktaş kazansa bile bir puan. Yani böyle bir maç, yani dört büyük takımı da, şampiyonluk yarışındaki dört büyük takımı da çok çok yakından ilgilendiren bir maç. Galatasaray kazanırsa Galatasaray bir anlamda işte Fenerbahçe ile Trabzonspor'u biraz daha yarışın dışına doğru

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta.

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam.
12: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
13: Reklam.
14: Hesabı alabilir miyim?
15: Buyurun.
14: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
15: Nasıl yani?
16: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
17: Vakıfbank daima seninle.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
19: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
20: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Politika faizinin %3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların, ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: parçasını 2 dakikada yapıyor. Moreira.
1: Lazio 2, Milan 2, maç sonucu 4. haftada.

0: kez daha günaydın değerli izleyenler ve biz Aspor Radyo'dan takip eden değerli dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemi konuşacağız. Suat günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Gayet iyiyim. Güzel bir geceyi geride bıraktık. Öyle olunca da biz de bugüne tabii ki güzel başlıyoruz.
1: Keyifle başlıyoruz.
0: Hemen o zaman bir düne gidelim değerli izleyenler. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne çok iyi başladı. Konu Marsilya'yı 4 golle geçmeyi başardı siyah beyazlılar. Tüm detaylarıyla konuşacağız mücadeleyi ama şöyle bir özeti izleyip hatırlayalım.
2: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike. Vlahovic vurdu. Top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Cherny kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaitan'a. Olaitan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaitan. Golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29. Marsilya Abdallah'la golü buluyor. Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an. Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu. Kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'ı geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Cherny soluna çekti. Cherny vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Cherny'den Orkun'un pası. Cherny kaleci Delange'ı böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaclav Cherny'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor. 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. İkinci yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakıl için direğe geçemiyor. 4. golü istiyor Beşiktaş. Olaitan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Pocu. Bir asist daha Olaitan'dan. Golü atan Pocu. Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Ouattara kaleyi bulamıyor. 5. gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.
0: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim tabii ki. Çok önemli bir galibiyet. İyi başlamak önemliydi. Özellikle de burada çok fazla konuştuk. Beşiktaş'ın rakiplerini Şampiyonlar Ligi gibi bir kura çektiğini, doğru, zorlu rakipleri olduğundan bahsettik. Evet. Ama çok iyi bir başlangıç. Devamının da tabii ki aynı şekilde gelmesini bekliyoruz siyah beyazlılardan. Bir genel değerlendirme alayım Suat senden. Sonra detaylara geçelim.
1: Beşiktaş Marsilya'yı yenerdi. Beşiktaş kağıt üstünde favori olduğu bir maça çıktı. Marsilya'nın durumunu hani biraz yakından bakanlar bilir. Burada amalar, fakatlar var. Fakat Beşiktaş çok iyi oynadı. Ama Beşiktaş böyle şıkır şıkır, sükseli, çok keyifli bir galibiyet aldı.
0: İşin yani Beşiktaş Marsilya adına, kötü olduğu için böyle
1: Marsilya
0: olmadı.
1: Marsilya kötü olduğu için değil. Beşiktaş iyi olduğu için. Beşiktaş, elbette ki belli bölümlerde problemler var. Bu zaten İşin doğasında da var. Düzeltilmeyecek problemlerin olmadığı Beşiktaş'ın

0: Bunu maçın geneline yayması haline bambaşka bir çıtayı yükselteceği bir karşılaşmayı bence virajdı, geride bıraktı. Şimdi Beşiktaş burada bireysel olarak oyuncuların çıkışını görüyorsun. Bireysel olarak isim isim gideriz birazdan. Takımın nasıl toparlandığını, bu oyuncuların ne işi var diyen Beşiktaş taraftarının bile ya acaba haksızlık mı yaptık bazı isimlere dediği bir noktaya geldi Beşiktaş. Bence bu en az şampiyonluk yarışı kadar, Avrupa'da başarı kadar bir takımı ayaklandıran, taraftarla barıştıran, bazılarına göre küçük, bazılarına göre büyük detaylar.
1: En büyük payı tabii ki Vincenzo Italiano'ya evet. vereceğiz. Ki Beşiktaş taraftarı da hakkını fazlasıyla veriyor evet. Italiano'nun. Ki o da maçın sonunda yaptığı açıklamada hani fırsatım olsa 42 bin kişiye sarılmak isterdim ifadesini kullandı. O sinerji yakalandı bir evet, kere doğru. Bu çok önemli. Ama bir de saha içine yaptıklarına gerçekten bakmak lazım. Sen az önce birkaç cümleyle söyledin, dokunuşlardan bahsediyoruz. Ama sadece bireysel performanslar değil, bir takım oyunu inşa etmesi. Ve o inşa ettiği sistemi oyuncularına anlatıp onları ikna edip düzenli bir şekilde, sistemli bir şekilde de bunu sürdürebilmesi elbette çok önemli İtalyan'ın.
0: Şimdi güzel bir yerden bir cımbız atayım oradan. Beşiktaş bugüne kadar, yani son yıllardaki başarısız tablolar, erken havlu attı dediğimiz taraflarda, zamanlarda ne yaptı? Bireysel yıldızları üstünden. İşte Rafa Silva'sı, Abraham'ı, Immobile'si, yakın tarihleri söylüyorum. Bu isimler üstünden takımı toparlamayı düşündü. Gelen her hoca bu oyuncular üstünden takım kurup Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak, şampiyonlukta yürütmek istedi. Ama bu sefer farklı olan ne? Burası bir takım. Bunun bilincine varan bir teknik adam var. Teknik adamın payını burada anlatırken, bazı takımda %50 dersin. Bazısına ya zaten takım çok iyi, %10 katkı yeter dersin. Bu takımın %70'i başarıda bence hocanın. Çünkü önce bir takım kurgusu oluşturdu ve bunu yaparken de unutmayalım, Beşiktaş bir sürü turu geçip geldi buraya.
1: Doğru.
0: Ve Beşiktaş bunları yaparken de öyle geniş geniş şu andaki oyuncu kadrosu elinde yoktu.
1: Geçen sezonki kadroyla
0: çıktı. Geçen sezonki kadroyla
1: maçlar.
0: Başladı.
1: Bir de Michelin maçı hiç evet. kimse yoktu.
0: Ve en zoruydu.
1: Evet.
0: Yani şimdi buralar hep virajlar, buralar hep kritik noktalar. Beşiktaş bunları aşağı aşağı geldi ve açtıktan sonra da Beşiktaş'ın pozitif yönü şu. Görüyorsun takım ilerliyor. Yani öylesine bir maçı kurtardı, bir sonra tökezledi. Hayır, oyuncu gelişiyor, takım gelişiyor, takım oyununda, takım presinde artılar başlıyor. Çünkü hocanın isteği bu. Hoca önde takımı kuracak, önde takımı yerleştirecek. Eski ekiplerinde de bunu yaptı. Bu sefer de bunu yapacaktı. Ama görüyoruz ki Beşiktaş bu şablona alıştı. Gerideki problemleri, maçın belli bölümündeki sıkıntılar var. Ama Beşiktaş'ı bir kere izlerken keyif alıyor muyuz? Alıyoruz. Oyuncu bazlı baktığımız zaman bazı isimler, mesela gel istersen müsaadenle bir parantez açalım. İlhan Fakıl'dan başlamak isterim. Şimdi İlhan Fakıl'ı sezon başında kimse bu noktada düşünür müydü? Hayır. Geçen sezon İlhan bu takıma gelseydi belki bu sezon çoktan gitmiş olurdu.
1: Şimdi, kaç maç şans bulurdu
0: kaç
1: zaten?
0: Kaç maç şans bilirsiniz. Bulurdu? Hocalar onu nasıl yönlendirirdi? Şimdi bazı şeyler de futbol şansıdır. Hocaların takıma dokunuşlarıdır. Trossard'ın yokluğunda İlhan gibi bir oyuncuyu Beşiktaş kazanıyorsa, yani İlhan buraya bir süperstar, bir yıldız falan olarak gelmedi. Yani. Bana Golden Boy'da listede denmesin. İlhan Fransa 2. Ligi klasmanından gelen, geleceği olan bir oyuncu. Beşiktaş'ın ilk 11'inde kimse düşünmezdi. Ama şimdi acaba mı diyorsun? Nerede kullanırız diyorsun?
1: Mesela İlhan, ya da en azından şunu demiyorsun. Trossard yok, eyvah.
0: Hayır,
1: demiyorsun.
0: Trossard varsa bile bir şey olursa diyorsun ki evet. İlhan var. İlhan var. Bu da teknik adama, taraftara güven verir. Bir şey daha söyleyeyim. İlhan belki milli takıma çağrılacak. Şimdi Montella Beşiktaş'tan 3 oyuncu için hocayla, İtalyanoyla konuştu. Şimdi bunlar da kritik noktalar. Kısa sürede Emirhan'da da bir toparlanma var, gelişim var. Rıdvan'da da bir gelişim var ama o hani milli takım için
1: Nübel Almanya'ya davet edildi
0: Nübel'i
1: mesela.
0: Saymıyorum çok önemli. Bile. Bak, bu takım kurgusu oluşturulurken yıllardır yaşanan kaleci problemi artık konuşmuyoruz. Beşiktaş camiasının aklına kaleci problemi diye bir şey yok. Tam tersine kaleci artısı var. Bir kere Nübel. Bakıyorsun saha içinde, hadi İlhan'ı ayırdım, Olaytan. Ben Olaytan'ın şahsi olarak bu kadar gelişebileceğini asla düşünmez.

0: Zannediyorum herkes de seninle aynı fikirde.
1: Olaytan sezon başında gönderilseydi, takasta falan bir yere gitseydi ya da yabancı kontenjanından gitseydi kimse niye demeyecekti. Şimdi Olaytan'ın geldiği noktaya bak. Dönüyorsun Černi'ye ki dün gene eleştirildiği yerler var özellikle ikinci yarıda. Ama hoca ısrarla oynatıyor ve oynatacak. Oyun planımda onu kullanmak istiyorum.
0: Skor katkısı var.
1: Sonradan skor katkısı da olunca hani o tepkiler de biraz azaldı. Ama baktığın zaman Černi de bitik diye tabir ettiğimiz bir oyuncuydu. Bence Italiano bir oyuncudan yararlanamıyorsa artık Beşiktaş onu direkt yollasın. Hmm. Yani Beşiktaş şu anda o klasmanda gidiyor hocasıyla beraber. Yani Italiano'yu gören herkes ceketini ilikliyordur. Onun faydalanamadığı, onun dokunuşuna da bir geri dönüş yapamayan oyuncu teşekkür edip senden hiç olmuyor deyip yolu ayırırsın zaten Beşiktaş. Çok güzel bir yolda görüyorum Beşiktaş'ı. Kısa vadeli Marsilya maçını kazandığı için söylemiyorum. Bu takıma daha işte Miretti geldi, Poku takıma adapte olmaya başladı. Bunların da gelişiyle, kulübe zenginleşmesiyle Beşiktaş'ın önü ciddi bir şekilde pozitif anlamda açılıyor.
0: Ve ciddi bir forma adaleti de var Suat. Ondan var. Da bahsetmek evet. lazım. Hiçbir geri dönüş alıyor ama. Değil. Geri dönüş de alıyor evet.
1: Yani şimdi bazı isimleri geri dönüş vermez.
0: O mecburen
1: zaman, mecbur ama öyle bir durum evet. da yok. Demek ki orada başarılı bir hamle gerçekleşiyor. Bu iş sadece teknik adamla olmaz. Başta yönetimden başlarsın Tabii. başkandan. İşte yöneticiler, Sayın Önder Özen, Sayın İtalyano böyle giden bir süreç oluşur.
0: Maç sonunda oha hala bir şeyler anlatmaya çalışıyordu gördün mü?
1: bazı hocalar tabiri caizse...
0: Guardiola yapınca şeydir. Alkışlıyoruz, İtalyano yapınca da bir zahmet hakkını verelim şimdi. Yani orada, yaşıyor orada evet hala o maçı yaşıyor.
1: Bak bir kere çalışkan hoca. Şimdi bazısı var kulübede uyutur. Bakarsın ruhun daralır. Oyuncu bakar aman bitse de zaten bir şey olmaz der o kulübedeki enerjisizliği görünce. İtalyan öyle
0: tamam
1: değil.
0: Kazandık nasılsa deyip hani onun kutlamalarına da başlayabilir ki kimse de bir şey demez de öyle bir şey yapsak.
1: Değil ama devamı var. Hoca evet. onu biliyor. Ve hocanın hedefleri var. Şimdi hadi biraz globale bakalım. İtalyan futbolu muhteşem bir noktada mı? Çöküşün dibinde. Dünya kupaları, Avrupa şampiyonları çöküşün Tabii. dibinde. Ligi, Fransa liginin de altına gittiği konuşuluyor. Şimdi baktığın zaman yarın bir gün İtalyano buradan İtalya'nın büyük takımlarından birine zıplar mı? Olabilir. İtalya milli takımının başına geçer mi? Olabilir. Şimdi böyle bir atmosferde aç teknik adamı bulmak, çalışkan teknik adamı bulmak da bir meziyettir. Bunun adaptasyonunu da sağladığın zaman bütün yollar sana duble yol otoban oluyor.
0: Dur şimdi Beşiktaş geç buldu çabuk kaybetti gibi olmasın.
1: Hayır, hemen biz buna başka hoca övgüsü veriyoruz. Yani hoca övgüsü yaptığımız için söylüyoruz ama geleceğe de baktığın zaman olmayacak bir durum değil. Beşiktaş
0: Tabii
1: iyi pres yapıyor
0: nasıl
1: mu?
0: Bitireceği
1: Bak şimdi Beşiktaş iyi pres yapıyor. Önde baskı kuruyor. Hı hı. Bireysel olarak hızlı kat ediyor. Şimdi mesela biz Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u özellikle kötü günler geçiriyorlar şu ara ne diye eleştirdik. Hocalar durağan futbol oynatıyor diye. Çağdaşlıktan uzak hareketsiz futbol diye. Beşiktaş'a bakıyorsun inanılmaz bir hareket, inanılmaz bir enerji ve bunu yaparken de disiplinden kopmamaya çalışıyorlar. İşin anahtarı da bu zaten.
0: Peki şimdi biraz bireysel performanslara da değindik ama şundan da bahsetmek lazım. Biraz önce Haldun Domaç söyledi. Güzel bir nokta olduğunu düşünüyorum.
1: Nedir o?
0: Herkes birbirini oynatmaya ve herkes birbirine gol attırmaya Doğru. çalışıyor. Yani kimse topu alayım da 2-3 kişiyi geçeyim şöyle bir güzel hareket yapayım kendimi göstereyim derdinde değil. Herkes birbirini oynatma gayretinde. Herkes birbirine yardımcı olma gayretinde. Belki bunu dün akşam üzerinde en çok Vlahovic'de gördük. Gerçekten Vlahovic'i golle buluşturmaya çalıştı oyuncular. Ama bunu 90 dakika boyunca sahanın neredeyse her yerinde görmek mümkün.
1: Oyuncu seçimi şimdi yeni nesil futbolda yeni nesil spor dallarında oyuncu seçerken sahada ne yaptığına bakmıyorsun. Ben sana nasıl davranıyorum? Ben yardımcı hocaya, ben top toplayıcıya, ben bana ulaşım hizmeti sağlayan görevliye nasıl davranıyoruma da bakıyor kulüpler. Hı hı. Kadrolarına problemli adam almamaya çalışıyorlar. Şimdi Beşiktaş bu oyuncu grubunu seçerken belli ki bunlara da dikkat edilmiş. Öyle ya bu boşta alalım, bu işte bize yarar değil. Bunun başka versiyonları da var. Bu ne oluyor? Saha içine de yansıyor. Şimdi

0: Lanf akıllı. Gol atmak istemez mi?
1: Tabii ki.
0: 30 kere ister. Gencecik pırlanta gibi bir insan. Çerni'ye bakıyorsun. Kariyeriyle yukarı çıkmış. Beşiktaş'ta düşüşe geçmiş. Gol atmak, bir şeyler yapmak ister fazladan. Hayır. O bencilliği aşmış bir oyuncu grubu yaratmak. Neden %70 hocanındır dedim İtalyan'ın? Bu yüzden.
1: Peki şimdi dün özelinde bir parantezle lige dönecektim ama taraftarı açalım. Yani taraftar çok mutlu. Taraftar artık o yeniden tribün heyecanını yaşamaya başladı. Evet, geçen sezonlarda da Beşiktaş taraftarı takımını yalnız bırakmıyordu. Birçok maça geliyordu, destekliyordu. Özellikle kupada iddialı olduğu bir süreçte çok destek verdi. Doğru. Ama dünkü görüntü, daha doğrusu bu sezon başından itibarenki görüntü başka bir seviyede. Hatta kendi aralarında bile mesela sosyal medyada yazmıştı. İşte bunu özlemiştik, bunu arıyorduk, yıllardır bunu görmek istiyorduk. Bu tribünü, evet, çocukluğumdaki tribünü gördüm yazanlar var mesela. Beşiktaş taraftarı bu tabloyu çok özlemişti.
0: Doğru, çünkü mesela senin verdiğin örneklerde bir hafta takım toparlanıyordu. Sonra bir sonraki hafta hiç gereksiz, garip bir puan kaybı. İşte bir Avrupa maçında deplasmanda gidip kazanıyorsun. Taraftar tamam diyor, içeride dolduruyor stadı. Garip bir futbol, garip bir yenilgi, evet, geliyordu.
1: Böyle ne tepki olunca vereceğini şaşıran insan, bir taraftar vardı.
0: Hevesi kursağında kalan sezonlar yaşandı. Şimdi burada bakıyorsun, takım oynuyor, takım istiyor, takım ateşli, takım arzulu. Mesela oldu da dün Beşiktaş puan kaybetti, 1-1 bitti. Taraftar tepki gösterir mi? Hayır. Çünkü
1: zaten
0: sahada görüyorsun.
1: Zaten 1-1'de kimse de böyle bir moralsizlik,
0: bak, çok önemli
1: düşüş
0: bir yer
1: yoktu.
0: Çok önemli bir şey. Eskiden 1-1'de eyvah diyordun. Şimdi 1-1, 2-2 olduğunda kazanırız diye sahaya yükleniyor taraftar. Şimdi bunlar da bir aşama. Bunlar da nasıl oluyor? Sezon başı galibiyetleri, yarıştan kopmama. Bunları üst üste koyduğun zaman zaten tekrar kenetlenme, tekrar başarıya yürüyüş geliyor. Ama bunu söylemekte de fayda var. Beşiktaş'ın özellikle 1-1 sonrası bir bölümü var. Orada problemli bir durum.
1: Evet.
0: Orta sahanın güçten düştüğü, ki İtalyano hemen ikinci yarı buna müdahale etti. Buralarda sıkıntılı süreçler var.
1: Agbadu'nun kartı vardı, değiştirdi.
0: Evet, orada da mesela Agbadu mu suçlu, o golden bahsediyorum, Emirhan mı? Onu herkes kendi futbol yorumuna baksın. Yani biraz Agbadu'yu da suç bulanlar ağırlıkta gördüm ama sanki Emirhan da hatalı bir pozisyon almış gibi de değerlendirilebilir. O bölgeyi biraz skoru tutma, golden sonra o şok etkisi vardır ya, Beşiktaş onu da bir durdurup tamam bir sakin olalım, biz normal oyunumuza dönelim kıvamına getirirse özellikle Avrupa ve ligdeki derbilerde daha iyi sonuçlar alır.
1: Şimdi Marsilya içinde bulunduğu durumdan bağımsız Beşiktaş'ın en güçlü rakiplerinden biriydi.
0: Doğru.
1: Avrupa Ligi'nde. Sıradaki maçı da milli aradan sonra 15 Ekim'de Hoffenheim'de deplasmanda olacak. Tabii oraya kadar daha süreç var. Milli ara nasıl geçirilecek, sonra lige nasıl dönülecek, bunlar önemli ama şu anki Beşiktaş özelinde değerlendirirsek gidişatı nasıl görüyorsun Avrupa'da?
0: Şimdi Avrupa'da bir kere Marsilya'da her oyuncuyu çıkar. Genesio diye bir teknik adamları var. Yani çok beğendiğim, Avrupa'da da adından ses getiren bir hocaları var. Yani o yüzden hani Marsilya kötüymüş ama burası Avrupa. Avrupa maçlarında çok farklı,
1: tabii,
0: işler olur. O yüzden Beşiktaş'ın galibiyeti bir kere hani çok kıymetli ve iyi başlamak çok önemli. Şimdi Hoffenheim'a gidiyorsun. Bu Beşiktaş Hoffenheim'i yener mi? Bence yenebilir. Şimdi öyle bir atmosfere başlıyorsun. Deplasmanda aldığın galibiyet, içerideki maçları da hani daha sana yakın olarak galibiyet anlamında baktığın zaman seni belki de Avrupa'da bir anda ilk 16'nın lig fazından bahsediyorum, içinde tutacaktır.
1: Ki deplasman maçları
0: tutacak.
1: Şöyle de önemli Beşiktaş için, biliyorsun iç sahada bir talihsiz durumu var.
0: Evet, doğru.
1: Apoel,
0: bir eşleşme problemi var orada. Dışarıda alacağın bir galibiyet,
1: evet,
0: sana ekstradan
1: kredi,
0: üst sıraları da seni çıkartacaktır. Beşiktaş'ın yolu güzel, Beşiktaş'ın yolu aydınlık. Beşiktaş bunu adım adım gitmeli. Adım adım giderek lig, Avrupa dengesini kurduğu zaman, ki milli ara bence Beşiktaş'ın da işine gelecektir. Çünkü hani sakatlık vesaire değil de takım olgusunun, beraber antrenmanı düzenli yapmanın artılarını görecektir. Bu hafta da ligde galibiyet alırlarsa çok net bir şekilde böyle sulh içinde bir milli yaraya atacaktır.
1: Hemen oradan devam edelim o zaman. Ahmet deplasmanı. Şimdi Ahmet de sezona iyi başladı. Evet. Dolayısıyla bu ligin iddialı takımlarından biri olabileceğinin sinyallerini verdi. Şimdi Beşiktaş için Avrupa dönüşü olması bu deplasmanı biraz daha kritik hale getiriyor. Çünkü yüksek tempolu bir mücadele oynuyorsunuz. Farklı bir motivasyon, farklı bir konsantrasyon veriyorsunuz sahaya. Ve Ahmet deplasmanı nedir beklentin?
0: Burada senin altını çizdiğin, her programda da konuştuğumuz rotasyon. Ne kadar devreye girecek? Rotasyonun faydalı olacağı maçlar bunlar. Yani bu takımda düzenli oynamak isteyen, forma savaşında yer almak isteyen oyuncu şans bulduğu anda bir kere elinden gelenin fazlasını belki de yapacak.
1: Ama abartılı bir rotasyon da değil,
0: değil
1: herhalde.
0: Yani o takım kurgusunu bozmadan, özellikle belli bölgelerde
1: İskeleti bozmadan.
0: Koca o şablonu kuracaktır. Bir kere bu önemli bir hazırlık süreci olarak görüyorum ben zaten ilk milli araya kadar olan dönemleri takımlar için. Beşiktaş'ta da bu rotasyon işe yararsa bu haftada galibiyet anlamında hoca da rahat rahat oyuncu tercihlerini yapacaktır. Beşiktaş'ın hep kulübesi problemliydi yıllardır. Kulübeden kimseden katkı alamıyordum. Bak şimdi bir ilan geliyor. Endidi dışarıdan giriyor. Olaytan 11. Şimdi bunları net kullandığın zaman Ahmet deplasmanında da tabii ki Beşiktaş favoridir ama Diyarbakır'da taraftar orada bir futbol aidiyeti oluştu. Sana yükleniyor. Taraftar dolu, tribün dolu, takım iyi. Zor bir maç ama Beşiktaş'ın oynadığı her maçı en azından gol olur diye izlersin. Ya bu maç kilitlenir falan
1: hareketli
0: diye
1: geçer, değil. Evet.
0: Hareketli geçer. Dün de öyleydi. Yani bu zaman zaman sana problem yaşatır ama İtalyano geldiğinde de bunu söyledik. Beşiktaş taraftarı zaman zaman da eyvah diyeceği ataklar yiyecek sezon içinde. Ama İtalyano'yu seçiyorsanız bu keyifli futbolu tercih eden her takım da bunu yaşar.
1: Peki. Beşiktaş'a Avrupa'da diğer maçlarında başarılar dileyelim. Dileriz ki devamı da bu şekilde gelir Avrupa Ligi performansının. Şimdi haftanın maçı Süper Lig'de tabii Trabzonspor'la Galatasaray arasında o maçı konuşacağız ama öncesinde Fenerbahçe'den şöyle Aziz Yıldırım'ın açıklamaları üzerinden biraz değerlendirelim istersen. Önemli açıklamalar yaptı çünkü Aziz Yıldırım ve ara transfer konusunda, derbiler hakkında ve sezon sonunda da görevi bırakacağı ile ilgili dikkat çeken açıklamaları oldu. Bir hatırlayalım, sonra devam edelim.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yeni Açık'a konuşan Yıldırım, sezon sonunda şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'deki başkanlık görevini bırakacağım dedi. Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden ancak daha sonra göreve dönen İsmail Kartal hakkında, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıdır. Gidiyorum diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli takımın devre arasına kadar alacağı sonuçların önemine dikkat çeken Yıldırım, Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transferde gerekli takviyeleri yaparız. Şampiyonluğa inancımız da tam. Takım henüz hazır değil ama hazır olacak. Bu takım tutacak diye konuştu. Yıldırım, Beşiktaş ve Galatasaray derbileriyle ilgili de çarpıcı mesajlar verdi. Aziz Yıldırım, sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz. Bugünden söylüyorum iddiasında bulundu.
1: Evet, 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz. Sahamızda yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. Ara transfere kadar kayıpsız gidersek ara transferde de gereken takviyeleri yaparız ve şartlar ne olursa olsun sezon sonunda bırakacağım. Bunlar önemli satır başları Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından. Şöyle bir senin dikkatini çeken noktalarıyla başlayalım.
0: Mesela İsmail Kartal gidene kadar gidiyorum diyene kadar bu takımın başındadır diyor. İsmail Kartal geçen hafta gitti. Tekrar geri döndürüldü. Yani burada tekrar gidiyorum dediği zaman
1: tekrar giderse bir şey demeyeceğiz mi olarak
0: bir şey demeyeceğiz mi algılayalım. Bir dikkatimi çeken bu. Ara transfere kadar minimum kayıp mesela. Minimum kayıp geçmiş yılları yani son 3-4 sezonu baz aldığımızda minimum kayıp ne kadar mesela akıllardaki? Şimdi minimum kayıp çünkü Beşiktaş da yarışta. Trabzon yarın kazanırsa ben de buradayım tekrardan hatırlatacak. Galatasaray zaten hazır bir kadro. çok değişimi yok. Şimdi buralarda minimum kayıpta eskiden bir takımla yarışıyordun. Şimdi

0: iki takım banko, belki üç takımla yarışacaksın. Şimdi bunlar hep hafta hafta değerlendirilecek işler. Bir de 26 Ekim'de Galatasaray'ı yeneceğiz. İddialı bir söz. Sayın Başkan zaten önceki başkanlık döneminde de iddialı bir karakter, yapı. Ama 26 Ekim'e kadar başka kayıplar yaşamamak bence en az derbi kadar önemli. Şimdi belki de camia olarak önce derbilere değil de önündeki maça bakmalı Fenerbahçe. 26 Ekim'e kadar 2 maçta puan kaybedip sonrasında dönüp Galatasaray'ı yendiğin zaman çok bir şey kazanmış olmuyorsun.
1: Tabii ama zaten muhtemelen oraların zaten kayıpsız geçilip hani doğrudan rakibimizi yendiğimiz takdirde puan tablosundaki o şu anda size yüksek gelen fark aslında hissedilmeyecektir. Doğru. Bir açıklama
0: ama gibi. Ama Fenerbahçe'nin bu süreci bence gelecek planları değil, adım adım gitme planlarıdır. Yani bu haftayı geçip sonra milli ara, sonra galibiyetle başlayıp serilerle devam edip sonrasında Galatasaray maçını hedef göstermek sanki daha profesyonel, daha mantıklı olur. Yoksa Fenerbahçe tabii ki Galatasaray maçına kadar hepsinde favori çıkacaktır sahaya ama bir kayıp sizi bir hayli geri atar. Tekrar altını çizeyim, Beşiktaş iyi, hazır formda ve kazanarak gidiyor. Trabzonspor'da belki yarınki maçla beraber başka bir tekrar ruh haline bürünecek. Tekrardan şampiyonluk için ben buradayım diye herkese hatırlatacak.
1: Şimdi önündeki tabii ki en önemli mücadele önündeki maçtır gözüyle bakarsak Eyüpspor karşılaşması. Çünkü Gaziantep karşısında da beklemediği bir sonuçla sahadan ayrıldı Fenerbahçe. Işte. Ve Eyüp karşılaşmasında da biraz sistemini değiştirebileceği yönünde haberler var İsmail Kartal. İşte çift santrforlu oynayacağı, Lukaku ve Vedat'ı birlikte oynatacağı. Belki orta sahada değişim yapabileceği şeklinde haberler. Dolayısıyla şu an itibariyle hala tam olarak oturmamış bir kadro, bir oyun ve bir iskeletten 11'den bahsediyoruz Fenerbahçe'de. Belki böyle bir tabloda Eyüpspor gibi hani ligde biraz daha diğer takımlara oranla zayıf başlamış bir takımla oynamayı da tercih edebilirsiniz. Ama netice itibariyle günün sonunda sizin ne yaptığınız önemli. Neler söylersin Eyüp maçına dair?
0: Şimdi kağıt üstünde kolay bir maç gibi gözükür elbette ki ama karşı tarafta futbol tabiriyle can havliyle mücadele eden, küme düşmemeye oynayan bir takım size özellikle en başta çok büyük direnç göstermek isteyecektir savunma anlamında. Fenerbahçe'nin bu maç için prensibi erken gol bulmak. Erken maçı kopardığı zaman zaten herkes bir tamam sakin, çok şükür deyip normal futboluna odaklanacaktır. Belki İsmail Hoca ona göre değişiklikler yapacaktır. Ama biraz baskılı başlayıp erken gol bulması halinde Fenerbahçe hani çok daha rahat bir maç için. Aksi halde Fenerbahçe'de stres artacak taraftır. Çünkü bazı oyuncuların mesela toparlanıp kendini göstermesi gereken hafta. Belki Asensio maç tutarsa bir süre verilir.
1: Böyle bir durum. Asensio takımla çalışmalara başladı.
0: Evet,
1: onu söyleyelim.
0: Yani, o yüzden söylüyorum. Hani bir iki dakika bile olsa en azından bir sahaya adım atıp böyle bir takımda, camiada bir enerji, geri dönüş planlaması yapılabilir. Lukaku'dan bir şeyler beklenen bir maç. Artık Lukaku'nun kendini göstermesi lazım.
1: Vedat'la Lukaku'nun birlikte oynatılacağı planı sen nasıl yorumluyorsun?
0: Böyle planlar olur. Çift kule diye tabir ettiğimiz özellikle 2000'lerin başında 90'larda bu tarz santrfor ikilileri hep kullanılırdı. Günümüz futbolunda çok kullanılmıyor ama Eyüp gibi tamamen oyunu rakip yarı sahaya yıkacağınız ve Lukaku'yla Vedat gibi ciddi sadece boy değil fizik avantajı da olan iki santrforla erken bir golü koparma, kanatları etkili ortalarla kullanma Fenerbahçe'nin planı olabilir.
1: Peki orada sence
0: ama maçın geneline yayılmaz bu, yayılmamalı.
1: Orta saha ve kanat kurgusu nasıl olur? Örneğin Kerem'i yine bekler misin?
0: Yani normalde beklemem. Ama İsmail Hoca bazı oyuncuda ısrar edebilir. Ben bu oyuncuyu da kazanacağım ve o maç bu maçtır diyebilir. Kerem için de kritik bir karşılaşma. Şimdi Eyüp görece olarak zayıf bir kadro elbette ki ama Fenerbahçe burada Kerem'in biraz iyi oynayıp bir gol, asist, mücadeleyle toparlanma evresi geçireceği bir maçta olabilir ama normal şartlarda Kerem değil belki orada Nene'yi kullanabilirsin.
1: Nene ile ilgili de hafta içi haberler çıkmıştı. Nene kayıp, Nene'den hiç faydalanılamadı.
0: Evet öyle oldu biraz.
1: Ya en azından, genelde öyle haberler çıkan oyuncu çünkü bir sonraki maçta 11'de oynuyor. Genelde sahada oluyor.
0: Nene'de şöyle bir durum var yani maç içinde ne yapacağını kestiremediğim bir oyuncu. Bazen çok enerjik. Alan bulduğu zaman karşısındaki rakibini gözüne kestirdiği zaman darma duman eden bir oyuncu. Driplingleriyle çalımla.

0: Ama aksi halde tamamen kilitlenen ve takımını eksik bırakan bir oyuncu profilinde belki Kerem Nene değişikliği olur. Onu da belki Oğuz'la kullanabilirsin orada. Bu da mümkün.
1: Şimdi yine Gaziantep maçında özellikle orta saha kurgusunun biraz fazla defansif savunmacı, olduğu, evet, savunmacı olduğu yönünde eleştiriler vardı. Burada Asensio 90 dakika oynayacak durumda değil. Az önce belki Asensio oynayabilir dedik ama muhtemelen maçın sonuna doğru belki gidişatına göre şans bulabilecek bir isim. Ama orada işte çift santrforlu bir sistemde orta sahayı nasıl kurgulamak lazım? Bunlar önemli. Olur,
0: belki üçlü savunma da deneyebilirsin burada. Yani ya da dörtlü gibi başlayıp kağıt üstünde iki bekini iyice ileri çıkarıp iki stoperle de oynayabilirsin. Yani bu maç bunu beraberinde getirir ama tekrar altını çizeyim. Erken gol bulmak burada Fenerbahçe'nin ilacı olacaktır.
1: Tabii. 6. hafta itibariyle hala burada kim oynar, burada kim oynar soruları biraz düşündürmüyor mu?
0: Düşündürüyor. Şimdi burada da hoca faktörü.
1: Çünkü yani ilk yarının 3'te 1'i geride kaldı. Tamam, daha sezon başı diyoruz ama.
0: Doğru. Şimdi burada da yani biraz önce Beşiktaş'ı övdük. Beşiktaş İtalyano ile bambaşka bir çehreye büründü. Kadrosu Fenerbahçe'den çok mu iyi Beşiktaş'ın? Hayır. Bazı konularda Beşiktaş önde, bazı konularda mevki olarak söylüyorum Fenerbahçe önde. Ama teknik adam dokunuşunu görüyorsun. İsmail Hoca'nın geçtiğimiz dönemlerinde de teknik adam dokunuşunu bazı oyuncularda görmüştük. Ama burada anlıyoruz ki öyle bir ortam yok. Bunda da zaten İsmail Kartal Hoca'nın istifa etmesiyle beraber bunu da gördük. Bunlar bir yerden dönmesi gerekiyor. Yoksa Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediği İsmail Hoca gidiyorum diyene kadar burada sözü çok kısa vadede olur. Yani burada Fenerbahçe'nin bir puan kaybına da, ki bu hafta olacağını düşünmüyorum ama bir puan kaybına da erken haftalarda tahammülü olur mu? Çok zor. Zor bir karar. İsmail Hoca da bundan taraf olmayabilir. Ben der Fenerbahçe'ye zarar veriyorum da diyebilir. Bu da masada yakın tarihte.
1: Peki. Şimdi o zaman istersen geçelim haftanın maçına. Süper Lig'de Trabzonspor Galatasaray mücadelesi. Evet değerli izleyenler, şimdi dev bir karşılaşma tabii ki milli ara öncesi. Acaba hangi takım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak veya beraberlikle mi bitecek tabii ki? Göreceğiz hep birlikte ama Trabzonspor'daki teknik direktör değişikliği, yeni bir anlaşma, Galatasaray'da hali hazırda eleştirilerle başlayan bir sezonda toparlanmış bir görüntü verilmesi. Tüm bunlar bu karşılaşmanın seyrini ve sonucunu acaba nasıl etkileyecek? Önce istersen liderden başlayalım, Galatasaray'dan başlayalım. Şimdi burada en fazla merak edilen konu Osimhen oynayacak mı, oynamayacak mı tabii ki? Oynarsa kaç dakika oynayabilecek? Ve onun dışında tabii ki kanat rotasyonu artık fazlalaştı Galatasaray'da. Dolayısıyla bu forvet arkasını da etkiliyor. İşte Batrakov, Yunus, Sané, Barış ve Leao isimleri nasıl yerleşecekler sahaya? Kimler tercih edilecek? Bunlar soru işareti. Dolayısıyla önce nasıl bir maç beklediğinle başlayalım. Sonra Galatasaray'dan detaylara geçelim.
0: Tabii Galatasaray teknik heyeti özellikle hiç bu hafta Trabzonspor'un hoca değiştirmesini istemezdi. Yani en kötü senaryo Galatasaray için. Çünkü karşınızda hem ligi bilen, yakın tarihte burada çalışmış ve başarılı da olmuş bir teknik adam, artı ne yapacağını kestiremediğiniz yeni bir oyuncu grubuyla sizin karşınıza çıkıyor.
1: Artı yeni hoca, yeni heyecan.
0: Tabii tabii, tribün, atmosfer, taraftar. En istemeyeceğiniz şey Galatasaray adına. Mesela senin o saydığın kanat ve on numara rotasyonlarında Galatasaray adına negatif durum şu. Formda oldukları için değil, formda olmadıkları için genelinde soru bu oyuncuları soru işareti. Yani Sané formda mı?
1: Değil.
0: Barış değil. Yunus çalışkanlıkta var, formda soru işareti. Batrakov bence daha değil, olmadı. Leao daha yeni alışıyor. Daha takımla net 90 dakikalarını hiç göremedik. Böyle olunca da buralarda soru işareti var. En uçta Osimhen gibi bir yıldızınız yok. Ligin denge değiştirici adamı. Ben oynamayacaktır. Hatta hani eğer bir şüphe varsa kadroya da yazılmayacak Osimhen, götürülmeyecek. Yani eğer oyuncuda bir şüphe varsa. Çünkü Osimhen götürüldüğü maçlarda süre alır genelde. Bu hani bir bilgi olsun. Osimhen'i genelde götürdüğün zaman kısa sürede olsa, uzun sürede olsa 11 olmaz ama süre verirsin. Eğer bir şüphe varsa Osimhen asla götürülmeyecek. Boş yere kulübede otursun gibi bir durum yok. Diğer tarafa baktığında Galatasaray en uçta bence Deniz.

0: artık oynaması herhalde kesindir. Eğer çok farklı bir planlama yapmazsa Okan Hoca. Çünkü Deniz'in ilk maçta Osimhen'siz gösterdiği performans bence gayet başarılı. Baskısı, presi, mücadelesi, topu istemesi, yani golden kaçmaması, şut denemeleri Deniz'i bence Osimhen'in net yedeği bir şey hale getirdi. Barış'tan ikinci forvetliği aldı bence Deniz. Bunu söyleyelim. Leao banko yazıyorum. 10 numarada Yunus'u kullanırsa hoca Barış'ı sağ tarafta kullanır. Batrakov'u 10 numaraya verirse de sağ tarafta Yunus oynayacaktır. Böyle bir şablon var.
1: Yani tamamen
0: gerisi aynı Galatasaray.
1: Ama işte orası da önemli bir
0: en kritik
1: şablon.
0: Yer.
1: En kritik yer. Ama hele de Trabzonspor gibi bir rakibe tabii karşı.
0: Şöyle bir artım var. Kulübenden çok etkili silahlarım var artık. Yani bu kadro yapılanmasında işte saydığın oyuncularda
1: Yunus oynuyorsa Sané tehdit. Sané oynuyorsa Yunus
0: Barış,
1: tehdit.
0: Barış, Batrakov bunların kenarda olması da Galatasaray için hani kulübeden hamle yapmak adına önemli bir şey.
1: Şimdi Sané tehdit demişken milli takım konusunu bir konuşalım. Çünkü Sané için milli takıma çağrılmak ya da çağrılmamak performansını, takım performansını doğrudan etkileyen bir konu. Yani geçtiğimiz sezonda hatırlarsın çağrılma ihtimalinin belirlediği noktalarda çok iyi oynayan, çok iyi performans sergileyen, çağrıldığında yine bunun mutluluğunu ve heyecanını yaşayıp yine o performansı sürdüren bir oyuncu vardı. Ama bu sezon özelinde şimdi Uluslar Ligi kadrosuna Almanya'nın davet edilmediler Oysan'a ve zaten başlangıcı da iyi değildi. Bir de Klopp'un yaptığı açıklama onunla bir oturup konuşmam lazım şeklinde. Dolayısıyla zaten pozitif sinyaller henüz çok fazla vermeyen bir Sané bu sezon itibarıyla acaba bu durumdan ne kadar etkilenecek sence, sahaya nasıl yansıyacak?
0: Klopp'un sözünden yola çıkalım, oturup konuşmam gerekir diyor ya, Sané hep oturup konuşacağın oyuncu profilidir teknik adamlar için. Yani çok büyük yıldızdır ama sürekli onun derdini dinlemen, ona motivasyon vermen, Türk tipi antrenörlükte hadi aslanım hadi kaplanım sen kralsın deyip pohpohlaman gereken bir yapı. Sana öyle bir oyuncu. Ve bunu yapsan da sonucunu almadığın maçlar çok olur. Yani saha içinde varlığı dert yokluğu yara gibi bir profil. Almanya'da kolay değil. Yani bak düşün, Alman milli takımının bir sürü opsiyonu var vesaire. Nagelsmann'dan sonra Klopp da yani toparlanırsa hemen alırım diyor. Türkiye'de oynamasına rağmen, bundan yanlış anlam çıkarmasın kimse bu sözümden, Alman milli takımı, İtalyan milli takımı, Fransız milli takımı, Brezilya milli takımına buradan sıfırdan seçilmek, tekrardan seçilmek çok önemlidir. Çünkü ona göre de oyuncu seçimleri yapar bütün milli takımlar. Ligin zorluk derecesine göre.
1: Sané, mesela Nübel'in de davet almış olması
0: çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Çok önemli, onu diyorum. Burada Sané'nin oynamadığı bir yerde milli takıma çağrılması zaten beklenemez. Kendi oynayacak, kendi kazanacak. Yani çok iyi oynasaydı burada, 3-4 haftayı kurtarsaydı, Sporting maçında yıldızlaşsaydı milli takıma giderdi. O yüzden tamamen oyuncu bazlı bir durum bu yani.
1: Bu arada milli takım demişken Osimhen'in de Nijerya'ya gideceği
0: çağrılması
1: evet. haberi. O zaman şunu düşünüyoruz, demek ki iyi Osimhen.
0: Ya iyi olmasa da bizim milli takımımız da yapıyor onu. Yani şöyle bir durum, oyuncuyu çağırırsın.
1: Ha, geniş kadro.
0: Geniş kadro, hem de sen de incelersin, senin doktorların da bakar ve oyuncu grubunu hani o aidiyet duygusu olsun, takım ruhu oluşsun diye de çağırırsın. Yani öyle her çağrılan oynayacak gibi diye bir durum yok. Çağrılıp da sakatken oynatırsan asıl o zaman tartışmamız gereken bir durum. Hani Osimhen'de de böyle bir süreç söz konusu. Oyuncu da öyle kendini çok geçen sefer Dünya Kupası'na katılmak için çok yırtındı ama hani şu anda öyle bir ortamı da yok.
1: Peki şimdi Trabzonspor cephesinden baktığımız zaman yeni bir heyecan var. Evet. Thomas Reis geldi. Özellikle yaptığı açıklamalar arasında Salah'la ilgili olan kısmı birazdan ayrıca bir parantezde değerlendirmek istiyorum ama şimdi Thomas Reis'in elinde bir sihirli değnek yok ve çok klişe bir tabirdir bu. Hemen bir şeyleri değiştirmesini bekleyemeyiz ama teknik direktör değişikliği de takımlarda her zaman bir heyecan yaratır, bir reaksiyon gösterir takımlar diye. Bu maç o maç olur mu? Ki Ertuğrul Doğan da bu arada işte hem Alspor'da hem Libero'da yaptığı açıklamalarda ben özellikle Galatasaray maçından önce gelmesini istedim gelecek teknik adamın ifadesini kullanmıştı. O da zannediyorum tam olarak bu şok etkisini yaratmak adına böyle bir tercih yaptı.
0: Lazımdı Trabzonspor'u bu şok etkisi lazımdı. Yani gelinen süreçte ve eldeki kadrodan da kendini göstermek isteyen kendini

0: tekrardan kanıtlamak ya da ben buradayım demek isteyenler için Galatasaray maçından son 4 yılın şampiyonundan daha iyi bir hedef maç olamaz. Bir kere burada hani Trabzonspor için bir ateşin yanması gereken maç bu maç. Bu çok normal bir durum. Biraz Thomas Reis'in dünkü açıklamalarından da yola çıkarak bir iki şey okuyayım kendi sözlerinden. Hı hı. Şöyle diyor mesela, herhangi bir korkum yok. Adım adım gitmek gerekir. Önce savunma, sonra hücum. Bir kere
1: bunu, önce savunmayı toparlayacağız.
0: Bunu evet dikkat etmek lazım bu söze. Çünkü Trabzonspor kolay gol yediği anda istediğin kadar gol at. Büyük maçları, sonrasında diğer Anadolu maçlarını kazanman mümkün değil. Bir kere Trabzonspor bunu önce çözeceği yer savunma. Savunma güvenliği ilk hedef olarak hocanın sözlerinden de yola çıkarak değerlendi. Sonra da diyor ki Salah bir şekilde atar. Fabinho var, kullanırız. Aral var, Muçi var, Onaçu var. Şimdi bunlarla ben bir şekilde çözerim, bir gol bulurum diyor. Ama önce ben bir gol yemeyeyim. Özellikle Galatasaray karşısında. O yüzden de biraz Trabzonspor'un sanki savunma güvenliğini ön planda tuttu, topu rakibe bilerek bıraktı. Hmm. Bir maç işaret ediliyor şu anda.
1: Bu arada Thomas Reis'in de hayallerini gerçeğe dönüştürmüş bir teknik direktör olduğunu unutmayalım. Çünkü Samsun Spor'dayken Türkiye'de büyük takımları çalıştırmayı çok isterim şeklinde bir açıklaması vardı. Ve bu hayaline de kavuştu aslında. Dolayısıyla onda da çok farklı bir heyecan ve motivasyon var. Şimdi Salah gibi, Fabinho gibi sen de söyledin. Onaçu gibi yıldız oyuncularla çalışacaksınız. Samsun Spor'da çok daha kısıtlı bir kadroyla, transfer tahtası kapalı olan bir takımla çalıştı Reis. Dolayısıyla onun kulübede neler yapabileceğini, böyle geniş bir kadroyu nasıl değerlendirebileceği de açıkçası şu anda herkesin çok merak ettiği ve heyecanla da görmek istediği bir tablo.
0: Salah sözünden yola çıkayım o zaman. Tekrar
1: hocam. Dur, Salah sözünü hatırlatayım o zaman. Hatırlat. Şöyle ki zaten çok net bir cümle bu.
0: Çok.
1: Zaten çok yormazsanız kalitesini gösterecektir.
0: Herhalde net bir şekilde
1: biraz yormuşsunuz diyor yani.
0: Salah'ı ben savunmaya falan öyle çağırmayacağım diyor.
1: Serbest bırakacağım
0: diyor. Serbest bırakacağım diyor. Bir de şöyle de bir söz var. Salah seviyesinde dünya starı ile çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en iyi şey. Evet. Salah'la.
1: İki farklı bakış açısı.
0: Nasıl? Hangisi?
1: Bu kadro hoca kovdurur. Bu kadroyla çalışmak herkesin şimdi, hayalidir.
0: Şimdi Fatih Tekke hocanın da burada sözünü hatırlattın ama
1: bu bayağı slogan
0: daha
1: oldu.
0: Slogan ama daha çalışmadı Reis'te.
1: Tabii doğru.
0: Şimdi bir de çalıştıktan
1: hayır,
0: sonra
1: evet. Karakter farkı, bakış açısı tabii farklı. O açıdan da bakabilirsin, hayır, bu açıdan da
0: şunu
1: bakabilirsin.
0: Diyeceğim, belki 5 hafta sonra Thomas Reis de
1: haklıymış
0: Fatih Tekke Hoca der. Bu işler böyledir ama şimdi yeni dönemde bir kere Thomas Reis Samsunspor'la kimsenin beklemediği bir performansa imza attı. Bu bir kere Trabzonspor'un geliş aşamasında bence önemli bir ışık. Zeyyat Kafkas Sayın Başkan Yardımcısı dün basın toplantısında dedi ki bizim hoca havuzumuzda geleceğe yönelik olan bir isimdi. Sadece çok ani gelişmeler olduğu için bunu çok öne çektik dedi. Başkanımız çok istiyor dedi. Şimdi bunlar bir takım planlamasında Reis'in Türkiye'de yaptığı değişimin anahtarı. Burada bir kere burası Samsunspor değil. Hedef biraz daha kadro maliyeti olarak tabii büyüdü. Şimdi burada Trabzonspor'un başında öncelikle geçmesi gereken bir Galatasaray sınavı var. Savunma güvenliğini arttıracaktır. Belki hücumdan kesip orta sahayı güçlendirdiği, Salah'ı tek forvette kullanabilir. Bu tip bir profilde farklı rakibi şaşırtıcı bir analizle de maça çıkabilir. Böyle bir atmosfer bizi bekliyor. Yani dün idmana çıktı. Bugün yapılacak idman ve oradan gelecek haberler aslında çok kritik maça yönelik. Okan Hoca da bence bunu ciddi bir şekilde ekibiyle takip ediyordur.
1: Suat, şimdi atan tutan diyoruz ya böyle dev maçlardan, hı-hı, önce. Bir tarafta Osimhen'in durumunun belirsizliği, diğer tarafta da Onaçu'nun formsuzluğu. Formsuzluğu. Şimdi hangi Onaçu'yu izleyeceğiz?
0: Geçen seneki
1: Onaçu'yu mu izleyeceğiz, hayır, yoksa...
0: Geçen sene bu maçlar oynanırken Trabzon Galatasaray maçı kim daha çok atar İkisi de çok formda, iki müthiş forvet diye bakıyorduk. Şimdi ikisinin de kayboldu. Belki de biraz daha takım oyununu sahaya yansıtan ekibin kazanacağı, yani bireysel yıldızlığın değil de takım yapısının, kurgusunun bize maçta net göstergeler vereceği bir karşılaşma olacak. Ama tabii şu

0: Yani Trabzonspor kaybederse burada şampiyonluk yarışında ciddi bir şekilde puan farkı oluşmuş olacak. Burada baktığın zaman...
1: Çünkü bu sezonu çok özür dilerim. Bu sezonu çok daha farklı geçmesini bekliyorduk hepimiz.
0: Evet. Yani dört takımın sanki hep
1: sonuna kadar o beklediğimiz tabloyu görmedik.
0: Yeni düşünüyorduk ama bu hafta belki de kırılma haftası olabilir. Yani her lider Galatasaray oynuyor. Fenerbahçe iyi bir yener. Galatasaray kaybeder. Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanı zor.
1: İşte o zaman tam olarak o
0: tekrar rayına oturur mu diyeceksin.
1: Tahmin ettiğimiz senaryoya dönülebilir. Hani herkesin eşit hemen hemen
0: tam
1: eşit puanlarla yakın puan. İşte evet.
0: Yani öyle bir durum.
1: Çok kritik bir hafta.
0: Çok kritik bir hafta ve sonrasında milli ara geldiği için hani geniş de bir takımların içe çekilme, yönetimlerin durum değerlendirmesi yapacağı haftalar hafta geldi. Galatasaray kazanırsa ciddi bir şekilde diyecek ya ben hani eski gücümü daha göstermedim ama şu anda bile liderim diyecek. Kaybederse bambaşka Beşiktaş, Fenerbahçe'nin tekrardan, Trabzon'un tekrardan devreye girme ihtimali liderlik için söz konusu olacak gibi gibi maddeler sıralanır. Ama burada Trabzonspor'un muhtemelen de Thomas Reis savunmadaki problemlerini özellikle Savic ve orta sahanın savunmacıları anlamında gördüğü için bu cümleleri kullandı. Şimdi Galatasaray'da baktığın zaman Sané, Leao bunlar sen sağına soluna bakana kadar seni çalımlar. Mesela Trabzon'un bekleri iyi ama stoperleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Özellikle Savic için mesela. Burada Galatasaray'daki eşleşme planı nasıl olacak? Trabzonspor gol yediği anda tekrar hücum planına mı geçecek? Bunlar göreceğiz. Bekleyeceğimiz işler.
1: Peki. Suat çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: süremizin
0: ederim.
1: Sonuna geldik. Sabah sporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Bakalım bu 90 dakika neler gösterecek bizlere. İlk düdük maç başladı Bayern'in santrasıyla. Urbik. Saibari yerden Erik Kane dokunamadı. Arkada gol Karl. Leonard Karl. Bayern önde. Arkaya çevirdi Saibari. Kane dokunamadı. Leonard Karl attı. Pinkert. Sekti top. Büyük boşluk var orada. Campbell sarktı bir anda karşı karşıya. Gol! Offside! Offside! Offside! Yarım kaldı. Elfersberg'in hayali. Kim offside? Evet burada. Burada. Kim bozuyor mu? Ona bakılır. Saibari. Olise. Olise'den pas. Kane offside'da mı? Kane topu alır da offside'da Harry Kane. Yani yakınmış. Beklediğimden daha yakınmış ama yine offside gibi. Darwish. Kraten Maher. Önü açıldı bir anda. Kraten Maher! Ne vurdu? Elversberg dengeyi buluyor. Kraten Maher. Bayern altyapısında zaman geçirmişliği var. Sevinmedi. Ama bu gole sevinilir. Kraten Maher. Şimdi Musiala. Olise. Olise yerden. Pavlovic. Harry Kane. Maçı aradı. Kane! Kane! Kane! İstediğiniz kadar kapanın. Bu adamı durdurmanın bir yolunu. 13 yıldır arıyorlar. Bulamıyorlar. Bayern önde tekrar. Harry Kane. Bayern tekrar önde. Petkov orta, arkaya doğru Kraten Maher kontrol vuramıyor. Ardından sekti, bu dokunuş dışarıya. 2-2'ye çok yaklaştı Elfersberg.

arkası en sola gitti. Luis Diaz, Harry Kane, Davis fırladı. Kane, Kimmich, vurur mu?

0: Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Reklam.
1: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam.
2: Yaşasın spor.
4: A-Spor Radyo.

0: faturanla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

A-Spor Radyo. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayında olacağız. İlk saatlik dilimimizde

0: Bülten'de haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Sonraki dilimde ise 12 ve 14 arasında stüdyo konuklarımızla birlikte bu başlıkları değerlendireceğiz. Tabii çok önemli gündem maddelerimiz var. İlk olarak futbolla başlıyoruz. Beşiktaş'la başlayacağız. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş dün lig statüsündeki, lig aşamasındaki ilk mücadelesine kendi seyircisi önünde çıktı ve rakibi de Marsilya'ydı. Siyah beyazlılar Fransız temsilcisini farklı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
1: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike. Vlahovic vurdu. Top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Cherny kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan'a. Olaytan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaytan, golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29, Marsilya Abdallah'la golü buluyor. Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an. Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu. Kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'i geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Cherny soluna çekti. Cherny vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Cherny'den Orkun'un pası. Cherny kaleci Delange'i böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaclav Cherny'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor. 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. İkinci yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakıl için direğe geçemiyor. Dördüncü golü istiyor Beşiktaş. Olaytan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Pocu. Bir asist daha Olaytan'dan. Golü atan Pocu. Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Uattara kaleyi bulamıyor. 5. gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.
0: Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın toplantısına gidelim. Her iki tarafın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano çok önemli bir galibiyet aldık derken kaybeden tarafta Marsilya'da ise Bruno Genesio Beşiktaş'la ilgili övgü dolu sözler söyledi.
2: Sì, l'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere.
3: Bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki bu beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puanı aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyete hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum. Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum. Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor. Performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüze çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Kramp olduğunu düşünüyorum. Yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir çıkarttı. Yani değişik hakkında şunu söyleyeyim, normal bir değişiklikti, hani olması gereken bir değişiklikti çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var, burada iyi dinlenmemiz gerekiyor, enerjimizi geri toplamamız gerekiyor ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var. Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri. Ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten bu. Yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Gerçekten çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimize bir heyecan var ve bu da sonuçlar da getiriyor. Sonuçlar da gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hep böyle devam etmesini isterim. Umarım böyle devam eder ve en az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Kazanmayı istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimliği yaratırken de en büyük pay tabii ki de oyuncuların, onlara teşekkür etmek istiyorum.
4: Même pour prendre l'avantage. Et puis début de deuxième mi-temps, on a eu aussi pendant 5-10 minutes plutôt de bonnes choses.
5: İlk yarı daha iyiydi. Beraberlik golünü de attık. İkinci yarıya da başlarken 5-10 dakika aslında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri göstermeye çalıştık. Belki de öne geçme fırsatını da yakalayabilirdik. Ama sonrasında konsantrasyonumuz tamamen düştü.

0: tamamen dağıldığımızı söyleyebilirim. Kornerden yediğimiz bir golde ise her şey bitmişti zaten. Sonrasında fark açıldı. Antrenörlük zordur. Antrenör olmak gerçekten zor. Ben bu durumu yaşadım. Daha öncesinde de yaşadım. Böyle zorlukları da gördüm. Tabii ki de sorumlusu benim. Burada yapılanların, alınan sonuçların. Ama yine de çalışmaya biz devam etmeliyiz. Bırakmak gerçekten kolay. Bakıldığı zaman ilk Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi lazımdı. Biz burada aynı hataları yapmaya tekrar ediyoruz. Düzelmemesi birazcık kırıcı ama kesinlikle pes etmek gibi düşüncem yok.
1: Beşiktaş dün Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Bu karşılaşmada kaptan Orkun Kökçü 2 golün asistini yaparken Ernest Pocu da oyuna sonradan girerek karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti. Şimdi bu oyuncuların maç sonu açıklamalarına gidelim.
2: Evet, çok iyi başladık. Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor. O yüzden her maç bizim için önemli. Evde oynadığımız, içeride oynadığımız için daha da büyük bir önemi vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik. Bir de yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Onu da şimdi pazar günlük maça yanımızda götürmek istiyoruz. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz. Maçta oldu, geçen maçta oldu. Orada pek hissetmiyordum ama ertesi gün biraz ağır hissettim. Ama sağlık ekibimiz elinden geleni yaptı. Ben de kendimi iyi, güzel, yani hazır hissettim bu maç için. Yani benim için bir engel olmadı. Şimdi yarından itibaren yine toparlanma, pazar günkü maç için kendimi hazırlayacağım. Tabii. Tribünlerin desteği inanılmaz çünkü yani bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de bu sene çok iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz. Arkadaşlık da çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Yani takım taraftarı ateşliyor. Taraftar da bizi ateşliyor. O uyum çok çok güzel. Yani Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere yine gelebiliriz. İyi yoldayız. Bunu inşallah devamını getirebiliriz. Ki yani bizim için de çok güzel oluyor böyle bir maç oynamak. Ya korkutuyor. Yani benim karakterim haksızlığa pek gelemiyor. O yüzden öyle bir tepkiler oluyor. Ya çok konuşuldu yine. O yüzden siz de bunu sordunuz. Ama yani benim açıkçası hiç umurumda değil. Çünkü ben sahada Beşiktaş'ın takımın hakkını korumak istiyorum. Yani dışarıda kim ne derse desin hiç. Yani kafama hiç takmıyorum ama siz bunu sorduğunuz için bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi ben hakkım yeniliyorsa hep tepki gösteririm. Tepki göstermeye de devam ederim. Tabii yani şiddetli bir şekilde olmaması lazım hep. Ama ben hep Beşiktaş'ın takımım, kendi haklarımı koruyacağım. Buna devam edeceğim. Bunu da asla da bırakmayacağım.
3: Yes, of course, but also because of the quality from the group.
4: Kaliteliyiz öncelikle, onu söylemem lazım ve inancımız da var. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz. Çok iyi hissediyorum. Umarım bu atacağım birçok golün ilki olur, öncüsü olur ve umarım ligde de gol atarım. İyi hissediyorum kendimi gol attığım için. Hocamız benden kendim olmamı istedi. Kendim gibi oynamamı istedi ve zaten bildiğiniz gibi 3-1 iken öyle girdim. Tabii ki 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur ve fırsat varsa da 4'ü bulmak olur. Ben de kontra ataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve giderim kontra atak olduğu zaman. Ben de bunu yaptım. Hücuma gittim. Golü attım ve golü attığım için mutluyum. Ben %100 hazırım. İlk 11 başlamaya da hazırım. Tabii ki hocamız beni kenardan oyuna sokarsa da o zaman da hazırım. Her zaman %100'ümü verecek bir oyunum. Oyuncuyum çünkü futbol kolektif bir oyun, takım oyunu ve takım içerisinde takım parçası olarak her zaman %100'ümü vermeye yardıma hazırım.
1: Bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Ekranlarınıza da son dakika olarak geliyor değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kalecisi Mert Günok 2012'den bu yana A-Milli takımımızın formasını giyiyordu ve milli takımı bırakma kararı aldığını resmen duyurdu Mert Günok da. Kolay olmayan bir karardı. Zamanın geldiğini düşünüyorum diyerek A-Milli takım eldivenlerini artık bıraktığını açıkladı Mert Günok'a bundan sonraki

0: kariyerinde de başarılar dileyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş bu yaz transfer sezonunda kalesini Alexander Nübel'le güçlendirmişti ve o günden bu yana da Alexander Nübel kalede çok fazla güven veren bir performansa imza attı. 29 yaşındaki eldiven de Almanya milli takımına davet edildi. Almanya milli takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi için 44 kişilik kadrosunu açıkladı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Eylül ve Ekim'de oynanacak maçlar için iki ayrı kadro belirledi. Klopp, Almanya'nın 24 Eylül'de deplasmanda Hollanda ve 27 Eylül'de Yunanistan'la oynayacağı karşılaşmalar için 24 kişi çağırdı. Kadroda Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Alexander Nübel de yer aldı. Jürgen Klopp 1 Ekim'de Sırbistan ve 4 Ekim'de deplasmanda Yunanistan'la oynanacak maçlar içinse 21 oyuncuyu davet etti. Tecrübeli isim Augsburg'un kalecisi Findamen'e iki kadroda da yer verdi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sané ise kendine yer bulamadı. Jürgen Klopp 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Sané bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım ama henüz yapmadım. Sadece merhaba, buradayım değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa konuşuruz." ifadelerini kullandı. Hollanda-Almanya ve Yunanistan-Almanya maçları A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Almanya-Yunanistan ve Almanya-Sırbistan karşılaşmaları ise A-Haber ekranlarında futbol severlerle buluşacak. Trabzonspor gündemiyle devam edelim. Bordo Mavililer'de teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığından sonra takımın başına Thomas Reis getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce ülkemizde Samsunspor'un başındaydı. Sonrasında Ludogorets'e gitmişti ve artık Trabzonspor'un başında görev alacak. Trabzonspor yönetimi de yeni teknik direktörü için dün imza töreni düzenledi. İşte imza töreninde söylenenler.
1: Beklemediğimiz bir süreç yaşadık. Ama nihayetinde çok güvendiğimiz, teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Sayın Thomas Reis'la bugün 2 yıllık sözleşme imzaladık.
2: Merhaba. First of all, I want to say thank you for the...
3: Tabii ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımızla beraber olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız. Şöyle ifade edebilirim aslında kendi filozofimi size eğer kısaca ifade edecek olursam, çok az kelime kullanarak ifade edecek olursam eğer şöyle diyebilirim. Az konuşmak çok iş. Ben her zaman bu filozofiyle, bu mentaliteyle yola çıkmış insanlardan bir tanesiyim. Eğer büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız, büyük maçlar oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Burası yanlış yer sizin için. Dolayısıyla herhangi bir korkum asla olmadı. Herhangi korku duyduğum herhangi bir şey asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim ben de. Elbette zaman gerekecek çünkü işleri bu kadar hızlı yürütmeniz mümkün değil. Adım adım gitmeniz gerekiyor. Öncelikle savunmadan başlayacaksınız. Sonrasında hücum tarafına iyice geçiş yapacaksınız. Şu an sizin de bildiğiniz gibi önümüzdeki maça için çok fazla bir vakit yok. Çok kısa bir zamanda hazırlanıp bir maç çıkarmak durumundayız. En iyi oyuncuları tercih edip oynayabilecek en iyi puanları, en iyi galibiyeti bize aldırabilecek oyuncuları tercih etmek durumundayız. Ama şöyle bir şansımız olacak. Milli ara sonrasında sizin de bildiğiniz gibi çalışmak için çok daha fazla vaktimiz olacak. Bu zamanla birlikte beraber çalışarak kendi filozofimizi daha iyi hale getirerek takımımızı daha iyi hale getirerek çok daha iyi bir takım olacağımızın sözünü verebilirim. Ama anlatmaya çalıştığım şey dediğim gibi çok kısa bir zamanda bir maç oynayacağımız için bu maç özelinde en iyi oyuncularımızı bu maçta bize galibiyeti getirecek en doğru oyuncuları seçerek en iyi galibiyeti almaya çalışacağız. Ve eklemek istediğim bir konu daha var. Avantaj olarak kullanacağımız elbette şu da var. Daha önce Süper Lig dedim. Daha önce buradaydım. Buraya yeni gelen birisi değilim. Şunu anlatabilirim. Süper Lig'i tanıyorum. Buradaki yoğunluğun, maçların nasıl yoğun geçtiğini farkındayım. Buradaki tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların kalitelerini biliyorum. Bütün özelliklerini biliyorum. Dolayısıyla tanımak için, hazır olmak için haftalar ihtiyacım olmayacak. Kısa bir süre ihtiyacım olacak. En iyi istediğini yapıp tabii ki en kısa şekilde takımı da kendimde hazırlayacağım. Zaten buradaydım. Geri döndüm. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten tarihi, hırslı hedefleri büyük olan bir kulüpten teklif aldığınızda bu teklifi düşünmek için çok şüphe etmezsiniz aslında. Çok da vakit kaybetmeden hemen kabul edersiniz. Şunu da ifade etmek isterim ayrıca. Buradaki baskının da farkındayım. Burada baskının, hedeflerin büyük olduğunu da farkındayım. Böyle de olmak durumunda aslında. Böyle de olması gerekiyor. Bu tür yerlerde hedeflerin büyük olması gerekiyor. Hedefler büyükse elbette baskı da olacak. Bunun da farkındayım. Ama ben de umuyorum gerçekten iyi bir sezon çıkaracağız bütün oyuncularımızla birlikte. İyi bir sezon sonrasında takımımızı da geliştirerek umuyorum güzel başarıları birlikte beraber elde edeceğiz. Tabii ki Mo ile konuştum. Kendisiyle bir sohbetimiz de oldu. Mo seviyesinde dünya

0: seviyesinde bir oyuncuyla çalışmak belki de bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Her hocanın dileği olan şeylerden bir tanesi ama şunu da elbette ifade etmek isterim. Maç kazanmak için sadece Salah'a değil bütün oyunculara ihtiyacınız var. 11 oyuncunuzun hepsinin çok iyi çalışmasına ihtiyacınız var. Elbette ondan savunma yardımını da bekleyeceğiz zaman zaman. Ama ben şunu düşünen bir insanım. Hücumda elbette kendisine serbestlik vereceğim. Eğer biz iyi savunabilirsek, topları erken kazanabilirsek, kendisini orada diri tutabilirsek, onu çok fazla koşturmadan topları kazandıktan sonra ve topları hızlı kazanıp kendisini bulduktan sonra elbette yaratıcılığından, yeteneğinden, kalitesinden ön tarafta elbette faydalanacağız kendisinin. Çünkü zaten savunmada eğer top sizdeyken topu eğer çevirip ve takımı dinlenik bir savunmayla karşılaştırırsanız kendisi zaten çok fazla yorulmadan kalitesini ileride çok daha fazla gösterecektir. Ben de elbette kendisine hücumda serbestliği vereceğim. Öncelikle harika bir atmosfer olacağını biliyorum zaten. Birçok kez buraya geldiğimde rakip hoca olarak buraya gelmiştim. Dolayısıyla taraftarlarımız hep bana karşı taraftarlardı. Ama bu kez ilk kez taraftarlarımız benim yanımda olacaklar. Takımın yanında beraber olacaklar. Dolayısıyla ne kadar harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Bunu bilerek geliyorum zaten buraya. Şunu söylemek istiyorum aslında takımımızla ilgili olarak. Trabzon insanının ne kadar sıkı çalıştığını, günlük hayatında ne kadar sert işler, sıkı işler yaptığını biliyorum. Dolayısıyla takımlarından da beklentileri takımın sahada çok sıkı çalışması, o sıkı çalışmayı gösterebilmesi. Aslında şöyle oluyor hayatta, kaybedebilirsiniz ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz, çalışarak kaybettiğiniz, elinizden gelenin en iyisini yaptığınız durumlar, aslında göstermeniz gereken durumlar. Şunlar olabilir, bazı şeyler için zamana ihtiyacınız olabilir, taktik vesaire, bu gibi durumlar için zamana ihtiyacınız olacaktır ama disiplin, yoğunluk gösterebilmek, sıkı çalışma gösterebilmeyi hemen başarmanız gerekir. Şunu da biliyorum aslında taraftarlarımızın pozitif anlamda çılgın taraftarlar olduğunu, takımlarına inanılmaz destek verdiklerini biliyorum. Biz de takım olarak oyuncularımızla birlikte öncelikle saha içerisinde iyi bir performans gösterip o desteği yanımıza alıp çok harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Öyle de bir beklentim var bu maçta.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor'un konuğu Galatasaray olacak. Papara Park'ta dev bir derbi heyecanı yaşanıyor. Derbiden hemen önce de Trabzonspor'da gördüğünüz gibi bir teknik direktör ataması gerçekleşti. Bordo Maviler karşılaşma hazırlıklarını sürdürürken bu maçta da en büyük güvencesi Mısırlı yıldızı Muhammed Salah olacak. Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla Türkiye'deki ilk büyük maçına çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Bordo Mavililer'de gol beklentisinin en yüksek olduğu isim Mısırlı Yıldız olacak. 34 yaşındaki futbolcu ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında 58. dakikada oyuna girerek Bordo Mavili formayla ilk kez sahaya çıktı. Salah ilk 11'de başladığı Başakşehir müsabakasında 2 gol atarak galibiyette başrol oynadı. 2-1 kaybedilen Ahmet Sportif Faaliyetler maçında da 1 gol atan Salah, Gençler Birliği karşısında ise penaltıdan fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un ligdeki 9 golünün 4'üne imza atan Salah, bir de asist yaparak 5 gole doğrudan katkı sağladı. Salah, Trabzonspor'un son 5 sezondaki ilk 5 haftaları dikkate alındığında da öne çıkıyor. Mısırlı Yıldız 2021-22 sezonunda ilk 5 haftada 4 gol atan Anthony Vakeyeme'nin sayısına ulaştı. Muhammed Salah Galatasaray'a karşı daha önce Avrupa'da 3 kez forma giydi. Liverpool'un geçen sezon Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi sonun alt turu revanşında 4-0 yenerek elediği maçta 74 dakika oynayan Salah 1 gol ve 1 asist üretti. Mısırlı futbolcu Liverpool'un geçen sezon Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu 2 karşılaşmada da süre aldı. Salah grup maçında 28, son 16 turunun ilk karşılaşmasında ise 60 dakika sahada kaldı. Milli aradan önce yarın Trabzon'da derbi heyecanı yaşanacak. Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Batuhan Kolak kariyerinde ilk kez büyük bir karşılaşma yönetecek.
2: Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Dev karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarına İbrahim Çağlar Uyarcan'la Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Gürcan Hasova üstlenecek. 30 yaşındaki Antalya bölgesi hakemlerinden

0: Batuhan Kolak kariyerinde ilk kez dev bir maçta düdük çalacak. 2016 yılında kariyerine başlayan hakem 2024-2025 sezonundan bu yana da Süper Lig seviyesinde maçlar yönetiyor. Kolak bugüne kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken 92 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 8 kez penaltı kararı verdi. İlk sezonunda 3 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Kolak, geçen sezonda Süper Lig'de 15 müsabakada düdük çaldı. Dev maçın hakemi Kolak, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. Batuhan Kolak yönetimindeki maçlarda Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalırken, Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti. Diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Batuhan Kolak 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı ve bir kez de penaltı kararı verdi. Kariyerinde ilk kez Trabzonspor maçı yönetecek Kolak, Galatasaray'ın ise 5 müsabakasında görev yaptı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni gözdelerinden biri olan Batuhan Kolak, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasıyla birlikte kariyeri adına önemli bir teste çıkacak.
1: Fenerbahçe gündemiyle devam ediyoruz. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dijital bir platforma açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım bu sezon ne yaşanırsa yaşansın sezon sonunda görevi bırakacağını söyledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yeni Açık'a konuşan Yıldırım, sezon sonunda şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'deki başkanlık görevini bırakacağım dedi. Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden ancak daha sonra göreve dönen İsmail Kartal hakkında, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıdır. Gidiyorum diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli takımın devre arasına kadar alacağı sonuçların önemine dikkat çeken Yıldırım, Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transferde gerekli takviyeleri yaparız. Şampiyonluğa inancımız da tam. Takım henüz hazır değil ama hazır olacak. Bu takım tutacak diye konuştu. Yıldırım, Beşiktaş ve Galatasaray derbileriyle ilgili de çarpıcı mesajlar verdi. Aziz Yıldırım, sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz. Bugünden söylüyorum iddiasında bulundu.
2: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Gaziantep Futbol Kulübü'nde Miyente Abene açıklamalarda bulundu.
3: The level is growing individually, so that means we are doing it great like a team.
4: Aslında bu performans, gösterdiğim performans uzun zamandır olan bir performans. Ama sadece büyük takımlara karşı oynadığımız zaman, büyük oyunculara karşı gözler biraz daha fazla üzerinizde oluyor. Biraz daha fazla dikkat çekiyorsunuz. O yüzden performansım hakkında gerçekten çok memnunum, çok mutluyum. Daha önceden oynamıştım zaten Lukaku'ya karşı. Genç takımlardayken o Genk'teydi, ben de ona karşı oynamıştım. O zaman tekrardan karşılaşmak benim için gerçekten güzeldi. Ama şu an için biz bu momentumu, bu ortamı korumamız lazım. Tabii şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Kocaeli iyi bir takım, iyi bir ambiyansları var, iyi bir taraftarları da var. Geçen sene zaten orada oynamıştık, biliyoruz. Maçı da kaybetmiştik zaten geçen sene oynadığımız. Bizim de tabii geliştirmemiz gereken taraflarımız var. Maça fazla zamanımız yok ama odaklanmamız lazım şu kısa zaman içerisinde. Zaten takımımız da buna adapte olabileceğini düşünüyorum ben. Bunu başaracak güce de sahibiz. Fenerbahçe maçı bizim için önemliydi ama Kocaeli maçı bizim için daha önemli gerçekten. Çünkü aramızda sadece bir puan fark var. O yüzden bu maçı daha önemli hale getiriyor bir puan farkın olması. Tabii rakibimiz dediğim gibi atletik bir takım, iyi bir takım ama biz de iyi oyunculardan kurulu bir takımız.
2: Ziraat Türkiye Kupası heyecanıyla devam ediyoruz. Kupada dün çok ilginç bir karşılaşma oynandı. A-Spor ekranlarında seyrettiniz. Amasya Spor Çankırı Gücü mücadelesinde tam 10 gollük bir galibiyet elde etti. Amasya Spor rakibini 10-0 mağlup etti ve tarihi bir rekora imza attı.
5: Şahin Belker işaretini veriyor ve mücadele başlıyor Amasya'da. İki takıma da başarılar diliyoruz her zaman olduğu gibi. Güzel, keyifli, bol gollü bir mücadele olmasını diliyoruz. Yine erken bir gol şansıydı. Tıpkı dünkü Sinop mücadele.

0: Mücadelesinde olduğu gibi hızlı başlama düşüncesinde mücadele. Ev sahibi ekip ve top ağlarda. Top ağları gidiyor. Durum 1-0. Safa top ağlarını buluşturuyor. İlk dakika içinde. Pas şimdi sol kanada. Mikail kurtuldu rakibinden ilk pozisyonda. Mikail baskı devam etti. Bir klas topuk pası şimdi orta ceza sahasına, kafa ve ikinci gol. Topağlarda Amasya Spor Futbol Kulübü golleri üst üste buluyor. İkinci gol geldi. Karşılaşmada dördüncü dakika henüz. Durum 2-0. Köşe vuruşu kale alındı ve topağlarda bir gol daha. Topağları gidiyor. Mehmet Baver bu kez kafayı vuran oyuncu. 6 dakikada 3 gol buldu. Şimdi savunma arkasına bir uzun pas daha. Bir dördüncü gol şansı. Bir plase ve top ağlarda. Dördüncü gol. Mert'in 10 golü bu kez. Amasya Spor Futbol Kulübü Çankırı Gücü karşısında aradaki farkı 4'e çıkarıyor. Barcelona orta yaptı. Kale alanına ve top ağlarına gidiyor. Ahmet Emin Aksakal. 5. gol. Amasya Spor Futbol Kulübü. Safa Kınalı. Ahmet Emin. Ceza sahası derinlemesi Muhammed ve top ağlarda. Muhammed Karahan bu kez sahnede. 6. gol. 35 dakika geride kalırken büyük bir fark yakaladı. 6 farklı üstünlük Çankırı Gücü karşısında. Ahmet Emin kurtardı rakibinden. Ceza sahasına girdi bir kez daha. Pası yerden ve top ağlarda Muhammed. 7. gol. Muhammed Karahan. 39. dakika. Amasya Spor Çankırı Gücü karşısında aradaki farkı 7'ye çıkardı. Muhammed Karahan bir kez daha sahneye çıktı. Safa tek pasta başarı var. Bir kez daha Safa'nın bulunduğu noktaya doğru top hızlı. Safa da öyle. Safa ceza sahasında rakibinden kurtardı topu Safa. Dışarı doğru bıraktı ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Bir gol daha buldu. Bu kez Yunus Emre ile Amasya Spor takımı durum 8-0 oldu. 51. dakikaya giderken. Burhan. Burhan çalımlarla gitti. Burhan ceza sahasına sokuluyor. Süratlendi, yerden bıraktı ve müthiş bir asist yapıyor. Burhan oyuna sonradan dahil olan Muhammed topağlarla buluşturdu. Aradaki fark 9'a çıktı. 9-0. 71. dakika. Burak'ın pası sol kanada. Muhammed hata sürükledi yine. Muhammed ceza sahasına sokuldu. Pası yerden ve top ağlara gidiyor. 10. gol. Hasan 84. dakika. Aradaki farkı 10'a çıkarıyor. Amasya Spor Çankırı Gücü karşısında durum 10-0 oldu. Hakem de maçı bitirdi. 10 farklı üstünlükle kazandı. Ev sahibi Amasya Spor.
1: Evet, benzer bir skor bir diğer karşılaşmada vardı değerli izleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ordu Spor Torul Belediye Spor mücadelesinde Ordu Spor rakibini 10-0 mağlup etti.
2: Emir Canlı Karaçalı işaretini verdi. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü mücadelesi başladı. Sol tarafta Berat top bekliyor. Şimdi aldı topu Berat, içeride sadece Taha var, yanında Uğur. Ceza alanı girdi Berat, son çizgiyi yerden çevirdi. Savunmadan döndü top, şimdi kazandı Berat. Berat şut şansı arıyor. Topuna müdahale geldi, atak sürecek. Uzaktan bir şut kaleci. Çok iyi çıkardı kaleci, bayrak kalkmadı. Şimdi bir şut daha, gol. Bu kez golü buluyor Berat Kalkan. Pas paslaşarak kullandılar köşe vuruşunu Atakan. Şimdi Berat vurabilir. Berat içeri kesti, bir rovaşete denemesi, sekti savunmadan. Recep'in şutu gol, ikinci gol. 17. dakika. Kaptan Recep.

0: Metin farkı ikiye çıkarıyor. Servet kendi gidiyor. Servet soldan destek geldi. Berat ceza alanında. Taha içeride. Çekti sağına. Berat ortaya çevirdi. Taha çekti topu. Taha vurdu gol. Çok soğukkanlı. Taha Balso. Şimdi Atakan aldı. Taha yine içeride Atakan. Atakan ortasını yaptı. Taha kafa vuruşu dördüncü gol. Açıldı Taha Balso. Bir açıldı, tam açıldı. Şimdi pası hatalı yere doğru. Berat çaldı. Berat! Of, ne gol! Berat Kalkan ne kadar klas. Akıl dolu. Berat şimdi Ferdi'nin önüne. Ferdi yerden çevirdi. Gol şansı kaleci ve top ağlarda. Altıncı gol geliyor Yiğit Tiryaki'den. 4'e 3 pozisyon. Atakan Aybastı gidiyor. Atakan pas içeriye, karşı karşıya pozisyon ve gol. Bu kez golü buluyor Taha Yasin Ev. Çok büyük sevinç ve sevinç taklaları Taha'dan. Egehan şimdi Taha'nın koşu yoluna. Taha cezalında. Taha son çizgi. Taha'nın ortası, kaleci sektiriyor. Atakan ve gol. 8-0 oldu. Bu kez asist Taha'dan, gol Atakan'dan. Yiğit Tiryaki pas içeriye doğru. Doğancan kendi vurdu gol. Doğan Can Aynacı. Hasan Gündoğdu ortasını yapıyor. Ön direkte bir kafa, gol. Barış Gün. Ve son düdük geliyor Emircan Karaçalı'dan. Orduspor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü'nü 10-0 mağlup ediyor.
1: Turkuaz medya ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur maçları sona erdi ve ikinci tura gidecek takımlar da belli oldu. Hemen şimdi sizlere kura çekimiyle ilgili detayları aktaralım. İlk turu başarıyla geçen 20 ekibin yanı sıra bu aşamada organizasyona doğrudan dahil olan 42 kulüple birlikte toplamda 62 takım kura çekiminde yer alacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek kura çekimi kulüp temsilcilerinin katılımıyla bugün saat 15'te başlayacak ve A-Spor ekranlarından yayınlanacak.
2: Evet, Yalova PK 2 numara.
1: A milli takımımız Uluslar Ligi mesaisine başlıyor değerli izleyenler. Yine bu karşılaşmalarda Turkuaz medya ekranlarından naklen izleyiciyle buluşacak. Ay Yıldızların ilk rakibi ise Fransa olacak. Bu maç için de Türkiye Futbol Federasyonu bilet satışını duyurdu. En uygun biletler Kuzey ve Güney tribünlerinde 1000 liradan satışa çıkarken en yüksek fiyatlı biletler 3000 lira olarak belirlendi. Federasyon PASO taraftar kart anlaşması bulunmayan taraftarların da ücretsiz üyelik oluşturarak bilet alabileceğini duyurdu. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda oynanacak Fransa mücadelesi saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Avrupa futbol gündemiyle devam ediyoruz. Dün temsilcimiz Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyeti konuşmuştuk. Ancak Avrupa Ligi'nde diğer karşılaşmalar da oynandı. Şimdi dünün toplu sonuçları ekranlarınıza geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde siyah beyazlar Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde. Bournemouth deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 ile geçerken Crystal Palace evinde Lech Poznan'ı 4-0 mağlup etti. Juventus'un konuğu Nijmegen'de İtalyanlar mücadeleyi 5-0 kazandı. Ofi'nin konuğu Hoffenheim'di ve karşılaşmayı 2-0 kazandı. Celtic Ferencvaros maçında Ferencvaros rakibini 3-1 mağlup ederken Victoria Pilsen ise Union Saint-Gilloise'a 3-0 kaybetti. Salzburg deplasmanda Levski Sofia'yı 1-0 yenerken Torense'de Lillestrøm'ü 2-1 ile geçmeyi başardı. Bu sezon İspanya Süper Kupa mücadelelerine İstanbul ev sahipliği yapacak. Toplamda 4 takımın katılacağı bu turnuvanın statları da belli oldu. İşte o statlar

0: geliyor.
1: 2027 İspanya Süper Kupa Organizasyonu Şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek. Dörtlü final olarak düzenlenecek turnuvada Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2 ile 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların statlarını açıkladı. İki Şubat Salı akşamı oynanacak ilk yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını Fenerbahçe'nin Çobani Stadında paylaşacak. 3 Şubat Çarşamba ise Real Madrid ile Real Sociedad finale yükselmek için Beşiktaş'ın Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek. 2027 İspanya Süper Kupası 6 Şubat'ta Galatasaray'ın evi Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak finalde sahibini bulacak. 2020 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenmeye başlayan İspanya Süper Kupası, ertesi yıl pandemi nedeniyle bir sezonluğuna tekrar İspanya'ya dönmüştü. Organizasyon 2021 yılından bu yana Suudi Arabistan'da düzenleniyordu.
0: İstanbul'un ev sahipliği yapacağı ve 2-6 Şubat tarihleri arasında yine İstanbul'da oynanacak İspanya Süper Kupa maçları için tanıtım yayınlandı.
2: 5 yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları ilki 2 Şubat Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, ikinci yarı final 3 Şubat Beşiktaş Park'ta oynanacak. Final karşılaşması ise 6 Şubat Galatasaray Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde ev sahipliği yapacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid gibi dünya futbolunun önde gelen kulüpleri İstanbul'da ağırlayacağız. İstanbul'un misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızı kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı sebebe edeceğiz.
3: İlk önce ilk sözlerim teşekkür sözleri olacak. Bu teşekkürüm ilk önce bu eve, güzel eve, Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkürle başlamak istiyorum. Özellikle Sayın İbrahim, Sayın Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu'na, mükemmel bir insan, mükemmel bir ekiple çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sayın İbrahim, çok teşekkürler. Bizlere bugün evinizi açtınız. Ve bu sayede inanılmaz bir etkinliğe imza atacağız. Bu güzel ülkede, bu inanılmaz şehirde, İstanbul'da hep birlikte bu anı kucaklayacağız. Bir de Sayın Bilal Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Bu kadar önemli bir günde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmasa da Sayın Cumhurbaşkanı'na da, Sayın Erdoğan'a da çok teşekkür etmek istiyorum bütün destekleri için. Yani uluslararası tarihe çok önemli bir gün olarak geçecek bir gün olacak ve İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan daha fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz. İspanyol futbolu dünyadaki en önemli referanslardan biri. Bu tabii ki bir gurur sebebi, bir saygı sebebi ve bir de tabii ki Türkiye'deki futbola da ne kadar hayran olduğumuzu da söylemeyi de unutmamak gerekiyor.
4: 2-6 Şubat'ta gerçekleşecek dünya futbolunda önemli bir yere sahip İspanya'nın, La Liga'nın çok önemli 4 kulübü Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad burada olacaklar. Süper Kupa için yarı final maçları olacak. Ardından final maçı. Tabii final maçlarının oynanacağı stadyumları tahsis eden, destek veren Fenerbahçe kulübümüze, yine Beşiktaş kulübümüze, yine Galatasaray kulübümüze teşekkür ediyoruz. Onların da bu işte çok büyük katkıları var.
5: Kendisiyle Dünya Etnospor Birliği olarak son 10 yılda neler yaptığımızı uzun uzun konuşmuştuk. Ve bu toplantılarımızdan birisinde İspanya Süper Kupası'nı İstanbul'da düzenleyebileceğimize dair bir fırsattan bahsetmişti. Ve bizim İstanbul'un bu etkinliği düzenlemesini ne kadar desteklediğini özellikle belirtmişti. Ve bunun üzerine bakanlıklarımızla ve federasyonumuzla ve kulüplerimizle bir araya

0: EuroLeague Süper Kupa'da heyecan başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin'le Yunanistan temsilcisi Olympiakos saat 17'de karşılaşacak. Ev sahibi ülkeden Dubai Basketbol'la İspanyol ekibi Real Madrid arasındaki diğer yarı final müsabakası ise saat 20'de oynanacak. Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler cumartesi günü saat 20'deki finalde karşılaşarak EuroLeague Süper Kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Aynı gün saat 17'de ise yarı finalde mağlup olan ekipler üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos EuroLeague'de son 2 yılın şampiyonları, Real Madrid geçen sezonun finalisti, Dubai Basketbolsa ev sahibi unvanıyla organizasyonda yer alacak.
1: Bahçeşehir Koleji basketbol takımında Alexa Avramovic yeni sezon öncesinde A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: As much as we can for the beginning of the season.
3: Milli takım arasından biraz geç geldim ama takım Antalya'da katıldım. Gloria Cup'ta oynadığımız 3 maçı da kazandık. Bir de bir EuroLeague takımına karşıydı. O zamandan beri de İstanbul'a geldik ve çok ağır idmanlar gerçekleştiriyoruz. Fenerbahçe ile sezon açacağız. Fenerbahçe maçıyla. Ona da 2 haftadan biraz daha az vakit kaldı. O zamana kadar oldukça sağlam idmanlar yapıyoruz ve hazır olmaya çalışıyoruz. EuroLeague'de oynama tecrübesi edindim. Yani Avrupa'daki en üst düzey lig. Bu takıma gelmemde de en büyük etken koç oldu. Koç beni aradı. Koça çok güveniyorum. Koç bana beni aradı, projeyi anlattı ve yani dediğiniz gibi bizim hedefimiz şu anda EuroCup'ta kesinlikle şampiyonla oynamak ve sadece EuroCup'ta değil tüm kulvarlarda şampiyonluğu hedefliyoruz.
1: Evet, spor ajansında ilk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz değerli izleyenler. Birazdan saat başında 12 ve 14 saatleri arasında stüdyo konuklarım Burçin Keskin ve Ogün Şahinoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. 2 saat diliminde de bol bol futbol konuşacağız ve tabii ki önceliğimiz Beşiktaş'ın dün oynadığı Marsilya ile karşılaşması olacak. Siyah beyazlar Fransız temsilcisi karşısında müthiş bir galibiyete imza attı. Hem yerel medyada hem de dış basında bu galibiyet çok ses getirdi ve özellikle Vincenzo Italiano'nun oyuncuların da önüne geçen teknik direktörlük performansı çok çok konuşuldu. Biz de bunların hepsini yorumcularımızla birlikte masaya yatıracağız. Şimdi sizleri dün oynanan La Liga karşılaşmalarının özet görüntüleriyle baş başa bırakalım. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan buradayız.
4: La Liga'da 6. haftanın kapanış maçı. Ve ilk düdük maça bir yere başlıyor Malaga deplasmanında. Juan Francisco Funes görüntüde. Sağ kanat. Cruz yerden oynadı. Dotor vurdu. Sekti top. Gol. Gol geliyor. İçeri indi. Dotor. Şans da yanında. Malaga önde. Hızlı geldi Malaga. Dotor'un vuruşu. Savunmadan sekti. Gulaçsi ne olduğunu anlayamadı ve topu ağlara gitti. Freeman kalabalık içerisi. Freeman ortayı yaptı. Savunma yine. Çok kapandı Malaga. Saliba kaleci çıkarttı. Ayuze. Ayuze olmadı, inanılmaz bir gol kaçıyor. Offside yok. Freeman'la sürüyor atak. Akomaç. Akomaç çekti. Akomaç kaleci çıkarttı bunu da Herrero. Şimdi Akomaç, Freeman geldi. Akomaç, son çizgi Akomaç, ayakta Akomaç çevirdi. Vuruş, gol! Moleiro 1-1. Hak etmişti bu golü Villarreal. 1-1 oluyor Moleiro. Akomaç'ın payı büyük. Bir kez rakip ceza sahasında topla buluştu demiştik Malaga için. Onda da gol geldi. Villarreal uzun süredir yükleniyor. Daha erken de açabilirlerdi. Leri adına kilidi. Papke. Boşluk buldu bir yere el. Papke. Şimdi iyi pas içeriye. Ayoze bıraktı. Papke harika bir gol. Hazırlanış açısından muhteşem bir gol atıyor Villarreal. Ve ilk yarıda geri düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor.

Papkey böyle aldı topu orta alanda. Bu pas Moleiro'ya. Moleiro Ayoze'ye. Ayoze tek top bacak arasından Papkey'e. Ve Papkey boş kaleye atıyor. 2-1 önde. Villarreal. Freeman. Freeman verdi pasını. Şimdi Moleiro'dan sağa. Akomaç. Moleiro'ya doğru. Moleiro çevirdi ortaya. Ayoze inanılmaz müdahale sırtıyla. Sırtıyla golü önlüyor. Recio. Buchanan 3'ü istiyor Villarreal. Buchanan yerden Mikael Tarsi direkt. Direkten dışarıya çıktı top. Şimdi Mikael Tarsi ile geliyor Villarreal. Mikael Tarsi terse iyi döndü. Buchanan aradan oynadı. Masia orada, kale boş, Romero. 3 oluyor.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
6: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
6: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Spor Radyo. Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
8: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo.

0: Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız. Saat 14'e kadar stüdyo konuklarım Burçin Keskin ve Ogün Şahinoğlu ile birlikte karşınızda olacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Evet, ilk olarak futbolla ve tabii ki Beşiktaş'ta başlayacağız. Beşiktaş dün UEFA Avrupa Ligi'nde lig sezonunun ilk maçına çıktı ve siyah beyazlar rakibi Marsilya karşısında görkemli bir zafere imza attı. Beşiktaş Marsilya'yı Dolmabahçe'de oynanan mücadelede 4-1 mağlup etti. Önce karşılaşmanın özet görüntüleri ekranlarınıza gelsin, sonra konuşmaya başlayalım.
2: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike.

0: Vlahovic vurdu, top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Černý kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan'a. Olaytan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaytan. Golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29. Marsilya Abdallah'la golü buluyor. Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an. Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu. Kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'ı geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Černý soluna çekti. Černý vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Černý'den Orkun'un pası. Černý kaleci Delange'ı böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaslav Černý'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor. 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. İkinci yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakılı için direğe geçemiyor. Dördüncü golü istiyor Beşiktaş. Olaytan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Pocu. Bir asist daha Olaytan'dan. Golü atan Pocu. Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Uattara kaleyi bulamıyor. Beşinci gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.
1: Beşiktaş Dolmabahçe'de oynanan Marsilya mücadelesinden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Hem oyun anlamında, hem oyuncu performansı anlamında, hem de tribün performansı anlamında konuşulacak çok fazla şey var. Çok görkemli bir geceydi ve ilk olarak ilk sözü Ogün Şahinoğlu'na bırakmak istiyorum. Çünkü özet görüntülerini de izlerken tribünlerle ilgili çok güzel yorumların vardı. Evet. Tabii maç zaten çok güzel bir sonuçta bitti ama istersen önce oradan başlayalım. Çünkü gerçekten görüntü anlamında, tezahürat anlamında ve Marsilya'ya baskı anlamında müthiş bir Beşiktaş tribünü seyrettik. Her zamanki gibi adına yarışır bir tribün performansı oldu.
2: Kesinlikle, yani ilk sözü aslında dün itibariyle taraftardan başlamak lazım. Günler öncesinde aslında Beşiktaş taraftar böyle bir kıvılcım bekler her zaman. Ateşlenmeyi bekler. Harita ateşledi aslında Marsilya Beşiktaş kıyasında. Dün muhtemelen görmüştür kimin daha iyi olduğunu. Hakikaten bambaşka bir atmosfer vardı ve bu sezon futbolculara olan destek, teknik ekibe olan destek, yani İnönü'nün atmosferi geçen sezonun çok daha başka seviyesinde. Siyahla beyaz kadar fark ediyor. Tribünün bütünlüğü, yani bir tarafın siyah giymesi, diğer tarafın beyaz giymesi, böyle bir bütünlüğün içerisinde olması. Nasıl Beşiktaş takım oldu diyoruz, tribünler de bir takım gibi hareket ediyor. Ve maçın başından sonuna kadar çok ağırlığını hissettirdiler zaten. Bu atmosferlerden çıkmak da çok kolay değildir. Ve Beşiktaş taraftarı hakikaten sahadaki 12. oyuncu gibi davrandı dün. Çok büyük etki etti. Burada hep, yani dün sessiz çıkan herkesi tebrik etmek gerekiyor ayrıca. Yani sahada nasıl oyuncuların bir emeği varsa tribünde de o taraftarın gerçekten 90 dakika bir emeği oluyor. Bunu görüyorsunuz. Bu oyuncuları da sirayet ediyor. Düşünsenize, soyunma odasının tünelinden geliyorsunuz. Bir stadyuma çıkacaksınız ve karşınızda böyle bir atmosfer görüyorsunuz. Sizin için hazırlanmış zaten. Onu hissediyorsunuz. Özel bir güne hazırlandığını. Yani orada futbol oynamak istersiniz. Sizi futbol oynamaya teşvik eder. Güzel oyuna teşvik eder zaten.
3: Mekan oynatıyor demiş.
2: Evet. Yani, kesinlikle. Yani İnönü atmosferi dün futbolcuları ekstra oynattı. Çok iyi bir maç vardı. Baştan sona hareketli, aksiyonlu, hiç duran bir oyun olmadı. Yani 90. dakikada da uzatma dakikalarında da hep aynı aksiyon vardı. Beşiktaş'ın farkını aynı tribünün enerjisi gibi sahadaki oyuncuların enerjisini

0: görüyoruz. Bu sezon İtalyano'nun takıma kattığı bu değerli şey, çok basit gibi görülen enerji dediğimiz kısmı hakikaten futbolcuların bütün aksiyonlarında hissedilen bir şey. Beşiktaş'ı çok kısa bir şeyle özetlemek isterse insanlar neyle özetliyordu? Mücadele eden takım ister Beşiktaş taraftarı. Kaybetse de onun peşinde koşan, pes etmeyen bir takım ister. Bir görüntü var mı? Mesela nedir o? Olayıtan'ın Foku'ya attırdığı golün görüntüsü değil mi? Beşiktaş taraftarı onu istiyor. Olayıtan'ın o sahadaki yaptığı hareketi, yani rakibi formasına çektiğinde yere düşünüp kalkıp tekrar devam etmesini istiyor. O mücadeleyi sergilemesini, pes etmemesini. Pes etmedi o pozisyonda, asiste dönüştürdü mesela. O görüntü aslında Beşiktaş taraftarının, camiasının istediğinin bir özetiydi. Çok uzağında kalmıştı dönem dönem bunun ve özellikle son yıllar içerisinde. Şimdi herkes mutlu. Yani burada sadece taraftar değil, futbolcular ayrıca mutlu, personel ayrıca mutlu, teknik ekip zaten mutlu. Ve Beşiktaş'ta şunu görüyoruz bence, en kıymetli noktalardan bir tanesi. Takım oyunu, takım oyunu deyip duruyoruz. Birçok takımda yıldızları hep ön plana çıkarıyoruz. Beşiktaş'ta kimi ön plana çıkaracağız?
1: Vincenzo Italiano'yu.
0: Italiano. Futbolcu grubu içerisinde nasıl ön plana çıkarıyoruz hocam? Şimdi hangisini çıkaracaksınız değil mi? Yani olayı tanımı çıkaracaksınız. İşte İlhan'ı mı, Orkun'u mu, Vlahovic'i mi? Dün gol atmadı ama çok iyi bir performans sergiledi. Takım oyunu dediğimiz şey bu. 14 futbolcunun gol katkısı oldu bu sezon Beşiktaş'ta. Bu arada birçoğu mesela 5 golden fazla katkı sağladı. Böyle de bir dağılımın olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Yani 1-2 oyuncuya bağlı olan bir takım yok ortada. Dolayısıyla takım oyunu diye adlandırdığımız klişenin karşılığını gerçekten Beşiktaş sahada icra ediyor. Dün de bunu gösterdi bence.
2: Evet, Burçin Keskin, tribünden başladık değerlendirmeye. Evet. Yine oradan devam edelim. Bu arada Vincenzo Italiano'ya da çok büyük sevgi gösterisi vardı. Hoca da maç sonunda elimden gelse 42 bin taraftar tek tek kucaklamak isterdim dedi.
1: Ya tabii Reza, maç bittikten sonra La Italiano şarkısıyla, evet, biliyorsun, evet, hocaya selam verdi Beşiktaş tribünleri. Yani bence müthiş bir ambiyanstı. Yani muhtemelen Twitter'da daha çok çok görürüz, sosyal medyada. Yani çok farklı hakikaten. Yani Rams Park'taki, Kadıköy'deki ve Tüpraş Arena'daki atmosferler Avrupa'da hep konuşuluyor. Bütün arkadaşlarım da Avrupa'dan yazıyorlar. Müthiş bir atmosfer oluşturuyorsunuz diye. Hatta UEFA da zaten o yüzden birazcık daha tecrübeli hakemleri genelde yolluyor bizim iç saha maçlarımıza. O yüzden tabii müthiş bir akşamdı seyirci açısından. Hele o atmosferi oluşturduktan sonra bir de böyle 4-1 bir galibiyet hakikaten tadından yenmez bir sonuç oldu. Şimdi ben şöyle yaklaşacağım. Ben normalde böyle erken yatıp erken kalkmayı seven bir insanımdır. Yani böyle 11.30'da yatayım, 5.30'da kalkayım, sabah koşumu yapayım. Çok severim. O yüzden 8 seansı maçlarını daha çok severim. Bir baktım ben, acaba dedim 8 seansı mı? Yok, 10 seansı, hay Allah falan oldum böyle. Yani bu, sonra da uykum gelir mi acaba falan dedim. Yani ne uykusu? Yani inanılmaz bir maç seyrettim ben ya. Akşam ya, belki yani bu son yılların en keyifli maçlarından biriydi. İlk yarı ayrı senaryosu, ikinci yarı ayrı senaryosu. Yani Tarantino filmleri gibiydi. Yani çok bence hareketli bir maçtı. Hatta ikinci yarı başladığında da Marsilya biraz daha derli topluydu ikinci gole kadar. Ben maçın her türlü sonuca açık olduğunu hissettim. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarı, ikinci gole kadar. Ama Cerny'nin ikinci golü, sonra da hızlı bir şekilde Mourinho'nun kornerden gelen müthiş topa attığı kafayla beraber 3-1 olduktan sonra çok rahatladı tabii maç bir anda. O yüzden yani çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Marsilya'nın bu kadar aşağı seviye bir takım olduğuna kesinlikle inanmıyorum ve göreceksiniz zaten. Yani Avrupa Ligi'nde de ilerleyecek, yani çıkacak gruptan filan. Genesio da çünkü çok önemli bir teknik adam ve sezon başı geldi. Tam istediklerini takıma anlatamamış, o belli. Bir takım ekonomik sıkıntılar da var. Ama toparlayacaktır diye düşünüyorum. Akşamın en büyük yıldızı Vincenzo Italiano. Yani hakikaten ben maç öncesi, maç sonrası konuşmalarına bayılıyorum. İletişim yeteneğine bayılıyorum. Enerjisine bayılıyorum. Bak çok önemlidir bu yani. O enerji o kadar pozitif ki bütün oyunculara yansıyor, tribünlere yansıyor.
0: Durmak bilmiyor.
1: Durmak bilmiyor. Yani müthiş bir

0: şey. Şimdi bak Rezan, bir şey söyleyeceğim. Bunu şu anda mesela bizi izleyen herhalde insanların milyonda biri ancak biliyordur. Şimdi maçın hakemi Andrea Colombo, İtalyanların en gelecek vadeden genç hakemlerinden bir tanesi. Çok ünlü bir hakem olacak ileride muhtemelen. Ama Bologna Napoli Süper Kupa finalini yönetiyor ve Bologna'nın başında Vincenzo Italiano var. Ve o maçı 2-0 kaybediyor Bologna. Vincenzo Italiano mesela hiç bundan bahsetmedi. Yani işte o maçtaki hakem de Colombo'ydu. UEFA acaba bilerek mi bu hakemi yolladı falan? Niye? Çünkü
1: kırmızı mı görmüştü hocam o maçta?
0: Bakarım. Ama evet, şimdi önemli olan şu o gün. Yani bak böyle bir negatif bir hikayen var. Hiç dile getirmiyor. Çok önemli. What happened happened. Çok severim İngilizler der. Yaşanmış yaşanmıştır diye. Hiç eskide kalmıyor. Hep ileriye. O maçtaki hakem hatalarından bile bahsetmiyor. Alanya Spor maçından sonra hiç hakem konuştu mu? Sıfır. Benim işim hakem konuşmak değil dedi. Yani bunlar çok önemli işte. Mazeret üretmiyor. Çok çalışkan. Belli. Bütün oyun. Seninle de daha önce konuştuk. Sen zaten antrenmanda neler yaptığını anlatmıştın bize. Yani belli. Bütün oyuncular Vincenzo Italiano gelmeden önce şu seviyedeyse şu anda bu seviyedeler. Bu o kadar önemli bir teknik direktör için. O zaman oyuncular da sana güveniyor zaten. Oyuncular da sana daha açık. Sen ne dersen yapmaya çalışıyor. Bunların işte hepsi toparlanıyor ve Vincenzo Italiano ve Beşiktaş birlikteliği şu anda bize çok değişik hayaller kurdurabiliyor. Yani o tünelin ucundaki ışık gözükmüş durumda. Belli ki Beşiktaş şampiyonluk yarışının içerisinde olacak ki bizim çok özlediğimiz ve çok ihtiyaç duyduğumuz bir nokta bu. Avrupa Ligi'nde çok önemli bir galibiyet aldı. Bunun da devamı gelecek demek ki. Ben hakikaten teşekkür ediyorum. Öncelikle Vincenzo Italiano'ya, sonra onu göreve getiren Önder Özen'e, sonra da Önder Özen'i göreve getiren Serdar Başkan'a.
2: Yok, kart bilgisiyle ilgili bir şey.
1: Bir tane kareleri vardı Colombo ile İtalya'dan kırmızı kart gösterirken de, o zaman birlik maçı falan da olabilir.
2: Belki olabilir.
1: Başka bir şey de olabilir de, çok küçük bir an var mesela maçın sonunda. Birkaç saniye sürüyor ama maç bitti. Vincenzo Italiano sahaya gitti. İlk yaptığı şey Oh'un yanına gitmek oldu.
2: Evet.
1: Oh'a bir pozisyonla ilgili bir şey anlatıyor. O da kademeyle ilgili. Şimdi bu arada farklı skor varken ikinci santrafora attı. Mesela bunlar üzerine konuşulması gereken, aynen, şeyler. Bizim alışkanlıklarımız ne? Skoru aldık.
0: Vlahovic çıksın.
1: Ucundan birini çıkaralım. Evet. Orta sahaya ya da savunma tarafına bir oyuncu alalım değil, hı-hı, mi? Çok farklı bir yapıda düşündüğün. Marsilya'yı çıkarmamak için ikinci santrafor oyunu aldı. Oh'u ön tarafa ikinci santrafor aldı. Baskıya gönderdi Vlahovic'le.
0: Ama sonra birazcık baskı yedik.
1: Çıkarmamak için Murat'ı yer değiştirdi mesela bir ara. Orada şöyle bir hata oldu hocam. Oh bir ara savunmaya geldi. Murillo'nun kademesine girdi. Hoca da bunu istemiyor. Ön tarafta kalmasını istiyor. Onu anlatıyordu. Murillo'nun kademesine gitti ya. Gitmesini istemiyor aslında. Önde Marsilya orta sahası ve savunmasını çıkarmamasını istiyor. İki oyuncu olursa kolayına çıkmayacaklar ön tarafa çünkü. Ya maç bitmiş. 4-1 kazanmışsınız değil mi? Hani ilk önce sevincini yaşamaktan ziyade bir oyuncusuna o anda hemen sıcağı sıcağına bir eksikliğini anlatıyor. Geçen programda anlatmıştım, hatırlarsınız değil mi? Antrenmanları bölmüyor.
0: Evet.
1: Bir oyuncusuna bir eksiğini anlatacaksa, bir hatayı anlatacaksa direkt hemen koşup yanına gidiyor, gösteriyor diye.
0: Müthiş.
1: Durdurmuyor.
0: Şey.
1: Ya dün maç sonunda mesela ilk benim aklıma bu gelmez. 4-1 kazanmışım, ilk bunun coşkusunu yaşamak gerekiyor değil mi?
0: Ya o gün sen daha sahadaydın. Sonra coşkuyu yaşadı. Ben tahmin edemiyorum. Ya, ben televizyon karşısında seyrederken yoruldum Beşiktaş'ı. Yani en büyük özelliği bu hız işte. Yani Türkiye Ligi'nin üstünde bir hızı var Beşiktaş'ın. Ve bu bak çok fark edecek yani. Yavaş yavaş bunu göreceğiz zaten.
1: Dün maçtan sonra Beşiktaş personelleri, arkadaşlarımız, yani Beşiktaş'ın içerisinde bulunan herkese konuştuğumuzda hepimizin ortak bir görüş var. Vincenzo Italiano'yu yarın takımla bir araya geldiğinde yenilen golü konuşacak. Mesela o bir eksiklik olarak gördüğü noktadan başlıyor ya hep. Geçtiğimiz günlerde basın toplantılarını takip etmişsinizdir. Mükemmel bir takım yoktur dedi. Ya kusursuz bir takım hiçbir zaman olmayacak dedi. Her zaman bir gelişim var. Yani bir gelişim göstereceğiz dedi ve her zaman futbolda da bir gelişim var. Gelişim varsa kusursuzluk yok demektir diyor. Bunu söylemişti. Yani 4-4'lük takım ararız da hep. Aslında 4-4'lük takım bulamazsınız. Bazı maçlarda rakibe göre değişir bu. Bazı maçlarda savunma oyuncularının performansı kötü olabilir. gol yersiniz, savunma performansınız diye olmaz. Hep skor üzerinden okuruz takımların gidişatını. İşte kazanıyor.

0: Kazanıyorsa harika takım, kaybediyorsa çok kötü takım. Aslında bunun karşısında bir şey söylüyor. Bence sadece oynattığı oyunu değil, zaman zaman bütün futbol severler basın toplantılarını, yaptığı açıklamaları da bir okumalı. Gerçekten evet, aralarında çok iyi mesajlar var.
1: 6 gollü Çorum maçından sonra da hatırlarsın. Hala bir bitiricilik ve o yenen gollerin savunma zafiyetinden bahsederdi.
0: 2 golü dert etti çünkü içerisine evet, aslında. Yani atılan 6 golden ziyade evet, dert ettiği nokta o maçın sonunda yenilen 2 gol mesela.
1: Evet, mükemmelliyetçilik yapıyor ama bunun olmayacağının da farkında. En azından kusurları minimuma indirmeye çalışıyor diyebiliriz. Evet, şimdi dün oynanan karşılaşmanın biraz da teknik konularını konuşalım istiyorum. Tabii çok önemli bir skor var ama skorun yanında oyun da çok kıymetliydi. Tabii Marsilya'nın bir birlik eşitliği bulmasından sonra birazcık bir endişe, bir soru işareti çöktü. Ancak devreden sonra 3 golle birlikte rahatladı Beşiktaş. O iki devreyi ayrı ayrı değerlendirelim. Çünkü hoca da dün ilk yarının son 10 dakikasını ayrı tutuyorum demişti. Nasıl değerlendireceğiz oyun anlamında Beşiktaş'ı?
2: Şimdi Rezancığım, oyun anlamında değerlendirmeden önce bir hakeme de bir parantez açmak istiyorum. Hı hı. Çünkü çok atlandı dün. Şimdi bu Andrea Colombo 5 Ekim 1990 doğumlu. Yani 36 yaşında. Çok çok genç bir hakem. Ve İtalyanların yeni yıldızı olarak lanse ediliyor. Büyük bir aslında hakem açığı var İtalyanların da. Sen de biliyorsundur, Rosetti'den, Orsato'dan, Rocchi'den sonra o bayrağı alan bir yeni jenerasyon hakem çıkmadı. Şimdi bu 2023-2024 yılında FIFA hakemi olduktan sonra 33 yaşında o sezon İtalyan Ligi'nin en genç hakemi ödülünü kazanıyor. 2025 yılında İtalyan Ligi'nin en gelişim kaydeden hakem ödülünü kazanıyor. 2026'da da ligin en iyi hakemi ödülünü kazanıyor. Yani böyle bir hakem ama çok yeni daha ve kariyerinde yönettiği en önemli maçı yönetti dün. Herkes şaşırdı Avrupa Ligi'nde Beşiktaş-Marsilya maçına atanmasına Colombo'nun. Ve bu arkadaşın da en büyük özelliği böyle tatlı sert futbolu sevmesi. O yüzden buradan başladım. Akşamki en önemli nokta oydu. Dikkat ederseniz kolay foul çalmadı ve kontrolüyle beraber, maç kontrolüyle beraber bu seyri müthiş bir maç izletti bize.
1: Evet.
2: Ha, bunu ama tabii Avrupa Ligi maçlarında yapmak daha kolay. Çünkü orada hep söylüyorum ben, UEFA'nın saygı konsepti var. Yani ne diyor? Benim diyor Şampiyonlar Ligi'mde, Avrupa Ligi'mde, Konferans Ligi'mde oynayacak takımlar diyor 3 şeye çok saygı göstermediler diyor. 1 diyor organizasyona, 2 rakibe, 3 hakeme. Şimdi bunu çok iyi uyguluyorlar tabii orada da. Şimdi mesela ilk golden önce ben acaba dedim Beşiktaş'ta oyuncu foul yaptı mı, sarı kart mı çıkartacak dedim. Orta sahada topu kaparken. Ne oldu? Oradan döndü, İha Fakılı gol attı. Müthiş bir gol. Ara pas harika. Ama Marsilyalı 5 tane oyuncu hakemin üzerine koşmadı mesela. Niye? Çünkü o da oyuna kaptırmış kendini. Veya Agbadu kırmızı görebilir miydi? Görebilirdi, temas noktası yukarıda ama bir VAR müdahalesi olmadı. Ama bunlarla hiç kafa yormuyoruz. İşte bu çok güzel bir şey. Senin dediğin gibi taktiğe geçersek, şimdi Marsilya aslında fiziksel olarak çok güçlü bir takım, onu gördük zaten. Ve dediğim gibi Genesio'yla beraber yavaş yavaş daha da iyi olacaklar. Topu tutmayı seviyorlar. Kanatlardan gelmeyi seviyorlar. Onları da gördük. Yani Harit Paşa'yı biraz geç oynattı ama işte o golü atan oyuncu çok yetenekli oyuncu.
1: Abdallah.
2: Belli yani, onu daha iyi yerlerde göreceğiz ilerleyen yıllarda. Beşiktaş neyi çok iyi yaptı? Topu kaptıktan sonra Olaytan'la inanılmaz dikine gitti. Bu çok önemlidir bir takım için. Ve Olaytan, yani Olaytan'ın ismi Rafinha olsaydı mesela muhtemelen bütün Avrupa şu anda onu konuşuyordu. Ama yavaş yavaş bence o seviyelere geliyor. Burada yine bir parantezi İtalyano'ya açmak istiyorum. Mesela ya benim elimdeki 10 numara daha yaratıcı olmak zorunda. Olaytan böyle bir oyuncu değil demedi hiç. Ve ne oldu? Yavaş yavaş muhtemelen onunla pozisyon olarak da çok çalıştı.
1: Burada bir ekleme yapabilir miyim? Bir izleyicimiz yazmış, Ayhan Kılıç. Demiş ki Olaytan havalimanında yalnızdı. Diğerleri büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu sene her maç Olaytan maçın yıldız adayıymış.
2: Bak, müthiş bir tespit. Yani aynı şeyi düşünüyorum. Ben de o yüzden zaten Olaytan'la başladım. Ne kadar dikine iyi oynadı. Ve bence akşam ki en önemli yıldızlardan biriydi. Bire İtalyan'ı koyarım her zaman için. Ondan sonra Olaytan'ı koyarım. Ve dediğim gibi bu dikine hızlı gitmek çok önemliydi Beşiktaş için. Onun dışında yine çok iyi yaptığı şeyler.

0: Neden biri Beşiktaş'ın ikinci yarıda çok hızlı iki gol bulması. Yani bu da bence maçın kilidini açan, yani gol attıktan sonra tempoyu düşürmemesi çok önemliydi. İlk yarıda mesela golü attıktan sonra tempoyu düşürdü. Muhtemelen bayağı bir fırça yemiş oyuncular ilk devre arası İtalyano'dan. Çünkü hep onu vurguluyor İtalyano. Gol attıktan sonra biz oyunu rolantiye almamalıyız. Onu beceremiyoruz. Hep vurguluyor. Dedim ya, muhtemelen bayağı bir fırça yemişler ilk yarıda devre arasında. İkinci golden sonra hemen üçüncü golü vurdular. Bir de duran topları ve rakip savunmanın zaaflarını çok iyi tespit etmişler. O dediğim gibi dikine pas çok önemliydi. Geçiş hücumlarında işte İlhan olsun, Vlahovic olsun çok fazla inisiyatif aldılar. Vlahovic gol atmamasına rağmen bence yine maçın yıldızlarından biriydi. Yani o kadar zorlayan, o kadar itişip kakışan ve bu kadar yetenekli bir oyuncu bulmak kolay değil. O nedenle hakikaten çok farklı şeyler hayal ettiriyor Beşiktaş bize bu.
1: Evet, o gün seninle devam edelim. Hem iki devreyi ayrı ayrı konuşalım, hem de maçın genel olarak oyun anlamında senin için artıları ve eksileri nelerdi onları konuşalım.
2: Yani ilk yarım saatlik dilimde daha farklı da olabilirdi. Beşiktaş'ın pozisyonları var. Mesela özellikle sağ kanatta Çerni'nin olduğu yeri çok işlemeye çalıştı. Orada bir zafiyet gördü Martial'in savunmasında. Diğer tarafta biraz daha Martial'in soluna göre daha iyi oyuncuları var. Bir Veah var. Diğer tarafta biraz daha mesela orada işlenebilir bir maden gördü ama Çerni çok oyunun içerisine dahil olamadı başlangıçta. Doğru. Yani pas hataları, işte doğru final paslarını verememesi, son anlardaki işte bazen topu kaptırdığı noktalar Beşiktaş'ın hücumlarını tekrara sardı. Şimdi sağ kanatta bunu çözemeyince iş biraz sola döndü. Hı hı. Yani Çerni'nin üzerinden yürütülen hatalar biraz daha sola dönmeye başladığında orada İlhan işin içine girdi. Ben her zaman her programda İlhan'a oynasın oynamasın ayrı bir parantez açmaya çalışıyorum. Nitekim Trossard sakatlandığında eyvah diyenler varken ben hiç eyvah diyenlerden olmadım. Çünkü İlhan bugüne kadar oynadığı oyunla bize bir şey vaat ediyordu. Zaten o güveni verdi. Şimdi bazı futbolcular vardır, gelirken beklenti içerisinde olursunuz. Ama kimi futbolcu vardır, buraya geldikten sonra bir beklenti oluşturmuştur. Öncesinde tanımazsınız, beklentiniz yoktur. İşte bir şeyler yaparsa bir kazanımdır sizin için ama hiçbir şey beklemezsiniz. Daha ziyade diğer transferlere odaklanmışsınızdır siz. Beklentinizin büyük olduğu. Şimdi İlhan buraya kimsenin bir beklenti içerisinde olmadığı bir oyuncu olarak geldi. Çünkü muhtemelen futbol kamuoyunun %90'ını, 95'i daha önce izlememiştir, öyle değil mi?
1: Tabii.
2: Fransa Lig 2'yi kaç kişi izliyordur? ya da U19 maçlarının milli takımında vesaire kaç kişi takip ediyor? Ama öyle bir giriş yaptı ki Beşiktaş'ta, belki gol atamadı ama bir yetenek, bir kumaş var dedirtti. Ve bunun karşılığında yavaş yavaş böyle oyun içerisindeki o cesur tarafı da var bu arada. 20 yaşında genç bir oyuncu, Beşiktaş forması giyiyorum ve basit oynamalıyım düşüncesiyle oynamadı ilk maçından itibaren. Hı hı. Hatırlayın, yani ilk resmi maçı Beşiktaş formasıyla ilk 11'inde sol kanat teslim edilmiş. Şut çekiyor, çalıma giriyor, deniyor. Atamıyor mu? Yani kötü bir şut mu çıkıyor? Bir daha şut deniyor. Yani kaçınmadı bir şeyden. Bu da bence genç oyuncuda çok önemli bir şeydir. Yani biraz cesur olacaklar. Hata yapmaktan korkmayacaksın. Ama bunu da tabii ki biraz hocaların bu alanı açması lazım oyuncu. Hata yapmayın baskısı altına oyuncu alındığı zaman daha basit oynamaya gidiyor. Ve oyun içerisinde bir fark yaratamıyor. Ama İlhan bir fark yaratabileceğini hissettirdi.
0: Orkun boş alana koşu yaparken bile inisiyatif alıp kaleye şut vurabiliyor. Yani bu çok anormal bir özgüven yani.
2: Tabii. Yani hocam biraz da eğitimle de alakalı bence. Önder Hoca onunla ilgili şunu söylemişti bize kampta. Askerliğini çok iyi bir yerde yaptı dedi. Fransa Lig 2 bunun için çok iyi bir yer dedi. Çok iyi yerde askerlik yaptı ve buraya geldi dedi. Bizde biraz altyapıda hep hatasızlığa doğru oyuncuları geliştirmeye çalıştığımız için, genç oyuncu hata yapmama üzerine bir eğitime yöneldiğimiz için bence asıl hatayı burada yapıyoruz zaten. Şimdi İlhan yavaş yavaş oyunun içerisinde gelişimini gösterdiğinde sonra goller atmaya başladı. Tabelaya yansımıyordu. Dün attığı gol tam bir takım organizasyonu, çalışılmış bir organizasyonun golü. Yani Ole Aitana o topu çıkarıp ondan

0: sonra o koşuya atıp olayı tanında onu bulması, ki bu arada başlangıçta Vlahovic var o pozisyonda. Hı hı. Topu çizgide indiren. Yani dün maçın kilidi sol taraftan açıldı.
1: Ama Olayton'un attığı sonra, pas da Alex pası yani.
0: Yani evet.
1: İnanılmaz bir pas attı.
0: Dün kilidi soldan açtıktan sonra biraz da Černý de kıpırdanmaya başladı artık. Aslında oyunun içerisinde çok yoktu. Ama biz şunu biliyoruz. Černý böyle kötü giderken bir gol atar. Yani var öyle tarafı. Oyunun içerisinde çok olmaz. Ya da iyi gitmiyordur performans itibariyle ama bir anda çıkıp bir gol atar. Dün yine güzel bir gol imza attı. Taraftarın bence devre arası oyuncular bir bir soyunma odasına giderken onları tribüne çağırıp alkışlaması, onlara olan desteğini göstermesi ayrıca bir etken olmuştur. Çünkü hakikaten son 15 dakika iyi değildi Beşiktaş ama ilk yarım saat başka bir şey izletmişti. Yani hangi oyuncu ön plana çıkaracağımı şaşırdığım bir maç. Yani şimdi bir maçtan sonra işte bu maçı şu çözdü diye anlatırız konuşuruz da Beşiktaş'ta dünden beri düşünüyorum. Yani Olayton mı daha ön plana? Hangi birine haksızlık olacak çünkü. Ya İlhan çok iyi oynadı. Olayton çok iyi oynadı. Vlahovic keza aynı şekilde yine çok iyi oynadı. Dolayısıyla iyi oynayanların çok fazla sayıda olduğu bir Beşiktaş var ve hepsi birbiriyle yarışıyor aslında performansı itibariyle.
2: Güzel bir noktaya değindi. Bununla ilgili bir barkomuz da var. Onu ekranlarınıza taşıyalım. Marsilya zaferinde hangi oyuncu ne gibi bir performansa imza atmış? İstatistikler üzerinden değerlendirelim. O gün Şahinoğlu'nun da değindiği üzere gerçekten bu galibiyette çok fazla oyuncunun ve tabii ki hocanın büyük bir payı var. Vlahovic'in gol atmadığı bir mücadelede bu gol yükünü nasıl sırtlandı oyuncular? Şöyle bir istatistikler üzerinden ben de kalkayım sizlere daha detaylı gösterebilmek açısından. Tabii başından beri konuştuğumuz olay Olayton'un performansına bakalım. 2 asistle tamamladı dün karşılaşmayı ve 2 de büyük şans yarattı. 3 kilit pası var. Topla oynama, topla ilerleme istatistiğinde 15-7 ikili mücadele kazandı ve aynı zamanda bunun yanı sıra da bir savunma katkısı var. Olayton'un Černý tabii o günün Şahinoğlu'nun değindiği gibi kötü bir karşılaşma gibi göründü oyuncu açısından ama ikinci yarının hemen başında bir gol buldu ve takımını 2-1 öne geçirdi. 3 şut denemesi var, 2 kilit pası var. 13 kez topla ilerlemiş ve 5 ikili mücadele kazanırken aynı Olayton'da olduğu gibi 2 de savunma katkısı var. Kaptan Orkun Kökçü de yine Olayton gibi 2 asiste tamamladı mücadeleyi ki biliyorsunuz maça çıkmama ihtimali de vardı Orkun Kökçü'nün bir sakatlık dolayısıyla. 2 asist, 2 şut, 3 kilit pas, 16 topla ilerleme, 4 ikili mücadele kazanma ve 2 de savunma katkısı. Bence burada konuşmamız gereken bir diğer konu da biz bütün karşılaşmaları genelde yıldız oyuncuların performansına bağlarız ve bu yıldız oyuncular genelde hücumdaki oyuncu olur. Vlahovic, işte Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de Muriç ya da Lukaku deriz ama burada 4 gollü ve zor bir karşılaşmada alınan galibiyette gördüğümüz üzere bu oyuncular maçı kazandırdı ve İlhan Fakıhlı'nın da gol attığını tekrardan ekleyelim. Bu görev paylaşımını nasıl yorumlayalım, nasıl değerlendirelim?
1: İşte takım oyununun önemi bu. Yani Vincenzo Italiano'nun devamlı vurguladığı ve hani sezon başında Önder Ezen söylemişti ya PPDA diye. Yani,
2: evet.
1: Passes per defensive action yani pas başına defansif aksiyon. Bu konuda Beşiktaş ligin en iyilerinden biri olacak dedi. Galiba şimdiye kadar lider.
0: Yükseldi bayağı.
1: Evet iyi. Yani o çok çok önemli. İşte onun göstergesi de bu. Çünkü orta sahada siz rakibin pas organizasyonunu kestiğiniz zaman ve hızlı oynadığınız zaman çok daha farklı bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Yani bunu Marsilya'ya karşı Avrupa Ligi'nde yapabilmek hele çok çok değerli. Yani ben herhalde Vincenzo Italiano'nun inanılmaz keyifli bir maç seyrettiğini düşünüyorum. Şimdi buraya bakarsak 45+2'de Orkun bir de o golü atsaydı yani hı hı. iki asist bir de gol olsaydı.
2: Karşı karşıya
1: evet,
2: pozisyonu
1: evet, değil mi? Evet yani o son dakika ya o da ya fena da vurmadı ama kalecinin ayağına çarptı evet. Yani. Orada o golü atmış olsaydı çok daha farklı konuşurduk onunla ilgili ama dediğim gibi yani Junior Olayton her geçen gün üzerine koyuyor. Yani ilk golde attığı pas Alex pası, Hacı pası. Yani inanılmaz bir pas attı bence. Dördüncü golde onların yapamadığını yaptı hatta. O boğuştu, düştü, kalktı, aldı ondan sonra pası attı. Černý ben Salah transferi olmadığında Beşiktaş taraftarına demiştim ki o kadar da büyük bir kayıp değil bak yani Černý var demiştim ve linçe uğramıştım ama şimdi görüyoruz yani hakikaten tamam Salah çok büyük bir yıldız ama Vincenzo Italiano'ya daha uygun bir stil var bence Černý'nin. Onun dediklerini daha fazla yapmaya çalışan bir oyuncu var ve burada oyuncudan çok teknik direkt

0: Direktörün yıldız olduğu teknik direktör takımına doğru giden bir Beşiktaş'tan bahsedebiliriz ve bence bu çok önemli ve değerli. Sanki Beşiktaş'ın doğru yolu bu yol zaten. O nedenle ben dediğim gibi çok farklı hayaller kurdurabiliyor bana şu anki Beşiktaş. Umarım öyle devam eder.
1: Evet, bu arada Ernest Pocu da oyuna sonradan dahil olup golünü attı.
2: Evet.
1: Bu bağlamda şunu da sormak istiyorum o gün sana. Kadronun derinliği açısından hem kulübenin hem ilk 11'in, ki zaman zaman rotasyonda kullanılan ilk 11'i düşündüğümüzde, hem nitelik hem nicelik açısından sence yeterli mi şu anda Beşiktaş?
2: Mesela İlhan Fakıl da rotasyondan gelen bir oyuncu olarak dün çok iyi bir performans sergiledi. Yani Beşiktaş geçtiğimiz sezonlarda yedek kulübesinde hocaların kafasını çevirip oynatacak oyuncu bulamadığı bir kadro yapılanmaları içerisindeydi. Öyle sezonları yaşadı bu arada hakikaten. Çok sakatlığında olduğu dönemlerde vesaire böyle rotasyonu zaten dar kadrolarla sezona başlıyordu. Hocalar kafayı kulübeye çevirdiğinde yani altyapıdan mecburen kadroya aldıkları o genç kardeşlerimizi görüyordu. Kendilerinin bakış açısından söylüyorum bu arada. Tabii ki onların da şans bulması gerekiyor olabilir. Biraz da cesur olmak lazım. Ama bu sezon Beşiktaş'ta her oyuncunun bir alternatifi var. Yani Vlahović'ten başlayarak Vlahović'e iki alternatif sayabiliyoruz. O, Semih Kılıçsoy. İşte sol tarafta İlhan bir alternatif olabileceğini net bir şekilde ortaya koydu bugüne kadarki performansıyla artık. Diğer tarafta Çerni'nin arkasında bekleyen Poku, hatta onun da ardında Avrupa hariç var olabilecek Raşit de var mesela. Orta sahada her oyuncuya bir alternatif var. Orkun'a Miretti var. Salih'e Endidi var. Olaytan'a pek yok oyun tarzı itibariyle gibi duruyor. Son gün onun çalışması yapılmıştı. Orada bir eksiklik var ama Kartal Kayra Yılmaz da var mesela oyunda oynatabileceğiniz. Savunmaya geliyorsun. Ümit Akdağ ligin en değerli yerli oyuncularından bir tanesi olduğunu gösterdi bize. Emirhan Topçu ile birlikte o forma rekabet etti. Diğer tarafta Agbadıcıoğlu. Yani solda zaten dün Rıdvan yoktu mesela. Otlar oynadı. Rıdvan kulübede bekledi. Her oyuncuya bir alternatif üretti. Bu kıymetli ama sayısal olarak her oyuncuya bir alternatif bulmak değil konu. Burada eğer oyuncular size kulübeden gelip katkı sağlıyorsa o sizin için gerçekten bir alternatif olmuştur. Sayısı olarak birçok kulüpte sayabiliriz. Orta sahada 6 oyuncu var. Değil mi? Ancak şu konuşulur. İşte yedek kulübesinde rotasyonda oyuncu yok oynatabilecek. 6 oyuncu var. Ya var ama yani bedenen var. Ya oyun itibariyle yok. Şimdi Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yedek kulübesinden girip de oyuna katkı sağlayan birçok oyuncu var. Sadece hücumda atılan goller üzerinden de bakmamak lazım tabii ama Semih kulübeden geldi, golünü attı Avrupa maçında. Raşit de keza aynı şekilde. İlhan aynısını yaptı. Dün Poku aynısını yaptı. Beşiktaş kulübeden de katkı alabiliyor artık. Çünkü biraz teknik adamın bakış açısıyla da alakalı bir durum var. Fenerbahçe derbisinin soyunma odasında sadece ilk 11'deki oyunculara konuşma yapmadı. Yedek kulübesinde bekleyen oyunculara ayrıca konuşma yaptı. Belki de ilk 11'dekilerden maç önü, hemen maça girmeden önce daha uzun konuşma yaptı. Maçın içerisinde kendilerine ihtiyaç olacağına dair, konsantre olun maça dair. Sürekli zaten sağ kenarında da çalıştırıyor bu arada. Bir yandan maç önünü, bir yandan çalıştırıyor. Şimdi derbiye girerken yedek kulübesinde bekleyen bir oyuncuya konuşma yapması o kulübede bekleyen oyuncuyu da değerli hissettiriyor. Yani ben yedek oyuncuyum kavramını silmek atmak istiyor bir yerde. Çünkü bugüne kadar yanılmıyorsam 26 oyuncuya şans verdi. Sezon başından bu yana daha 11 maç oldu. 26 oyuncusuna şans verdi. Bir şekilde sınırlı süreler de olsa unutmamaya çalışıyor oyuncularını. Ve herkese forma vereceğini söylüyor. Doğan Alemdar'la ilgili bir açıklaması vardı geçtiğimiz maçlarda. Beklediğinizden daha fazla süre alacaktır Doğan dedi mesela. Ne bekleriz biz? Kale değişmez. Sezon boyunca devam eder. Bazen işte kupanın aşamalarında falan oynuyorlar diye. Daha fazla süre alacaktır dedi. Şimdi orada bekleyen oyuncuyu da hazır tutmak önemli. Ya 8 hafta kulübede unutup sonra oyuna attığınız oyuncudan ne verim alabilirsiniz? Onu da işin içine dahil etmesi bence kıymetli. Endidi'nin de mesela dün oyuna girdiğinde bu arada gayet oyuna katılım sağladı. Onun da performansını arttırıyor. Beşiktaş'ın rotasyonu belki tamamen kapanmadı. İşte istenilen gibi transfer dönemi kapanmadı. Bir orta saha daha istiyordu hoca. Ama şu an iyi iş çıkarıyor. Sadece ilk 11 değil, rotasyonu da iyi iş çıkarıyor.
1: Evet, şimdi maç sonu açıklamalarıyla ilgili de sormak istediklerim var. Ama Vincenzo Italiano'dan önce Genesio tarafında.

0: Genesio'nun dün maç sonunda tabii ki şu an üzerinde ciddi bir baskı var ve Marsilya'dan gönderilme ihtimali de konuşuluyor. Hafta sonunda Paris Saint Germain'le oynayacaklar. Çok çok kritik bir mücadele. Belki de hocanın kaderi belli olacak. Bunu da bilemeyiz ama Beşiktaş'la ilgili şöyle bir ifadesi var. Beşiktaş'ın seviyesine hiç şaşırmadığını söylüyor. Bence bu çok kıymetli. Yani biz Beşiktaş'la ilgili neyi analiz ettiysek o güç de karşımıza çıktı dedi ve Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nde çok güçlü bir aday, çok güçlü bir favori olduğunu söyledi. Genesio'nun açıklamalarından neleri çıkarabiliriz? Yani Beşiktaş'la ilgili nasıl bir analiz yaptı ve Beşiktaş gerçekten Genesio'yu nasıl haklı çıkarttı dün karşılaşmada, onu da konuşalım ve Avrupa Ligi'nde favori olması konusunda nasıl yorum yaparsınız?
1: Yani bunlar çok değerli yorumlar Rezan. Çünkü Genesio öyle sıradan bir teknik direktör değil. Hı hı. Yani şu anda bir teknik direktör ihtiyacı olsa bir büyük takımımızın keşke gelse diyeceği teknik adamlardan bir tanesi. Şöyle başlayayım. Bir kere burada en önemli nokta Beşiktaş'ın hızı. Bence onu bekliyordu ve onu gördü. Yani acı bir şekilde gördü ama gördü. Ve Beşiktaş'ın dikine çok fazla oynayan, geçiş hücumlarını müthiş yapan bir takım olduğunu çalışmıştı. Ama çalışmasına rağmen önleyemedi. Bunlardan bahsetti bence. Sana katılıyorum. İstediği gibi gitmiyor Marsilya Fransa Ligi'nde. Ama ben kolay kolay Marsilya'nın Genesio'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani Paris Saint Germain maçından sonra birazcık daha süre tanıyacaklardır. Yani çünkü çok az süre beraber takımla geçirdi. Bu Haziran'da takımın başına geldi. Hı hı. Ve yani ekonomik olarak büyük sıkıntılarla boğuşuyor Marsilya takımı. O yüzden ben o kadar radikal bir kararı hızlı bir şekilde alabileceklerini düşünmüyorum. Ama Beşiktaş tarafından bakarsak hakikaten bu sözler çok değerli. Avrupa Ligi'nde de yani Marsilya galibiyeti bu kadar domine ederekten oyunu alınan bir galibiyet. Yani sadece Türkiye Ligi için değil, yani Avrupa Ligi için de hayaller kurduruyor. Hakikaten bakın göreceksiniz, Marsilya o kadar da zayıf bir takım değil. Çok önemli bir galibiyet aldı ve çok iyi bir oyunla galibiyet aldı Beşiktaş dün.
0: Evet, şimdi bir not alıyordum, onu birazdan konuşacağız. O gün sana döneyim. Hem Genesio'nun açıklamaları hem de yine rakip analizine baktığımızda Avrupa Ligi açısından Beşiktaş dün nasıl bir oyun sergiledi ve bundan sonraki rakiplerine kıyasla da nasıl bir performans sergiler, bunu da konuşalım.
2: Yani Vincenzo Italiano zaten takımına bir hedef çizdi aslında. Yani mesajı alana ilk 8 dedi. Mesajı alamayana ilk 24 diyor aslında. Yani o basın toplantısında hedef ilk 8 dedi. Evet. Olmazsa hani orayı yapamazsak ilk 24'ten çıkmayı düşüneceğiz dedi ama bu takım ilk 8'den çıkabileceğini gösterdi bu fikstür içerisinde.
0: Ki genelde hocalar, özür diliyorum, hani biz önce bir kendimizi ilk 24'e sokalım, sonrasına sonra bakarız deyip beklentiyi düşürmeye de çalışır.
2: İlk cümleyi ilk 8'den kurdu. Evet. Hedefimiz ilk 8 dedi. Orası eğer olmazsa ilk 24'ten çıkmaya bakacağız dedi. Şimdi zaten takımına bir yol haritası çizmiş oldu. Güzel taraflarından bir tanesi, en sert başlangıçlardan biri olabilirdi Avrupa Ligi'nde zaten Marsilya. Ve Marsilya eşleşmesini kayıpsız atlattı Beşiktaş. Yani hani nispeten kağıt üzerinde daha zayıf takımlarla da bu maçlara başlangıç yapabilir. Sonradan farklı senaryolarla karşılaşabilirsiniz ama fikstürünüzün en sert takımlarından bir tanesi olarak gösterilen Marsilya çok rahat bir galibiyet, skor itibariyle çok rahat bir galibiyetle geçiyorsunuz. Bu da giriş açısından oyuncuları da büyük özgüven katar ve hocanın hedefini, evet bu hedefi yapabiliriz düşüncesini uyandırır. Biraz işin mental tarafını da düşünmek lazım. Her şeyi Vincenzo Italiano teknik ve taktik olarak çözmedi Beşiktaş'ta. Biz biraz da bunun yanılgısı var bence şu an. Sadece teknik, taktik ve çalışma olarak olduğunu düşünüyorum. Hayır. Geldiği ilk günden bu yana özellikle her antrenman sonrası bir oyuncusunu, iki oyuncusunu yanına çağırır. Çıkarmaz tesisten. Gelin bir, yani onu da şöyle, yani çıkmayın gitmeyin bir yere, size konuşacağım diye yapmaz. Nereye gidiyorsunuz diye sorar. Gelin bir çay içelim, kahve içelim diye. Hani sohbete davet eder. Orada konuşur futbolu. Ve çok seviyor zaten hani oyuncularla futbol konuşmayı, tekniği, takımı konuşmayı ama onun dışında da vakit geçirmek istiyor. Çünkü ya ilk eşleşmeyi Beşiktaş kurayı çekti. Midtjylland eşleşmesi, kamuoyunun çoğu Beşiktaş elenir dedi. Çünkü geçtiğimiz sezonki Beşiktaş'ın oyuncu grubu var elde. Ve bu oyuncu grubuyla çıkacağı düşünülerek yani zaten Nisan-Mayıs aylarındaki Beşiktaş'ın kötü gidişatı herkesin aklında. Aynı takımın olacağı düşünüldü. O takımı mental olarak ayağa kaldırması gerekiyordu ilk etapta.

0: Çünkü 3 haftalık bir çalışma. Eski oyuncular sadece Nübel eklenmiş, Salih Özen eklenmiş ve Fransa Lig 2'den İlhan Fakıl'a gelmiş. Hiç resmi maçını görmediğimiz bir oyuncu. Geriye kalan tüm oyuncuları geçen sezonun oyuncularıydı. Ve şimdi bu oyuncuları sadece teknik taktikle mi 3 haftada kendine getirecekti? Hayır. İşin mental tarafında geçen sezonu da unutturması, yeni bir şeyler vaat etmesi lazım. İşin oyuncu psikolojisi tarafına da çok önem veriyor. Yani sürekli, bu arada ekibi de çok iyi. Şöyle, yani dün de konuşuyoruz bunu. Biraz herhalde benziyoruz İtalyanlarla karakter olarak. Çok bizden gibi davranıyorlarmış. Yani tesiste de mesela şöyle bir şey var. Yani katı kurallar vardır ya bazı teknik adamlarda. Mesela sadece takımla değil, tesisin içerisindeki her şeyle ilgilenir. Yani personelin de her şeyle ilgilenir. Aslında kendi alanının dışındadır mesela. Ama ona da müdahale eder. O niye orada, onun şeyi niye burada, işte yemeğe karışabilirsiniz elbette ama örtüsüne falan misalen söylüyorum. Ama Vincenzo Italiano ile ilgili dün şu söyledi, sadece kendi işine bak. Personel şöyle, işte tesiste şu var. Geriye kalan şey umurumda değil, adamın tek derdi takımı, oyuncuları, oyuncu grubu ve oradaki insanların mutluluğu, çevresindeki insanların mutluluğu, buna bakıyor. Yani geriye kalan şeyler onun dünyasında kendisinin müdahale ettiği konular değil. Herkesi de biraz şey rahat bırakmış. Ve bu tesiste de bir mutluluk getiriyor bence oyunculara ve tüm çalışanlara. Şu an iyi bir iklim oluşturdu. Sadece teknik, taktik, fiziksel kalite yükselmesi değil konu. Şu an Beşiktaş'ta oyuncuların biz motive olduğunu görüyoruz aynı zamanda. 90. dakikada skor 4-1 iken belki de maçta 12-13 kilometre koşmuş olan bir ön liberonun hala rakip yarı sahaya baskıya gittiğini görebiliyoruz Beşiktaş'ta. Konsantre olmuş çünkü maçtan sonra niye o koşuyu atmadığını sorabilir hocası. Gelişimi de bir yerde hiç bitmediğini öğrencilerine aşılamış. Salih Hocam söylemişti geçtiğimiz hafta derbiden sonra röportaj yaptığımızda. Yani 28 yaşında Salih Hocam. Şunu söyledi, ben her antrenmanda ya da ondan sonra maçlardan sonra antrenörlerimize konuşuyor, sohbet ediyorum. Yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü gelişimin sınırı yok diyor yani. Hani her zaman yeni bir şey öğrenebilirim diyor. Şimdi 28 yaşındayım. Şöyle de bakabilirim futbolcu olarak değil mi? Öğreneceğim her şeyi öğrenmişim. Dortmund'da oynamışım. Almanya deneyimim. Zaten Şampiyonlar Ligi finalleri görmüşüm. Daha ne öğrenebilirim? Bütün deneyimi elde etmişim. Hayır, öyle bakmıyor. 28 yaşındayım ama yeni bir antrenör grubu, onlardan da bir şey öğrenmem gerekiyor diye bakıyor. Bence herkes şu an mutlu. Evet, skor iyi gidiyor. Belki böyle de yorumlanabilir ama işlerin iyi gitmediği noktada da inancı kaybedilmeyecek bir antrenör var bence ortada.
1: Şimdi yönetmenimden rica edeyim, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçlarına da şöyle bir göz atalım. İlk olarak Marsilya ile oynadı Beşiktaş ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. 4-1'lik bir galibiyetle başladı. Bundan sonraki rakipleri de fikstür olarak, takvim olarak ekranlarınıza geldi. 15 Ekim'de saat 22'de Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Az önce not alırken de belirttim. Şimdi rakipleri ilk olarak neler yapmış onları da not ettim. Hoffenheim dün 2-0 mağlup oldu Krete takımına. 22 Ekim'de Crystal Palace'la iç sahada oynadı. Saat 22'de Crystal Palace'da Lech Poznan'ı 4-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. 5 Kasım'da Celtic deplasmanına çıkacak. Celtic dün Ferencvaros'a 3-1 mağlup oldu. 26 Kasım'da saat 20.45'te Apoel Berşeva maçı var. Apoel Berşeva beraberlikle başladı. Dinamo Zagreb'de 0-0 berabere kaldı. 10 Aralık'ta Bayer Leverkusen deplasmanına çıkacak. Saat 23'te Leverkusen ise Celje takımını 2-0 mağlup etti. 21 Ocak'ta Union Saint-Gilloise maçı var. Saat 20.45'te onlar da Victoria Pilsen 3-0 yendi. Son olarak da Omonia deplasmanı var 28 Ocak'ta. Saat 23'te oynanacak bu müsabaka. Omonia'da ilk olarak Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Peki bundan sonra Marsilya ile başladığı Beşiktaş galibiyetle ama bundan sonraki rakiplerinin de aldığı ilk sonuçları göz önünde bulundurursak nasıl bir yol çiziyoruz Beşiktaş'a? Hocanın dediği gibi ilk 8'de inşallah bitirebilecek mi?
2: Yani ben bu sonuçlardan bir tek Omonia'nın galibiyetini pek hoşuma gitmeden karşıladım. Çünkü son maç Omonia, yani Kıbrıs Rum kesimi zor bir deplasman. Gidiş zor, dönüş zor. O yüzden onun...
1: Evet, direkt gidilemeyecek.
2: Evet, yani saçma sapan bir yolculuk yapmak zorunda kalacaklar. O biraz canımı sıktı Celta Vigo'yu yenmeleri. Hoffenheim iyi başlayamamış. Ama ben Hoffenheim ve Crystal Palace maçlarının, yani o iki maçın

0: Hoffenheim maçında yani ben deplasmanda olabilir ama öyle hani çok deplasmana gittik de Hoffenheim deplasmanı nasıl çok zor deplasman diyebileceğimiz bir atmosfer olmaz. Hatta bizim gurbetçi vatandaşlarımız orada muhtemelen yer alır tribünlerin belli bir bölümünü kapattı.
1: Ama geçen sene Frankfurt deplasmanında da Galatasaray için öyle dedik. Almadılar yani. Frankfurt bayağı bir deplasmana oluşturmuştu yani.
0: Hocam şimdi önden hazırlık yapmaya başlamıştık. 15 Ekim'e kadar var bir yolunu buralar. Orada da olacaktır destek tabii ki önemli ölçüde. Burada yani hani kalite itibariyle konuştuğumuz takımlar zaten belliydi. İşte Crystal Palace'ı ayrı tutmak gerekiyor. Leverkusen geçtiğimiz sezonlarını arıyor. Geçen sezondan itibaren aramaya başladı hatta. Yani bir önceki sezon şampiyon oldu. Sonrasında tepe taklak gitti. Şu an biraz o dönemlerini arıyor. Burada dikkat çekilmesi gereken takımlardan biri bence Saint-Gilloise. Yani evet. Burada oynamak bir avantaj. Mesela onlar da çok iyi başlangıç yaptı diye biliyorum yanılmıyorsam. Evet. 3-0 kazandılar deplasmanda.
2: Victoria Pizan'ı yendiler.
0: Victoria Pizan kalecisi haftanın 11'ine falan seçiliyor kimi yerde. Yani 3 gol yedi ama yaptığı kurtarışı düşünün.
2: Kendi liginde de lider bu arada Saint-Gilloise. Kayıtsız
0: evet,
2: devam
0: yani
2: ediyor.
0: Dikkat çekilmesi gereken takımlardan bir tanesi Saint-Gilloise. Buradaki avantaj Beşiktaş'ın kendi sahasında oynayacak olması. Şöyle 10 Aralık Almanya deplasmanı hani iklim orada biraz Leverkusen beni endişeye sevk ediyor ama şöyle bir şey var hocam. Dün Marseille maçındaki Beşiktaş'ı gördük. Deplasmanlara da bu oyunu taşıyabilirse, o konsantrasyonu taşıyabilirse ki kolay bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz elbette. Yani burada mağlup edemeyeceği takım yok. Yani şunu diyebiliyor muyuz Beşiktaş'ın bu sezonki izlediğimiz kadrosuyla ve oyun kalitesiyle birlikte? Ya bu tabloda şu takımı mağlup edemez. Hani vardır ya bazen kura çekersin Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Evet.
0: Hani oraya sıfır yazarsınız. Planlama yaparken. Şu an mesela başlangıçta sıfır yazacağınız bir maç var mıdır?
2: Özellikle dünkü maçtan sonra yok. Crystal
0: evinde oynayacak mesela.
2: Evet.
0: Yani bu da bu arada en sert takım bence bu tam tüm fikstürün içerisinde evinde oynayacak.
2: Premier Lig'de de zor bir gidişatta şu anda yani mağlubiyet de aldı.
0: Yani bu ilk iki maçtan zaten 6 puan çıkarırsa evindeki 3. oynayacağı Crystal Palace maçında 9'u alırsa Beşiktaş zaten ilk 8'i tamamlar geri kalan fikstürde.
2: Evet, Spor Ajansı'nda ilk bölümü böylelikle tamamlıyoruz. Birazdan yeniden karşınızdayız.

0: Ooo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Hepsi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %15.

%5 indirim vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: faturamla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Ajansı'nda ikinci ve son bölümle karşınızdayız. Bu bölüme Trabzonspor Galatasaray maçıyla başlayacağız. İlk bölümde Beşiktaş'ın 4-1'lik Marsilya zaferini değerlendirdik. Şimdi ise yarın oynanacak derbiye göz atacağız değerli izleyenler. Yarın Papara Park'ta Trabzonspor ve Galatasaray milli ara öncesi son derbi heyecanında karşı karşıya gelecek. Şimdi bu karşılaşmayı değerlendirirken ilk olarak hakem atamasıyla başlayacağız. Bu mücadelenin hakemi Batuhan Kolak oldu. Şimdi bu değerlendirme için Burçin Keskin'e dönüyoruz. Batuhan Kolak atamasını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Rezan, ben Batuhan Kolak atamasını skandal bir atama olarak değerlendiriyorum. İnşallah haksız çıkarım ama maçtan sonra biz yine çok fazla hakem kararlarını konuşacağız. Futbolun önüne geçecek. Ama dediğim gibi inşallah yanılırım. Burada sıkıntı Batuhan Kolak'ın iyi veya kötü hakem olması değil. Hazır olmaması. Yani şimdi baktığımız zaman Batuhan Kolak bizim en genç, en umut vadeden hakemlerimizden bir tanesi. Ve ileride bu tip derbileri çok yönetecek ve çok da iyi yöneteceğine hakikaten inanıyorum. Ancak evrensel hakem atama prensiplerinde doğru maça, doğru zamanda doğru hakemin atanması gerekir. Şimdi baktığımız zaman Batuhan Kolak şimdiye kadar kaç tane Trabzonspor maçı yönetmiştir biliyor musunuz? Söyleyeyim ben, 0. Kaç tane Fenerbahçe maçı yönetmiştir biliyor musunuz? Yine söyleyeyim, 0. Pardon, 2 tane U19 maçını yönetmiş. Kaç tane Galatasaray maçı yönetmiş? 6 tane, bir tanesi de bu sezon başındaki Galatasaray Çorum maçı. Bu 6 maçın 4'ü Rams Park'ta, bir tanesi İstanbul'daki Eyüpspor deplasmanı, bir tanesi de Göztepe deplasmanı. Beşiktaş

0: Sen kaç maçını yönetmiş? 3 maçını yönetmiş. 3'ü de Tüpraş Arena'da. Yani şimdi büyük takımın maçlarında, ev sahibi olduğu maçlarda maç yönetmek nispeten yine kolaydır. Deplasmanda birazcık daha zorlanırsınız. Demem o ki çok iyi bir hakemlik kumaşı var Batuhan Kolağ'ın. Bu sezona da iyi başladı. Ama lakin Trabzonspor Galatasaray maçı için hiç hazır olduğunu düşünmüyorum ben. Bu çok erken bir atamadır. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun almış olduğu çok büyük bir risktir. Alınmaması gereken bir risktir. Ben dediğim gibi skandal bir atama olarak nitelendiriyorum. Geçen hafta Salı günü Süper Lig analiz programında bana sormuştu Furkan, sen kimi düşünüyorsun diye. Ben o zaman maçın hakeminin Cihan Aydın olmasını gerektiğini söylemiştim. Ki hala en doğru atama oydu. Çünkü hem tecrübe bakımından hem sezonun gidişatı açısından daha doğru bir atama olacaktı. Batuhan Kolak ismi aklıma gelmişti. Ama bu tecrübesizlikte ve sezonun bu milli takım arası öncesinde alınabilir bir risk olarak görmediğim için söylememiştim. Beni hakikaten çok şaşırttı bu atama. Umarım yanından ben olurum. Harika bir maç yönetir Batuhan Kolak ama hiç öyle olacağını zannetmiyorum.
1: Galatasaray taraftarların da tepkisi biraz şu coğrafi offside konusu yönünde oldu Batuhan Kolak'a karşı. Gençler Birliği maçında böyle bir ifade kullanmıştı ve büyük bir tartışmaya sebep olmuştu. Sarı Kırmızı taraftarların da tepkisi biraz bu yüzden açıkçası Batuhan Kolak atamasına.
0: Yani işte bir deplasmanda yönettiği bir o maç var. O maçta bile ufak tefek sıkıntılar yaşadı. Dediğim gibi çok iyi bir hakem olacak ileride. Bu derbilerin belki aranan hakemlerinden biri olacak. Ama Trabzonspor Galatasaray maçı henüz onun için çok erken. Ben hep şöyle söylüyorum. Yani futbolcularla hakemleri böyle bazen eş değer değerlendirebiliriz. Yani Arda Güler Real Madrid'e gittiğinde hemen ilk 11'de oynadı mı mesela? Oynamadı. Önce hazırlandı. Hemen Atletico Madrid derbisinde ilk 11 başladı mı? Başlamadı. Aynı şekilde Batuhan Kolak da çok yetenekli bir hakem, çok genç, çok önü açık ama çok erken bu derbi için.
1: O gün senin ekleyeceğin bir şey var mı hakem atılması ile ilgili?
2: Yani şunu söyleyeceğim hocama, şöyle katılıyorum bu konuda. Yani daha önce hiç Trabzonspor maçı yönetmemiş. Mesela hiç Trabzon'a göndermemişsiniz hakemi. Hiç Fenerbahçe maçına göndermemişsiniz. Mesela geçtiğimiz sezon Trabzonspor maçı yönetmiş olsa, Trabzon'a gitmiş olsa diyeceğiz ki hani oradaki... Sonuçta hakem yönetimi sadece aldığı kararla ölçülmüyor değil mi? Maçın yönetimi de var ortada yani. Oyuncular itiraza gelecek, o maçta işte baskı altına girecek mi, tribünden etkilenecek mi? Genelde çünkü bizde hakemlerimiz emekli ayrıldıktan sonra tribünlerden nasıl etkilendiklerine yönelik bir günah çıkarma içerisine giriyor ya hocam. Şimdi bu maçı kaldırabilmekten bahsediyoruz aslında. Yani karar vermekten ziyade işte faulün kararını vermek, penaltının kararını vermek vesaireden ziyade ya da kartların maçı yönetebilmekten bahsediyoruz. O baskı altında, o itirazlara verebileceği reaksiyonlar, oyuncuları nasıl idare edebileceği değil mi? Az önce Marsilya maçından bahsettik. Kimse hakeme itiraza gidemedi. Çünkü karşında neyle sonuçlanacağını bildikleri bir durum var ortada. Bizde biraz daha farklı işliyor. Dolayısıyla hani tecrübe açısından çok yetersiz. Evet, herkeste genç hakem yetiştirme konusu var da genç hakemi de biz şöyle algılamayalım. Yani genç hakem yetiştirelim, genç hakemler gelsin diye yönetsin de yönetebilecek iyi genç hakemler arıyoruz biz. Yani her genç hakemi ligde maç yönetmek için davet etmiyor kimse. Davetkar bir talepte bulunmuyor yani. Gelsin sadece gençler yönetsin. Hayır. İyi genç hakemler yönetsin. Gerçekten hakem olarak sahanın otoritesi olabilecek hakemler yönetsin. Biraz yani bunun sıkıntısını çekebilir acemiliğinde.
1: Evet, Batuhan Kolak Süper Lig karnesi de ekranlarınıza geliyor. 21 maç yönetmiş, 92 kez sarı kartına, 2 kez de kırmızı kartına başvururken penaltı noktasını 8 kez işaret etmiş. Batuhan Kolak'ın kariyerindeki ilk büyük karşılaşma olacak. Yarın saat 20'de oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesi. Peki şimdi hakem atamasından saha içiyle ilgili, oyunla ilgili değerlendirmelerimize başlayalım. İlk olarak genel bir değerlendirme yapalım istiyorum. O gün seninle devam edelim. Galatasaray evet. Açısından tabii milli maç öncesi yeniden liderliğini sürdürebilme ve milli araya galibiyetle girme motivasyonu var. Öte yandan Trabzonspor'da Thomas Rice'in ilk mücadelesi olacak. Dün imza töreni düzenlendi. İki taraf açısından böyle alternatifte böyle bir faktörü var derbinin. Nasıl bir maç bekliyorsun Trabzonspor Galatasaray mücadelesiyle ilgili?
2: Her zaman teknik direktörü değiştiren yeni takımlara karşı oynamak zordur. Ancak burada Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Trabzonspor henüz bir takım bulamamıştı. Hani bir ilk 11 buldu da o

0: oyuncuların performansı zayıftı. İşte onları geliştirmek adına bir teknik adam değişikliğinden de bahsetmiyoruz. Kadrosunu henüz tam anlamıyla kimin ne şekilde nerede oynadığını tam bilemediğimiz bir Trabzonspor var ortada. Dolayısıyla henüz takım olamamış, o hüviyete bürünememiş bir rakiple deplasmanda oynayacak ama ne olursa olsun bu tür maçlar güncel durumundan bağımsız değerlendiriyoruz. İşte Trabzonspor, Galatasaray veya işte Fenerbahçe, Beşiktaş hiç fark etmez. Tabloda nerede olduğunu bir önemi oluyor mu bu tür maçlarda? Olmuyor. Çok örneği vardır çünkü 13. sıradadır ama o derbi çıkar kazanır mesela. Derbilerin atmosferi, iklimi biraz daha farklı oluyor. Şimdi Galatasaray'ın avantajı Trabzonspor'a göre geçtiğimiz sezonun oyuncuları zaten büyük ölçüde. Grup aynı grup. Alışkanlık aynı oyuncular üzerinden ilerliyor. Sadece performans dalgalanmaları konuşuyoruz. İşte Barış Alper'in performansı daha iyi olmalı Galatasaray adına. İşte Sané yok, işte işin içine girmeli vesaire. Ama işte kadronun 11 kişilik kadronun en az 9'unu geçtiğimiz sezondan sayıyoruz zaten. Osimhen olursa 10 bu arada. Mesela olmazsa Deniz Gül konuşuluyor. Olursa zaten 10. Belki de Rafael Leao eklenir değil mi? Evet. Genelde maç öncesi muhtemel 11'ler bu şekilde bu arada. İşte Osimhen olursa.
1: Dilersen hemen bakalım. Muhtemel 11'lerimizi rica edeyim yönetmenimden. O gün Şahinoğlu değinmişken. Tabii Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın yokluğu var. Bugün yakın zamanda bir Galatasaray'dan kamp kadrosu açıklaması geldiğinde bunu daha net konuşacağız elbette ama Galatasaray bu karşılaşmaya hangi 11'le çıkabilir? Trabzonspor'un muhtemel 11'iyle birlikte ekranlarınıza geliyor. Ev sahibi başlayalım. Kalede Onana'nın forma giymesini bekliyoruz. Savunmada Pina, Vivu, Savic ve Cabral. Önlerinde Melih, Fabinho ve Muçi. Hücum hattında ise Muhammed Salah, Aral Şimşir ve Frankulina Cu'nun forma giymesini bekliyoruz. Burada tabii yeni bir hoca ile sahaya çıkacağı için muhtemel 11'ini kestirmek bir hayli zor olacak. Galatasaray tarafında ise kalede Uğurcan, savunma dörtlüsünde Şallai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs. Orta sahada Torreira, Gabriel Sara ve Yunus üçlüsü. Hücum hattında ise Leroy Sene, Leo ve Deniz Gül'ün forma giymesini bekliyoruz. Yeniden hatırlatalım. Lemina ve Osimhen'in henüz durumu bu karşılaşma öncesinde belli değil.
0: Yani Uğurcan'dan başlayıp Yunus'a kalan kadar olan hatta yeni bir oyuncu yok. Şimdi bu birbiriyle oynama alışkanlığı edinmiş bir grubun işte avantajıdır. Buraya Leo ve Deniz zaten yeni oyuncu olarak bakıyoruz. Sanen'in de performansını tartışıyor. Şimdi Trabzonspor'a baktığımız zaman geçen sezondan bu sezona şu muhtemel 11 üzerinden gidelim. Sol beki farklı. Merkezdeki ikili değişken. Geçen sezonun oyuncuları değil. Her 3 oyuncu, hücumdaki 3 oyuncu farklı. Şimdi çok fazla farklı oyuncu var. Geçtiğim sezonki Trabzonspor değil o yüzden bu sezon. Daha yeni baştan kurulan bir oyun arayan, hatta öncesinde bir kadro arayan, yani bir ilk 11 arayan Trabzonspor var şu an. Bu haftaya kadar çünkü stoperleri dışında her kaleci ve stoperleri dışında Trabzonspor sürekli olarak her bölgesi değişti. Bir tek Muhammed Salah değişmedi. Aral değişti. Merkezde Muçi yoktu. Başka oyuncular oynadı. Melih, Fabinho hattı zaten farklıydı. Sağ bek bekler sürekli zaten. Bir hafta Cabral oynadı. Mustafa Eskeli'yle açtı. Bir hafta Pina, Mustafa oynadı. Şimdi mesela daha farklı. Dolayısıyla bu kadar farklı oyuncunun olduğu bir yerde işler de iyi gitmezken Trabzonspor'un ekstra bir iş ortaya çıkarması gerekiyor. O da yeni adamı, yeni teknik adamın biraz motivasyon katarak fayda sağlayacağı bir şey. Çünkü 3 günlük antrenmanla ne değiştirebilirsiniz, öyle değil mi? Yani teknik taktik üzerinden çok fazla konuşabileceğiniz bence bir maç değil Trabzonspor özelinde. Çünkü öğrenimler farklı bugüne kadar. Yani şu 2 aylık periyot içerisinde öğrenimler farklı. Burada daha ziyade motivasyon olarak bu maça hazırlanma süreci olabilir. Galatasaray'ın avantajı kazanma alışkanlığı var. İyi veya kötü oyunda. İkisinde de kazanma alışkanlığı var. Ve sonuç itibariyle hani burada performansını belki Barış'ın tartışıyoruz ama kadroya yazmadığınızda yerine Rafael Leao yazıyorsunuz. Böyle de bir kalite faktörü var ortada. Yani içinde bulunduğu durumdan ötürü Trabzonspor'un tabii ne yapacağını merak ediyorum ama reaksiyon verebilecek mi? Galatasaray'da skor alıyor ama oyun ne kadar tatminkar. Geçtiğimiz hafta maçını stoperinin ekstra bir işiyle çözdü.
2: Yani ama çok domine etti.
0: Evet, ekstra bir işiyle çözdü. Ama şöyle bir konu var işte hocam. Galatasaray bazı oyunculara bağımlı bir oyun oynadı uzun süre. Onların baş aktörü zaten Osimhen. Osimhen'le çok fazla maç çözdü. Osimhen üzerinde

0: Ne maç çözdü? Zaten tabii ki Osimhen gibi bir faktör varsa sahanın içerisinde beklersiniz onun maç çözmesini, ama hani yayılımı diğer oyunculara yapamadı bir türlü. İşte Barış, Sané. Sané'nin 2026 yılı takvimi içerisinde, yani takvim yılında bir golü var Galatasaray forması altında. İki tane de milli takımında var bu arada. Toplam 3 golü var. Şimdi 2026, 9. aydayız, ortasına geldik. Bir golü var. Biz Sané'yi herhalde performans olarak iyi mi diye konuşamayız, öyle değil mi? Yani o gol dağılımının biraz yayılması gerekiyor. Barış Alper bu sezon iyi başlamadı mesela. Dolayısıyla ne oluyor? Merkezdeki oyuncuların biraz katılım sağladığı bir dönem yaşadı Galatasaray. Yunus Akgümes, Gabriel Sara'nın, hatta ilk maçlarda Torreira'nın hatırlarsınız. Ve Osimhen merkezden iş çözdü. Ama bunun kanatlarda da artık işin içerisine birilerinin dahil olması gerekiyor. Sadece bir oyuncu üzerinden giderseniz bir yerde tökezlersiniz. Galatasaray'da bence oyun itibariyle böyle bir sıkıntı var.
1: Şimdi bu arada Osimhen demişken tabii bu karşılaşmada Osimhen'in yokluğu üzerinden çok fazla yorum yapıyoruz ve gün içerisinde de belli olacak, kamp kadrosu belli olduğunda. Osimhen'in Nijerya milli takımına çağrılmış olması da enteresan. Afrika Uluslar Kupası elemeleri var. Madagaskar ve Gine-Bissau maçları var. Milli takıma davet edildi. Oyuncunun şu anda sağlık durumu da belli değil ve Galatasaray'ın tabii bir talebi de olabilir bu doğrultuda. Galatasaraylı meslektaşlarımız, özellikle Galatasaray'ı yakından takip eden gazeteciler de Galatasaray'ın Nijerya milli takımına Osimhen'in milli takım maçlarında oynatılmaması ile ilgili bir talebi olabileceği yönünde haberleri var.
2: Yani Rezan, keşke Osimhen Trabzonspor maçında da oynamasa, milli takım kampına da gitmese. Yani bence en güzel senaryo o olur. Çünkü oyun içerisinde Osimhen'in ne kadar risk alaraktan ikili ile mücadelelere girdiğini hepimiz biliyoruz. Ancak sakatlık durumunda sağlığıyla ilgili bu riskleri almayı seven bir oyuncu değil. Yani biraz risk varsa oynamamayı daha fazla tercih ediyor. O yüzden ben açıkçası Deniz'de geçen hafta bu kadar iyi izlenim bırakmışken Osimhen'le ilgili Galatasaray kulübünün risk alacağını düşünmüyorum. Ama ondan sonra Nijerya kampına gitmeyi engelleyebilirler mi, engelleyemezler mi? O daha önemli bir konu bence. Umarım gitmez. Burada takımla beraber çalışır ve daha fazla hazır olur. Çünkü çok önemli bir Barcelona maçı var. Ondan sonraki fikstür çok önemli. Trabzon Galatasaray maçını ise 3 başlıkta ele almak istiyorum ben. Birinci başlık, kim favori? Tabii ki de Galatasaray favori. Yani son 4 senenin şampiyonu. O gün de biraz önce söyledi. Müthiş, birbirine alışmış bir kadro var. Yani bakıyorsun, bütün oyuncular birbirlerinin ne yapacağını biliyor, nereye koşu yapacağını biliyor. Bu çok büyük bir avantajdır deplasmanda özellikle. O yüzden Galatasaray kağıt üzerinde favori. İkinci konu Thomas Reis'in geliş zamanlaması. Ben burada Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor yönetiminin çok büyük bir iş başardığını düşünüyorum. Özellikle 3 haftalık bu tarihi milli maç arası, normalde 2 haftadır. Bu teknik direktör problemini çözmek önemli. Çünkü neredeyse bir sezon başlangıç kampı gibi bir süre tanımlıyorsunuz teknik direktörünüze. Oradan da şöyle bir açıkçası olumlu yöne sevk ediyor beni. Şimdi 12 Haziran 2024'te Thomas Reis Samsunspor'a geliyor. Ve 2024-2025 sezonu başlangıcında. O zaman da Samsunspor'un transfer yasağı var. Tabii o zaman da hep düşünmüştüm ben, yani transfer yasağı olan bir takıma gelmeyi nasıl kabul etti diye. Sonra bir ay sonra bir açıklama yapıyor. Diyor ki transfer yasağının olması, diyor, bizim için, diyor, dezavantajlı bir durum değil, diyor. Böylelikle, diyor, benim takımım beraber daha fazla çalışmaya, daha fazla maç oynama ritmi kazandı, diyor. Şimdi yani elimdeki kadro bu. Ben transfer yapmadan ne yapabilirim diyen bir zihniyeti yok oyuncunun. Bu şu anda Trabzonspor başına geçmesi, muhtemel teknik direktörlerde olması gereken en büyük özellik bence. Yani elindeki kadroyla mümkün olduğunca en iyi oyunu sergileme ile alakalı en azından Türkiye'de başarmış olduğu bir başarı var. Şimdi o yüzden yani sanki bana şöyle geliyor, Trabzonspor Thomas Reis'le beraber kendi Vincenzo Italiano'sunu buldu. Çünkü Vincenzo Italiano da geldiğinde FC Midtjylland maçları öncesinde çok farklı, fazla transfer yapamamasına rağmen herhangi bir şekilde işte kadrom şöyle böyle demedi. Elinden geldiğini yaptı ve eledi o takımları. O yüzden ben Yani Thomas Reis'in biraz daha farklı bir ivme

0: katabileceğini düşünüyorum Trabzonspor'a. Üçüncü başlık ise taktiksel yaklaşım. Şimdi Trabzonspor Konyaspor maçında çok büyük alarm sinyalleri verdi. Yani çok yumuşak kaldı orta saha. Yani Ozan, Fabinho, Müç üçlüsü çok yumuşaktı. Ben Thomas Reis'in çok hızlı bir şekilde buraya çözüm bulmaya çalışacağını düşünüyorum. O yüzden ben daha değişik bir ileri beşli düşünüyorum. Yani hakikaten yani Salah kalır belki orada ama yani diğerlerini bayağı bir değiştireceğini düşünüyorum. Veya evet, farklı bir formasyonda oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray özellikle 3. bölgede baskı konusunda Türkiye Ligi'nin en ileri takımı. Çok hızlılar. O konuda çok iyiler. Bunu çözmesi lazım Trabzonspor'un. Ama çok eğlenceli bir maç bizi bekliyor.
1: Evet, bir izleyicimiz de orta saha ile ilgili benzer bir ifade kullanmış. Folcarelli olmadığı için orta saha hızlı geçiliyor ifadesini kullanmış. Peki yine devam edelim karşılaşmayı konuşmaya. Bu mücadelede çok fazla değişken olacak. Hem Trabzonspor'u, Thomas Rice'ın gelişi, hem Galatasaray'daki eksikler de konuşulduğunda. Peki burada özellikle karşılaşma ile ilgili en belirleyici olan şey belki de iki tarafın hazırlığı olacak. Bu bahsettiğimiz eksikler ve yeni hoca değişikliği konusunda. Okan Buruk acaba nasıl bir takım bekliyor karşısında? Thomas Rice'ın hangi yönde dokunuş yapacağını ve bu bağlamda nasıl bir Galatasaray planlayacağı da burada derbi için belirleyici olacak, öyle değil mi?
2: Şimdi kadrolara bakıp bir yandan düşünüyorum, farkındaysan. Bir şey geçiyor aklımdan. Trabzonspor'un orta saha rotasyonunu düşünüyor, kimler var diye. Ozan var, Bışarı var yanılmıyorsam. Üçüncü oyuncuyu aradım, bulamadım. Yani kim olabilir diye. Çünkü hakikaten izleyicimizin de söylediği gibi Trabzonspor'un sorunu hücum hattındaki oyuncuları değil, takım savunmasındaki problemi. Trabzonspor iyi bir takım savunması ortaya koyamadığı için hücum da aksıyor. Yani hücum savunmadan, savunma hücumdan başlıyor futbolda. Şimdi Trabzonspor geride bir problem yaşıyor stoper hattında. Özellikle Savic üzerinden. Mesela geçtiğimiz maçta Savic'in iki kez benzer duruma düşmesi Konya maçında, yani onun tecrübesinde olan bir oyuncunun yapmayacağı hataları yaptığı bir maçtı. Şimdi bekler sürekli değişti. Orada kimin oynayacağı belli değil. Hani belki Thomas Rice'in muhtemel 11'i bu şekildedir ama bu haftaya kadar Mustafa oynadı, Pino oynadı. Kim sağ bek başlayan sonraki maça sol bek başladı, sol bek başlayan sağ bek başladı. Sürekli bir değişkenlik oldu. Evet. Şimdi takım savunmasının geri dörtlüsünde böyle bir problem varken aslında merkezden düşünmek gerekiyor savunmayı. Şimdi Muçi, Melih, Fabinho bu muhtemel 11 üzerinden düşünürsek. Belki burada Thomas Reis şunu da düşünmüştür. Yani ön alandaki 3 oyuncu Salah, Frankulino, Aral çok hareketli ve üçü de meziyetli oyuncular. Yani iç dar alanda da iş çözebilecek oyuncular. Savunma arkası koşusu da atıp orada da problem çözüp rakibine problem yaratabilecek oyuncular. Orta sahayı üçlemeyi düşünse kimi koyabilir diye aklıma getirmeye çalıştım. Ama orta sahayı koyacağı üçüncü oyuncunun iki yönlü oynayabilmesi lazım. Geçtiğim sezonki Chris Olay gibi. Olay ne yapıyordu? Geride savunmaya yardım ederken topu kendi ceza sahasına, rakip ceza sahasına taşıyan oyuncuydu. Yani orada sadece alıp yanına verip ya da önüne oynayıp da aradaki mesafeyi açan oyuncu değildi. Takım bir de oraya gitmesi gerekiyor ardından o pasın. Şimdi taşıyan oyuncu olduğu için takım arkasındaki geri dörtlüğü de beraberinde getirebiliyordu. Trabzonspor'un orta sahasında böyle bir oyuncu yok şu an.
0: Yani Muçi ile Aral'ı aynı anda oynatmayacağını düşünüyorum ben Thomas.
2: Şimdi ben de şunu düşündüm. Muçi mesela ya Muçi ya Aral kanatta oynasa. Diyelim ki Aral oynadı, Muçi kulübede düşünüyor Thomas Reis. Üçüncü oyuncu kim olabilir Trabzonspor'da? Bu rolü icra edecek. Çünkü Fabinho bu tarz bir oyuncu değil. Melih de onu vaat etmedi şu ana kadar. Üçüncü bir oyuncu koymanız lazım oraya.
0: Folcarelli veya Bışarı oynayabilecek mi bilmiyoruz.
2: Yani hani Bışarı o topu biraz işte Olay tarzında geriden alıp işte ön alana taşıyabilecek oyuncu diye düşünüyoruz. O da dediğiniz gibi belli değil. Hani biraz orta saha rotasyonunda bu şekilde bir problem var. Çok zayıf kalıyor takım savunması.
1: Bu arada ekranlarınıza bir son dakika gelişmesi görüyorsunuz altta kayan yazı olarak. UEFA Uluslar Ligi maçları başlayacak önümüzdeki hafta itibariyle. Turkuaz medya ekranlarından naklen yayınlanacak. Resmi yayıncısı olduğumuz bu turnuva öncesinde milli takımların kadroları da belli olmaya başladı ve Türkiye'den de milli takımlarına davet alan, özellikle dört büyüklerden davet alan oyuncularla ilgili gelişmeler de geliyor. Beşiktaş'tan Leandro Trossard Belçika milli takımına davet edildi. Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ile birlikte Belçika'nın da 25 Eylül de İtalya deplasmanında maçı var. Yine Beşiktaş'tan Dušan Vlahović Sırbistan milli takımına davet aldı. Onların da 24 Eylül tarihinde Yunanistan

0: Karşılaşması var. Aynı zamanda Fenerbahçe'den Nathan Ake'de Hollanda milli takımına davet edildi. Hollanda'da 24 Eylül tarihinde Almanya ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Tüm bu karşılaşmaları milli takımımızın da maçı dahil olmak üzere Turkuaz Medya kanallarından izleyebileceksiniz değerli izleyenler. Maç takvimleri ve fikstürleriyle ilgili de yine gelişmeleri bu ekranlardan sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Burçin Keskin, size dönelim. Şimdi ev sahibi tarafından yine detaylı değerlendirmeye başlayalım istiyorum. Tabii bir teknik direktör kısa vadede bir takıma dokunma ihtimali çok çok zor ama Thomas Reis hem bu ülkeyi tanıyor hem bu ülke futbolunu tanıyor. Böyle bir avantajı var. Alman disiplininde yetişmiş bir teknik direktör ve Samsunspor'u da Avrupa Ligi'ne taşımış bir teknik direktördü. Bu kısa vadede Galatasaray derbisi öncesinde en net dokunuşu nasıl hissederiz Trabzon takımında?
1: En net dokunuşu daha sert bir takım olaraktan hissederiz. Ben ikili mücadelelerde biraz daha ön plana çıkmasını düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani en azından Thomas Reis öyle planlayacaktır. Daha sert bir takım olmasını bekliyorum. Ama tabii senin de söylediğin gibi çok az bir zaman var. Yani şimdi daha basit düşünürsek atan ve tutan bizim ligimizde çok önemli. Şimdi tutan Onana yine formda sayılır ve defansı da rahatlatıyor bence tecrübesi ve takımın sahiplenmesiyle. Lider bir özellik de gösteriyor. Ama Onaçu çok iyi ve ligimiz için çok uygun bir santrafor olmasına rağmen sezona çok kötü girdi. O nedenle Franculino tercihini ben de bekliyorum. Birazcık daha hareket isteyecektir Thomas Reis. Genelde en önemli özelliklerinden biri Thomas Reis'in dörtlü defans formatıyla oynaması. O nedenle ben bu dörtlü defansa çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Pina zaten en iyi sağ beklerden bir tanesi. Vivo ile Savic de uyumlular. Savic belki birazcık daha Thomas Reis ile beraber performansını arttırabilir veya bu büyük maçları daha farklı oynayabilir. Çünkü o taraftan çok pozisyon veriyor Trabzonspor. Savic'in olduğu taraftan. Ama dediğim gibi bu tip oyuncular ne yazık ki biraz maç seçiyorlar. Trabzonspor Galatasaray maçında Savic'in daha farklı bir performans göstermesini bekleyebiliriz. Cabral da yavaş yavaş uyum sağlamaya başladı. Ama dediğim gibi en önemli nokta burada orta saha. Yani orta saha ile ilgili nasıl bir çözüm üretecek açıkçası Thomas Reis merakla bekliyorum.
0: Bu arada buna bir ekleme yapayım. Thomas Reis dünkü imza töreninde önce savunma sonra hücum diye de bir açıklama yaptı. Yani belli ki ilk dokunuşu Burçin Keskin'in de söylediği gibi savunma sertliği açısından bekleyebiliriz.
2: Ben üçlü bir orta saha öngörüyorum ama yani çünkü bu takımla biraz hani o vaat ettiği şeyi ortaya koyması zor diye düşünüyorum. Bu orta saha hattıyla. Dolayısıyla hani burada üçüncü bir orta saha hani merkez 6-8 oynayabilen bir profille maça çıkabilir. Ön alandaki üçlünün becerisini bırakabilir ileri hattı. Biraz işte alternatifler üzerinden kim olabilir diye düşünüyorum. Epey yorucu yani. Hoca çok açısından yorucu. Da hani dediğim gibi ön alana da topu taşıyan birine ihtiyacınız olacak. Hani Bouchard'ı belki bulabilirsiniz o noktada ama tam o performansı verebilir mi? Geçtiğim sezon kupa finalinde çok iyi bir performansı vardı. Ama bu sezona iyi başlamamıştı. Savic'i ben artık şöyle düşünüyorum. Çok fazla öne çıkarmadan oynatmak gerekiyor. Yani ön alan rakibi karşılamaya gönderiliyor ya stoperler. Geçtiğimiz haftalardaki bazı Trabzon maçlarını izledim de ya rakibi karşılamaya giden oyuncu görebiliyor. Ama çok kolay çalınıyor artık. Ağır bir oyuncu. Kolay çalınmıyor. Dönmesi zor oluyor. Dolayısıyla burada biraz eski tabirle libero gibi oynaması lazım. Savunmanın arkasını toparlayıcı oyuncu olarak oynaması lazım. Konyaspor maçında da iki kez öne çıktı. İkisinde de arkası boşaldı mesela. Derin bir alanda Konyaspor rahatlıkla pozisyon buldu. Öyle bir hata yapıldı bence. Yani Vivo'yu öne çıkarmak varken Savic'in öne çıktığı pozisyonları izliyorduk biz. Biraz daha belki dediğim gibi tek 6 2 8 oynatabilir mesela Melih'le Melih'in yanına Bouchard'ı ya da başka bir oyuncu da çekebilir Thomas Reis. Ama en azından şunu görebiliyoruz açıklamasından teşhis doğru yerde. Yani sorun hücum hattında değil. Trabzonspor az gol attı vesaire konu bu değil. Başakşehir'i kaç 3-2 mağlup etmedi mi? Gençlerbirliği'ne 5 gol attı.
0: Evet.
2: Ön alan gol atabiliyor aslında. Sorun takım savunmasının çok ayakta kalamaması. Önce buraya çözerse zaten ileride Franculino de çok becerisi yüksek bir oyuncu. Kendi başına da iş çözebilecek bir oyuncu bu arada birebir de. Salah zaten hani üzerine çok konuşmuyoruz. Aralı henüz parladığını tam anlamıyla görmedik. Aslında meziyetlerini tam anlamıyla yansıtabildiğini görmedik.

0: Görmedik.
1: Başakşehir maçı 2-1 bu arada, onu düzeltelim.
0: 2-1 mi? Evet. Yani ön tarafta çok problem yaşamaz eğer savunma sağlıklı kalabilirse.
1: Evet, peki şimdi Trabzonspor'da tabii herkesin gözü Muhammed Salah'ta oluyor. 4 gol bir asistle oynuyor şu anda. Derbide de yine en büyük güvencesi Muhammed Salah olacak. Peki Muhammed Salah o istediği, aradığı alanı bulabilecek mi? Çünkü Galatasaray'da da eminim o bölgeye çok fazla önlem alınacaktır. Bu Galatasaray açısından hem bir önlem hem de aynı zamanda bir dezavantaj da yaratabilir. Çünkü Salah'a odaklanmış bir savunma anlayışı diğer oyuncuların da alan bulmasını sağlayacaktır elbette.
2: Yani Salah'ın en büyük avantajı bu tip büyük maçları çok fazla oynamış olması. Hı hı. Yani Şampiyonlar Ligi finalinden tutun da Premier Lig'deki şampiyonluk düğümünü açan derbiler. O nedenle bu her zaman için avantajdır bu tip büyük maçları çok oynamış olmak. Yani Thomas Reis de zaten Salah'la ilgili bir açıklama da yaptı biliyorsun.
1: Evet.
2: Yani mümkün olduğunca onu daha serbest oynatacağım ama hı hı. biraz defans katkısı da isteyeceğim.
0: Çok dedi. Koşturmamaya yönelik
2: evet, bir açıklamaydı. Yani Salah'ı bence iyi kullanmaya çalışacaktır. Çünkü o günün de söylediği gibi orta sahada kimleri oynatabilir açıkçası bilmiyoruz. Hatta şimdi baktım İbrahim Şen Ocak yazmış. Yani Buşari lig için kadroya bildirilmedi. Trabzon'u hiç takip etmeden TV'den yorum yapmayın yazmış bize. Şimdi doğru, Buşari bildirmemiş de olabilir. Kaçırmışım yani ben de. Yani bildirmemişse de yanlış yapılmış. Öyle söyleyeyim. Çünkü İbrahim yaz o zaman sen bize kim oynatılmalı orta sahada diye. Çünkü bir oyuncu eksikliği var. Ve en büyük sıkıntının orta sahada olduğunu görebiliyorum. Yani ben Trabzonspor'un Konyaspor maçını özellikle daha detaylı seyrettim. Kısa vadede nasıl bir çözüm üretecek Thomas Reis çok merakla bekliyorum ama Alman teknik direktörlerinde şu özellik vardır. Öncelikle zaten söylemiş savunmayı ön plana atarlar ve çok kısa vadede fazla vakit olmadığı için ellerinde duran top çok çalışırlar. Yani duran topla ilgili farklı varyasyonlar hem savunmada hem hücumda göreceğiz bence.
1: Peki şimdi biraz da Galatasaray cephesinden değerlendirelim. Galatasaray'ın kamp kadrosu belli olduğunda Lemine ve Osimhen'le ilgili daha net konuşacağız ama yeniden hatırlatalım. Osimhen de Nijerya milli takımının Afrika Uluslar Kupası elemeleri kadrosuna davet edildi. Bakalım oyuncunun sağlık durumu ile ilgili nasıl bir açıklama gelecek Galatasaray cephesinden, onu da öğreneceğiz. Şimdi iki ihtimal var. Osimhen'in yetişmesi ve oynaması, Osimhen'in kadroda olmaması ve Deniz Güllü bir başlangıç, ki biz de muhtemel 11'imize Deniz Güllü bir başlangıç verdik. Peki ikinci ihtimalden, yani Deniz Güllü başlangıç ihtimalinden değerlendirecek olursak, burada Deniz Gül'ün performansı Trabzon deplasmanı adına yeterlilik arz edecek mi, ki son maçta hoca beğendiğini dile getirmişti.
0: Yani evet, yani iyi bir başlangıç yaptı. Belki gol atamamış olabilir ama başlangıç iyiydi. Burada Trabzonspor'un savunma hattı bence zaten problemli olduğu için iş çözebilir diye diyoruz. Hı hı. Geçtiğimiz sezona yakın bir Trabzonspor savunma performansı olsaydı zorlanabilirdi. Ancak bu sezon sorun yaşamadığı bir maç açıkçası hatırlamıyorum savunma açısından. Yani belki Gençler Birliği maçı denilebilir. Özellikle Savic üzerinden çok sıkıntı yaşadı. Vivo ile de şöyle bir problem vardı. Trabzonspor ilk maçlarını hatırlıyoruz. Ya penaltı ya kırmızı kart. Peş peşe bunu çok sık yaşadı.
1: Evet, Avrupa'da da yaşadı.
0: Çok sık yaşadı. Ya penaltı ya kırmızı kart. Ama ya zaten şuradaki piramit olarak düşünsek dörtlüden Muçi'ye kadar olan bölgeyi kim bilir kaç kez değişti, kaç oyuncu değişti mesela. Hatta şu Cabral'la Pina'yı böyle değerlendiriyoruz ama Cabral'ın sağ bek oynadığı, işte Mustafa'nın sol bek oynadığı, tam tersi yer değişikliklerinin olduğu da birçok maçı yaşadı. Dolayısıyla hani oradaki ideal bir ön libero hattı ve stoper hattını da bulamamış bir Trabzonspor varken Yunus Deniz işbirliğiyle Savic Vivo arasında iş yapabilir yani Galatasaray.
1: Evet. Burçin Keskin, sizinle devam edelim. Deniz Güllü başlangıçtan ne kadar verim alabilir Galatasaray? Orada biraz da tabii kanatlarda tercih edilecek oyuncular da önemli. Biz mesela Leao Sané gibi bir ikili koyduk ama burada bir Barış Alper tercihi de gelebilir hocadan. Sonrasında Leao veya Sané ikilisinden birini oyunun gidişatına göre değerlendirmek de isteyebilir. Leao da fena bir başlangıç yapmadı. Oyuna sonradan girdiği karşılaşmalara bakıldığında oyunun hızını, atletizmini çok üst seviyeye taşıdığını gördük.
2: Doğru söylüyorsun Rezan. Ben de özellikle Kocaelispor karşısında Deniz Gül'ün performansını çok olumlu bulanlardanım. Ki Kocaelispor da ligin kalburüstü takımlarından ve fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Yani fiziksel olarak güreşmeyi, uğraşmayı

0: Ben bir oyuncu kimliğinde Deniz Gür ve bence artık Okan Buruk'a şöyle bir mesaj verdi. Osman varsa okey, Osman yoksa ben. Hı hı. Yani bunu bence aldı Okan Buruk da mesaj olarak. Osman'ın olmadığı maçlarda bundan sonra Deniz Gül'ü göreceğiz bence ileride. Hı hı. Çünkü orijini forvet olan bir oyuncuyla oynadığınız zaman daha farklı senaryolar oluyor sahada. Bunu da gördük. Yani mesela Çorum maçında Deniz Gül belki oyuna girseydi veya daha farklı alternatifleri olsaydı Galatasaray'ın şey yapabilirdi. Gol atabilirdi. Şöyle söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'dan da çok fazla vazgeçebileceğini düşünmüyorum. Okan Buruk'un bu maçta. Yani Sané milli takıma gitmediği için bence morali biraz bozulmuştur. Biraz duygusal bir oyuncu. Çok belli. Beden diline de yansıyor. Evet. O yüzden ben Barış Alper Yılmaz'dan vazgeçmeyeceğini, sol tarafta Leao, sağ tarafta Barış Alper Yılmaz olmasını daha muhtemel görüyorum. Yunus'u evet, Deniz'in arkasında bekliyorum. Batrakov değişikliğinde ama maç içerisinde görürüz herhalde. Yani Galatasaray'ın dediğim gibi daha çok daha oturmuş bir kadrosu var ve favori kağıt üzerinde. Yani, ama merakla bekliyorum yani. Çünkü hem Thomas Reis'in dokunuşu, evet, hem Galatasaray'ın oturmuş kadrosu. Bir de işte Batuhan Kolak atamasıyla beraber çok çok ilginç bir maç bizi bekliyor.
1: İnşallah en azından fair play açısından zor olmayacak bir karşılaşma olur. Bu arada biz hep Osimhen'in yokluğundan konuşuyoruz ama Lemina'nın yokluğu da bence orta saha anlamında bir eksiklik yaratabilir. Bu orta saha kurgusu evet birbiriyle oynamaya alışkın oyuncular ama Torreira'nın üzerindeki yükü ne kadar aldığını biliyoruz Lemina'nın. Lemina'nın yokluğunu hisseder mi Galatasaray derbide?
2: Ben bu sezonki Lemina söz konusu da çok hissetmez. Yani dinlenmiş de bir Galatasaray var. Hafta içini boş geçirmiş. Geçtiğimiz maçta bu arada Lezli oyuna girdikten sonra bence biraz daha böyle önceki maçlarına nazaran oyuna katılımı iyiydi. Yedek kulübesine sayısal anlamında bir problem yok Galatasaray'ın rotasyonda ama performans anlamında orada bir problem var. Onu da bence eldeki mevcutta bir şekilde çözüme kavuşturabilir. Trabzonspor'da Folcarelli konuşurken sonrasında aklıma gelen Malinovski oldu ama Malinovski'nin de sakatlığı var tabii ki. Mesela öyle bir profil şu an bu maçta olsaydı belki Thomas Reis'in işini görebilecek bir profil olurdu. Tam böyle 6-8 öne de çıkabilen bir oyuncu diyoruz ya.
1: Evet.
2: Şimdi Galatasaray biz burada Trabzonspor'da ideal bir üçlü arıyoruz orta sahada. Yani üçlü çıkmasını düşünmüşler. Evet. İdeal bir üçlü derken Galatasaray'ın ideali var. Rotasyonundan ne sağları konuşuyor. Arada böyle ciddi bir fark var.
1: Evet. Takımın. Bir de son dönemdeki bir Biçabu tartışması da var bu arada. Oyuncunun fiziksel rakamları biliyorsunuz görmüşsünüzdür. İşte kilosu, yağ oranı. Bu sebeple de fiziksel yetersizlik konusunda da Okan Hoca'nın kendisini savunmada tercih etmediği konuşuluyor. Böyle de bir tartışması var şu anda.
0: Yani Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikilisi yani efsane ikililerin arasına girmeye başlayacak gibi duruyor. Yani çok iyi bir uyum yakaladılar. Yani
1: bu birlikteliği bozmaz diyorsunuz değil
0: yani
1: mi?
0: Yani çok aşırı garip bir performans düşüklüğü olmasa bozmaz. Yani o yüzden çok büyük bir değişiklik bekliyorum. Bu arada Jacobs da bence yani şeyde Lisbon'da fena oynamadı Abdülkerim'in yerinde.
1: Öyle. Evet. Tabii hoca da Abdülkerim'le ilgili yine açıklamalarını yapmıştı. Peki derbiyle ilgili son olarak oyuncu eşleşmelerimizi de şöyle bir ekranlarınıza taşıyalım. Tabii ki bu karşılaşmalarda derbide çok fazla belirleyici faktör var. Özellikle yıldız oyuncuların performansları eşleşmeler üzerinden de çok fazla değerlendiriliyor. İlk olarak kalecilerden başlayalım istiyorum. Onana ve Uğurcan'ın karşılaştırmasıyla başlayalım. Bir tarafta Avrupa tecrübesi de olan bir Onana, diğer tarafta hem Trabzonspor forması giymiş hem milli takımımızın da kalecisi hem de Galatasaray'a çok hızlı adapte olmuş Uğurcan Çakır. İki kaleciyi karşılaştırdığımızda tabii derbide kaleciler ve özellikle santrforlar çok fazla belirleyici rol oynayabiliyorlar. İki kaleciyi karşı karşıya getirdiğimizde hangisinin daha ağır bastığını düşünüyorsunuz ve bu derbide hangisi daha fazla belirleyici olur? O gün seninle başlayalım.
2: Yani Uğurcan'ın performansı daha iyi olabilir ancak Onana'nın performansı belirleyici olandır. İkisi birbirinden farklı. Ya yani Onana gününde olacak mı olmayacak mı? Çünkü bazen çok iyi maçlar ortaya koyuyor. Hı hı. Bazen de hani Onana'nın böyle arada sırada kötü oynadığı maçlar sıklıkla yaşandığında yani böyle birkaç maç peş peşe geliyor, denk geliyor ve performansı tartışılıyor. Ki bu geçen sezonun ilk döneminin sonunda olmuştu hatırlarsınız. İlk devrenin sonunda çok sık yaşanmıştı. Ama ikinci dönem mesela ikinci devreye başladığında

0: ayrı bir performans ortaya koydu. Savunmanın da biraz performansı iyileşti. Kaleciden bir özgüven aldı. Aslında kaleci savunmadan özgüven alması lazım. Şimdi Galatasaray'da Uğurcan'ın performansı standardında ilerliyor bence yani. Hani daha iyisini yapabilir. Daha iyi performanslarını gösterdi ama burada biraz Onana'da iş bitiyor. Maçı skoruysa söz konusu orada belirleyici olan Onana'nın performansı.
1: Rakamları da geldi iki oyuncunun. Kurtarış sayısında ciddi bir fark gözlemliyoruz. Onana'nın 20 kurtarışı var. Evet. Uğurcan Çakar'ın 8 kurtarışı var. İsabetli pasları da 167'ye 122. İkisinin de gol yemediği maç sayılarına baktığında Galatasaray'da Uğurcan Çakar'ın 2, Onana'nın da 1. O da Gençler Birliği maçıydı. Burçin Keskin?
2: Yani Onana... Tabii daha tecrübeli Uğurcan'dan. Yani Premier Lig'de oynamak, Serie A'da oynamak çok önemli. Çok büyük maçlara çıktı. Ve bu sezon sanki biraz daha formda gibi Uğurcan'dan. Ama Uğurcan'ın kalitesi de tabii geçen sene şampiyonluktaki X faktörlerden biriydi. Son gün bence sezonu kurtaran hamlesi oldu Dursun Özbek ve Galatasaray'ın Uğurcan transferi. Çünkü Galatasaray'da şöyle bir şey var. Çok büyük kaleciyle oynama kültürü oluştu Muslera'dan sonra. Yani Muslera çok uzun yıllar domine etti. Ve o hem defans bloğuna hem de orta sahaya rahatlık veriyor. Uğurcan da o açığı kapattı en azından. Ama bu derbide Onana'nın performansı daha belirli olacak. Evet. Zaten rakamlardan görüyorsunuz. Yani 8 kurtarış yapan bir kaleciyle 20 kurtarış yapan bir kaleciyi karşılaştırdık.
0: Hangisi daha iyi karşılaştırması değil bu zaten.
1: Tabii ki.
0: Kim
1: tabii
0: belirleyici
1: ki.
0: Olacak? Evet. Belirleyici olacak olan kurtarış sayısı 20 olmak zorunda kalan Onana.
2: Aynen
1: tabii
2: öyle.
1: Tabii orada çok fazla rakiple karşı karşıya.
0: Çok fazla iş düşen bir oyuncu olmuş.
2: Çok aktif. Çok aktif.
1: Üzerine çok görev düşmüş diyebiliriz bu bağlamda. Peki şimdi bir savunma karşılaştırmasına yine devam edelim. Vivo'yla Sanchez'i karşı karşıya getirelim. Tabii Davinson Sanchez uzun yıllardır Galatasaray'ın savunmadaki en önemli oyuncusuydu. İkisi de beşer maça çıktı. Sanchez'in de bir gol katkısı var. İkili mücadele istatistiklerine bakıldığında %63'e %58'lik bir karşılaştırma görüyorsunuz. Maç başı uzaklaştırma rakamları da 5,2'ye 7,8. Yine Burçin Keskin, sözü siz bırakmıştınız. Oradan devam edelim. Vivo Sanchez karşılaştırmasında.
2: Ya geçen sezonun sonuna doğru bu karşılaştırmayı yapsaydık Nivo derdim. Ama bu sezon yani herhalde bu transfer söylentileriyle beraber Nivo'nun biraz kafasının karışık olduğunu ve sezona iyi başlamadığını düşünüyorum. Yani o French Baroche karşısında gördüğü kırmızı kart yani kabul edilebilir bir kırmızı kart değil. Sen, takımın sana çok ihtiyacı var. Deplasmanda olmayacaksın böyle bir hareketi yaparsan. O yüzden Sanchez tabii çok ağır basıyor bence burada.
1: Okay.
0: Yani ikili mücadelelerde çok başarılı olduğunu zaten biliyoruz. Bunun bir de hareketli ve hızlı bir oyuncu. Yani burada hatta zaman zaman topla ön tarafı da çıkıyor. Biraz aslında Davinson Sanchez'in de oyun karakterinde olan şeyleri yapıyor. Hatta Davinson geçmişte biraz daha atikti bu konularda. Hava toplarında hücumda fark yaratabilen bir faktör ama Davinson Sanchez. Mesela duran toplarda. Evet. Öyle bir artısı da var. İşin sadece savunma kısmını düşünüyoruz da iki sezon önceki Galatasaray şampiyonluğa giderken Abdülkerim ve Davinson'un attığı kritik duran top golleriyle de mesela çok maçta sonuç almıştı. Biraz partnerleriyle de ilişkilidir stoper performansı. Burada şu an iyi bir ikili Trabzonspor'da yok performans itibariyle. Geçen sezon iyi oyunlar ortaya koydular Savic ve Mimu ama bu sezon yok. Davinson Sanchez hazırlık döneminde eleştirilmişti Abdülkerim'le birlikte performansları. Lige başladıklarında o kadar da zayıf bir performansla başlamadılar. Hazırlık maçlarındaki performans gibi. Ancak ikisinin de bir hataya müsait tarafı var. Sanchez'in de var bu arada yani. Onun da derbilerde hatırlarız geçtiğim sezonlardan bu yana. Hataya müsait tarafları var. Biraz da top dengeleyici unsurlarına bakmak lazım. Yani Savic ve Abdülkerim.
1: Peki devam edelim yine savunma karşılaştırmalarıyla. Bu kez de Pina ve Şallai'yi karşı karşıya getirelim. Sağ bek performansları üzerinden derbide bu eşleşmeler nasıl belirleyici olacak, bunları da konuşalım. İkisinin rakamları ekranlarınıza geliyor. %90'a %86'lık bir pas isabetiyle oynuyor iki oyuncu da. İkili mücadele kazanma oranları hemen hemen %49'a %59 oranında ön plana çıkıyor. Burçin Keskin.
2: Ya ben burada Pina'yı birazcık daha önünde görüyorum Sallay'ın. Ama mesela şu isabetli orta rakamında Sallay'ın bu kadar gerisinde kalması beni birazcık şaşırttı. Yani 0.2'ye 1.8 çok büyük bir fark. Geçen sezonun da bence Pina çok

0: başarılı kapatmıştı. Şimdi tabii önündeki oyuncu değişti. Yani Salah'la biraz daha tam oturtamadılar bence sorumluluk paylaşımını. Ama bu derbide Pina'nın biraz daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Ve ağır basıyor Salah'a göre diyorum.
1: O gün?
2: Yani o isabetli ortaya bir de onu aşağıya attığını düşünürsek daha da yani aşağıya çekiyor. İkili mücadelelerde Salah'a biraz daha sert davranıyor rakiplerine. Yani o öyle kapatıyor şeyi. Pina ise hücumda daha etkili olan bir oyuncu aslında. Belki bu sezon çok yansıtamamış olabilir. Ancak geçen sezon izlediğimiz Pina özellikle Zubkov'la olan ilişkisinde hücumda çok etkili oluyordu. Yani aralarında bence böyle biraz fark var. Pina biraz daha Salah'a göre çok böyle vurdu kırdıya giren bir oyuncu değil.
1: Şimdi
2: yani.
1: Oyuncu karşılaştırmalarını bir virgül koyalım. Güzel bir görüntüyle size şimdi baş başa bırakacağım. Trabzonspor muhabirimiz Yunus Ermesel'den çok güzel bir video geldi. Biliyorsunuz Muhammed Salah Trabzon'un yaylalarını keşfetmeye başladı ve Kurtdere yaylasını belli ki çok çok daha popüler hale getirecek. Hemen o video ekranlarınıza gelsin.
3: Herkese merhaba. Şu an neredeyiz? Muhammed Salah'ın fotoğraf çekildi. Meşhur Kurtdere yaylasındayız. Muhammed Salah buraya geldi. Fotoğrafını çekildi. Kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı ve binlerce beğeni aldı. Şu an tam olarak onun fotoğraf çekildiği noktadayız. İşte o Muhammed Salah meşhur fotoğrafını tam olarak şurada çekildi. Bu pozu verdi ve bu pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Burası o günden itibaren yoğun bir ilgi gösteriyor ama inanılmaz bir manzara. Aynı fotoğrafı biz de çekilmeye çalışacağız. İşte tam bu noktada oturdu Muhammed Salah. Fotoğrafını çekildi, paylaştı. Trabzon yaylalarını belki de birçok oyuncuya getirmek isteseniz zor getirirsiniz ama o hiç kimsenin talebi olmadan tamamen kendisi bu noktaya geldi. Fotoğrafını çekildi, paylaştı. Gerçekten inanılmaz bir güzel manzara. Yani burada oturup insan huzur bulabilir. 4 maçta 4 gol atan Salah kendini yaylalara attı. Bu güzellikte herkesi baş başa bıraktı. Baş başa bıraktı. Şimdi Galatasaray maçı gözler Muhammed Salah'ta. Thomas Reis dün ne dedi? Muhammed Salah'ı daha özgür bırakacağız dedi. Bakalım bu özgürlük Muhammed Salah'a neler getirecek hep birlikte göreceğiz.
1: Yunus Emre'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Trabzon'da Kurtdere Yaylası'nda artık Muhammed Salah'ın da imzası var. Ve Muhammed Salah kayasını da görmüş olduk. O gün Şahinoğlu orada çok iyi biliyormuş. Sözü hemen ona bırakayım.
2: Evet, yani orası Yunus abilerin çok sıklıkta olduğu bir yayla. Bu arada Yunus Emre'yle bizim köylerimiz yan yanadır. yaylalar da meğer çok yan yanaymış. Hemen yukarısında Divane Yaylası var bu arada. Benim köyümün insanlarının çok sıklıkta bulunduğu bir yer. Bir üstünde de Çakırgöl Yaylası. Orada da anne tarafım mesela. orayı çok iyi biliyorum. Yunus abiyle zaten fotoğrafı görür gelmez hemen konuştuk.
0: Senin de resmin var mı orada?
2: Kurtdere'de yok. Biraz daha yukarısında var.
1: Yakın zamanda olur belki. Evet, Burçin Kesin. Ya bu transferin özellikle bir kültürel tarafı da olacak demiştik zaten. Çok çok konuşmuştuk bunu. Trabzon şehrine, Türkiye coğrafi kültürüne merak duyan birçok turistin gelmesini de sağlayacaktı. Bu fotoğrafla birlikte Muhammed Salah da aslında turistler açısından güzel bir hizmet sunmuş oldu, öyle değil mi?
0: Tabii. Yani Trabzonspor Muhammed Salah'ı alaraktan sadece bir futbolcu almadı. Bir marka, bir kariyer aslında aldı. Bu çok değerli. Yani şimdi Arda Turan'ın bankı vardı biliyorsun Barcelona'da. Muhtemelen şimdi bu
1: onu da kaldırmışlar bu arada.
0: Kaldırmışlar. Evet. Muhammed Salah'ın da kayası var. Kaldırmayalım. Bence muhtemelen her Trabzon'a giden, futbolla biraz ilgilenen insan orada fotoğraf çektirmek isteyecektir. Senin için de şans bak. Artacak oraya gelen giden.
2: Bu arada Gümüşhane'ye bağlı o yaylar. Umarım Gümüşhane'ye de katkısı olur.
1: Tabii, çok tabii. Güzel bilgi. Gerçekten güzel de bir fotoğraf. Türkiye'nin coğrafi cennetlerinden bir tanesi. Muhammed Salah bütün turistleri, hatta Türkiye içinde hiç kendisi oraları görmeyen insanları da bu fotoğrafla bence davet etmiş oldu. Çok güzel bir görüntü.
2: Sümele'ye uğradıysanız oradan yukarı hemen böyle başlıyorsunuz. Camiboğazı Yaylası, evet. Kurtdere, Divane falan derken yani turistleri de çekebilecek bir nokta daha yani evet. Trabzon Gümüşhane arasında oluşmuş oldu.
1: Hemen çok hızlı kalan oyuncu karşılaştırmalarımıza devam edelim bu güzel gelişmeden, güzel paylaşımdan sonra. Fabinho ile Torreira'yı da hızlıca karşılaştıralım. Galatasaray'ın orta saha aslında çok önemli bir figür haline geldi tabii Lucas Torreira, hem savunma anlamında hem de hücum anlamında. Hemen hızlıca bu iki oyuncuyu da karşılaştıralım Burçin Keskin.
0: Yani Torreira sezona müthiş girdi. Yani Başakşehir maçında canlı izleme fırsatı da gördüm. Yani müthiş de bir gol attı.

0: özellikle ön plana çıktı.
1: Peki artık ne yazık ki süremiz kalmadı. Derbiyi de bu şekilde değerlendirmiş olduk. O gün Şahinoğlu, Burçin Keskin, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Spor Ajansı'nda yavaş yavaş veda ediyoruz değerli izleyenler. Veda ederken de sizlere şu hatırlatmayı yapalım. Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor, spor severlerin buluşma noktası 12 yaşına girdi. 12. yaşımızı kutlarken de sizlere o görüntüleri, A Spor'un 12 yıllık tarihinin görüntülerini ekranlarınıza taşıyalım ve veda edelim. Yeniden hoşçakalın.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 18 Eylül 1956 yılında Efes'te 1926 yılından beri sürdürülen arkeolojik kazılarda dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
8: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
9: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
11: A Spor Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, Spor'un radyosu.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Bir saat boyunca gelişmelerle karşınızda olacağız. Hemen gelin düne giderek başlayalım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında konuğu Marsilya'yı 4-1 ile geçmeyi başardı ve görkemli bir başlangıç yaptı.
1: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike. Vlahovic vurdu. Top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Cherny kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan'a. Olaytan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaytan. Golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29. Marsilya Abdallah'la golü buluyor. Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an. Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu. Kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'i geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Cherny soluna çekti. Cherny vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Cherny'den Orkun'un pası. Cherny kaleci Delange'i böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaslav Cherny'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor.

0: 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. İkinci yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakıl için, direğe geçemiyor. Dördüncü golü istiyor Beşiktaş. Olayı tam bıraktı. Ernest Pocu Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Pocu bir asist daha Olayı tamdan. Golü atan Pocu. Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Ouattara kaleyi bulamıyor. Beşinci gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano mücadelenin ardından çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
2: El árbitro bene. Non era facile in una partita del genere.
3: Bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdim düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki bu beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puanı aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da, ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyete hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum. Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da, İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda, daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum. Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün. Çünkü kendisini iyi hissediyordu. Ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor. Performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüze çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Kramp olduğunu düşünüyorum. Yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo.

0: Bravo demek istiyorum kendisine, gerçekten iyi bir çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri ve hep sessizce ne zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum, iyi bir çıkarttı. Yani değişik hakkında şunu söyleyeyim, normal bir değişiklikti. Hani olması gereken bir değişiklikti. Çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli maçımız var. Burada iyi dinlenmemiz gerekiyor, enerjimizi geri toplamamız gerekiyor. Ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir. Çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var. Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri. Ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten, bu yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Gerçekten, çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimize bir heyecan var ve bu da sonuçlar da getiriyor. Sonuçlar da gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hep böyle devam etmesini isterim. Umarım böyle devam eder ve en az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Kazanmayı istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimliği yaratırken de en büyük pay tabii ki oyuncuların, onlara teşekkür etmek istiyorum.
1: Même pour prendre l'avantage. Et puis début de deuxième mi-temps, il y a eu aussi pendant 5-10 minutes plutôt de bonnes choses.
2: İlk yarı daha iyiydi. Beraberlik golünü de attık. İkinci yarıya da başlarken 5-10 dakika aslında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri göstermeye çalıştık. Belki de öne geçme fırsatını da yakalayabilirdik. Ama sonrasında konsantrasyonumuz tamamen düştü. Tamamen dağıldığımızı söyleyebilirim. Kornerden yediğimiz bir golde ise her şey bitmişti zaten. Sonrasında fark açıldı. Antrenörlük zordur. Antrenör olmak gerçekten zor. Ben bu durumu yaşadım. Daha öncesinde de yaşadım. Böyle zorlukları da gördüm. Tabii ki de sorumlusu benim. Burada yapılanların, alınan sonuçların. Ama yine de çalışmaya biz devam etmeliyiz. Bırakmak gerçekten kolay. Bakıldığı zaman ilk Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi lazımdı. Biz burada aynı hataları yapmaya tekrar ediyoruz. Düzelmemesi birazcık kırıcı ama kesinlikle pes etmek gibi düşüncem yok.
3: Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ve yeni transferlerden Ernest Pocu da açıklamalar yaptı.
4: Evet, çok iyi başladık. Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor. O yüzden her maç bizim için önemli. Evde oynadığımız, içeride oynadığımız için de daha da büyük bir önem vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik bir de. Yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Onu da şimdi pazar günlük maça yanımızda götürmek istiyoruz. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz. Maçta oldu, geçen maçta oldu. Orada pek hissetmiyordum ama ertesi gün biraz ağır hissettim. Ama sağlık ekibimiz elinden geleni yaptı. Ben de kendimi iyi, güzel, yani hazır hissettim bu maç için. Yani benim için bir engel olmadı. Şimdi yarından itibaren yine toparlanma, pazar günkü maç için kendimi hazırlayacağım. Tabii. Tribünlerin desteği inanılmaz çünkü yani bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de bu sene çok iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz. Arkadaşlık da çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Yani takım taraftarı ateşliyor. Taraftar da bizi ateşliyor. O uyum çok çok güzel. Yani Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere yine gelebiliriz. İyi yoldayız. Bunu inşallah devamını getirebiliriz. Ki yani bizim için de çok güzel oluyor böyle bir maç oynamak. Ya korkutuyor. Yani benim karakterim haksızlığa pek gelemiyor. O yüzden öyle bir tepkiler oluyor. Ya çok konuşuldu yine. O yüzden siz de bunu sordunuz. Ama yani benim açıkçası hiç umurumda değil. Çünkü ben sahada Beşiktaş'ın takımım hakkını korumak istiyorum. Yani dışarıda kim ne derse desin hiç. Yani kafama hiç takmıyorum ama siz bunu sorduğunuz için bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi ben hakkım yeniliyorsa hep tepki gösteririm. Tepki göstermeye de devam ederim. Tabii yani şiddetli bir şekilde olmaması lazım hep. Ama ben hep Beşiktaş'ın takımım, kendi haklarımı koruyacağım. Buna devam edeceğim. Bunu da asla da bırakmayacağım.
5: Yes, of course, but also because of the quality from the group.
6: Kaliteliyiz öncelikle, onu söylemem lazım ve inancımız da var. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz. Çok iyi hissediyorum. Umarım bu atacağım birçok golün ilki olur, öncüsü olur ve umarım ligde de gol atarım. İyi hissediyorum kendimi gol attığım için. Hocamız benden kendim olmamı istedi. Kendim gibi oynamamı istedi ve zaten bildiğiniz gibi 3-1 iken öyle girdim. Tabii ki 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur ve fırsat varsa da 4'ü bulmak olur. Ben de kontra ataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve giderim kontra atak olduğu zaman. Ben de bunu yaptım. Hücuma gittim. Golü attım ve golü attığım için mutluyum. Ben %100 hazırım. İlk 11 başlamaya da hazırım. Tabii ki hocamız beni kenardan oyuna sokarsa da o zaman da hazırım. Her zaman %100'ümü verecek bir oyunum. Oyuncuyum çünkü futbol kolektif bir oyun, takım oyunu ve takım içerisinde takım parçası olarak her zaman %100'ümü vermeye yardıma hazırım.
3: Beşiktaş'ın 4-1'lik Marsilya galibiyetinde öne çıkan bireysel performanslara bakacağız şimdi.
7: Beşiktaş, Marsilya'yı 4 golle geçerken 6 futbolcu performansıyla öne çıktı. Siyah beyazlıların kanat oyuncusu İlhan Fakılı, iç sahadaki Marsilya maçını boş geçmedi. Leandro Trossard'ın yokluğunda formayı kapan İlhan, 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ligde Çorum ve Erzurumspor maçlarında birer gol kaydeden İlhan, Marsilya ağlarını da sarsarak bu sezonki 3. golünü kaydetti. Avrupa Kupalarında ilk kez gol sevinci yaşayan 20 yaşındaki futbolcunun 68. dakikada bir şutu da direkten döndü. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon çıkış yakalayan Vaclav Černý, Fransız ekibi karşısında takımını 2-1 öne geçirdi. Ligde Eyüpspor ve Çorum müsabakalarında gol sevinci yaşayan Černý, Avrupa Kupalarında Hradec Králové ve Marsilya maçlarında da tabelayı değiştirdi. Bu sezonki 4. golünü atan 28 yaşındaki futbolcu, takımını 2-1 öne geçirdiği golün ardından tribünlere koşarak sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Beşiktaş formasını 3. kez giyen yeni transferlerden Ernest Pocu da siftah yaptı. 71. dakikada Černý'nin yerine oyuna giren Pocu, 81. dakikada skoru 4-1'e getiren golü kaydetti. Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo da eski takımı Marsilya'ya gol attı. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibinden transfer edilen ve 59. dakikada skoru 3-1'e getiren golü atan Murillo, bu sezonki 3. golünü kaydetti. Kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaytan da ikişer asist yaparak öne çıktı. Orkun bu sezon 3 gol 4 asiste ulaşırken Beninli futbolcu Olaytan da 6. asistini Marsilya maçında kaydetti.
3: Marsilya'yı 4-1 mağlup edip Avrupa Ligi'ne muhteşem başlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi ve ligde oynadığı 7 maçı da evinde oynadığı 7 maçı da galibiyetle tamamladı.
7: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Lig aşamasının ilk maçında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk eden siyah beyazlılar, rakibini İlhan Fakılı, Vaclav Černý, Amir Murillo ve Ernest Pocu'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Marsilya'yı 4 golle geçerek tarihinde Avrupa Kupalarında karşılaştığı bir Fransız takımına karşı en farklı galibiyetini alan Beşiktaş bu sonuçla 3 puana ulaştı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano da başarılı performansıyla dikkat çekti.

0: gerekiyor. İtalyan çalıştırıcı Avrupa Kupaları kariyerinde grup ve lig aşamasında çıktığı 11 iç saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Italiano bu süreçte 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Italiano ayrıca Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 7 Avrupa Kupası maçında 6 galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu. Bu başarıyı daha önce 2010-2011'de Bernd Schuster elde etmişti. Böylece 15 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor. Siyah beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de evinde oynadığı 7 maçı da kazandı. Avrupa Kupalarında Midtjylland, Hradec Králové, Kaunas-Žalgiris ve Marsilya'yı yenen siyah beyazlı ekip, ligde ise Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etti. Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, taraftarı önünde 19 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü. Siyah beyazlılar ligde Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Erzurumspor müsabakalarının ardından Avrupa'da Marsilya'yı da yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Pazar günü ligde Ahmet sportif faaliyetlere konuk olacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçını 15 Ekim'de deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'le oynayacak.
1: Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlıyor değerli izleyenler. Haftanın programına bakacağız birlikte. Bu akşam saat 20'de Kasımpaşa Tumosan Konyaspor'u ağırlayacak. Yarın 17'de iki karşılaşma var. Arca Çorum Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor'u, Kocaeli Spor'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saatler 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor Galatasaray maçını izleyeceğiz. Yine aynı saatte Başakşehir'de Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Pazar 17'de Fenerbahçe Eyüpspor, Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor ve saat 20'de Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş, Göztepe Çaykur Rizespor maçları 6. hafta tamamlanacak. Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç öncesi rakamlara birlikte bakalım.
0: Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan 143 maçın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı. 32 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor 159 gol sevinci yaşarken Galatasaray 197 kez fileleri havalandırdı. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor galibiyet sayısında rakibinin iki farklı önünde yer alıyor. Trabzonspor evindeki 52 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı kırmızılılarsa bordo mavilileri deplasmanda 19 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43'ü Hüseyin Avni Aker, 9'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 64 golüne Galatasaray 69 golle karşılık verdi. Galatasaray Trabzonspor'a karşı oynadığı son 10 resmi müsabakada sadece bir kez kaybetti. Karadeniz temsilcisine karşı son olarak 23 Ocak 2022'de oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Sarı Kırmızılılar, sonrasında rakibiyle 8 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Galatasaray sadece bir kez mağlup oldu. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsarken 8 gol yedi.
1: Yarın oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Batuhan Kolak yönetecek değerli izleyenler. Hakem karnesiyle devam edelim.
2: Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Dev karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarına İbrahim Çağlar Uyarcan'la Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Gürcan Hasova üstlenecek. ...30 yaşındaki Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak, kariyerinde ilk kez dev bir maçta düdük çalacak. 2016 yılında kariyerine başlayan hakem, 2024-2025 sezonundan bu yana da Süper Lig seviyesinde maçlar yönetiyor. Kolak,

Bugüne kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken 92 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 8 kez penaltı kararı verdi. İlk sezonunda 3 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Kolak, geçen sezonda Süper Lig'de 15 müsabakada düdük çaldı. Dev maçın hakemi Kolak, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. Batuhan Kolak yönetimindeki maçlarda Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalırken, Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti. Diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Batuhan Kolak 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı ve bir kez de penaltı kararı verdi. Kariyerinde ilk kez Trabzonspor maçı yönetecek Kolak, Galatasaray'ın ise 5 müsabakasında görev yaptı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni gözdelerinden biri olan Batuhan Kolak, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasıyla birlikte kariyeri adına önemli bir teste çıkacak.

0: Trabzonspor yeni teknik direktörü Thomas Reis için imza töreni düzenledi. Alman teknik adam da Galatasaray maçı öncesi Bordo Mavili taraftara mesaj verdi.
1: Beklemediğimiz bir süreç yaşadık. Ama nihayetinde çok güvendiğimiz, teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Sayın Thomas Reis'la bugün 2 yıllık sözleşmeyi imzaladık.
2: Merhaba. First of all, I want to say thank you for the...
3: Tabii ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımızla beraber olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız. Şöyle ifade edebilirim aslında kendi filozofimi size eğer kısaca ifade edecek olursam, çok az kelime kullanarak ifade edecek olursam eğer şöyle diyebilirim. Az konuşmak çok iş. Ben her zaman bu filozofiyle, bu mentaliteyle yola çıkmış insanlardan bir tanesiyim. Eğer büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız, büyük maçlar oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Burası yanlış yer sizin için. Dolayısıyla herhangi bir korkum asla olmadı. Herhangi bir korku duyduğum herhangi bir şey asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim ben de. Elbette zaman gerekecek çünkü işleri bu kadar hızlı yürütmeniz mümkün değil. Adım adım gitmeniz gerekiyor. Öncelikle savunmadan başlayacaksınız. Sonrasında hücum tarafına iyice geçiş yapacaksınız. Şu an sizin de bildiğiniz gibi önümüzdeki maça için çok fazla bir vakit yok. Çok kısa bir zamanda hazırlanıp iyi bir maç çıkarmak durumundayız. En iyi oyuncuları tercih edip oynayabilecek en iyi puanları, en iyi galibiyeti bize aldırabilecek oyuncuları tercih etmek durumundayız. Ama şöyle bir şansımız olacak. Milli ara sonrasında sizin de bildiğiniz gibi çalışmak için çok daha fazla vaktimiz olacak. Bu zamanla birlikte beraber çalışarak kendi filozofimizi daha iyi hale getirerek takımımızı daha iyi hale getirerek çok daha iyi bir takım olacağımızın sözünü verebilirim. Ama anlatmaya çalıştığım şey dediğim gibi çok kısa bir zamanda bir maç oynayacağımız için bu maç özelinde en iyi oyuncularımızı bu maçta bize galibiyeti getirecek en doğru oyuncuları seçerek en iyi galibiyeti almaya çalışacağız. Ve eklemek istediğim bir konu daha var. Avantaj olarak kullanacağımız elbette şu da var. Daha önce Süper Lig dedim. Daha önce buradaydım. Buraya yeni gelen birisi değilim. Şunu anlatabilirim. Süper Lig'i tanıyorum. Buradaki yoğunluğun, maçların nasıl yoğun geçtiğini farkındayım. Buradaki tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların kalitelerini biliyorum. Bütün özelliklerini biliyorum. Dolayısıyla tanımak için, hazır olmak için haftalar ihtiyacım olmayacak. Kısa bir süre ihtiyacım olacak. En iyi istediğini yapıp tabii ki en kısa şekilde takımı da kendim de hazırlayacağım. Zaten buradaydım. Geri döndüm. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten tarihi, hırsla hedefleri büyük olan bir kulüpten teklif aldığınızda bu teklifi düşünmek için çok şüphe etmezsiniz aslında. Çok da vakit kaybetmeden hemen kabul edersiniz. Şunu da ifade etmek isterim ayrıca. Buradaki baskının da farkındayım. Burada baskının, hedeflerin büyük olduğunu da farkındayım. Böyle de olmak durumunda aslında. Böyle de olması gerekiyor. Bu tür yerlerde hedeflerin büyük olması gerekiyor. Hedefler büyükse elbette baskı da olacak. Bunun da farkındayım. Ama ben de umuyorum gerçekten iyi bir sezon çıkaracağız bütün oyuncularımızla birlikte iyi bir sezon sonrasında takımımızı da geliştirerek umuyorum güzel başarıları birlikte beraber elde edeceğiz. Tabii ki Mo ile konuştum. Kendisiyle bir sohbetimiz de oldu. Mo seviyesinde, dünya starı seviyesinde bir oyuncuyla çalışmak belki de bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Her hocanın dileği olan şeylerden bir tanesi ama şunu da elbette ifade etmek isterim. Maç kazanmak için sadece sahaya değil bütün oyunculara ihtiyacınız var. 11 oyuncunuzun hepsinin çok iyi çalışmasına ihtiyacınız var. Elbette ondan savunma yardımı da bekleyeceğiz. Zaman zaman. Ama ben şunu düşünen bir insanım. Hücumda elbette kendisine serbestlik vereceğim.

0: Eğer biz iyi savunabilirsek, topları erken kazanabilirsek, kendisini orada diri tutabilirsek, onu çok fazla koşturmadan topları kazandıktan sonra ve topları hızlı kazanıp kendisini bulduktan sonra elbette yaratıcılığından, yeteneğinden, kalitesinden ön tarafta elbette faydalanacağız kendisinin. Çünkü zaten savunmada eğer top sizdeyken topu eğer çevirip ve takımı dinlenik bir savunmayla karşılaştırırsanız kendisi zaten çok fazla yorulmadan kalitesini ileride çok daha fazla gösterecektir. Ben de elbette kendisinin hücumda serbestliği vereceğim. Öncelikle harika bir atmosfer olacağını biliyorum zaten. Birçok kez buraya geldiğimde rakip hoca olarak buraya gelmiştim. Dolayısıyla taraftarlarımız hep bana karşı taraftarlardı. Ama bu kez ilk kez taraftarlarımız benim yanımda olacaklar. Takımın yanında beraber olacaklar. Dolayısıyla ne kadar harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Bunu bilerek geliyorum zaten buraya. Şunu söylemek istiyorum aslında takımımızla ilgili olarak. Trabzon insanının ne kadar sıkı çalıştığını, günlük hayatında ne kadar sert işler, sıkı işler yaptığını biliyorum. Dolayısıyla takımlarından da beklentileri, takımın sahada çok sıkı çalışması, o sıkı çalışmayı gösterebilmesi. Aslında şöyle oluyor hayatta, kaybedebilirsiniz ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz, çalışarak kaybettiğiniz, elinizden gelenin en iyisini yaptığınız durumlar, aslında göstermeniz gereken durumlar. Şunlar olabilir, bazı şeyler için zamana ihtiyacınız olabilir, taktik vesaire, bu gibi durumlar için zamana ihtiyacınız olacaktır ama disiplin, yoğunluk gösterebilmek, sıkı çalışma gösterebilmeyi hemen başarmanız gerekir. Şunu da biliyorum aslında taraftarlarımızın pozitif anlamda çılgın taraftarlar olduğunu, takımlarına inanılmaz destek verdiklerini biliyorum. Biz de takım olarak oyuncularımızla birlikte öncelikle saha içerisinde iyi bir performans gösterip o desteği yanımıza alıp çok harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Öyle de bir beklentim var bu maçta.
1: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'la bir araya geldi. Alman çalıştırıcının teknik ekibindeki değişiklikler de dikkat çekiyor.
2: Trabzonspor'da Thomas Reis'in yoğun mesaisi başladı. Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü görevinin ilk günlerinde çalışmalarına hız kesmeden start verdi. Kendi ekibini kuran Alman teknik adam, başkan yardımcısı İbrahim Şahin Kaya ile birlikte Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın konakladığı otele gitti. Rice, Salah'la bir süre görüşerek yeni dönem öncesinde fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Trabzonspor'un hedefleri ve yeni döneme ilişkin planların ele alındığı öğrenildi. Thomas Rice'in ekibinde Hüseyin Çimşir ve Metin Aktaş yer almayacak. Bordo Mavililer'de Rice'in yardımcıları Lokov ve Zenkovic göreve başlarken atletik performans sorumluluğu için Fatih Yıldız'la anlaşma sağlandı. Trabzonspor'da yeni yabancı kaleci antrenörü ve yardımcı antrenörlerin de teknik ekibe katılması bekleniyor. Bordo Mavililer Thomas Rice yönetimindeki ilk maçını sahasında Galatasaray'la oynayacak.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gündeme dair açıklamalar yaptı ve sezon sonunda şartlar ne olursa olsun görevi bırakacağını söyledi.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yeni Açık'a konuşan Yıldırım, sezon sonunda şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'deki başkanlık görevini bırakacağım dedi. Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden ancak daha sonra göreve dönen İsmail Kartal hakkında, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıdır. Gidiyorum diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli takımın devre arasına kadar alacağı sonuçların önemine dikkat çeken Yıldırım, Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transferde gerekli takviyeleri yaparız. Şampiyonluğa inancımız da tam. Takım henüz hazır değil ama hazır olacak. Bu takım tutacak diye konuştu. Yıldırım, Beşiktaş ve Galatasaray derbileriyle ilgili de çarpıcı mesajlar verdi. Aziz Yıldırım, sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz. Bugünden söylüyorum iddiasında bulundu.
3: Kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail

Futbol Türkiye Kupası'nda ikinci tur kura çekimi bugün yapılacak. İlk turu başarıyla geçen 20 ekibin yanı sıra bu aşamada organizasyona doğrudan dahil olan 42 kulüple birlikte toplam 62 takım kura çekiminde yer alacak.

0: TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek kura çekimi kulüp temsilcilerinin katılımıyla saat 15'te başlayacak ve A-Spor'dan yayınlanacak. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci tur kuralları saat 15'te çekilecek dedik değerli izleyenler. Şimdi kameralarımızı Riva'ya çevirelim. Muhabir arkadaşımız İbrahim Uslu bizi bekliyor. Ayrıntıları paylaşmak üzere sözü İbrahim'e bırakalım.
1: Teşekkürler Ezgi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinden mutlu günler. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı yaşanıyor. İlk turda toplam 40 takım mücadele etti. 20 takım adını ikinci tura yazdırma başarısı göstermişti. İkinci turda 42 takımın da kupaya dahil olmasıyla birlikte toplam 62 takım ikinci turda ter dökecek ve 31 takımın adını üçüncü tura yazdırmak için tabiri caizse savaşacağını sizlerle paylaşalım. Saat 15'teki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. liglerden sorumlu yönetici Murat Şahin ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz katılacak ve kulüplerin değerli temsilcileriyle birlikte kura çekimi gerçekleşecek. Maçlar tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre planlanacak. Artık kulüp temsilcileri de yavaş yavaş Riva'ya gelmeye başladı. Artık kuranın başlamasına yarım saatlik bir zaman dilimi var. Takımlar heyecanlı, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Riva'da da tüm hızıyla yaşanmaya devam ediyor. Biz yine mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça bağlanmaya ve aktarmaya devam edeceğiz.
0: Evet, İbrahim Uslu'ya paylaştıkları için çok teşekkür edelim ve devam edelim değerli izleyenler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Riva'da bir futbol maçı organize edildi.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla futbol maçı

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği maç, Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde oynandı. Sahada birlik, yürekte Türkiye sloganıyla düzenlenen etkinliğe spor camiasından birçok isim destek verdi.
1: Biz bugün gazilerimizle Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde burada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Sahada birlik, yürekte Türkiye mottosuyla inşallah bir maça çıkıyoruz. Ben tabii bugün burada 15 Temmuz gazimiz var, terörle mücadele gazimiz var, Kıbrıs gazimiz var. Yine ampute milli takımdan Barış Telli'miz var. Sağ olsunlar milli futbolcularımız Necati Ateş, Tuncay Şanlı hocamız ve tabii ki milli takım teknik direktörümüz Montella'ya ve tabii Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ben ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii Türkiye Çanakkale'den Sakarya'ya terörle mücadeleden bugüne varana kadar şehitlerimizin ve gazilerimizin dün olduğu gibi bugün de kahramanlıkları sayesinde dimdik ayakta. Bizler de bir nebze olsun onların yanında olma adına böyle sporun kardeşliğini sahaya farklı bir şekilde yansıtmak istedik. Bugünün kazananı her iki taraf olacak. Çünkü herkes gerçekten bu anlamda milli ve bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var.
2: 19 Eylül Gaziler Günümüz. Anısına güzel bir maç yapacağız. Hem geçmişte ülkemizi temsil eden milli sporcularımız hem buradaki misafir arkadaşlarımıza çok önemli gün anısına maçın heyecanını, keyfini yaşıyoruz. Biliyorsunuz ampute futbolda gazilerden oluşan bir takımdı. Ben de 22 yıldır ampute futbol milli takım oyuncusu olarak devam ediyorum. Aynı zamanda Kasım ayında dünya şampiyonası var bu sene. Ampute futbolun Meksika'da. Tüm kulaklar orada olacağı öncesi böyle bir atmosferde böyle bir anlamlı günde buluşmak.

0: mutluluğu, keyfini yaşayacağız. Rabbim gazilerimize, şehitlerimize, Allah razı olsun hepsine, hayatlarını bu ülke için feda eden hem gazilerimize hem şehitlerimize anıyorum.
1: Türkiye'de Gaziler Günü Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazi ünvanları vermesinin yıl dönümünde kutlanıyor.
2: İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası'nın tanıtım organizasyonu dün yapıldı.
3: 5 yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları ilki 2 Şubat Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, ikinci yarı final 3 Şubat Beşiktaş Park'ta oynanacak. Final karşılaşması ise 6 Şubat Galatasaray Ali Samiyan Spor Kompleksi'nde ev sahipliği yapacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid gibi dünya futbolunun önde gelen kulüpleri İstanbul'da ağırlayacağız. İstanbul'un misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızı kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı sebebe edeceğiz.
4: İlk önce ilk sözlerim teşekkür sözleri olacak. Bu teşekkürüm ilk önce bu eve, güzel eve, Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkürle başlamak istiyorum. Özellikle Sayın İbrahim, Sayın Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu'na, mükemmel bir insan, mükemmel bir ekiple çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sayın İbrahim, çok teşekkürler. Bizlere bugün evinizi açtınız. Ve bu sayede inanılmaz bir etkinliğe imza atacağız. Bu güzel ülkede, bu inanılmaz şehirde, İstanbul'da hep birlikte bu anı kucaklayacağız. Bir de Sayın Bilal Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Bu kadar önemli bir günde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmasa da Sayın Cumhurbaşkanı'na da, Sayın Erdoğan'a da çok teşekkür etmek istiyorum bütün destekleri için. Yani uluslararası tarihe çok önemli bir gün olarak geçecek bir gün olacak ve İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan daha fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz. İspanyol futbolu dünyadaki en önemli referanslardan biri. Bu tabii ki bir gurur sebebi, bir saygı sebebi ve bir de tabii ki Türkiye'deki futbola da ne kadar hayran olduğumuzu da söylemeyi de unutmamak gerekiyor.
5: 2-6 Şubat'ta gerçekleşecek dünya futbolunda önemli bir yere sahip İspanya'nın, La Liga'nın çok önemli 4 kulübü Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad burada olacaklar. Süper Kupa için yarı final maçları olacak, ardından final maçı. Tabii final maçlarının oynanacağı stadyumları tahsis eden, destek veren Fenerbahçe kulübümüze, yine Beşiktaş kulübümüze, yine Galatasaray kulübümüze teşekkür ediyoruz. Onların da bu işte çok büyük katkıları var.
6: Kendisiyle Dünya Etnospor Birliği olarak son 10 yılda neler yaptığımızı uzun uzun konuşmuştuk. Ve bu toplantılarımızdan birisinde İspanya Süper Kupası'nı İstanbul'da düzenleyebileceğimize dair bir fırsattan bahsetmişti. Ve bizim İstanbul'un bu etkinliği düzenlemesini ne kadar desteklediğini özellikle belirtmişti. Ve bunun üzerine bakanlıklarımızla ve federasyonumuzla ve kulüplerimizle bir araya geldik, görüşmeleri yaptık ve ne güzel oldu ki bu anda şu anda buradayız ve İstanbul 2027 İspanya Süper Kupası maçlarını düzenleyecek Şubat ayında.
7: Arda is going to play to
6: Arda burada İstanbul'da aslında kendi taraftarları önünde oynayacak, bir nevi Real Madrid formasını giyerek ilk defa Türkiye'de oynayacak. O anlamda Türk futbol taraftarları için de güzel bir an olacağını düşünüyorum.
2: İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı statlarda belli oldu değerli izleyenler. İstanbul iki yarı final, bir de final mücadelesine ev sahipliği yapacak.
8: 2027 İspanya Süper Kupa Organizasyonu Şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek.

0: denenecek. Dörtlü final olarak düzenlenecek turnuvada Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2 ila 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların statlarını açıkladı. İki Şubat Salı akşamı oynanacak ilk yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını Fenerbahçe'nin Çoban İstadı'nda paylaşacak. 3 Şubat Çarşamba ise Real Madrid ile Real Sociedad finale yükselmek için Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 2027 İspanya Süper Kupası 6 Şubat'ta Galatasaray'ın evi Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak finalde sahibini bulacak. 2020 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenmeye başlayan İspanya Süper Kupası, ertesi yıl pandemi nedeniyle bir sezonluğuna tekrar İspanya'ya dönmüştü. Organizasyon 2021 yılından bu yana Suudi Arabistan'da düzenleniyordu.
1: La Liga'dan özet görüntülerle bugün gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmaz.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Politika faizinin %3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların, ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışmalarının, öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Cem Pamiroğlu ve Nevzat Dindar konuklarımız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerimiz olacak ama açılışı Ziraat Türkiye Kupası ile yapacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur kura çekimi başlamak üzere. Şimdi kameralarımızı Riva'ya çeviriyoruz.
2: Teşekkürler. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinden tüm Aspor izleyicilerine ve Aspor Radyo dinleyicilerine merhaba. Salonda bulunan federasyon yetkilileri, kulüp yöneticileri ve değerli basın mensupları, hepiniz Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimine hoş geldiniz. Birinci eleme turunu geride bıraktık. Hala önümüzde çok uzun bir yolculuk var. Birazdan tabii ki kura çekimine geçeceğiz ama başlamadan önce konuşmalarını yapmak üzere TFF 2. ve 3. liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Şahin'i buraya davet ediyorum.

0: Değerli kulüp başkanları, kıymetli kulüp temsilcileri, Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimine hoş geldiniz. Futbolun heyecan ve coşkusunu ülkemizin dört bir yanına taşıyan kupamızda bu hafta içerisinde ilk turda karşılaşmaları geride bıraktık. Öncelikle ikinci tura yükselen 20 takımımızı kutluyorum. Bu turda 62 takımdan oluşan 9 tane ikincilik takımlarını başarılar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
1: Sayın Murat Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Kura çekimine başlamadan önce bizlere, kura çekiminde yardımcı olacak isimleri de sizlere takdim etmek istiyorum. Tekrar TFF ve 2. ve 3. liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Şahin bizlerle birlikte. TFF Lig Yönetim Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu da yine bugün bizlerle birlikte olacak. Sözü hemen Besim Yalçın'a bırakmak istiyorum çünkü çok fazla detay var. Bizi biraz bilgilendirebilir misiniz?
2: Teşekkür ederim. Kıymetli misafirler, hepiniz kura çekimimize hoş geldiniz. Yeni sezon tekrar hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu turda birinci eleme turunda başarılı olan 20 takımın yanı sıra Nesne 2. Lig'den 9 takım, Nesne 3. Lig'den de 33 takım olmak üzere toplam 62 takım mücadele edecek. Kupa statüsüne göre bu 62 takımdan 31 tanesi eli başı olacak ve diğer 31 takımla eşleşecekler. Yine statüde

0: Belirtilen maddeye göre bölgesel olarak bu takımları, bu müsabakaları oynatacağız. Yansıda da görmüş olduğunuz gibi mümkün olduğu kadar bölgeselliği sağlamak üzere 3 ana torbaya ayırdık takımlarımızı. Her torbada eşit sayıda seri başı ve seri başı olmayan takımlar yer alacaklar. Kura çekimiyle de bu eşleşmeleri birazdan belirlemiş olacağız. Birinci tur müsabakalarında Adana Spor, Yeni Malatya Spor müsabakasında Yeni Malatya Spor, Cizre Belediye Spor, Hakkari Zap Spor müsabakasında da Cizre Belediye Spor kulüplerimiz müsabakalara çıkmadılar. Bu sebeple biz bu turda Adana Spor ve Hakkari Zap Spor kulüplerini kuraya dahil ettik. Ancak bu konularla ilgili disiplin süreçleri henüz sonuçlanmadı, devam ediyor. Disiplin süreçleri sonunda çıkacak sonuca göre yine gerekli düzenlemeler yapılabilecektir. Kura çekiminde her zaman olduğu gibi 3 tane kasemiz var. Birinde seri başı takımlarımızın olduğu, birinde seri başı olmayan takımlarımızın olduğu takım isimleri yer almakta. Biz burada Murat Bey ile birlikte eşleşmeleri belirledikten sonra kulüp temsilcileri gelerek 3. kavanozdaki 2 numaradan birini çekecekler. Kavanozda yer alan numaralardan küçük numarayı çeken takım kurada eşleşmede ev sahibi olacak. Müsabakalarımız 6, 7, 8 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 15 dakikalık 2 uzatma devresi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazanan takımlar seri penaltı atışları sonucunda belli olacak ve 31 takımımız da bir sonraki tura yükselmeye hak kazanacak. Ben şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Kura çekimine de başlıyoruz. A torbasıyla başlıyoruz. Başkanım bir numara, bir isimsiz. İlk eşleşmeyi belirleyelim.
1: Forçay Erbaa Spor.
0: Pazar Spor.
2: Kulüp yetkilimiz. Herhangi bir yönetici varsa alalım. Buraya alabiliriz. Forçay Erbaa Spor ve Pazar Spor karşılaşacak. Bakalım hangisi ev sahibi olacak?
3: İnşallah bari bir sefer buyurun, evimizi çekelim. İnşallah buyurun.
0: Diğer taraftan buyurun.
2: Evet. Küçük rakamı küçük rakamı seçen ev sahibi olacak. Kameraya doğru gösterebiliriz numaraları bu arada.
0: İki. Erbaa Çay. Tokat Spor, Eforçay, pardon, Erbaa Spor 2 numara, Pazar Spor 1 numara. Kameraya
2: Pazar Spor ev sahibi oluyor.
0: Evet, Pazar Spor ev sahibi.
2: Pazar Spor'la Eforçay, Erbaa Spor karşı karşıya gelecek. İlk eşleşme hayırlı olsun o halde.
1: Sağ ol.
3: Başkanım teşekkür ederim.
0: Hayırlı olsun.
2: Devam ediyoruz ikinci eşleşmeyle değerli izleyenler.
1: Silivri Spor.
0: Kartal Bulvar, Kartal Emen Spor AŞ.
2: Yöneticisi varsa alabiliriz. Silivri Spor, Kartal Bulvar, Kartal Emen karşılaşmasında ev sahibi kim olacak? Bunun için şu an numaralar çekilecek. Üç ya da dört.
0: Silivri Spor 3 numara.
2: Silivri Spor ev sahibi oluyor.
0: 4 numara. Silivri Spor ev sahibi oldu. Hayırlı olsun.
2: İkinci eşleşmede hayırlı olsun. Silivri Spor, Kartal Bulvar, Kartal İmen'le karşı karşıya gelecek. Üçüncü eşleşmeyle devam ediyoruz.
1: Küçükçekmece Sinop Spor aşağı.
0: Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri AŞ.
2: Küçükçekmece Sinop Spor ve Beykoz İshaklı Spor yöneticiler şu anda buraya geliyor. Bakalım ev sahibi hangi takım olacak?
0: Küçükçekmece Sinop Spor 5 numara. Beykoz İshaklı Spor 6 numara.
2: Küçükçekmece Sinop Spor ev sahibi oluyor. Hayırlı olsun diyelim. Ve dördüncü kura çekimiyle eşleşmeyle devam ediyoruz.
1: 40'lar Eli Spor.
0: Bayburt Spor.
2: Kırklareli Spor ve Bayburt Spor Kulüp Yöneticisi var.

0: olursa eğer buraya davet edebiliriz.
1: Yok sanırım.
2: Başkanım, Serkan Spor adına.
0: Serkan Bey'den rica edeceğiz.
2: Ben de Baybol Spor adına.
1: 7 numara Kırklareli Spor.
2: 8 numara Baybol Spor. Kırklareli Spor ev sahibi.
0: Dördüncü eşleşmede de Kırklareli Spor'la Bayburt Spor karşılaşacak, ev sahibi Kırklareli Spor oluyor.
3: Etimetkut Spor Kulübü.
2: Tokat Belediye Spor Kulübü.
0: Etimesgut Belediye Spor ve Tokat Belediye Spor, herhangi bir yönetici yok.
3: Serkan Çek.
2: Serkan Bey, Etimesgut Belediye Spor.
1: Spor Kulübü için.
2: Tokat Bey de Tokat Belediye Spor.
1: 10 numara Etimesgut Spor Kulübü.
3: 9 numara.
0: Tokat Belediye Spor ev sahibi oluyor.
2: Evet.
0: Beşinci eşleşme de bu şekilde.
3: Sakarya Spor AŞ.
2: Arıt Kayadibi Spor Kulübü.
0: Sakarya Spor, Arıt Kayadibi Spor Kulübü. Herhangi bir yönetici yok. Sizden rica edelim.
1: Sakarya Spor için çekiyorum.
2: Arıt Kayadibi'nde ben aldım.
1: 11 numara Sakarya Spor.
2: 12 numara Arıt Kayadibi Spor Kulübü.
0: Sakarya Spor ev sahibi oluyor. Arıt Kayadibi Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 7. eşleşmedeyiz.
2: Amasya Spor FK. Burada yetkililerimiz varsa alalım.
0: Buyurun, size alalım.
1: Bursa Yıldırım.
3: Serkan sen çekersin.
0: Bursa Yıldırım Spor Kulübü, Amasya Spor Futbol Kulübü karşılaşmasında ev sahibi bakalım kim olacak?
2: Hangi kulübüsün?
1: Amasya. Ben de Bursa Yıldırım için açıyorum. 14
2: numara. 14 numara Amasya Spor.
1: 13 numara Bursa Yıldırım Spor Kulübü.
0: Bursa Yıldırım Spor Kulübü ev sahibi olmuş oldu. Hayırlı olsun. Devam ediyoruz.
3: Zonguldak Ereğli 1980 Spor Kulübü.
2: Ordu Spor 1967 AŞ.
0: Herhangi bir yönetici varsa buyurun. Ev sahibi kim olacak? Rakamlar için yöneticiler burada. Ereğli 1980 Spor Kulübü ve Ordu Spor 1967 AŞ. Numaraları çekelim. Kameraya da gösterelim bu arada.
4: 15 numara.
2: Ordu Spor 1967 15 numara. Karadeniz Ereğli 1980 Spor 16 numara.
0: Ordu Hayırlı Spor olur. 1967 ev sahibi Hayırlı oluyor değerli izleyenler. Hayırlı olsun. Sonraki iki takım.
3: Zonguldak Spor Futbol Kulübü aşağı.
2: Düzce Cam, Düzce Spor.
0: Zonguldak Spor Kulübü ya da Düzce Cam, Düzce Spor, herhangi bir yönetici varsa buraya alabiliriz. Buyurun. Kim ev sahibi olacak? Bakalım.
4: Hoş geldiniz. Şey yok herhalde.
0: Diğer numarayı da Serkan Bey çekiyor. Düzce için.
2: Gösterelim kamerayı. 17 numara Zonguldak Spor FK.
1: 18 numara Düzce Cam, Düzce Spor.
0: Zonguldak Spor Futbol Kulübü ev sahibi oluyor ve Düzce Cam, Düzce Spor'la karşı karşıya gelecek. Hayırlı olsun. Bir diğer eşleşmeyle devam ediyoruz.
3: Yozgat Belediyesi Bozok Spor.
2: Gölcük Spor.
0: Gölcük Spor ve Yozgat Belediye Bozok Spor. Temsilciler burada. Ev sahibi belirlenecek birazdan. Buyurun.
2: Şey. 19 numara Gölcük Spor. 20 numara Yozgat Belediye Bozok Spor.
0: Gölcük Spor ev sahibi oluyor. Yozgat Belediyesi Bozok Spor'la karşılaşacak. Hayırlı olsun.
3: Hayırlı olsun.
4: Teşekkür ederim.
0: Son eşleşme Gölcük Spor, Yozgat Belediye Bozok Spor oldu. Devam ediyoruz kaldığımız yerden.

0: açılmış mıydı?
1: Fatsa Belediye Spor.
2: Çekilen sayı.
3: Fatsa Belediye Spor ve
0: Kars 36 Spor.
3: Kars 36 Spor karşılaşmasında herhangi bir temsilci var mıdır? Sizden rica edelim.
2: Ben Fatsa Belediye Spor için.
0: Kars 36 Spor.
2: 22 numara Fatsa Belediye Spor.
0: 21 numara Kars 36 Spor. Kars 36 Spor ev sahibi oldu.
3: Kars 36 Spor'la Fatsa Belediye Spor karşı karşıya gelecek ve ev sahibi Kars 36 Spor oldu. Hayırlı olsun. Bir sonraki eşleşmedeyiz.
1: Beykoz Anadolu Spor Ayşe.
0: Karabük İdman Yurdu Spor.
3: Temsilcisi var mıdır? Buyurun. Beykoz Anadolu Spor Ayşe, Karabük İdman Yurdu Spor karşılaşmasında bakalım ev sahibi kim olacak?
2: Karabük'ü de ben açayım.
3: Karabük için Serkan Bey.
0: 24 numara Beykoz Anadolu Spor AŞ.
2: 23 numara Karabük İdman Yurdu Spor.
3: Karabük İdman Yurdu Spor ev sahibi oluyor. Beykoz Anadolu Spor AŞ'yi konuk edecek. Hayırlı olsun. Devam ediyoruz.
1: Karacabey Belediye Spor AŞ.
0: Galata Spor Kulübü.
3: Karacabey Belediye Spor AŞ Galata Spor Kulübü. Herhangi bir temsilci var mıdır? Evet. İkisi geliyor. Buyurun. Ev sahibini belirleyeceğiz.
2: Ben de Karacabey için.
0: 26 numara Galata Spor Kulübü.
2: 25 numara Karacabey Belediye Spor AŞ.
3: Karacabey Belediye Spor AŞ 25 numarayı çekti ve ev sahibi oluyor. Galata Spor Kulübü'nü konuk edecekler. Hayırlı olsun diyelim.
0: Evet, orasına geçiyoruz.
3: Neredeyse yarıladık diyebiliriz. Heyecanlı bir şekilde devam ediyor Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimimiz. Bir diğer eşleşmeye geçiyoruz.
1: Karşıyaka.
3: Karşıyaka.
0: 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü.
3: 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü herhangi bir temsilci var mıdır? Yok, sizden rica edelim.
2: Karşıyaka için alıyorum.
0: Afyon için aldım.
2: 27 numara Karşıyaka.
0: 28 numara 1923 Afyonkarahisar.
3: Karşıyaka ev sahibi oluyor. 27 numaraya çekti. 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
1: Fethiye Spor.
3: Fethiye Spor.
0: Gazi Emir Spor Yatırımlar AŞ.
3: Gazi Emir Spor Yatırımlar AŞ. Yönetici buyurun.
0: Var başka.
3: Ev sahibini belirlemek için bir yöneticimiz burada.
1: ...29 numara...
0: 30 numara Fethiye Spor. 29 numara Gazi Emir.
3: Gazi Emir ev sahibi oluyor ve Fethiye Spor'u konuk edecek. Hayırlı olsun. Bir diğer eşleşmeyle devam ediyoruz.
1: Eskişehir Spor Kulübü.
0: 1922 Akşehir Spor Kulübü.
3: Herhangi bir yönetici varsa buyurun. Eskişehir Spor Kulübü ve 1922 Akşehir Spor Kulübü karşılaşmasında ev sahibi belirlenecek.
1: Ama şu karşıya bak.
2: Ben de 1922 Akşehir için alayım.
0: 31 numara Eskişehir Spor Kulübü.
2: 32 numara 1922 Akşehir Spor Kulübü.
3: 1922 Akşehir Spor Kulübü Eskişehir Spor'la karşı karşıya gelecek. Eskişehir Spor ev sahibi oldu.
1: Uşak Spor AŞ.
0: Gemlik Sümer Bey Futbol Spor AŞ.
3: Yöneticileri rica edelim. Buyurun. Uşak Spor AŞ Gemlik Sümer Bey Spor Kulübü karşılaşmasında ev sahibini belirleyeceğiz.

0: 33 numara Gemlik Sümer Bey.
1: 34 numara Uşak Spor AŞ.
2: Gemlik Sümer Bey 33 numarayı çekti ve ev sahibi oldu. Uşak Spor AŞ ile karşı karşıya gelecek. Hayırlı olsun.
3: Ferik Spor Futbolu AŞ.
0: Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü.
2: Yönetici var mıdır? Yok, sizden rica edelim. Serik Spor Futbol AŞ, Denizli İdman Yurdu Serik 1959 Spor, Spor Kulübü.
1: Adına
0: Denizli İdman Yurdu adını aldım.
1: 36 numara Serik Spor Futbol AŞ.
0: 35 numara Denizli İdman Yurdu 1959.
2: Denizli İdman Yurdu 1959 ev sahibi oluyor. Serik Spor Futbol AŞ'yi konuk edecekler.
3: Ayvalık Gücü Belediye Spor.
0: Söke 1970 Spor Kulübü.
2: Yöneticiler burada, temsilciler alalım onları. Ayvalık Gücü Belediye Spor Söke 1970 Spor Kulübü karşılaşmasında ev sahibi belirlenecek. Kulüp temsilcileri de bizlerle birlikte. Numaraları alalım.
0: Ortada. Yılan. ...37 numara Söke 1970... ...38 numara Ayvalık Gücü Belediye Spor. Hayırlı olsun.
2: Söke 1970 Spor Kulübü ev sahibi oluyor. Ayvalık Gücü Belediye Spor'u konuk edecek. Bu eşleşme için de hayırlı olsun ve devam edelim.
3: Balıkesir Spor.
0: Biga Spor.
2: Balıkesir Spor ve Biga Spor karşılaşmasında ev sahibini belirleyeceğiz. Bir temsilcimiz burada.
0: Çıkar.
1: Serkan. Balıkesir Spor için de ben açayım.
0: ...39 numara Biga Spor.
1: 40 numara Balıkesir Spor.
2: Biga Spor ev sahibi oldu. Evet. Balıkesir Spor'u konuk edecek.
3: Kepes Spor Futbolu AŞ.
0: Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri AŞ.
2: Kepes Spor Futbolu AŞ. Eskişehir Anadolu AŞ. Herhangi bir yönetici yok. Sizden rica edelim.
0: Başkanım, Eskişehir Anadolu adına siz alın. Kepes Spor adına da Serkan
1: Kepes
0: Bey.
1: Kepes için.
3: 41.
1: 42 numara Kepes Spor Futbol AŞ.
2: Eskişehir Anadolu AŞ 41 numarada ve ev sahibi oluyor. Kepes Spor Futbol AŞ ile karşı karşıya gelecek.
3: Soma Spor.
0: Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü.
2: Temsilcimiz buraya rica ediyoruz. Soma Spor, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü karşılaşmasında ev sahibi belirlenecek.
1: Ben de Soma için açayım.
0: 44 numara Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü.
1: 43 numara Soma Spor.
0: Hayırlı olsun.
2: Soma Spor, Alanya 1221 Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Soma Spor'da ev sahibi olmuş oldu.
0: Çeyrek odasına geçiyoruz.
2: Kura çekimine devam ediyoruz. Yeni toplar geldi.
3: Hatay Spor.
0: Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediye Spor.
2: Hatay Spor, Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyesi. Herhangi bir yönetici var mıdır? Yok. Sizden Hatay rica ediyoruz. Ev sahibini belirleyeceğiz.
1: 45 numara Hatay Spor.
0: 46 numara Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyesi.
2: Hatay Spor ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. 47 ve 48. takımlar.
3: Açık Kalın Erciyes 38 Futbol Kulübü.
0: Kahta 02 Spor.
2: Açık Alın Erciyes 38 Futbol ve Kahta 02 Spor. Herhangi bir temsilci var mıdır?
3: Erciyes için.
0: Erciyes için. Ben de Kahta için açıyorum.
3: 47 numara.

0: 48 numara kağıtta 02 spor.
1: Açık alın Erciyes 38 futbol 47 numaraya çekti ve ev sahibi oldu. Kahta Spirik Spor ağırlayacak.
2: Ağrı 1970 Spor Kulübü.
0: Niğde Belediye Spor.
1: Evet. Temsilciler varsa buraya rica edelim. Ağrı 1970 Spor Kulübü Niğde Belediye Spor karşılaşmasında ev sahibini belirleyeceğiz.
3: Ben de Ağrı 1970
0: açayım. 49 numara Niğde Belediye Spor.
3: 50 numara Ağrı 1970 Spor Kulübü.
1: Hayır. Niğde Belediye Spor ev sahibi oluyor. Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü konuk edecekler. Hayırlı olsun. 51 ve 52 numaraya geldik.
2: Eti Gübre Mazidağı Fosfat Spor.
0: Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü.
1: Eti Gübre Mazidağ Fosfat ve Ejderoğlu Kırşehir Futbol bir temsilci burada. Ev sahibi belirlenecek.
3: Ben de Kırşehir için diyorum.
0: 51 numara Eti Gübre Mazidağ Fosfat Spor.
3: 52 numara Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü.
1: Eti Gübre Mazıdağ Fosfat Spor 51 numarayla ev sahibi oluyor. Hayırlı olsun. Ejderoğlu Kırşehir Futbol Kulübü'nü konuk edecekler.
2: Adana Spor AŞ.
0: Adana Adalet Gücü Spor Sportif Faaliyetler AŞ.
1: Adana Spor AŞ, Adana Adalet Gücü Spor karşılaşması var. Herhangi bir temsilci yok. Evet. Sizden rica ediyoruz.
3: Alıyorum.
0: Adana Adalet Gücü adını aldım ben de.
3: 53 numara Adana Spor AŞ.
0: 54 numara Adana Adalet Gücü Spor.
1: Adana Spor AŞ ev sahibi oluyor. Adana Adalet Gücü Spor'u konuk edecek. Kalan son 4.
2: Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ.
0: Ayos Osmaniye Spor Futbol Kulübü.
1: Temsilci var mıdır? Buyurun. Bir temsilcimiz burada. Yeni Mersin Futbol AŞ Ayos Osmaniye Spor Futbol Kulübü karşılaşmasında ev sahibini belirleyeceğiz.
3: Ben de Ayos Osmaniye Spor FK'ya geçiyorum.
0: 56 numara Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ.
3: 55 numara Ayos Osmaniye Spor Futbol Kulübü.
1: Ayos Osmaniye Spor Futbol Kulübü ev sahibi oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ'yi konuk edecekler. Son 3 eşleşmemiz kaldı.
2: Adana Demir Spor AŞ.
0: Hakkari Zap Spor Kulübü.
1: Adana Demirspor AŞ Hakkari Zap Spor Kulübü herhangi bir temsilci yok. Sizden rica edelim. Ev
3: Adana
1: sahibini belirleyeceğiz.
3: Alıyorum.
0: Hakkari Zap Spor adını aldım.
3: 58 numara Adana Demirspor AŞ.
0: 57 numara Hakkari Zap Spor.
1: Hakkari Zap Spor ev sahibi oldu. Adana Demirspor'u konuk edecekler. Hayırlı olsun.
2: Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü.
0: Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü.
1: Herhangi bir temsilci var mıdır? Yok, sizden rica edeceğiz. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü.
3: Malatya Yeşilyurt için.
0: Gelecek Siirt için.
3: 59 numara Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü.
0: 60 numara Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü.
1: Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü. Gelecek Siirt Spor Kulübü'nü konuk edecek Malatya Yeşilyurt ev sahibi oldu.
2: 1964 Silifke Spor Kulübü.
0: Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü.
1: Herhangi bir temsilci var mıdır? Sizden rica edelim.
3: 1964 Silifke Spor Kulübü için çekiyorum. 62 numara 1964 Silifke Spor Kulübü.
0: 61 numara Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü.
1: Bitlis 1916 Futbol Kulübü ile Silifke Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Son eşleşmemiz de bu şekildeydi.
0: Evet, eşleşmeleri tamamladık. Tabii seri başı olan takımların ve seri başı olmayan takımların Türkiye haritasında dağılımları çok farklı olduğu için tam olarak bir bölgeselliği sağlamış olduğumuz söylenemez ama

0: 3. ligdeki grupların bölgeselliğine yakın bir sistem yapmaya çalıştık. Karadeniz'i bir tarafta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu bir tarafta, İç Anadolu'yu ve Ege'yi bir tarafta yapmaya çalıştık. Şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi bütün takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Fotoğraf çekimi değil mi Besim?
0: Evet, hoş geldin.
1: Buyurun.
2: İkinci eleme turu kura çekimini tamamladık değerli izleyenler ve şu anda salonda bulunan misafirlerimizi de fotoğraf çekimi için buraya davet edeceğiz. Biz de Anspor yayınımızı noktalayacağız. İkinci eleme turunun hayırlı olmasını diliyorum şimdiden. Güzel maçlar bizleri bekliyor. Hoşçakalın.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur kuraları çekildi sevgili seyirciler. 6-7-8 Ekim'de Aspor'dan canlı yayınlanacak mücadeleler. Bunu bir kere daha paylaşalım arkadaşlarımdan da. Rica edeyim, hazır olduğunda eşleşmeleri bir arada görebilirsek tabii ki harika olur. İlk turda epey gollü karşılaşmaları izledik. Kupa tabii ki her zaman bizim için çok kıymetli izleyicilerimiz ve özellikle takımlar için de. Cem Hocam, siz de futbol oynadınız. Genç futbolcu da oldunuz ama evet, tabii bütün futbolcular sizin kadar şanslı değil. Uzun bir Fenerbahçe kariyeri, orada başlayan bir kariyer herkese nasip olmuyor ama herhalde futbolcular için maçların da canlı yayınlanması onların motivasyonu açısından muhteşem bir şey olmalı.
4: Yani çok güzel maçlar seyrediyoruz Kerem. Gerçekten bugün Ziraat Türkiye Kupası dediğin zaman tabii daha öncesi yıllara bakıldığında bu kupayı iki kere kaldırmış bir kişi olarak da son derece önemli. Kupa kaldırmak kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Yani sen maç oynuyorsun. Niye maç oynuyorsun? Onun bir sebebi var. Sonunda kupa var. O kupaya gideceksin. Bence kupanın ismi ne olursa olsun hiç onun ismi çeşitli bahanelere dayandırılarak ucuzlatılmadı, ucuzlatılmamalı ve herhangi bir bahanelerin arkasına sığınılmamalı. Kupa her zaman değerlidir, kupa her zaman güzeldir, kupa her zaman kulüplerin en güzel köşelerinde yer bulmuş çok nadide bir değerlerdir. Dolayısıyla ben Ziraat Türkiye Kupası'nın İşte o genç oyuncuların zaman zaman bazen belki skorlar çok farklı da oluyor ama o oyuncuların oynarken hangi haleti ruhiyede orada maçların canlı verirken kendi bir yakın arkadaşına, ailesine, annesine, babasına, kardeşine bu maçı vereceğini ve maçlarını lütfen seyret, beni seyret gibi kelimelerle o çocukların haleti ruhiyesini çok iyi anlayıp hissedebiliyorum. Dolayısıyla ben Ziraat Türkiye Kupası'nı çok anlamlı, çok manalı, Türk sporuna, Türk futboluna çok değer katacağını düşünenler tarafındayım. Ve bu kupayı da dediğim gibi iki kere kaldırmış bir kişi olarak da çok mutluyum. Keşke hepsi süre içerisinde devam etse.
3: Nevzat Dindar.
5: Yani bir futbol sever olarak, hani bir gazeteci geçtim, bir futbol sever olarak yani dışarıda olsam gider izlerdim böyle. Yani bütün maçlar böyle ilgimi çekiyor. Enteresan maçlar, eşleşmeler var. Ama kupa her şeyden önemlisi bir fırsat tabii. Yani özellikle ülke futbolunda milli takım havuzunu genişletmek adına bence bir fırsat olarak değerlendirilebilir. O havuz genişletilebilir.
4: Özellikle evet, şeylerde Nevzat, araya girdim kusura bakma, altyapılarda mesela çok genç oyuncular oynuyor ya, özellikle birinci, ikinci bacaklarda oynanan maçlarda. Buradaki oynanan maçlardaki çok genç oyuncu sayısının olması genç milli takımlar havuzu için ideal bir
5: organizasyon. Tabii. Şimdi Aspor, Türk Azmedi ve Aspor'da tebrik etmek lazım. Bütün ülkeyi, yani bütün değerleri, farklı renkleri bize sunuyor. Yani bugün Hakkari'yi de izleyebiliyorsunuz. Erbaa'yı da izleyebiliyorsunuz. Beykoz'u da izleyebiliyorsunuz. Silivri'yi de izleyebiliyorsunuz. Yani hakikaten de yani ben zaten bir futbol hastasıyım. Yani bütün maçlar zaten yayınlandığı vakit izliyorum. Orada bazen bir scout gözüyle izliyorum. Yani bir genç, siz herhalde ben böyle izliyorsam siz de hangi gözle izliyorsunuz hocam?
4: Ben mahallede oynanan maçları bile mesela bir park vardır. Orada çocuklar oynar. Onu bile seyretmekten çok keyif alırım.
5: Üzerinde bir tanesinin Trabzon, bir tanesinin Galatasaray, bir tanesinin Beşiktaş, hiç fark etmez.
4: Hiç fark etmiyor. Hiçbiri olmasın ya.
5: İzlerim, merak ederim. Acaba o çocuk ne olmak istiyor? Onu şey yapın. Mesela
3: biz de öyle çocuklardık.
5: Ya biz de öyleydik. O yüzden şey yapıyorum. Ya geçen

0: bir ay falan oluyor. İstanbul'da bir anormal bir yağış olmuş, hatırlarsın. Şimdi Ümraniye bölgesinde, Ümraniye Ataşehir arasında bir yer var. Neyse, böyle bir işte park alanı da var. Korkunç bir yağmur hocam. Ben bu çocuklar ne zaman pes edecek diye bekliyorum. O yağmurdan çıkıp artık evlerine ya da
1: kabulüne... Oynuyorlar değil mi o yağmurdan?
0: Ya bırakmadılar. Bırakmadılar. Evet. Ben onların hani inatla devam ettiler. O yüzden buradan çok büyük hikayeler çıkacak bir kere. Yani bütün baktığımız zaman farklı kentlerimizde, ki ben zaten hani eskiden şöyle bir şey vardı hocam, bilmiyorum belki siz daha iyi bilirsiniz. Yani bazı yörelerin çocukları şanslı olurdu. Bazı bölgelerde ise yani onlar keşfedilmez, unutulurdu. Şimdi Ağspor bence herkese bu fırsatı tanıyor. Yani bir yeteneğin varsa çıkıp kendini gösterebilirsin. Yani bunu Erzincan'daki bir çocuk da, bir genç futbolcu da yapabilir. Bir noktaya gelebilir kupadaki o performansıyla. Belki hiç ummadığımız Hakkari'deki ya da Kars'taki bir futbolcu, ya da işte ne bileyim Silivri'de ya da Beykoz'da, bir sürü takımlar şu an hani aklımda kalanları söylüyorum. İşte Afyon'da, Karşıyaka'da fark etmiyor. Ya belki hakikaten de orada bir yetenek var. Yani büyüklerimiz, büyük takımlarımız daha doğrusu biraz daha cesur olmalılar hocam. Yani orada hakikaten bazı oyuncuların keşfedilmesi lazım. Bekliyorlar. Ağspor'u da evimize getirecek. Yani bizler de o gözle izleyeceğiz.
2: Az sonra sevgili seyirciler, eşleşmeleri de sizinle paylaşacağız. Onu söyleyeyim. Ben çok hızlı bir şekilde elimdeki tablodan eşleşmeleri size aktaracağım. Pazar Spor, Erbaa Spor, Silivri Spor, Kartal Bulvar Spor, Küçükçekmece Sinop Spor, Beykoz İsaklı Spor, Kırklareli Spor, Bayburt Spor, Tokat Belediye Spor, Etimesgut Spor, Sakarya Spor, Arıtkaya Dibi, Bursa Yıldırım Spor, Amasya Spor, Ordu Spor, Karadeniz Ereğli Spor, Zonguldak Spor, Düzce Spor, Gölcük Spor, Yozgat Spor, Kars 36 Spor, Fatsa Belediye Spor, Karabük İdman Yurdu, Beykoz Anadolu Spor, Karacabey Belediye Spor, Galata Spor Kulübü, Karşıyaka, Afyon Karahisar Spor Kulübü, Gazi Emir, Fethiye Spor, Eskişehir Spor, Akşehir Spor, Gemlik Sümerbey, Uşak Spor, Denizli İdman Yurdu, Serik Spor, Söke Spor, Ayvalıkgücü Belediye Spor, Biga Spor, Balıkesir Spor, Eskişehir Anadolu AŞ, Kepe Spor, Soma Spor, Alanya 1221 Futbol Spor, Hatay Spor, Karaköprü Belediye Spor, Erciyes 38 Futbol, Kahta Spor, Niğde Belediye Spor, Ağrı Spor, Mazıdağ Fosfat, Kırşehir Futbol Kulübü, Adana Spor, Adana Adalet Gücü Spor, Osmaniye Spor, Yeni Mersin İdman Yurdu, Hakkari Zap Spor, Adana Demir Spor, Malatya Yeşil Yurt, Siirt 56 Spor, Bitlis Spor, Silifke Spor. Eşleşmelerde bu şekilde tabi çok sayıda üstlüklerde mücadele etmiş takımı da görüyoruz. İkincilikte sık sık yer alan ve üst sıraları zorlayan ekipler de var. Sakarya Spor iç sahada oynayacak. Kırklareli Spor aynı şekilde. Karşıyaka Afyonkarahisar'ı konuk edecek. Eskişehir Spor Akşehir maçı var. Dikkatimi çeken karşılaşmaları sizinle paylaşıyorum. Belki Adana Demirspor en iyi zamanda değil ve gençlerle oynuyorlar ama Hakkari deplasmanına gidecekler. Adana Spor, Adana Adalet Gücü mücadelesi var. İki Adana ekibi kozlarını paylaşacak. Hatay Spor'un Karaköprü Belediye Spor'u konuk edeceğini görüyoruz. Biga Balıkesir mücadelesi yine dikkat çekiyor. Birbirinden önemli karşılaşmalar var. Ve bu mücadeleleri Ağspor ekranlarında sizinle paylaşacağız sevgili seyirciler. Keyifli bir Ziraat Türkiye Kupası serüveni hepimizi bekliyor. İlk eleme turunu bu hafta geride bıraktık ve ikinci eleme turu mücadeleleri 6, 7, 8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Arkadaşlarımız da ekrana yansıttılar. Detayları da yine gün içinde bültenlerimizde sizinle paylaşıyor olacağız. Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi ilk maçında evinde Marsilya'ya karşı çok güzel bir oyun sergiledi ve sahadan çok net bir skorla galip ayrıldı. Mücadelenin özet

0: Görüntülerini şimdi Aspor ekranlarında sizinle paylaşalım. Sonrasında karşılaşmayı değerlendiririz.
1: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike. Vlahovic vurdu. Top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Cherny kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan'a. Olaytan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaytan. Golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29. Marsilya Abdallah'la golü buluyor. Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an. Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu. Kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'i geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Cherny soluna çekti. Cherny vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Cherny'den Orkun'un pası. Cherny kaleci Delange'i böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaclav Cherny'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor. 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. İkinci yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakıl için direğe geçemiyor. Dördüncü golü istiyor Beşiktaş. Olaytan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Pocu. Bir asist daha Olaytan'dan. Golü atan Pocu. Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Uattara kaleyi bulamıyor. Beşinci gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.
0: Beşiktaş'ı konuşacağız ama bir son dakika gelişmesi var. Mert Müldür'le ilgili biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim şimdiden. Erdem'de detaylar. Erdem Akbaş söz sende.
2: Kerem Can Bulat, iyi yayınlar diliyorum sana da. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Mert Müldür'ün antrenmanda dizine darbe aldığı ve menisküs yırtığı oluştuğu ifade edildi. Oyuncuya MR çekildi bugün ve Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildi. Yaklaşık bir buçuk ay kadar sahalardan uzak kalacak Mert Müldür. 3 haftası milli araya tekabül eden. Aslında bu haftayı da sayarsak milli arada bir aylık sakatlık sürecini geçirmiş olacak Mert Müldür. Yani en azından 3 haftasını geçirmiş olacak. Devamında ben Mert'in milli aradan sonra bir 14 gün daha sahalardan uzak kalacağını, yani 1,5 aya tekabül eden bir sakatlık süresi verilebilir Mert Müldür için. Geçmiş olsun dileyelim. Oynamaya başladığı dönemde talihsiz bir sakatlık yaşandı Mert Müldür adına. Bugün de milli takım aday kadrosunun açıklanmasını bekliyoruz. Belki milli takım listesinde de yer alacak milli oyuncumuz. Bu anlamda Mert Müldür'ün sakatlığı elbette hem milli takım için üzücü hem de Fenerbahçe için önemli bir kayıp olarak nitelendirebiliriz Kerem Canbulat. Fenerbahçe'de hali hazırda sakatlığı devam eden, lig listesine yer almayan Osterwolde var. Tedavi süreci sürüyor. Asensio ise döndü. Eyüpspor maçında kadroda olmasını bekliyoruz ama süre alır mı Asensio? Ben çok az bir süre almasını, hatta süre alma ihtimalini bile çok düşük görüyorum. Milli aradan sonra Asensio'nun çok daha hazır bir şekilde takıma döneceği bilgisi var. Mert Müldür için de tekrardan geçmiş olsun dileyelim. Kerem Canbulat, söz tekrar sende.
0: Erdem Akbaş, çok teşekkür ediyorum. Menisküs yırtığı tespit edildi Mert Müldür'ün dizinde ve yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Erdem milli takım açısından da yine önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.

0: Bildik ki katılmamak mümkün değil. Evet. Fenerbahçe'de de Semedo ile bir forma rekabetinde biraz öne çıkıyor gibiydi son dönemde. Çok kısa hocam yorumunuzu almak isterim.
1: Ya tabii oyuncular için büyük bir şanssızlık sakatlık. Yani ismi cismi ne olursa olsun. Minisküs yırtığı belki bugün sakatlıkların içerisindeki en hafif bir sakatlık olarak gözüken bir yaralanma gibi algılansa da işte nereden baksanız gene bir buçuk ayı buluyor. Özellikle de milli takımın ihtiyacı olduğu şu dönemde Mert adına hakikaten talihsizlik. Fenerbahçe'den de talihsizlik. Çünkü o bölgede iki tane oyuncunun forma rekabeti içerisinde olduğunu düşündüğümüz zaman da bir tarafında defansif özelliği kuvvetli olan, fizik kalitesi iyi olan Mert Müldür. Bir tarafta da daha çok Semedo'nun da oyuna katkısı daha çok ofansif yönde olan bir Semedo ile bir rekabeti vardı. Şu anda orada Semedo tek olarak gözüküyor ama belki de oyunun içerisinde gidişatta orada Oğuz Aydın'ı da kullanma imkanı da olabilir.
2: Levent benim gözümde canlandı.
1: Levent'i Nevzat orada Levent'e gelene kadar bence Oğuz Aydın'ın kullanması daha mantıklı olur diye düşünüyorum açıkçası.
2: Levent pozisyon bilgisi yüksek.
1: Domenico Tedesco zamanında olmadı mı? Oldu, biliyorsun neler oldu. Hatta Domenico Tedesco zamanında sağ bekler, sol bekler, sağ bek stoperler, sağ bek bir sürü orada çelişkili şeyler vardı, oyuncu kullanımları vardı. Ama bugün itibariyle baktığımızda Mert'e geçmiş olsun diyelim. Bir an evvel sahalara dönmesi için sağlıklı zamanlar dilerim.
0: Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim Mert Müldür için. Beşiktaş, Marsilya önünde çok ciddi bir sonuç elde etti. Siyah beyazlar zaten lige ve sezona iyi başlamıştı. Avrupa'da da aynı şekilde yola devam edebileceğini hissettiren tarzda bir akşamı geride bıraktı Beşiktaş. Nasıl gördün Nevzat Dindar siyah beyazlı ekibin performansını?
2: Ya muhteşem. Hakikaten de bir Avrupa maçında ki Marsilya futbol kültürü olan, öyle ya da böyle bir güç kaybetse de belli bir oyuncu kalitesi olan, hocasının koltuğunun sallantıda olduğu, belki de bu maçla beraber bir çıkış yapmayı planlayan bir takıma karşı oyun olarak, skor olarak böyle bir görüntü sergilenmesi muhteşem. Ki Trossard'ın yokluğunda Beşiktaş bunu başardı. Beşiktaş geliyorum diyordu zaten. Yani bu dünkü sonuç bu anlamda tesadüf olmadı. Kendisi aslında bambaşka olan taraftarın tabii ki buradaki rolüne de dikkat çekmek lazım. Beşiktaş'ı izlemek keyifli. Yani şu an moda Beşiktaş. Her yönüyle, hocasıyla, Vlahovic'iyle. İlhan mesela şaşırdığım isimlerden bir tanesiydi. Ben bu kadar kısa sürede bu seviyeye ulaşabileceğini beklemiyordum. Ben biraz daha açıkçası hani o Avrupa'daki eleme maçlarında biraz hani çok büyük beklenti içerisinde değildim ama İlhan büyük bir gelişim içerisinde. Dolayısıyla yani mesela hemen şeye baktım, yani Trabzonspor Aral'ı aldı aynı pozisyonu. Aral'ın maliyeti ne? 13-14 milyon euro. Şey ne kadar? İlhan ne kadar? 2.7 Clermont. Bir alt ligden gelip Marsilya'ya meydan okuması, kendine güvenmesi, bir golü de yani direğe çarptı. Olacaktı az kalsın. Jeneriklik bir gol olacaktı. Dolayısıyla yani Beşiktaş şu an oynayan keyif alıyor, izleyen keyif alıyor. Bunu aktaran kişi, gazeteci de bunu yazarken sonuçta bir Türk takımının böyle bir başarı elde etmesi önemli. Ben açıkçası Beşiktaş'ın bu sene Avrupa'da şu kadrosuyla, şu hocasıyla ve şu atmosferle, şu tribün ambiyansıyla
0: çok güzeldi atmosfer.
2: Çok iyi noktalara gidebileceğini hayal ediyorum. Yeter ki bu bozulmasın, bu büyü bozulmasın. Yani Beşiktaş konsantre olursa, Marsilya'ya 4 atıyorsa Avrupa Ligi'nde bize çok büyük başarılar yaşatabilir. Bunu Beşiktaş bence dün gece sinyalini verdi.
0: Hocam nasıl gördünüz takımı?
1: Ya bir kere bir teknik adamın elinin değdiği bir Beşiktaş takımı, bir takım görüyorsun. Bu çok değerli. O takımın içerisindeki bu kısa süre içerisinde oyun kimliğini oluşturmak, oyun kimliğindeki oyuncuları oyun kimliğine otururken buraya oyuncuların seçimi çok önemli. Buradaki her oyuncunun performanslarının hepsinin 10 üzerinden 7-8 olduğunu görebiliyorsun. Bu değerli kısa süre içerisinde. Avrupa kupalarında gelene kadar işte son Zalgiris'e bir 0 yenilmişti galiba. O da yani öylemesine, daha doğrusu geçtiği için de biraz
0: bitmişti,
1: bitmiş bir turdu zaten. Orada çok başarılı olmuş. Ligde ufak bir yol kazası geçirmiş ama ondan da bir dersler çıkarmış. Gene derslerini iyi çalışarak da bütün maçları devam

0: rakip alanda oynama arzusu içerisinde olan futbolcu için bunlar önemli değerler. Bir de kaldı ki dediği gibi Nevzat'ın da Marsilya takımı. Marsilya da Marsilya'dır. İsterse geçen sene 400 milyon olsun, bu sene 150 milyon olsun.
1: Fark etmez.
0: Her zaman bir ekolü olan bir ülkenin takımı. Dün akşam birbire geldikten sonra orada bir parça şöyle bir kırılma oldu. Daha doğrusu dalgalanma oldu. Rakip alanda bastığın zaman 3-5 saniyede topu kapamazsan o kapma süreleri biraz orta sahada da top kazanma yüzdesi de açıldığı zaman hemen orta sahadaki mesafeler açılmaya başlıyor ve rakip bunları değerlendirmeye başlıyor. Orada işte konsantrasyonu kaybetmemek lazım. Orada bir parça dalgalanır gibi oldu. Beşiktaş tam o kadar güzel bir zamanda devreye girdi ki yavaş yavaş sanki oyunun kontrolünü kaybediyormuş gibiyken içeri girdi ve içeride de şöyle bir değişiklik yaptı. Muhakkak ki konuşmalarını da yaptı Italiano. Çünkü sahaya çıkar çıkmaz Italiano'nun yapmış olduğu değişiklik veyahut da söylemleriyle takımın üzerinde etki yaptı mı yapmadı mı onu anlamak için de ikinci yarıyı görmek lazım. İkinci yarıya çıktığı zaman da Agbedo'nun yerine sarı kartlı herhangi bir riskten bir şekilde sıkıntı çekmemek için Beşiktaş hemen Jalo'yu oyuna aldı. Ve de yapmış olduğu hamleler ve söylemlerle de Beşiktaş'ın gerçekten oyunu ve direksiyonun kontrolünü ele aldığını gördük. Oyun içerisinde bireysel performanslar çok çıktı. Bir de değerli olan şu, 2-1'i bulduktan sonra hani genelde vardır ya Avrupa Kupası oynuyorsun, tek bir maç oynuyorsun ve ben bu oyunu kontrol edeyim, domine edeyim, işte top bende kalsın, 2-1'e yatayım gibi böyle bir zihniyette bir oyun hiç oluşmadı. Hep isteyen, hep arzu eden, hep koşan, hep rakip sahada olmaya gayret eden bir Beşiktaş vardı. Her
2: yıllarca hocam, çok özür dilerim, bir hani katkı olması açısından söyleyeceğim. Yıllarca Avrupalılar acımadı. Dün Beşiktaş rakibine acımadı.
0: Öyle de değerlendirebilirsin.
2: Acımadı yani, ben bunu sevdim.
1: Daha farklı tabii da olabilirdi maç.
0: Aynen olabilir.
2: Her gol önemli çünkü yani bu formasyonda Beşiktaş yani acımadı yani gidebildiği kadar ve gitmeye çalıştı.
0: Ve bu duyguyu içselleştirmişler Nevzat, bu çok değerli bir şey. Yani Marsilya'ya karşı sen Fransa ekolündeki bir takıma karşı sen burada hiç geri vites yapmıyorsun. Hiç oyalanmaya gitmiyorsun. Öyle bir pas trafiğini hafifletmeye gitmiyorsun. Tam tersine her dakika pas ritmini artan, mümkün olduğu kadar hızı daha da geliştirmeye çalışan, bu oyun kimliğini mümkün olduğu kadar gol ve gollerle süslemeye bitirmeye çalışıyorsun. Başka bir değerli konuda oyun kimliği zaman zaman kenardan yapmış olduğun hamlelerle değişebilir, düşebilir veyahut da oyun başka bir yere evrilebilir. Fakat hiç onlarda öyle bir şey olmadı. Her giren oyuncu tam tersine oyun kimliğine müthiş bir katkı sağladı.
1: Ve bu giren çıkan da fark,
0: hiç fark
1: yani
0: etmiyor. Evet. Yani oyunun o tümünden hiç taviz vermeyen bir Beşiktaş vardı. Bu Beşiktaş'ın bu tabi düşüncesi ne oluyor? Tribüne sirayet ediyor Kerem. Tribünle beraber taraftar artık Beşiktaş'ın yıllardan beri seyirci olma içgüdüsünden bürünmüş taraftar olmaya başlamış. Yani Beşiktaş eski seyircisi olma yolunda müthiş bir dün akşamla, hatta bu senenin başıyla bir ivme kazandığını söyleyebiliriz.
1: Çok kısa bir ara verelim mi hocam? Peki. Maç sonu açıklamalarına bakalım Beşiktaşlı futbolcularından sonra beraberiz.
3: Evet, çok iyi başladık. Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor. O yüzden her maç bizim için önemli. Evde oynadığımız, içeride oynadığımız için de daha da büyük bir önem vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik. Bir de yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Onu da şimdi pazar günlük maça yanımızda götürmek istiyoruz. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz. Maçta oldu, geçen maçta oldu. Orada pek hissetmiyordum ama ertesi gün biraz ağır hissettim. Ama sağlık ekibimiz elinden geleni yaptı. Ben de kendimi iyi, güzel, yani hazır hissettim bu maç için. Yani benim için bir engel olmadı. Şimdi yarından itibaren yine toparlanma. Pazar günkü maç için kendimi hazırlayacağım. Tabii tribünlerin desteği inanılmaz çünkü.

0: çünkü yani bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de bu sene çok iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz. Arkadaşlık da çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Yani takım taraftarı ateşliyor. Taraftar da bizi ateşliyor. O uyum çok çok güzel. Yani Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere yine gelebiliriz. İyi yoldayız. Bunu inşallah devamını getirebiliriz. Ki yani bizim için de çok güzel oluyor böyle bir maç oynamak. Ya korkutuyor. Yani benim karakterim haksızlığa pek gelemiyor. O yüzden öyle bir tepkiler oluyor. Ya çok konuşuldu yine. O yüzden siz de bunu sordunuz. Ama yani benim açıkçası hiç umurumda değil. Çünkü ben sahada Beşiktaş'ın takımım hakkını korumak istiyorum. Yani dışarıda kim ne derse desin hiç. Yani kafama hiç takmıyorum ama siz bunu sorduğunuz için bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi ben hakkım yeniliyorsa hep tepki gösteririm. Tepki göstermeye de devam ederim. Tabii yani şiddetli bir şekilde olmaması lazım hep. Ama ben hep Beşiktaş'ın takımım, kendi haklarımı koruyacağım. Buna devam edeceğim. Bunu da asla da bırakmayacağım.
1: Yes, of course, but also because of the quality from the group.
2: Kaliteliyiz öncelikle, onu söylemem lazım ve inancımız da var. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz. Çok iyi hissediyorum. Umarım bu atacağım birçok golün ilki olur, öncüsü olur ve umarım ligde de gol atarım. İyi hissediyorum kendimi gol attığım için. Hocamız benden kendim olmamı istedi. Kendim gibi oynamamı istedi ve zaten bildiğiniz gibi 3-1 iken öyle girdim. Tabii ki 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur ve fırsat varsa da 4'ü bulmak olur. Ben de kontra ataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve giderim kontra atak olduğu zaman. Ben de bunu yaptım. Hücuma gittim. Golü attım ve golü attığım için mutluyum. Ben %100 hazırım. İlk 11 başlamaya da hazırım. Tabii ki hocamız beni kenardan oyuna sokarsa da o zaman da hazırım. Her zaman %100'ümü verecek bir oyunum. Oyuncuyum çünkü futbol kolektif bir oyun, takım oyunu ve takım içerisinde takım parçası olarak her zaman %100'ümü vermeye yardıma hazırım.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu. Dün

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: D&R'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Burke, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogancavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
1: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Biraz Beşiktaş'ta bireysel performanslarla ilgili konuşmamız lazım. Sonrasında Trabzonspor Galatasaray mücadelesi bize neler getirebilir? Bu konuyu masaya yatıracağız sevgili seyirciler. Hocam İlhan Fakılı'ya bir parantez açmıştık ki onun golüyle Beşiktaş çok hızlı bir giriş yaptı karşılaşmaya. Sizin çok dikkatinizi çeken başka oyuncular oldu mu? Orkun'a belki değinmek lazım. Ayak parmağında çatlağa rağmen büyük bir fedakarlıkla oynadı. İki de asisti var.
1: Yani burada
0: gol de atabilirdi bu arada.
1: Tabii Vlahovic'in verdiği bir kere ama ben işte notlarımda o da var sevgili Kerem. Vlahovic'in ondan evvelki yapmış olduğu asist çok önemliydi biliyor musun? Yani çok değerli bir asist vardı. Aslında onu Kerem gol özür dilerim.
0: Orkun gol yapabilirdi.
1: Orkun golle taçlandırsa çok güzel bir birliktelik olmuş olacaktı. Ama Orkun'un oralara girmesi, Vlahovic'in orada o asisti yapması tabii Beşiktaş adına çok değerli. Aslında bu tabii Beşiktaş'ın bütün bireysel performanslarını konuşmadan evvel bir tane çok önemli bir cümle var benim için aslında. Beşiktaş'ın 1-1'ken baskı altında kalmadan reaksiyon vermesi çok önemliydi Kerem. Sen de biliyorsun ki iç sahalarda oynadığın zaman hiç hesapta kitapta olmayan bir gol yiyerek geriye veyahut da oyunun dengeleye düşmesi takımda ister istemez bir baskı unsuru yaratabilir. Acaba altından kalkacak mıyız? Oyun değişebilir, performansla inebilir ama tam tersine Beşiktaş inanılmaz bir refleksle ona bir baskıdan kurtulacak bir oyun sergiledi ikinci yarı. Tamamen değişen bir Beşiktaş oyunu çıktı. Bir de tabii ilerleyen dakikalarda goller o kadar güzel zamanlarda geldi ki 3 dakika içinde 2 tane gol oldu sevgili Kerem. Yani 2-1, 2-1'den sonra 3-1 ve bunların hiçbir zaman için demin de ifade ettim arkasına sığınmadan ve oyunu daha fazla rakip alanı yıkmaya çalışan ve Beşiktaş'ın da oyunu daha ileriye götürmek arzusu içerisinde oldu. Mesela şöyle bir çok önemli değişiklikler yaptı. 71. dakikada mesela oyuna Orkun'la Çerki'yi çıkararak Poku'yla Ndidi'yi aldı.
0: Evet.
1: Ve 81. dakikada bak 3-1'ken çok önemli bir şey bu. Bence aslında sorgulanması gereken de bir şey. Maç 4-1 olmuş. 83. dakikada Vlahovic oyunda kimi sokuyor? Olaytan'ı çıkarıyor. O yanına şey olarak ikinci santrafor gibi sokuyor. Bak bu çok değerli Kerem. Mesela herkes oyunu tutmak için oraya daha çok ne bileyim ofansız gücü değil defans.
0: Bu arada çok özür diliyorum. A milli takımımızın UEFA Uluslararası Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Bugün bekliyorduk bu kadronun açıklanmasını. Şimdi size aktarıyorum. Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk, Uğurcan Çakır kalecilerimiz, savunma oyuncularımız Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, orta sahalar Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü ve Salih Özcan. Hücum oyuncularımız Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. A milli futbol takımımızın kadrosu açıklandı. Bu çok önemli bir kadro. Evet. Uzun süredir bekliyorduk. Misal İlhan Fakılı acaba milli takımda olur mu tartışması belki ilerleyen dakikaların konusuydu ama o konuyu rafa kaldırdı Vincenzo Montella. İlhan Fakılı da A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi aday kadrosunda yer alıyor sevgili seyirciler. Melih Kabasakal'ın yine milli takım kadrosuna dahil edildiğini belirtelim. Adil Demirbağ, Konya sporlu oyuncu, A milli futbol takımında forma giyecek. Emirhan yine milli takıma giren oyunculardan biriydi. Eksikler de var. Kenan Yıldız'ın sakatlık durumunu zaten

0: Biliyorsunuz Hakan Çalhanoğlu kadroda yine yer almayan oyuncularımızdan biri. Ben bir kere daha kadroyu aktarayım. Bir yandan bakarken bir yandan da üstüne konuşabileceğimiz bazı notları da düşünmüş olacağız.
1: Benim şey dikkatimi çekti.
0: Çok hızlı söyleyebilirsin.
1: İrfan Kahveci dikkatimi çekti bir.
0: Evet.
1: İki, yani Bartu da hani Fenerbahçe'de oynamaya başladı gerçi. Enteresan bir tercih. Yani orta sahada bir problem var. Bartu da kumaşı iyi. Yani Bartu seçmesi enteresan ama İrfan Can Kahveci'nin
2: olması. Can Kahveci de mesela milli takımdaki oyununa güveniyor. Yani Fenerbahçe'deki performansından daha ziyade oradaki ortam ve milli takıma katkısından dolayı öyle bir değerlendirme yapıyor.
0: Milli takım oyuncusu diye bir husus var, da var. Var. Hoca öyle bakıyor.
1: Orta sahada ama orta sahada yani hocanın çok fazla şeyi yok. Elinde seçenek yok gibi. Orkun'un performansı önemli. Hakan yok bir kere. Melih'in olması tabii. Yine sürprizlerden bir tanesi.
0: Bu arada Hakan'ın da sakatlığının olduğunu belirtelim. Tıpkı Kenan Yıldız gibi. Ben bir kere daha aktarayım kadroyu. Evet. Altay Bayındır, Muhammed Şen Gezer, Okan Koçuk, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Geride kalan dakikalarda Mert Müldür'ün de sakatlık haberini sizinle paylaşmıştık. Aspor ekranlarında Fenerbahçe'den gelen açıklamanın ardından oyuncuda menisküs yırtığı meydana geldiğini söylemiştik. Bu sebeple Mert Müldür'ün de yine kadroya dahil edilemediğini ifade edelim. O da milli takımın geniş havuzunda hep olan, hatta aday kadrolarda da bulunan bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın durumunu zaten uzun süredir takip ediyorduk. Sevgili seyirciler, A milli takımın kadrosu bu şekilde. Mücadeleler tabii ki Turkuaz Medya ekranlarında sevgili seyirciler sizinle buluşacak. Uluslar Ligi heyecanını hep birlikte bu ekranlarda yaşıyor olacağız. Bu dipnotu da sizinle paylaşmak istedik. Bizim için de gerçekten çok özel, çok büyük bir heyecan olacak. Çalışmalarımızı da yapıyoruz. En güzel şekilde mücadeleler öncesi, sonrasında programlarla, canlı yayınlarla bütün detayları Uluslar Ligi ayında diyebilirim. Çok uzun bir milli ara var. Sizinle paylaşacağız sevgili seyirciler. Hocam nasıl gördünüz kadroyu?
2: Ya tabii gönül isterdi ki sakatlıkların hiç olmadığı, bütün oyuncuların daha evvel performanslarından emin olduğumuz oyuncular, arkadaşlarımız da Hakan Çalhanoğlu da orada, Kenan da çok değerli oyuncular. İkisinin de olması bence iyi olurdu. Yani tabii ki sakatlıklarının bir an evvel geçmesini dilerim. Bu kadrodan hakikaten iyi bir oyun çıkartmak Montella'ya büyük bir görev düşüyor. Bence tabii Dünya Kupası'ndaki bu olumsuz şeylerin üzerine burada yüksek zorunluluktaki bir maçları oynanacak olmakta kolay bir şey değil.
0: Ki hocam, zor maçlar olacak. İyi bir Dünya Kupası geçirmedik. İşte onu söyledim. Bir beyaz sayfa açmamız gerekiyor.
2: Evet, onu söyledim.
0: Bu kadro da size aynı şeyi hissettiriyor mu?
2: Ya valla bir başlamak lazım. Bir başlayıp görmek lazım ama Dünya Kupası'ndaki performanslara bakarak oradan bir yola çıkmaya kalktığımız zaman kendimize çok güzel bir sayfalar çıkacağı haberi vermiyor. Ve belki de Montella uzun zamandan sonra buradaki maçları bir baskı altında çıkabileceğini de tahmin ediyorum. Belki bu maçların sonunda da gelişecek olan performansa göre, milli takım performansına göre, daha doğrusu Montella'nın performansına göre de bazı şeyler tekrar yeniden sorgulanacak. Belki de başka bir yol ayırma gidilecek veyahut da yeni bir sayfa açılacak. Buradaki en önemli şey bu, işte bu sürecin bu performansları nasıl etki edeceğinin, bu kadronun nasıl bir oyun oynayacağının, buradaki zorluk derecesi yüksek maçların, Fransa maçı, İtalya maçları, yani Uluslar Kupası'ndaki bütün rakiplerimize karşı oynayacağımız oyun ve bireysel performanslar hem hocanın hem milli takımımızın geleceğini, yeni bir sayfa açılacak mı? Açılacaksa Montella ile mi açılacak? Veyahut da başka bir sayfa, başka bir senaryo nasıl bir tavır, bir durum sergilenecek?

0: Hep beraber izleyip göreceğiz.
1: Nevzat Dindar, ne vaat ediyor bu kadro sana birbirinden zorlu mücadeleler öncesinde?
2: Genç isimler var. Yani tabii ki yani bazı serilerle çok oynamamak lazım. Örneğin hani Beşiktaş'taki bu uyumu yakalayan Salih, Orkun ikilisinin milli takımda da aynı birlikteliği sürdürmesi bence mantıklı olabilir. Bunun dışında Montella açısından yani klasik bir oyun anlayışı vardı ama Dünya Kupası'nda sonuç alamadık, başarısız olduk. Burada 9 net bir santrfor olarak Deniz'i kullanacak mı? Bununla ilgili mesela ben açıkçası onu merak ediyorum. Net bir artık hani bir santrfora yönelecek mi tercih olarak? Böyle bir oyuncuyu tercih
0: yoksa
2: edecek
0: yoksa Barış Alper'le mi orada devam
2: edecek?
0: Orada
2: hani Deniz daha şey bu anlamda fiziksel olarak hani rakip üzerinde. Barış daha hani çok mantığıyla başarısız değil. Başarılı bir teknik direktör. Ama hani belki hani bazı dokunuşlar gerekiyor. Çeşitlilik anlamında da hocanın seçenekleri artacaktır. Bence ben yeni dönem mi takımda Arda Güler'in etkisini ve rolünün daha da güçleneceği kanaatindeyim. Yani Real Madrid'de ki performansıyla Arda bunu hak ediyor. Yani mi takımın starı, süper starı Arda Güler'in takım içerisindeki rolü ve sorumluluğun daha fazla artması, daha fazla topla buluşması ya da kritik topları daha fazla kullanması ve güvenilmesi lazım. Real Madrid de bunu yapıyor. Mbappe'lerin, Vinicius'ların olduğu takımda duran topları Arda Güler rahat bir şekilde kullanıyorsa bugün milli takımda da bu açıkçası sorumluluk Arda Güler'e verilmeli. Ama bunun dışında tabii eksikler var. Ben hani eksikler artık çok takılmamak lazım. Kaliteli oyuncularımız da var. Yani gelişmeye açık oyuncular da var. Formsuz, moralsiz oyuncular da var. İşte Barış Alper, Kerem olsun bunlar moralsiz oyuncular. Biraz daha açıkçası milli takıma çok iyi bir noktada gitmiyorlar.
1: Mert Müldür bir eksik. Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu aynı şekilde. Kenan zaten 10 yıl boyunca oynayacak milli takımda. Bununla ilgili bir şüphe yok. Belki
2: Mert
1: daha fazla.
2: Yoksa Zeki var. Zeki zaten.
1: Ya burada hani Hakansız bir milli takımı da mı test etmiş olacağız? Çünkü o ama da milli takımın kaptanı ve önemli bir
2: zaten
1: oyuncusu.
2: Zaten ABD maçıyla beraber o şey başladı. O furya bence biraz başladı. Yani başarılı oldu. Milli takım yani Salih'in olduğu yine Orkun'un daha fazla ön plana çıktı ama bu takımda yani mesela belli milli takımlar vardır. O milli takımdan hafızalarımızı yani getirelim işte ne bileyim starlar vardır. O milli takımın bir tane yıldızı olur. Onun etrafında işte Messi Arjantin dersiniz ya da ne bileyim James Rodriguez bir dönem Kolombiya dersiniz vesaire vesaire. George Agi Romanya dersiniz. Şimdi Arda Güler milli takım şeyine gitmeliyiz. Yani bir takımda çok fazla stara da aslında gerek yok. Yani baktığım vakit çok kaliteli oyuncular var. Ama Arda'nın etrafında yani sadece isim olarak değil, sadece pozisyon olarak değil. O sorumluluğu da vermek lazım. Bilmiyorum hocam ne düşünüyor ama ben Real Madrid'deki formuyla bunu hak ettiğini düşünüyorum. Başka bir oyuna doğru evrilmeliyiz. Yani Montella başarılı olan bir sistemim vardı. Oyunculardan son derece faydalanabildi. Belki de performanslarını kulüp takımlarında yansıtamadıkları performansları milli takımda sergilediler. Ama bizim Dünya Kupası ile beraber yani bazı şeylerin de artık bir değişime uğraması gerektiğini bence gördük. Acaba Deniz'i oynatacak mı? Santrfor, net bir santrfor olarak Deniz'i tercih edecek mi? Sadece özgürlük Arda Güler'e verilecek diye bekliyorum. Sol tarafta öyle ya da böyle Kerem'in vazgeçilmezler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında sezona iyi başlayan bir Yunus Akgün var. Yunus'u da tercih edeceğini düşünüyorum. Yunus Akgün'den de vazgeçmeyecektir. Savunmada da ya Abdülkerim biraz toparladı gibi ama sezona iyi başlamadı. Emirhan bu anlamda bence iyi sinyaller veriyor. Emirhan Topçu. Bunun dışında sol bek konusunda Ferdi kadroda değil mi? Ferdi zaten evet. Yeri garanti.
0: Benim aslında merak ettiğim konulardan mevki olarak sol tarafta oynayan mesela Aral Şimşir, İlhan Fakılı ve Barış Alper. Yani orada müthiş bir rekabet olacak. Buradaki rekabet acaba Barış Alper'i önde kullanıp da oradaki Aral'la İlhan Fakılı arasında bir rekabet veyahut da farklı bir şekilde oyunda kullanabilir mi? Çünkü Beşiktaş'ın yükselen performansında bu oyuncuların, özellikle İlhan Fakılı, Salih'in, Orkun'un çok büyük bir katkısı var. Böyle faydası, o fayda göstermiş oyunculardan milli takımın bu aşamasında yararlanması lazım diye düşünüyorum. Öncelikle de onlara şans vermesinin daha doğru bir davranış olduğunu

0: olacağını düşünüyorum. Yani hani biraz da forma hakkaniyeti olarak bakıldığında bu kadar hakikaten iyi performans ortaya koymuş olan Beşiktaşlı oyuncuların her seviyesinde mental olarak da fiziksel olarak da diğer oyunculara göre daha önde olduklarını düşünüyorum açıkçası. Katılıyorum senin söylediğine. Arda Güler bu takımın lider düşüncesindeki oyuncu olması için ideal bir performans, ideal bir profil. Nasıl bir oyun tercih edecek? Beklerin zaten aşağı yukarı belli. Zeki ile Ferdi. Orta ikili de daha çok Merih ile Ozan önde gibi duruyor ama Emirhan'ın formu da öne çıkıyor. Onu da düşünmek lazım. Deniz Gül mü, Barış Alper mi? İşte mesela sağ taraftaki oyuncu sayısında biraz Yunus Akgün'ü belki kullanabilir. Orada Oğuz Aydın zaman zaman orada performans buluyor. Olabilir. Evet. Oğuz Aydın olabilir. Orta sahanın dinamizmini işte Orkun Salih Arda şeklinde oluşabilir. Ya orada aslında bir sürü oyuncuları deneyebilir ama şunu unutmamak lazım. Mental olarak hakikaten çok yorgun ve düşmüş bir Dünya Kupası'ndan gelen bir milli takım var. Bunu bir kere bir silip atmamız lazım. Buradaki bu maçların işte Fransa maçı, öyle başlanacak olan ilk maçımız Fransa maçı. Kocaeli'nde oynayacağız. Buradaki bu maça bir kere herkesi bütün Türk milletini arkasına alarak böyle bir mini takımımız var. Bu mini takımımızın yeni oyunu bu. Performanslar bu düşüncesiyle, bu mentalle bir oyun koymaları gerekiyor. Ve Montella da daha çok da bu vizyondan maça çıkması gerektiğini düşünüyorum.
1: Tabii ki. Yani benim sorum olacak ama.
2: İsim olarak ve vaat ettiği şeyleri de göz önünde bulundurarak Arda'nın artık yani hem sorumluluk
0: patron
2: anlamında,
0: olması lazım değil mi?
2: Ben artık kaptan olarak da Arda Güler'e milli takım kaptanlığının yakıştığını düşünüyorum. Yani bu birinden alıp birine verilsin anlamına gelmiyor değil, ama değil. Arda o sorumluluğu, o olgunluğu taşıyabilecek bir isim. Ben hani Dünya Kupası'ndan sonraki açıklamamı hakikaten iyi buldum. Çok kısa bir açıklamayla çok da sempati topladı diye düşünüyorum. Bazen işte milli takımlarda böyle tercihler ya da kulüp takımlarında böyle tercihler genç yaşına rağmen o olgunluğu gösteren sporculara o sorumluluklar verilebiliyor. Arda bu anlamda bence milli takım kaptanı olursa, kaptanlarından biri olursa bence çok şık durur.
0: Yakışır da
2: kesinlikle hocam. Bunun dışında Montella'nın yani milli takımla alakalı hocam şey dedi yani bir, tabii ki tekrar motive olmak gerek. İşte Dünya Kupası'nda bir başarısızlık var. Ama işte görüyorsunuz yani bugün milli takımlarda Almanya işte Klopp'u takımın başına getiriyor. Klopp'la beraber yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Sahne gitmedi. 43-44 oyunculuk bir havuz belirleniyor ve yeniden yapılanma diyorlar. İşte İtalya Mancini diyor. İşte ne bileyim. Yani bugün milli takımlar artık daha fazla önemsendiği bir sürece girdik. Hocalar tarafından da çok önemseniyor.
0: Nezat, bir gerçek var ki şu anda bütün bu konuştuğumuz şeyleri bozan bir tek bir ülke ve bir takım var bana göre. İspanya ile Barcelona. Çok başka bir futbol oynuyorlar.
1: Evet.
0: Yani iki takımı hakikaten, yani iki takım tabii birbirleriyle aynı ülkenin takımı olduğu için de Barcelona. Yani Barcelona maçlarını seyrettiğin zaman hakikaten yani İspanya'da hani nasıl seyrettiğimizde büyük keyif alıyoruz. Bütün matematik, istatistik değerlerle, rakamlarla oyun hepsi birbirine örtüşüyorsa aynı İspanya'nın Dünya Şampiyonası'ndaki oynamış olduğu oyun, kazandığı kupayla beraber burada da Barcelona'da başka bir şey oynuyor.
2: Ama altyapılardan yani hoca değişse de sistem değişmiyor, gol değişmiyor. Zaten yani bugün İspanya bir takımın hocasını sokakta kimse tanımaz. De La Puente'yi kimse tanımaz mesela. Ama yani orada bir...
1: Ya bugün tanırlar artık ya. Yani
2: sokakta şu an çıksa...
1: Tanırlar.
0: Yok yanına giderler.
2: Nerede tanırlar?
1: İspanya'da.
2: Ya... İstiklale çıksa bilmiyorum. Rahat rahat bence yürür. Yani tanıyan çıkar belki
1: çıkar,
2: ama...
1: Çıkar artık çıkar.
2: Ama İspanya'da o tabii ki olay biraz daha altyapılara dayanıyor. Hocalar değişse de sistem değişmiyor. Bunun dışında milli takımlar önemseniyor. Yani bu açıdan da milli takım maçlarını çok hakikaten ben de büyük heyecanla bekliyorum.
1: Evet, sadece çok küçük bir sorum olacak hocam size. Sonrasında Beşiktaş'a tekrar dönüş yapabiliriz. Orkun çok formda, Salih'le müthiş bir adaptasyonları var. Ve İsmail Yüksek de yüksek profilli maçlarda her zaman belli bir standartın üstünde oynuyor. Böyle orta saha

0: eşitliğimiz çok güzel görünüyor açıkçası göze. Çünkü bu mücadeleler çok savaşın da olacağı
1: orada
0: karşılaşmalar olacak.
1: Kesin katılıyorum. Hakikaten orta sahasımızın güçlü bir profil, yani böyle derler ya takoz gibi bir orta sahamız var diye. Ve de hepsi de form grafiği olarak da çok öndeler.
0: İyiler, evet.
1: İyiler, bayağı iyiler. Orada tamamen hocanın tercihleri, oyundaki gidişata göre. Aslında milli takımın oyuncuları...
2: Can Uzun'u hiç bahsetmedik.
1: Can Uzun'u hiç konuşmuyoruz,
2: evet,
1: bile.
2: Evet, yani Avrupa'nda.
1: Ve de mesela işte orada Can Uzun'u nasıl kullanacak? Acaba 4-6-0'da Can Uzun'la Arda'yla falan öyle bir oyunla devam edecek mi? İşte ne bileyim, Can Uzun olur, Barış olur, İlhan Fakıl olur, sahada işte Yunus. Böyle ya. Bir... Böyle bir
2: belki ön, rakipler güçlü. Tabii. Belki hani dediğiniz gibi ön bölge Montella modeli aynen. Belki yani bu takımlara karşı ideal model.
1: Aynen böyle bir böyle şey de olabilir. Böyle bir oyun tercihi de olabilir. Bu oyuncuları önemlisi bu kimliği, bu oyun kimliğiyle beraber bu oyuncuları örtüştürmek lazım. Nasıl diyoruz biz, İtalyano geldi 3 ayda hemen bir oyun kimliğiyle oyuncuları örtüştürdü, içselleştirdi. Şimdi de yeni bir sayfa açması lazım milli takımımızın. Milli takımımızın şu anda formda olan en değerli oyuncular Beşiktaşlı oyuncular. Çok mental olarak, fiziksel olarak da önde gidiyorlar. Biraz geriden gelen işte Galatasaraylı, Trabzonlu, Fenerbahçeli ve de dışarıdaki oyuncular. Baktı, bu harmanı iyi yapmak lazım. Ben sadece şunu inanıyorum. Yani milli takımdaki oyuncular bir araya geldiği zaman iyi arkadaş grubu olduklarını düşünüyorum. Yani benden dışarıda bıraktıkları izlenim, milli takım oyuncularının birbirleriyle olan milli takımdaki kamplardaki o iyi arkadaşlık, hani birbirlerinin arkasından konuşup kuyu kazan bir tipte bir insan grubundan daha ziyade birbirleriyle anlaşan, birbirine destek çıkan, birbirleriyle şakalaşmaktan hoşlanan, daha çok oyun oynamayı seven bir milli takım izlenim bırakıyor. Ama bunu sahaya yansıtmak lazım. Evet. Bütün Türk milletine bunların göstermeleri gerekiyor.
0: Amili futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Önümüzdeki mücadelelerle ilgili birbirinden keyifli karşılaşmaları Turkuaz medya ekranlarında sizinle paylaşıyor olacağız. Beşiktaş'a tekrar bir dönüş yapalım. Siyah beyazlı ekibin performansını değerlendiriyorduk. Goller farklı isimlerden geldi. Bu her zaman güzeldir. Ne kadar çok oyuncu gol atarsa o kadar mutlu insan takımın içinde olur. İlhan, Çerni, Murillo, Poku skor üreten oyunculardı ki Poku oyuna sonradan dahil olmuştu. Çerni'nin yerine 71'de 10 dakika sonra golle buluştu. Dušan Vlahović belki skor üretmedi ama oyun içi aktifliğiyle ve hırsıyla Nevzat Dindar dikkat çekti. Sırtı dönük çok iyi oynadı, iyi servisler yaptı, oyunu açtı kanatlara. Nasıl gördün Sırp oyuncuyu?
2: Ya Marsilya savunmasının psikolojisini bozdu. Yani
0: bozdu, yani an, hakikaten bozdu.
2: Her an bir Vlahović tehdidi diğer futbolculara da alan açtı zaten. Yani dolayısıyla ben Vlahović'in performansını fena bulmadım. Yani sadece belki net bir pozisyona giremedi, girse de atardı ama hiç olmadık bir anda bile rakip yani ceza alanı dışından kendine bir pozisyon yaratıp kaleye vurması bile enteresan. Yani ne kadar tehditkar bir oyuncu olduğunu, forvet olduğunu gösteriyor. Açıkçası çok etkiliydi. Yani belki gol atamadı ama bütün Marsilya savunmasının dikkatini üzerine çekti. Bu da diğer futbolcular alanlar yarattı. Başta İlhan'ın golü olmak üzere. Diğer futbolcular daha rahat oynadılar. Çok özel bir oyuncuya sahip Beşiktaş. Yani Vlahović bugün dünya üzerinde o pozisyondaki en iyi yani 10-15 golcüden biridir. Oynarken keyif alıyor, keyif veriyor. Ligde hakikaten böyle bir golcünün bulunması muazzam bir olay.
1: Nevzat, mesela bazı oyuncular skora katkı yapar. Bazı oyuncular da oyuna katkı yapar. Bazı oyuncular da hem skora hem oyuna katkı yapar. Ama mesela Vlahović gibi oyuncular çok hem lider oyuncular aslında bakıldığında Vlahović'in lider karakteri de var. Mesela dün akşam oyuna çok katkı yaptı.
2: Kesinlikle.
1: Yani skor olarak belki 2 tane 3 tane yazdırmadı ama hakikaten oyuna çok katkı yaptı. Yani orada topu tutmasıyla, o defansı çıkartmamasıyla, yani defansı yerinden
2: de
1: oynatmasıyla. Bir yani de şimdi bir arkadaşım yazdı. Çok da sevdiğim Fatih arkadaşıma buradan da selam olsun. Bizi seyrediyor. İspanya, Barcelona, üçüncü de Beşiktaş yazmış. Kendisi de Beşiktaşlı. Hakikaten de Beşiktaş'ta iyi oynuyor. Hakkını da veriyoruz zaten, konuşuyoruz da, övüyoruz da. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Vlahović'te dün akşamki performansı, gol attı atmadım davasından gözünden bakılmamak lazım. oradaki oyuna katkısı, arkadaşlarına iletişimi. Bir de ben hep özellikle altını bir daha çizmek istiyorum. Mesela buradaki oyuncu değişikliklerinde bana göre Young'la Vlahovic'in beraber oynaması 4-1'den sonra çok değerli. Orada genelde 4-1'i tutmak için yapmış olduğun, mesela kim, Olaytan çıktı, Young girdi, 83. dakika İlhan Fakılı çıktı, Miret de girdi. Şimdi bu iki oyuncu da mesela oyunu tutan ve de defansif 6 numara özelliğinde bir oyuncu tipinde değil ki bunlar. Bunlar daha çok oyunu oynamayı seven ve de gol bölgesinde oynayan. Biz ne dedik mesela geçen Antep maçında İsmail Kartal için, Fenerbahçe için? Ya Vedat Muriç'i çıkarıp Lokoyaku'yu değil, hiç olmazsa ikili bir forvet dene. Bir şey yap yani, bir teknik adam olarak. Acaba bize de bir ışık yak türbünde bunu söylerken, bu işte şu anda geldiğin noktada böyle de bir teknik adam var. 4-1'i yakalamışsın, hala ikinci santraforunu sokuyorsun. Şey, ikili oynuyorsun.
2: Hocam,
1: çok değerli bu.
2: Mesela Vlahovic'in yaptığı presle Vedat'ın ya da Lukaku'nun yaptığı pres aynı değil. Yani Vlahovic zorluyor. Rakibi hakikaten zorluyor. Ve Vlahovic önde olduğu vakit diğer oyuncular da bundan son derece olumlu etkileniyorlar. Yani diğer futbolcuların da performansını yukarı çeken bir hücumcudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş çok şanslı bu konuda. Böyle bir oyuncuya, böyle bir golcüye sahip olduğu
1: tabii
2: için. Ama ben şunu gördüm. Yani dün belki gol atamadı ama benim için hiç olmadık bir anda 6-7 Marsilyalı ki 2-3 Beşiktaşlı rakip yarı alandaydı. Bir anda kaleyi karşısına aldı. Sol ayağıyla denedi.
1: Tabii denedi. Yani, sağ ayağıyla denedi. Yani, sol ayağıyla denedi.
2: O bana hayal ettiriyor. Vlahovic bazen enteresan goller atacak. Ha kaçırabilir de o ayrı ama çok pozisyona girecek, zorlayacak. Diğer futbolcular da bunun ekmeğini yiyecekler. Vlahovic gibi bir golcüye sahip olmasın. Böyle çalışkan. İsmi var doğru. Golcülüğü var o da doğru. CV'si var zaten işte Fiorentina'sı, Juventus'u. Ama aynı zamanda çok çalışkan bir oyuncu. Galatasaray'da nasıl Victor Osimhen fark yaratıyorsa ve diğer oyuncuların performansını yukarı çekiyorsa Beşiktaş'ta da şu an Vlahovic'i bu noktada de değerlendirebiliriz.
1: Mesela santrforların da hakikaten o bölgede oynamasını bilmesi de çok önemli. Mesela Vlahovic'in de o bölgede oynamasını, santrfor oynamasını bilen bir oyuncu. Mesela çok uzun toplarda çabucak topun kaybedilmemesi için müthiş vücudunu kullandı ve Beşiktaş'ı da çok rahatlattı. Oyunun çıkmasını olanak sağladı. Bir de ben burada Young-Yo'nun da burada kullanılma şeklini son derece yani doğru buluyorum. Bu maçta özellikle kimsenin yapabileceği bir şey değil aslında o değişiklik ve de orada ikili santrfor olarak devam etmesi. Young-Yo'yu da aynı zamanda hiç böyle bir en azından en ufak bir niye ben oynamıyorum havası içerisinde olmadan
0: hiç
1: oyuna girer girmez sanki ben bu Beşiktaş'ın yıllardan beri oynayan bir parçasıyım gibi oyuna bakması, oyunu içselleştirip oynaması bence Beşiktaş'ın
2: hocam, ligde,
1: takım olması açısından önemli bir şey.
2: Ligde ikililer var. İşte Fenerbahçe'nin sahip olduğu Vedat Muriç, işte ne bileyim Lukaku, Galatasaray, Deniz Gül, Victor Osimhen, Trabzonspor, Oanaçu, Franculino. Şimdi büyük takımların sahip olduğu forvetlere baktığımda bir tek ben Beşiktaş'ta aynı anda ikisi beraber oynayabilir şeyini görüyorum. Yani Vlahovic ve Oğuz beraber oynatabilir.
0: En azından yani birbirlerini tamamlayabilir.
2: En azından
0: var.
2: Kısa sürede olsa bize bunu mesajına verdi İtalyano. Maç bitiminde son düdük çaldığında
1: anlatıyor değil mi?
2: Taktiksel olarak oyuncusuyla konuşması. Geçen lig maçında da mesela İlhan'ın yanına gitmişti. O dikkatimi çekti. İlhan Pakıl'ın yanına. Bugün İlhan Pakıl'ı nerede hocam?
1: Tabii milli takımda.
2: Milli takımda ve gol attı evet. Marsilya. İtalyano bence yaşına göre
1: bak
2: çok olgun buldum
1: İlhan
2: ben.
1: İlhan Pakıl'ın ilk attığı goldeki çizgiden içeri doğru evrilmesi, orada Olaytan'la paslaşıp o topu alması, o araya girmesi inanılmaz bir değerli bir koşu.
0: Hoca dokunuşu çok bariz.
2: Biraz
0: bak,
2: şöyle
0: bak,
2: hocam.
0: Çok bariz.
2: Yani Vlahovic sahada. Yani Vlahovic'e odaklanmaktan
1: tabii
2: bence şeyi kaçırıyorlar.
1: Orayı gezdiriyor işte. Oradaki bütün o defansın ortasındaki o ikili var ya, orayı gezdiriyor, balansı bozuyor işte.
2: Ya bugün ya orada bugün Olaytan'ın
1: Vlahovic dolaşmasa
2: Pakıl'ın
1: olmaz orada boşluk bulamaz İlhan orada.
2: Ya bugün mesela sürpriz performanslar var. Çerni'nin yukarı doğru bir performansı var. diğer taraf, yani şu takımdaki yıldız oyuncu kalite

0: oyuncu sayısı artınca ki dikkatler genelde Trossard işte ne bileyim Blažić'te oluyor. Bu diğer futbolcuların üzerindeki baskıyı da biraz azalttı. Yani diğer futbolcular da daha bu anlamda kendilerine geniş alanlar, boşluklar bulmaya başladılar. İlhan akıllı bir çocuk yani yaşına göre de çok zeki bir oyuncu. Açıkçası bu performansını yani kısa sürede bu noktaya gelmesi büyük bir başarı. Hoca da konuş.
1: Ben şeyi de çok değerli buldum ya. Dördüncü golü atan Poku.
0: Ha, Poku iyi oyuncu hocam.
1: Hocam şey nasıldı ya? Yani oradan mesela o topu Vlahovic'e atması, attığını düşünün. Arkadan bıçak gibi gelip o golü yapması çok değerli.
2: Ya mesela hazırladığımız Murillo'nun iç saha performansı üstüne konuşmamız lazım. Özellikle Murillo'yu da değerlendiririz. Gol de attı ki evde o da bir başka oynuyor bu arada. Hakikaten iç sahada böyle bekten aldığın katkı çok mühim. Gol atmasa da bu arada enerjisiyle her zaman belli bir seviyenin üstünde ama Beşiktaş'ın özellikle iç saha performansına bir değinelim. Nevzat Dindar Murillo'ya bir parantez açmak istedi. Bunun için zamanımız fazlasıyla var.
0: Murillo'yu açmayacaktım. Murillo'nun tamam. attığı golde yine Vlahovic yine zorluyor.
1: Tabii. Oraları karıştırıyor gene.
2: 7 maç, 19 gol evde, 7 galibiyet var. Mücadelelerin tamamı kazanıldı ve Beşiktaş kalesinde sadece 3 gol gördü bu karşılaşmalarda. Son derece önemli. Midland 1-0, Hradec Králové 1-0, Eyüpspor maçı yine 1-0, Kaunas-Žalgiris mücadelesi 3-0, Çorum-FK maçı 6-2, Beşiktaş-Erzurumspor 3-0 ve Marsilya mücadelesi 4-1'lik üstünlükle tamamlandı. Avrupa basınına hemen bir göz atalım. Avrupa basını Beşiktaş için neler söyledi? Öne çıkanları sizinle paylaşıyoruz şimdi. L'Ekip derslerini aldılar diyor. Marsilya'dan bakıyor tabii ki haliyle duruma. Yani Beşiktaş Marsilya'ya dersini verdi olarak biz Türkçeleştirebiliriz. Foot Mercato Marsilya Beşiktaş karşısında çöktü ifadesini kullanırken AS gazetesi Marsilya dibe vurdu diyor. Son dakika gelişmesi var ekranda. Osimhen Trabzonspor maçında yok. Galatasaraylı oyuncunun Trabzon'da olup olmayacağı merak ediliyordu. Victor Osimhen en azından maç kadrosunda olur mu?
0: Yani kötü bir haber ama.
2: Victor Osimhen Trabzonspor mücadelesinde yok. Bir bağlantımız var mı? Arkadaşlarıma sorayım. Az sonra bağlantı gerçekleşecek. Yarın akşam
0: Lemina'da saat 20'de
2: iki takım Karadeniz'de karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'la Galatasaray mücadelesi öncesinde bu son dakika gelişmesini de sizinle paylaştık. Az sonra bir telefon bağlantımız olacak. Nevzat Dindar'la da bu konuyu değerlendireceğiz. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun önemli açıklamaları var. İlerleyen dakikalarda o da A-Spor ekranlarında olacak. Galatasaray'da Lemina, Singo ve Osimhen Trabzonspor mücadelesi kafilesinde yer almıyor. Bir kere daha belirtiyorum. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfred Singo Galatasaray'ın Trabzonspor'la oynayacağı mücadelede yok sevgili seyirciler. Kamp kadrosu da görüntüde Uğurcan Bitşabu, Jakob Sanchez, Şalai, Sara Sane, Yunus Eren, Ugo Çukwu, İlkay Deniz, Jankat, Leao Torreira, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Eren Emre Büyük, Renato Niaga, Berat Luş, Alexey Batrakov, Kazım Cankarataş ve Arda Ünyay. Galatasaray'ın kamp kadrosu bu şekilde sevgili seyirciler. Nevzat Dindar Osimhen olmayacak dedin ve evet, Osimhen Trabzon'da yok.
0: Yani son antrenman tabii biraz bekleniyordu. Açıkçası antrenmana çıkmadıklarını öğrenince ben forma giymeyeceklerini zaten hani kendimde paylaştım hesabından. Siz biraz hani şey olarak kanal olarak bekledik. Yani doğal olarak kulübün resmi açıklamasını bekledik. Açıkçası götürülse bile Osimhen bence oynaması riskliydi. Yani tek bir antrenmana yani bugün takımla beraber çalışmış olsaydı ve yarın zorluk derecesi bu kadar yüksek bir karşılaşmada Osimhen oynatsaydınız açıkçası risk almış olacaktınız. Tabii ki Osimhen Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene Galatasaray, geçen sezon daha doğrusu Trabzon'da kaybettiğinde sahada Icardi vardı. Osimhen oynayamamıştı. Ama en azından Deniz Gül bugün milli takıma da çağrıldı. Osimhen'in olmadığı senaryoda iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Kocaelispor maçı bence bu anlamda iyi bir sınav.

0: aldı. Leao'nun performansı var ki kamp kadrosu fotoğrafında biz Leao'yu görüyoruz.
1: Evet.
0: Leao bugün Portekiz'in milli takımına da çağırdı. Jesus onu milli takıma da çağırdı. Galatasaray için yani en kötü senaryoda Deniz'den performans alamadığınız noktada Leao'yu da ön tarafta oynatabilirsiniz. Okan Hoca'nın elinde bu seçenekler var. Ben bardağın hani boş tarafına artık çok odaklanmamak lazım. Tamam, Singo zaten bir süredir yoktu. Osimhen, Lemina bunlar önemli oyuncular. Ama Galatasaray'ın şu andaki kadrosu Trabzon'da mücadele edebilecek bir kadro. Okan Hoca açısından geçen sezon çıkıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Geçen sezon Galatasaray Trabzon deplasmanı oynadığında Osimhen olmadığında açıkçası Icardi o boşluğu dolduramamıştı. Bugün baktığımızda Deniz Gül var. Deniz Gül oynayamazsa, kötü oynarsa en kötü Leao'yu bu noktaya, bu pozisyona çekebilirsiniz.
2: Ya bir kere Osimhen'i oradaki Galatasaray'ın ön bölgesinde oynayan hiçbir futbolcuyla mukayese etmemek lazım. Yani aynı kefedin bir kere şeylerine uymuyor açıkçası bakıldığında. Çünkü Osimhen farklı bir karakter ya. Çünkü Galatasaray'ın gol bölgelerindeki Osimhen'le oyun, Osimhen'siz oyun diye yani belki tartışılır tabii ki. Kaybettiği puanlar da var Osimhen'le beraber veyahut da Osimhen'siz kazandığı maçlar da var ama Osimhen'in Galatasaray'ın galibiyetlerinde, Osimhen'in oyununda, Osimhen'in Galatasaray'ın oyununda çok büyük bir pay sahibi olduğu bir gerçek. Belki karşısındaki rakipler bile, bireysel olarak bile Osimhen'siz oynayan Galatasaray'dan hakikaten biraz daha nefes aldıklarını söyleyebiliriz. Çünkü teknik adamlar takımlarını kurarken karşısındaki oynayacağı takımın 11'inde muhakkak ki onun da bir analizlerini yapıyor.
1: Evet.
2: Teknik adamlar Galatasaray'la oynarken Osimhen'le analiz farklı olur, Osimhen'siz analiz farklı olur. Bu yüzden Deniz Gül'ü de hiçbir zaman için Osimhen'le mukayese ederek Osimhen'in Galatasaray'a yapmış olduğu katkıyla Deniz'in Galatasaray'a veyahut da o bölgede kim oynayacaksa o katkıyı yapmasını mukayese etmek yanlış olur diye düşünüyorum. Ya Deniz kötü bir oyuncu mu? Değil. Veya Barış Alper orada oynarken kötü bir oyuncu mu? Değil. Ama etki açısından Galatasaray'a vermesi açısından sadece onu tartışılır. Ben Galatasaray'ın alışmış o oyun gücünün Trabzonspor'da da Trabzon'da da nasıl olacağını, Osimhen'siz en azından böyle güçlü bir maça çıkarken de içeride ve Türkiye'de oynarken de nasıl bir maç çıkacak açıkçası merakla bekliyorum ama genelde Galatasaray'da kafa kafaya bir oyun oynanacak. İki takım da rakip alanda oynamak için mücadele verecekler. Bu iki takım da rakip alanda oynarken de arkadaki bırakılacak olan boşluklarda o ki hangi takım daha iyi değerlendirirse bireysel performanslar, topun rakipte kendisinde sahip olduğunda sahipsiz topları kim daha iyi oynarsa onun daha öne çıkabileceği, galibiyet olabileceği bir maç bekliyorum açıkçası.
0: Osimhen hocam işler sıkıntılı olduğu anlarda bir de ekmeğini taştan çıkaran, kendisine tabii pozisyon yaratan, evet, takımı da belki de biraz tembelleştiren bir santrfor.
2: Bir beklenti sunuyor sana.
0: Çünkü hani atıyorsunuz Osimhen orada kişisel becerileri, yetenekleri ya da fiziksel özellikleri de fark yaratan bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın elinde özel oyuncular var. Yani bugün Leao gibi bir yıldıza sahip Galatasaray. Süper yıldıza sahip, süperstara sahip. Leao da bir sihirbaza dönüşebiliyor maç esnasında. Driplingleri, pasları, oyun devamlılığı belki sorgulanabilir ama yaratıcılık anlamında yani çok fark yaratabilecek bir isim. Bunun dışında baktığımızda Galatasaray'da seçenekler var. Yani Barış evet kötü bir dönem geçiriyor ama Barış fiziksel özellikleriyle her zaman bir performans ortaya koyabilen, o gayreti gösterebilen bir isim. Yunus sezona kötü başlamadı. Batrakov kartınız var ki Batrakov'da yani burada Rus basındaki değerlendirmeler bence önemli. Biz Batrakov'u mesela hani beklediğimiz gibi bulamadık şeklinde bir takım değerlendirmeler oldu. Ama Ruslar biraz daha Batrakov'da yani onu da iyi bildikleri için Batrakov'un daha fazla denemesi gerektiğini söylüyorlar. Yani onda o potansiyel var. Daha fazla denemeli, daha fazla girişimde bulunmalı. Ama tabii ki Osimhen'in olmadığı senaryoda ben Lisbon deplasmanına bakarım. Lisbon deplasmanı iyi bir test maçıydı. Şampiyonlar Ligi'nde zorluk derecesi yüksek bir deplasmanda Galatasaray oyun anlamında ezilmedi.

0: maça fena da başlamadı. Öne de geçti ama hakemin o kritik kararları Galatasaray'ın aleyhine oldu. Bunun dışında Kocaelispor maçı Galatasaray yani çok ciddi şekilde oyunun hakimiydi. Pozisyona da girdi ki Deniz'in performansına baktığımız zaman rakip savunmayı gayet zorlayan, pozisyona giren, çalışkan bir görüntü sergilemişti. Bitiricilik noktasında Galatasaray'ın bir eksikliği var, kabul ediyorum. Bu Kocaelispor maçında kendisini gösterdi. Ama Trabzonspor karşılaşmasında tabii ki Galatasaray geçen sezonki gibi çıkmayacak. Geçen sezon Osimhen olmadığında bir Galatasaraylı maçını izlerken daha tedirgin olabilirdi. Deniz en azından bu anlamda bir güven verdi. Osimhen'in asla dengi değildir. O asla Osimhen yani kıyaslanmaz. Ama en azından çalışkanlığıyla bence diğer futbolcuları da rahatlatacaktır.
1: Alayım hocam yorumunuzu, sonra Beşiktaş'a dönelim. Bir sonraki peki, saat çok geniş konuşacağız zaten.
2: Yani aslında Trabzonspor cephesinden baktığın zaman da şöyle Thomas Reis'in de ilk çıkacağı maç olduğu için de tabii, bence onun da farklı fikirleri olacağını düşünüyorum.
1: O da direkt oyunu sever.
2: Tabii.
1: Böyle direkt oyunu bir sever. O kalede bir bu kalede bir yani, maçta izleyebiliriz. Çok şey vaat ediyor bu
2: rakibi
1: karşılaşma.
2: De, rakibi de temaslı oyuna çekebilerek de bozabilir diye düşünüyorum.
0: Ama şunu da hocam, şimdi hazır bu konu altyazı son dakika geçmişken şunu da bir bence konuşmamız lazım. Osimhen'e Galatasaray 75 milyon euro bonservis verdi. Senelik 21, 15, 16 artı 5, 15 artı 6 bir yıllık maliyeti var. Çok büyük bir yatırım yaptı Galatasaray. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi. Diğer tarafta Lemina. Yani sen bir kulüp takımı olarak bu kadar yatırım yapıyorsun. Böylesine kritik bir maçta Şampiyonlar Ligi'nde oynatamadın. Ligde en kritik maçlardan bir tanesi. Bu hafta Galatasaray belki de kaybetse, Beşiktaş Amed'i yense Beşiktaş koltuğu alacak. Evet. Belki de koltuğu kaptıracaksın. Senin oynatamadığın Victor Osimhen Nijerya milli takımına gidecek. Yani milli takımlarında bu anlamda
2: işin bu tarafı da var.
0: Yani şey yok. Kabul ediyorum. Milli takıma oyuncu çağrıldıysa gitmek zorunda zaten. Yani en kötü kontrolünü yaptırır orada. Yani ben göndermiyorum. Oynatmayın deme lüksünüz yok. Ama orada en azından bir iletişim kurulabilir. Burada hocam Osimhen'in iyi bir profesyonel gibi hareket etmesi lazım. Sakatlığını daha farklı noktalara götürebilecek risklerden kaçınması lazım. Ben şunu demiyorum. Git milli takımında yat oynama demiyorum. Tabii. Gitsin oynasın. Yani bu nasıl bizim milli takım açısından baktığımız vakit bir milli oyuncumuz görevden kaçarsa biz bunu vatana ihanet gibi algılarız değil mi? Yani çok ağır bir şeyi olur. Bedeli olur. Osimhen de ülkesine bağlı, milli takımına bağlı bir oyuncu. Ama o profesyonellik çerçevesinde hareket etmeli. Çünkü milli takım sonrası Barcelona.
1: Döneceğiz yine Beşiktaş'a. Bir sonraki saatte Trabzonspor Galatasaray maçına dair tüm detayları Aspor ekranlarında konuşacağız. Az sonra siyah beyaz takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını da sizinle paylaşacağız. Hocam iç saha performansına dair bir göz atmıştık Beşiktaş'ın neler yaptığını. Bu arada taraftar da muhteşemdi dün akşam.
2: Çok.
1: Bunun da altını çizmek gerekiyor.
2: Kesinlikle öyle.
1: Ya Beşiktaş taraftarı da böyle havaya girdiği zaman hakikaten takımını hocam inanılmaz itiyor. İç saha performansında bu faktörü de herhalde kesinlikle arka planda görmemek lazım.
2: Kerem, biz bunu zaten biliyoruz da işin enteresan tarafı yabancılar da öğrendi biliyor musun? Yani yabancılar da Beşiktaş taraftarının özellikle Vodafone Arena'da neler olduğunu, nasıl bir seyirciyle karşılaşacağını birbirlerine söyleyerek veyahut da birbirlerinden haberdar olarak da bunu anladılar, öğreniyorlar ve öğrendilerdi. Biz demin sözlerimizin içerisinde tabii ki Beşiktaş taraftarına yer ayırdık kısa da olsa ama en büyük övgülerden bir tanesi de Beşiktaş'ın seyircilik ruhundan taraftar kimliğine büründüğünü, taraftar olduğunu ve de Beşiktaş'la beraber de hakikaten müthiş bir sinerji yaydığını ve bu da futbolculara geçtiğini ve de performansına da çok etkilediğine şahit oluyoruz.
0: Şeyi düzeltelim hocam, Tüpraş.
2: Özür dilerim.
0: Bir alışkanlık da. Aynen. En azından şeyi düzeltmiş olalım.
2: Düzeltmiş olalım. Doğru söylüyorsun. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Dolayısıyla da ben taraftarın Beşiktaş'ta o futbolcularla beraber müthiş bir sinerji yarattığını, o sinerjinin de sahaya geçtiğini, oyuncularla beraber de sanki onlar da Kerem kendi maçlarını statta oynuyorlar. Yani tribünde onlar da kendi maçlarını oynuyorlar.
1: 12. adam.
2: 12. adam denilmesi gerekirse de gerçekten Beşiktaş seyircisi bunu hak ediyor.
1: Sadece 3 gol yedi Beşiktaş. 7 karşılaşmada evinde ve 5 mücadelede de siyah beyazların kalesini gole kapattığını görüyoruz. Nübel'in de verdiği güven herhalde savunma performansına direkt etki ediyor. Takım savunmasında iyi
0: ediyor,
1: yapıyor.
0: Kerem şu tablo, hocam da sağdan geldi. Akademik tarafı da inşallah var hocamız zaten.
2: Sağ ol.
0: Yani 1-0'lar 1-0'larda o Nübel tutuyordu takımı ayakta. Yani biz hep Nübel'i konuşuyorduk. Şu an Nübel'i konuşmuyoruz farkındaysanız.
2: Evet.
0: Beşiktaş'ın çünkü golcüsü geldi. Diğer oyuncuları biraz daha denklemin içine girdiler. Trossard da oynamaya başladı. Orkun formda. İlhan, Çerni bunlar iyi performans sergiliyorlar. Beşiktaş artık Nübel'i konuşmamaya başladı Kerem. Sen Nübel'i sordun ama ben şu tabloya baktığımda
1: Nübel'e sıra gelmiyor.
0: Şu an Nübel'e sıra gelmiyor çünkü yani biz dün de Nübel var mı hocam?
2: Öyle en son konuşacağımız kişi oyuncuların içerisinde Nübel oldu ama Nübel'i de unutmamak lazım. Şöyle ki iyi hatırlattın aslında Nevzat, devam edersin gene. Şey yani güven veriyor mesela o bizdeki çok sıkışık pozisyonlarda bir iki tane geri pası oynadılar mesela, o kadar sakinlikle doğru yerlere doğru paslar
0: mesela
2: verdi.
0: Emirhan'la ilgili hocam çekincem vardı, Emirhan'ı da bir rahatlatmış. Emirhan da biraz
2: oynaya oynaya biraz güven de kazanmış, bir özgüven kazanmış var. O da bir gerçek.
0: Aynen öyle. Şimdi o 1-0'lardan 3-0, 6-3, 4'lere...
1: Bir tek golde çevre kontrolünü daha iyi yapması lazım.
0: Zaten onu yaparsa
1: öne çıkmasına gerek yok.
2: Şeyde orada bir kere hat bozuldu, hat kırıldı. Yani
1: kimisi orta,
2: evet orada Kotara önde kaldı, o arkada kaldı, öbürü bir offside'li bozuldu. Yani oradaki defansın balansı, dengesi bozuldu.
0: Evet. Yani bir gün, bir maç sonrası ekranlarda, kameralarda biz İtalyano'nun koşarak gidip Emirhan'la bir diyaloğa girdiğini gördüğümüz anda bir sonraki maçta zaten muhtemelen öyle olacaktır. Her oyuncuya dokundu. Her oyuncuya dokunmaya çalışıyor. Geliştiriyor. Emirhan'ı da belli bir seviyeye çekecektir. Nasıl Calo bugün çıkıp, yani bir de şey de değil, oyuncuların vücut diline baktığımızda böyle bir negatiflik de görmüyorsunuz. Oynamaktan keyif alan bir oyuncu grubu. Bunu idare etmek hakikaten büyük bir başarı. Yani teknik direktörlük biraz da bu. Sadece işin taktik, teknik kısmı yok. İletişim tarafı da var. Oyuncu grubunu buna inandırmak bence büyük bir başarı. İtalyano bunu başardı. Tribünle alakalı da şunu söyleyeyim. Beşiktaş tribünleri gerçekten de Avrupa'nın, dünyanın sayılı tribünlerinden bir tanesi. Yani yıllarca bu maçları, tribünlere giden, maçları izleyen bir kişi olarak söylüyorum. Orada o şeyi de iyi sergilediler. Yani görsel açıdan da estetik durduğunu söyleyebilirim. İşte siyah beyaz şeylerin insanların dikkat etmesi. Ama zaten Genesio değil mi?
2: Genesio.
0: Zaten yani 2017'deki şeyden bahsetmiş, unutamadığını dile getirmişti. Dün belki de bunun üzerine çıktı. Italiano ile beraber Beşiktaş taraftarda mutlu olmaya başladı. Bunu gördük. Yani bu sezon bambaşka bir Beşiktaş izliyoruz. Sezona çok formda başladı Beşiktaş. Sezona çok formda girmenin hocam teknik tarafına belki daha farklı bir bakış açısı getirebilir. Bu kadar üst seviyede teknik formda başlayıp ilerleyen haftalarda düşüşler olabileceğini de unutmamak lazım.
1: Tabii.
0: Burada Beşiktaş'ın sadece benim kafamda şöyle bir soru işareti var hocam. Şu an Beşiktaş form durumu olarak ligin en iyi takımı, en hazır takımı değil mi?
2: Var.
0: Şimdi ne kadarlık bir ara olacak?
2: 20 günlük bir ara var.
0: Şimdi bu 20 gün fiziksel olarak, bakın 20 gün çok uzun bir süre. 20 gün sonra biz Beşiktaş'ı aynı seviyede bulabilecek miyiz?
2: Şu an,
0: bu milli arayı istemeyen bir takım varsa ve hoca varsa...
2: Beşiktaş.
0: İtalyanodur yani şu an.
2: Nereden çıktı bu ara diye şey yapabilirsin.
0: 3 gün bile hocam. 3 gün ara vermek bile takımı çok etkileyebilir. O yüzden biraz daha bence şey yapmak lazım. Ayakların yere sağlam basması lazım. Mutlu olsun Beşiktaş taraftarı.
1: Ama sakin olun.
0: Biraz daha sakin olmakta fayda var.
1: Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını şimdi ekranlara getiriyoruz. Dönüşte Trabzonspor Galatasaray maçına odaklanacağız.
3: Sì, l'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere.
4: Bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik.

Bunlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz. Bence oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum. Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor. Performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüze çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Kramp olduğunu düşünüyorum. Yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir iş çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir iş çıkarttı. Yani değişik hakkında şunu söyleyeyim, normal bir değişiklikti, hani olması gereken bir değişiklikti çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli maçımız var, burada iyi dinlenmemiz gerekiyor, enerjimizi geri toplamamız gerekiyor ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var. Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri. Ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten bu. Yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Gerçekten çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimize bir heyecan var ve bu da sonuçlar da getiriyor. Sonuçlar da gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hep böyle devam etmesini isterim. Umarım böyle devam eder ve en az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Kazanmayı istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimliği yaratırken de en büyük pay tabii ki de oyuncuların, onlara teşekkür etmek istiyorum.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
5: Smokin bizim işimiz.

0: A-Spor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray mücadelesini masaya yatıracağız. Osimhen, Lemina, Singo'dan yararlanamayacak sarı kırmızılılar. Haftaya

0: lider giriyor Galatasaray. Lider tamamlamayı garanti altına almak için de kazanması gerekiyor ama Trabzonspor'da yeni teknik direktörü Thomas Reis'le beyaz bir sayfa açma niyetinde. Nevzat Dindar, iki taraftan birinin ağır bastığını düşünüyor musun? Bu zaten uzun konuşacağımız bir konu. Osimhen'in yokluğu çok direkt etki eder mi?
1: Etkiler yani şimdi Victor Osimhen merkezli, Osimhen'e bağımlı bir oyundan çözüm üretemediğiniz için zaten geçen sezon aldığınız sonuçlar var. Yani bir anda Galatasaray'ın tabii ki yani bunu artık bir bahane olarak sunmaması lazım. Yani eliniz artık Rafael Leao varsa, bugün Deniz Gül Galatasaray forması giyiyorsa, öyle ya da böyle işte 25-30 milyon euro maliyetli Batrakov'u almışsan, Leroy Sané var. Yani şimdi Leroy Sané'nin de bir şekilde denklemin içerisine girmesi lazım. Yani Galatasaray'da Victor Osimhen olmadığında Galatasaray siyahla beyaz gibi farklı olmamalı. Yani bu kadar belirgin bir fark olmamalı oyununda. Yani bunu ben şöyle bakıyorum. Aslında yani bana soracak olursam, ben mesela Leroy Sané'nin kazanılması taraftarıyım. Yani bu Trabzon deplasmanı mıdır doğru maç tartışılabilir. Ama Leroy Sané özel bir oyuncu. Bugün Galatasaray'da Leroy Sané tartışılan bir isim. Bazen vücut dili, bazen performansı, ama Leroy Sané'nin potansiyeline baktığımız zaman yani bize çok şey vaat ediyor. Bu oyuncunun CV'sine bakacak olursak nerelerde oynamış? Schalke başlangıç, işte City, Bayern, Alman milli takımı. Şimdi bu takımların ortak özelliği Kerem, belli bir sistemi olan takımlar ve bu sistemi olan takımlarda Leroy Sané bir yıldız gibi parlamış. Alman milli takımının 10 numarası, Bayern'in 10 numarası. Ama Galatasaray'da Leroy Sané'ye baktığımızda tartışılan bir isim. Ben bunun biraz da Leroy Sané'nin yani aynı dili konuşabildiği oyuncu sayısının azlığına bağlıyor. Yani onu pas verdiğinde ya da kilit pas attığında ya da ara pas attığında onu değerlendirebilecek oyuncular var mı? Bunlar olabilirse bence Leroy Sané biraz daha az tartışılacaktır. Sonuçta çok özel bir isim. Hani şuraya getireceğim. Sen bugün eğer Victor Osimhen merkezli, Victor Osimhen'e bağımlı bir oyundan çıkmak istiyorsan aslında elinde bir fırsat var. Bugün Galatasaray'ın Rafael Leao ve Leroy Sané gibi çok önemli kenar kanat oyuncuları var. Bu oyuncuların ön planda olduğu, bu oyuncular driblingi olan, işte ne bileyim oyun zekaları olan, pozisyon üretebilen, yaratabilen oyuncular. Biraz daha bu oyuncuların ön planda olduğu bir oyun tercih edilebilir mi? Bunu bence konuşmak lazım. Bunun dışında Trabzonspor maçını değerlendirdiğimiz vakit sonuçta bir derbi maç, büyük maç. Galatasaray puan tablosunda ön tarafta, zirvede. Az önce Beşiktaş'la alakalı mesela çok formda olduğunu söyledik. Okan Buruk'un tercihi ya da Galatasaray'ın belki de zorunluluktan yani bunu bilinçli olarak tercih etmiş midir? Ama stratejik olarak baktığımda bunun sonuç verdiğini ben görüyorum. Galatasaray yavaş yavaş form tutan bir takım hüviyetinde, görüntüsünde. Yani sezon ilerledikçe, haftalar ilerledikçe Galatasaray form tutmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Oyuncu grubu bunu gösteriyor. Mesela Fenerbahçe'de de ilerleyen dönemde form tutacak ama işte o süreci puan, en az puan kaybıyla kapatmak lazım. Galatasaray'ın bu özelliği var. Yani Galatasaray bir winner kimliği, Okan Buruk'un bir winner kimliği var. Trabzonspor maçıyla ilgili öngörüde bulunmak zor. Neden zor? Trabzonspor'da bir hoca değişimi olmuş. Kaliteli bir kadrosu var. Büyük maçlarda daha farklı bir performansla imza atabilirler. Trabzonspor taraftarı geçtiğimiz sezonlara göre bu sezon daha fazla ilgi gösteriyor. Saha etkisi başta olmak üzere. Dolayısıyla kolay bir karşılaşma olmayacak ama yani Okan Hoca'nın Lisbon ve Kocaelispor maçlarında tercih ettiği oyuncuları yine tercih edeceğini, yani bir Deniz'i oynatacağını, işte Leao'yu tercih edeceğini düşünüyorum ben. Bakalım yani sonuçta kolay bir maç değil ama.
0: O kesin. Cem Hocam, sizce bariz bir favori var mı bu karşılaşmada? Sanki iki takımın oyun mantalitesini düşünce bana gollü ve heyecan verici bir karşılaşma ufukta gibi geliyor.
2: Bence kesin bir favorisi yok. Çünkü iki takımın da kendine has bir oyunları var. Ama oyun olarak baktığımızda Galatasaray'ın biraz daha geçmiş yıllardan alışılmış

0: beraber oynama alışkanlığı olan bir takım olarak biraz daha önde gözükmesine rağmen Trabzon'da yeni hocasıyla daha farklı bir kadrosuyla, Thomas Reis kadrosuyla Galatasaray'a çok daha zorluklar çıkarabilecek bir maç haline getireceğini düşünüyorum. İki takımın da özellikle Trabzonspor'un kendi saha ve seyircinin önünde oynamasının getirmiş olduğu avantajla da bakalım Galatasaray'ı ne kadar ileriye itebilecek, ne kadar Galatasaray'ın sahasında oynamaya gayret içerisinde olacak. Bununla ilgili açıkçası beklentimiz var. Bu beklentinin karşılığında da Galatasaray eğer topu kaptıktan sonraki hızlı geçişlerde Trabzonspor'un arkasına sarktığında defansın arkasında etkili olabilecek mi? Bu etkili olduğunu olduğu dönemler olacak. Ama bunun dışında da Trabzonspor'un da daha çok etkili olduğu ön alanlar olacak. Nedir bu? Salah'ın mesela şu anda hakikaten bir beklenti, herkesin beklentisi nasıl olacak? Onu bekliyor insanlar. Çünkü Salah bir firma. Bunu bir kabul etmek lazım ve geldiğinden beri de 90 dakika oynuyor. Bu 90 dakikanın karşılığında da belki Trabzonspor'un sahadaki en etkili, en iyi oynamaya çalışan ve en verimli oyuncu olduğunu da söylemek lazım. Bunun dışında Salah'la beraber netice geldi mi? O gelmedi. İşte Fatih Tekke, arkasından Hüseyin Şimşir derken Thomas Reis'e kadar geldi. Ben Thomas Reis'le beraber Trabzonspor'un Galatasaray'ın karşısında daha farklı bir oyun anlayışı, daha farklı bir kimlikte bir takım olarak karşısına çıkacağını düşünüyorum. Ben de oyuncu tabii profilleri önemli olacak. Oyuncu profillerine bakıldığında Galatasaray'ın tabii ki beraber oynamanın getirmiş olduğu bir avantaj var.
1: Evet.
0: Ama Osimhen'siz bir Galatasaray var. Oyunun bence aslında senaryoları maçın gidişatına göre, yani skora göre de çok değişiklik kazanacağını düşünüyorum. Yani
1: muhtemel 11'lere dair kim olmaz diye yine konuşmamız lazım. O kim
0: konuşalım,
1: olur kim olmaz
0: oradan da gideriz.
1: Burada önemli. Az sonra bu konuya gireceğiz ama bu haftanın açılış mücadelesi Kasımpaşa'da oynanacak. Kasımpaşa ve Konyaspor İstanbul'da kozlarını paylaşacak ve bu maç öncesinde arkadaşımız İbrahim Uslu bizi bekliyor. Söz İbrahim'le.
2: Teşekkürler Kerem. Kasımpaşa'dan mutlu hafta sonları. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşması saatler 20'yi gösterdiğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Davut Dakul Çelik yönetecek. Her iki takıma da birer parantezle devam edelim. Ev sahibi Kasımpaşa ligin namalup takımlardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Geride kalan 5 haftada 3 beraberlik 2 galibiyet aldı Beyoğlu temsilcisi Emre Belezoğlu ile birlikte bir çıkış içerisinde. Son hafta Gençler Birliği'ni deplasmanda geriden gelerek mağlup etmeyi başardılar. Bugün de Galatasaray maçı öncesinde hata yapmak istemiyorlar. Sağ ve seyirci avantajıyla sahadan 3 puanla ayrılmanın amacındalar. Rakibi Konyaspor sezona kötü başlayan takımlardan bir tanesiydi Konyaspor. Geride kalan 5 haftada 4 mağlubiyet yaşadılar. Fakat son haftada sahasında Trabzonspor'u mağlup etmeyi başararak haftanın en çok konuşulan takımlarından bir tanesi olmayı başarmışlardı. Bugün de Beyoğlu deplasmanında ilk kez 3 puanla tanışmanın amacında olacaklar. İki takım arasındaki ilginç bir detayı da sizlerle paylaşalım. Kasımpaşa son 17 maçtır Konyaspor'u bu stadyumda mağlup edemiyor. Bu bilgiler ışığında muhtemel 11'lerimizi sizlere aktaralım. Ev sahibi Kasımpaşa kalede Yeni Otis'le başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Claudio Wink, sol tarafta Ayberk, stoper ikilisi Ar Yus İlye, orta sahada Kerem Demirbay, Emirhan Mendes üçlüsü, solda Rafeti, sağda Güven Yalçın ve en uç noktada son haftaların yıldız ismi Venedicak Kasımpaşa adına gol arayacak. Deplasman ekibi Konyaspor'un beklenen 11'i şu şekilde: kalede Bahadır'ı bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Anzuana, sol tarafında Masuaku. Stoper ikilisi Ryan Adil, orta sahaya geldiğimizde Melih ile Yetoviç'i yan yana görüyoruz. Forvet arkasında Tot, solda Gonçalves, sağda Deniz Türüç ve en uç noktada Muleka'nın İç Anadolu temsilcisi adına gol arayacağını belirtelim. Kasımpaşa

0: Bu maç sonrası haftaya Galatasaray deplasmanına çıkacak. Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Şu anda hava durumunu da hemen sizlerle paylaşalım. Termometreler 23 derecelik bir sıcaklığı gösteriyor. Maç saatinde bu sıcaklığın 20 dereceye kadar düşecek olmasını beklediğimizi maça gelecek olan futbol severlere duyurmuş olalım. Biz Kasımpaşa'da maçı takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça bağlanmayı sürdüreceğiz Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya aktardıkları için. Victor Osimhen'in yokluğundan bahsettik Galatasaray'da. Az önce muhtemel 11'ler de görüntüdeydi. Bir kere daha arkadaşlarımdan rica edeyim. İki takımın muhtemel 11'lerini yan yana ekranda görelim. Hem Trabzonspor hem Galatasaray'ı konuşurken elimiz çok daha güçlü şu an itibariyle. Onana, Pina, Vivo, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino. Beklediğimiz Trabzonspor 11'i bu. Budur. Özür diliyorum. Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sané, Yunus, Leao, Deniz, Barış Alper ve Batrakov da var. Okan Hoca'nın elinde. Senin beklediğin Galatasaray 11'i bu mu Nevzat Dindar?
2: Ben Barış'ın 11'de olmasını bekliyorum. Sané'yi de başlamaz diye tahmin ediyorum. Ama bunun dışında Okan Hoca yani bir sürpriz hazırlıyordur diye tahmin ediyorum. Seçenekler var hocanın elinde. Şimdi Leslie mesela son iki maçtaki süreleri çok iyi değerlendirdi. Aslında baktığımızda sezonun tartışılan isimlerinden ve transferlerinden bir tanesiydi. Ama sıradan bir oyuncu olmadığını gösterdi. Şimdi fiziksel olarak Trabzonspor gibi zorluk derecesi yüksek bir deplasmanda Sara, Torreira, Yunus üçlüsüyle çıkmak riskli midir? Yani buna bakmak lazım. Bu burada bana biraz riskli gibi geliyor. Yani orayı biraz daha dengelemek için sanki bir Leslie hamlesi olabilir mi? Buna bakmak lazım. Ama tabii ki genel beklenti bu yönde. Onu söyleyelim. Sadece Barış'la başlar. Barış, Deniz, Leao üçlüsü de özellikle Deniz ve Barış'ın enerjisi Galatasaray için bir avantaj olabilir. Trabzonspor savunmasını zorlayabilecek bir Galatasaray ön tarafını görüyoruz. Özellikle Leão'da kişisel yeteneklerini de göz önünde bulunduracak olursak Yunus da sezona fena başlamadı. Yani Galatasaray açısından problemli olabilecek belki bir iki pozisyonu söyleyebiliriz ama onun dışında Abdülkerim'in özellikle son maçın morali ve motivasyonu vesaire çıkacağını, Abdülkerim'in yavaş yavaş yani fiziksel özellikleri itibariyle form tutmasının biraz zaman aldığını, sezona hep biraz istenen düzeyde başlamayıp daha sonra toparladığını biliyorum. Biliyoruz. O yüzden Abdülkerim de son maçta bence iyi sinyaller verdi. Onu moraliyle çıkacak. Bunun dışında Sanchez
3: galibiyet golünü attı.
2: Galibiyet golünü attı. Sanchez sezona iyi başladı. Torreira çok formda. Şimdi Trabzon cephesine baktığımızda ise hoca etkisi olacaktır. Mutlaka bir reaksiyon gösterecektir Trabzonspor takımı. Ortada bir maç. Yani bu maç bence hakem üzerinden biraz yani hiç ummuyorum ama yani genç bir hakem.
3: İnşallah bir sıkıntı yaratmaz. Yani.
2: Genç
3: yani,
2: bir hakem. Benim de beğendiğim
3: şöyle,
2: bir hakem.
3: Yani aslında Türk futbol açısından öyle. Yani çünkü yapacağı bir hata yarın öbür gün belki bir şampiyonluğu etkileyecek. Veya yani
2: işte
3: başka birinin galibiyetini etkileyecek.
2: Hakemle ilgili konuşurken yani şey yapmak, yönlendirme yapmak ya da hedef haline getirmek doğru değil. İnşallah başarılı olur ama ilk kez Trabzon'a gidiyor. İlk defa bir büyük maç yönetecek. Kolay değil. Yani daha önce bu tarz denemeler hocam olumlu sonuç vermedi. Yani genç bir hakemi derbiye atadığınız vakit olumlu sonuç alamıyorsunuz.
3: Ben şeyi de bekliyorum Nevzat. Aslında MHK'nin özellikle zorluk derecesi yüksek derbi maçlarına sen böyle bir genç hakemi atıyorsan bir kere herkesi ikna edecek bir şekilde bir bilgilendirmen lazım. Bu hakemin atanması neden oldu? Mesela ne gibi form grafikleri veyahut da bizim görmediğimiz, sizin çok üzerinde izlediğiniz, size gelen raporlar, size gelen nelerdi? Neden buna verildi? Neden bu maça verildi? Ve bu yüzden de bence futbol kamuoyunu bir doyurması lazım, ikna etmesi lazım. Şimdi herkesin kafasında bir soru işareti var. Hiç oynatmamış, büyük maç yapmamış, bir şey olmamış, hiç alt yaş gruplarında maçlar yönetmiş. Yani bu maçı yönetmemesiyle ilgili o kadar fazla kriter

0: var ki bu maçı yönetmesinden daha fazla yönetmemesi kriteri de daha çoğunluk.
1: Mesela genç hakemlere karşı tamam bir yaklaşım
0: hocam,
1: var.
0: Hocam genç hakemlerle değil de hakemlerin de bir şey yapması lazım. Genç hakem mesela ne bileyim Süper Lig'de 3-4 tane maç yönetmiştir başka. Tamam verirsin o zaman.
1: İşte mesela bizde böyle bir hani tabii kulüp başkanları genç hakem istiyorlar ama ya Avrupalılar da geri zekalı değil. Yani İngilizler 25-26 yaşında hakem sahaya sürmeyi ya da Fransızlar ya da İspanyollar, İtalyanlar bilmiyor mu neden? Genç diyebileceğimiz kategoride hakemler bu tarz üst düzey majör liglerde yok da birden bizde var. Bence bu sorgulanmalı. Yani genç hakem sayısının bu kadar bir anda artması risklidir.
0: Kabul ediyorum. Genç hakemi ben bizde hepimiz yani genç hakem gelsin, genç oyuncu gelsin, genç insanlar, genç fikirler
1: Avrupa'da
0: gelsin.
1: Avrupa'da yok hocam. Avrupalı hayır, genç oyuncu var. Şöyle, genç hakemi bir anda şey yapmıyorlar.
0: Ya yani ama işte
1: bugün İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere bir numaralı lig, Premier Lig. Siz bir genç hakem görüyor musunuz?
0: Ama şöyle genç hakemler vardır ama mesela ben bir şekilde genç hakemin de altının doldurulmasından yanayım. Olabilir ve bizde ben de bizde
1: ben açık söyleyeyim ben Premier Lig maçlarında 30 yaşında bir hakem biliyorum. Kerem sen hiç gördün mü?
0: Özellikle yani çok da hatırlamıyorum ben.
1: Hatırlamazsınız.
0: Ama, yani. Tabii ama işte mesela nereden devam ediyor? Başkanların çıkıp da genç hakem istiyoruz lafından işte oradan bir şey orada, elde ediyorlar, güç elde ediyorlar.
1: Başkanlar her zaman doğruyu göremeyebilirler. Yani başkanların ne istediği doğrudur diye bir şey yok. Genç hakem istemek demek sizin doğru bir şey istediğiniz anlamına gelmiyor. Yani 20 yaşında, 25 yaşında, 28-30 yaşında bir hakemin çıkıp bir anda böyle o baskıdan kurtulup maç doğru
0: kolay
1: bir şekilde
0: olabilir mi?
1: Çok kolay değil.
0: Ama zaten
1: ya bir de ben Avrupa'ya bakıyorum. Ya majör liglere bakıyorum. Majör liglerde böyle bir uygulama yok.
0: Yok bir de ben mesela başkanların da genç hakem istiyoruz derken de yani buradaki bu kadroların da yavaş yavaş evrilmesi gerektiğiyle ilgili bir genç hakem istiyoruz. Yani genç hakem istiyoruz lafının altının muhakkak doldurulması Trabzon, lazım.
1: Trabzon galiba Trabzon Fenerbahçe maçı hakemi geçe Oğuzhan Çakır'la alakalı bir deneme oldu olmadı. Yani başarısız oldu. Çok iyi bir yönetim sergilemedi. Bunun dışında yine bir iki tane böyle derbiye sürpriz diyebileceğimiz genç hakemler verildi. Ama üstesinden altından kalkamadılar. İnşallah hakeme konuşmayız ama.
2: Evet. Çok da gerek yok biliyor musun şu ama, an üstüne çok konuşmaya.
1: Ama yani
2: çok çok iyi iki takım olacak sadece.
1: İşte Rafael Leao ve Salah konuşmayı tercih ederdim.
2: Öyle yapma.
1: Ama
2: öyle
1: inşallah yapma. Hakem.
2: Elimizde.
1: İnşallah yarınki maçın hakemi. Hakemle ilgili bu arada ben hani dikkatimi çektim. Ben Mustafa Hoca'yla bir gün konuk odasında hoca ile böyle sohbet ederken. Zaten bir kere sohbet ettik yani hocamla. Hocam dedim benim yani dikkatimi çekiyor dedim. O da dedi hakikaten de Mustafa Hoca'nın da Mustafa Çulcu'nun da olacak dedi. Yani o geliyor dedi bu Batuhan Kolak'la alakalı. İlk defa büyük bir maç yönetecek. İlk defa Trabzon'da maç yönetecek. Umarım VAR yönetmez yani. Batuhan Kolak maçı yönetir. Biz de yıldızları konuşuruz. Oyuncuları konuşuruz ama yani sonuçta futbol adına bu sezon bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı izledik. Hakikaten de tempo, futbol, Beşiktaş'ın oyunu özellikle muazzamdı. İnşallah hafızalarda kalacak güzel bir oyun olur. Yani sen gollü dedin.
2: Bekliyorum
1: gollü maç olur mu? Olabilir.
0: Olabilir.
2: Bence çok ciddi bir gollü maç adayıdır.
0: Olabilir. Dediğin önemli bir şey var. Yani iki takımda da yıldızlar var. Bugün televizyonda seyrederken o takımın oyuncuların maçlarının takımlarını seyrederken televizyona kitlenen insanlar var. Bir tanesi Salah işte bir tane Leao. Yani o iki takımın da iki tane çok yıldız oyuncusu var. Kaldı ki daha başka bütün yıldız olup da bir sürü oyunlarını oynayan, iyi oynayan oyuncular var. Ve bence iyi bir maç olmasına aday bir şey. Yani maç. Ben Thomas Rice'le beraber ilk maç, ilk Trabzonspor psikolojisini merak ediyorum açıkçası. Ben onunla beraber yeni bir Trabzonspor kimliği Galatasaray'ın karşısında oluşacağını düşünüyorum. Bir de tabii bu tip maçlarda ilk 11'ler tabii çok önemli. Bitiren 11'ler de çok önemli. Hamleler çok önemli. Hamleler nerede önemli? Oyunun gidişatına göre. Oyunu tutmak mı istiyorsun? Oyuna öne mi geçmek istiyorsun? Veyahut da gerideysen nasıl bir hareket edeceksin? Gibi o oyuncuların mümkün olduğu kadar değişikliklerin zamanında doğru mevkileri, doğru seçimler yapılacak mı? Ve de girdikten sonra da oyuna

0: katkısı, oyun kimliğine katkısı, takım kimyasına katkısı nasıl olacak? Bunlar da tabii belki de maçın içerisindeki ufak tefek önemli şifrelerden birkaç tanesi.
1: Hocam Barış mı Sané mi sizce doğru tercih?
0: Ya ben Sané'yi beğeniyorum. Yani orada Barış Alper o sağ tarafta oyunuyla sol taraftaki kadar etkili mi tartışılır bence o da. Benim için Sané ile Barış Alper'in arasında bir tercih yapsam son durumla son maçlardaki grafiklerine, son maçlardaki analizlerine baktığım zaman da takımla olan motivasyonuna baktığım zaman da sanki Barış Alper bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Ama Sané de öyle yani hemen oturtulacak bir oyuncu değil. Kaliteli bir oyuncu. Hakikaten
2: hocam,
0: kaliteli.
2: Sané ile bence problem Sané değil. Yani Galatasaray'ın oyuncu grubu ya da oyununun Sané'yi biraz kötü gösterdiğini düşünüyorum. Sané kötü bir oyuncu değil.
0: Değil, tabii ki değil.
2: Sané bir Şallay'ı ya da ne bileyim orta sahada başka bir oyuncuyla o pas alışverişlerinde ya da işte ne bileyim bir Verkaç'a Barış'la girdiğinde ya da girmek istediğinde şey alamıyor bence. Onun karşılığını pek alamıyor gibi. O yüzden ya açıkçası benim Galatasaray adına bir hayalim var. Sané'nin, Leao'nun ve Osimhen'in beraber oynadığı bir formasyon hayal, kendi adıma. Yani bu üçlü ön hattının ki yaşına göre ben Batrakup'u da çok olgun buluyorum. Son derece yaşına göre çok olgunca hareket edebiliyor saha içerisinde.
0: Çaylağın bir tık üstünde.
2: Kesinlikle. Yani gelişecektir tabii. O yüzden Sané ile alakalı biraz böyle bakmak lazım. Yani tabii ki o vücut dili biraz negatif. Ona eksi koyuyorum ama mesele yani orada sadece Sané'nin kişisel performansı değil, takımın da Sané ile biraz aynı frekanslı olmasıyla alakalı diye düşünüyorum.
0: Ya Sané yani bir kere yeteneklerinden asla şüphe etmiyoruz.
2: Hocam Stibayan.
0: Şunu ayırmak lazım. Yetenekle performans zaman zaman örtüşmeyebilir. Bazen yetenekli oyuncu da kötü oynar. Bazen daha az yetenekli de çok iyi bir performans verir. Bana göre Galatasaray takımın içerisindeki en yetenekli 3 kişi kim desem bir tanesini Sané'ye koyarım.
2: Asiste yetenek
1: doğal olarak. Yetenek olarak.
0: Doğal yetenek olarak. Yani iyi futbolcu, hakikaten iyi futbolcudur. Evet. Ha sahaya gelen performansına baktığın zaman da tartışılır. Zaten futbolun da en güzel tarafı da o değil midir? Yani futbolun içerisindeki yeteneklerin önüne yetenekli takım diyoruz ya, yetenekli takımı kim bozuyor? Karşısındaki doğal, çok rahat oynayan, takımı oyunu iyi oynayan isimlerini, işte zamanında Bodo Glimt'ler, Tromsø'ler, bir sürü takımlar var. Hiç ismini duymadım ama geliyorsun etrafına çarpıp çıkıp gidiyor. İşte Norsjælland'lar, Sandgjøa'lar gibi takımlar, hiç ismini duymadım takımlar. Genç oyuncu yapısıyla iyi oynama, beraber oynama alışkanlığını bayağı kendisinden çok bütçeli takımlarda devirebiliyor. Ama bir yere kadar tabii. Gene finallere baktığın zaman da Avrupa Ligi olsun, Şampiyonlar Ligi olsun, hepsi 1 milyarın üzerindeki takımlar, hepsi şampiyonlukların içerisinde o kupaları paylaşıyorlar. Ama özetle yani ben Galatasaray'a geldiğimizde de Sané'nin takım içerisindeki oyununa daha fazla etki yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da şifrelerini Okan Buruk çok daha iyi biliyordu. Yani ondan daha da iyi verim alması lazım. Arkadaki ne bileyim Salah ile oynarken daha iç koridor half space'lerini o mu kullanacak veyahut da o geldiği zaman dışarıda mı kalacak? Oyunun enine boyuna asimetrisine hepsini bütün bir detaylarıyla anlatarak oyunun içerisindeki onun değerli kıldığını söylemesi lazım diye düşünüyorum açıkçası. Ben Trabzonspor için de şunu söylemek istiyorum. Özellikle Thomas Reis'le beraber bir oyun psikolojisini oturtacağını düşünüyorum. Daha o oyunu Galatasaray'a kabul ettirecek zaman zaman ama o süreci de iyi ayarlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bugün bunları söylerken pazar günü oynanacak, cumartesi günü oynanacak olan maçta belki oyun içerisinde gitgeller olacak. Şimdi hepimiz de biliyoruz yani topun sende, rakipte bir de hiç kimsede olmadığı anları iyi oynamak lazım. O sahipsiz toplar çok değerli toplardır. Sendeyken doğru oyun, rakipteyken doğru konumlanma, bunlar değerli şeyler. Bakalım tabii ki ilk maçına çıkacak olan Thomas Reis Trabzonspor'la nasıl bir oyun kimliği koyacak merak ediyorum açıkçası. Ama iki takımın da oyuncu kalitelerine baktığın zaman da çok güzel bir izlenmesi, güzel bir maç olmaya aday.
1: Thomas Reis size ne vaat ediyor hocam?
0: Thomas Reis yani daha temaslı, daha iyi, daha doğru

0: bir oyun oynamayı sağlayacak bir teknik adam bende intiba bırakıyor açıkçası. Ben Trabzonspor'la da uyum sağlayacağını düşünüyorum Thomas Reis'in. Oyuncuların kullanımı ve fizik kalitelerinde daha yukarı çıkacağını, temaslı oyunlarda Trabzonspor'un daha birebir temaslı oyunları kazanabileceği bir oyun inşa edeceğini düşünüyorum. Belki de bazı oyuncuların bireysel performanslarında bir hoca değişimiyle hani bir kan değişimi şeklindeki bir oyun anlayışıyla da oyuna etki edeceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Thomas Reis'ten siz de uzun vadede
0: bekliyorum. Zaten sadece ben değil ki, yani başkan ve yönetim de 2 senelik mukavele hemen mukavele önermişler. O da kabul etmiş zaten.
1: Galatasaray Franculino'ya karşı acaba savunmada bir problem yaşayabilir mi? Çok hareketli bir oyuncu.
2: Yani Franculino evet problem yaşatabilecek bir oyuncu.
1: Potansiyeli var.
2: Yani o sadece ona o boş alanları, o pasları verebilecek oyuncular da önemli. Ben biraz da Salah özellikle, yani bütün dikkatlerin gözlerin Salah'ta, yani Galatasaray penceresinden de perspektifinden baktığımda en kritik oyuncu olarak Salah'ı görüyorum. Zaten büyük maçlardaki motivasyonu farklı olacaktır. Diğer takım arkadaşlarını da yukarı çekecektir ama Franculino fiziksel özellikleri, atletik özellikleri itibariyle Galatasaray savunmasına problem yaşatabilecek bir oyuncu. Yani onu Sam zaten çok beğendiğim bir isim.
1: Evet.
2: Türk takımlarının radarından önce konuşuyorduk çünkü, söylüyordun. Özel önlem alınabilecek bir oyuncu değil. Yani çünkü atletik bir oyuncu. Fiziksel özellikleriyle sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Galatasaray savunması geniş alanda yakalandığında problem yaşayabilecek noktada, seviyede. Orada özellikle tabii ki Franculino'ya o ara koşuları yapacak diğer oyuncular kimlerse, sürpriz koşuları yapacak kimlerse bunları, o boş alanları bırakmamak lazım. Ama Trabzonspor, yani ben kısa sürede özellikle Thomas Reis'i yani çok insan olarak da hoca olarak da çok beğendim, takdir ettiğim profil. Kısa sürede çok kolay bir büyük bir etki beklemiyorum. Zaten Reis bir proje hocası. Yani Reis'e biraz sabretmek lazım. Samsunspor'da hakikaten de gerçi Yüksel Başkan yapay zeka destekli bir taramadan sonra Reis isminde karar kıldıklarında söylemiş. Hakikaten de yani baktığımız vakit Samsunspor'da oynattığı oyun, işte o saha içi diziliş, varyasyonlar, ataklar, yani bir şablon hep gözümün önünde Samsunspor'da, ki başarı da zaten ortada. Trabzonspor'da bir günde, 3 günde bunu seviyeye ulaşması, bu noktaya getirmesi kolay değil. Burada oyuncu grubuna iş düşüyor. Salah'a iş düşüyor. İşte Fabinho, yıldız, büyük bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Bu hani ben Reis etkisini bu maçta beklemiyorum, açık söyleyeyim.
1: Bu maç o maç değil
2: bu,
1: mi?
2: Bu maç o maç değil ama sabredilirse Reis hakikaten de Trabzonspor'da bir başarı hikayesi yazabilir.
0: Ama ben bu maç o maç değil diyorsun ama bence bu maç ileriki şeylerin ışığında bir başlangıç olabilecek maç olarak görüyorum. Yani ya Thomas Reis'in
2: tarzı biraz bana şey, öyle bir tarzı yokmuş gibi geliyor hocam. Böyle
0: bak, Samsunspor'daki Fenerbahçe çıkmasıyla buradaki Galatasaray maçına çıkması arasında fark var.
2: Elbette ki, yani sonuçta o da bunun bu maça çıkma.
0: Ve özellikle de istedi zaten. Bu maçta ben çıkayım diye.
2: Bunu kabul etmesi bile bir meydan okuma zaten. Ama ben Reis ismine baktığım vakit bana hayal satmıyor. Ben Reis'te somut, real bir takım gelecek görüyorum kendi adıma. Neler yapabileceğine dair. Bir hayal satmaz. Ne yapabileceğini az çok kestiriyorum. Nereye ulaşabileceğini.
0: İşte onun dediklerine ben de katılıyorum.
2: O yüzden bir
0: onun
2: maç
0: da, onun da erken, başlangıcı bu maç olacak.
2: Moral olur. Hani moral
0: başlangıcı
2: olur.
0: Olarak
2: başlangıcı
0: olarak
2: moral olur. Ama en azından yenilmemek de bence bir strateji olabilir.
0: Katılıyorum, evet.
2: Stratejik maç. Yani Galatasaray açısından da ben Trabzon deplasmanı her zaman 3 puan yazabileceğiniz bir deplasman değil. Kaybetmemek de önemli. Belki kaybetmeyip bir puan alsanız puan tablosunda Beşiktaş kazandığı vakit geçecek sizi. Çok bence Galatasaray'ın üzerinde durması gereken bir nokta değil. Çünkü Trabzon deplasmanı öyle ya da böyle zor bir deplasmandır. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'ı ben yakından takip ediyorum Kerem. Geçen sezon özellikle Trabzon deplasmanı başta olmak üzere Osimhen olmadığında Galatasaray'ın

0: ne yapabileceğini 3 aşağı 5 yukarı ben tahmin ediyordum, kestiriyordum. Ya da ne yapamayacağını. Galatasaraylılarda şunu görüyorum. Geçen sezonki endişe ve tedirginlik yok. Elindeki seçeneklerin artması ve özellikle Rafael Leao takıma gelmesiyle beraber Galatasaray taraftarının da takımına bakış açısı değişti. O negatiflik yok. Daha pozitif düşünmeye başladılar. Deniz'in bu anlamda hem milli takıma da çağrıldı. İnşallah orada da başarılı olacak.
1: İnşallah.
0: Çalışkanlığı ve yine orta sahada diğer futbolcuların da denkleme girmesiyle beraber Okan Hoca'nın elindeki seçenekler de arttı. Ben normal şartlarda Galatasaray Osimhen olmadığında Trabzon'a gidiyorsa 1-0 geride başlar derim. Ama bu maç Galatasaray'ın 1-0 geride başladığı bir maç değil.
2: 0-0.
0: Evet, 0-0
1: başlayacak. 0-0 başlayacak tabii ki.
2: Güzel maç izleyeceğiz umarım. Gerçekten çok şey vaat ediyor bu karşılaşma. Biz futbol severleri o kesin. 13-14 dakikalık bir zaman dilimimiz kaldı önümüzde. Fenerbahçe'yi de konuşmak gerekiyor. Sarı lacivertli takım için ligde işler çok iyi gitmiyor. O kesin. 5 haftada Fenerbahçe 3 kez puan kaybetti ki bunların ikisi Gençler Birliği ve Beşiktaş'a karşı alınan yenilgilerdi. Son hafta Gaziantep deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönüldü. Hocam Eyüpspor maçı takımı bekliyor. Kağıt evet. Üstünde bir çıkış kovalıyorsanız Eyüpspor ideal bir rakip gibi duruyor. Evet. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirebilecek.
1: Ya değerlendirebilecek bir kadrosu var. İyi bir kadrosu var. İsmail Kartal'ın geçmişteki o, yani daha doğrusu geçtiğimiz hafta Roma maçıyla beraber başlayan o türbülanstan çıkan bir İsmail Kartal, arkasından Gaziantep, işte camianın yavaş yavaş böyle dinamiklerinin tekrar yeniden oynadığı, maalesef bu kaostan çok beslenen, bu olaylardan çok bir kendine yer edinmeye çalışan bir camiamız var. Bu camianın bir parçası olarak da ben uzun yıllar burada hizmet etmiş, futbol oynamış biri olarak da herkesin haliyle bize soruyor, ne oluyor, ne yapılıyor, hocam ne oluyor, kaptan ne oluyor gibi sorularla da karşılaşıyoruz. Sayın Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk vaadiyle bir seneliğine geldiği, her ne halükarda olursa olsun bir seneliğine geldiğini ifade etmesi, geçen gün tekrar yine bir katıldığı bir programda aynı şekilde ben bir sene buradayım, her halükarda bu senenin sonunda ben Fenerbahçe'nin başından ayrılacağım gibi ifadeleri var. Söylemiş olduğu ifadelerinden yola çıkarak sözlerimize devam edelim o zaman. Aynı zamanda da iyi bir takım olduğumuzu ve de Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu, Ocak ayına kadar, ilk transfer ayına kadar, ara transfere kadar da bu süreci devam ettirirsek de yapacağımız dedi 2-3 tane önemli transferle de şampiyon olacağının ifadesini kullandı. Ama bu ifadeler tabii karşılığını bulabilmesi için Fenerbahçe'nin ilk transfere kadar bu süreci devam ettirmesi. Yani iyi oynayarak, mağlup olmadan, puan kaybetmeden, herkesin de iyi gittiğini düşünerek de böyle devam edebilmesi gerekiyor. Belki de puan puana girecek veyahut da puan farkı kapanacak veyahut da daha geriye düşülecek. Bunlar tabii ki öngörülemez şeyler, neticeler. Ama bugün Fenerbahçe'nin yapısına baktığınız zaman da Fenerbahçe bugün gelmiş sahanın içerisinde başarılı olması için bir tek oyuncuya kilitlenmiş vaziyette duruyor. Kim o da? Asensio. Yani eğer zaten Fenerbahçe bir tek oyuncunun isminden bağımsız bir oyuncunun ayağına kalıyorsa zaten, yani bir takım şeyler zaten yanlış yapılmış demektir. Dolayısıyla kadro planlamasının zafiyeti sezon başından bu yana kadar geldiği için de şu hali harikarda puan tablosundaki ve oyunun bir türlü oturamamasından getirmiş olduğu sıkıntıdan dolayı da zaten belli bir plansızlık var, bir oturmayan oyun var. İsmail Kartal'la bir türlü uyuşamayan bir Fenerbahçe var nedense. Bunlar gözleniyor. Zaman zaman işte teknik adamların duygusal, psikolojik travmaları olabiliyor. Bunlardan bir tanesinde de Roma maçında İsmail Kartal'a rastladı. Ve de bunun hemen dönüşümünü Sayın Başkan Aziz Yıldırım bir liderlik vasfıyla da bunu geçirdi.

0: şiştirdi. Ama bunların hepsinin cevabı sahada sevgili Kerem. Çıkacaksın, oynayacaksın, o 3 puanı yazdıracaksın. Yazdırırken de nasıl kazandığın da çok önemli. Çünkü kazanırken çok iyi biliyorum ki 2 sene evvel Jose Mourinho zamanındaki Fenerbahçe'nin de kazandığı zaman başları önünde stat'tan ayrılan bir sürü taraftar vardı. Ve de bugün Fenerbahçe'nin durumuna baktığın zaman da bugünkü Fenerbahçe'ye bakarak yarın öbür gün ne olacak diye bir ahkam kesemiyorsun kolay kolay. Çünkü öyle bir maç kazanıyor ki yarın diyorsun ki tamam bu maç başladı, Fenerbahçe yürüyor yavaş yavaş gidiyor. Evet, Fenerbahçe rayına oturdu diyemiyorsun. O yüzden Fenerbahçe'nin seri iyi oyunlarla seri galibiyetlere ihtiyacı var. Bunun için de bize Eyüp maçı ideal bir maç. Yani senin de ifade ettiğin gibi ideal bir maç. Eğer iyi başlayıp iyi oyunla başlayacaksa keşke bu ara olmasa devam etse diyebiliriz belki. Ama eğer gene sallanan bir Fenerbahçe veyahut da puan kaybıyla devam eden bir Fenerbahçe maçı olacaksa Eyüp maçından sonra belki de bu ara her şeyin ilacı olabilecek de bir ara olur diye de söyleyebilirim.
1: Taşlar yerinden oynayabilir mi demek istiyorsunuz?
0: Olabilir, her şey olabilir. Yani Fenerbahçe'de bugün oluşacak bir şey bana sürpriz gibi gelmiyor. Her şey olabilir. Sayın Başkan çok radikal bir kararlar da alabilir. Bu yüzden her şeye Fenerbahçeli bütün taraftarlar, Fenerbahçe severler her şeye hazırlıklı olmalı diye düşünüyorum.
1: Nevzat Dindar, bir puan kaybı olasılığını açık görüyor musun?
2: Yok, görmüyorum. Fenerbahçe maçını rahat geçer. Ama hani sorunlar giderilir mi? Tabii ki milli ara biraz nefes alacaktır. Yani bir rahatlayacaktır. Orada tabii ki İsmail Hoca genelde taktik varyasyonlar üzerinde kafa yoran bir teknik direktör. Tüm iyi takımlara giden oyuncular da var ama bu milli arayı Fenerbahçe değerlendirecektir. Yani şimdi Fenerbahçe, evet, Sayın Hocam da söyledim. Aziz Başkan bir senelik geldi. İşte şampiyonluk vaadiyle geldi. Bunu geçen de tekrarlıyor. Şimdi Sayın Yıldırım, yani burada bence eline kolunu bağlayan bazı sebepler, faktörler var. Yani kadro enkaz demeyeceğim ama hem mental hem fiziksel olarak Fenerbahçe kadrosunu bir dönem acaba yeterli mi? Yani bir dönem, bir transfer dönemi toparlamak, yeniden ayağa kalkmak için sanki yetmiyormuş gibi. Yani Beşiktaş mesela, yani önümüzde bir Beşiktaş örneği var. Beşiktaş nasıl ayağa kalkmış? Beşiktaş'ın eksikliği kusursuz bir takım değil. Beşiktaş'ın da eksikleri var ama mental olarak ayağa kalktı Beşiktaş. Yani oyuncular kendilerini işte ne bileyim geliştiren oyuncular var oyun olarak vesaire. Şimdi Fenerbahçe sanki böyle bir dönem, bir transfer dönemi yetmeyecekmiş gibi bir hava var. Yani bir sene gelip bu takımı, bu yani oyuncu grubu ve işte mental olarak bu kadar sıkıntı yaşayan bir camiye bir sene şampiyon yaparım ya da yapma vaadi bana çok iddialı geliyor. Çok kolay değil. Aziz Başkan o yüzden işi biraz zor. Transfer yapmadı mı? Yaptı ama yani yetmiyor. Ne kadar yapsan da. Şimdi mesela ben de eleştiriyorum ya da hocam da belki bilmiyorum ne düşünüyor bu konuda. Ya neden Fenerbahçe Vlahovic'i almadı ya da işte ne bileyim Fenerbahçe bu tarz bu seviyede bir golcü transferi gerçekleştirmedi. Çünkü Fenerbahçe hemen bir transfer yapmak zorundaydı. Vedat kartını hemen oynamak zorundaydı. Onu geciktirse Şampiyonlar Ligi gidecekti. Yani bu riski almak zorundaydı. Vedat riskini bu yüzden aldı Fenerbahçe. Öyle düşünüyorum. Karşılığın oldu 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi. Bu başarı var. Normal şartlarda bunu bir Avrupa ülkesinde gerçekleştirirseniz bu bir başarıdır. Ama Fenerbahçe'deyseniz Fenerbahçe'de her zaman şampiyonlukla sizin karneniz verilir. O yüzden şimdiden böyle bir modu düşmüş, gardı düşmüş kişiler de görüyoruz. Kolay değil. Ben sadece işi hakikaten de zor. Yani Aziz Yıldırım denildiği zaman insan, yani ben bir gazeteci olarak Aziz Yıldırım dönemini gayet gören biriyim, yaşayan biriyim. Gözünü karartıp yapabilecek bir başkan. Ama şu anki imkan ve şeyler o kadar mümkün değil. Ortam mümkün değil. Yani bir takımı alıp baştan aşağı yenileyemiyorsunuz.
1: Evet.
0: Onun da garantisi de yok ki zaten.
2: Ha, onun da garantisi yok.
0: Hayır, yeniden yapsan da garantisi yok zaten.
2: O yüzden yani sanki böyle 2-3 transfer dönemiyle Fenerbahçe'de yani bu sağduyuya sahip, bu sabır gösterilmeli. Her sene bu sene şampiyon olacağız baskısı ve iddiası Fenerbahçe'yi yanlış yaptırıyor. Fenerbahçe'nin öncelikle o baskıdan çıkması lazım. Taraftarın da belki de bu bilinçli olması lazım. Şampiyonlar Ligi bir yaşam alanı olabilir Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe en azından Şampiyonlar Ligi'nde bir hikaye yazarsa Avrupa'da başarım var, Şampiyonlar Ligi'nde başarım var. Bu bir kredi vermeli insanlara diye düşünüyorum hocam, bilmiyorum.
0: %100 katılıyorum. Yani kredi vermesi lazım Şampiyonlar Ligi, ama camianın özellikle üzerinde durduğu şey, Aziz Bey'in de altını çizdiği, gelirken de adalet süreci içerisinde ben bu takımı şampiyon yapacağım düşüncesiyle ve bunu bu slogan haline getirerek de herkesin beklentisi bu şekilde olduğu için.
2: Yaparsa Yıldırım yapar.
0: Tabii ama ben her şeye rağmen... Şampiyonlar Ligi'nin senin de ifade ettiğin gibi katılmanın çok önemli bir başarı. Bu kadar yıl sonra girmesi önemli bir başarı.
2: Çıkış noktası olabilir hocam.
0: Çıkış noktasının bence çıkış noktası iki tane maçı iyi oynayarak seri galibiyet alması lazım. İkincisi, eğer Aziz Bey'in dediği gibi, eğer bu devre ara arası. Transfera devre arasına bu şekilde doğru bir şekilde puan şeyi açılmadan böyle biraz devam ederek iyi oynayarak devam ettiğin zaman, nasıl sezon başında 3 tane çok önemli transfer yaptı, Greenwood, Vedat, ondan sonra Ake gibi nokta transferler, 3 tane daha böyle nokta transfer yaparsa o zaman işin rengi değişebilir. Ama bu süreci götürmek için bunun, bu puan kayıpsızın kaybetmeden devam edecek bir sürekliliğe ihtiyacı var. Ve puan kayıpsız iyi oyunla devam etmesi gerekiyor. Tabii ki puan kaybı sadece Fenerbahçe'den değil, yani rakiplerin de bir şekilde puan kaybedecek. Bir de Fenerbahçe'nin bir gerçekten derbiyi kazanmaya ihtiyacı var. Bu Galatasaray'ı kendi sahasında yenmek onu bambaşka bir yere getirebilir. İşte bir Trabzon galibiyeti keza öyle olabilir.
1: Orada Galatasaray maçına kadar da kayıpsız gitmesi
0: işte
1: lazım.
0: İşte tabii kayıpsız gitmesi. Ya o puan işte ifade ettim ya onu işte. Yani öyle gitmesi lazım.
1: Galatasaray o kadar kayıpsız gelirse, Fenerbahçe'yi de yenerse Fenerbahçe için bu sezon... Kerem, çok zora girer her şey. Girer de, kapanır diyemiyorum. Ben, hala çok erken olacak ama.
0: Sen Galatasaray cephesini söylüyorsun. Ben Fenerbahçe tarafından anlatıyorum. Evet. Ben Fenerbahçe tarafından eğer oraya kadar gelirse, bir de Galatasaray'ın sahasında Trabzon'u da yendiği zaman, o zaman Fenerbahçe biraz psikolojik olarak havasını değiştirebilir. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Değişir hocam o zaman.
0: Yani o psikoloji değişebilir. O zaman bu şekilde düşündüğüm, ifade ettiğim gibi ara transfere de girerse, sezon başındaki gibi 3 tane nokta transfer de yaparsa, o zaman Fenerbahçe şampiyonluk yolunda iddialı bir takım haline gelir.
1: Çok
0: bunun dışında oluşacak
2: bir isim başka söyleyeyim hocam.
0: Senaryoda o zaman sıkıntılar olur.
2: Ya mesela Guendouzi. Ya Guendouzi iyi bir oyuncu zaten, Fransa bir takımı olan, işte Lazio, işte ne bileyim geçmişte Marsilya değil mi? Marsilya.
0: Evet.
2: Yani sağlam iyi bir oyuncu. Fransa bir takımı zaten. Ama belli özellikleri sınırlı hocam. Yani mesela Fenerbahçe'de o pozisyonda oynayan oyuncu ekstra yapmalı. Gol katkısı mutlaka yapmak
0: zorunda. Hocam yani şey Nevzat.
2: Ya McTominay olsa mesela Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyuncuya ihtiyacı
0: katılıyorum,
2: var.
0: Katılıyorum.
1: Bir dakikamız var.
0: Katılıyorum.
2: Hocamın.
0: Ama şöyle Greenwood'u yanlış oynuyor mesela. Yanlış oynadığı için orada problem oluyor. Greenwood gibi bir oyuncuyu açık alan oyuncusu olarak geniş alanda birebir olduğu zaman, nasıl Rıdvan'ı hatırlarsan bir pozisyonda geçti, müthiş bir şekilde sağ ayağıyla vurdu yanağları. O ara işte öyle pozisyonlara ona sağlamak lazım. Çok içeri girdiği zaman bazen konuşuluyor mesela, duyuyorum da kamuoyunda, yani sportif şeylerde filan. 10 numara gibi oynasın. Ya 10 numara gibi oynarsa, orta sahada ikilinin önünde oynuyor gibi düşündüğün zaman, atıyorum Kerem solda, Kerem solda, Oğuz sağda, önde de Vedat diyelim. Arkalarında da işte ortada Nurç. Bu sıkıntı yaratır Fenerbahçe.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Nevzat Dindar.
2: Teşekkürler. İyi hafta sonları.
1: İyi hafta sonları olsun herkes için. Sevgili seyirciler, bu hafta Roma Inter ve Atletico Real Madrid maçları var. Avrupa'daki fikstürde epey heyecan verici. Geçtiğimiz sezon ne yaşamıştı bu takımlar aralarında oynadıkları mücadelelerle? Hep birlikte göz atarak spor gündemine noktayı koyuyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Reklam. Erkin Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Boşkan.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor.
3: A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CB Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CB Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CB Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haftanın son ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri, önemli gündem maddelerini bu ekrandan sizlere duyuruyor olacağız. İlk olarak futbol gündemiyle başlıyoruz. Dün UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş sezonun ilk maçına çıktı değerli izleyenler. Dolmabahçe'de oynanan müsabakada tam 5 gol vardı. Siyah beyazlar rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla giriş yaptı.
1: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike. Vlahovic vurdu. Top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Cherny kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaitan'a. Olaitan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaitan. Golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29, Marsilya Abdallah'la golü buluyor. Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an. Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu. Kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'ı geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Cherny soluna çekti. Cherny vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Cherny'den Orkun'un pası. Cherny kaleci Delange'ı böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaslav Cherny'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor. 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. İkinci yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakıl için direğe geçemiyor. Dördüncü golü istiyor Beşiktaş. Olaitan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Pocu. Bir asist daha Olaitan'dan. Golü atan Pocu. Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Uattara kaleyi bulamıyor. Beşinci gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.
0: Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından oyuncu açıklamalarını dinleyelim. Kaptan Orkun Kökçü dünkü karşılaşmayı 2 asistle tamamladı. Yeni transferlerden Ernest Pocu da oyuna sonradan dahil oldu ve Beşiktaş'ın 4. ve son golünü kaydetti. İki oyuncunun maç sonu açıklamalarını dinliyoruz.
2: Evet, çok iyi başladık. Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor. O yüzden her maç bizim için önemli. Evde oynadığımız, içeride oynadığımız için de daha da büyük bir önemi vardı. Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik. Bir de yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Onu da şimdi pazar günlük maça yanımızda götürmek istiyoruz. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz. Maçta oldu, geçen maçta oldu. Orada pek hissetmiyordum ama ertesi gün biraz ağır hissettim. Ama sağlık ekibimiz elinden geleni yaptı. Ben de kendimi iyi, güzel, yani hazır hissettim bu maç için. Yani benim için bir engel olmadı. Şimdi yarından itibaren yine toparlanma. Pazar günkü maç için kendim hazırlayacağım. Tabii. Tribünlerin desteği inanılmaz çünkü. Yani bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de bu sene çok iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz. Arkadaşlıkta çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Yani takım taraftarı ateşliyor. Taraftar da bizi ateşliyor. O uyum çok çok güzel. Yani Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere yine gelebiliriz. İyi yoldayız. Bunu inşallah devamını getirebiliriz. Ki yani bizim için de çok güzel oluyor böyle bir maç oyunu. Ya korkutuyor. Yani benim karakterim haksızlığa pek gelemiyor. O yüzden öyle bir tepkiler oluyor. Ya çok konuşuldu yine. O yüzden siz de bunu sordunuz. Ama yani benim açıkçası hiç umurumda değil. Çünkü ben sahada Beşiktaş'ın takımım hakkını korumak istiyorum. Yani dışarıda kim ne derse desin hiç. Yani kafama hiç takmıyorum ama siz bunu sorduğunuz için bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi ben hakkım yeniliyorsa hep tepki gösteririm. Tepki göstermeye de devam ederim. Tabii

0: Yani şiddetli bir şekilde olmaması lazım hep. Ama ben hep Beşiktaş'ın takım, kendi haklarımı koruyacağım. Buna devam edeceğim. Bunu da asla da bırakmayacağım.
1: Yes, of course, but also because of the quality from the group.
2: Kaliteliyiz öncelikle, onu söylemem lazım ve inancımız da var. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz. Çok iyi hissediyorum. Umarım bu atacağım birçok golün ilki olur, öncüsü olur ve umarım ligde de gol atarım. İyi hissediyorum kendimi gol attığım için. Hocamız benden kendim olmamı istedi. Kendim gibi oynamamı istedi ve zaten bildiğiniz gibi 3-1 iken öyle girdim. Tabii ki 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur ve fırsat varsa da 4'ü bulmak olur. Ben de kontra ataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve giderim kontra atak olduğu zaman. Ben de bunu yaptım. Hücuma gittim. Golü attım ve golü attığım için mutluyum. Ben %100 hazırım. İlk 11 başlamaya da hazırım. Tabii ki hocamız beni kenardan oyuna sokarsa da o zaman da hazırım. Her zaman %100'ümü verecek bir oyunum. Oyuncuyum çünkü futbol kolektif bir oyun, takım oyunu ve takım içerisinde takım parçası olarak her zaman %100'ümü vermeye yardıma hazırım.
3: Evet, Trendyol Süper Lig'e geri dönelim. Süper Lig'de milli ara öncesinde 6. hafta heyecanı başladı değerli izleyenler. Haftanın genel görüntüsüne, programına ve oynanacak karşılaşmalara hep birlikte göz atalım. Evet, ilk olarak Kasımpaşa Tümosan Konyaspor maçı var bu akşam saatler. 20'yi gösterdiğinde 6. haftanın perdesi açılacak. Yarın saat 17'de Arda Çorum Futbol Kulübü'nün konuğu Korendon Alanyaspor olurken Kocaeli Spor'sa Gaziantep Futbol Kulübü'nü evinde konuk edecek ve haftanın en merakla beklenen mücadelesinde Trabzon'da Trabzonspor ve Galatasaray derbide kozlarını paylaşacak saat 20'de. Yine aynı saatte Başakşehir'de Gençler Birliği'ni konuk edecek. Pazar günü saat 17'de Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlarken Erzurumspor Futbol Kulübü'nün konuğu Samsunspor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında Beşiktaş saatler 20'yi gösterdiğinde yine aynı saatte Göztepe Çaykurrespor maçıyla Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesini bu iki karşılaşmayla kapatacağız.

0: Trendyol Süper Lig'de 6. haftada dev bir mücadele oynanacak. Trabzon'da yarın Papara Park'ta Trabzonspor ve Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesindeki son derbi heyecanı olacak. Sonra uzun bir Uluslar Ligi milli ara serüveni olacak ki yine bu Uluslar Ligi maçları Aspor ekranlarından, Turkuaz medya ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Peki milli ara öncesinde, bu dev derbi öncesinde son durum ne? Trabzon ve Galatasaray'daki son gelişmeler, iki takım daki eksikler, bütün detaylarıyla haberimizde. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor'la Galatasaray Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde istediği başlangıcı yapamayan Bordo Mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Rice yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Bordo Mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinowski'nin sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray Trabzon'dan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Sezona sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başlayan Sarı Kırmızılı ekip sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfred Tsingo zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı Kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece bir kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı. Sarı Kırmızılı ekip söz konusu maçlarda 7 galibiyetle 2 beraberlik yaşarken bir kez yenildi. Buruk bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı. Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
1: Fenerbahçe gündemiyle devam edelim. Sarı lacivertlere Süper Lig'de 6. haftada oynanacak Eyüpspor maçı öncesi sakatlık haberi geldi. Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür antrenmanda sakatlık yaşadı. Dizine darbe alan Mert Müldür'ün yapılan MR görüntülemesinde menisküs yırtığı belirlendi. 27 yaşındaki futbolcu 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe pazar günü saat 17'de Eyüpspor'la karşılaşacak ve bu karşılaşmadan sonra diğer kulüpler gibi 3 haftalık bir milli araya girecek. Sarı lacivertli yönetim hem fiziksel olarak hem de alınan sonuçlar ve kötü performansa da bakıldığında bu milli arayı çözüm olarak görüyor.
2: Fenerbahçe Eyüpspor maçını kazanıp milli araya kayıpsız girmek istiyor. Oğuz Aydın ceza alanında uzun pası, top ağlara gidiyor, Archie Brown atıyor. Sarı lacivertliler 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalsa da lige istediği gibi başlayamadı. 5 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Sarı Lacivertli ekip 7 puan topladı. Yönetim ve teknik heyet ise milli arayı fırsat olarak görüyor. Sarı Lacivertliler bu süreçte hem fiziksel hem de mental anlamda bir toparlanma sürecine girecek. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Marco Asensio, milli arada kuvvetlendirme çalışmaları yaparak yeniden ilk 11 oynayacak seviyeye gelecek.
3: Nene son çizgi pasını da verdi. Gol pozisyonu ve gol!
2: Belçika milli takımından davet alan Romelu Lukaku, 3 haftalık süreçte ekstra çalışmalar yaparak fiziksel olarak hazır hale gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal, milli takımlara davet edilmeyen futbolcular için bu dönemi kamp olarak niteliyor. Tecrübeli teknik direktör Eyüp Spor maçını kayıpsız geçip milli ara sonrası skor ve oyun anlamında çıkış hedefliyor. Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
1: Şimdi bültenimizde sporun ekonomi tarafına da hızlıca bir göz atalım değerli izleyenler. Borsada son işlem gününde Borsa İstanbul Spor Endeksinde ve yine dört büyüklerin spor endeksine şöyle bir göz atalım değerli izleyenler. Borsa İstanbul Spor Endeksinde %4.19'luk bir düşüş gözlemlendi. Devam ediyoruz. Beşiktaş'a baktığımızda ise %9.86'lık bir yine düşüş gözlemlendi borsada. Fenerbahçe'de %1.52 oranında düşüş varken Galatasaray'da ise %3.09'luk bir düşüş var ve son olarak Trabzonspor'a baktığımızda ise %4.35'le haftayı kapattı. Evet, bültenimize kaldığımız yerden Süper Lig gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Süper Lig'de İzmir temsilcisi Göztepe teknik direktör Stanimir Stoylov'la yola devam kararı aldı.
2: Göztepe Stanimir Stoylov'un sözleşmesini uzattı. İzmir ekibinin başkanı Rasmus Ankersen kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bulgar teknik adamın sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullandıklarını duyurdu. Stoylov'un sözleşmesinin 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada Göztepe'nin hedeflerinden uzak olmasına karşın bu kararın alındığı vurgulandı. Göztepe Başkanı Ankersen, geride bıraktığımız 3 sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün zorlu bir süreçten geçerken aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz ifadesini kullandı. İzmir ekibinin başında 106 karşılaşmaya çıkan 59 yaşındaki teknik adam 48 galibiyet, 31 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Bu sezon henüz ligde maç kazanamayan Göztepe 5 mücadelede 2 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. 2 puanla son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar 6. haftada pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
1: Pazar günü kulüp futbolunda son gün ve sonrasında 3 hafta boyunca UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sebebiyle milli araya gireceğiz değerli izleyenler ve bu büyük turnuva Turkuaz Medya kanallarından naklen izleyiciyle buluşacak ve resmi yayıncısı olduğumuz turnuvada A milli takımımızın Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı takımlarla bu karşılaşmalardaki aday kadrosu da belli oldu. Milli takımda önemli gelişmeler var. İlk kez milli takıma davet alan oyuncular var. Detaylarını inceleyelim.
4: A milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı ilk 4 maçın aday kadrosu belli oldu. 29 oyuncu Vincenzo Montella'dan davet aldı. Kadroya çağrılan oyuncular şöyle. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır. Savunma Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Adil Demirbağ, Bartu Elmaz, İlhan Fakılı ve Melih Kabasakal ilk kez Ay Yıldızlı ekibe davet edilen isimler oldu. Mert Günok emeklilik kararı sonrası kadroda yer almazken kaleci rotasyonunda bulunan 3 isim Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk'un Bursa Spor altyapılı olması da dikkat çeken bir diğer detay olarak kayıtlara geçti. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi isimlerse sakatlıkları sebebiyle kadroya davet edilmedi. Türkiye 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli'de, 28 Eylül Pazartesi günü de İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. A milli takım Ekim ayının 2'sinde Belçika, 5'inde ise İtalya deplasmanına gidecek. Tüm maçlar ATV ekranlarından futbol severlerle buluşacak.
1: Şu anda kariyerini Fenerbahçe kulübünde sürdüren milli futbolcu, milli kaleci Mert Günok 37 yaşında milli takımı bırakma kararı aldı.
5: Mert Günok, A Milli Futbol Takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 37 yaşındaki kaleci sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla milli takıma veda etti. 2012 yılında ilk kez milli formayı giyen Günok, aradan geçen yıllarda yaşadığı zorluklara rağmen milli takımdan ve hayallerinden hiç vazgeçmediğini belirtti. Deneyimli kaleci, "Çalışmak ve vazgeçmemek benim için her zaman anahtar kelimeler oldu" ifadesini kullandı. ...2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynayamamanın kendisi için çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu aktaran Günok, yaşadığı ağır sakatlığın ardından da mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı. Mert Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise milli takımın çeyrek finale ulaştığı turnuvada başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli eldiven, "Kendi ülkemin insanlarını bu kadar mutlu eden bir anın içinde olmak benim için her şeyden değerliydi" sözleriyle 2024'teki turnuvanın kendisi için önemini anlattı. Ay yıldızlı formayı 37 kez giyen Mert Günok, takım arkadaşlarına, hocalarına ve milli takımda emeği geçen herkese teşekkür etti.
0: Avrupa futbol gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının yeni sezonunun ilk maçları oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Aynı zamanda Beşiktaş'ın ligdeki diğer rakipleri de yine sahaya çıktı. İşte ilk hafta alınan sonuçlar.
5: Avrupa'nın 2 numaralı kupası Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşandı. Oynanan 18 mücadelede rekabetçi ve gollü maçlarda dikkat çekti. İlk haftada 47 kez ağlar sarsıldı, yalnızca 2 mücadele golsüz sonuçlandı. Sturm Graz Ren ve Hapoel Berşeva Dinamo Zagreb maçlarından gol sesi çıkmadı. Dikkat çeken bir husus da ev sahibi ve deplasman takımlarının 8'er galibiyet almasıydı. Haftanın en farklı skoru Zeki Çelik'in de bir gol kaydettiği maçta Juventus'tan geldi. Siyah beyazlılar Hollanda ekibi NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti. Ararat, Bournemouth, Selje, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrøm, Offi, Sunderland ve Torense tarihlerinde ilk kez bir Avrupa Ligi maçına çıktı. Portekiz 2. Lig ekibi Torense, Yunanistan temsilcisi Offi ve İngiltere'den Bournemouth ilk müsabakalarında ilk galibiyetlerini aldı. Haftanın en sansasyonel sonuçlarından birini de temsilcimiz Beşiktaş aldı. Siyah beyazlılar Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 ile geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Avrupa Ligi 15 Ekim'de oynanacak ikinci hafta maçlarıyla devam edecek.
0: Şimdi Avrupa'dan özetlere bakacağız. İlk olarak İspanya La Liga ile başlıyoruz değerli izleyenler. İspanya La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid ve Osasuna takımları karşı karşıya geldi. Atletico Madrid 3 puanı 4 golle aldı.
6: Merhabalar sevgili seyirciler. La Liga'da 6. hafta Atletico Madrid ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Top yapıyor Atletico Madrid. Llorente'ye geldi yine. Johnny tekte bıraktı. Grimaldo'nun önüne. Grimaldo çevirdi. Şut, kaleci. İkinci pozisyon, gol! Jonathan David. Aitor Fernandez enseyken topu tamamlıyor. Kale ağzında tamamlıyor Jonathan David. Atletico Madrid aradığı golü 24'te buluyor. Jonathan David'in golü. Bir kez daha izliyoruz. Jonathan David vurdu. Kaleci Aitor Fernandez çıkardı ve devamında yine o tamamlıyor. Jonathan David tamamlıyor. Atletico Madrid'i öne geçiriyor. Atletico Madrid 1, Osasuna 0. Unai Santos yaptı ortasını. Santos sekti arka tarafa. Argibide! Inigo Argibide ama maçın hakemi Hernandez oyunu durduruyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Lenormand'a yapılan bu müdahaleyi faul olarak değerlendirdi hakem.
3: Lukman'dan pas Bayena. Bir kez daha Lukman. Ademola Lukman. Şimdi David. Bıraktı. Şut ve gol. Kandilli. Asist Jonathan David. Gol Kandilli. Atletico Madrid. Farkı ikiye çıkarıyor Atletico Madrid. İkinci yarının başında bir gol daha Atletico'dan. Bu golle rahatlıyorlar işte. Faena. Sonrasında Lukman. Ademola Lukman bıraktı. Savunmadan sekti. Ardından Jonathan David. Onun pası Kangilli tamamlıyor. Kangilli. Orta geldi. Öndre'ye doğru geldi. Sekti top. Ceza alanı. Şimdi şut ve gol. Lenormand. Robin Lenormand. 3 oluyor. Farka gidiyor Atletico Madrid. 63. dakikada geliyor 3. gol. Lenormand böyle atıyor. Pas Kanginli'ye. Soluna çekti Kanginli. Top dışarıda. Aitor Fernandez. Skor belki 3-0. Atletico Madrid lehine ama Aitor Fernandez'in hakkını teslim etmek gerek bugün. Johnny gönderdi aradan Bayena. Alex Bayena. Atletico Madrid Bayena ile farkı giderek açıyor. 4 oluyor. 4-0. Maçın başından bu yana oynadığı harika oyunu bir de golle süslüyor Alex Bayena. Johnny'den harika bir pas. Savunma arkasına harika bir pas ve tamamlayan Alex Bayena. Atletico Madrid 4, Osasuna 0. Evet, son düdük geliyor. Maçın hakemi mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Atletico Madrid oluyor.
1: La Liga'nın 6. haftasında Malaga'nın konuğu Villarreal oldu. Villarreal deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
7: La Liga'da 6. haftanın kapanış maçı. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor Malaga deplasmanında. Juan Francisco Funes görüntüde. Sağ kanat. Cruz yerden oynadı. Doktor vurdu. Sekti top. İçeri indi. Dotor şans dayanında Malaga önde. Hızlı geldi Malaga. Dotor'un vuruşu. Savunmadan sekti Gulaçsi. Ne olduğunu anlayamadı ve topağlara gitti. Şimdi Freeman kalabalık içerisi. Freeman ortayı yaptı. Savunma yine. Çok kapandı Malaga. Saliba kaleci çıkarttı. Ayoze. Ayoze olmadı. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Offside yok. Freeman'la sürüyor atak. Akomaç. Akomaç çekti. Akomaç. Kaleci çıkarttı bunu da Herrero. Şimdi Akomaç. Freeman geldi. Akomaç. Son çizgi Akomaç. Ayakta Akomaç çevirdi. Vuruş gol. Moleiro. 1-1. Hak etmişti bu golü Villarreal. 1-1 oluyor Moleiro. Akomaç'ın payı büyük. Bir kez rakip ceza sahasında topla buluştu demiştik Malaga için. Onda da gol geldi. Villarreal uzun süredir yükleniyor. Daha erken de açabilirlerdi. Kendileri adına kilidi. Papkey. Boşluk buldu Villarreal. Papkey. Şimdi iyi pas içeriye Ayoze bıraktı. Papkey harika bir gol. Hazırlanış açısından muhteşem bir gol atıyor Villarreal. Ve ilk yarıda geri düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. İşte Papkey böyle aldı topu orta alanda. Bu pas Moleiro'ya, Moleiro Ayoze'ye, Ayoze tek top bacak arasından Papke'ye ve Papke boş kaleye atıyor. 2-1 önde Villarreal. Freeman, Freeman verdi pasını. Şimdi Moleiro'dan sağa Akomaç. Moleiro'ya doğru. Moleiro çevirdi ortaya. Ayoze inanılmaz müdahale sırtıyla. Sırtıyla golü önlüyor. Recio. Buchanan 3'ü istiyor Villarreal. Buchanan yerden. Mikrav tarzı direkt. Direkten dışarıya çıktı top. Şimdi Mikrav tarzı ile geliyor Villarreal. Mikael Tadze terse iyi döndü. Buchanan aradan oynadı. Masia orada, kale boş, Romero. 3 oluyor. Ve penaltı. Villarreal yine 2-1 önde ama penaltı kullanacak. Okay. Pop, yay ve gol, 3-1. Villarreal yine 3-1'i buluyor, biraz rötarlı. Katadze sakladı topu ama koruyamadı ve maç bitiyor. Malaga 1, Villarreal 3.
1: La Liga'nın 6. haftasında Real Betis'in konuğu Hetafe'de ev sahibi rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı.
8: 2 düdük çaldı, maç başladı.

Şimdi çok uzaklardan orta sahadan son anda Naim Soria. İki kalede de çok enteresan tehlikeler. Müthiş bir gol izleyebilirdik. İşte bu vuruş. Nefis de bir vuruş ama Soria yetişti. Çok iyi bir top. Şimdi kontrol geldi. Ceza sahası vuruş kaleci. Alvaro Valles yine çıkarttı. Çok önemli bir kurtarıştı ama offside bayrağı da havada. Martin Satriano. Alvaro Valles'e takıldı bu pozisyon. Sanki offside değil gibi. Anthony. Isco Calcaya. Anthony çekti soluna. Baktı kaleye. Anthony vurdu. David Soria.

0: Şimdi uzaklardan şansı da haber gitti David Soria'nın. Anthony bıraktı içeri. Troy Parrott ortaya çevirdi. Gol şansı ve top ağlarda. İlk kez bu kadar açtılar Etepe savunmasını. Troy Parrott asist. Hesapta gol. Real Betis 1-0 önde. Anthony. Cucho Hernandez. Anthony. Berkaçlar başarılı. Anthony girdi. Bitiriş kötü. Karşı top kayıpları devam ediyor. Sol taraftaki boşta Junior Firpo yerden bıraktı. Boş kale, son anda savunma. Zahit Romero çıkarttı o topu. Çok sert bir müdahale. Martin yaptıysa faul atılabilir. Mario Martin ayağa kalktığında pişman oldu. 10 kişi kalıyor Retafe. Orta. Artı 4 eklendi. Şimdi Enes'e doğru. Enes Ünal kaçırdı. Müthiş bir fırsatı kaçırdı offside. Bayez'in muhteşem kurtarışları da bugün offside bayrağına takılıyor. Son düdüğü çalıyor. Real Betis Getafe'yi deviriyor.
1: Şimdi Avrupa'nın 5 büyük liginde bu hafta oynanacak önemli müsabakalara hep birlikte göz atalım. İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da ve İngiltere'de çok önemli maçlar oynanacak değerli izleyenler. Her ligde neredeyse büyük derbiler, büyük müsabakalar var. İşte haftanın genel görünümü.
2: Avrupa'nın zirve liglerinde heyecan devam ediyor. 3 haftalık milli takım arasına tüm takımlar pozitif bir şekilde girmenin peşinde. İtalya'da gözler liderlik karşılaşması olacak Roma-Inter mücadelesinde. Sezona 4'te 4 ile başlayan iki ekip Milano'da kozlarını paylaşacak. İki takım arasında maziye dayanan rekabette son dönemde mavi siyahlılar üstün. Son şampiyon son 19 maçta yalnızca 2 kez başkent ekibine mağlup oldu. Çizmede haftanın diğer önemli karşılaşmalarında Milan Lecce'yi, Juventus Atalanta'yı konuk edecek. Sezona iyi bir giriş yapamayan iki dev, rakiplerinin oynadığı haftada kazanarak 2 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Allegri'li Napoli ise Fiorentina'ya konuk olacak. Hafta sonu La Liga'da Madrid derbisi heyecanı yaşanacak. Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk edecek. Kırmızı beyazlılar 2 puan arkasında bulunduğu ezeli rakibini yenerek önüne geçmek isterken, eflatun beyazlılarsa yarışta kan kaybetmeme hedefinde. Dünyanın en formda takımı Barcelona haftayı Sevilla deplasmanında geçirecek. 6 haftada 28 gol atan Katalanların Endülüs'te nasıl bir sonuç alacağı merak konusu. Sevilla'da son sezonların en iyi başlangıcını yaptı. Kırmızı beyazlılar 6 haftada yalnızca bir kez mağlup oldu ve 13 puan topladı. Haftanın derbilerinden biri de Fransa'da oynanacak. Le Klasik olarak adlandırılan Marsilya-Paris Saint-Germain mücadelesinde sezona kötü başlayan iki ekip gidişatı değiştirmek amacıyla karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de ligin yenilgisiz ekibi Hull City, Newcastle United deplasmanında yenilmezliğini sürdürme hedefinde. Liderlik koltuğunun bir yarısında oturan Arsenal haftayı zorlu Brighton deplasmanında geçirecek. Koltuğun diğer kayıpsız ortağı Manchester City de Sunderland'i konuk edecek.
1: Son dönemde emeklilik kararlarını açıklayan futbolculara bir yenisi daha eklendi değerli izleyenler. Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen 37 yaşındaki futbolcu Axel Witsel Belçika milli takımına veda etti.
3: Axel Witsel Belçika milli takımından emekli oldu. Kariyerini Lig 1 ekiplerinden Nice'te sürdüren tecrübeli futbolcu 37 yaşında milli takım serüvenini noktaladı. Kararını sosyal medya hesabından açıklayan Witsel, bu sefer doğru olanı yapıyorum. Gençlere ve yeni nesle yer açmanın zamanı geldi. 18 yaşında başladığımda bu kadar çok şey başarabileceğimi hayal bile edemezdim. Taraftarlara, bütün takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve federasyondaki herkese teşekkürler. Milli takımda forma giydiği süre boyunca 140 maça çıkan Belçikalı futbolcu 12 gol katkısı sağlamıştı.
1: Bültenimize basketbol haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonuyla birlikte hakem atamalarında yeni bir döneme geçiliyor.
3: Türkiye Basketbol Federasyonu yapay zeka destekli hakem ve değerlendirici atama sisteminin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Merkez Hakem Kurulu eğitim seminerinde ilk kez faaliyete geçen sistem aracılığıyla Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 3 haftasında oynanacak karşılaşmaların hakem atamaları da gerçekleştirildi. Yeni sistemde takımların ligdeki konumlarıyla hakemlerin performansları puanlandırılacak ve atamalar belirlenen kriterler doğrultusunda yapay zeka desteğiyle yapılacak. Geçtiğimiz sezonki lig sıralaması baz alınacak ve üstteki takımların maçlarında performans puanları yüksek hakemler düdük çalacak. Basketbol Süper Ligi'nde görev yapan 32 hakem geçtiğimiz sezonki performanslarına göre 4 gruba ayrılacak. Birinci gruptaki hakemler 5, ikinci gruptakiler 4, üçüncü gruptakiler 3 ve dördüncü gruptakiler 2 puana sahip olacak. Takım ve hakemlerin grupları sezon boyunca sabit kalmayacak. Her 5 haftanın ardından takımlar güncel lig sıralamalarına, hakemlerse maçlarda aldıkları performans notlarına göre yeniden gruplandırılacak. Hakem atamalarındaysa karşılaşacak iki takımın puanlarının toplamı esas alınacak. Örneğin 6 puanlık iki takımın karşılaşması 12 puanlık maç olarak değerlendirilecek ve bu mücadeleye toplam puanı en az 12 olan hakem üçlüsü atanacak.
1: Formula 1 şampiyonu Max Verstappen Silverstone'da gerçekleştirilen go-kart yarışında 100 amatör sporcuyla karşı karşıya geldi. Bakın Verstappen rakiplerini ne kadar sürede mağlup etmiş.

Max Verstappen motor sporları kariyerinin başladığı go-kart dünyasına ilginç bir projeyle geri döndü. Formula 1'de 4 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu İngiltere'deki Silverstone ulusal pistinde

0: 100 amatör sürücüye karşı yarış verdi. Verstappen bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı go-kart yarışı olan Max vs. 100'de gridin en arkasından start aldı. Hollandalı pilota tüm rakiplerini geçmesi için 35 tur ve 75 dakikalık bir süre tanındı. Ancak Verstappen sadece 14. turda tüm rakiplerini geride bırakarak mücadeleyi 35 dakikada tamamladı. Max Verstappen yarışın ardından "Yeniden bir go-kartın içinde olmak ve temellere dönmek çok güzeldi. Bana eski günlerimi hatırlattı. Harika bir gün geçirdim ve galibiyetle ayrılmak çok güzeldi" dedi.
1: Şimdi bizden bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. A Spor, Türkiye'nin spor kanalı, Türkiye'de spor haberciliğinin referans ekranı 12 yaşında değerli izleyenler. İşte A Spor'un 12 yıllık serüveni.

0: Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor 12 yaşında.
1: İddialı bir şekilde geliyoruz.
2: Son derece gurur verici bir gün bu.
0: Spor yayıncılığına dinamizmi, çeşitliliği, canlılığı getiren A Spor 2014'te yayın hayatına başladı.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı A Spor, nitelikli spor programları, usta yorumcuları, özel röportajlar ve dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutuyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası işte böyle yükseliyor değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor.
0: A Spor yeni yaşında A Milli Futbol takımımızın ve Avrupa'nın önemli ülkelerinin yer aldığı UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanını da futbol severlerle buluşturacak.
2: A Milli Futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
3: Cezalı Semih! Semih!
2: UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz Medya kanallarında.
3: Gol pozisyonu ve gol!
0: Transfer dönemlerinin güvenilir kaynağı A Spor bu yazda en doğru haberleri en hızlı şekilde ekranlara getirdi.
4: Ve çok önemli bir transfer gelişmesiyle ana habere devam ediyoruz. Muhammed Salah Trabzonspor'da değerli izleyenler.
5: Dünya tarihinin en önemli futbolculardan bir tanesi, İngiltere'de kırılmadık rekor bırakmayan bir isim Muhammed Salah Trabzonspor'da.
4: Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta o cümle gerçek oldu. Detayları senden alalım.
6: Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız transferi. Beşiktaş taraftarlara inanılmaz bir üçlü çektirmeye hazırlanıyor şu anda.
0: La Liga, Serie A, Bundesliga ve Avrupa'nın diğer önemli liglerinden özetleri izleyicilerle buluşturan A Spor, futbolun heyecanını sizlerle paylaşıyor.
7: Diouf orta şansı arıyor, çizgiye doğru gitti, çekti solla Diouf, şimdi geriye doğru oynadı, şut, Hakan! Nefis bir gol,

0: vuruşu harika bir golle yapıyor.
1: Gözler Arda Güler'de. Arda baktı. Arda vurdu. Direkt gol! Arda! Arda! Arda! Yine atıyor. Vitor'u görünce affetmiyor Arda. İnanılmaz bir gol. Perdi açtı Arda Güler.
2: Spor sadece futbol değildir diyerek farklı organizasyonlara da ekranlarını açan A-Spor, spor severlerin buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

0: A-Spor büyüyen izleyici yelpazesi ile yeni yaşını kutlarken dinamik, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla spor severleri kucaklamaya devam edecek.
1: Yeteneği. Tutku.
2: It's time for the main
1: zafer. A-Spor Spor Kanalı.
3: Böylece ana haberde ilk bölümün sonuna geliyoruz. Veda etmeden şu hatırlatmayı yapalım. Birazdan Galatasaray Trabzonspor deplasmanında oynayacağı maç öncesinde Trabzon Havalimanı'na iniş yapacak. Canlı olarak görüntüleri aktaracağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan buradayız.
4: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Ette bulacaksın.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.

0: doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Ana Haber'de ikinci bölümle karşınızdayız. İkinci bölüme derbi klibiyle başladık. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bütün gözler Trabzon'da olacak. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Papara Park'ta dev bir mücadele var. Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesinde iki takımdaki son duruma haber detayında birlikte bakalım.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor'la Galatasaray Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde istediği başlangıcı yapamayan Bordo Mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Bordo Mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinowski'nin sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray Trabzon'dan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Sezona sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalarak başlayan Sarı Kırmızılı ekip sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfred Tsingo zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı Kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece bir kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı. Sarı Kırmızılı ekip söz konusu maçlarda 7 galibiyetle 2 beraberlik yaşarken bir kez yenildi. Buruk bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı. Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
0: Trabzonspor Galatasaray mücadelesi yarın saat 20'de Papara Park'ta oynanacak ve bu dev karşılaşmada hakem Batuhan Kolak da görev alacak. Batuhan Kolak da kariyerinde bir ilki yaşayacak bu karşılaşmayla birlikte. Şimdi hakem karnesine bakalım.
2: Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Dev karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarına İbrahim Çağlar Uyarcan'la Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Gürcan Hasova üstlenecek. Müzik 30 yaşındaki Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak, kariyerinde ilk kez dev bir maçta düdük çalacak. 2016 yılında kariyerine başlayan hakem, 2024-2025 sezonundan bu yana da Süper Lig seviyesinde maçlar yönetiyor. Kolak bugüne kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken 92 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 8 kez penaltı kararı verdi. İlk sezonunda 3 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Kolak, geçen sezonda Süper Lig'de 15 müsabakada düdük çaldı. Dev maçın hakemi Kolak, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. Batuhan Kolak yönetimindeki maçlarda Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalırken Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti. Diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Batuhan Kolak 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı ve bir kez de penaltı kararı verdi. Kariyerinde ilk kez Trabzonspor maçı yönetecek Kolak, Galatasaray'ın ise 5 müsabakasında görev yaptı. Sarı Kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni gözdelerinden biri olan Batuhan Kolak, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasıyla birlikte kariyeri adına önemli bir teste çıkacak.

Trabzonspor taraftarının yarınki Galatasaray derbisinden beklentisi galibiyet değerli izleyenler. Bordo Mavililere mikrofon uzattık. A-Spor muhabiri Yunus Emresel öncelikle Muhammed Salah'ın fotoğraf çekildiği yaylaya gitti. Orada bir küçük video çekti ve taraftarı orayı tanıttı. Sonrasındaysa Trabzonspor taraftarlarıyla röportaj gerçekleştirdi. Bakalım Trabzonspor taraftarları Galatasaray maçı için neler söylemiş.

0: Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Biz de bu karşılaşma öncesi Aspor ekranlarında Trabzonspor taraftarlarının nabzını tutacağız. Ama öncesinde kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikte neredeyiz? Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın fotoğraf çekildiği Kurtdere Yaylası'ndayız. Muhammed Salah maçtan önce izin gününde tam buraya geldi. Şu an bulunduğum noktaya oturdu. Fotoğrafını çekildi. Milyonlarla paylaştı. Trabzonspor taraftarları zaten bu noktaya belki hakimdi ama milyonlar Trabzon yaylalarının, Gümüşhane yaylalarının güzelliklerini işte Muhammed Salah'ın bu paylaşımıyla gördü. Biz de artık Muhammed Salah kayası olarak anlamlanan o noktadayız. Röportajımıza 4 maçta 4 gol atan Muhammed Salah'ın paylaşım yaptığı noktadan start verelim istedik. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi yaylalardan şehire indik. Yaylada hava mis gibiydi ama Trabzon'da yağmur bizi karşıladı. Klasik bir Trabzon havası diyebiliriz. Yarın maç saatinde de yine yağış bekliyor olacak. Ama biz bakalım Trabzonspor taraftarları bu maç öncesi neler söyleyecek, onları şimdi ekranlara getireceğiz.
1: Vallahi Macaristan'dan geldim. Ben iyi bir maç bekliyorum. Yeni bir başlangıç için, takımımız için gerekli böyle bir başlangıç. Eğer yarınki maç alırsak lig bütün takımlar için yeniden başlayacak. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Salah'ın çok iyi bir gününde büyük takımlara karşı oynamış büyük bir dünya yıldızının bu maça damga vuracağını düşünüyorum. Kaleci performansımızın da iyi olacağını düşünüyorum. Çok rahatım. Yani bu sefer inanaraktan söylüyorum. Kazanmaya geldik. Kazanacağız.
2: Güzel maç olacak. Beklentim galibiyet üzerine. Eski Samsun hocasını çok beğeniyorum ben de. Bizim için en güzel hoca oldu. Kazanacağız inşallah. Stres yok. Relax.
3: Beklentimiz tabii ki kazanmak. Başka bir beklentimiz yok. Ama kadroda bir bütünlük olması lazım. Bir kopukluk gördüm ben. Yeni gelen teknik direktörümüzle bu işi başaracağımızı düşünüyorum.
0: Sizce maçın adamı kim olur?
3: Maçın adamı Muço olur.

0: yeni bir gelişim, yeni bir teknik direktör. Ama inanıyorum ki reis gereğini yapacaktır. Yani takımın üstünde zaten biraz şeyler vardı, moral bozuklukları vardı. Şimdi Muhammed Salah geldi. Ama yeni bir düzen, başkanımız da açıklama yaptı zaten. Yeni bir düzenle birlikte Galatasaray'a da yeneceğimizi düşünüyoruz. Ondan sonraki maçlarda gereğini yapacağız abi.
1: Bence yeneceğiz. Alternatifi yok. Atmosferinde güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah yeneceğiz.
2: Heyecanlı maç bekliyorum. Bayağı heyecanlıyım şu an. İnşallah yeneriz. İnşallah Salah hat-trick atar. Mutlu oluruz.
3: Maçın adamı kim olur sence?
2: Muhammed Salah.
4: Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor'un üstün olacağı bir maç bekliyorum abi. İnşallah kazanacağız. 2-1, 3-1 skor tahminim var.
5: Atmosfere güveniyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. O yüzden güzel bir maç bekliyorum.
4: Daha da baskılı oyunumuzla birlikte yeneceğimizi düşünüyoruz.
3: Maçın adamı kim olur sizce?
4: Bence Muhammed Salah abi.
5: Bence Dijo.
6: Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Altta kırmızı şeritte de görüyorsunuz. EuroLeague tarihinde ilk kez düzenlenen Süper Kupa turnuvasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin parkeye çıktı bugün ve Olympiakos'a karşı karşıya geldi. Ancak Sarı Lacivertler ne yazık ki bu mücadeleden 92-90'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Tarfin basketbol takımı Real Madrid Dubai basketbol karşılaşmasının mağlubuyla birlikte üçüncülük mücadelesine çıkacak. Bu bilgiyi de İzleyicilerimizle paylaştıktan sonra şimdi bültenimize futbol gündemiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce Trabzonspor Galatasaray derbisi öncesinde Trabzonspor taraftarının karşılaşma ile ilgili beklentilerini dinlemiştik. Şimdi ise konuk ekibe göz atacağız. Söz taraftarda diyeceğiz. Bakalım Galatasaraylı taraftarlar Trabzonspor derbisinden ne bekliyor?

0: İstanbul'un kalbinde Beyoğlu'ndayız. Trabzon Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Bu maçın olasılıklarını Galatasaray taraftarlarına sordum. 6. haftada Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Nasıl bir maç olur?
1: Zorlu bir maç olur ama kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 alırız.
0: Golleri kim atar?
1: Osimhen oynarsa Osimhen, oynamazsa Sane ve bu sefer Barış.
0: Maç bittiği zaman en çok hangi futbolcu konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
1: Yani Trabzon'da da öne çıkacak olan futbolcular çok var. Galatasaray'da da var. Kendi açımızdan oynarsa yine Osimhen ve Leroy Sané'nin de öne çıkacağını düşünüyorum bu maç.
2: 2-1 Galatasaray. Osimhen'li Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Muhakkak alacaktır diye düşünüyorum. Muhammed Salah iyi entegre oldu ama bekleneni veremediler.
3: Günün sonunda Galatasaray alır diye düşünüyorum.
0: Maçın yıldızı kim olur?
3: Osimhen.
4: Oynamazsa?
3: Barış Alper'e düşüyor.
5: 3-2 kazanacağımızı düşünüyorum. Biz de Leao maçın yıldızı olabilir. Karşı tarafı da tabii ki Salah etkisini gösterecektir.
6: Tahminim 2-1 Galatasaray alır. Biraz zorlu da geçebilir. Osimhen yok çünkü şu anda sakat. Yani belirsiz tabii. Maçın yıldızı Batrukov olur asistlerle.
7: Osimhen'siz Galatasaray beraberliği oynar. Osimhen oynarsa %100 galip gelir.
8: Osimhen oynamazsa Galatasaray'ın işi zor. Ben Okan'a biraz aslında güveniyorum. Osimhen'siz B planı yok. Onun için biraz zorlanırız diye düşünüyorum. Icardi'nin eksikliğini de çok yaşıyoruz.
9: Galatasaray 1-0 kazanır diye düşünüyorum. Golü de Batrakov atacak.
10: Evet, taraftarları dinledik. Trabzonspor taraftarı da Galatasaray taraftarı da bu derbiden galibiyet bekliyor. Şimdi derbinin tarihçesine rakamlarla birlikte göz atalım. Trabzonspor ve Galatasaray 52 yıllık geçmişlerinde 144. kez karşı karşıya gelecekler. İşte rakamlarla derbi.
11: Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan 143 maçın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı. 32 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor 159 gol sevinci yaşarken Galatasaray 197 kez fileleri havalandırdı. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor galibiyet sayısında rakibinin iki farklı önünde yer alıyor. Trabzonspor evindeki 52 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı kırmızılılarsa bordo mavilileri deplasmanda 19 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43'ü Hüseyin Avni Aker, 9'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 64 golüne Galatasaray 69 golle karşılık verdi. Galatasaray Trabzonspor'a karşı oynadığı son 10 resmi müsabakada sadece bir kez kaybetti. Karadeniz temsilcisine karşı son olarak 23 Ocak 2022'de oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Sarı Kırmızılılar, sonrasında rakibiyle 8 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Galatasaray sadece bir kez mağlup oldu. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsarken 8 gol yedi.
10: Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında dün Marsilya'yı 4-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Aynı zamanda Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano da Beşiktaş'ın başında bir ilki yaşadı.
11: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Lig aşamasının ilk maçında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk eden siyah beyazlılar, rakibini İlhan Fakılı, Václav Černý, Amir Murillo ve Ernest Pocu'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Marsilya'yı 4 golle geçerek tarihinde Avrupa kupalarında karşılaştığı bir Fransız takımına karşı en farklı galibiyetini alan Beşiktaş bu sonuçla 3 puana ulaştı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano da başarılı performansıyla dikkat çekiyor. İtalyan çalıştırıcı Avrupa kupaları kariyerinde grup ve lig aşamasında çıktığı 11 iç saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Evet. İtalyano bu süreçte 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. İtalyano ayrıca Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 7 Avrupa Kupası maçında 6 galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu. Bu başarıyı daha önce 2010-2011'de Bernd Schuster elde etmişti. Böylece 15 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor. Siyah beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de evinde oynadığı 7 maçı da kazandı. Avrupa kupalarında Midtjylland, Hradec Králové, Kaunas Žalgiris ve Marsilya'yı yenen siyah beyazlı ekip, ligde ise Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etti. Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, taraftarı önünde 19 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü. Siyah beyazlılar ligde Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Erzurumspor müsabakalarının ardından Avrupa'da Marsilya'yı da yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Pazar günü ligde Ahmet sportif faaliyetlere konuk olacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçını 15 Ekim'de deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'le oynayacak.
10: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne görkemli bir zaferle giriş yaptı ve dün Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Bu karşılaşmada çok fazla oyuncunun performansı konuşuldu. İlhan Fakalı, Çerni, Murillo ve Poku golleri atan oyuncular da aynı zamanda asist yapan Orkun Kökçü ve Olaytan da yine büyük takdir topladı. Şimdiki analiz haberimizde bu oyuncuların performansını inceledik.
11: Beşiktaş, Marsilya'yı 4 golle geçerken 6 futbolcu performansıyla öne çıktı. Siyah beyazlıların kanat oyuncusu İlhan Fakalı iç sahadaki Marsilya maçını boş geçmedi. Leandro Trossard'ın yokluğunda formayı kapan İlhan, 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ligde Çorum ve Erzurumspor maçlarında birer gol kaydeden İlhan, Marsilya ağlarını da sarsarak bu sezonki 3. golünü kaydetti. Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşayan 20 yaşındaki futbolcunun 68. dakikada bir şutu da direkten döndü. Vincenzo Italiano'yu

0: Yönetiminde bu sezon çıkış yakalayan Vaslav Černý, Fransız ekibi karşısında takımını 2-1 öne geçirdi. Ligde Eyüpspor ve Çorum müsabakalarında gol sevinci yaşayan Černý, Avrupa kupalarında Hradec Králové ve Marsilya maçlarında da tabelayı değiştirdi. Bu sezonki 4. golünü atan 28 yaşındaki futbolcu, takımını 2-1 öne geçirdiği golün ardından tribünlere koşarak sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Beşiktaş formasını 3. kez giyen yeni transferlerden Ernest Pocu da siftah yaptı. 71. dakikada Černý'nin yerine oyuna giren Pocu, 81. dakikada skoru 4-1'e getiren golü kaydetti. Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo da eski takımı Marsilya'ya gol attı. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibinden transfer edilen ve 59. dakikada skoru 3-1'e getiren golü atan Murillo, bu sezonki 3. golünü kaydetti. Kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaytan da ikişer asist yaparak öne çıktı. Orkun bu sezon 3 gol 4 asiste ulaşırken Beninli futbolcu Olaytan da 6. asistini Marsilya maçında kaydetti.
1: Çendil Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe pazar günü saat 17'de Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti sonrasındaki milli arayı ise fırsat olarak görüyor.
2: Fenerbahçe Eyüpspor maçını kazanıp milli araya kayıpsız girmek istiyor. Oğuz Aydın ceza alanında, Oğuz'un pası top ağlara gidiyor. Archie Brown atıyor. Sarı lacivertliler 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalsa da lige istediği gibi başlayamadı. 5 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan sarı lacivertli ekip 7 puan topladı. Yönetim ve teknik heyet ise milli arayı fırsat olarak görüyor. Sarı lacivertliler bu süreçte hem fiziksel hem de mental anlamda bir toparlanma sürecine girecek. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Marco Asensio, milli arada kuvvetlendirme çalışmaları yaparak yeniden ilk 11 oynayacak seviyeye gelecek.
3: Nene son çizgi pasını da verdi. Gol pozisyonu ve gol!
2: Belçika milli takımından davet alan Romelu Lukaku, 3 haftalık süreçte ekstra çalışmalar yaparak fiziksel olarak hazır hale gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal, milli takımlara davet edilmeyen futbolcular için bu dönemi kamp olarak niteliyor. Tecrübeli teknik direktör Eyüpspor maçını kayıpsız geçip milli ara sonrası skor ve oyun anlamında çıkış hedefliyor. Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
1: Fenerbahçe yönetiminden kadın taraftarlara jest geldi değerli izleyenler. Sarı lacivertli yönetim 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü nedeniyle Eyüpspor maçında 500 kadın taraftarı tribünde konuk edecek.
0: Fenerbahçe 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir proje başlattı. 20 Eylül 2011'de 41.633 kadın taraftar Kadıköy'ü doldurmuş ve dünyada ses getiren bu olay sonrası 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü ilan edilmişti. Fenerbahçe yönetimi de Eyüpspor maçına denk gelen bu anlamlı gün için harekete geçti. Sarı lacivertliler bu özel günün 15. yılında Pasolig kartına sahip kadın taraftarlar için bir açıklama yayınladı. Açıklamadaki bilgi formunu dolduran ilk 500 kişinin tribünlerde ağırlanacağı ifade edildi. Söz konusu kontenjan dakikalar içinde tükenirken Fenerbahçe sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Eyüpspor maçına gelecek kadın taraftarlar Feneryum Alt F, G, H ve I bloklarında ağırlanacak.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Gaziantep sporlu oyuncu Miteni Abena açıklamalarda bulundu.
4: The level is growing individually, so that means we are doing it great like a team.
5: Aslında bu performans, gösterdiğim performans uzun zamandır olan bir performans. Ama sadece büyük takımlara karşı oynadığımız zaman, büyük oyunculara karşı gözler biraz daha fazla üzerinizde oluyor. Biraz daha fazla dikkat çekiyorsunuz. O yüzden performansım hakkında gerçekten çok memnunum, çok mutluyum. Daha önceden oynamıştım zaten Lukaku'ya karşı. Genç takımlardayken o genkteydi. Ben de ona karşı oynamıştım. O zaman tekrardan karşılaşmak benim için gerçekten güzeldi. ama şu an için biz bu momentumu, bu ortamı korumamız lazım.

0: Tabii şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Kocaeli iyi bir takım, iyi bir ambiyansları var, iyi bir taraftarları da var. Geçen sene zaten orada oynamıştık, biliyoruz. Maçı da kaybetmiştik zaten geçen sene oynadığımız. Bizim de tabii geliştirmemiz gereken taraflarımız var. Maça fazla zamanımız yok ama odaklanmamız lazım şu kısa zaman içerisinde. Zaten takımımız da buna adapte olabileceğini düşünüyorum ben. Bunu başaracak güce de sahibiz. Fenerbahçe maçı bizim için önemliydi ama Kocaeli maçı bizim için daha önemli gerçekten. Çünkü aramızda sadece bir puan fark var. O yüzden bu maçı daha önemli hale getiriyor bir puan farkın olması. Tabii rakibimiz dediğim gibi atletik bir takım, iyi bir takım ama biz de iyi oyunculardan kurulu bir takımız.
1: Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın perdesi açıldı değerli izleyenler. Bugün saat 16'da oynanan tek maçla başladı ve yine bu saatlerde saat 20'de başka bir karşılaşma oynanacak. Haftanın genel görüntüsünü hep birlikte göz atıyoruz. Saat 16'da oynanan Bandırma Spor, Eminönü Ümraniye Spor karşılaşmasında kazanan Ümraniye Spor oldu 1-0'lık skorla. Saat 20'de ise Muğla Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü karşılaşacak. Yarının programında saat 17 seansında Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Ekenler Beton Sivas Spor maçı var. Sonrasında ise SMS Grup Sarıyer Spor, Bolu Spor aynı saatte karşılaşacak. Saat 20'de iki maç var. Turku Esenler Erok Spor'un konuğu Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük olurken Batman Petrol Spor'un konuğu ise Bursa Spor olacak. Pazar günü oynanacak maçlarla haftayı kapatacağız. Orfa Yapı Pendik Spor 17'de Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlarken aynı saatte Manisa Futbol Kulübü'nün konuğu İstanbul Spor olacak. Saat 20 seansında Mardin 1969, Metro Holding Kayseri Spor, Antalya Spor, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü maçlarıyla Trendyol 1. Lig'de 8. haftayı tamamlayacağız. Pazar günü oynanacak kulüp müsabakalarıyla birlikte milli araya gireceğiz ve Uluslar Ligi maçları oynanacak. Turkuaz Medya'nın naklen yayınlayacağı Uluslar Ligi'nde A milli takımımızın aday kadrosu da belli oldu değerli izleyenler. Ay Yıldızlılar Fransa, İtalya ve Belçika takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Bakalım kadroya kimler çağrılmış, kimler ilk kez A milli takım heyecanı yaşayacak, detaylar haberimizde.
2: A milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı ilk 4 maçın aday kadrosu belli oldu. 29 oyuncu Vincenzo Montella'dan davet aldı. Kadroya çağrılan oyuncular şöyle. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır. Savunma Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Adil Demirbağ, Bartu Elmaz, İlhan Fakılı ve Melih Kabasakal ilk kez Ay Yıldızlı ekibe davet edilen isimler oldu. Mert Günok emeklilik kararı sonrası kadroda yer almazken kaleci rotasyonunda bulunan 3 isim Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk'un Bursa Spor altyapılı olması da dikkat çeken bir diğer detay olarak kayıtlara geçti. Hakan Çağlanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi isimlerse sakatlıkları sebebiyle kadroya davet edilmedi. Türkiye 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı Kocaeli'de, 28 Eylül Pazartesi günü de İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. A milli takım Ekim ayının 2'sinde Belçika, 5'inde ise İtalya deplasmanına gidecek. Tüm maçlar ATV ekranlarından futbol severlerle buluşacak.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın derbi heyecanı var. Trabzonspor ve Galatasaray saat 20'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray futbol kafilesi de an itibariyle Trabzon'a iniş yaptı. Hemen kameralarımızı Trabzon'a çeviriyoruz. A Spor muhabiri Emre Kaplan bizi orada bekliyor. Sözü kendisine bırakalım.
3: Rezan, teşekkürler. Galatasaray kafilesi dev maç için Trabzon'a inişini gerçekleştirdi. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak'la birlikte biz de şu anda havalimanından çıkış görüntülerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Haftanın en önemli maçı şüphesiz Trabzon'da Trabzonspor Galatasaray mücadelesi öncesinde sarı kırmızılılar yaklaşık 15 dakika önce inişlerini gerçekleştirdi ve şu an itibariyle de takım otobüsüne doğru geçiyor kafile. Bugün son antrenmanını yapmıştı Galatasaray ve tabii en çok merak edilen konuların başında

0: Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Tsingo'nun durumları geliyordu. Bugün itibariyle bir deneme yapıldı aslında. Hafta boyunca Victor Osimhen bireysel olarak çalışmıştı. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından takımdan ayrıydı. Salonda bireysel çalışmalara bu hafta itibariyle başladı. Fakat takımla birlikte henüz antrenmanlarda yer almadığı için riske edilmemesi yönünde bir karar alındı ve kafileye dahil edilmediğini söyleyelim. Aynı şekilde Mario Lemina için de benzer bir durum söz konusu. Aynı maçta bir sakatlık yaşamıştı. Trabzon deplasmanı öncesinde oynayıp oynamayacağı ile ilgili durum tabii ki takip edildi ama risk almama yönünde kararını kullandı Galatasaray teknik heyeti ve sağlık heyeti. Bu isimler burada yer almayacak. Wilfried Tsingo da yine sakatlığı devam ettiği için Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosunda kendisine yer bulmuş değil. Bu isimlere eklenen son oyuncuysa Kaan Ayhan oldu. Galatasaray'ın kaptanlarından Kaan Ayhan. Kaan Ayhan da yine sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Bu arada Günay Güvenç maç kadrosunda olmayacak ama o da takımla birlikte burada yer alıyor. Takımın o da aslında saha içerisinde belki kolunda bir pozubantı yok ama takımın kaptanlarından biri gibi rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Günay da maç kadrosunda olmamasına rağmen burada takımla birlikte Trabzon'a geldi ve takımla birlikte bu atmosferi yaşayacak. Galatasaray adına 5 maç sonunda alınan 13 puan ve lider olarak devam edilen bir sezon var. En kritik maçlardan bir tanesi şüphesiz tabii ki fikstürde en zor gözüken maçlardan bir tanesi Trabzon deplasmanı. Okan Hoca'nın burada taktiksel anlamda ilk 11 anlamında yapacağı tercihler de tabii ki merak ediliyor. Victor Osimhen'in yokluğunda geçtiğimiz hafta Deniz Gül'ü görmüştük Galatasaray'ın forvet hattında. Yine aynı şekilde Deniz'in forma şansı bulmasını bekliyoruz. Savunma hattında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Abdülkerim Davinson, Roland Şalay, İsmail Jakobs şeklinde bir savunma dörtlüsü. Önlerinde Torreira ve Sara. Hücum hattındaysa, Deniz Gül'ün arkasındaki üçlüde ise sol tarafta Rafael Leao'nun başlamasını bekliyoruz. Merkezde Yunus, sağdaysa Sané şeklinde bir 11 beklentisi var. Bunu paylaşalım. Burada Sané ve Barış arasında bir karar vermesi bekleniyor Okan Buruk'un. Hücumun sağ tarafında Sané mi Barış mı, hangisine şans vereceğiyle ilgili bir soru işareti en baştan beri konuşuluyor. Ve şu anda da Uğurcan Çakır otobüse doğru geçiyor. Tabii onun adına da farklı anlamlar barındıran bir maç olacak. Kaptanlığını yaptığı, daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a karşı ikinci kez deplasmana geliyor Uğurcan. Onun adına da tabii ki farklı anlamlar içeren bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray kafilesi yavaş yavaş otobüsteki yerini alıyor. Az önce Rafael Leao'yu da gördük otobüse doğru geçerken Uğurcan'ın hemen arkasından. Galatasaray'ın yeni yıldızı, o da henüz fiziksel olarak %100'ünde değil ama artık oynama dakikaları artacak gibi. İlk başlarda, ilk iki maçta 30'ar dakikalık süreler aldı. Son maça ilk 11'de başladı. Sonrasında oyundan çıktı. Ve yarın da yine Galatasaray'ın özellikle Osimhen'in yokluğunda en önemli silahlarından bir tanesi olacak. Trabzon'da çok yoğun bir yağış var. O bilgiyi verelim. Biz akşamüstü buraya geldik. Neredeyse hiç kesilmedi yağmur. Yarın da benzer bir durum bekleniyor. Hava sıcaklığı iyi. Aslında 20 derece civarında bir hava sıcaklığı var ama yoğun bir yağış. Yarın gün boyu ve maç anında da sürmesini beklediğimiz bir yağış var. Bu atmosferde mücadelenin oynanacağını söyleyelim. Mücadeleye tabii ki ilgi yoğun. Bunu söylememize bile gerek yok. Trabzonspor taraftarları tribünleri tamamen dolduracaklar. Önemli bir maç. Kritik bir karşılaşma ve yavaş yavaş şu anda da Galatasaray takım otobüsü havalimanından ayrılıyor. Kamp yapacağı otele doğru geçecek. Yaklaşık 10 dakikalık bir yolculuk. Ardındansa artık maç saati, daha doğrusu stadyumu hareket saati takım otelinde beklenecek. Galatasaray kafilesi tarafından yavaş yavaş artık havalimanından ayrılıyor Galatasaray takımı, Galatasaray kafilesi. Yarın 20'de Trabzonspor Galatasaray mücadelesi, haftanın en kritik mücadelelerinden bir tanesi. Biz de A-Spor ekranında bu maça dair detayları, hem buranın atmosferini hem takımlara dair bilgileri izleyicilerimize paylaşmaya gayret edeceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Reza.
1: Emre Kaptan'a ve kameraman arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Tabii çok zorlu şartlar altında, şu an yağmurun altında yayın yapmaya çalıştılar. Galatasaray kafilesini havalimanından konaklayacağı otele de uğurladılar ve biz de canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bir başka canlı bağlantı noktasına gideceğiz. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saatler 20'yi gösterdiğinde

0: Kasım Paşa'nın konuğu Tümosan Konyaspor olacak. Ekip arkadaşımız İbrahim Uslu stadın orada bizi hazır bekliyor. Kendisinden son gelişmeleri alalım. İbrahim, söz sende.
1: Kasımpaşa'dan mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi bu akşam Kasımpaşa'da açılıyor. Yaklaşık olarak yarım saat sonra Kasımpaşa ile Konyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Davut Bakul Çelik'in düdük çalacağını sizlerle paylaşalım. İki takıma da küçük birer parantezle devam edelim. Ev sahibi Kasımpaşa ligin yenilgisiz takımlarından bir tanesi. Geride kalan 5 haftada 3 beraberlik aldılar. 2 galibiyetlere bu beraberliği süslediler. Ve 5. sırada yer alıyorlar puan tablosunda. Bugün de sağ ve seyirci avantajıyla Konyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisinin devamını amaçlıyorlar. Geçen hafta Ankara'da Gençler Birliği karşısında zorlansalar da son dakikalarda buldukları golle kazanmasını bilmişlerdi. Rakibi Konyaspor sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. İlhan Polut'un öğrencileri ilk 5 haftanın 4'ünden sahasından mağlubiyetle ayrılmışlardı. Geçtiğimiz hafta Konya'da Trabzonspor'u mağlup ederek sezonun ilk 3 puanına kavuştular. Bugün de deplasmandaki ilk 3 puana kavuşma arzusuyla Kasımpaşa'ya geldiklerini belirtelim. Artık maçın başlamasına yarım saatten az bir zaman dilimi kaldı. Takımlar stadyuma giriş yaptı. Yeşil zemin kontrol edildi. Artık ısınmak için her iki takımın da sahada olduğunu belirtelim ve ilk 11'lere geçiş yapalım. Ev sahibi Kasımpaşa 4-2-3-1 formatıyla sahaya çıkacak. Kalede her zamanki gibi Yani Ötesi görüyoruz. Stoper ikilisi Muanga İlye, solda Yesen, sağda Claudio Wink. Orta saha ikilisi Kerem Demirbay Mendes, forvet arkasında Rafeti, sağ açıkta son haftaların formda yıldızı Güven Yalçın, sol tarafta Ali Yavuzkol ve en üst noktada Benediçak, Beyoğlu temsilcisinin gol umudu olacak. Deplasman ekibi Konyaspor'un 11'i de şu şekilde. Konyaspor'u da sahada 4-2-3-1 formatıyla izleyeceğiz. Kalede Bahadır başlayacak. Stoper ikilisi Adil Demirbağ, Ryan, sağ bekte Uğurcan, sol bekte Masuaku, orta saha ikilisi Yetoviç, Melih, forvet arkasında To, sağda Deniz Türüç, solda Gonçalves ve en üst noktada Jackson Muleka Konyaspor adına gol arayacak. İki takım arasındaki ilginç bir istatistiği de sizlerle paylaşalım. Kasımpaşa 17 maçtır Konyaspor'u mağlup edemiyor. Bugün başka bir anlamda da bu istatistiği sonlandırma amacında olacaklarını belirtelim. Kasımpaşa haftaya Galatasaray'la oynayacak. O yüzden bugün kazanarak Galatasaray karşılaşmasına stres anlamında daha hafif gitmenin amacında Konyaspor'sa haftaya ligin güçlü takımlarından zor bir dönemden geçen Başakşehir'i evinde ağırlayacak. Biz Kasımpaşa'da mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: İbrahim Uslu'ya teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa Konyaspor maçı öncesi gelişmeleri kendisinden dinledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Avrupa futboluna, Avrupa özetlerine bakalım. Şimdi de İspanya La Liga'da 6. hafta heyecanı yaşandı. Sevilla Deportivo La Coruña deplasmanına çıktı. Endülüs temsilcisi mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
2: Deportivo La Coruña Sevilla'yı ağırlıyor. Hernández ödünü çaldı. Maç başladı. Sevilla mücadeleye başlıyor. Keyifli seyirler. Angelinho. Yeremay. İki futbolcu yerde. Oyun devam ediyor. Aubameyang. Yeremay. Yeremay. Tekrar Aubameyang. Songo. Songo döndü vurdu. Bırakadimos. Etkili bir şut çıktı. Bir Songo'dan. Luis Vicaros, ara pas geçmedi. Bir çalım orada Stasin'den. Stasin gidiyor. Stasin önü açık. Stasin ceza alanına girdi. Stasin şut, kaleci. İkinci pozisyon, vuruş ve gol. Sevilla geldi, golü buldu. Sierra. 52. dakika. Miguel Sierra ve Sevilla taraftarının sevinci. Deportivo 0, Sevilla 1, gol Miguel Sierra. İşte burada Stasi'nin Jimenez'e çalımı. Belçikalı çalımı attı. Topu getirdi.

0: çalımda uzak köşeye gönderdi. Roman'dan dönen topu Miguel Sierra doğru zamanda doğru yerde ve ağlarla buluşturuyor. Sevilla 1-0 önde. Kart çıktı bu arada. Anelinho'ya kart çıktı. Sierra yerde. Biz golün tekrarını izlerken. Kalfa doğru. Çok sert bir hareket. Anelinho'dan sarı kart kırmızı karta dönecek mi bakalım. Hernandez sarı kartı iptal ediyor. Sarı kartı iptal ediyor. Direkt kırmızı kart. Anelinho direkt kırmızı kart. Traore gidiyor. Traore şimdi pası Aubameyang. Ceza alanı içi Aubameyang. Verdi pasını. Vuruş Vlahovimos. Jensen vurdu. Kasrein riske girmedi. Kornere gönderdi. Kualiata kafa pası düşüncesi. Iglesias. Akume pasını verdi. Stasic koşuyor şimdi. Stasic topla buluştu. Geriden destek geliyor ama Stasic geri gidiyor. Vurdu. Kaleci. Leo Roman ikinci gole izin vermiyor. Stasic gole yaklaşıyor. Salas baktı kaleye vuracak. Salas vurdu. Leo Roman. Nefis bir şut çıktı. Ve maç bitiyor. Sevilla kazanıyor.
1: Evet, bu hafta sonu İspanya'da La Liga'da 7. hafta maçları oynanacak ve birbirinden kritik mücadeleler var. Zirve yarışında yakından ilgilendiriyor. Zirvede yer alan Barcelona Sevilla deplasmanına çıkacak ve aynı zamanda bütün gözler bir taraftan da Madrid derbisinde olacak. Atletico Madrid ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu zorlu maçlar öncesinde ligin ilk sıralarında yer alan takımların son maçlarına göz atacağız. Barcelona 7-2'lik bir galibiyet elde etmişti Racing karşısında. Aynı zamanda Real Madrid'de Arda Güler'in gol attığı mücadelede Elche'yi 3-2 mağlup etti. Bu özet görüntüleriyle birlikte veda ediyoruz. Ana haberin sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.
2: Barcelona Racing Santander'i konuk edecek. Camp Nou'da Muriera'dan ilk düdük geliyor. Aldı Lamin Yamal. Çekti Yamal ters kanatta ADM'i var. Aldı şimdi Cancelo. Vuracak. Cancelo! Aradan müthiş bıraktı. Rafinha gitti. Rafinha götürüyor. Rafinha açılan top. Lamine Yamal. Onun vuruşu çok cılız kaldı. Çok cılız kaldı. Bu arada penaltı kararı var. Geliyor kaptan. Rafinha geldi. Rafinha ters köşe. Rafinha ters köşe. Martin götürüyor. Martin'den yaya doğru bir libre. Yanında G'ye var. G'ye kurtardı. G'ye vuracak. G'ye. 2-1 oluyor. İlk gelişinde golü buluyor Racing. Gol Maget G'ye. Gol G'ye'den geliyor yalnız. Sainz Mazan'ın ilk topu. Martin'in orada Via Libre'yi görmesi. Onun bırakması derken Racing'den de çok güzel bir gol geldi.
3: Hemen yanında Rodri. Daha geride Cancelo. Yine kaleye.
2: Cancelo! Cancelo! Cancelo! Yamal hemen geldi. Olmadı orada. Olmayan bir topuk. Cancelo destek. Pas Rafinha'ya. Rafinha 4. gol. Rafinha 4. gol. Barcelona henüz ilk yarıdan farkı açtıkça açıyor. Rafinha. Şimdi derin topu Ademi'ye doğru. Yine Ademi kurtardı. Yerde kaldı. Bir penaltı daha. Bir penaltı daha. İşaret verildi Lamine Yamal. İlk yarı bitmeden 5. gol şansı. Lamine Yamal kaleci Aguirre Zabala. Tarihi bir ilk yarıyı önlüyor Aguirre Zabala. Yamal şimdi yakaladı. Yanında Rafinha akın akın geldi hücuma. Yamal aldı soluna. Onun vuruşu direkten dönüyor. Kornere gidiyor top. Şimdi baskı altında.

0: Çok büyük hata geldi. Çok büyük hata geldi burada. Kaleci Szczęsny golü hediye ediyor resmen. Şimdi ceza sahası. Olmo. Olmo çevirdi. Adeyemi düzeltti. Adeyemi yerdi. Penaltı. Üçüncü penaltı Barcelona için. Rafinha hat-trick için geliyor. İşaret verildi. Rafinha. Hata yapmadı Rafinha. Hat-trick yapıyor. Dani Olmo. Olmo bıraktı Yamal. Yamal şimdi aldı soluna. Baktı kaleye. Yamal vurdu. Top ağlara gidiyor. Gol. Derken bayrak havada. Şimdi iyi geldiler yine Yamal'la. Yamal taşıyor topu, bırakıyor Gabriel Jesus'a. Pres ağlara. Gabriel Jesus. Tek vuruşta çok güzel bir gol atıyor Gabriel Jesus. Zabiri bir türlü aradı, vuruş imkanını bulamadı. Adeyemi şimdi hala çok istiyor. Çalımlarla götürüyor Adeyemi. Taşıdı topu şimdi. Adeyemi kaldırdı kafasını. Düzeltti. Çevirdi. Gol geldi. Yedinci gol. Karim Adeyemi. Al at artık Lamine Yamal'a. Yamal bütün maç aradı ama en kolay pozisyonu ona. Adeyemi hazırlıyor. Gözler hakemde. Muneyra bitirdi. Barcelona şov yapıyor. Barcelona Racing Santander'i 7-2 mağlup ediyor.
1: Il Manzano işareti veriyor. Mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Sangare. Sangare çekti sağına. Sert orta arka tarafa. Şut şansı Morente. Çekti top. Şut dışarıya. Vinicius. Vinicius aradan Mbappe'ye. Kylian Mbappe girdi içeri. Mbappe çalım. Mbappe Di Toro. Offside. İşaret geliyor. Gözler Arda Güler'de. Arda baktı. Arda vurdu. Direkt gol. Arda. Arda. Arda. Yine atıyor. Di Toro görünce affetmiyor Arda. İnanılmaz bir gol. Perde açtı Arda Güler. Şaşırtmadı.
2: Yani inanılmaz gerçekten. İnanılmaz erim. Ve hani beklenen köşeye de vurmuyor. Yani bence. İnanılmaz. Yani yapmadığı ne kaldı?
3: Hiçbir şey. Yapmadığı hiçbir şey yok. Di Toro'ya da aynı şekilde.
2: Bir adım, çok ufak bir adım sola atıyor kaleci haklı olarak. Çünkü kendi soluna gelmesini muhtemelen bekliyor.
1: Ne yapacaksın ki? Nasıl dolduracaksın Arda'yı? Valverde aradan Diomande'ye, bekletmeden geldi orta. Kylian Mbappe! Kylian Mbappe gol atıyor, sakatlanıyor. Yan Diomande sevinçten çıldırdı. X-Kon katkısı Real Madrid formasıyla. Yan Diomande'nin asisti. Kylian Mbappe'nin golü. Real Madrid 2 farklı üstünlüğe taşıyor. Yan Diomande söktü aldı topu. 4 Real Madrid'li. Kaleye doğru koşuyor. Mbappe verdi soluna. Vinicius kaleye. Arda dokundu ama araya girdi savunma. Kukureya. Valverde geliyor merkeze. Birinci bölgeden çıkmayı başardı Real Madrid. Aradan nefis pas Valverde. Mbappe girdi içeri, açıyı buldu. Mbappe! Ama offside. Kylian Mbappe. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ama pozisyon tamamlanınca kalkan bayraklar bakacağız. Valera. Hadi diyor taraftarlar. Yine Morente atağın yönü. Tete Morente vurdu Kurtuğa. Direkt dibinde kurtarıyor. Tchouameni uzaklaştırdı. Redondo pas isabetli. Neto bırakıyor sağa. Valera. Orta arka tarafa Tete Morente çevirdi. Ceza sahası içi, şut dışarı. Osorio yine. Şimdi cephede geldi orta arka tarafa. Çevir. Tom Alomar çekti sağına, aradan bıraktı. Orta şansı var Elçin'in.

0: Villar, Kukureya, Espi dokundu, Mbappe pası verdi, Endrick vurdu savunma. Atak sürüyor, Espi dışarı. Carlos Espi. Jude Bellingham, Mbappe'nin önüne, Espi sağında, bu kez deneyebilir mi? Verdi pası, Espi gol! Espi gol!
1: Kamavinga'yı çağırıyor.
0: 1-2. Önce Inter galibiyeti, ardından Vallecano karşısında alınan farklı galibiyet. Elche karşısında da büyük dramalar yaşadılar, sınandılar ama kaliteyle son dakikalarda mücadeleyi kazanmayı biliyor Real Madrid.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bir

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm...

0: Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Bir reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Burke, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogan-Kavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Reklam.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde

0: de yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: hemen programa başlayalım. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Şu günlerde çokça konuştuğumuz olaylı maçlardan, büyük cezalardan geçmişe dönüp örnekler vermeye çalışacağız. Bakalım o zamanlar nasıldı? Çok değişmiş miyiz? Nerelerdeyiz? Ne olmuş? Haydi bakalım gidiyoruz. Şimdi bence önce bir 60'lı yılların başına gitmek lazım Kemal abi. Hı hı. Olaylı maçlardan biri belki de hani bambaşka bir
1: o çok başka bir şey.
0: Değerlendirmek lazım. Gençler Birliği, Fenerbahçe Gençler Birliği karşılaşması. Ama sanıyorum hani bu işin top noktalarından biri değil mi?
1: Tabii maç bir kere İnönü Stadı'nda oynandı. Hı hı. Onu bir kere altını çizelim. Dönemin Gençler Birliği Başkanı rahmetli Orhan Şeref Apak, Futbol Federasyonu Başkanlığı da yaptı biliyorsunuz. Bence Türk futboluna çok ciddi katkıları
0: oldu. Anadolu'ya Türk futbolunun açılmasını, kulüplerin açılmasını sağlayan çok önemli bir futbol federasyonu başkanıydı.
1: O zaman Gençler Birliği'nin başkanıydı. Dedi ki,
0: baksanıza
1: o yazıyı da Necmi Tanyola yazmış maç yazısını. Polisler maçlarda tribünlere yüzleri dönük olarak...
0: Onlar da maçı seyrediyormuş demek ki daha önce.
1: Evet.
0: Ve Naci Yüksel Kadri maçlardan men edildi. Cezalandırılması istenenler Şeref, Lefter, Hilmi, antrenör Sekeli ve Faruk Ilgaz.
1: Bitmedi, daha çok var. Bir kere Şeref, Lefter, Hilmi, onlar da ceza aldılar.
0: Aldılar değil mi?
1: Tabii, 6 oyuncu ceza.
0: Naci Yüksel Kadri.
1: Onlar zaten
0: zaten gitti.
1: Onlar kafadan aldı. Ötekiler de aldı. Şeref, Lefter, İlmi de aldı. Şimdi burada Orhan Şeref rahmetli maçtan evvel şöyle bir beyanat verdi. Fenerbahçe bizi yenerse ömür boyu rozetini takacağım dedi. Ne evet, diyorsun falan dediler. Evet doğru. Dedi. Bunu dedi. Açık ve net söylüyorum dedi. Neyse tabii Orhan Şeref'in bu beyanatından sonra zaten maçlar full oynanıyor. İnönü Stadı full ve Gençler Birliği'nin de çok iyi bir takımı var o zamanlar. Mesela kaleci Selçuk, Hafat, Oral, İhsan, Tugay, Tevfik, Forvet, Zeynel, Solaçık. Müthiş bir takım.
0: Fenerbahçe zorla suçlu durumuna düşürülmüştür deniyor.
1: Şimdi olay şudur.
0: 6 futbolcu, bir antrenör, bir idareci.
1: Tabii.
0: O da bayağı bir...
1: Daha başka da var cezalar söyleyeceğim şimdi. Ve... Müsabaka, detayına fazla girmeyelim. 3-2 Gençler Birliği'nin galibiyetiyle devam ediyor. Evet. İnönü'de.
0: Gençler Birliği önde.
1: Önde. Bitime 6 dakika kala, 7 dakika kala. Fenerbahçe Yüksel attı galiba. Bir gol attı. Hakem Muzaffer Sarvan, Oğuz Sarvan'ın babası.
0: Oğuz Sarvan'ın babası. Oğuz Sarvan'ı futbol severler, yani yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır.
1: Golü iptal etti.
0: Evet.
1: Saha karıştı bir anda. 3-3 yapıyor Fener. Saha bir anda karıştı. O ona bu buna, o ona bu buna dalıyor. Oo, bir felaket. Kenardan yöneticiler aynı bu Fener Galatasaray maçında olduğu gibi. Hani bench'te oturanlar öyle diyoruz ya şimdi. Onlar da daldı. Ve müsabaka yanlış hatırlamıyorsam demek ki kaç sene olmuş? 57 sene olmuş. Müsabaka bayağı bir 15 dakika falan durdu ayrılana kadar. Fakat burada parantez içinde müsabakanın durdurulması, ertelenmesi, o anda tatil edilmesi pek söz konusu değil. Neden? Şeref tribününde, yani VIP tribünü diyoruz ya şimdi. Evet. Diyelim ki 100 kişi var.
0: Evet.
1: 100'ü de asker.
0: Tabii.
1: İhtilal olmuş.

0: 60, sonrası.
1: Tabii. 60 ihtilalinden sonra neredeyse ihtilalinden bir sene 10 ay sonra falan. 60 ihtilaline komple subay. Paşasından üsteğmenine varıncaya kadar neyse var. Hakem de tabii bu bir şey olduğu için oynatmak devam ettirmek için. Neyse uzatmayalım. Maç tekrar yeniden başladı. Ve 4 dakika kala falan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şeref bir kafa golü attı. Forvet'e geçip sık sık yapardı onu. Kulakları çınlasın. Maç 3-3 bitti.
0: Yine 3-3 oldu yani.
1: Ha 3-3 oldu bitti. Bu arada rahmetli Orhan Şeref Apak rozeti takmaktan kurtuldu. Onu da söyleyelim. Ve bak ne diyor maçın bitimine 4 dakika kala evet. Forvet'e geçen Şeref'in kafa golüyle evet.
0: Temin edebildi beraberliği. Evet. Ama verilmeyen gol yok mu? Gol müydü? Nizami miydi?
1: Hangisi?
0: Verilmeyen.
1: Vallahi karışık. Ha. Yani o zaman böyle görüntü mörüntü falan filan yok. Tabii. Televizyon, menevizyon.
0: Al geri.
1: Al çekelim. Fotoğraf en fazla. Tabii. Neyse. Tabii. Aradan 2 gün geçti. 3 gün geçti. Yalan söylemeyeyim. Bir haber patladı. Fenerbahçeli 6 oyuncu işte ceza heyetinde. Daha yöneticiler şunlar bunlar. Faruk Ilgaz rahmetli o zaman genel sekreter.
0: Henüz.
1: Evet. Antrenör Zekelli.
0: Macar Hoca.
1: Macar Hoca. İşte şu şeyde ellerini böyle yapmış evet. Ya. Burada esas başka bir çok önemli yer var. Bu 6 futbolcunun yöneticilerin ceza heyetine verilmesi çok önemli değil. Bugünle karşılaştırırsak önemli de.
0: Bu arada İzmir'in Karşıyaka takımı tam kadro halinde ceza heyetine verildi diyor.
1: Ha, o da başka
0: o
1: bir şey.
0: O sırada da başka bir bayağı bir şeymiş
1: esas,
0: o sırada.
1: Esas başka bir şey var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belli olmayan bir süre
0: evet.
1: faaliyetinin durdurulması. Yani basket, ne bileyim işte yüzme, ping pong.
0: Hangi branşlar varsa.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belli olmayan bir süre faaliyetinin durdurulması. Bu bugüne kadar spor tarihimizde rastlanmamış bir teşebbüs, öyle diyelim, girişim.
0: Hani işte ihtilal dönemi tabii.
1: İhtilal
0: şey,
1: dönemi.
0: Mantık yok ki.
1: Tabii zaten federasyon başkanı şey, ne o, söyle adını, asker, beden terbiyesi genel müdürlüğü vardı o zaman. O asker, hepsi asker. Tabii o, ve o arada Fenerbahçe'de Yunanistan'a gidiyor. Çarşamba günü özel maç oynayacak. Galiba AYK'yla. Faruk abi de kafilede rahmetli. Giderken büyük bir darbe aldık, böyle bir şey olabilir mi falan diye beyanatlar verdi. Hı. Hasan Kamil, yanlış hatırlamıyorsam başkan, Hasan Kamil Sporel'in müthiş bir açıklaması vardır. Bugünkü bütün başkanlara örnek olsun, bulun okuyun, keşke getirseydim. Çok uzun değil, 3-4 cümle. 3-4 cümlelik bir şey. İşte hakiki Fenerbahçeli, hakiki Fenerbahçe içinden çıkma. Hasan Kamil Sporel kim? Zeki Rıza Sporel'in kardeşi.
0: Evet.
1: Onun öyle bir bu olaylarla ilgili muazzam bir demeci vardır. Bütün başkanlara örnek olsun. Bulsunlar, okusunlar. Her yerde vardır bulur girerlerse. Ve bu Naci Yüksel, Kadri Şeref, Hilmi 6 kişi birden ceza aldı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kişi 6 ay.
0: Lefter ne kadar almıştı?
1: Lefter galiba ya 2 ay ya 3 ay yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir şey. O zaman şimdiki gibi kadrolar 28-35 kişi tabii değil canım. 15 kişi.
0: Bittin.
1: Ve 6 kişi gidince Fener takımı kaldı 5 kişi. Hadi 2 de yedeği koyalım 7 kişi. İstanbulspor'la maç var. Ya nasıl oynayacağız? Genç takımdan 4 tane oyuncu aldılar. Genç Necati, Solaçık Engin, Santrfor Oktay. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de galiba Necmi Santraf. 6 tane oyuncuyu şeye aldılar. A takımına. Takım Samspor'la maç var. Samspor'un da iyi zamanı. Sabihler falan filan oynuyor yani. Ve İnönü Stadı'nda bir maç. Fenerbahçe İstanbulspor. Fenerbahçe B takımı diyeyim. Takviyeli A takımı. Fenerbahçe o maçı 6-2 kazandı. Can Bartu'nun en çok sivrildiği maçlardan biridir o. Ve bak burada mesela Can yok. Ne, şu Puşkas Ergün duruyor ya aşağıda, en sağda.
0: Evet.
1: Onun yanındaki Necati işte genç takımdan sağ off. Nedim Doğan en solda yeni transfer olmuş

0: Fenerbahçe'ye. O da 6 ay ceza aldı biliyorsun. Yamuk transferden. Şimdi
1: Cansu en sağda ayaktaki değil mi?
0: Naci o.
1: Öyle mi?
0: Naci, Lefter, Kadri, Özcan. Gerçi Özcan Fenerbahçe tarihini yazanlara göre başka biri de adı onun.
1: Nasıl?
0: Unuttum şimdi.
1: He, anladım. Kitaptaki hatalardan bahsediyorum.
0: Fenerbahçe'yi tamam. Kazıklayanlar, açık ve net söylüyorum. Kazıklayanlar. Açık ve net kazıklayanlar. O Özcan'ın ismi
1: İyi niyet var diyelim biz.
0: İyi niyet falan yok abi. Bilmemezlik var, atma var, adam kandırma var, her şey var. Yanındaki Atilla, Özcan'ın, Hilmi ve kaleci Şükrü abi. Şimdi Fenerbahçe ve ertesi gün hangi gazetedeydi? 61 Milliyet'te olabilir. Yalan söylemeyeyim. Saat 6. Cezalı 6. Fenerbahçe 6. İstanbulspor küçük kartla 2. Küçük rakamla.
1: He, o meşhur bir öyle şey vardı. 6-6-6 muhabbeti.
0: Tam 6'da o zaman böyle saat yok. Kronometre falan. Bizim İlhan, rahmetli Mustafa amcanın oğlu İlhan değiştiriyor tabelaları. Tam Fener 6. golünü attı. İnönü'de saat vardı skor tabelasında. O da tam 6'ydı.
1: İlginç.
0: Onun için saat 6. 6 cezalı. 6, Fenerbahçe 6. Küçük İstanbulspor 2. Bu peki, çok tarihi bir olaydır. Ben şunu hatırlıyorum hafızamda. Hiçbir takımın futbol, yani bir futbol takımının 6 oyuncusu birden ceza almamıştır bir maçta. Hatta bu ceza alanlar arasında unutmuş arkadaşlar, bir de rahmetli babam var, o da 6 ay aldı.
1: O ne?
0: Lisans işlerini yapıyordu. O da tabii, o da sahaya dalıyor. Herkes daldığında 6 ayda o almıştı. Bu çok tarihi bir olaydır. Ama 6 ceza tabii tarihidir de bir de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün faaliyetinin bir süre dondurulmasına.
1: Sonra nasıl o oldu? Hızın alın diyor arkadaşlarım. Onu
0: yani o olmadı. Bu cezalar.
1: Ne yapıyorsunuz ya falan diyenler, aklı selim sahibi
0: tabii,
1: insanlar
0: Ankara'da,
1: çıktı herhalde.
0: Tabii Ankara'da askerde de var.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Ve ama bu 6 o cezalı oyuncu cezalarını çektiler. Tahkim mahkim yok o zaman.
1: Tabii. Peki bir 10 yıl kadar sonra aşağı yukarı bir Ankara Gücü Beşiktaş var.
0: Evet, Ankara'da.
1: 70'li yılların başı.
0: Evet.
1: O da enteresan.
0: Baba Gündüz teknik direktör Beşiktaş'ta.
1: Şu Beşiktaş kadrosuna baksana Kemal abi.
0: Necmi Mutlu yardımcısı.
1: Sanlı abi falan da var.
0: Sanlı, tabii Arap Yusuf en başta rahmetli. Onun yanındakini buradan çıkartamıyoruz. Sanlı, Necmi abi, Baba Gündüz, Sabri, Zeko, altta Nihat, rahmetli Vedat. Ergün Galatasaray'dan geldi. Baba Gündüz getirmişti. Şimdi bu Ankara Gücü Beşiktaş maçında da Yusuf oyundan atıldı. Bizim rahmetli Yusuf.
1: Yusuf'un oğlu.
0: İtişler, kakışlar falan. Netice itibariyle Ankara Gücü Beşiktaş'ı yendi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de tünelden içeri girerken
1: Sabri beyin sarsıntısı geçirdi.
0: Tabii,
1: Yusuf oyundan atıldı. Maçı Ankara Gücü 1-0 kazandı.
0: Tabii. Ve maçtan sonra, yani maç bittikten sonra Beşiktaş soyunma odasına giderken arbede çıktı.
1: Öyle bir resim de var.
0: Var mı? Mesela ben çok iyi hatırlarım. Bizim rahmetli Vedat'ı.
1: Ankara Gücü futbolcusu Erman da tedbirli olarak ceza kurumuna sevk edilmiş.
0: Tabii.
1: Artık bilmiyorum, tanıyor musunuz bu Erman'ı bir yerden?
0: mesela bizim Vedat... Az kalsın öldürüyorlardı. Merdivenlerden uçacaktı. Vedat'a daldılar bizim Beşiktaşlı. Yani büyük
1: Vedat Okyar rahmet.
0: Tabii büyük bir adet. Hatta Baba Gündüz bu maçtan sonra görevi bıraktı Beşiktaş'ta. Ve son bir hafta kalmıştı veya iki hafta, yalan söylemeyeyim. Necmi Mutlu Beşiktaş'ı antrene etti yani teknik adamını.
1: Evet.
0: Necmi Mutlu yaptı. Son bir maç mı iki maç mı ne bak. Arbede'den de bak aşağıda şeyler var, görüyor musun? Fotoğraf var bak. Tavşan Sami.
1: Evet şurada.
0: Tabii. Bak Sabri'nin haline bak. Görüyor musun? Bu da çok şeyli bir maçtır. Olaylı bir maçtır.
1: Evet.
0: Düşün, Gündüz Kılıç gibi bir adam Beşiktaş'taki görevini bıraktı bu maçtan sonra.
1: Peki yakın tarihten iki örnekle bu bölümü noktalayacağız. Bir 2008'de Galatasaray-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı var. Meşhur Volkan ve Lincoln'un ön plana çıktığı yakın tarihte, ki o da bir... Evet.

0: yıl olmuştu. Var mı işte o maçtan bir görüntü? Lugano orada, Lincoln orada. Cüneyt Çakır hakem. Gergin bir maçtı gerçekten. Volkan ve Lincoln arasındaki çok bir şey değişmemiş.
1: Tekmeye tabii. Bak abi.
0: Burada Volkan cezayı kesmiş.
1: Daha bir tekme daha sallayacak. Şimdi acaba
0: Ümit Karan
1: Volkan,
0: geliyor.
1: Acaba Volkan kaç maç ceza aldı bu hareketlerden sonra?
0: Volkan o zaman 3 maç ceza almış.
1: Vay anasını çok vermişsin zaten.
0: Yok 6 maç ceza almış, düzeltiyorum.
1: Şimdi oldu.
0: 6 maç ceza almış ama tahrikten dolayı 4'e inmiş.
1: Hatta kaldırsaydınız tamamen ya. Niye veriyorsunuz ya? Ağır tahrik var deyip tamamen kaldırsaydınız. Ya Türkiye'de.
0: 6 maç alıyor. Tahrikten dolayı 4'e iniyor.
1: Bak sevgili Ender.
0: Volkan Brezilyalı futbolcu maçının cinayet sebebi demiş. Kendisine ana avrat küfrettiğini iddia etmiş. Cüneyt Çakır Türk hakemliğine kara gecelerinden birini yaşattı diye bir şey var. Ahmet Çakır'ın
1: o dönemde Çakır, yazısı ya, Ahmet var. Ahmet Çakır'ın işi o. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Keşke futbol özerk olmasaydı. 92'de çıkan 3813 sayılı yasayla. Keşke olmasaydı. Keşke.
0: Ya... O da beceremiyoruz demek şu evet. Senin söylediğin.
1: Bize uymuyor kardeşim ya.
0: Yakın bize tarihten abi. Volkan bize Lincoln çok kavgası. Volkan'ın 6 maç aldığı, ceza aldığı, sonra 4'e indiği olaylı gün. Yani
1: şu yaptığı gerekirse, hareketi gördün mü Volkan'ın?
0: Aynı noktada devam ediyoruz.
1: Ölebilir adam ha.
0: Tabii diz
1: nereye vuruyor ama? Görüyorum. Ölebilir tabii, adam yani ha. Cinayete teşebbüstür bu. 3 maç.
0: Selçuk, aferin. Volkan. 3 değil 6 maç. 6 maç 4'e iniyor.
1: 4'e iniyor abi işte.
0: PFDK Galatasaray Türk Yurtu Çelik Önermişler'e Lincoln'e tekme atan yani Volkan'a 4 maç ceza verdi. Şeklinde bir...
1: Hayır zaten 4 vermiş 6.
0: 4 vermiş ama burada bak haberde 4 gözüküyor ben çocuklar.
1: Tekme atan kırmızı.
0: Demek ki takvimde onu onamış. Şu haberde öyle var çünkü tabii. Bakın.
1: Tahkime itiraz etmiş, tahkim de onamış.
0: Evet. Peki bir de yine o dönemler aynı sıkıntılı, hayli sıkıntılı dönemlerdi. Bir yıl sonra 2009'da yine bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Burada Volkan'ın 4 maç cezası, önce 6 maç olarak belirlenen ceza ağır tahrik altına geçen 4 maça indirildi diyor burada da.
1: Ama ceza kurulu zaten 4.
0: Fenerbahçe 4'e de itiraz etmiş. He.
1: Ceza kurulu 6 düşünüyormuş 4 vermiş sonra.
0: Lugano, Gökhan Gönül ve Lincoln'de bir maçtan men cezası almışlar. Evet diğer bir yıl sonraki derbiye geçelim. Bu da o derbide. Bu 12 Nisan 2009 Arda. Galatasaray'da Arda ve Emre görüyor. Emre Aşık. Fenerbahçe'de Lugano ve Semih. 4 kırmızı kart var bu maçta da. Baksanıza. Boğazlara yapışmalar. Ne yapıyorsun diye arkadaşım. Var mı bir fark? Ha şu çok güzel görüntüdür. Bir önceki ona geliriz tekrar. Roberto Carlos ile Lincoln şöyle.
1: Şimdi Brezilyalılar değil mi abi?
0: Ne yapıyor bunlar diye o kenarda. Öyle bakıyorlar. Harika, şimdi birazdan harika. Gelecek. Bu Arda Semih'in yüzünde artık ona yumruk mu diyeyim ne diyeyim, birisi boğuyor birisi yumruk atıyor Allah
1: aşkına. Bak şunlara bak abi.
0: Bak ne yapıyor bunlar ya diye. Harika. Roberto Carlos'la Lincoln'un seyredişi
1: harika,
0: harika görüntüdür.
1: Harika.
0: Ama yani baya yumruklar tabii. Şeyler boğaza yapışmalar falan ve buradan çıka ne çıkıyor biliyor musunuz? Arda 3 maç, bakın az önce görüntü şeyi gördük. Emre Aşık 2 maç, Sabri 2 maç, Lugano 5 maç. Arda nasıl maçı almış ya? Baksana ha. Arda onu gıtlaklıyor oradan mimlemle yapıyor. Emre Açık Lugano 5 maç almış. Lugano boğaza yapışmıştı. Semih 3, Volkan yine var 3. Yani 6 oyuncu burada ceza alıyor. Toplamda 8-11 maç 14-16-18 maç ceza çıkmış. Vay be. Adnan Polat'a 45 gün hak mahrumiyeti.
1: Ha şahsı değil mi?
0: Galatasaray'a 1 maç sağ kapatma, 1 maç seyircisiz oynama.

0: şey değişmiyor. 10 yıl önce, 10 yıl sonra. Bıraktığımız yerde duruyoruz. Aynı noktada, aynı yanlışları yapmaya devam ediyoruz.
1: Bu arada başka şey de var. Sabriye'de 2 maç.
0: Sabri var, Sabri var. Toplam 20 maç fatura, evet. Yine bir geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakın sizi bugün artık belki de çok az insanın hatırladığı bilinmeyen bir takımla tanıştıracağız.

0: bilinmeyen bir takım diyorum. Vallahi ben dahil birçok insan böyle bir takımın varlığından belki de haberdar değildi. Yani ben işte bu programı yapmaya başladığımızdan beri tabii.
1: Sen nereden haberdar olacaksın kardeşim ya?
0: 46 ile 65, 40 kaç? Evet, 46 ile 65 arasında var bu takım. Yok, seyretmemize imkan yok zaten. Ama çok duymamışız da. Çünkü yani bağışlayın, tırnak içinde garip bir takım bu. Neden garip olduğunu şimdi anlatacağım. Şöyle bir doktora tezinden alıntı var önümde. Türkiye'de futbolun iş dünyasıyla yakın temasında öncü olan bir örnektir. Bu sonradan biliyorsunuz. İstanbul Sporlar, Siirt var, şunlar bunlar. Şimdi AŞ olan futbol takımları, sahipli futbol takımları var. Bu ilk örnek. Türkiye'deki ilk örneği Adalet Futbol Takımı. Çok enteresan. Adalet Futbol Takımı 1946 yılında Adalet Mensucat diye bir fabrika var.
1: Battaniye yapıyor özelliği. En büyük
0: bir özelliği. İkinci Dünya Savaşı sonrasında o dönemlerin hani önemli işleri tabii bunlar. Yani doğrusunu söylemek gerekirse futbol dünyasına yatırım yapıyor o aile.
1: Bir önemli işleri daha var. Parantez açalım. Hı. Unutturma bana. Süreyya Sineması'nı bilir misin Kadıköy'deki?
0: Bilmez miyim?
1: O da onlarındır.
0: Aa.
1: Tabii.
0: Opera binası gibi. Tabii.
1: O da yani Süreyya Sineması'nı onlar yaptırmıştır. Sonradan kime hibe ettiler? Belediyeye galiba, yanlış hatırladım.
0: Adalet kurucusu Süreyya İlmen, 2. Abdülhamit döneminin ünlü seraskeri Rıza Paşa'nın oğludur diye bir not var önümde. Şimdi nedir bu Adalet takımını önemli yapan biliyor musunuz? Büyük transferler yapıyorlar. Para var. Bir özel firmanın takımı.
1: Tabii.
0: Ve hiç görülmedik bir şekilde inanılmaz para harcayıp transferler yapıyorlar. Hiçbir zaman böyle şampiyonluk vesaire yok. Ama çok enteresan sonuçlar, büyüklere kök söktüren tabii maçlar, büyük takımlar karşısında alınan önemli galibiyetler var. Adalet takımı İstanbul 5. Amatör Küme'de başlıyor, yükseliyor, 1. Lig'e kadar.
1: Tabii.
0: Öyle bir para desteği var ki takıma, bu şekilde yükseliyor. 49-50'de 2. Küme'ye yükselmiş. 49-50 ve 50-51 sezonlarında 2. kümede şampiyon olduğu halde terfi maçları yok o zaman. Geçememiş tersini düzeltiyorum. 1. kümeye çıkabilmek için de işte Fenerbahçe'nin 7 oyuncusuyla anlaşıyor. Onu birazdan anlatacağız. Çok enteresan, transfer bedeli olarak o ürünlerin yapıldığı tezgahları veriyorlarmış. Onlar çok ciddi para o zaman.
1: Yani tezgah verirlerken tezgahtan gelecek parayı, o evet, üretilen üründen gelen parayı.
0: Gelen parayı.
1: Tabii.
0: Ve mesela Küçük Erol kendisi için özel olarak satın alınan 9500 liralık bir tezgah karşılığında profesyonel mukavele yapmış. Bakın sene 1950, 9500 lira. Tabii. Ben bilmiyorum da sen ne diyorsun Kemal abi?
1: Ev alırsın.
0: Ev parası.
1: Tabii.
0: Ve Türkiye'de bir enteresan not daha söyleyeyim. 1951-52 sezonunda Türkiye'nin ilk profesyonel yabancı oyuncusunu alan da bu takım.
1: Tabii, Oscar.
0: Arjantinli defans oyuncusu Jose Alberto Valdivesio, Oscar diye tanınıyor.
1: Biz Oscar diyebiliriz.
0: İlk yabancı futbolcu Arjantin'in San Lorenzo, hani öyle şey de değil. İspanya'da Atletico Madrid'de oynuyor. Ardından Real Zaragoza'dan Adalet futbol takımına geliyor.
1: Yalnız Oscar defans oynamazdı çok. Yani şöyle söyleyeyim sana.
0: Ön libero gibi mi?
1: Bugünkü orta saha
0: gibi.

0: Lan yani öyle söyleyeyim.
1: Çok enteresan ama tabii. Ya. İlk yabancı futbolcu.
0: Tabii Oscar. Ne goller attı.
1: İlk yabancı futbolcu bu takımda. İlk iş dünyasının sahibi olduğu takım olma özelliği bu takımda. Ve Adalet takımı 1951-52 sezonunda ikinci küme A grubunu hiç yenilmeden, hiç berabere kalmadan şampiyon olarak bitiriyor. B grubu şampiyonu Beyoğlu, ama amatörden profesyonele geçme yok demişler. Ama öyle bir baskı olmuş ki tabii parasal güç de var. Basın gücü,
0: Profesyonellik ilan edilmiş.
1: Evet. Diyor ki o zaman biz de profesyonelliğe geçelim. Dayanamıyor federasyon bu baskılara ve Adalet takımı ve Beyoğlu Spor'la beraber, Beyoğlu Spor'a da yarıyor bu, 1952-53 sezonundan itibaren profesyonel ligde yer almaya başlıyor. Yani şeyde, birinci ligde 7 sezon kalmış Kemal abi.
0: İlk başlarda işte bir dördüncülük,
1: 3 kere ilk 5'te yer almış.
0: Bir dördüncülük, bir beşincilik benim aklımda kaldığı kadarıyla, ama yani şöyle, o zaman bütün takımları ezen diyeyim, kimse alınmasın, Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a da kök söktüren bir takım.
1: Örneğin 53-54 sezonundan skorlar var. Galatasaray'ı 4-1 yenmiş. Vefa o dönemin önemli takımı 6-2 yenmiş. Bir yıl sonra, 10 gün sonra 6 haftadır yenilmeyen Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmiş, bir önceki sezonun şampiyonu. Yani
0: tabii.
1: Önemli yani, skorlar
0: ama ne
1: elde
0: oyuncular
1: etmiş.
0: Var. Demin gösterdiğiniz bu.
1: Şimdi Fenerbahçe ile o transfer olayı çok şey konuşulmuş tabii. O dönemde.
0: Şöyle.
1: 7-8 oyuncuya transfer teklifi gidiyor. Hatta yani verilen paralar çok büyük paralar o günün paralarıyla. Fenerbahçe bu durumdan bayağı muzdarip oluyor.
0: Tabii Osman Kavrakoğlu rahmetli, o zaman başkan Fenerbahçe'de. Demokrat Parti milletvekili, Büyük Millet Meclisi reis vekili aynı zamanda. Profesyonelliğe geçtikten sonra herkes mukavele imzalayacak tabii. Rahmetli Osman, ben abi derdim, beni çok sık çağırırdı eve, konuşurduk, sohbet ederdik futbol hakkında. Yani şimdi geçmiş gün tabii, parayı o kadar iyi hatırlayamayacağım. Diyor ki 5.000 lira mukavele yapacaksınız. Profesyonel olacaksınız. Bunlar diyorlar ki ya 5.000 çok az. Şeyimiz öyle, gücümüz öyle. O zaman evet. Para mara yok ki. O arada da işte Adalet fabrikası diyelim. Adalet evet. Kulübü diyelim. Bunlara bu paranın iki mislini, artı biraz evvel bahsettiğin gibi battaniye dokunan tezgahlardan yapılan satıştan da kar.
1: Oradan da büyük para geliyormuş.
0: Tabii. Ve bunu kıramıyorlar. Selahattin Samim Halil, efsane takımın haf hattı komple gitti. Yani öyle. O Fenerbahçe tarihinin bir numaralı efsane takımıdır. Hiç kimse
1: alamadı. O Adalet takımını bir verebilir miyiz ekrana çocuklar?
0: Ya işte bak, burada bu Ayhan Galatasaray'da da oynadı en kenarda. Kaleci Ömer. Oscar işte orada bak. Bıyıklı. Evet. Gökçen. Santraf. Sonra emekli olduktan sonra Dalyan'da beraber de oynadık. Rahmetli Selahattin Torkal. Selahattin efsane Torkal. Sahibi. Ahmet Karlıklı Galatasaray'da da oynadı. Erol Keskin meşhur efsane takımın. Küçük Fikret Erol Süper evet. Eftar Halit. Yeni vefat etti. 2-3 sene oldu. Bu şey. Salim. Galatasaray'da da oynadı. Deli Turan. Öyle lakabı çıktı. Kusura bakmasın kimse. Fener'e transfer oldu sonra. Fener yani.
1: Cahit Çandan falan.
0: Cahit abi ondan sonra. Yani.
1: Salim.
0: Salim işte en başta. Cavut. Yani. Bunların hepsi Galatasaray'da şurada. Ama Fener'den o 3 kişi geçtikten sonra Erol Keskin de gitti. Kısa bir süre sonra. Hatta. Bakın bunu zaman içinde Adalet fabrikaları sahibinin kızı kimden evlendi?
1: Kim evlendi?
0: Fenerbahçe'nin meşhur santriforu Canavar Burhan'la. O zaman Canavar Burhan da Adalet'e gitti.
1: O 5.000 lirayı kabul etmemişler ya, her futbolcu 8.000 lira, 200 lira aylık. Ayrıca iki tane battaniye makinesinin karı.
0: Büyük.
1: Yani nerede 5.000, nerede 8.000. Üzerine maaş, bir de iki battaniye makinesinin karı.
0: 3 misli. Ve yeni profesyonel olun. Büyük paraya. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bu transfer aşağı yukarı

0: Adam başı 15 bin lira falan.
1: 15 bin lira da iki ev parası değil mi?
0: Sen ne diyorsun? Bize köşk vereceklerdi 63 yılında Moda'da. Babama yalvardılar geri al diye, babama para yok nasıl alacağız ya dedi, 27 bin liraya.
1: Düşün.
0: 3 katlı köşk, bahçede elma ağaçları, malta, erikler, mekte. Düşünebiliyor musun? E gittiler. Yani çok kişi adalete bu veriler sayesinde, çok kişi gitti adalette oynadı. Bak ben buraya bir not aldım. Kaleci Ömer'i söyledim. Sen öbür kaleci kim biliyor musun? Yani kalecilerden biri. Burada yok, burada yok.
1: Şey, burada ama benim önümde şey var.
0: Nerede?
1: Liste var galiba, bakayım. Burada var mı, var mı, var mı?
0: Buradaki takımlarda yok. Yok. Benim önümdekilerde.
1: Tamam. Kim abi?
0: Fecri Ebcioğlu.
1: Oo. bu meşhur Yaşa Fenerbahçe şarkısının düzenleyicisidir aynı zamanda da. Abi, aranjörüdür.
0: Tabii. Adaletin.
1: Ama Türk televizyonlarının da 70'li yılların duayenidir bizim mesleğimizin.
0: Tabii.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Fecri abi yedek kalecilerden biri. Oynadı. Oynamadı değil. Sonra mesela bakıyorum. Ahmet Karalıklı'yı, Gökşen'i söyledik. Salim'i, Erol Keskin'i söyledik. Halil orada zaten Hafat'tı. Selahattin Samim Halil. Fenerbahçe'nin efsane Hafat'tı, komple gitti adalete. Bak burada Halil Özyazı'yı bak. Antrenör var ya arkada. Evet. O Fenerbahçe'nin efsane solafı. Bir yanında Selahattin Torkal, öbür yanında Erol Keskin, Fenerliler. Turan, Ahmet Karlıklı.
1: O kadar paraya.
0: Tabii. Ayhan.
1: En iyi derecesi 3 kere 5.
0: İlk 5'e girdi. 2-4-1-5 galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, 2-4-1-5.
0: Ama şeyin senin bu işi hazırlayışının temelindeki şey şu. İlk defa bir firma tarafından.
1: İlk, Türkiye'de ilk. He,
0: finanse edilen bir futbol takımı.
1: Yani iş dünyasının ilk defa bir futbol takımını finanse etmesi, satın alması ya da sahibi olması diyelim.
0: Sahibi.
1: Türkiye'de ilktir. Bir de güzel bir başka bu olayın yönü de ilk yabancı futbolcunun da bu takımda oynuyor olması. Tabii. Türkiye'deki ilk yabancı futbolcuyu transfer eden takım, bugün pek çok kişinin adını bile bilmediği Adalet futbol takımı ve iş dünyasının para yatırdığı, sahibi olduğu ilk takım.
0: Şu fotoğraf kalabilir mi arkadaşlar? Sakın kaldırmayın. Bu İnönü Stadı.
1: Evet.
0: Yere bir bakar mısın abi?
1: Oo. Aşağı yukarı toprak diyeceğiz biz ona, bir
0: ya, çim falan olsa, yok. Toprak olsa neyse, başka bir şey ya.
1: Arada taşlar falan var.
0: Ya ne diyorsun sen ya?
1: Kramponlara baksana ayakkabılara.
0: Ya ben sana bir şey diyeyim, aslında dünyada araştırıp bunun bir konuyu, yani bilmiyorum kim yapar yazar da, bir futbol sahasında basketbol maçı, Avrupa Şampiyonası düzenlendi.
1: Ya, yaptık burada.
0: Güreş düzenlendi. Evet. Cemal Kamacı'nın boks maçı burada yapıldı. Sirk geldi buraya. Sirk, sirk. Bildiğin sirk. Atlar, hatta, hayvanlar, filler.
1: Hatta öyle yabancı bir filme de konu olmuştur ya, o sirke gelirler falan.
0: Düşünebiliyor musun? Ve bu sahada Allah'tan, Allah yardım etti de, bu bir kuşak, yani ne mikrop kapılır oradan bilmem, ondan anlamam. Yani bir 50-60 kişimiz ölmedi Allah'tan. Düşünebiliyor musun abi?
1: Peki Adalet futbol takımını bu şekilde tanımış olduk. Bir döneme 1946 yılından 65 yılına kadar varlığını sürdürüyor. Fabrika sıkıntıya düşünce, o iş sıkıntıya düşünce direkt futbola yansıyor. Takım da yavaş yavaş tarih sahnesindeki yerini alıyor ve yeşil sahalardan çekiliyor. Beşinci kümeden bugünkü adıyla işte Süper Lig seviyesindeki profesyonel lige ve Atatürk Kupası'nı kazanıyor. Yılın takımı diyenler var. Bu şekilde yaptığı sansasyonel transferlerle futbol tarihimizde ayrı bir yeri var.
0: Bir kişinin
1: Adalet
0: ismini
1: takımı.
0: Daha anmak zorundayız. Fahri Sömer rahmetli. Bu Adalet'in o transferlerini, o kadrosunu kuran adamdır. Hmm. Fahri abi. Sonra bir süre sonra da Karagümrük'ü almıştır eline. Kadri Aytaç'ı Karagümrük'ten, Galatasaray'dan Karagümrük'e transfer eden adamdır.
1: Yani işte.
0: Bir başka şey daha, biraz yeni bu. Fatih Terim'i ilk yazıp bulan adamdır. Adana Demirspor'da. Fardis Omer.

0: beni zorla maça götürdü İnönü'ye. Dedim baba dedim yapma iş güç var dedim. Bir gittik Feriköy Adana Demirspor oynuyor. 150 seyirciye ya var ya yok. Baba dedim beni neye getirdin bu maçı? Dur oğlum dedi bak dedi Adana takımında bir 9 numara var dedi.
1: O zaman
0: Santrfor oynuyor Fatih. Dedim seyret dedi ya onun için getirmedim. Baktım çok atletik bir yapı, zeka falan filan. Ne haber dedi. Dedim tamam baba teslim oluyorum iyi ki gelmişiz dedim. Sonra Galatasaray'a geldi zaten Fatih.
1: Peki şimdi unutulmaz anlar diyeceğiz. Bakalım hangi unutulmaz anı takip edeceğiz? Efendim bir dönem biliyorsunuz daha önce de yaptık. Sahanın içinden röportajlar falan vardı. O dönemin yayıncı kuruluşu sahanın içine girip işte TRT'ydi vesaireydi. Röportajlar yapabiliyordu. Maçtan hemen sonra sıcağı sıcağına röportajlar yapılabiliyordu. Teknik direktör isyanları. Bakın Hikmet Karaman nasıl isyan ediyor. Teknik direktör isyanları. O anlara şöyle bir gidelim gülümsetelim sizi.
2: Kardeşim bak bu ter. Ter bu ter.
3: Hocam neye isyanınız ne hocam?
2: Lan maç bitti isyan neye? Ne güzel maçı yönetiyorsun. Baskı yiyoruz olabilir. Ama daha neyi oynatıyorsun? Saatik gösteriyor. Kardeşim geçen hafta İsmet Arzuman maçın gözlemcisi 9 veriyor. Kaseti bende. Bülent Cavuzat'ın kaseti. İsmet Arzuman'ı izlesin. Şimdi de ulan ne güzel maç yönetiyorsun. Yazık değil mi bu mücadeleye? Ne yani uzatıyorsun?
3: Ayıp. Hocam kasıt mı var? Bir hata mı var?
2: Ne yapıyor kardeşim? Golü bekliyor. Adamı oyuna sokmadı 4 dakika. 5 dakika niye sokmuyor?
1: Neden isyan diyor biliyor musunuz? Kocaeli İnönü'nde 1-0 önde. Galiba Beşiktaş maçı mı bu? Hangi karşılaşma bu? 2002-2003 sezonu. Ben Beşiktaş maçı diye hatırlıyorum. Lazarov'un golüyle 1-0 önde deplasmanda. Ama sonra 87'de bir gol yiyor 1-1 oluyor. 90+5'te yemiş golü ona isyan ediyor çok uzattı diye. Hikmet Karaman.
0: İşte
1: 90+6'da hatta. Ahmet Dursun iki arkadaşıyla offside'dayken skoru belirledi diye de bir şey var bak. Beşiktaş Ahmet Yıldırım 1-1 yapıyor. Ahmet Dursun 2-1 yapıyor. Sene kaç? 2002-2003. İstikamet diye de bir manşet var o dönemde. Bülent Bey dediği de Bülent Yavuz herhalde. Bülent Bey'e diye
0: alttan olabilir. Hakem değil mi?
1: Ahmet Dursun artı 96'da iki arkadaşıyla offside'dayken skoru belirledi. O da enteresanmış ya. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Bir başka teknik direktör isyanına gideceğiz şimdi. Yine belki de Yılmaz Hoca'ya, Yılmaz Vural'ın üzerine yapışan bu olaydır. Bir bakalım nasıl yaşanmış. 2008-2009 sezonu Kocaeli Spor'u kümede tutmaya çalışıyor Yılmaz Hoca, Yılmaz Vural. Ve Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 2-2 berabere maç, son anlar bakın ne oluyor. Yılmaz Vural bakın. Golü yiyince Yılmaz Hoca'nın tepkisi. Burada da bir maç 5 dakika uzatılmışsa bu sürede biter. 1 dakika daha niye uzatıyorsun diyor. O uzatmada bu sefer de Fenerbahçe Kocaeli Spor'a golü atıyor. Ve Yılmaz Vural bir kez daha verelim o görüntüleri ya. 2-2 maç. Yılmaz Vural bir baştan saatine bakıyor. Şu anda dua ediyor Yılmaz Hoca. Saati gösteriyor 4. hakeme. Ne yapacağız diyor. Maç bitmeli artık diyor. Ve gol yiyince işte böyle yıkılıyor Yılmaz Hoca. Evet. Bu iki tebessüm ile hatırladığımız hatırayı o unutulmaz anlarda sizinle paylaşmak istedik.
0: Bu hangi maç?
1: İşte o maç bu. Değil mi çocuklar? Fenerbahçe Kocaeli Spor maçı.

0: Semih değil mi? Veriyor pası arabasını. Veriyor Semih.
1: Bu ise mi o ya?
2: Bu da müthiş olmuş.
0: Ha, Uğur Boralo.
1: Sonra Kocaeli Spor 2-2 yapıyor yanılmıyorsam. Ve sonra bu 2-2 giderken işte Yılmaz Hoca'nın, Semih Şentürk'ün golü, Yılmaz Hoca'nın yerlere düşmesine, çöküp kalmasına
0: Alex neden olan var, gol.
1: Bak. Alex de var, evet. Yılmaz Hoca işte bu durumda. Evet. Peki bir sonraki bölüme geçelim. Bir futbolcu, bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyu tanıtacağız size. ...1995-96 sezonuydu. İlk kez ülkesinin dışında top koşturacaktı o oyuncu. Ve Danimarka'dan gelen bir başka oyuncu daha vardı önce. Uche ile Brian Nielsen beraber gelmişlerdi.
0: Sol bek, evet.
1: Ama Uche ile ekürüleşen ve efsaneleşen Jes Hök oldu. Uche Hök ikilisi... İşte Falko Stumpf gibi, Bülent Popescu gibi,
0: tabii.
1: Zago'yla, unuttum şimdi kimdi o?
0: Ahmet Yıldırım oynadı bir aralık falan yani.
1: Ronaldo gibi, Ronaldo Zago gibi. Evet. Yani böyle futbolumuzda yer etmiş çok önemli ikililerden, stoperlerden biri tabii. Oldular. Jes Hök'ten bahsedeceğiz. Çok enteresan bir stoperdi, ayağına çok hakim. Akıl koyan, savunmaya liderlik eden bir stoperdi Jes Hök.
0: Sertti de.
1: Evet.
0: Fakat genelde sertliği ön planda olan stoperlerin teknikleri biraz zayıftır. Oyunu görmeleri de o kadar çok net değildir. Yani iyidirler ama biraz eksikleri vardır. Şimdi bu Jes Hök olayı.
1: Bu 95-96 sezonunda bir sarı kartı bile yok bakın. Ha. Sert ama o kadar tabii. Aklıyla oynuyor ki. Ha.
0: Bu transferi enteresandır. Jes Hög'ü kim yurt dışında izleyip Fenerbahçe'ye getirmiştir?
1: Alişen dönemi.
0: Alişen dönemi de kim getirdi ama dışarıda izleyip. Bu da bizim kör ülke rahmetli.
1: Evet.
0: Dalyan sahasının hakemi. Rahmetli ya.
1: Arkadaş Adan abiler falan var.
0: Datku geliyor arkada. O da yardımcı antrenör galiba o dönemde. Şimdi kim bu Jes Hög'ü Serkan orada rahmetli? Yurt dışında seyredip de bunu alalım, bu bizde çok iş yapar.
1: Diyen kim?
0: Diyen. Bunu dedikten sonra da ya hiç aklını mı kaçırdı sen, Danimarka'dan gelip de burada oyuncu mu oynar falan filan diyenlere
1: tepki
0: rağmen.
1: Alan.
0: Ben buna sabaha kadar futbol bilgim açısından kefilim diye Alişen'i ikna eden adam. Kulakların çınlasın Selim Soy'dan.
1: Oo, Selim abi mi?
0: Tabii. Selim'cim kulakların çınlasın. Jes Hög'ü Fenerbahçe'ye transfer eden diyeyim. Ya parasını o vermedi tabii de. Selim Soy'dandır. Geliyor, seyrettim diyor. Evet, çok iyi diyor. Çok iyi iş yapar. Alalım bunu diyor. Karşı çıkanlar oluyor tabii. Ya Danimarka'dan adam mı gelir buraya falan filan diye. Geldikten sonra da herkes Selim'e Allah razı olsun, iyi ki gidip seyretmişsin, teşekkür et. Etti yani. Ve Fenerbahçe'de tabii hele şey Uche ile ikisi yan yana müthiş bir ve Jes Hög bizde gittik yani Fenerbahçe'den bizden gittikten sonra Türkiye'den gittikten sonra da oynamaya devam etti. Topu mu bırakmadı yani.
1: Chelsea'ye gitti ya.
0: Aşağı yani anladın mı?
1: 33 yaşında Chelsea'ye
0: evet,
1: gitti.
0: Evet, evet.
1: Ama ne oldu? Şey maçında 95-96'da geliyor. Toplamda 4 sezon, 30 sezon evet. Dahil 4 sezon oynuyor. Sonra son yılında işte Beşiktaş maçında bir çizgiden elle çıkardığı top var. Orada herkes bir anda günah keçisi ilan ediyor.
0: Yani o giren golü çıkartıyor adam. Diyor ki dayanın diyor.
1: Uche'nin bacağının kırıldığı tabii, şey. Tabii. Aynı maç. Uche'nin bacağının kırıldığı
0: bacağı
1: maç.
0: Kırıldı.
1: O kadar aynı. Dramatiktir ki o.
0: Evet. Evet. Ya bu Uche var ya, bu
1: Cesög'ün kafayla attığı gol.
0: Bu Uçe var ya. Rahmetli Serkan bizim kulübün biliyorsun idari müdürü.
1: Serkan Acar.
0: Bir gün dayanamamış anlattı bana, dayanamadım abi indim dedi soyunma odasına dedi. Maçtan sonra. Demiş ki ya bir dakika demiş şu formanı tutmam lazım senin. Uçe'nin. Şaşırmış herif tabii. Oğlum, ya Kemal abi hiç ter yok dedi ya. Ve böyle bir şey olur mu adam 90 dakika top adamın formasını hep merak ediyordum. En sonunda dayanamadım indim dedi.
1: Ben bakayım. Mi yanlış görüyorum ha, yoksa?
0: Ver bakayım şu formanı demiş aldı. Ya demiyor yo, öyle demiş yani Uçe.
1: Evet, yaşlandığı için gözden çıkarılmıştı o sezon. O,
0: Chelsea'ye gitti sonra.
1: 33 yaşındayken Fenerbahçe'de gözden çıkarılıp Chelsea'de oynamaya
0: amatör
1: başladı.
0: Amatör kümeye gitmiş yani İngiltere'de.
1: Tabii. Yaşlı diyorlar. Ya bizde artık işe yaramaz diyorlar. Chelsea alıyor. Cesög bu da attığı goller, kafa golleri meşhurdu. Ama sert ve akıllı bir futbol oynamasına rağmen az kart görürdü.
0: Tabii.
1: Bu sezon o Uçe'nin bacağının kırıldığı sezon o maçtaki elle çizgiden çıkardığı toptan sonra
0: lanetlendi.
1: Bir türlü sevilemedi. O sezon Heygün de son sezonu oldu. Cesög böylece
0: şimdi top kaptırıp da gol yedirenler kulüplerde, takımlarda hiç lanetlenmiyorlar.
1: Şu anda yanına sokulabilecek bir forveti yok Fenerbahçe'nin. Yani Cesög'ün seviyesinde bir
0: savunmacısı.
1: Forveti mi dedin? Stoperi yok.
0: Yok evet. Tabii nerede? Yarısı yok.
1: Yanına sokulabilecek yok yani. Yarısı yok.
0: Yok be abi nerede? Yarısı yok ya.
1: Yani değil mi? Aynı fikirdeyiz.
0: Yarısı yok.
1: Müthiş bir futbol aklı vardı. O savunmayı ileri çıkarışı yani savunmaya akıl koyan da bir oyuncuydu. Ayağına da hakimdi. Öyle savunmadan dandun top çıkarmazdı.
0: Bir şey söyleyeyim sana Ender. Güzel bir yere geldin. Bir parantez açayım lafına. Kemalettin bizim futbolun en iyi ön liberolarından biridir. Yani ön libero sistemi.
1: Bu dönemin oyuncusu işte.
0: Ön libero sistemi Türkiye'ye getirildi Pereira tarafından ve ilk oynayan Kemalettin ön liberoyu Türkiye'de. İşte Hök'le Uçe sayesinde hiç en küçük bir umut olmayan Kemalettin Türkiye'nin en iyi ön liberosu oldu. Neden? Arkadaki ikili yakınlaşmayı biliyor. Derinliği almayı Kemalettin'i de biliyor. Yani
1: pozisyon bilgileri var çünkü.
0: Evet.
1: Ona göre pozisyonu alıp ne zaman yaslanacaklar, ne zaman boyunu kısaltacaklar.
0: Aynen
1: o başka
0: öyle.
1: Bir şey.
0: Aynen öyle.
1: Ağzına sağlık Kemal abi. Keyifli bir program oldu. Değerli izleyenler, hoşça kalın.

0: hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorduk.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzını sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: Aspor Radyo. Takım oyununa hoş geldiniz. Dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Hafta sonu birbirinden zorlu maçlar var. Şüphesiz gözler Trabzonspor Galatasaray maçında olacak. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş Şamet deplasmanında, Fenerbahçe ise Eyüpspor'la karşı karşıya girecek. Uluslar Ligi öncesi milli takımımızın aday kadrosu açıklandı. Bu akşam yine futbola dair ne varsa bu masada olacak. Her şeyi konuşacağız, her şeyi değerlendireceğiz. Çok değerli isimlerle birlikte Abdullah Ercan, Ahmet Akçam ve Kartal Yiğit bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş, iyi yayınlar.
0: Diyelim ve haftanın maçıyla, Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasıyla takım oyununa startı verelim.

0: dev maç. Trabzon'da dev maç. Trabzonspor Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu maça dair konuşacak çok şey var. Maçın hakemi de belli oldu. Her şeyi konuşacağız. Abdullah Hocam, bu derbilerden futbolcuyken çok sayıda oynadınız. Hem Trabzonspor formasıyla hem Fenerbahçe formasıyla derbilerin havasını en iyi bilen isimlerden birisiniz.
1: Evet.
0: Sezonun hemen başı, telafisi olan bir derbi ama derbi de derbidir diyerek ben topu atayım size.
1: Vallahi çok telafisi olacak mı bilmiyorum çünkü ciddi anlamda bir puan farkı var arada sevgili Cüneyt.
0: Ve son sezonlarda aslında erken haftalarda kaybedilen puanlar da lig sonuna yansıyor.
1: Yani kapatmak zor oluyor. Çünkü yarınki derbi de bu puan açısından çok kıymetli. Tabii iki taraftan ayrı ayrı bakmak lazım. Trabzonspor'da derbi öncesi çok çeşitli gelişmeler oldu.
0: En başta hocam.
1: Onu anlatacaktım. Önce biraz Galatasaray'ı konuşalım. Tabii Galatasaray son 4 maçını kazandı. İstim üzerinde tabii kullanamayacağı oyuncular çok önemli Galatasaray'da. Osimhen gibi, Singo gibi, Lemina gibi. Bunlar olsaydı daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ama buna rağmen yine Galatasaray'ın belli bir oyun kalıbı var. Yaklaşık 4 senedir taşıdığı bir oyun pratiği var. Bunlar hep Galatasaray'ın lehine avantaj. Trabzon cephesinde şöyle bir durum var. En büyük sorun, hocanın yeni gelmesi tabii ki artı bir motivasyon katacak ama aradaki 6 puan fark çok kritik. Neden kritik? Bir kere Trabzonspor'un kadrosu bu sene büyük hedefler için kuruldu. Çok önemli oyuncular aldılar. Tabii ligin 6. haftası itibariyle bir mağlubiyette bu kadar geri düşmeyeceklerdir, istemeyeceklerdir. Onun için Trabzonspor için bence daha önemli bir maç. Aynı zamanda Thomas Reis'in açıkçası biz ne oynatacağını şu an bilmiyoruz. Topa sahip olacak bir oyun mu oynatacak Galatasaray'a? Yoksa daha çok geçişe, ki ona uygun oyuncuları var ki Galatasaray'ın sevmediği bir oyun bu. Hücum geçişleri, böyle bir oyun mu oynatacak? Tabii sen de biliyorsun, burada hocalarım da bilir, Kartal da bilir. Hocanın ilk gelmesi mutlaka bir reaksiyon verdirir. Hı hı. Evet. Mühim olan bunun devamlılığı, ki bu çok önemli. Tabii Trabzonspor'un bir iç saha, seyirci ve saha avantajı var. Bunu özellikle bu sene sattığı kombineden de çok net anlıyoruz. Full bir stadyum önünde oynanacak. Tabii Trabzonspor'un kaybetmeye kesinlikle tahammülü yok. Onu söylemem lazım. Yani bu maçı yarışın içinde var olmak adına, milli araya moralli girmek adına mutlaka kazanmak zorundalar. Galatasaray için kazanamasa bile kaybetmemek, berabere kalmak çok sorun teşkil etmez. Bir de tabii madalyonun öbür yüzü var. Beşiktaş Ahmet'te ne yapacak? Fenerbahçe iç sahada Eyüp'ü ne yapacak? Bunlar da hep böyle bir haftaya sıkıştı. Biraz da sonra teknik konularla ilgili fikirlerimi de söyleyeceğim ama böyle bir giriş yapmış olayım.
0: Ahmet Hocam'a da sorayım. Bir yandan da isterseniz hocam bir muhtemel 11'lere bakalım.
2: Tabii,
0: hep birlikte.
2: Memnuniyetle.
0: 11'ler ışığında nasıl bir maç bizi bekliyor Trabzon'da? Derbiler kolay değildir. Her derbinin kendine göre zorluğu vardır. İki takım açısından da hemen 11'leri ben izleyenlerle, sizlerle paylaşayım. Üzerine konuşalım. Trabzonspor ve Galatasaray'ın 11'lerini hazırladı arkadaşlarımız. Onana, Cabral, Savic, Vivu, Pina, Melih, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Francolino 11'iyle sahada olmasını bekliyoruz. Trabzonspor'un konuk ekibin Galatasaray'ın 11'i. Uğurcan olacak kalede büyük ihtimalle, her zaman olduğu gibi. Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Şalai, Sara, Torreira, Yunus, Leao, Sané ve Deniz Gül 11'iyle Galatasaray'ın da Trabzon'daki zorlu derbiye çıkmasını bekliyoruz. 11'ler böyle hocam. Bir tarafta Trabzonspor, bir tarafta Galatasaray'ın 11'ini verdik. Muhtemel 11 tabii. Hocalar bilir 11'i. En evet. Doğrusunu onlar bilir. Onu da yarın maça bir saat kala gibi öğreneceğiz ama bu 11'ler ışığında nasıl bir maç bizi bekliyor? Görüşleriniz önemli. Siz de çünkü derbilerin havasını hoca olarak çok yaşamış bir isimsiniz. Neler söylersiniz 11'ler ışığında?
2: Sevgili Cüneyt, bazen hocalar bile 11'i bilmiyorlar. Maç başlayana kadar her zaman değiştirme şansları var. Derbiler zordur ama keyiflidir. Yani kendi adıma o derece keyifli, heyecanlı ki baskısı büyük maçlar ki bunlar. Mümkün olsa da sadece büyük maç oynasak, derbi oynasak derdim. Tabii önce skor çok önemli. Daha hazırlık döneminde hep şunu dedim. 6. haftayı lider bitirmek çok önemliydi. Psikolojik avantajı yakalamak için. O zaman belki de birçok kişi yarışın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçmesini bekliyordu. Ama öyle transferler yapıldı ki 4 tane şampiyonluk adayıyla lig başladı. Ve şu anda zirvede Galatasaray ile Beşiktaş'ı yan yana görüyoruz. Arada bir puan fark var. Puan açısından Abdullah Hocam değindi. İlk yarıyı lider bitirmek çok büyük bir avantaj olacağı için Trabzon'un kaybı halinde puan farkı 8'e 9'a çıkar. Bu sene Trabzon çok zorda kalır. Keza öteki takımları da düşündüğümüzde Beşiktaş Galatasaray kazanırsa büyük avantaj yakalarlar. Şimdi kadrolardan yola çıktığımızda ben kendi düşüncem Sanan'ın yerine Barış'ı bekliyorum. Çünkü Okan Hoca hep Barış'la oynamayı düşündü. Galatasaray'ın orada oynayacağı oyun da aşağı yukarı belli. Her ne kadar ön alan baskısını Galatasaray çok önemsese bile Trabzon

0: deplasmanı, seyirci baskısı, hocanın yeni olması, futbolcuların duydukları yeni bir heyecan ve ligde kazanma mecburiyetleri Galatasaray'ın en büyük zorlukları olacak. O yüzden mümkün olduğunca güvenli oyunu tercih edecekler. Tabii Osimhen'in olmaması Galatasaray'ın son dönemde konuştuğu en önemli konu. Eğer Trabzon'da Osimhen olmuş olsaydı oyun da bambaşka bir oyuna evrilirdi. O yüzden böyle bir başlangıç bekliyorum Galatasaray'dan. Trabzon'dan da benim beklediğim aslında çok farklı değil. Çünkü imza töreninde reis, evet önce defanstan başlayacağız cümlesini kurmuştu. Ben o cümleden şunu anladım. Trabzonspor'un orta saha başta olmak üzere defansif yönde ciddi eksikleri var. Önce bunu düzeltmeyi hedefleyecek. Bu milli arada çok önemli, hem Thomas Reis için hem de Trabzon için. Yalnız bu maç belki de hocanın zamanı olmasa bile kaliteli futbolculardan oluşan bir takıma sahip olduğu için yine de defans güvenliğini Galatasaray gibi o da alabilecek durumda. Kaldı ki geçiş oyunlarında önde Salah'la, Aral'la yapabileceği çok şey var bu çıkarsa. Kaldı ki önde Frankl'ün oynadığı takdirde o da geçiş oyunlarına çok uygun bir futbolcu. O yüzden Galatasaray bunlara son derece önem vermek zorunda. Çünkü Galatasaray gibi takımlar geri koşturulmayı sevmiyorlar. Galatasaray şu an belki de Abdullah Hocam'ın saydığı kalite, oyun, uyum, bunların hepsi çok büyük bir avantaj. Ama bir tane dezavantajı var. O da Osimhen'in yanında şu an bazı futbolcuların form seviyelerinin düşük olması. İşte Sané mi, Barış mı? Aslında ikisi de iyi olmadığı için bu tercihler yapılıyor. Zaman Galatasaray'ın lehine çalışıyor. Eğer Trabzon'dan da galip dönerse, hatta yenilmeden dönerse, bence ilk 6 hafta için Galatasaray bulunduğu yerden memnun kalacak. Çünkü her ne kadar milli ara nedeniyle birçok futbolcu milli takıma gitmiş olsa bile dönüşte ben daha iyi bir Galatasaray olmasını bekliyorum kendi adıma.
1: Kartal Yiğit, derbiler malum, sen bir gazeteci olarak hepimizden iyi biliyorsun. Sadece sahada kazanılmaz, tribünde de kazanılır, taraftarla da kazanılır. Evet. O ambiyansla da kazanılır, motivasyonla da kazanılır. Yani bu açıdan ev sahibi olmanın avantajıyla da kazanılır. Birçok parametre var galibiyet için. Şöyle bir tartıya koyduğunda neler söylersin dev derbi için?
2: Şimdi ben de Abdullah Hoca'ya katılıyorum. Yani bence Trabzonspor'un daha çok kazanmaya ihtiyacı var. Şimdi Galatasaray, evet, ligin yenilmezleri arasında Kasımpaşa ile beraber şu ana kadar. Şimdi Galatasaray'ın ne yapacağından çok ben Trabzonspor'un ne yapacağını merak ediyorum. Şimdi Galatasaray çıkış yapmaya hazır bir takım rolünde. Sezona belki evet çok böyle oyun olarak isteyerek başlamasa da skor olarak baktığınız zaman kaybetmedi. İyi oynayan Beşiktaş'ın kaybettiğini düşünürsek. Şimdi Trabzonspor şu kısa dönemde bence çok büyük çalkantılar yaşadı. Bence de yaşadı. Hocanın olayı, işte istifa etti, geri döndürüldü. Sonrasında tekrar bıraktı. Bir hoca arayışı, Hüseyin Hoca çıktı. O mu kalacak, gidecek mi? İşte en sonunda Thomas Reis üzerinde mutabakata vardı Trabzonspor yönetimi. Getirdiler. Şimdi burada Galatasaray kazanırsa Trabzonspor'un liderle arasında hakikaten henüz 6. hafta bittikten sonra bayağı bir fark oluşmaya başlayacak. Yani o yüzden Trabzonspor'un en azından ben yenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu mentaliteyle oynayacaklar. Yani şimdi çok doğru, biz şimdi Samsunspor'dan Thomas Reis'in az çok yapabileceklerini biliyoruz ama Samsunspor ile Trabzonspor arasında hakikaten o dönemki Samsunspor'la şimdiki Trabzonspor arasında dağlar kadar fark var. Kısıtlı imkanlarla, transfer yasağının olduğu bir dönemde Thomas Reis bana göre çok çok iyi işler yaptı. Hatırlayın, Samsunspor o dönemlerde kafaya oynuyordu. Yani ilk üçteydi bir ara. Bayağı öyle götürdüler. İlk dörtte götürdü. Sonra
1: ayrılmasında sürpriz olarak değerlendirdi.
2: Sürpriz, kimse beklemiyordu yani. Neden ayrıldı? Hepimiz şaşırdık. Neden ayrıldı? Şimdi Trabzon'un başına geldi. Ben hocanın Trabzonspor'a bir hava katacağını düşünüyorum bir kere. Bu maç mı olur? Milli aradan sonra mı olur? Onu bilemem. Ama hava katacaktır. Evet, yıllardır bu işin içindeyiz hepimiz. Hoca değişikliklerinin ertesi maçlara olumlu anlamda %90 civarında katkı yaptığını gördük. İstisnalar var, bazen tutmuyor zaten. 2-3 hafta devamlı bir yenilgi silsilesi devam ediyor. Rice bu katkıyı yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü Trabzonspor son yılların en geniş kapsamlı transfer operasyonunu gerçekleştirdi. Yani sadece bir Salah'ın gelişi hemen hemen bu o geçmişe baktığımızdaki bütçeleri zorlayacak nitelikte. Şimdi sezon başlarken Ahmet Hoca da zaten ona vurgu yaptı. Dört takımın birden hepimiz şampiyonluk yarışının içinde olacağını konuştuk. Hala da konuşuyoruz. Yani şu an biten bir şey yok zaten. Henüz ligin 5 haftası sona erdi. Şimdi Trabzonspor adına hem bu yukarıdan kopmamak hem de moral bozukluğuna gitmemek adına önemli bir maç. Ha, burada ne olur? Beraberlik çıkarsa ben iki takımın da moralmen bir çöküntüye gireceğini düşünmüyorum. Yani Galatasaray zaten şu an itibariyle Trabzon zorlu bir deplasman. Yani kadrosuna baktığımız zaman bütün takımlar için zorlu. Yani Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de zorlu bir deplasman. Galatasaray için de zorlu deplasman. Beraberlik bence Galatasaray'ı hiç yormaz. Trabzonspor'da yeni hocasıyla çıktığı ilk maçtan lider Galatasaray'a karşı yenilmemiş olur. İki takımın da belki böyle daha çok kontrolle oynayacağı bir 90 dakika sanki bizleri bekliyormuş gibi geliyor. Şimdi kadrolara baktığımız zaman işte orada da Franco Leni oynuyor. Yanılmıyorsam 11'de ilk kez oynayacak. O yüzden neler yapabileceğini tam bilmiyoruz ama Beşiktaş'ın Midland'da oynadığı maçlardan biliyorum. Bir ara geniş listeye de girmiş. Galatasaray'ın da listesinde deniliyordu. Genç bir oyuncu. Hareketli bir oyuncu. Bence iyi bir transfer. Ya onun neler yapabileceğini görmeliyiz. Kadro olarak ideale yakın bir kadro Trabzonspor'da şu an. Galatasaray'da da öyle, bir Osimhen dışında. Normal. Hocanın dediği gibi yani belki Barış, bence de Barış da oynayabilir. Öyle bir kadro çıkabilir. Yani iki takım da idealine yakın kadrolarla mücadele edecek. Ya Galatasaray geçtiğimiz hafta kazanarak yavaş yavaş o çıkış görüntüsünü bence verdi. Oyun olarak da, özellikle oyun olarak. Yani kazanmayı ayrı tutuyorum. Kocaelispor kolay bir rakip değil. Zorlandı. Kazandı. Daha da farklı kazanabilirdi. Çünkü gerçek santroforunun olmamasına rağmen pozisyonlar buldular ve nitekim 3 puanı aldılar. Ya Galatasaray'ın da bu maçı kazanarak çıkış yakalama maçı olarak görebiliriz. İki takım da milli araya sorunsuz girmek isteyeceklerdir. Ama bence de kim daha çok ihtiyaç halinde derseniz ben de ev sahibi Trabzonspor derim.
1: Tabii Abdullah Hocam 7 puanı var bu maç öncesi Trabzonspor'un.
3: Evet, çok az.
1: Beraberlik haline 8 yapar. Beşiktaş kazanırsa 15 olur. Galatasaray 14 olur. Gerçekten farklı. İşte
3: aslında
1: galibiyete ihtiyacı var Trabzon.
3: Ya beraberlik üzmez dedim iki tarafı aslında ama beraberlik Galatasaray'a yarar.
1: Tabii.
3: Neden? Bir derbi atlatıyorsun. Trabzon gibi önemli bir deplasmanı kaybetmiyorsun. Muhtemelen lider olarak gireceksin milli araya. Bu Galatasaray'ın yenemiyorsa en çok da işine girer. Esas madalyonun öbür tarafına bakmak lazım. Yani sezon başından beri gerek fiziksel gerek oyunsal anlamda ciddi sorunları olan bir Trabzonspor. Hala bir oyun arayan Trabzonspor. Ki geçen sene Kartal'ın dediğine %100 katılıyorum. Bir önceki seneye 15 kişiyle bu ligi tamamlayan, bu sene her bölgede birkaç alternatifi olan bir Trabzonspor var. Ama hala bir oyun oturtamadı. Hala Salah'ı bir maç haricinde çok efektif kullanamadı. Hala Türkiye Ligi'nin gol kralı formsuz oluyor. Ondan dolayı Franco Lino oynayacak. Yani hala böyle bir sürü sorunlarla boğuşan bir Trabzonspor ve dolu tribünler önünde taraftarın desteğiyle bu maçı kazanmayı bekleyen bir Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor ne yapmak zorunda? Aslında Trabzonspor'un bence hocasının belirleyeceği taktik sadece bu derbiye mi özel olacak? Yoksa bundan sonra Trabzonspor'un gideceği yol haritasında hep oyunu mu seyredeceğiz? Bence burası çok kritik. Hoca şunu düşünebilir. Ya ben yeni geldim. Bir derbiyle oynayacağım ki çok bence bu cesur bir davranıştır. Hoca için çok önemli. Biliyorsun bazı yazılar çıktı. Bu derbiyi geçin öyle geleyim diyen hocalar da varmış. Doğruysa tabii. Ama yani hoca
1: reis tam tersine hoca Sayın Başkan da, konuğumuz oldu biliyorsunuz.
3: Evet.
1: Bir an önce gelmek istedim.
3: Belki hoca bunu
1: İlkisa nasıl gelirim demiş. Başkan da jetini gönderip
3: evet almış. Belki bunu hoca avantaja çevirmek evet. düşünüyor. Bir daha Galatasaray derbisi oynamayacak içeride. Değil mi Ahmet hocam? Kazanır. Gülüyorsun evet, ama öyle değil midir evet, yani?
0: Kesinlikle çok önemsiyorum.
3: Yani
0: zaten böyle karşılıklı diyalog olsun diye de ben kısa bir devreye gireyim. Belki de Onyeçu ile başlayacağını düşünüyorum. Senin o soruna ben bu maça özel hoca mutlaka ayrı bir hazırlık yapacak, ayrı bir oyun oynayacak. Çünkü puanla başlaması hatta galibiyetle başlaması çok önemli.
3: Ben o Francolino tercihinin altını doldurmak için onunla başlayacak dedim. Kadrolar gelirse onu da doldururum altını da. Hocam şu var. Şimdi Trabzonspor'un çok önemli oyuncuları var. Kalecisi çok önemli. Dünya yıldızı var. Bu maça özel Galatasaray'ın da özellikle son Lizbon'daki oyundan bazı alıntılardan bir taktik belirleyeceğini zannediyorum. Ne gibi? Şu an Galatasaray'ın sevmediği oyun nedir? Rakibin yapacağı geçiş hücumları. Özellikle orta sahada kaptırılan bir top sonrası iyi bir dikine pas. Belki Salah'ın, belki Aral'ın, belki oradan iyi bir şut atacak Muçi'nin desteğiyle böyle bir geçiş hücumu planlayabilir bu maça özgü. Çünkü Thomas Rice'ı nasıl analiz ediyoruz? Samsun Spor'dan konuşuyorum. Ön alan baskısı yaptıran, geriden oyun kuran, değil mi? Özellikle iki tane 8 numara iç orta sahayla oyun oynayan, ki o oyuncular bu hocanın çok planında önemli oyuncular. İki tane etkili, süratli kanat oyuncuları olan bir oyun planı sergiliyor ve baskılı bir oyun. Ha, baskı geldik. Onu bu kadroyla yapar mı? Orada tartışması var. Şimdi hocam Francolino tercihini de şöyle izah edeyim. Galatasaray'ın iki tane, üç tane problemli yönü var oyunda. Bir tanesi dediğim gibi hücum geçişlerinde sıkıntı yaşıyor Galatasaray. İkincisi Galatasaray'ın yani stoper bek arasına atılan kısa derin paslarda sorun yaşıyor ki Francolino tam bu oyuncu, bu profile uygun oyuncu. Şimdi Onyeçu'nun formsuzluğunu düşünüp bir de böyle bir oyun gelişirse Onyeçu oraya çözüm üretemez. Onyeçu'yu biz nasıl biliyoruz? Kenardan o Pina gelsin, burada oynarsa Cabral gelsin, kessin ortayı. Onyeçu o zaman çok Dursun. Etkili ama hocam Onyeçu hızlı yürüyemiyor. O kadar formsuz ki evet. bir de sen bu maçı kazanmak zorundasın. Bir de Francolino çok hareketli, özellikle Davinson'la Abdülkerim'in sevmeyeceği oyuncu profili. Bence Francoli ile başlaması eğer başlarsa sevgili Cüneyt çok doğru diye tercih ediyorum.
2: Bence de.
3: İkinci bir şey ben bu oyunun orta saha tarafında Galatasaray'ın daha hakimiyet kuracağını düşünüyorum. Yani Melih, Fabinho, Muçi üçlüsüne Sara, Torreira, Yunus üçlüsünün avantaj olarak daha önde olduğunu düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ın oyunu genellikle Trabzonspor yarı sahasında set oyununa dönebilir. Ki Galatasaray bunu Lizbon'da bile oynadı. Onun için Sporting'e göre ilk yarıda 45 dakika bunu oynayan takım bence Trabzon'da da topa sahip olup Trabzonspor'un yarı sahasında bir oyun oynamayı oyun planı olarak düşünebilir. İşte burada Trabzonspor'un ne yapacağı önemli. Yani kaptıktan sonraki toplarda çok kısa sürede Galatasaray'ın kalesine gidebilirse o zaman pozisyon yaratabilir. Ama bu takım iki takım arasında şu anki form grafiği olarak Galatasaray bence Barış'ın da ben de Ahmet Hoca gibi katılıyorum oynayacağını düşünüyorum. Bu formsuz olmasına rağmen Galatasaray'ın oyun pratiği olarak Trabzonspor'a göre daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi tabii yeni gelmiş bir teknik direktör Galatasaray ile oynayacağı maçta futbolun doğrularını birinci sıraya koyacaktır. O yüzden oyun Francolino'yu çağırıyor o konuda kesinlikle ben de böyle düşünüyorum.
3: Hocam ama bence Thomas Rice'in tek bir düşüncesi hocam, var özür dilerim. Tek düşüncesi var bence bu maçı kazanmak. Başka tabii. iyi oyun falan bence ikinci planda olacak. Düşüncemi söyleyeyim özür dilerim.
0: Hayır, yani. Sorun o değil. Zaten büyük bir ihtimalle böyle olabilecek. Ama bakın hoca geldi. Hoca geldikten sonra ilk konuştuğu kişi belki de tek konuştuğu kişi Salah. Medyaya en azından hiçbir şey düşmedi. Şimdi biz bu sene Onyeçu'nun formsuzluğundan bahsediyorsak Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de o. Bizim halk tabiriyle Onaçu geçen sene esas çocuktu. Aniden geri plana atıldı.
3: Ama hocam o yüzden, çok formsuz Ahmet hocam.
0: Hocam formsuz, zaten Trabzon'un formsuz olmasındaki en önemli etkenlerden biri o. Ben sadece bir alternatif olarak hoca neyi de düşünecektir. Yeni gelen bir hoca, yeni geldiği zaman futbolcuların hepsi kendisini hocaya göstermek ister. Onaçu da bunlardan bir tanesi.
3: Evet.
0: Hoca bir şekilde bu sorunu çözmek zorunda. He, oynatmadan, onunla başlamadan, onunla özel konuşarak onu ikna eder ayrı konu. Veya belki de ona hadi bakalım geçen sene sen bu ligin gol kralısın. Yani Onaçu da sıradan bir adam değil. Geçen senenin gol kralı.
1: Tabii.
0: İçeride dışarıda bütün maçlarda oynadı. Yani hele hele bu tür büyük maçlar. Bir futbolcunun formsuz bile olsa formunu ikiye katlayabileceği maçlar. Bunu sen de çok yaşadın. Böyle bir karar verebilir mi? Bu da ihtimal dahilinde gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Ha, oyun konusunda da bence o toplantıda da hoca hem defansı önemseyeceğini anlattı. Hem de zaten Salah'ı fazla geri çağırmayacağım. Ben Salah'ı mümkün olduğunca önde kullanacağım derken Salah büyük bir ihtimalle Trabzon atak yese bile orta sahadan çok fazla kendi kalesine yaklaşmayacak tarzda bir oyun oynayacak. Önde bir de santroforun olduğunu düşünürsek Trabzon'un hem bu maçta hem de bundan sonraki maçlarda sadece geçişlere de değil direk hücum, yani tek pasla önde onu açıyor Francolino'ya veya Salah'a oynayacağı toplarla bile hızlı hücumları kesinlikle öncelikli hale getirecek. Bu zaten bu maçın da ilacı. Bir tek hocanın şu an bizim bilmediğimiz kadro tercihleri de var. Zaten bu da benim için bu tür maçlara duyduğum heyecanı ikiye katlıyor. Kafamda bir 11 kuruyorum. Böyle oynarım diyorum. Bakalım hoca nasıl oynayacak. Keza Galatasaray'da da onu söyledik. İşte
3: hocam yani. Bir de biraz Salah'a sevgili Cüneyt Takartalı özür dilerim. Hı,
2: sağ ol.
3: Bir konfor alanı yaratmak lazım. Niye yaratmak lazım? Hocam bu adam... Biraz önce sen söyledin çok geri getirmemek anlamında. Şimdi bu adam özellikle Liverpool'da tam çizgi değil de biraz iç koridor tabir ettiğimiz yerde çok etkili bir oyuncu değil mi?
1: Tabii rekorlar kırdı o.
3: Evet, o bölgede oynadığı için. Yani aynısını Beşiktaş'ta Trossard'ın oynadığı yer gibi.
2: Doğru, içeri kaçtı.
3: Bir kalkabilir miyim? Bir tabii, şey göstereceğim çok kısa. Şey çok olsun, konuşmama destek evet. olsun diye. Şimdi Salah Liverpool'da hocam aynı bu bölgede oynuyordu. Hatta şuralarda oynuyordu. Değil mi?
1: Evet.
3: Salah'ın konfor alanını orada daha genişleten oyuncu vardı. O da burada şu anda. Gerçi o tek oynuyordu ama bu sefer buraya yakın oynuyor. Burada da Alexander Arnold oynuyordu. Biraz şöyle çekileyim görsün de.
1: Evet.
3: Burada da Alexander Arnold oynuyordu. Yani mümkün olduğu kadar Salah'ın rahat ettirebilmemiz için burada Salah'ın arkasını toplayacak bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Bir de burada hücuma çıkmasın demiyorum ama Salah'la iyi anlaşacak bir sağ bek olması lazım. Eğer bu adam Salah'la iyi anlaşırsa bu koridoru otoban yaparlar. Ama ne zaman çıkacak? Hangi bölgeden çıkacak? İç koridordan mı, dışarıdan mı çıkacak? İkinci bir şey var. Salah mümkün olduğu kadar yalnız bırakabilmek adına oyunu hocam biraz buraya yıkmak lazım. Buraya yıktıktan sonra ters atıp Salah'a birebir bırakmak lazım. O zaman efektif kullanılıyor Salah işte.
0: Hocam Fatih Hoca da zaten bu konuştuğumuz konuların hepsini uygulamaya çalıştı. Ben Trabzon'un bütün maçlarında onu gördüm.
3: Ama hocam
0: Muçi'yi böyle dizilmelerine rağmen çok sık bir şekilde sağ kanatta gördüm. Salah içeriye girdiği
3: Muçi
0: zaman
3: Muçi burada oynuyordu. Salah burada oynuyordu.
0: Muçi dışarıya gidiyordu. Yani sahaya tam yayılma adına ben Salah'a en büyük desteği zaten Pina'nın vereceğine inanıyorum. Çünkü Pina geçen sene Zubkov'la Trabzon'un sağ kanadını zaten rakip için öyle kullandılar ki oraya koridor yaptılar. O yani... yüzden bunların hepsi hem Pina hem Muçi ile o yer değiştirmeleri arkada bir güvenli adam olduktan sonra ki Thomas Reis onu yapacak.
3: Ben bir Thomas Reis'ten şöyle bir gelir. Hocam oyunun bir bölümü de olsa şöyle bir şey bekliyorum. Bu Galatasaray'ı bozacak, Galatasaray'ın da sevmediği bir oyun tarzı da şurada iyi sıkıştırıp, yani Galatasaray'a orta sahada oynayacak alan ve zaman vermedikten sonra kapılan topları eğer Salah birebiri güçlü olan Aral üzerinden bir oyun planlayabilirse, yani geçişi 4-5 saniyede 6 saniyede yapabilirse Galatasaray'a sorun yaratır. Ha bunun sayısı kaç tane olur onu bilemem o maçta. Ama normal oynamaya kalkarsa hocam bu takıma göre oynamaya kalkarsa iş, bu takım daha oturaklı bir takım. Ne oynadığını bilen bu takım. Çünkü hocam Okan Hoca değiştirmiyor tarzını. Okan Hoca Sporting'e gittik, ilk 45 dakika rakip yarı sahada oynadı. Davinson'la Jacobs'u şuraya kadar çıkardı hocam, aynı oyunu oynadı. İkinci devredeki oyundan kaybetti Okan Hoca zaten.
1: Hocam Leao ile Deniz dışında zaten hepsi geçen sezonki oyuncu.
3: Evet doğru. Yani
1: daha oturur.
3: Eğer oynamaya kalırsa ben söyleyeyim, yarın normal iç saha takımında topa sahip olma oranı daha yüksek çıkar gibi değil mi duruyor, ama öyle değil, Galatasaray'da çıkacak göreceksiniz.
0: Hayır herhalde hocam, çünkü Trabzon'un şu an hücumcularına baktığımızda bunlar daha fazla geçiş hücumlarının Trabzon tarafından yapılabileceğine uygun olan futbolcular. Yani Aral da olsa, Salah da olsa, Francolino da olsa.
3: O yüzden yani o, ben bir de Francolino tercihini şurada biraz anlatayım. Aral'ın biraz genişlediği, Salah'ın genişlediği, şu özellikle Davinson'la Abdülkerim'in şurada gözüken pozisyonda şu yarım alanlara koşu yapacak bu oyuncu çok iyi koşular yapıyor. Biraz önce Kartal söyledi. Beşiktaş maçında çok net gözüktü o pozisyonlar. Francolino eğer geçişte bunları iyi yaparsa Trabzonspor pozisyon bulabilir. Ha top kayıpları da olabilir. Atağda sonuçlandırmayabilir. O biraz kaliteyle de alakalı. Ve burada bu şu ana kadar Trabzonspor'da Salah'ın en iyi anlaştığı oyuncu da bu maalesef.
2: Bir de hocam ekleme yapayım.
1: Ama o ikili evet, sevkte de biraz da Trabzonspor'un oyununa zarar vermiyor. Muçayar aldığı topta Salah arıyor hocam.
3: Doğru. Salah da Muçi'yi arıyor. Böyle yani. Gol de yaptılar hatta. Doğru. Başakşehir'e karşı hatırlıyor musunuz? İkinci gol galiba. Yani ama bu bir şeyden, Liverpool'dan taşınmış bir alışkanlık. Orada oynuyor, devam ediyor ya, birisinin ona oynayacağını bilerek. Onun için Muçi ile iyi anlaşıyor.
2: Burada şimdi Francolino Beşiktaş'a karşı Danimarka'daki maçta önde tek santrafor gibi değil,
3: sağa yakın
2: sağ oynadı. Kenar oyuncusu gibi oynadı. Hatta evet, çizgide oynadı. Bu çok enteresan. Şimdi bu şeyde şablonda nasıl oynayacak merak ediyorum. Salah dediğin gibi hocam, Salah daha serbest adam olarak içeri kat ederse bu sefer bence Francolino Salah'ın boşalttığı yerden gidecek.
3: Yani o
2: öyle bir şey de yapabilir
3: değişkenlik
2: yani.
3: Değişkenlik olur, ona bir şey diyemiyorum.
2: Değişkenlik
3: ama
2: yapacaklar benim ya, tahminim.
3: Ben bir de Ahmet Hoca'ya destek
0: hocam,
3: ama
0: şunu söyleyeyim Francolino ile ilgili. Her ne kadar sağ kanada yakın oynasa bile Mitteland'la beraber çift santrofor oynuyorlardı önde.
3: Yok tek oynuyorlar.
0: İkisi de çok hareketli olduğu için zaten
2: tek
0: bu tür
2: hocam
0: gidişler gelişler. Onun şanssızlığı, iki tane iki maçta da kırmızı kartlar doğru gelince evet, zaten hem önde tek oynamak zorunda kaldılar
2: kaldı,
0: hem de oyundan çıkmak zorunda kaldılar. Önde tek Francolino o yarım alanlara koşu yaptığı zaman ikinci bir arkadaşı olmadığı için ceza sahasında stoperler tarafından o alan verilmeyecektir ona.
2: Çok şey kaldı.
0: Bir de, yani orada zorlanır
3: biraz. Bir de biraz bir şey, bir pencere daha açayım sevgili Cüneyt.
1: Buyurun.
3: Var mı vaktimiz?
1: Var.
3: Bir de tabii Deniz oynadığı için Osimhen'le oynarsam farklı bir oyun oluyor. Osimhen biliyorsun direkt oynayan bir oyuncu, o pozisyonunda oynayabiliyor. İki tane stoperi çok geri itebiliyor. Çok önemli özellikleri var. Şimdi Deniz'le oynarsan elde edebileceğin avantajlardan bir tanesi, Deniz ön alan baskısını yapmayı seviyor. Ha, ne kadar şiddetli ve doğru yapar bilemiyorum. Çünkü çok Galatasaray'da izleme sadece bir maç üzerinden konuştuk. Deniz'in oynayabileceği, yani Deniz'e oynanacak oyundan çok Galatasaray'ın Leao'ya ve şeyle oynayacağı oyun bence daha kıymetli olacak.
2: Sane
3: veya Barış kim oynarsa. Çünkü Trabzonspor'un iki tane beki çok hücumcu bek.
2: Doğru.
3: Pire, yani özellikle şimdi bunların performansları şöyle belirleniyor. Bunlar mı bu adamları getirmeyecek, yoksa bunlar mı bu adamları kontrol mü edecek? Biliyorsun hocam, büyük maçlarda beklerin katkısı da çok önemli olduğu için bence yarın Leao'yla ve ben de Sané'yi değil Barış'ı bekliyorum.

0: performansı Galatasaray'ın oyununun yükselmesine veya alçalmasına ciddi derecede etki edecek diye düşünüyorum.
1: Hocam Sané ile Lea oynarsa zaten alışkanlık ikisinde de Barış kadar geriye yardıma gelmiyorlar. Şu an bizdeki defansa yardım konusu da kanatların beklere yardımıyla oluştu. Yani bu Galatasaray'da özellikle Torreira'nın orta saha oyuncusu olarak oraya desteğini o yüzden çok önemsiyorum. Aynı şeyi Trabzon'da demin işte Salah'ın arkasında o konfor alanını yaratmak evet, için ben... orta saha desteğinden bahsettik ya.
0: Evet.
1: Önde Leao tarafında özellikle orta saha desteğinin de gelmeyeceği alanlarda Jakobs'a verilmesi lazım. Çünkü Leao da tam formunda değil. Okan Hoca evet, net değil. Bir şekilde daha geçen hafta şunu söyledi. Yeni gelen oyuncuların hiçbiri %100 hazır değil. Deniz de dahil dedi buna. O yüzden fiziksel yönden o üst düzey tempolarda 90 dakikaları oynayabilecek futbolcu sayısı iki takımda da çok fazla değil. Maalesef bizim genel bir sorunumuz o. O yüzden oyunun anlarını veya oyunun bazı sekanslarını iki teknik adam da çok doğru planlamalı ve oyun disiplinden kopmadan da oynamalılar.
0: Bence gol tabii oyun planlarını çok değiştiriyor. Yani hangi takım gol veya goller bulursa diğer takımın dağılmayıp aynı disiplinde devam etmesi bence çok kıymetli ki dün bunun bir örneğini çok net bir şekilde yaşadık Beşiktaş şey maçında. Onun için yarın Marsilya maçında yarın özellikle bu derbi maçında hangi takım öne geçerse diğer takımın dağılmaması mağlupken oynayacağı oyun çok kıymetli olacak. Çünkü neden bunlar kıymetli? İki takımda da çok etkili geçiş hücumlarını yapacak oyuncular var. Yani bir tarafta dünyanın en önemli geçiş oyuncularından bir tanesi Leao var. Öbür tarafta da Muhammed Salah var. O yüzden skor da yarın atılacak ve yenilecek goller de oyunun değişmesinde çok etkili olacak diye düşünüyorum.
2: Bir hocalara da bakalım sevgili Güven. Tabii teknik direktörler bir anda... Son 4 yılın şampiyon teknik direktörü var Okan Buruk. Diğer tarafta Samsunspor'da oynattığı futbolla tanıdığımız ve ilk kez Trabzonspor'un maçında sahaya çıkacak Thomas Reis var. İstatistikleri de ekranda. Hocaların hamleleri de bu maçta belirliyor.
0: Tabii. Olacak. Doğru. Çok. Evet.
3: Yani Okan Hoca bu ligin en tecrübeli teknik adamı şu an bakıldığı zaman. Ama Thomas Reis'in de ben onu ilk bölümde söyledim Cüneyt. Yani Samsun Spor'daki performans hiç de yabana atılacak bir performans değildi. Hele ilk başlarda. Yani onca kısıtlı bütçeye, kısıtlı kadroya, dar kadroya rağmen bence iyi işler yaptı. Bir kere oyun disiplininden kopmayan artı oyun içinde de çeşitli varyasyonlar yapabilecek bir teknik adam. Yani oyun planları var. Şimdi ben büyük ihtimalle Galatasaray maçında da yarın hocanın oyun planlarının hazır olduğunu düşünüyorum. Ha, bu sahaya nasıl yansır onu göreceğiz. Onu bilemeyiz. Şimdi karşısındaki takım da Galatasaray. Yani ne yapabilir, nasıl yansır, ne kadarında verimli olabilir bunu göreceğiz. Ama bakıldığı zaman işte dediğim gibi bir tarafta artık Galatasaray'la özdeşleşmiş ve ligle de özdeşleşmiş bir Okan Buruk. Son 4 senenin şampiyonu. Takımının her şeyini bilen, iliğine kadar hisseden bir teknik adam. Öbür tarafta da bence Thomas Reis kendini burada Trabzonspor'da kabul ettirmek adına bir şeyler yapmak isteyecektir. Bir kere iki hocanın da ben zevkli bir oyun çıkartacağını düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi tabii kolay da değil. Yani şimdi iki gün yani yanılmıyorsa bir iki günlük idmanla çıktı şey. Thomas Reis çıkacak maça yani bilemedin 3 günlük antrenmanla. Yani bu kısa zarfta oyuncuları tabii ki tanıması, etmesi büyük ihtimal yardım ya alacaktır.
2: Adını hatırlayamayacağı
3: tabii mesela işte demin konuştuk Ahmet Hoca söyledi. Salah'la ilk gelir gelmez oturup konuşması bence önemli. Niye önemli? Takımın lideri olarak gördüğü için Salah'tan da bilgiler alacak. Salah'a da soracaktır. Biz Galatasaray maçında nasıl oynayabiliriz? Şimdi Salah bir zaten teknik direktör gibi bir oyuncu yani dünyanın sayılı oyuncularından biri. Ya o da bir bence bir fikir verecektir. Ya hocam biz takım içinde şöyleyiz, şöyle oynarsak. Çünkü bazı şeyler oyuncular mesela takımlarında hocaları bile belirler. Mesela hoca istifa eder, sorarlar. takımın en önemli oyuncusu da, ya kim gelsin? Yabancı

0: mi getirelim, yerli mi gelsin? Yaba mesela, yerli kaptansa kaptana sorulur. Şimdi burada da Trabzon'da da yani bilmiyorum, yani bir bilgi değil ama Ertuğrul Başkan belki de konuşmuştur Salah'la. İşte bir ara Mısır milli takımın hocasının ismi falan geçti. Yani bazı isimler dönüp dolaşmıştır. En sonunda Rice'da karar kılındı. Yani Alman hocanın gelir gelmez daha sahaya çıkmadan ilk görüştüğü ismin Salah olması bence hem enteresan hem de önemli. Yani takım içindeki takımın son durumunu, işte nasıl oynuyor, benim sistemim budur zaten yansıdı da şeye, medyaya. Yani seni daha çok kullanacağım, sisteme uyuyorsun, daha hızlı geçişler yapacağız. Yani bu tarz konuşmaların olduğunu düşünerek büyük ihtimalle Salah'tan derbi içinde takımının bu anlamda son durumunu öğrenmiştir diye düşünüyorum.
1: Şimdi biraz gülümserim. Onun nedeni de şu. Biz Salah'tan çok şey bekliyoruz. Salah öyle biri mi, onu ayrı değerlendirmek lazım. Yani
2: öyle biri hocam, bütün rekorları kırdı Premier
1: Lig'de. Futbolcu olarak mutlaka. Şimdi diyoruz ki Salah hoca bile belirleyecek. Salah geldiği zaman hocaya aynı hangi futbolcularla oynayacağını, hangi taktikle oynayacağını bile söyleyecek. Bakın bunları konuşmak bile bazen o takıma zarar veriyor olabilir. Salah gibi futbolcuların en güzel tarafı şudur. Onlar gerçek profesyonellerdir. Bir defa insani değerleri çok yüksek, orada hiçbir sorun yok. Yani Salah'ın ben her şeyi belirleyeyim diye bir iddiası olmadığını
2: şu fotoğraf gelince evet, hocam bir anda basına.
1: Düşünüyorum. O yüzden hoca ona öyle bir şey sorma ihtiyacını bile hissetmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü demin dedim ya, bazı futbolcular, eğer bir futbolcunun Messi'nin takımında her şeyi belirlediği gibi, yani ya sadece ona oynanır, ki milli takımlarda olay biraz daha farklı, veya orada gelen futbolcu da takım oyuncusu olur. Salah her zaman Liverpool'da da bir takım oyuncusu oldu. Trabzon'un da takım oyuncusu Salah'a daha fazla ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. O yüzden hoca ne olursa olsun şu mesajı verdi. Trabzon büyük takım, ben büyük takım hocası olmaktan çok mutluyum. Ben büyük takıma büyük takım hocası gibi hocalık yapacağım. O yüzden hoca hiçbir zaman ben işte beraberliği koruyayım tarzında sahaya çıkacak bir strateji gütmeyecektir. Büyük takım mağlup duruma düşse bile kazanma refleksi verir, rakibin üzerine gider. Galatasaray'ın bütün maçlarını kazanmak için çıktığı gibi aynı anlayışı biz Thomas Reis'te de kesinlikle yarınki maçtan itibaren sürekli göreceğiz. Ne olursa olsun tabii ki kaybetmemeyi düşünecek, defansa önem verecek, o kesin. Ama içten içe de öyle de olsa ben bu maçı kazanmalıyım. Çünkü hocanın kaybedeceği bir şey yok. Yarın Trabzon yenilse hocaya kim ne diyecek? Ama yenerse öyle bir başlangıç yapacak ki daha ilk maçta hem takımın hem bütün Trabzon'un gönlünü fethedecek. O yüzden galibiyet hoca için de çok önemli. Hocanın yarın kaybedeceği hiçbir şey yok ama çok şey kazanabilir.
3: Hocam Trabzon'un kaybedeceği çok şey var.
1: Hayır, mutlaka var.
3: Yani Trabzon
1: hayır, hoca da bunun
3: yani hoca kaybederse
1: zaten.
3: Trabzon kaybediyor yani.
1: Hoca bunun bilincinde.
0: Ha, hocaya o yüzden tepki rahat olmaz hoca, diyor. Doğru, yok. Hocaya tepki olmaz
3: hocam,
0: diyor. Doğru ama yani
3: bölümünü geçtim. Trabzon kaybederse
0: girer.
3: 9 puan
0: tabii,
3: oluyor. Beşiktaş kazanırsa kaçmayacak yani.
0: Bu sefer 2 rakip
3: ligimizde
0: Galatasaray
3: şampiyon açılacak olan takım 4-5 mağlubiyet alıyor. 10 tane almıyor ki bu ligde yani.
0: Tabii. İkisiyle de açılacak.
3: Bazı da gerçekler var. Tamam, hocaya tamam, iki gün oldu. İsmail şey, Hüseyin Hoca da geldi, kazandı maçı, ona bakarsan Gençler Birliği maçını. Ama devam etmediler. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Trabzonspor'un mağlubiyeti çok ne derler, ses getirir. Doğru. Yani. İç sahada 6. hafta kaybı, şu anda 7 puanın var senin.
0: Yenilesi 3 mağlubiyet değil mi? 3 mağlubiyet oluyor.
3: Ya işte şeye kaybetti, Ahmet'e kaybetti.
0: Ahmet'e kaybetti, şeye kaybetti.
3: Yani son Konya'da kaybetti.
0: Konya'da puan verdi. Şeye yenildi.
2: Genç 3 oluyor işte.
0: 3 oluyor işte yenilse. Gençler
2: yani, bir de beraberliği var zaten.
3: Gençler ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Ahmet Hoca hani dedi ya, hoca için tamam bir şey belki yeni geldiği için değil ama Trabzonspor mağlubiyeti bence hiç düşünmüyor hocam, yani şeyin anlamında değil.
1: Zaten benim söylemlerim tamamıyla o yönde. Bakın büyük takım hele hele

0: kaybetmekten korkarsa o takım zaten uzun vadede kazanma şansına, büyük başarı elde etme şansına hiç sahip olmaz. Evet. O yüzden Trabzon'a yakışan oyun oynatacak. Ben onu anlatıyorum. Evet. Yani bunun da iyi bir defans yapmaktan geçtiğini kendi söyledi zaten. Yani Trabzon çıkıp ben bu maçı kazanacağım diye hurra bir 11 futbolcuyla rakibin üzerine gideceksin.
1: Onu zaten yapacak şey temposu yok hocam
0: değil.
1: Şimdi. Sezon başından
0: beri. O yüzden defans güvenliğini almış, evet, geçiş oyunlarıyla sonuca gitmeye çalışan ve son derece motive olmuş, konsantre olmuş, oyun disiplini içinde kalan bir takım izleyeceğiz son dakikaya kadar.
1: Ya tabii seyirci mutlaka motive anlamında ön plana çıkacak. Galatasaray'da tabii bu baskıyı kırmak için muhtemelen topa sahip olacak. Pas yapacak, yapmalı da. Yoksa biliyorsun tarihinin en çok kombinesini satan Trabzonspor'dan bahsediyoruz.
2: Doğru.
1: Rekor ama kırdı. Sevgili Cüneyt, yani bu, yani bu maçı Trabzonspor'un ihtiyacı olarak daha çok kazanmaya ihtiyacı. Yani yarışta olmak, futbol bu, her şey, her skora açık ama Trabzonspor'un çok ciddi maliyetleri var. Yani bir önceki sene düşünelim, transfer politikası bir sonraki seneye göre çok değişti. Yine genç oyunculara yatırım yapıldı ama araya deneyimli, tecrübeli ve yüksek maliyetli oyuncular alındı.
2: Bir dünya yıldızı
1: bir
2: geldi.
1: Beklentiler yükseldi. Yani düşünebiliyor hocam musun? Yani hedeften uzaklaşmış bir Trabzonspor'u seyretmek var. Bir de hedefe dahil olmuş, moralli bir Galatasaray maçını kazanmış bir Trabzonspor. Onun için Trabzonspor açısından bence çok kritik bir hafta. 6. hafta işte bu zaman olur mu işte falan ama demek ki 6. haftada o kadar kaybetmişsin ki kritik bir maç oynama durumuna gelmişsin.
2: Bu Galatasaray açısından da şu var, Galatasaray lider, kazanarak geliyor. Son 4 yılında şampiyon ama bu sezonki futbol geçen sezonlardaki Galatasaray futboluna çok uzak hocam.
1: Çok uzak, katılıyorum ama bir de gerçek var.
2: Çok fazla.
1: Ama Cüneyt, 4 maçta galip gelen tabii bir Galatasaray var. Ya bu ligin kalitesizliğinden mi anlatırsın? Galatasaray'ın birlikte oynama alışkanlığı, oyun pratiği mi var diye anlatırsın ama Galatasaray 13 puanı yapmış ya. Sadece ilk maç berabere kalmış, Çorum maçını. Galatasaray ve Galatasaray böyle yani çok az kaybediyor. Bir geçen sene bakma, Şampiyonlar Ligi'nde çok yıprandılar diye bir son dönem şeye girdiler, girdaba girdiler ama oradan da çıktılar yani.
0: Galatasaray bütün sezonlara biraz eksik başladı sevgili Cüneyt. O da çok yoğun programlardan dolayı hazırlık dönemi bütün takımlarımız için, büyükler için özellikle biraz eksik kalıyor. Bu sene de aynı, milli takıma gitmiş oyuncular geç geldi, transferler geç yapıldı. Ama zaman özellikle Galatasaray'ın lehine çalışıyor. Her geçen süre içinde Galatasaray'ın oyunu zaten herkes tarafından biliniyor. Futbolculardan bahsediyorum. Teknik heyet, takım arasında uyum zaten çok iyi. Onların sadece fiziksel yönden belirli bir seviyeye ulaşmaları lazım. Ne kadar birlikte antrenman yapar ve oynarlarsa o kadar da fiziksel yönden gelişiyorlar. Galatasaray puan kaybettiği Çorum maçını bile farklı kazanmalıydı. Biz kötü oynuyor dediğimiz Galatasaray'ı o maçta rakibinden üstün oynamadığı için değil, o Galatasaray'ın alıştığımız şaşalı futbolunu oynamadığı için Galatasaray'ı beğenmiyoruz. Yoksa
2: Galatasaray'la kıyaslayıp beğenmiyoruz.
0: Yani. Yoksa Kocaeli maçında da Kocaeli'nin pozisyonu yok.
2: Doğru.
0: Yani Selçuk Hoca geçen sene en azından biraz etkili oldu Galatasaray'a karşı. Buradaki maçta çok etkisiz bir Kocaeli gördük. Bu da Galatasaray'ın üstünlüğünden geliyor. Şimdi oradaki
2: formu düşük olan oyuncular olduğu gibi Torreira gibi ilk geldiği sezondan daha da iyi oynayan oyuncular da var mesela.
0: Ya mutlaka.
2: Onu unutmamak lazım.
0: Mutlaka.
2: Yani hani Sané, Barış Alper belki kendi performanslarının altında oynuyorlar ama Torreira da üstünde oynuyor hocam.
0: Ya Torreira her zaman öyleydi. Bir de takım oturdukça.
2: Geçen sezon düşmüştü hocam, bu sezona iyi başladı.
0: O yıpranma sezon içinde kesinlikle katılıyorum sana. Galatasaray bir tek Arda'yla kulübede maça çıktı sevgili Cüneyt. Bütün takım düşmüştü o zaman.
1: Ya bir de Galatasaray yarın mesela ilk kez bir Deniz Gül'le deplasman oyunu oynayacak. İssa'da Kocaeli'ne karşı gördük, oynadı.
2: Ben beğendim hocam ilk maçı.
1: Ben de beğendim. İlerleyen zamanlarda uyum sürecini daha atlattığı zaman en azından hem Galatasaray adına hem milli takım adına
2: tabii
1: oynayan bir oyuncu görüyoruz. Yani Osimhen gelene kadar.
3: mücadeleci
0: Denizli
3: savaşçı.
0: Denizli şanssızlığı da biz Galatasaray'la kıyaslıyoruz. Denizi ama Osimhen'le kıyaslıyoruz. Yani bu da
1: yok,
0: deniz.

0: Hocam Osimhen'le kıyaslamıyoruz.
1: Biz denizde şanssızdı.
0: Osimhen'i kimseyle kıyaslamıyoruz.
1: Biz değil. Osimhen'i zaten biriyle kıyaslamıyoruz. Öyle birini bulamadık.
2: Osimhen'in yaptıklarını bekliyoruz.
1: Osimhen'in yaptıklarını denizden bekliyoruz veya bekliyorlar. Hı-hı. Öyle diyelim. Öyle. Yani futbolu iyi bilen insanlar
3: öyle
1: zaten...
3: Öyle biri geliyor hocam. Öyle biri geliyor.
1: Nasıl?
3: Öyle biri geliyor. Vlahovic.
1: Vlahovic ile Osimhen birbirinden çok farklı oyuncular.
3: Dün mesela
1: yani Vlahovic'e ben tam not veriyorum her şeyle.
3: Gol atamadı ama yani müthiş çalıştı. Şimdi, yani Osimhen'in o özelliklerine benzer. Yani çalışkanlığını ben çok benzettim Vlahovic'e.
0: Mutlaka
3: birbirleriyle yani, şey yapıyorlar.
2: Yok.
0: Şey mi yok? Kadroda mı yok?
1: Kadroda yok.
0: Ya ikinci devre falan da yok.
1: Yok yok, götürülmedi.
0: O zaman milli takımda da yok.
2: Yok.
0: O zaman o zaman 7. haftada tam hazır bir Osimhen geliyor.
1: Milli takımla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yani beklemek lazım hocam.
0: Hocam
1: yani...
0: hayır, şimdi kullanmadığın bir oyuncuyu yazı gelse bile anlatacaksın nedenlerini. Sakatlıktan dolayı biz en önemli deplasmana götüremiyoruz. Cevap vereceğim biliyorsun milli takımda.
2: Bu milli ara bu sezon daha uzun ya. Manchester'da.
0: Şunu mu söylüyorsunuz yani Osimhen Benin'le oynanacak milli takıma gider mi diyorsunuz?
1: Hayır, çağrılabilir, orada oynamayabilir. Biz şu gerçeği de biliyoruz.
2: Yani milli ilk takımlar, maçta oynamaz da ikinci maçta oynar.
1: Hayır, oynamasa bile milli takım Osimhen Nijerya'nın kaptanı. Yani ben Osimhen
0: sakatlıktan bahsediyoruz.
1: Ben Nijerya milli takım hocası olsam o sakat Osimhen'i bile kampta isterim.
0: Hocam zaten hoca bunu davet verince gidecek. Onu demiyorum ben.
1: İstiyorsa zaten gidecek.
0: Ama
1: o yüzden
0: Osimhen'in bir sebebi var. Ben oynamadım burada Trabzon deplasmanında. Sen beni Nijerya milli takım.
1: Hocam büyük itibar.
2: Peki şöyle yapalım. Bir taraftara da sorduk Dave Derby'ye. Onlara bir kulak verelim. Çok kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz.

0: Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Biz de bu karşılaşma öncesi Aspor ekranlarında Trabzonspor taraftarlarının nabzını tutacağız. Ama öncesinde kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikte neredeyiz? Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın fotoğraf çekildiği Kurtdere Yaylası'ndayız. Muhammed Salah maçtan önce izin gününde tam buraya geldi. Şu an bulunduğum noktaya oturdu. Fotoğrafını çekildi. Milyonlarla paylaştı. Trabzonspor taraftarları zaten bu noktaya belki hakimdi ama milyonlar Trabzon yaylalarının, Gümüşhane yaylalarının güzelliklerini işte Muhammed Salah'ın bu paylaşımıyla gördü. Biz de artık Muhammed Salah kayası olarak anılan o noktadayız. Röportajımıza 4 maçta 4 gol atan Muhammed Salah'ın paylaşım yaptığı noktadan start verelim istedik. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi yaylalardan şehire indik. Yaylada hava mis gibiydi ama Trabzon'da yağmur bizi karşıladı. Klasik bir Trabzon havası diyebiliriz. Yarın maç saatinde de yine yağış bekliyor olacak. Ama biz bakalım Trabzonspor taraftarları bu maç öncesi neler söyleyecek, onları şimdi ekranlara getireceğiz.
1: Vallahi Macaristan'dan geldim. Ben iyi bir maç bekliyorum. Yeni bir başlangıç için, takımımız için gerekli böyle bir başlangıç. Eğer yarınki maç alırsak lig bütün takımlar için yeniden başlayacak. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Salah'ın çok iyi bir gününde büyük takımlara karşı oynamış büyük bir dünya yıldızının bu maça damga vuracağını düşünüyorum. Kaleci performansımızın da iyi olacağını düşünüyorum. Çok rahatım. Yani bu sefer inanaraktan söylüyorum. Kazanmaya geldik. Kazanacağız.
2: Güzel maç olacak. Beklentim galibiyet üzerine. Eski Samsun hocasını çok beğeniyorum ben de. Bizim için en güzel hoca oldu. Kazanacağız inşallah. Stres yok. Relax.
3: Beklentimiz tabii ki kazanmak. Başka bir beklentimiz yok. Ama kadroda bir bütünlük olması lazım. Bir kopukluk gördüm ben. Yeni gelen teknik direktörümüzle bu işi başaracağımızı düşünüyorum.
0: Sizce maçın adamı kim olur?
3: Maçın adamı Muço olur.

0: Mutlu oluruz.
1: Maçın adamı kim olur sence?
0: Muhammed Salah.
2: Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor'un üstün olacağı bir maç bekliyorum abi. İnşallah kazanacağız. 2-1, 3-1 skor tahminim var.
3: Atmosfere güveniyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. O yüzden güzel bir maç bekliyorum.
2: İddiada baskılı oyunumuzla birlikte yeneceğimizi düşünüyoruz.
1: Maçın adamı kim olur sizce?
2: Bence Muhammed Salah abi.
3: Bence Dijon.

0: İstanbul'un kalbinde Beyoğlu'ndayız. Trabzon Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Bu maçın olasılıklarını Galatasaray taraftarlarına sordum. 6. haftada Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Nasıl bir maç olur?
1: Zorlu bir maç olur ama kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 alırız.
0: Golleri kim atar?
1: Osimhen oynarsa Osimhen, oynamazsa Sane ve bu sefer Barış.
0: Maç bittiği zaman en çok hangi futbolcu konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
1: Yani Trabzon'da da öne çıkacak olan futbolcular çok var. Galatasaray'da da var. Kendi açımızdan oynarsa yine Osimhen ve Leroy Sané'nin de öne çıkacağını düşünüyorum bu maç.
2: 2-1 Galatasaray. Osimhen'li Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Muhakkak alacaktır diye düşünüyorum. Muhammed Salah iyi entegre oldu ama beklerini veremediler.
3: Günün sonunda Galatasaray alır diye düşünüyorum.
0: Maçın yıldızı kim olur?
3: Osimhen.
4: Oynamazsa?
3: Barış Alper'e düşüyor.
5: 3-2 kazanacağımızı düşünüyorum. Biz de Leao maçın yıldızı olabilir. Karşı tarafı da tabii ki Salah etkisini gösterecektir.
6: Tahminim 2-1 Galatasaray alır. Biraz zorlu da geçebilir. Osimhen yok çünkü şu anda sakat. Belirsiz tabii. Maçın yıldızı Batrukov olur asistlerle.
7: Osimhen'siz Galatasaray beraberliği oynar. Osimhen oynarsa %100 galip gelir.
8: Osimhen oynamazsa Galatasaray'ın işi zor. Ben Okan'a biraz aslında güvenmiyorum. Osimhen'siz B planı yok. Onun için biraz zorlanırız diye düşünüyorum. Icardi'nin eksikliğini de çok yaşıyoruz.
9: Galatasaray 1-0 kazanır diye düşünüyorum. Golü de Batrakov atacak.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Dev derbi için yeri sayım sürüyor. Trabzonspor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. İlk bölümde her yönüyle derbiyi konuştuk. Bir de futbolcu bazında bakalım. Mevki mevki karşılaştırdık. İki takımın önemli mevkilerinin oyuncularını ekranlara sırayla getireceğiz. Onana ve Uğurcan iki iyi kaleci izleyeceğiz. Uğurcan için geçen sezon olduğu gibi yine bu sezon duygusal bir maç. Evet. Trabzonspor'da yıldızı parlayan bir isim Uğurcan ama artık Galatasaray'ın kalecisi. Onana'nın kalitesi tartışılmaz. İki kaleciyi teraziye koyalım Kartal Yiğit. Oyunu kimden yana kullanırsın? İkisi de Türkiye'nin en iyi kalecileri arasında şüphesiz. Vallahi yani. Kurtarış sayılarında Onana'nın üstünlüğü var. 20'ye 8 ki daha çok kalesine top geldiğini evet. gösterir bu aynı zamanda.
1: Aynen.
0: İkisi de ayaklarını iyi kullanıyorlar. Onana biraz daha iyi. 167 isabetli pası var ki ayağını kullanmayı zaten çok seviyor. Hatta Fatih Tekke Hoca bazen fazla da kullanıyor ayağını diye. Serzenişte oyun kurucu. Bulunmuştu oyun kurucu gibi. Uzun topu en sevdiği yine Onana'nın üstünlüğü 6.6. Uğurcan'ın 4.8. Asist beklentisi enteresan bir istatistik. Bu kadar çok ayağını kullanmasına rağmen Uğurcan'ın asist beklentisi daha yüksek. 0.26. Uğurcan 2, Onana da bir maçta gol yememiş.
1: Bu Osimhen'den kaynaklanıyor olabilir. 0.26.
0: Evet. Yani orada da Onana var. Biraz formda olsa
2: o rakam yükselir.
1: Takımdaki oyuncular da onu etkiliyor. Evet,
3: tecrübe olarak tabii ki Onana ama yani Uğurcan özellikle işte geçtiğimiz seneki performansıyla dalgalanmalar yaşadı.
0: Yani bir kere bile bize evet. hepimiz taraflı tarafsız hangi takım tutarsa sene, tutsun Mustera deriz. Bir kere evet. Mustera'yı aratmadı bize Uğurcan.
3: Aratmadı aynen.
0: Öyle bir cümle kurmadık ama yani Mustera olsaydı.
1: Hiç kimse diye kurmadı.
0: Başlayan, hiç kimse hiç onu diyorum hocam. Hani Fenerbahçe Beşiktaş evet. taraftarı da hani Mustera'yı sever.
3: Tabii canım yani
0: biz spor yorumcuları da çok severiz Mustera'yı. Ama böyle bir cümle kurdurtmadı bize.
2: Ama ben çok başarılı güncel buldum. Olarak Onana'nın daha formda olduğunu düşünüyorum.
3: Şimdi bu sene bence de
2: ben güncel olarak yani hafta itibariyle Onana'nın daha formda
0: daha olduğunu. Sıcak çünkü hocam.
2: Evet. Çok pozisyon şeyi çok var. Pozisyon 20 için. Tane kurtarış sayısı var.
1: Sıcak belki ama evet. ben ona bazen buz adam diyorum. Ya bu kadar da böyle soğukkanlı davranılır mı? Onun hocası olsam derim ki kalpten gideceğim ama onu izlemekten de müthiş keyif tabii. alıyorum. Daha son maçta aldı topu sağ taç çizgisine kadar gitti. Kale boş geldi. Kötü bir vuruş yaptılar. Ben Onana'ya haksızlık ettim. Manchester United'da olduğu dönemde o da Altay'dan dolayı. Ama Trabzon'a geldikten sonra gerçekten her şeyle ona hayranım. Tıpkı Uğurcan'a hayran olduğum
0: orada
1: gibi.
0: Orada Manchester United'dayken bence sadece siz değil dünya da haksızlık etti. Orada da rakamlarla bakarsanız evet. çok iyi bir performansı var. Kesin. Yediği hatalı gollerle hep Onana ön plana çıkarıldı, tabii. değerlendirildi. Ben biraz Fantasy Premier Lig'de oynadığım için kalemi alıp bol bol puan kazanmışlığım var en kötü döneminde bile Onana'dan. Yani her maçın içinde olan, her maç bir şeyler yapan bir kaleci aslında Onana. İyi kaleci kötü gol yer. Manchester'da çok kötü goller evet. yedi ama Türkiye'deki performans da geçen sezonda bence iyiydi, bu sezonda iyi.
2: Tabii Uğurcan'ın bir handikapı var. Yarın psikolojik olarak çok zor.

0: bir maç evet, oynayacak.
1: Yine taraftarın bir serzenişi yani, olacaktır. Yani,
2: olacak.
1: Size de olmuş muydu hocam?
0: Oo, bana daha şiddetli olmuştu. Bizim biraz gidişimiz daha
1: o gün
0: farklı oldu. Yani bizimki farklı oldu. Biz sonradan çevirmeye çalıştık yanlış anlaşılmaları ama ilk gittiğimizde bayağı bir tepki olmuştu.
1: Ama ya, sonrasında taraftar anlamış biz evet. Trabzonspor Fenerbahçe maçı iki defa gittik galiba değil mi hocam? Evet. Hepsinde önce yani hangi takım taraftarı yakınsa Trabzon'ların arasında gittik. Hocamla fotoğraf çektirdiler. Fenerbahçe'lerin arasında gittik. Yine fotoğraf çektirdiler. İki taraf da seviyor hocam.
0: Ama
1: onu
0: tabii
1: sağlamak
0: bu, biliyorsun
1: hocam.
0: Şey teşekkür ederim. Bu tepkiler genellikle büyük sevgilerden oluşur.
1: Tabii.
0: Uğurcan'ı da keza Trabzonspor taraftarı çok seviyordu. Takım kaptanıydı. Bir tercih oldu. Bence bunu doğru da değerlendirmek lazım. Yani çok önemli bir ekonomik anlamda Trabzonspor'un rahatladığı tabii. bir transfer oldu. O açıdan da bakmak hı-hı. lazım biraz. O yüzden gerçi yarın geçen seneki kadar tepki olmasa bile yine böyle tek tük sesler çıkacaktır ama Uğurcan artık bunlara alışmıştır sonuç itibariyle. Çok deneyimli bir kaleci oldu, milli takım kalecisi. Ama güncel form grafiğine göre bence Onana Uğurcan'a göre sezona daha iyi başladı.
1: Peki Onana diyor hocam.
2: Doğru.
1: Siz hocam.
2: Günlük formu Onana'nın bence de daha iyi. İki. Ama tercih yapacak olursam yaşından dolayı kalitesini
1: yok bu maçı özel.
2: Bu maçı özel Onana.
3: Bence de. Çünkü yani bir 3'te de şu 3
1: Onana.
3: Savunma anlamında da Trabzonspor'da özellikle bir daha performans olarak baktığımız zaman da genel olarak daha böyle oturdu gibi gözüküyor.
1: Evet.
3: Zaman böylesine maçlarda.
0: Bazen abartıyor.
1: Evet. Onana'yı 3 oyla
3: öndelik olarak.
0: Evine gönderiyoruz.
3: Bu demek değil ki Uğurcan tabii ki. Yani Uğurcan ya böyle maçlarda.
1: Zaten milli kalecimiz
3: tabii, bu
1: Uğurcan.
3: Bu maçlarda belki çok
1: zorlu bir takvimde
3: yani.
1: Onu bekliyor milli takım. Feste son bölümde milli takımla tabii, konuşacağız. Evet, devam evet. edelim. Uğurcan her zaman formda olsun ki milli takımımızda da başarılı olsun istiyoruz. Pina ve Şalay'ı İkisinin istatistikleri ekranda. Şalay'ın bir golü var. Pina'nın da bir asisti var. Pas isabeti Pina'nın %90, Şalay'ın %86. Driplingde Şalay bir adım önde. İsabette ortada yine Şalay'ın farklı biçimde önde olduğunu görüyoruz. 0.2'ye 1.8. Top kapmada Pina önde. İkili mücadele kazanmada da yine %59'a %49. İbre Şalay'dan yana her ne kadar o mevkinin oyuncusu olmasa da hocam. O yüzden ben evet. burada Şalay derim.
0: Tabii Pina geçen seneki Pina değil.
1: Değil.
0: Onu söyleyeyim. Fatih Hoca zaman zaman yedek bıraktı. Özellikle savunma aksiyonlarında gerekli şeyleri yapmadığı için. Ama eğer Onaç oynarsa Onaç'ın en sevdiği adam. Çünkü getirip ağzına atıyor veya kafasına hı-hı. atıyor. Ama yarın bakalım Pina etkili olabilir mi? Salah'a tabii diyeceğim bir şey yok. Adam oranın mevkisi değil, şeyi değil ama
1: ona rağmen iyi istatistikleri.
0: Ona rağmen evet ben de onu söyleyecektim. İyi oynuyor. Ama bence o da geçen seneki Salah'a kadar etkili oynamıyor. Çünkü geçen sene Salah bence çok verimli oynuyordu. Çok fark yaratmıştı. Yani bir ön oyuncusu olarak bir sağ bek oynayıp çok fark yaratmıştı. Ama bir tercihim olsa ben de Salah'dan yana kullanırım.
1: Vallahi kendine dikkat etsin. Barış Alper'e yer arıyor o konuda.
0: Evet.
1: Onu oraya çekip önünde de Salah'ı görebiliriz.
0: Her an her şey olabilir.
1: De yapabilir. Evet. Nasıl olsa her yerde oynatabiliyor Barış Alper'i. Evet. Hocam
2: doğru ama Barış önde olmayı tercih edecektir.
1: Ya mutlaka.
2: Benim
1: espri olsun
2: şu an Salah'ı tercih edeceğim gibi. Burada ben yine takım performansını ön plana çıkarmak istiyorum. Bakın orta yaparsınız. İşte sizin santroforunuz her topa gidip alıyorsa senin yaptığın orta değer kazanır. Ama gitmiyorsa da çok iyi orta yapsam bile değer kazanmaz. Bu iki takımın da biraz oyunundan kaynaklanıyor. Onun
1: günümüz,
2: zaten
1: ya dünyada da böyle günümüz futbolunda çok ortadan da gol olmuyor.
0: Artık ya o mutlaka, dönem geçti.
2: O ortalar da bizde de zaten değişti o. Şişirme ortaları çok görmüyoruz. Geçen sene Pina'nın çok iyi olduğu dönemlerde Zubkov'la o uyumdan Pina sıfıra kadar çok indi. Sıfırdan orta yerine o pasları çok çıkardı. Salah'ın da en büyük avantajı Galatasaray'da Sané genelde sahada oynadığı zaman iç kulvarlara koşular yapıyor. O yüzden ceza sahasının içinde şut atarken, gol atarken bile şeyi görüyoruz.

0: Şalay'ı görüyoruz. Bu da onun çok yönlü oynadığını gösteriyor.
1: Kartal, senin seçimin iki oy Şalay'a geldi. Hatta ben de veriyorum.
2: Vallahi şunu diyeyim
1: seni
2: yani.
1: Seni etki altında şey değiştirmiyor.
2: Yani bir de ben bir kişi de Pina desin. Ya.
3: Pina diyeyim ben ama.
1: Sen de Pina diyelim. İkiye iki olsun.
2: Şöyle
1: istersen.
2: Pina'yı hakikaten beğenenlerdenim. Geçtiğimiz sezon ve ondan önceki yani ilk geldiğinde beri müthiş bir performans sergiledi. Ben hep yayınlarda şunu derdim. Murillo ile beraber Beşiktaş'tı. Murillo ile beraber Pina bence ligin en iyi iki sağ beki. Salahi müthiş azimli bir oyuncu. Bir kere evet gerçek bölgesi değil ama sesini çıkarmadan böyle hiç ağzı var dili yok derler ya, bazı oyuncular öyledir. Öyle bir oyuncu. Oynadığı her maç bence müthiş katkı sağlıyor. Yani ikisine de haksızlık etmek istiyorum ama orijini sağ bek olduğu için ben Pina'yı tercih ediyorum.
1: Peki.
4: Ama bir daha bir şey söyleyeceğim.
0: Sevgili Cüneyt, ben sevgili Kartal'a biraz itiraz edebilir miyim?
2: Evet hocam.
0: Kalecileri biz bu seneki o 5 maçlık performansına tamam, göre seçtik. Pina'yı geçen seneki performansına tamam göre seçiyoruz.
2: Ya bu sene doğru.
0: Yani kriterleri istediğin gibi değiştiriyorsun.
4: Ama bir Beşiktaş'ı konuşacak mıyız? Tabii, yoksa Murillo ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
1: Konuşacağız ama burada tamam da söyleyebilirsiniz.
4: Yok yok, Beşiktaş konusu gelince tamam söyle.
2: Ben Pina'ya torpil geçiyorum.
4: Beşiktaş'a konuşmamak haksızlık olur zaten.
1: Evet, maçtan sonra
2: maçı konuşmamız lazım. Evet.
1: Keyifle yani görüntülere bakıp konuşacağız.
2: Konuşmamız lazım.
1: Şalay kazandı. Kartal üzgünüm.
2: Bak Şalay da müthiş. Bak Şalay da hakikaten
1: Ahmet
2: Hoca'nın
1: bir çabasına rağmen Şalay diyorsunuz.
2: Çok doğru ama bak çok beğeniyorum. Müthiş azimli oynuyor. Hatta bir ara gönderilme durumu vardı. Dedim ki ya aman sakın göndermeyin Şalay'ı. Tam bir takım oyuncusu. Her hoca işte hocalık yaptı iki hocamızla. Her hoca Şalay tarzında bir oyuncuyu kadrosu tutmak ister ama ben hadi diyelim geçen sene olsun ama bu sene etkilediği biraz torpil geçeyim. Onun için Pina'yı beğeniyorum yani.
0: Ben geçen seneki performansıyla Uğurcan'ı seçiyorum. Lütfen
1: değiştirdik onu hocam ama yine ona da hocam bu arada.
0: Öyle de olsa en azından şey sıfıra değişim karşı değil.
4: Singo yine yok değil mi hocam?
0: Singo yok. O değerlendirmeye girmiyor. Evet.
1: Devam edelim. Sıradaki ikili biz geliyor. Vivo ve Sanchez.
4: 30 milyon euro.
1: İki stoper.
2: Valla ikisi de
4: Singo. 30 milyon euro.
1: Sanchez'in bir golü var. Top kapmada yakın.
0: Altına.
1: Bir dakika. Birbirine rakamlar. Hava topu kazanmada Davinson Sanchez önde. İkili mücadelede bu defa Vivo üstün %63'e %58. Uzaklaştırma Sanchez'den yana 7.8'de. Engellenen şutta da yine Davinson Sanchez'in istatistikleri daha iyi.
4: Başlıyorum.
1: Buyurun hocam.
4: Sezona çok kötü hazırlık döneminde başlayan Vivo, penaltı yaptıran, kafası karışık olan, Fulham'a gidecek mi gitmeyecek mi ki ondan kaynaklanıyor. Her neyse bunu da söylemek zorundayım çünkü hak ediyor. Şu anda Türkiye Ligi'nin en iyi stoperi bence.
1: Çok iddialı konuştunuz hocam.
4: Evet, Davinson Sanchez'le eşleştirdim, ona rağmen doğru söyledim.
2: Ben de katılıyorum. Şu anki özellikle son 3 haftadaki performansıyla müthiş bir çıkış.
4: Ve Savic'e rağmen yani.
1: Evet.
2: Trabzonspor'un en iyi oyuncusu. Ve uzun yıllardır hakikaten böyle stoper gör. Müthiş çıkışları var. Stoper değil sanki bir hücumcu orta saha oyuncusu gibi. Bence Sanchez'e kesinlikle haksızlık etmeyelim. Yani bence çok özelliği olan bir stoper. Belki de bugüne kadar evet lige gelmiş en iyi stoperlerden biri Sanchez ama şu son kısa döneme baktığımız hele yarınki maçta ben kesinlikle view diyorum.
4: Hatta beraber oynasınlar bence. Bir uyum açısından hayır hocam müthiş bir ikili olur. Allah çabuk Allah birisi. Birisi hem çabuk hem şey.
0: Doğrudur ama ben Sanchez'le Abdülkerim ikilisini çok beğeniyorum.
4: Ya hocam hep karşı çıkıyor.
0: O yüzden değiştirmiyorum.
4: Burada Vivo'yu beğenmiyor musun?
0: Yani beğeniyorum.
4: Ya Sanchez'im
0: ben beğeniyorum. Özellikle Abdülkerim'e bir övgü göndermek için bunu belirttim. Zaten Ertuğrul Başkan da Vivo'nun sezon başında aldığı o güzel tekliflerden bahsetmişti. Vivo kesinlikle Trabzon için çok değerli bir oyuncu. Yani bilmiyorum Savic'in de kıyaslamasını biraz sonra yapacak mıyız?
4: Yok
1: yani yok, orta hocam, seçtik stoperleri böyle.
0: İyileri seçtik.
2: Tecrübe derse
4: o zaman
2: Savic
4: karar sizde, siz belirleyeceksiniz.
1: Sanchez geçen sezondan daha iyi başladı. Vivo'yu ben de çok beğeniyorum. Kararsızım.
4: Eyvallah. O zaman 2-1 galibiz.
2: 2-1.
0: Ben Sanchez dedim. Vivo dedim.
1: Ama Ahmet hocamdan yana olayım.
0: Yani beraberlik
4: eski dostlar.
0: Beraber bitsin diyoruz.
1: Devam edelim. Stoper konusunda bir eşitlik oluştu. Fabinho ve Torreira. Bak burada hemen söylerim hocam. Torreira.
4: Bence de.
2: Bence de Torreira.
1: Hiç rakamlarını bile okumadım.

0: Daha
1: Tabii.
0: söyleyeyim.
1: Ya şimdi tabii.
0: Zaman zaman hani o kendini tırnak içerisinde çok kolay yere bırakmasıyla belki eleştiriliyor. Biz de eleştiriyoruz
2: ben de
0: ama.
2: Ben eleştiriyorum.
1: Evet.
0: Çok önemli bir oyuncu hocam. Çok faydalı bir oyuncu.
1: Ama bir
0: takım için
1: bir
0: ya.
1: Şey
0: takım oyuncusu hocam.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Hani hoca olsam ilk tahtaya yazarım hocam onu.
1: Tamam, bir katılıyorum.
0: Yeteneği için değil belki ama takım oyuncusu yap.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Bu değerlendirmeyi 5 hafta sonra yapsaydık daha realist olurdu. Evet,
2: çünkü adam da erken. Yaparız.
1: O 2 hafta kaldı değil mi? 2 hafta veya 3 haftadır daha. Hayır. O zaman bir böyle görelim Fabinho'nun Fabinho. Fizik anlamında daha.
0: Fabinho'nun zaten CV'si yeterli.
1: Evet. Aynen, yani tamam aslında. Günceli konuşuyorsak ben de Torreira diyorum.
3: Doğru.
2: İlk antrenmandan itibaren müthiş Torreira kesinlikle. Galatasaray'da herkes örnek oluyor. Torreira.
3: Bence sezona çalkantılı başladı. Torreira yani eski biz öyle bir bildiğimiz Torreira değildi. Hakikaten geldiği günden beri müthiş bir performans. Yani hep onu söyledik. Böyle bir Beşiktaş'a bile önerdik. İşte Torreira tarzı bir orta saha alın kardeşim diye. Bulun getirin diye. Hep böyle örnek gösterilen bir oyuncuydu. Bu sezona bence dalgalı başladı ama son iki maçtır toparladı. Ben de Torreira diyorum ama Fabinho'ya tabii haksızlık yapmayalım. Ne yapacak bilemiyoruz. Yani ne verecek.
0: Eski günlerini
3: yani geçmişini biliyoruz. Geçmişini biliyoruz ama Trabzon'da
1: çünkü
3: ne yapacak?
1: Arabistan'dan o, gelenler tabii, hep biz fiziksel bir anlamda
3: sıkıntı yaşıyor. Abubakar da yaşadı. 6-7 ay 8-9 maç tabii kendine
1: Kante
3: gelemedi.
1: Geldiğinde bu Kante
3: aynen
1: biliyorduk
3: hocam.
1: Yani.
3: Yani o yüzden ya Fabinho tecrübeli.
0: Da Silva mıydı Beşiktaş'a Fenerbahçe'de de oynuyor?
1: Kim?
2: Şey, Josef
0: iyi gelen.
2: Tabii iyi gelen tek oyuncu.
0: İyi geldi tabii hocam.
2: Evet.
1: Abi solda oynayan
0: Premierlik'ten gelmiş gibi geldi.
2: İyi evet, gelen evet.
1: Tek
2: oyuncu.
1: Doğru katılıyorum.
3: Ya burada da
2: Torreira'nın bir de şu huyu var. Biraz daha fazla kazanmak için sezon başı bir sorun varmış gibi davranıyor. O konuda da ittincar zihniyeti
0: hocam,
2: var.
0: Hocam İtalyanlar ve ediyor. Amerika kıtasından gelenler ya, ne oluyor?
2: Enişteniz ya ne olursa olsun sevgili Zineyt.
0: Peki burada Torreira kazandı diyelim ve devam edelim. Torreira bizimle. Muçi ve Yunus iki oyuncunun istatistiklerine bakarsak çok yakın. İkisinde birer golü var. Muçi'nin artı iki asisti var. Pas isabet oranları hemen hemen aynı. İsabetli şut Muçi bir adım önde. İsabetli ortada Yunus'un önde olduğunu görüyoruz. Top kapmada Muçi ön plana çıkıyor. Çok yakın istatistikleri.
3: Çok yakın.
0: İki oyuncu da bence potansiyellerinin altında oynayan oyuncular.
3: Doğru. Bu sezon öyle.
0: Genelde de öyle. Çok daha fazlasını
3: yok,
0: yapabilecek.
3: Geçen sene Muçi mesela de o Beşiktaş'tan gitti. Sonraki o bir periyot yakaladı ya. Hatta dediler ki niye gönderdiniz ya Muçi'yi Trabzonspor'da. Müthiş işler yaptı. Kaç maç tek başına aldı. O dönem çok iyiydi. Ama bu sezon bence iyi başlayamadı Muçi. Tam tersi Yunus sezona iyi başladı. Özellikle 2-3 maç iyi oynadı. Son dönemde yani son 1-2 maç böyle bir sanki durdu gibi. Yani ne Muçi ne Yunus diyorum ben. Yani ikisi de bence
0: Yunus
3: ortada yani
0: oynayamıyor. Ben o yüzden Yunus diyorum.
3: Ben ikisi de aynı diyorum.
2: Ben de Yunus diyorum. Galatasaray adına Yunus'u şöyle önemsiyorum Muçi ile kıyasladığında. Muçi daha fazla oynayan, ikinci forvet gibi kaleye giden biri, Galatasaray'ı oynatan bir futbolcuya ihtiyacı var. Yani bakın Mertens'in yerine kimseyi bulamadın ama senin kendi akademinden yetişmiş, hele hele formunun zirvesinde ulaştığı zaman harika işler yapabilecek de bir oyuncu. Bence Osimhen'le birlikte Torreira'yı da katıyorum. Galatasaray'ın şu an en formda olan üçüncü oyuncusu.
0: Kanatta değil, forvet arkasında on numara.
1: Orada hoca Batragov'u çok düşünmüyor ya mesela. İlk 11 oyuncusu olarak.
0: Yani milli arayı biraz değerlendirip yükleme de yapmak istiyor oyuncu.
1: Ama
0: biraz
1: Batragov şey bir yani gelişebilecek bir oyuncu. Belki şu an çok büyük aman aman katkı yapmadı ama o Galatasaray'da o katkıyı yapacak potansiyeli var. Ama Muçi Yunus denkleminde ben de Yunus'u daha şey olduğunu düşünüyorum.
0: Peki kazanan Yunus diyelim evet. Ama sahada kim kazanacak onu göreceğiz. Muçi Yunus karşılaştırmasının ardından bir sonrakine geçelim. Salah mı Sané mi?
1: Evet.
0: Bir kere şu iki ismi Süper Lig'i konuşurken yan yana görmenin de keyfini yaşıyor.
3: Aynen, önemli bir şey yani. Evet.
0: Yani kıyaslamadan çok benim uyum ikisine
1: sevgili
0: de hocam.
1: Cine,
0: ne güzel Türkiye'de
1: olabilir,
0: dünya yıldızı var iki
1: bak,
0: tane.
1: Salah şey Leao.
0: O da.
1: Değil mi? Ne olurdu? Milan Liverpool. Şimdi ne oldu? Bayern Münih Liverpool.
3: Liverpool.
1: En son.
3: Bayern
1: Liverpool.
3: Bayern Liverpool.
0: City
1: Yok, City de var ama en son Bayern Münih değil mi?
2: Bayern Münih.

0: Bayern Münih Liverpool işte. Bayern.
1: City Liverpool'da olur hocam.
0: City Liverpool'da olur. Aynı Premier League için. Ben hemen söyleyeyim fikrimi. Salah'ın girdiği bir denklemde kötü de oynasa Salah'ı seçerim.
2: Ersan'a da yani, daha iyi oynamadı yani.
0: Salah iyi yani hocam. Salah iyi olsa da Sané iyi olsa da Salah'ı seçerim.
2: Hayır ben de öyle kesinlikle. Bakın,
1: Salah
2: yani,
1: Salah apayrı
2: bir şey. Bir de ben burada Sané'nin beklentilerin tam tersi gerçekten çok kötü başladığını vurgulamak istiyorum.
1: Çünkü çok daha fazlası var. Hocam hoca olarak ben anlatıcı olarak Ümit Milli Takım'da değil mi hocam?
0: Evet.
1: Sané'li Almanya ile Türkiye'nin bir maçı vardı. Gerçekten çok yetenekli bir futbolcu.
0: Bir Sané. 0 kaybetmiş.
1: Çok daha ileriye gidebilirdi. Yani Salah'ı konuştuğumuz gibi Sané'yi de konuşabilirdik ama kariyerini ve yeteneklerini çok efektif kullanamadığını düşünüyorum. Daha da fazlası olabilirdi. O
0: kesinlikle.
1: Vardı çünkü kendisinde. Evet Kartal sana kaldı.
3: Ben de Salah diyorum.
1: 3'te 3.
3: Salah diyorum. Bir de bu sezonki performansı. Yani tamam Salah da şu ana kadar Trabzon'da öyle 1-2 maç size çok büyük bir şey yapmadı ama Sané hakikaten sezon başından beri bence bir hayal kırıklığı. O yüzden Salah diyorum.
1: Atanınla tutanın iyi olacak. Atanlardan Salah seçilmiş oldu.
3: Salah.
0: Tutanlardan da.
1: Tutanlardan da onlar seçildi. Hocam İbre galiba Trabzon'dan geldi diyor. Asıl atanlara bakacak mıyız? O da
3: asıl atanlara bakalım.
2: Bakalım ya. Bakalım.
1: O yok. Çünkü kimin oynayacağını bilmiyor.
0: Ya, güzel. Yani.
3: Doğru. Trabzon bilinmiyor da. Trabzon bilinmiyor.
0: Hani ya muhtemelen Francolin oynayacak gibi duruyor. Öbür tarafta da Deniz oynayacak.
1: Son ana kadar oynaması veya gitmesi muhtemel 11'de olması
0: bir,
1: var.
0: Bir denklem daha var. Biz Barış'ı bekliyoruz ama Barış'ın santroforda oynayıp Sané'nin de Deniz'in de olmayacağı bir denklem de varmış.
3: Olabilir. Evet.
0: Yani ön tarafta Barış
3: sağda Sané.
0: Evet.
3: Olabilir hocam.
1: Şimdi derbiyi bitireceğiz ama siz de bitirelim hocam. Siz Rice'la karşı karşıya oynamışsınız. Bugün internette çok çıktı karşı.
0: Evet oynadık.
1: Oyuncu olarak karşı karşıya oynamışsınız. Hatta 2-1'lik maçta da nefis bir asisti var hocamın.
0: Evet Trabzon'da.
1: 3-1 miydi 2-1 mi?
0: 2-1 yendik. 2-1. Orada da 5-3 yendiler bizi elediler. Yılmaz Hoca vardı.
1: Yılmaz Hoca'ma da selam olsun.
0: Geçen gün.
1: Ama Ahmet Hocam size de izlettim. Nefis bir pas.
0: Yani arapasımı gördün değil mi?
1: Baksın. Trabzonspor Bochum maçı yazın izleyin derim.
0: Evet.
1: Müthiş çok çağdaş futbol oynuyormuş.
0: Dün Olaytan attı da benim attığım arapasını gördün.
2: Şimdi ağzımdan aldın. Olaytan dün attı. Onun daha iyisi diyebileceğim bir pastı.
1: Bir tık hızlıydı yani. Orada topu alan oyuncunun da başarısı vardı ama burada hocam öyle bir yere atmış ki kaleci ne çıkabilir ne çıkamaz.
2: En büyük fark Abdullah Hoca'nın attığı öne pas.
0: Evet, dikine
2: bakın
0: pas.
2: Dikine değil öne.
0: Evet,
2: öne dik pas. Böyledir.
1: Öne ve pasın şiddeti hocam benim çok hoşuma.
2: Tabii
1: bilerek isteyerek o şiddetle pası atmış. Kaleci bol bol kulaklarını çınlatmıştır Abdullah Hoca.
2: O pası değerli kılan o zaten.
1: Kaleciyi çaresiz bırakan pas atmış hocam.
0: Çetin vardı bizde. Evet. Yılmaz Hoca oynatıyordu. Kulakları çınlasın. Çok etkili oynuyordu. O bir gösterdi. Ben de tam gördüm. Rakip de vardı. O ara hani araya atıyordum. O ara attım.
1: Tam şey pası böyle. Çizgi geçtikten sonra yavaşlıyor top.
0: Şey oldu. Penaltı oldu pozisyon. Hı-hı. Biliyorsunuz Trabzon'da penaltı kimin attığını. Söylememe gerek yok. Değil mi hocam?
1: Hocam öyle bir atmış ki öyle bir vurmuş ki yani ağlar iyi yırtılmamış.
2: Baş harfi hocam.
1: Selam olsun abi hocam.
0: Bu bir bilgi değil ama hissederek bir şey söyleyeyim. Ahmet Hoca penaltı atarken vallahi kaleciler keşke burada olmasın diyorlar. Vallahi diyorlar.
3: Ya,
0: hocam nasıl vuruyordu biliyor musun? Yani düşmanına insan öyle vurmaz yani.
1: Defalarca anlattım ya şey halı saha maçı yaptık orada bile öyle vuruyor. Vurur. Hocam orasında hiçbir şey kalmıyor.
0: Vurur her yerden
1: hocam.
0: Vurur.
3: Hani abi şey değil mi hocam o yani tekniği enteresan yani. Tamam çok da böyle kuvvetli bir oyuncu değil Ahmet Hoca yani fizik olarak falan ama.
0: Tabii vuruş tekniği.
3: Cemal sen daha iyi bir hocam. Cevat Prekazi.
2: Çok hocam, kuvvetli olan de çok sert vurur diye bir kural yok.
3: Tamam işte onu diyorum yani işin tekniğini tabii. Biliyor. Prekazi'nin bir röportajı vardı. Nasıl nereye dibine işte giriyorum öyle vuruyorum derdi. Hiç unutmam onu ben. Monaco'ya attığı bir gol var. Monaco'da bir golü vardı.
0: Evet.
3: Galatasaray'ın 80'lerde.
0: 88'de.
3: Uzaktan 20, 30 metreden.
2: 30 metreden Cevat'ın ayakları çok küçüktü. Hı-hı. 35 numaraydı yanılmıyorsam.
1: Hacı'nın da öyle ya hocam.
2: Öyle olunca ayağın üstüyle çok daha rahat vuruyorsun. Şimdi 45 numara.

0: Oradan paralel giden Monaco.
1: Evet, Monaco.
0: Bir karışta gitti.
1: Evet.
0: Hiç yükselmedi.
2: Müthiş goldü ya.
3: Köln'deki maç.
4: Yok, Monaco'daki maç sanki.
0: Yok, cezamız sebebiyle Köln'de oynandı.
1: Maç Köln'de oynandı miydi?
4: Monaco maçı. Ben şaşırdım. Ben
0: cezamız sebebiyle evet, Köln'de evet. oynandı.
4: Doğru.
3: Köln'de bir birlik maç. 1-0 orada kazanmıştı.
1: Veya attı.
3: Monaco'da.
1: Monaco'nun golünde veya attı.
4: Doğru.
0: Ne günlerde. Şimdi o zaman Avrupa'ya açılmışken gelelim Avrupalı Beşiktaş'a neler yaptı?
4: Vallahi
0: Kartal Beşiktaş
4: ya,
0: dün akşam.
4: Vallahi enteresandı.
0: Ahmet deplasmanında neler yapacak? Konuşalım ikisinde ama.
4: Şimdi şunu söyleyeyim, maçtaydım.
0: O görüntüleri de getirecek şimdi güvenekleme.
4: Vallahi getirin, maçtaydım.
0: Önce taraftarı da bir alkışlayalım.
4: Vallahi müthişti.
0: Keyifle izledim. Taraflı tarafsız herkesin de keyifle izlediğine eminim.
4: Basın tribününde Fransız gazeteciler vardı ve onların yanında Fransız analiz ekibi.
0: Ve tribünün tamamının da beyaz giymesi de.
4: Bir kısım siyah, bir kısım
0: beyaz.
4: Kale arka siyahtı. Gashane dediğimiz
0: ve gashane uyumuş herkes bölümü. Yani
4: tabii. Öbür tarafı ve rakip deplasman tribünü de gelmediği için Marsilyalılar, onlar da Beşiktaşlılara açılmıştı. Her yer doluydu. Uzun yıllardır ben Dolmabahçe'de.
0: Bir kaçaklarla 50 bine yaklaştı galiba.
4: Olabilir.
0: Yani 40, gerçi artık 40, pasolik
4: yani,
0: var ama.
4: Pasolik var ama yani. Sanki böyle yani 45'e yakındı yani, yer yoktu. Adım atılacak. Yoktu. Basın tribünü normal tribün gibiydi yani. Biz bile zar zor yer bulduk o derece. Müthiş bir atmosfer vardı. Yani buradan öncelikle hakikaten Beşiktaş taraftarını kutlayalım. Dün bambaşka bir seviyede bir performans gösterdiler. Zaten hep şunu söyledim ben, bu sezonki şu ana kadar gösterdiği Beşiktaş'ın performansı, içeride Beşiktaş'ın kolay kolay ben maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani bu taraftarın o gücü, bu sezonki inancı, hocanın inancı, takımın inancı, futbolcuların inancı, bir bütünleşme var. Maç sonrası tribünlere koşuyorlar, maç öncesi öyle, devre arasına, soyunma arasına giderken tribün çağırdı, birbirdi çünkü. Yani muhteşem bir atmosfer vardı.
0: Maç sonra İtalyano çalıyor.
4: Maç sonra İtalyano, ünlü La Chanta Mi Cantane İtalyano şarkısı, müthiş bir İtalyanca şarkıdır.
0: Bir de çok konuşuldu. Maç bitmiş, fark atmışın, oha pozisyon anlatıyordu ya İtalyan.
4: Evet, hala onu şey yapıyordu. Yani Beşiktaş...
0: Daha kaç olsun? 5 mi olsun? 6 mı olsun?
4: Bak, ben sana söyleyeyim Cüneyt, 5-6 olurdu.
0: Olurdu.
4: Bak, 5-6 olurdu. Şimdi oyunu şöyle kısa hemen bir değerlendireyim. Zaten hocalarım da değerlendirir. Bence önemli bir galibiyet. Gazeteci olarak ben bir Barcelona galibiyeti gördüm. İnönü'de. Liverpool'u gördüm Bilic zamanında. Manchester'ı gördüm, Tello'nun attığı
0: o
4: şeyde. Gerrard'ı.
0: İki Liverpool
4: tabii
0: gördüm.
4: Tabii iki Liverpool, doğru. Sen de gördün. Manchester gördük. Deplasman'da kazandı Beşiktaş. Porto galibiyetleri gördüm. Bunlar da önemli. Bir de dünkü galibiyeti. Evet. Hakikaten dün de önemli galibiyet. Ha, şimdi tamam, belki saydığım takımlar kadar çok güçlü değildi Marsilya dün ama Beşiktaş o şeyi hissettirdi karşı tarafa. Gücünü hissettirdi. Bir kere öyle bir başladı ki 15-20 dakika bildiğimiz Beşiktaş, hatta bildiğimiz Beşiktaş'ın üzerinde bir tempo vardı. İnanılmaz baskı, sağdan Çenli gidiyor, işte soldan İlhan giriyor, kaçırdılar. Yani ilk 15-20 dakika zaten 2-0 olurdu. Gol de erken geldi, İlhan müthiş girdi, müthiş bir gol attı. Maçın öncesi de dedim ben, Trossard'ı aratmayacaktır. İlhan bu görevi yerine getirecektir. Yani maçı 3 parçaya bölersek, işte ilk 20 dakika çok müthiş baskı, pozisyonlar. Fakat daha sonra nedense İlhan'ın golünden sonra Beşiktaş böyle bir durdu. 20'den yani ilk yarının sonuna kadar Marsilya dengeledi oyunu. Hı hı. Bunda da onların da bir analiz etme durumunu söyleyeyim. İkinci bölgeyi iyi kapadılar. Yani ikinci bölgelerinde iyi bekledi Marsilya. Beşiktaş o bölgede kapadı. O anlarda Orkun'la Salih'te de bir düşüş vardı. İkisi de düşünce tek olay Tana kaldı olay. O yüzden bir ortada boşluk buldu Marsilya. Hem ortadan hem özellikle sağ taraftan gelmeye başladılar ve neticede golü de buldular. Golü buldular. Orada biraz şeyin de sıkıntısı var. Yani Kuattara'nın defansif anlamda problemi var. Golü de buldular ama ikinci yarı başlangıcı yine böyle bir Marsilya başladı. Ulan dedik acaba eyvah böyle bir sıkıntı yaşar mıyız falan, fakat 60'tan sonra Beşiktaş oyunu aldı. Tıpkı Fenerbahçe maçı gibi müthiş bir performans. Yani nefes alamadılar. Marsilya nefes alamadı. Gelemedi bile Beşiktaş'ın üzerine. Yani Fenerbahçe maçı benzer bir maç oynadılar. Zaten ondan sonra fişi çekti Beşiktaş. Yani daha da farklı olabilirdi. Müthiş bir performans, müthiş bir tempo. Bir kere şu var.

0: Geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş özellikle işte 60'tan falan sonra oyundan düşüyordu. Fizik kalitesi muazzam yani. Şu an bu ligin üstünde bir fizik kalitesi var Beşiktaş'ın. He tamam, Italiano'nun işte oyun sistemini falan övüyoruz. Müthiş baskı, devamlı ileride oynuyorsun, tamam doğru. Ama bu tarz bir fizik kaliten sezon başını bu şekilde iyi geçirmezsen zaten bunu yapamazsın. İşte bu oyunlarda böyle o gücü bulursan, oynama gücünü ve işte 90 dakikaya yaydığın takdirde Beşiktaş'ın hemen hemen her maçı böyle olur ve kolay kolay da yenilmez. Yani bunu deplasmanlara da yayabilir. Yani
1: Zaten
0: müthiş.
1: Avrupa'da namağlup şu anda
0: Avrupa'da
1: Beşiktaş.
0: namağlup. Ben yani şunu söyledim ilk geldiğinde, hatta bazıları dedi ki ya olur mu ya, lig daha önemli, işte hoca ligi önemser falan. Hayır dedim, ben Italiano'nun ligi tabii ki atacağını düşünmüyorum ama Avrupa'yı daha çok önemsediğini düşünüyorum. Yani çünkü iki finali var. İçinde bir uhde kaldığını düşünüyorum. Bu söylemlerinden de belli. Çıkardığı kadrolardan da belli. Avrupa'da Beşiktaş final oynar mı oynamaz mı onu bilemem. Final oynar demek şu an için ahkam kesmektir ama şu görüntüde en azından 8 ile 16 arasında bir kere kesin ben kalacağını düşünüyorum. 8 de olabilir, 16 arasında da olabilir. Beşiktaş kalacaktır. Bunun üstü de olacaktır şu görüntüde. Hoca da zaten bunu söylüyor. Bir Avrupa hedefi var Beşiktaş'ta. Bunu görüyoruz. Hırs var, istek var. Sistem oturmuş durumda. Her riskli oynuyorlar mı? Bence çok riskli oynuyorlar. İşte bunu o 20 dakikalık bölümde Marsilya Beşiktaş'a yaşattı. Belki şu ana kadar Türkiye Ligi'nde bunu yaşayamadı. Bir Fenerbahçe maçının ilk bölümünde yaşadı, ilk yarıda. Ama Marsilya bunu dünkü maçın 20 dakikalık bölümünde yaşattı. Sıkıntılı geldiler. Beşiktaş savunmasının arkasına atılan toplarda tehlikeler yarattılar. Özellikle ben burada Agbadoya dikkat çekmek istiyorum. Çok ağır kalıyor. Yani ne yapacağı belli olmayan bir stoper. Dün de bir pozisyon vardı. Çok
1: Bir de kart cebinde oynadı
0: tabii
1: ki bu
0: sakarca
1: maçta
0: girdi. Yani Allah'tan hakem iyi niyetliydi. Art niyetli bir şey olsa kırmızı kartı gösterebilirdi. Yani böyle bir rakibine üst taraf üst adalesine bir pozisyon var. Sarı kartı yedi zaten orada. Yani sarıyla kırmızı arasında bir çizgi. Agbado'nun dikkatli olması lazım. Ya yani bunu zaten hoca uyarıyordur. Onun dışında Beşiktaş her hattıyla mükemmeldi. Bir sol tarafta, sol bekte biraz bence ilerleyen dönemlerde sıkıntı olabilir diye görüyorum. Ama onun dışında yapılan transferler, oynanan oyun kusursuz şu ana kadar. Vlahovic'e çok üzüldüm gol atamadı diye. Müthiş çalıştı yani. Müthiş, dün demin bahsettim ya Osimhen gibi. Osimhen de müthiş çalışıyor bence. Yani şu an Türkiye Ligi'nin en iyi iki santraforu bu takım oyununda. Biri Osimhen, biri de Vlahovic. Dün hele muhteşem bir Vlahovic vardı. Yani ilk geldiğinde o kadar değildi ama dün arkadaşlarına elinden gelenin her şeyini yaptı. Bir kere karşı taraf Vlahovic'i görünce ister istemez önlem alıyor. Önlem aldığı zaman da arka tarafta boşluklar bırakıyor. Ya yani Vlahovic arkadan gelenlerin işte Olaytan'ın, Orkun'un falan hepsinin önünü açtı. Bence görünmeyen kahramandı.
1: Bence
0: Bunu
1: asıl görünmeyen kahraman Salih.
0: Salih, evet Salih bir ara böyle
1: Salih ve Orkun.
0: yalpaladı. Yalpaladı böyle
1: Her topa koştular
0: tabii
1: ama.
0: o dakikalarda dediğim dakikalarda biraz yalpaladı böyle. Onda da zaten orta sahada boşluk oldu ama daha sonrasında oyunun son bölümünde müthiş bir oyun ortaya koydu. Ya Beşiktaş hak ederek tarihi bence bir galibiyet aldı. Kolay değil. Eskiden biz bu galibiyetleri hiçbir zaman bulamazdık. Yani çok nadir böyle farklı galibiyetler olurdu. Şimdi bakıyoruz takımımız gidiyor orada işte burada Marsilya'yı dörtlüyor. Yani Marsilya da yani tamam evet eski gücünde olmayabilir ama kesinlikle yabana atılacak bir takım değil. Fransa'nın en köklü kulüplerinden biri. Beşiktaş burada 4 atıyor. Ben Beşiktaş'ın ligde olduğu kadar Avrupa'da da çok iddialı olduğunu söyleyebilirim. Ama her zaman ben temkinliyimdir. Daha her şey için konuşmak adına, büyük konuşmak adına daha doğrusu erken. Ama şöyle bir şey var. İtalyana Beşiktaş için çok büyük bir şans. Beşiktaş kötü de oynayabilir, kötü sonuçlar da alacak. Çok uzun bir maraton elbet bunlar olacak ama hiçbir şekilde paniğe kapılmamaları lazım. Çok uzun süreli düşünmeleri lazım. İyi bir teknik adam yakaladılar. İyi bir hava geldi Beşiktaş'a. Yıllar sonra tribünle saha içi bütünleşti. Hatırlayın geçen sene ve ondan önceki senelere protestoların olduğu, oyuncuların ıslıklandığı bir Beşiktaş tablosundan bütün takımın insanların elleri patlayarcasına alkışladığı bir Beşiktaş'a
1: Evet.
0: iş evrildi. O yüzden Beşiktaş'ta işler yolunda.

0: Hafta evet. sonu içinde şunu söyleyebilirim. Bence kolay
1: Onu
0: bir...
1: Onu ikinci tura bırakalım tamam, artık tamam. istersen. Zaten tabii, programı kapatırız.
2: Kusura bakma. Bir değerlendirme.
0: Dolmuşum. Aldım sözü elime.
1: Yok haklısın. Ben de kesmemeyi çalışıyorum gördüm. Fenerbahçe'yi de konuşacağız.
0: Evet, programın da süresini
1: ayarlamak açısından hocalarımdan ben daha kısa rica edeyim. Ve dünkü maç değil artık gündemimiz tabii. Ahmet Paşa'da nasip Beşiktaş olur. Çünkü Ahmet de sezona iyi başlayan bir takım.
3: Beşiktaş'ta bütün paydaşlar görevlerini mükemmel yapıyorlar. Yönetim. Teknik heyet, takım, taraftar. O yüzden Beşiktaş şu an biraz iddialı olacak. Şampiyonluk yoluna girdi. Hı hı. O hedefe bu sene mi ulaşır? Yoksa önümüzdeki yıllarda mı? Onu zaman gösterecek. Böyle devam ederse biz her gün alkışlayan bir Beşiktaş göreceğiz. Çok yıpratıcı bir oyun oynuyor Beşiktaş. Çok eforlu oynuyor.
1: Rakibin yani, de kendini de yıpratıyor mu hocam değil mi?
3: Çerni ayağına kramplar girdi. Evet. Yani kaldı ki daha oyunun bitmesine epey zaman vardı. Bu da
4: futbolcu, 68.
3: futbolcuların hepsinin %100'ünü sahaya yansıttığını hı hı. gösteriyor. Ahmet maçında kalite tabii ki Beşiktaş'ta. Oyun Beşiktaş'ta. Ahmet içeride çok zorlu bir rakip. Beşiktaş'ta bunun bilincinde. Eğer fiziksel yönden bir sorun yaşamadığı takdirde Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Ben biraz daha kısa tutma adına söyleyeyim. Çünkü Beşiktaşlar o derece keyif alıyorlar ki sadece oynarken değil, izlerken değil, anlatırken de keyif alıyorlar.
1: Aklamadım.
3: Topu kimseye
1: kaç yıldır Beşiktaş.
0: Ne yapalım hocam?
1: Sabah deyince hep olumsuzlukları konuşuyorduk.
0: Evet, neler konuştuk?
3: Sabah Ahmet'te Ahmet'i taşıyan futbolcu. Hı-hı. Kaldı ki orada Cagne var. Hepimiz iyi tanıyoruz. Ama Cagne'nin performansı istenildiği gibi olmadığı için son maçta hat-trick yapan Orban oynayacak büyük bir ihtimalle. O yüzden taraftarıyla bütünleşmiş Beşiktaş gibi Ahmet deplasmanında Beşiktaş'ın kazanıyor olması şampiyonluk adına da çok önemli. Dedik ya kim lider bitirecek? Önce yarını bir bekleyelim. Beşiktaş'ın liderlik şansı var ise bu katmerli bir konsantrasyon motivasyonla oraya gidecekleri anlamına gelir. Tabii ki her ne kadar çok zor olsa bile Trabzon'u nasıl yendiğini hatırlayalım Ahmet'i. İçerideki bütün maçlarını kazanıyor Beşiktaş'ı. Ben bir adım da olsa önde görüyorum.
1: Abdullah Hocam tabii rakipleri kendi arasında oynarken bir derbi oynanırken şampiyonluk adayı bir takım için deplasman da olsa hedef 3 puandır. Beşiktaş'ta 3 puan parolasıyla gidecek ama kolay deplasman olmayacağını gösterdi Ahmet.
4: Ahmet'in 10 puanı var, Beşiktaş'ın 12 puanı
0: evet.
4: var.
0: Evet.
4: Bir de iç sahada Ahmet'in biliyorsun taraftar desteği de var. Böyle bakarsak hakikaten kolay bir maç olmayacak ama sahanın da gerçeklerini konuşmak gerekirse Beşiktaş çok bu oyunu farklı oynamaya başlayan bir takım konumuna geldi. Ben son yıllarda özellikle dünkü maç kadar yüksek tempolu bir maç görmedim. Yani düşünün bir takım oyun 1-1'e gelmiş. 55'ten sonra bir tempo yapıyor. 4-1, 5-1'e hı-hı. gelebilir. Ben vaktimiz varsa hocaya bir şeyler söylemem lazım. Hı-hı. Hakkını teslim etmem lazım. Şöyle 28 Haziran'da bir hoca geldi. 3 aylık süre zarfında Beşiktaş'a bir oyun kimliği oturtturdu. Geçen seneki kadronun %60'ıyla hala devam ediyor. Bu hoca sadece ligde bir mağlubiyet aldı. Belki Beşiktaş'ı Kasım ayında tekrar bir kongreye götürecek bir süreçten kurtardı. Takım içerisindeki oyuncuların özellikle Fakılı'nın form grafiğini gördükçe tabii bunları konuşurken Önder Hoca'yı ve başkanı da kutlamak lazım. Beşiktaş'a
1: Gökhan abimiz de
4: Gökhan abi ayrıyetten kutlamak
1: Gökhan
4: lazım
1: Keskin'i
4: zaten.
1: De.
4: Ve deplasmanda bir derbi kazandı. Ve tribünlere bir barış getirdi. Bugün, dün mesela ben şahsen o tribünlerde olmak isterdim, o maçı seyretmek isterdim. Tribünlerin yarısı siyah, yarısı beyaz. Yapılan o estetik hareketler
1: hocam,
4: var.
1: Hocam dört büyüklerle bir Beşiktaş'ta oynamadınız ama maçlarına gitmiştiniz var çocukluğunuzda evinize yakın olduğu için.
4: Ben Taksim'de doğma büyümeyim, oradan aşağı iniyordum zaten. Her neyse.
0: Fulya'da da
4: Fulya'da beraberdik. Kartal'la aynı yaş olduğumuz için. Ya her neyse şuna bağlayacağım. Ya hocanın çok büyük bir katkısı var. Hele tribünde sevinmesini falan gördüm, hayran oldum. Çok büyük bir uyum var. Bunu İtalyan'a sağladı. Şunu da hemen söyleyeyim, bitireceğim. Bunlar Beşiktaş'ın iyi günleri, daha iyi günleri olacak ama bir hatırlatma. Lütfen kötü günler olacak.

0: Beşiktaş'ın bu tempoyla bir takımın ligi bu şekilde götürmesi değil, mümkün tabii. değil. Temponun düştüğü zamanlar olacak. O zaman Beşiktaş taraftarına çağırım. Hem hocaya hem takıma sahip çıkın. Çünkü görünen tünelin ucunda ışık göründü. Evet. Bu takım Mayıs'a kadar gidecek.
1: Yarışta olacak.
0: Kesinlikle olacak. Kesin. Yani ve bu takım görünen o ki Mayıs'a kadar gidecek. Nereye kadar gider bilemem ama yani çok iyi yerlere gidecek gibi duruyor Beşiktaş. Hocayı da ayrıyetten onurlandırmak için devam et hoca. Bence çok iyi yolda Beşiktaş. Yani Trossard oynamıyor, oh oynamıyor ama Beşiktaş aynı oyunu oynuyor. Müthiş bir fizik kalitesi var. Kartal'a %100 katılıyorum. Şu an ligin fiziksel anlamda en kaliteli takım.
1: Bir cümle Kartal, Ahmet deplasmanından hangi sonuçta döner Beşiktaş? Yani galibiyete yakın taraf diyebiliyor musunuz?
2: Hem şöyle onunla ilgili.
1: Zor bir deplasman. Evet,
2: Diyarbakır'dan da bir mesaj gelmiş bizlere. Halil Sayılır, kızı Mina ile bizleri izliyormuş. Takım oyunu ekibi olarak Diyarbakır'a ciğer yemeye sizleri davet ediyorum diyor. Onu da söyleyelim. Seve devamlı seve. Bizim takipçimiz. O da diyor Beşiktaş'a başarılar Avrupa'da. Ya kolay. Hocalarım zaten yorumladı. Bence de zor bir maç. Dolu tribünlerin önünde atmosfer olarak ama takım kalitesine baktığımız zaman moral olarak Beşiktaş önde. Ama keza tabii Ahmet de aynı şekilde moralli. Bir kere güzel maç olacak. Ya Beşiktaş tabii ki oyunda bu maçta bir yorgunluk belirtileri olabilir sonlara doğru ama ilk baştan işi bitirmek isteyecektir. Ben de şey olarak kadro kalitesi olarak Beşiktaş'ı daha önde görüyorum. Yani burada Beşiktaş'ın kazanma ihtimali yüksek zaten.
1: Peki Abdullah Hocam, gelelim Fenerbahçe'ye.
0: Çok, evet.
1: Bence kritik bir maça çıkıyor Fenerbahçe hocam.
0: %100.
1: Yaşanan bu süreçten sonra.
0: Çok.
1: Ya barış maçı olacak ya kaos maçı olacak desek bilmiyorum, çok mağrur olur kızarım Fenerbahçelilere ama burada da bir puan kaybında çünkü farklı şeyler konuşulacak.
0: Burada bir puan kaybı olursa zaten çok farklı şeyler olur, ben de katılıyorum. Bir gündüz maçı enteresan 5'te herhalde milli takım arası var diye.
1: Evet.
0: Çünkü Beşiktaş Perşembe oynadığı için 20'de oynayacak. Beklentimi söyleyeyim, özellikle bu kötü şeyleri çağrıştırmayayım. Fenerbahçe'nin ben kazanarak en azından milli araya bir barış içerisinde gireceğini
1: ben
0: düşünüyorum.
1: Ben de bu arada aynı şeyi düşünüyorum.
0: Tabii tahmin ediyorum zaten. Çünkü her ne kadar Fenerbahçe şu an istenilen oyunu oynamasa bile Eyüp Spor'la oynuyorsa, iç sahada oynuyorsa hangi durumda olursa olsun favoridir zaten. Ben Fenerbahçe'nin farklı kazanacağını düşünüyorum. Onu da dile getireyim. Milli araya da bu galibiyetle girip milli arada eksiklerini gidermesi için İsmail Hoca'nın yaklaşık 3 haftalık bir ara olacak. Gerçi artık transfer kapandı ama en azından fizik anlamında biraz daha yükselme, belki oyuncuların dinlenme ve bir oyunu daha iyi oynatma konusunda mesafe alacağını düşünüyorum. Yarınki maçta ben Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum.
1: Ahmet Hocam, bence İsmail Hoca'ya biraz daha haksızlık ediliyor. Fenerbahçe'yi çalıştırdığı her dönemde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı hoca. Biraz daha desteği hak ediyor. Yarın da o desteği alacak.
3: Kesin. Biz aşırı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Yani eleştiride de bence çok aşırıya kaçıyoruz. Bir defa İsmail Hoca kişiliği...
1: Kredisi olmalı İsmail Hoca gibi bir hoca.
3: İnsanlığıyla o saygıyı hak ediyor. Görev yaptığı dönemlerde de evet şampiyon olmamış olabilir ama o yarışın hep içindeydi. Ve Fenerbahçe'nin kendi rekorlarını kıran bir performans ortaya koydular. O yüzden Fenerbahçe büyük takım olarak zaten şampiyonluk hedefinde olduğu için hocası kim olursa olsun o desteği kesinlikle veriyor olması lazım. Ama Fenerbahçe'nin oyununda bazı eksikler var. Hem fiziksel yönden hem de kadro yapısına uygun olmayan bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Bu biraz da kamuoyu taraftar baskısından kaynaklanıyor. Biz hep diyoruz ki büyük takım ön alanda baskı yaparak oynar. Bunun ne kadar zor olduğunu deminden beri konuşuyoruz. Ben Eyüp maçını da kazanacaklarını düşünüyorum. Bir reaksiyon verecekler Gaziantep maçından sonra. Eyüp de şu an ligimizin maalesef en kadro yapısı itibariyle zayıf takımlarından biri. Geçen hafta içeride oynadıkları Rize maçında bile oyunun büyük bir bölümünü kendi birinci bölgesinde geçirdiler. 10 kişi kalmış Rize'ye bile ikinci golü yiyip mağlup oldular. O yüzden Fenerbahçe bu dönemde oynayabileceği en iyi rakiple oynuyor. Milli arada Fenerbahçe için çok büyük bir şans. Her ne kadar milli futbolcuları çok olsa bile artık milli ara dönüşünde her şeyle oturmuş bir Fenerbahçe görmek lazım.
1: Peki. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Milli takımımıza başarılar diyelim.
3: Tabii.
1: Zorlu milli haftalar başlayacak ve Turkuaz Medya ekranlarında Uluslar Ligi'nin heyecanını doyasıya yaşayacaksınız. Sadece milli takımımızın maçları değil, Uluslar Ligi'ndeki en iyi maçlar da Turkuaz Medya kanallarında olacak. Hazırız, bizler de yayınlarda sizlerle birlikte olacağız. Milli yayıncılık yapmak bizim için de bir gurur olacak.
3: Evet.
1: Umarız Montella yönetiminde Dünya Kupası'nın o hayal kırıklığını unutturan bir milli takım izleriz. Ve bir mesaj, onu aldı bunu aldı eleştirilerinden daha yapıcı eleştirilere de geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir araya gidelim. Araya giderken de biz bugün doğum günümüzü kutluyoruz.
3: Evet.
1: Aspor nice yaşlara diyelim hep birlikte. Ve o haberimizle bir araya gidelim.

0: Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor 12 yaşında.
1: İddialı bir şekilde geliyoruz. Son derece gurur verici bir gün bu.
0: Spor yayıncılığına dinamizmi, çeşitliliği, canlılığı getiren A Spor 2014'te yayın hayatına başladı.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı A Spor, nitelikli spor programları, usta yorumcuları, özel röportajlar ve dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutuyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası işte böyle yükseliyor değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor.
0: A Spor yeni yaşında A Milli Futbol takımımızın ve Avrupa'nın önemli ülkelerinin yer aldığı UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanını da futbol severlerle buluşturacak.
2: A Milli Futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
3: Cezaları Semih!
2: UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Transfer dönemlerinin güvenilir kaynağı A Spor bu yazda en doğru haberleri en hızlı şekilde ekranlara getirdi.
4: Ve çok önemli bir transfer gelişmesiyle ana habere devam ediyoruz. Muhammed Salah Trabzonspor'da değerli izleyenler.
5: Dünya tarihinin en önemli futbolculardan bir tanesi, İngiltere'de kırılmadık rekor bırakmayan bir isim Muhammed Salah Trabzonspor'da.
4: Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta, o cümle gerçek oldu. Detayları senden alalım.
6: Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız transferi. Beşiktaş taraftarlara inanılmaz bir üçlü çektirmeye hazırlanıyor şu anda.
0: La Liga, Serie A, Bundesliga ve Avrupa'nın diğer önemli liglerinden özetleri izleyicilerle buluşturan A Spor, futbolun heyecanını sizlerle paylaşıyor.
7: Diouf orta şansı arıyor, çizgiye doğru gitti, çekti solla Diouf, şimdi geriye doğru oynadı, şut, Hakan! Nefis bir gol, Hakan Çalhanoğlu!

0: açılışı harika bir golle yapıyor.
1: Gözler Arda Güler'de. Arda baktı. Arda vurdu. Direkt gol! Arda! Arda! Arda! Yine atıyor. Ditor'u görünce affetmiyor Arda. İnanılmaz bir gol. Perdi açtı Arda Güler.
2: Spor sadece futbol değildir diyerek farklı organizasyonlara da ekranlarını açan A-Spor, spor severlerin buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

0: A-Spor büyüyen izleyici yelpazesi ile yeni yaşını kutlarken dinamik, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla spor severleri kucaklamaya devam edecek.
1: Yeteneği. Tutku.
2: It's time for the main

Zafer.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Herkese merhaba ve iyi akşamlar, iyi geceler değerli izleyenler. Saatler 11 oldu. Son sayfa programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bugün 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm gelişmeleri bu masada, burada konuşacağız. Zaten şöyle heyecanlı bir giriş yaptık. Yarın oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasını da ilk saatimizde detaylıca konuşacağız. Sizin de katkılarınızı tabii ki bekliyorum. Sorularınız varsa hem son sayfa etiketine X'e hem de bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Kim peki bugünkü stüdyo konuklarımız? Serhan Türk ve Güvenç Kurtar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Yapışık ikizler değil mi hocam biz?
1: Evet ya.
0: En son
1: evet.
0: Yine biz birlikte denk gelmiştik.
2: Biz sürekli beraberiz zaten hocamla.
0: Biraz arada bir tartışmıştınız ama.
2: Hocamla? Yok
1: ya, kayıkçı ya. Kavgası yapıyoruz.
2: Hocamla biz zaten ilerleyen yeni döneminde talk show da yapacağız değil mi hocam ikimiz beraber?
1: Bir eksik. Zaten ne talk show gibi yapıyoruz program ya. Veya şeyler hocam çok olaylar bizi oraya götürüyor.
2: 10 numara insandır. İyi ki var hocam.
0: Programlar çok bence.
2: Hocam süper bir insan. Ya. Onunla beraber yayın yapmak da çok güzel. Ya. Arkamızda Okan Hoca'yı aldık bak hocam.
0: Evet tamam.
2: Ben Leo'yu aldım, sen Barış'ı aldın. İnşallah seninle beraber ikinizin performansı yükselir hocam.
1: Baksana aramızda yalnız şey. Aramıza evet, girmiş ya evet, Okan.
2: Ha? Girsin mi hocam? Yılların Okan.
1: Ya bunu bir resim çekselerdi mi?
2: Şu an çekiyordur
1: yani. Aramızda.
0: Yayından sonra alırız onun fotoğrafını hocam.
2: Hocam Okan Hoca biraz sonra atıyormuş fotoğrafı bize.
0: Keyfiniz nasıl, yerinde mi?
1: İyi, Allah şükürler olsun ya.
0: Bu haftanın önemli karşılaşmaları var, şimdi birazdan konuşacağız ama Trabzonspor Galatasaray maçı özelinde özellikle detaylıca konuşacağız.
2: Keyfimiz yerinde ya değil mi hocam? Güzel. Beşiktaş kazanmış. Ne olacak
0: Beşiktaş
2: şey?
0: Çok iyi kazandı.
2: Olağanüstü iyi kazandı. Yani adeta sahayı iptal etti.
1: Demet, şimdi adam demiş ki 42 bin kişiye sarılacağım. Sabahleyin ben şeydeydim ya, libero'daydım. Hı hı. Cem'le. Ya adam yani ne oldu biliyor musun?
0: İtalyano.
1: Şimdi ne var biliyor musun? Bir laf vardır Türkçe'de. Rüyamda görsem hayra yormam diye. Yani 4000 şimdi 4000'i gördü. Şimdi maçtan evvel İtalyano kalktı 4000'i yenmiş. Allah'ım ya Rabbim diye. Ne oluyor yani? Değil mi? Onu düşünemezsin yani. Şimdi 1-1, 1-0, 1-1'e bile bir puanla girdik diyebilirsin, tamam mı?
0: Evet.
1: O adam bir de korkunç bir şey oldu yani ya. Avrupa'da öyle veya böyle yendiğin takım
0: hocam ya. Tabii hocam ya, Fransa'nın önemli takımlarından tabii biri ve bir Avrupa de, özelinde de sürekli Avrupa kupalarına katılan bir takım ve Marsilya'yı bu kadar güçsüz gösterebilmek de her takımın harcı değildir bence.
1: Şimdi diyorlar işte şudur budur, işte adam işte transfer yasağı var, işte ceza yedi falan filan. Onları kimse bilmez. Bakacak Beşiktaş 4 Marsilya 1. Ya var ya, büyük bir hava yaptı yani. Olay yaptı
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii ki.
1: Adam da yani
2: her şey
1: nasıl sevilmesin
2: hocam. Maç
1: ya,
2: sonrası müzikler de çok güzeldi hocam. Senin dönemin müziği vardı. Eşente mi Cantare.
0: Hangi dönem?
2: 1975-76 değil mi hocam?
1: Ne bileyim ben ya. O kadar eski değilim ben. Senin gibi bilmiyorum.
0: Ya peki ama Beşiktaş maçına geleceğiz zaten. Oraya konuşacağız ama zaten başlarken şöyle kliple başlamıştık. Bir oynanacak olan derbiyi konuşalım şimdi. Derbi diyorum, bir sürü mesaj gelecek. Demet Hanım, bu derbi değil, büyük maç diyeyim. Sizin de gönlünüz olsun. Yarın oynanacak karşılaşmayı biraz konuşalım ama yayına girmeden de Trabzon'daki o yağışı gördüm ve çok şaşırdım yollar gerçekten. Özellikle havalimanı bölgesinde ciddi anlamda sel denebilecek kadar çok fazla yağmış.
2: Galatasaray'ı yağarak gelmiş.
0: Evet evet.
2: Bir de Galatasaray'ın indiği saatte geldi. Ya,
1: bir aralar Trabzon'un uçak inmiyordu sisten. Ama nasıl sis biliyor musun? Ben baktım şimdi bir gün gidiyorum. Ya sisten uçak mı inmez dedim. Mesela biz Ankara'da hiçbir şey görmeden o sistemlerle şeyi indik. Ya hiçbir şehir görmüyoruz ama. 1-2 metreyi görmüyoruz. Seni sistem uçağı alıyor getiriyor. Öyle sert şey de yok havalanında herhalde. Şimdi burada baktım bu sis öyle bir sis değil. Bildiğin öyle bir yoğun şey ki yani inanamazsın ya. Yani öyle sis bulut falan değil ya. Ya nasıl bir anlatsam yani şey bir karları düşün. Hı-hı. Karların. Hı-hı. Yani işte bulut halini düşün. O kadar yoğun yani. Neredeyse yani uçak geçmeyecek orada. Öyle bir sis oluyor. Öyle bir şey olmadı iyi ki. Yani i̇yi ki, o her evet zaman olmuyor tabii. Yazın da oluyor, kışın da oluyor.
0: Tabii ama yani yine de dikkat etmek lazım.
1: Şey oluyor yani, binde bir oluyor. Öyle bir şeye de denk gelebilirdi. Ben de korkuyorum mesela uçaktan. Görmedim mi var ya, eyvah.
2: Koşa koşa gidiyordum hocam şut kartlara.
1: Ya oraya gidiyoruz. Yurt dışına giderken korkmuyorum nedense.
0: Niye hocam?
1: Ne bileyim ben, çok enteresan ya.
2: Sonu mutlu son oluyor değil çünkü mi hocam?
1: Yani yok geziyorsun, ya ne geziyorum ben seviyorum.
2: Bir de döner yedirdim ben gecenin saat
0: ne zaman?
2: 12'sinde.
1: Ya biz Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladık. Beni de götürdüler.
2: Hocam bütün şampiyonluklara götürüyoruz ya.
1: Bir de şey var benden şikayet eden
0: Galatasaray'da. Özel konuk olarak mı?
2: Tabii. Ya, o yüzden bu sene şampiyonluğunu bekliyor Galatasaray'ın hocam.
1: Stuttgart'a gitmek ya bırak öbür takımlar şimdi neler diyecek.
2: Yok, bu sefer Viyana'ya gideceğiz hocam. Burçin Başkan var bizim. Viyana Galatasaray Derneği Başkanı. Evet, o seni çağırıyor. Gideriz,
1: arkadaşım da var benim orada Ahmet. Tamam. Neyse. Ya şimdi dediler ki ya seni orada hiç kızmadılar mı falan bozuk atmadılar mı diyor. İşte normal konuşuyorum ben işte demez. Biliyorsun beni yani gördüğümü söylüyorum. Ya dedim ki ben bu kadar imza verdiğimi, resim çektirdiğimi hatırlamıyorum biliyor musun?
2: En son
1: ya,
2: Coşkun Sabah'la yani beraber uç çalıyorlardı. Coşkun abiyle beraber uç çalıyorlardı. Şarkı söylüyorlardı hocam.
1: Ama Coşkun da coşturdu orayı ya. Öyle bir eğlence oldu. Öyle bir şey oldu ki
0: ama
1: inanılmaz.
0: Ama bak hala yani unutamamışsınız
1: tabii, hocam. Ama çok güzel bir gece oldu ya.
2: Böyle ayağa kalktı oynadı buradan filan.
1: Tayfun
2: böyle
1: Bozkuş değil mi?
2: Etrafında
1: başkan,
2: bütün böyle şeyler. Sevenleri hocamın. Şeyde,
0: ne güzel.
1: Ev sahibi gibi Serhan.
2: Yani güven atabilirim sana. Yedeli
1: bir de iki de bize şey getirdi özel. Ne dürüm mürüm falan.
0: Senin misafirin olmak keyifli o zaman anladığım kadarıyla.
2: Sen de biliyorsun Hollandalılara falan bir bahçeyle basket ama sen o zaman yeni gelmiştin. Fazla tanışmıyorduk
0: evet,
2: orada.
0: Evet.
2: Ama yani benle gelen zurna dürünümü yer hocam.
0: Peki biraz maçı konuşalım mı?
2: Konuşalım.
0: 11'lere de birazdan bakarız ama.
2: Galatasaray'ın eksikleri var tabii ki.
0: Galatasaray'ın eksikleri var. Trabzonspor'un da aynı şekilde eksik oyuncuları var. Muhtemel 11'e gelmeyelim ama bir genel Galatasaray nasıl
2: tabii
0: bir haftayı
2: ki
0: geride bıraktı senden dinleyelim.
2: Galatasaray tedavi dolu bir haftayı geride bıraktı. Çünkü burada en belirleyici faktörlerden birisi Osimhen'in olup neyip oynamayacağıydı.
0: Evet.
2: Hatta biz yayınlarda bunu dile getirmiştik. Özellikle Alspor'daki bu haftaki yapmış olduğumuz yayınlarda ben Osimhen'in oynama yüzdesini %50'den aşağı olarak söylemiştim. Hı hı. Çünkü tedavisi devam ediyor. Yani bu biliyorsun adüktör dediğimiz kasık sakatlığından dolayı bir durumu söz konusuydu. Keza Lemina'nın da öyleydi.
0: Evet.
2: Bir de arada bir müzmin sakat var, Singo var. Bir de Aşil Tendon'da ara isteden Kaan Ayhan bu deplasmana götürülmedi. Önemli deplasmana götürülmedi. Hı hı. Ama tabii ki tölere edilebilecek bir nitelikte elinde Deniz Gül de var. Bunda net bir şekilde varlığını geçtiğimiz hafta gördük. Deniz Gül'ün nasıl bir performans gösterdiğini. Ama şu çok önemli. Osimhen'siz Galatasaray adeta biraz güçsüz bir Galatasaray olarak adlandırıyor. Çünkü Osimhen'e dayalı bir Galatasaray'ın oyun planı var. Osimhen'de de şu adüktör sakatlığından dolayı ve Trabzon maçına denk gelen güne denk gelmesiyle beraber 10 günlük bir sakatlık periyodunun olması. Osimhen için verilen tahliye aralığı 4 ile 6 hafta sakatlığın iyileşmesi göz önüne alırsak bu maça gelmemesi, sağlıklı bir Osimhen'in gelmesi, ilerleyen maçlarda daha fazla Osimhen'e ihtiyacı olacağını öngörerek Galatasaray Osimhen'i bu deplasmana göndermedi.
0: Ama zaten milli ara var.
2: Tabii ki ama Nijer, milli ara var da Osimhen de milli takımın oyuncusu.
0: Evet.
2: Ama şu da bir şey, son gelişmeyi de söyleyeyim. Akşam saatlerinde Galatasaray kulübü Nijerya milli takım doktorlarına ve milli takım yetkililerine Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili bütün teknikler ve tedavi yöntemleri ile ilgili dosyayı gönderdi.
0: Evet.
2: Dedi ki bu oyuncu çok önemli bir oyuncu ama bu oyuncu şu an sağlıklı bir oyuncu değil. Oyuncu tedavi sürecinin olan bir oyuncu.
0: Siz de riske etmeyin.
2: Yani bir de biz en azından güzel yerde oynatıyoruz. Onlar patates sallası olan yerlerde. Biliyorsun Osimhen bir milli takıma gidip sakatlık
0: evet,
2: ki o görüntülerde gerçekten patates sallası gibi bir zeminde oynanan maç
0: hiç
2: vardı.
0: Gözüküyordu.
2: Yani Osimhen'in sağlıklı bir şekilde gelmesi Galatasaray için değil Nijerya milli takım için de çok önemli.
0: Hı hı.
2: Ya tabii ki milli takımlar hepimiz için duygusaldır, hepimiz için çok önemlidir. Ama Nijerya milli takımının içinde çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray için de çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yarım yamalak bir şekilde dönmesi değil de sağlıklı bir şekilde Osimhen'in dönmesi en çok Galatasaray'ı ve aynı zamanda Nijerya milli takımını çok önemli ilgilendirir. O yüzden Galatasaray elindeki bütün bilgilerin hepsini hem sağlık ekibine hem Nijerya milli takım yetkililerine gönderdi. Artık bu saatten sonra Nijerya'da yetkililerin ya gelmesin tedavisini orada devam etsin demesini bekliyoruz. Ki öyle olması
0: sen şöyle
2: de gerekiyor.
0: Derler mi?
2: Ya demek zorundalar sonuçta. Oyuncu yıldız bir oyuncu. Oyuncu hem onlar
1: yoktur,
2: için önemli olduğu
1: selam
2: kadar.
1: Gelsin bir moral versin önemli de diyebilirim.
0: Evet.
2: Ya gitsin moral
1: gelsin,
2: versin.
1: Arkadaşlarına
2: yani
1: destek
2: sonuçta,
1: olsun.
2: Yok sonuçta.
0: Ya da gelsin biz burada tedavi edelim. Hem de arkadaşlarına
2: tedavisi,
0: destek olsun.
2: Ya orada oyuncu MR bile çekilemediği bir dönem oldu. O yüzden sağlıklı bir Osimhen'in herkese ihtiyacı var. En önemlisi ise Galatasaray'ın ihtiyacı var. Bu anlamda Galatasaray oyuncuyu risk etmemek için Trabzon deplasmanına götürmedi. Tedavisine devam ediliyor ve sakatlığa daha anlamında iyileşmedi. Zaten Nijerya yetkililerinin o sakatlığı nandığı maçtaki o görüntüsünü görse, ondan sonra MR görüntülerini görse, zaten tedavisini görse, hayati önem taşıyan Trabzonspor karşılaşması için Trabzon'a deplasmana götürmemesini görse, artık yani normal bir insanın bunları okey demesi lazım.
0: Yani evet.
1: Hem de çok zorlu bir deplasmana gidiyor yani.
2: Evet, yani Osimhen'i göz ardı ederek gidiyor. Hı. Ve Galatasaray için Osimhen çok önemli bir faktör.
0: Evet.
2: Rakipler için de çok korkutulacak bir faktör. Bu anlamda Osimhen'siz Galatasaray'ın orada olması Galatasaray için dezavantaj. Bunu göz önüne alarak Osimhen'i göndermedi.
0: Hı hı.
2: Yani şunu söylemek istiyorum. Artık Galatasaray'ın yaptığı o durumu, yaptığı o fedakarlığı ve göz önüne alarak Osimhen'in sağlıklı bir şekilde geri dönmesini niyet ederek böyle bir operasyona girmesini, inşallah Nijerya yetkililer de bunu yapar. Tabii ki Nijerya'ya gider. Çünkü o her fırsatta Nijerya'ya gitmek istiyor.
0: Hı hı.
2: Ailesini görmek istiyor, arkadaşlarını görmek istiyor. Milli takımda daha değişik bir diyaloglar söz konusu oluyor.
0: Tabii.
2: Gider oraya, tekrar buraya gelir. Ama oynamadan gelir. İnşallah temennimiz de o. Öyle de olacaktır.
0: Peki Sporting maçı ve Kocaeli Spor karşılaşmasını düşündüğümüzde, biraz da geçen yıl olmadığı maçları da düşünürsek Osimhen'in, bu sene biraz daha Osimhen'in yokluğunu tolere edebiliyor diyebilir miyiz? Leo ile birlikte.
1: Ya Leo da istediğimiz
0: Deniz'le beraber
1: değil ama ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Kocaeli Spor maçına bakıyorum. Oradaki maçta, yenildiği maçta 4-4-2 oynadılar Icardi ile. Orta saha zayıf bir orta saha. Kocaeli Spor koşan bir takım. Burada da bir zorlandı Galatasaray. Pozisyonları falan var ama yani orada Kocaeli Spor'un direkten dönen topu var. Gol olsa olaylar değişebilir. Ona göre hamleler olur. Ona göre oyuna müdahale olur. Geçen seneki Frankfurt maçındaki gibi işte orta sahadan Lemine'yi çıkarttı. Daha beter oldu falan filan. Neyse. Yani buna benzer şeyler olabilirdi. Şimdi bu sene Galatasaray takımı biraz daha iyi. Tabii geçen sene de Icardi vardı. Yani o sakat 19 gole imzası var ya
0: tabii
1: adamın. Şimdi Deniz hakikaten iyi meziyetleri var falan. Yani mücadele ediyor, hırslı. Bir de çok temaslı oynuyor yani. Ona da çok şey yapıyorlar. Zaten artık şey...
0: İki maç iki sarı kart Deniz Gül.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani artık...
2: Yani şimdi, forma önemli. O forma için savaşan bir Deniz Gül var yani. Okan Hoca'dan mutlusu olamaz bunun için.
0: Doğru.
2: Şimdi hocam biraz mutsuz ama inşallah onu çözeceğiz.
1: Bırak saçmalama. Şimdi Lukaku ile oynayan stoper var. İsmini bilmem Antep'li. Lukaku'yu gebertti ya. İte, koka, vura falan şey. Yani mesela Şikriyer şeyi... Veala 3'ü şey yaptı, yıldırdı yani. Tamam mı? Şimdi stoperler artık böyle biraz şeylerle yani santrforları biraz zorluyor ama mesela Başakşehir'in stoperi şeyin yanında çok şey kaldı. Cılız kaldı. Daha ağır bir şey konuşmayacağım. Yani orada Osimhen çok şeyde fizik üstünlüğünü çok iyi kullandı. Çok iyi şeyler yaptı. Yani Osimhen'i tutmak da biraz zor. Onun için de ama şimdi Galatasaray takımı tabi oturmuş bir takım. Şimdi bir şeyi bak, transferleri deniyor. Batakov'u deniyor hoca, tamam mı?
0: Evet.
1: Şimdi Batakov şu anda istenilen formda değil. Yetenekli biri belli zaten. Tamam mı?
0: Hı hı.
1: Ondan sonra Ugo Vucku var ne?
0: Ugo Çukwu.
2: Leslie Ugo Çukwu.
0: Leslie.
2: Leslie diyorum.
0: Leslie diyelim.
1: Leslie aldı işte, bir de beğeniyor bilmem ne.

0: oynatıyor hoca, onu şey olarak aldı. Ya şimdi orada orta sahayı dirençli yapmak için aldı.
1: Yarın oynar mı hocam?
0: Mesela yok.
2: Neden hocam? Yere... Neden direkt yok dediniz?
0: Direkt ya oynatmaz. Daha orada bir sürü adam var
1: hocam,
0: ya. Oynatacak. Ya bak bir Galatasaray.
1: Yani yemek yiyeceğiz seninle o zaman.
0: Tamam da.
2: Antrenmanlarda çok iyiymiş Leslie.
0: Olabilir
2: yani
0: ya.
2: Tarz haberler geliyor.
0: Tabii bilemiyoruz. Evet,
1: son maçta girdi. Maçta değil.
2: Mesela bence Niyaga'dan daha fazla güven veriyor.
0: Ne Niyaga'sı ya?
1: Bence
0: Niyaga var ya,
1: ya.
0: Bal yapmayan arı ya.
1: Ah hocam ah.
0: Bal yapmayan arı ya. Ya bak.
1: Evet, hocam başladık yine hocam.
0: 3 tane şey yapar. Tamam mı?
2: Ne yapar?
0: Bir gol atar.
2: Evet.
0: Bir gol attırır. Bir de savunma yapar. Gol attırmaz. Üçünün haricinde ona çalım, buna bacak arası, bu şut attı direkten dedi
1: hocaya
0: falan.
1: Göre
0: ben onları anlamam.
1: İlkay Gündoğan.
0: Yani üç
1: hocaya
0: tane.
1: Göre orta
0: üç
1: saha.
0: Ya İlkay Gündoğan bunları var ya, ayakkabısını atsa var ya çıkarıp bunlardan daha iyi. Yani bak ayakkabısını
2: hocam
0: atsa.
2: Hocam oynamıyor ama yok.
0: Oynatmıyorlar ki. Bak bütün medya
2: i̇yi
0: böyle konuşuyor.
2: İyi olsa oynatır. Niye oynatmıyorsun?
0: Ya adam bak ne olur biliyor musun? Şimdi bak ben hem futbol oynadım hem teknik adamlık yaptım. Şimdi beni hoca oynatmıyor. İlkay'ı oynatmıyor.
2: Hı hı.
0: Tamam mı? Şeyine bakıyorsun ya... kariyerine bakıyorsun, kalitesine bakıyorsun. Sağ bek banko şey oynuyor. Ne o? Şalay oynuyor. Bak şimdi onu çok iyi oynayan birini misal veriyorum. Şimdi bak bizde ne derler biliyor musun? Böyle kazma derler, tamam mı? Hani böyle çok teknik olmayan. Hepsi herkes için öyle konuşurlar. Torreira'ya bile de, diyebilirler yani, tamam mı? Diyebilirler yani. Şimdi diyordur ki ben onu misal verdim yani. Ulan bu oynuyor ben oynamıyorum. Şimdi sen şöyle düşün. Gitsin de bakayım City'de oynasın bakayım. Beni oynatmıyor. Veya X birini söylüyor. Tamam mesela. Oynayabilir mi? Aynı şey için şeyle de ilgili söylüyorum. Sana için de. Bugün Alman milli takımında kim oynar? Galatasaray'dan. Osimhen'i geç. Alman milli takımını söylüyorum. Şu
1: yani
0: direkt oynar
1: dediğiniz.
2: Sana oynamayacak belki hocam.
0: Ha? Sane ama sana diyor ki ya ben Alman milli takımda oynuyorum diyor. Burada beni oynatmıyor. Gelsin de atıyorum sana. Yunus'u orada oynasın da göreyim diyor. Yani
1: oynuyor mu hocam?
0: Futbolcular,
1: şu an seçilmedi ki.
0: Ya Allah
2: seçilmedi,
0: Allah.
2: Aynen.
0: Seçilmedi. Nereden geldi o?
1: Ya gelmesi
0: tatilden
1: önemli değil
0: gelmedi herhalde
1: hocam,
0: değil mi?
1: Gelmesi önemli değil ki.
0: Ya Allah oynadın
1: sen de eski milli futbolcuydun hocam.
0: Ya bırak ya daha bir ay evvel oynadı. Neyse şu var. Futbolcuların düşüncelerini anlatıyorum. Futbol oynamadığı için şeyde.
1: Ama seni çok güzeldim hocam.
0: Ya
1: hocalık anlamında.
0: Ya bırak. Şimdi netice futbolcuların düşünceleri böyle. Daha evvelde işte bir sürü adam gitti. Zaha'ydı bilmem ne. Hepsi say daha iyi biliyor.
1: Zaha, Ziyech, Endombele.
0: Say daha.
1: Ama hocam sen yani hep var. Geçmişi
0: yok,
1: konuşuyorsun.
0: Şöyle, hayır. Hayır şimdi niye oynamadı İlkay? İlkay'da ne diyordu öyle işte.
1: Hocam
0: çıkar antrenmana. Salla başını al maaşını. Tamam mı? Hoca ona özgüven vermezse, hoca onu oynatacağım demezse. Bak Metin Oktay var ya bugün gene andık. Allah rahmet eylesin.
1: Rahmet eylesin.
0: Öldüğü akşam beraberdim Metin abiyle ben. Her hafta buluşuyorduk pazartesi akşamları. Neyse. Söylerdi mesela. Bana gelip oynatacak mısın beni derdi. Ben oynayacağım derdi. Tamam mı? Şimdi biraz da gülelim. Şimdi Allah rahmet eylesin. Bizde Baykul Tezcan ben. Üç silahşörler biz. Yani üç santraforduk. Ama işte kenarda da oynuyorduk falan filan. Şimdi Metin abi soruyor sabahleyin. Bolu'da. Ben yokum arada.
1: Hangi Metin?
0: Metin Oktay ya. Bizim teknik direktörümüz oldu ondan sonra. Kaleparovic vardı. Tomba Kaleparovic bıraktı. Şimdi şey Metin nasılsın? Nasıl? İyi uyudun mu? Hep soruyor. Şimdi iyi uyudun mu? Baykul böyle yapmış. Metin abi sıçramış havaya. Metin abi ben çok iyi uyudum demiş. Tezcan hiç iyi uyuyamadı. Ya kimse uyuyamadı. Şimdi sorardı. İyi misin? İstiyor musun? Hırslı mısın? Veya özgüven vereceksin adama. O oynatmıyorsan
1: hocam,
0: sen onu oynatıyorsun.
1: Hocam,
0: beni oynat. Şimdi bak şeyi anlattım. Değil mi? Sen yoktu. Bir dakika sus bir dakika dur.
1: Tamam,
0: şimdi Serhan'ı da koydum takımı Galatasaray takımına bu arada biliyorsun değil mi?
2: Ne zaman?
0: Şimdi mesela dün.
2: Ha, mesela.
0: Şimdi o fıkrayı da sonra anlatırım dur. Şimdi Galatasaray'ın ilk yediği gole bakıyoruz. Buradan ortayı yaptı. Tamam mı? Birisi yaptı neyse. Şeye geldi bizim. Gabriel Saray'a geldi. Orta sahamız var ya bizim. Çok iyi. Ama Napoli istedi falan. O istedi, bu istedi. Satmadık. 150 milyona vermedik. Neyse vuramadı topa. Ayağındaki topa. Biraz
1: ya.
0: Neyse. Şimdi nereye geldi biliyor musun? Batakov'un önüne geldi. O da bıraktı. Vuramadı. Öndeki topa bu ya. Vuracaksın kardeşim. Bunlar orta saha. Şampiyonlar Ligi'nde ki orta sahaya bak.
1: Hocam vuramayabilirsin
0: ya. Bu arada Yunus
1: ya.
0: Vardı. Tamam mı? Yunus
1: vuramadı,
0: da oraya gelmiş sağ olsun. Tamam mı?
1: Hocam
0: Yunus da gitti ama top yanından geldi. Şimdi orada bak orada şunu diyorum. Serhan olsa vallahi gol olmazdı. Niye olmazdı? Hadi bil bakalım.
1: Hocam bir pozisyon üzerinden değerlendirme yapıyorsun.
0: Niye olmazdı?
1: Yani
2: evet.
0: Serhan'a çarpardı. İri yarı.

0: Ya bak orada kesin bir yerine çarpardı. Yani ya şunu anlatacağım. Orada bak İK olsa, Singo olsa, Demin olsa, tamam mı? Yani Salah'ı da olsa o topu vurdurmazlar. Ama bizim orta saha...
1: Hocam Trabzon'a gün, gelelim. Trabzon maçında orta sahaya gelelim.
0: Ya, tamam işte oradan oraya geçeceğiz buradan. Daldan dala geçiyoruz.
2: Kim olabilir sizce?
0: Bence bilmem, hoca bilir.
3: Niye bilmezsin hocam? Sen
2: ben de tahmin ederim sen. Hocam. Tahmin istiyorum ya, sizden. Ya,
3: orta ekip
2: Torreira kesin oynar.
0: Terör oynar.
3: Hocayı Gabriel, söyleyeyim ben sana.
2: Torreira,
3: Gabriel şeyi koyar. İlkay'ı koyarsın değil mi hocam?
0: İlkay'ı koyarım tabii. Ben direkt koyarım. Koymazsan
2: yenilirsin. Ama hiç yenilirsin. Oynamadı.
0: Ya oynatmıyor.
3: Hocam
0: işte,
3: Kaan'ı koyar mısın hocam? Kaan'ı da koyar hocam.
0: Ne var Kaan? Senin golünü attı. Bir tane gol attın. Onu da
3: sakat
0: attı
3: olarak gitmese onu da koyacaktı hocam. Bak sakat olarak gitmese de Kaan'ı da koyacaktı.
0: Evet koyarım.
3: Gitmedi ya ama bak, işte sakat hocam yani.
0: Neyi unutuyor biliyor musun? Bazen insanlara diyoruz ya balık hafıza olur diye. Bayern Münih maçında Kaan'la Torreira oynadı.
3: Hocam herkesin bir dönemi var. Geçti
0: artık. Ne dönemi ya? Ne dönemi bu?
3: Bayern Münih maçı ne zaman hocam ya? 2 sene önceki baştan mı bahsediyorsun?
2: Saniye ile ilgili şöyle bir yorum var. Ömer Bey demiş ki Galatasaray'da ilk 11'e yazılacak İlk oyuncu Osimhen, ikinci oyuncu Sané olmalıdır diyor. Herkesin sağlıklı olduğu bir senaryo.
3: Ben de şunu diyorum.
0: Sané'nin sağlıksız değil ki. Zaten iyiydi. Adam ya adam şaşırıyordur beni oynatmıyor diye. Sen biliyor musun?
2: Zaten mutsuz biraz oynamadığı için.
0: Ya mutsuz ama olmaz
3: niye ya hocam? Niye mutsuz olacak? Olağanüstü bir yerde top oynuyor. Niye mutsuz olacak ya? Maksimumunu gösterecek, mutlu olacak yani.
2: Milli takıma da çağrılmadı.
0: Bir daha sor.
2: Niye oynamıyor Sané?
0: Zilleri yok eksik.
3: Ben sadece şunu
0: yani öyle
3: hocam,
0: de ya adamı
3: zili geçelim de şimdi şu var.
0: Öyle yani diyeceksin
3: ben,
0: yani.
3: Adam
0: bir takımda oynamış o, Almanya'dan gel sen burada otur kenarda ya,
3: yazan izleyicimize katılıyorum. Yani Sané çok önemli bir oyuncudur. Okan Hoca'nın o barıştaki o ısrarının bence Sané'de sonuna kadar da devam etmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sané'nin de daha sonra o güçlü, adam eksilten, iyi oynayan durumlarını göreceğiz. Takım oyunun içerisindeki performansını göreceğiz. Ama bence Okan Hoca'nın Sané'de daha fazla ilerleyen zamanında...
0: Küstürmeyeceksin adamı
3: işte
0: ya.
3: Onu durmuşsa etmesi gerektiğini yani. Düşünüyorum.
2: Ama hocam herkes küsmesin diye...
0: Küstüm. Arkasını biliyor musun?
2: De 11'e alamazsınız.
0: Yani ya Sané bu ya. Serhan değil bak Sané. Sané şimdi bak. Mihailović oynuyor. Şey oturdu.
2: Vlahović.
0: Ya o oynadı, o oturdu tamam mı?
2: Evet.
0: Sonra bak çift santrafor
3: oturacak tabii hocam. Kim iyiyse o tutturacak yani.
0: Sané ya, Sané de oynayacak, başkaları oturacak.
2: Barış Alper mi yani?
0: Barış Alper oturmaz. Barış Alper de
2: kim
0: oynayacak.
2: Kim oturacak?
0: Bana ne, başka kim kaldıysa Yunus oturacak. Ya bu başta isim mi söyleyeyim şimdi ben ya?
3: Söyle hocam, niye ya söylemiyorsun?
0: Ben şimdi ben olsam, bak şimdi.
2: Her kim söyleyeyim bana hocam?
0: Ben Sané varken bak ha şöyle söyleyeyim size peki sana soruyorum.
3: Hocam Sané, Yunus, Batrakov, Barış Epey bırakırım.
2: Otursun demek istiyorsunuz.
0: Hayır.
2: Kim kaldı başka?
0: Ya Allah Allah. Ya sana yok iki tane isim söyleyeceğim. Sen karışma. Tamam mı?
2: Sen
0: şimdi karışma.
2: Tamam.
0: Diyorum ki şimdi sen Gazi'nin teknik direktörsün. Sané mi oynasın? Tamam mı? Deniz mi oynasın? Sen
2: Deniz oynasın.
3: Hocam ben de Lea oynasın derim hocam. Lea oynasın derim ben de.
0: Ya Lea'yı de sormuyorum sana. İkisi arasında
3: niye ikisini sorsun? Aynı mevki değiller ki hocam bir kere ya.
0: Birisi lüks mevki.
3: Birisi de ekonomi hocam.
0: Ya, bak şimdi. Şimdi Barış'ı oraya koyarsın. Sané'yi oynatırsın. Şimdi Sané...
3: Barış'ı nereye koyacaksın hocam?
0: Her tarafa koy. Sağa koy, sola koy, santfora koy.
3: Hocam santfora koyacaksın yani. İlk adam Deniz Gül olur, ikinci adam Lea olur.
2: Bir bizim 11'imize bakalım mı?
0: Ya Allah'ım
2: bir
0: yani.
2: Bizim 11'imize bakalım kimler var. Sonra Serhan Türk'ten de detaylıca tabii bilgileri de alırız. Onun düşüncelerine de
0: ona
2: bakarız.
0: Da, yok ondan bir 11 alalım sonra.
2: Tamam bizimkinden sonra ona soralım. Şimdi hem Trabzonspor hem de Galatasaray'ın muhtemel 11'i ekranda. Ev sahibi Trabzonspor'la başlayalım. Kalede Onana'yı bekliyoruz. Sağ bek Pinya, savunmayı da Savic ve Vivus, solda Cabral, ortada Melih, Fabinho ve Muçi. Sol açık Aral, sağ açık Salah, ileri uçta da Franculinho'cu. Geldik Galatasaray'a, Uğurcan'ı bekliyoruz burada da kalede. Sağ bekte Şalai, stoper ikilisi Abdülkerim Sanchez, sol bek Jakobs. Orta saha Torreira, Sara, önlerinde Yunus. Sağ açık Sané, sol açık Leao, ileri uçta da Deniz Gül. Galatasaray için Serhan Türk'ün muhtemel 11'i de bu şekilde
3: evet,
2: mi?
3: Evet benim muhtemel 11'im de bu şekilde.
0: Barış'ı oynatmadın ha?
3: Evet hocam. Hocam yeter de.
0: Yeter de yeter ya.
3: Yeter be hocam ya, yeter ya. Yani yeter ya, hocam yani bak. Ya hocam bu ya hocalı hocası bu. Ya barış kesen. Ya hocam niye onu kesme bunu kesme.
0: Barış
3: kesen hocam.
0: Barış oturursa.
3: Hocam kimi keseceksin ya? Hocasın ya.
0: Anlatıyorum işte. Barış oturursa küser. Deniz oturursa küser.
3: Ya hocam küsmesi değil ki ya bu. Ya hocam gözünü seveyim.
0: Kaybedersin Barış.
2: Ya Barış'ı niye kaybedeceksin? Santrı orada mı değerlendirsin diyorsunuz?
0: Ya Deva'yı koy santraya fark etmez. O geçen sene oynadı.
2: Deniz Gül gibi bir oyuncu var. Barış. Asıl mevkisi.
0: Ya Barış. Leva'da oynadı geçen sene.
2: Hocam Santifor, Barış santrafor mevkinde oynadığında ne zaman
0: hayır,
2: çok iyi
0: Leva
2: performans
0: oynadı,
2: gösterdi.
0: Leva'yı koy. Leva'yı oynadı geçen sene. Hep santrafor oynadı çoğu maçta. Yani şu var. Genç
2: ama
0: adam. Genç
2: Deniz
0: adam,
2: gibi bir oyuncu varken.
0: Genç adam varken tamam mı? Yani o oturur. Küsme. Ama sen öbürünü tabii öbürüne olmaz. Adamı kaybedersin yani. Şimdi bak.
3: Leo Sporting ve Lille'de santrafor oynadı. Milan'da da santrafor başladı. Daha sonra kanada evrildi. Ama geçen sene 30 maçın 21'inde santrafor mevkisinde oynamış. Evet, bir oyuncudan bahsediyorum. İşte ama elinde orijinal bir santrafor varsa.
2: Evet,
0: ya orijinal
2: diyorum.
0: Allah Allah. Ya.
3: Şimdi Deniz'i.
0: Orijinal Murat 124 var. Diyelim,
3: elimizde orijinal bir güvenç kurtar olsaydı ben buradan kalkar giderdim.
2: Hocam ya, sizinle ilgili şöyle bir yorum var. Şunu okumak istiyorum.
3: Hocam Akın adam demiş ki, yorum var.
2: Haftanın her günü uygun bir program kuşağında sadece güvenç kurtar hocanın konuk olacağı program teması 80'ler 90'larda Türkiye ve dünyada futbol nostaljileri olan bir program ayarlansa.
3: Keşke.
2: Hep izlerim yazmış.
0: Keşke. Öyle mi? Teşekkür ediyorum. Niye şimdikileri de konuşuyoruz? Yok, fark etme. 80-90'ları.
3: Hocam 80-90'a sen geçersin. 2000'e de ben geçerim. Belki
2: yani peki tekrar 11'e döneceğim ederim. Sorular var. Ahmet Arkadaşlar. Bey yazmış. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Serhan abiye selamlar. Yarınki maçta Okan Hoca Ugo Çukwu'yu Torreira'nın yanında oynatıp bir sürpriz yapar mı?
3: O da bir ihtimal dahilinde. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Ama yani tabii ki ufak bir sürpriz bekliyoruz. Yani artık şöyle bir şey var. Yani kadro,
2: sürpriz orta sahada mı bekliyorsun?
3: Yani kadroda yapılanmasında genel bir iki tane sürpriz bekliyoruz. Ama şu da bir gerçek. Yani kadroyu artık kimse vermiyor. Bunda mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü kadro vermek tabii ki haberdir. Ama böyle haberlerin bazen dezavantajı olabiliyor takımların Avrupa maçlarında. Hı hı. O yüzden kadro vermektense daha farklı haberler üzerinden gitmenin daha mantıklı olacağını düşünerek Okan Hoca'nın yarın birkaç sürpriz yapacağını bekliyoruz.
0: Bir şey soracağım. Demet bizim Trabzon o muhtemel 11'ini kim yaptı?
2: Tekrar alalım. Yunus Emre Sel vermiştir hocam.
0: Öyle mi? Oradan mı?
2: Ondan almışızdır evet.
0: Yunus Emre peki bak şimdi.
3: Yani orada
0: bak,
3: ben sadece yarın, işte orada belki Salah yerine bak, Barış oynar mı hocam? He? En azından Salah.
0: Yok canım o kadar değil.
2: Yunus Emre Sel teyitli olmasa vermeyiz hocam. O
0: Barış öyle veya böyle fena ki. Şey ne o Salah fena oynamıyor. Hatta da olsa.
3: Sabah da beni gömüyorsun bilme. Çocuğum.
0: Ha ya Allah Allah ben ya City'de oynamaz.
3: Salah kim kuşak hocam?
0: Ya bir dakika ya. Şimdi bak burada şey gelir bak. Ernest Muçi orada oynarsa tamam mı?
2: Evet.
0: Şimdi dirensiz bir orta saha. Geçen sene Trabzonspor'da Olay ile o Folcarelli diye iki adam vardı. İkisi de muhteşem.
2: Olay gitti Folcarelli sakat.
0: Sakat. İkisi de muhteşemdi ya. Bu iki evet. Tane süper adam tamam mı? Hı hı. Şimdi burada Meri iyi bir futbolcu bana göre fena değil. Fabinho harika bir adam. Oyuyor şunu süper oynuyor ya. Adam daha ne yapsın diyorlar ki işte adam 3-4 kişiyi geçti bir ara falan. Neyse. Hı hı. Süper oynuyor. Şimdi burada geçen sene ama iki tane arı gibi koşan çok teknik. Müthiş hele o Folcarelli ben hayranım ya. Nasıl bir futbolcu? Bir de şey var, Maestro var şeyde Alanya'da. Müthiş adamlar. Neyse. Şimdi burada bak, burada bir de Ozan'ı koysalar şuraya. Hı. Tamam mı? Şey var ya korkar ne o? Okan hocam. Bak tabii şimdi ben
2: korkar mı Serhan Türk?
0: Abla ya keşke böyle
3: çıksaydı. 4 sene şampiyon olmamış korkmamış da.
0: Ya korkar derken keşke bu oynasaydı der tamam, ya Allah hocam, Allah. Tamam, her şey ya bu medyada der ben medyada
2: bazı.
0: Demek
2: istediğinizi bir anladım.
0: Dediğim ya hemen korkar derken. Ya bu 11'i ister. Yani Muçi'nin yerine Muç veya Aral'ı Muçi'yi oraya koy tamam mı? Aral'ın yerine ya Allah'ım ya Rabbi dur bir şey konuşuyorum. Şeyi ondan sonra oraya
2: Aral'ın yerine
0: Muçi ortaya da Ozan mesela tamam mı? Şimdi Ozan sen gol atıyor. Yani orta saha direnç.
2: Aral'ı niye beğenmediniz
3: hocam? Defansif orta saha yaptı.
0: Hangisini oynatacağız?
2: Aral ve Frank Rino. Midland'da beraber çok iyi oynadı.
0: Tamam, o öyle oynatmaz onu. Gene şey yapar. O
2: şimdi adam, yeni bir teknik direktör olduğunu unutmayalım. Bir reaksiyon maçı
0: onu
2: bu.
0: Yaparsa teknik direktör daha ilk günden var ya, ona çüy keserse var ya, o Allah selamet versin.
2: Kesecek hocam bence.
0: Kesemez.
2: Niye?
3: Kendi ya hocam ayağına göre kimse sıkar. Kesilmez. Herkes oynayacak.
0: Ayağına sıkar.
3: Hocam herkes oynayacak
2: hocam,
3: diyor.
2: Hocam eğer yarın... Onaçu yedek başlarsa sizi arayacağım.
0: Değil mi? Ben seni arayacağım, merak etme.
2: Tamam.
0: Bir saat kala öğreniyoruz ya.
1: Hocam aramak için bari buraya.
0: Allah'ım ya Rabbim ya. Seni de arayacağım, merak etme.
3: Hocam beni zaten sürekli arıyor.
0: Seni arasam ya.
3: Gece gündüz arıyorsun hocam sen beni zaten. Ya,

0: Ama şu kadroya bak şimdi. Niye bunu söyledim biliyor musun, sordum. Evet.
1: Neden hocam?
0: Şimdi şöyle çıkarsa Yunus'u orada oynatırım. Tamam mı böyle? Şeye gerek yok. Destli mi?
2: Tabii hocam.
0: Destli'yi oynatma ama ya be, o veya bu. Demina var ya, bu takımın geçen sene Avrupa kupalarında kaleci Osimhen, Torreira, bir de şey Demina. İlk dört. Müthiş oynadı adam. Hı hı. Adam yok, sakat.
1: Sakat yalnız, hocam.
0: Şunu da duydum. Bak. Profesyonel yaşantısı yok diye duydum. Ay kulağıma geldi. Yalandır kimin? Belki.
1: Lemina.
2: Hocam 50 baklı çoluk
0: bilmiyorum
2: çocuğu var.
0: Bilmiyorum ya, Allah Allah. Çocukları, çocukları sen, belki şey
2: hocam,
0: yapıyor.
2: Sen başkasıyla karıştın mı? Başka olabilir, bir oyuncu daha var. Ona benzeyen bir oyuncu daha var. Jakobs mu diyecektin hocam yoksa?
0: Singo'nun Jakobs. Singo neyse birisi. Ya bu kadar sakatlanır mı adam?
1: Lemina ya. Değil ya.
3: Singo ya bir şey söyleyeyim işte, bu basın böyle abartıyor işte. Ben sana hocam da bize çekti hocam. Bize takılan takılamıza çekti.
0: Arkadaşım söyledi ya.
2: Kim söyledi?
0: İsmini söylemem.
2: Hocam ben öyle bir şey söylemedim.
0: Sen değil, yok. Burada
2: yani. Ben senin arkadaşım, ben onu biliyorum o arkadaşım.
0: Bizim yorumculardan birisi.
2: Ben biliyorum hocamın arkadaşım.
0: Biliyorum dedi bir de.
1: Tamam.
0: Allah Allah.
1: Ya ne, biz gözümüzde görmedik, bir şey diyemeyiz.
0: Görmedik ya, ben futbolun içinden geldim şimdi, tamam mı? Şey yani iyi bir mesela, fark etmiyor evli barklı, sen gece uyuma şimdi şeyi alıyorum buradan Ceyda'ya bir selamlar, Koray çocuk oldu, bebek değil mi?
1: Evet.
0: Soruyorum Koray'a, ne yapıyor, büyük yaptı mı kalkacaksın? Şimdi ben öyleydim, tamam mı, çocuk nefes alıyor mu, kusuyor derler, biliyor musun?
2: Ya Necati sağ Kartal abi de şey diyor, Güvenç Kurtar hocaların şahıdır, her zaman haklıdır, araya girmeyelim Serhan Bey.
0: Doğru
2: Necati
0: söylüyor.
2: Necati abi araya... aynı yaş grubusunuz, beraber bence oturun bir konuşun sabahında. Ya öf,
0: sen de bizim yaşımıza gel sağlıklısın.
2: Ya inşallah hocam, ben oğlum, maşallahım var, Allah sana uzun ömür versin, başımıza eksik etmesin.
1: Amin.
2: Gerçekten pırlanta gibi tertemiz kalbi olan, ya yani pırlanta o... gibi hocamdır, benim adamdır.
0: Ya.
2: Çok seviyorum hocam.
1: Araya bir
0: ya.
1: Övgü sıkıştırdı.
2: Çok seviyorum hocam ya.
0: Arada sağ ol da.
1: Evet ben hocam.
0: Şimdi
1: profesyonel yaşam.
0: Profesyonel yaşam çok önemli. Bak istediğin kadar yap. Bak şöyle göstereceğim şimdi. Nasıl göstersem. Evet mesela hani böyle uçakta gidiyorsun değil mi? Geldin uçağın kenarına, arkadaşınla maçtan sonra geldin. Uçağın kenarında veya otobüste şöyle oturdun şurada, tamam mı? Hı-hı. Baldırın orada. Hani arkadaşına konuşayım dedim. Yorguna der. Tak diye arkadan buradan gider. Profesyonelsin. Süper kendine bakıyorsun değil mi? Esena, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ben Kocaeli Spor'dayım. Arabam o zaman ne arabası var? Murat 124 neyse. Lastik değiştiriyorum, tamam mı? Futbolcuyum. Ya şuralarım yandı, dizlerim. Ya buradaki diz bağlarımda bir şey
2: o
0: var.
2: O şeydi, debriyaj frenle yüzünden oldu değil mi hocam?
0: Ya ne debriyaj? Ya bırak. Ya lastik değiştirirken yani şu dizimden bir yüklenme oldu. 1,5 ay oynayamadım. İstediğin kadar yani profesyonel yaşantın olsun. Onu atma istiyorum. Yemeğini yemezsin. Çocuk tabii rahatsız olur. Hanımın rahatsız olur. Uyuyamazsın. Mesela ben soruyordum, tamam mı? Arkadaşlar uykusuz olan varsa idmana çıkmasın. Tek söylediğim şey. Hatta ben bir şeyim vardır. Mesela Amerika'da da onu yapıyorlarmış galiba NBA'de. Polar saatler var. Veriyorsun koluna sporcunun. Hı hı. Şimdi mesela antrenmanda ben veriyordum salı günleri. Belli bir tabii daha evvel doktorlar hocam, geliyor, nabızlarını ölçüyorlar, tamam mı?
1: Evet, evet.
0: Mesela işte nabzın takıyor sana kolunu, o nabız çıktığı zaman, tamam mı, görüyor seni akşam ne yaptığını. Normal senin nabzın, doktor onu ölçüyor zaten, benim 56 falan neyse yani 55. Bir bakmış 120'ye çıkmış benim nabız, ver saati diyor, bir koyuyor 120, he, amca gel bakayım böyle diyor. Vallahi bak, ne yaptın sen akşam? Ne yaptın? Yani şunu söyleyeceğim. İnsanlar belki Amerika'da böyle diyorlar NBA'de, bilmiyorum yalan mı doğru mu veya belki başka bir
2: hocam,
0: şeyler de olabilir.
2: Hocam şu dönemde bütün
0: tamam
2: futbolcuların hepsi profesyonel hocam. Kendine iyi bakmasınlar. Milyon eurolar alıyorlar hocam.
0: Ben arada söyleyeceğim, sana da söyleyeceğim. Kim
2: hocam
0: söyledi,
2: sen o arkadaşına
0: ya
2: inanma. O
0: ne inanmayacağım haber, ben sakatlanan adama
2: hocam,
0: bak.
2: Hocam arkadaşın Allah haberleri Allah tutmuyor, inanma.
0: Allah Allah. Nasıl sakatlanır?
1: Çok profesyonel bir oyuncu da sakatlanabilir yani.
0: Sakatlanır da
2: Osimhen'e.
0: Bu Messi niye sakatlandı?
2: Osimhen ya hocam, Osimhen niye ya sakatlandı?
0: Ya
2: hocam,
0: belki o da çocuğu hastaydı.
2: Ya hocam Allah Allah ya gözünü seveyim. O çocuğu hasta diye şey adamın adüktörü
0: bir ya bir uyumaz bir ya şey olur.
2: Ya hocam onlar şey eskiden de hocam eskiden.
0: Ya yok ya, onun için sakatlanıyorlar. Bizim zamanımızda ya Demet bir şey söyleyeyim mi? Bak burada bizi izleyenler de bizim zamanımızda su içmek yasaktı. Bak su. Şimdi diyorlar ki 20
2: abi,
0: dakikada bir su içeceksin.
2: Kebapçı Selo bile diyor abi. Mardin'den yazıyor şimdi, sana söylüyor hocam.
0: Lan selam. Bak su içmek yasak. Karbonhidrat yani benzin almak yasak. Selahattin yemek abi yemek yasaktı maçtan evvel. Doping avuçla, tamam mı, var. ölelim diye her şey yaptılar. Ya antrenmanlar laktikase dayalı. 400 metre deparlar. Şimdi 6-8 saniyeden sonra sürat koşullarında laktikası meydana geliyor. Kasları mahvediyor, eritiyor. Şunu söyleyeceğim. Ya bizde bu böyle bir sakatlık yok. Bizde çapraz bağ falan koptuğunu hiç hatırlamıyorum ben. Kimsenin kopmazdı. Toprak, sağlar, rezalet, çamur, balçık. Hele toplar vardı arka, vurdun kafanı ağırır yağmurlu havada falan. Şimdi gibi değil. Yani şunu anlatacağım. Profesyonel yaşantıda olabilir. Mesela adamın dişinde bir şey vardı. Bizde Mustafa vardı Beşiktaş'tan gelen. Dişindeki şeyi bu kaslarına vurmuştu mesela. Öyle bir şeyler diyorlardı. Doktorlar daha iyi bilir.
1: Olabilir hocam.
0: Buna rağmen bir şeyler olabilir, tamam mı? Hı hı. Yalnız Osimhen var ya, ayağını açtı o topu. Yakalasa gol atacak, biliyor musun?
2: Senin Osimhen için gitti değil mi orada?
0: Ya ne için gidecek?
2: Yani şöyle, yani sakatlandı ya diye işi gitti değil mi hocam? Ya
0: bak, o dokunduruyor. Bir tanesi
2: yok,
0: de var.
2: Yok, dokundurmuyorum hocam. Bak, ne dokunurum ya?
0: Ben de şeyi anlatıyorum maçı, tamam mı? Bir de skorboard dediği şeyde. Bir tanesi de burada canlı şey var. Bir tanesi yazmış. Üzüldü herhalde diyor benim için. Öbür de ne olacak diyor. O arkada hemen sallamış. Ulan ne üzüleceğim ben? Tamam, Kocaeli Spor'da oynadım. Şudur budur antrenörlük yaptım ama. Ya ben burada medyadayım kardeşim. Şu anda ben yani ne Galatasaray'ı tutarım, ne Fener'i, ne Beşiktaş'ı, ne şu ne bu. Sempatim olabilir belki bir takıma, hı-hı, X bir takıma, tamam mı?
1: Ama objektif yorum yapıyorum.
0: Ya tabii ya, benim abim Trabzonspor'da oynamış. Formaya gir hala. O Necmilerle Periler falan.
2: Hocam falan. O soru sorabilir miyim? Neyse. Demet? Maç ne olur hocam? Maç ne olur? Herkes şimdi maçı bekliyor hocam.
1: Tahmin edebilir misiniz?
2: Hocam maç ne olur ya? Hocam tahmini söyleyeyim. 1-1.
1: Düşünün. O hocam tahmini 1-1. Trabzonspor'da yeni bir teknik direktör var.
0: Bak. Çıkacak Trabzonspor bana kadroyu. Demet. Ben kadro açıklansın.
2: Hocam kadro bu diye. Bak şimdi muhtemelleri gördük. Maç ne olur hocam?
0: Muhtemellerde Galatasaray 49.5-50.5 Galatasaray'ın önünde.
1: 49.5-50.5.
0: Yani fazla şey olmaz.
1: Kim 49.5?
2: Galatasaray diyor.
0: Bu kadrosuyla. Hmm. 50.5. Yani Galatasaray lehine olur. Bu kadrolarla.
1: Galatasaray için bir tane 11 önerisi var bir izleyicimizin. İleri uçta Leo.
2: Tamam.
1: Sol güzel. Açık Barış.
2: Tamam.
1: Sağ açık Sané.
0: Evet. Tamam. Bak benim takımım
1: Batrakov,
0: bu.
1: Batrakov, Torreira, Sara.
0: Eyvah. Batrakov.
1: Arkası aynı.
0: Yunus yok mu?
1: Yunus yedek. Ne dersiniz?
2: Ya bunu? Yunus yedek.
0: Batrakov ya bir dakika şimdi bak. Ben Yunus şu o anda şey Yunus
2: diyor,
0: önde.
2: İşte Barış hoca Okan hoca çok fazla ister diyor. Ondan dolayı oynatır diyor. O zaman Barış'ı kaybetmeyeceksin. O zaman ben de bir kadro yapıyorum. O zaman bu muhtemelimiz bu. Ben de kadro yapıyorum o zaman. Kalede Uğurcan, sağ bekte Barış, Abdülkerim, Davinson, Jakobs. Önlerinde Ugo Chupu, Torreira ve Yunus. Sağda Sané. Solda Leo, forvette
0: şimdi ben
2: Deniz
0: not
2: Gül.
0: Vereceğim. Veriyorum. Ver not hocam. Vereyim mi?
1: Uğurcan Trabzonspor maçlarına tam konsantre olamıyor. Bence sebebi ne olabilir Şerafettin
0: yok
1: Bey?
0: Yok ya. Yok ya, yani. Öyle bir şey yok, yok ya. Şey. Nasıl olmak ya?
2: Uğurcan'ın bu buyurun sene bir dalgalanma.
1: Ama ailevi ama sanırım bazı sebeplerden dolayı.
0: Şeyin kadrosunu dinledin değil mi?
1: Dinledim. Serhan'ın.
0: Alakası yok. Not veriyorum şimdi buna ben.
1: Verin hocam.
0: Otur sıfır.
2: Osman aldım mesajını. Yani, İskoçya'dan Osman bile diyor hocama.
0: Ne?
2: Hocama
1: ne
2: çok dokundurma diyor. 3-1 Galatasaray alır. İskoçya'dan tüm ekibe ya, selamlar bırak diyor. İskoçya'dan izliyormuş hocam.
0: Ya buradan selam.
2: Galatasaray kazanırsa da şey kazanırsa da sana İskoç eteği getirecekmiş hocam hediye olarak. O şey olarak ama yanlış
0: yok,
2: anlama
0: yok onların
2: yani
0: şeyleri vardır. Tabii, güzel tabii. Kazanları
1: geleneksel
2: yok
1: kıyafet.
2: Yok yok gün.
0: Ya bunu ne yapacağım? Şey yün kazaktan.
1: Ya hocam ben, Thomas Reis hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Şimdi bak. Şimdi
1: Hüseyin Hoca'nın aldığı mağlubiyetle hemen hızlıca bir aksiyon aldı Trabzonspor. Tamam, ve hocayı getirdi.
2: Yüksel sen yoksun.
0: Ya Hüseyin'e ya dedik ki giderken buradan. Ya buradan giderken derken bir mesaj verdim. Biri gitsin söylesin dedim.
1: Hüseyin
0: tamam
1: Cimşir'e.
0: He. Ben olsam o şeyi Melih'i koyarım. Üçlü oynarım. Sakın öyle bir şey yapmasın. Serdar Topraktepe benim talebem. Hocam, aynı Beşiktaş'ta yaptı gitti. Hı hı. Adana Demirspor'a yenildi. Böyle bir hata yapmasın, tamam mı? Yani dedik ama gene
2: hocam,
0: aynı kadroyu çıkarttı.
2: Benim kadroma yenildi. Yorum yaptın mı hocam?
0: Sıfır dedim.
2: 30 sıfır dedim.
1: Evet. 30 sıfır
0: tamam
1: dedim.
0: Sıfır. Ne senin kadro? O kadro çıkma ihtimali yok ya.
2: Sen mi kadro söylemişsin hocam?
0: Bilmem ne.
2: Hocam sen bir.
0: Ben aynı kadro bir arkadaş var ya. Yunus'u hocam, koyarım o demin.
2: Hocam sen ya, bir kadro yapar mısın tamam işte. Tamam. Sağ bekte kim var hocam?
1: Siz gerçekten bir kadro yapabilir tamam misiniz şu an? Yapıyorum ama sakat oyuncuları koymayın.
0: Yok.
1: Şu anki.
0: Herhalde. Uğurcan.
2: Hocam Ömer Yüksel evet diyor ki ya, hocam Sanchez, kadrosu tutmaz diyor.
0: Ya tutar. Aynısı çıkacak yani.
1: Uğurcan Salahi.
0: Sanchez, Abdülkerim, Jakobs veya Eren fark etmez.
1: Tamam orada hemfikiriz.
2: Bir dakika Uğurcan, Salahi, Abdülkerim, Davinson ve Jakobs dedin. Tamam hocam onu zaten Onu orta zaten saha, herkes söylüyor. Tamam.
0: Sara.
2: Yok, İlkay Gündem.

0: Bir dakika ya. Ben çıkartacak kadroyu. Bana kalsa
1: tamam,
0: ben
1: Tarare, Sara.
0: Çıkartacağım. Tarare, Sara, Yunus.
1: Tamam, güzel. Onu da tutturduk.
0: Sane, Leva'ya, Barış. Yarın bu çıkar.
1: Hocam var mı iddia ya?
0: Varım, hadi nesine
2: sen ne? Ya, Yunus, yemeğin Leo, hocam.
1: Yukarı
2: Barış.
1: Yemek yiyeceğiz.
0: Tamam hadi.
1: Tamam.
0: Seninki o kuvvetçukular şunlar yok, bunlar yok, var. Yok, Barış hocam. Sağbek bilmem ne olmayacak kadro.
1: Hocam yani forvete yine Barış'ı koydun değil mi?
0: Koydum tabii. Koydum. Barış oynamayacak diye. Ya Barış'ı oynatmaması. Yani
2: çok eleştirildi hocam Barış'ı sürekli ya, hocanın oynatması. Herkesi,
0: ya Fred de eleştirildi, gitti adamı gönderdiler. Fred Galatasaray'da Fred var mı? Vallahi yok. Ben olsam alırım 2,5 milyon.
2: Belki Sané'nin yedekte beklemesinden kaynaklı biraz.
1: Hocam Arizona'dan izleniyoruz. Mert yazmış. Yemin ederim Arizona'dan Mert var. Galatasaray kazansın hocam, o da 10 adet eğitimli Arizona kertenkelesi diyor hocam. Arizona'ya gittiğimde tanıştım. Çok sevdiğim güzel bir kültür. Tabii eğitimli. Arizona'ya gittiğimde tanıştım o milli takım kampında. Seni de çok seviyor. Yani aslında şöyle bir selamlar. Şey, ben çok önemli bir karşılaşma. Hem Galatasaray için hem Trabzonspor için. Çünkü Trabzonspor o kötü gidişe artık son vermek istiyor. Yeni hoca, yeni başkaldırı,
2: evet.
1: Oyuncular hocaya kendini göstermek istiyor. Çünkü kadro artık çok önemli bir hale geldi. Oynamak daha da önemli hale geldi. Galatasaray da milli takım arasına iyi girmek istiyor. Moralli bir Galatasaray var. Tabii ki eksi olan bir Galatasaray var ama bunu tolere edebilecek oyuncu kapasitesi de Galatasaray'da mevcut. Bu anlamda Galatasaray'da milli takım arasında moralli bir şekilde girmek istiyor. Dev bir karşılaşma, çok önemli bir karşılaşma. Bir de full çeken bir karşılaşma olacak. Çünkü
2: evet, Papara Park kapalı
1: gişe. Tabii kapalı gişe. Yani beni arayanın adli hesabı yok. Yani ben maça gidiyorum, geliyor musun diyen arkadaşlarım adli hesabı yok. Bu anlamda zaten bir de şu var. Gerçekten Trabzonspor Galatasaray maçları Papara Park'ta kapalı gişe oluyor. Çok önemli. Herkes bu maçı kilitlenmiş ve herkes bu maçı bekliyor. Bence kazananın çok şey kazanacağı, kaybedenin de ligin başı deyip devam edeceği bir karşılaşma.
2: Tabii ya, mesela Trabzonspor için şimdi istenmeyen bir gidişat var işte, ve milli araya girilecek. İşte yeni, galibiyetle girmek ve büyük maç galibiyetiyle girmek tabii. Çok farklı bir motivasyon getirir.
1: Yani yeni hoca onun bir yani pardonu olabilir ama o pardona yapmak istemeyecek bir Trabzonspor
0: var. Diyor ki hoca şeyi var, açıklaması var. Ben de taşın eline altına koyacağım demek istiyor.
1: Ya, koyacak hocam
0: ben
1: yani.
0: Ben türbüne çıkıp da
1: hocam
0: oturun, ben bu maçta oynayacağım demiş.
1: Hocam
0: bu
1: arada, ben genel perspektiften bahsediyorum. Tamam, yani hocam ya hoca pardon diyecek demiyorum hocam, yani genel anlayıştan bahsediyorum. Ben de genel anlayışta ertesi gün televizyonları, gazeteleri açtığınız zaman, yorum yaptığınız zaman, insanlar konuştuğu zaman yeni hoca bak iyi futbol oynattı, böyle oldu diyecek. Ama yani diğer taraftan da Galatasaray'ın da Trabzonspor'un da mutlak kazanmak isteyeceği ve kazandığı zaman da gerçekten hayaller kurmak için yola çıkabileceği güzel bir karşılaşma.
0: Neyse,
1: önemlisi
0: şey
1: ise bence böyle oturup rahat rahat izleyeceğimiz ve heyecanlanacağımız bence son zamanların en güzel karşılaşmaları birisi olacak.
0: Benim kadro çıkarsa. Senin kadro Demet, çıkmaz benim hocam. Kuzenim var Kanada'da, bizi devamlı seyreder. Sana gel, Hakan Uzun'u oradan yalın. Yazar mutlaka, sana da yazar hep şeye. Bak Kanada'da diyor ki, zaten başka Ottawa'da düzenlenen dünya tekerlekli sandalyeli basketbol şampiyonasında milli takımımız diyor 28 ülke arasında 14. olmuş. Onu da haberi veriyor. Buradan selamlar. O bizi devamlı izler.
2: Resimleri,
0: mesimleri çekip gönderen.
2: Evet, göndermişsiniz.
0: Hakan'dır. Yine çeker.
2: Peki biraz şöyle çete bakayım, yorumlara bakayım neler yazmışsınız. Çoğunlukla tabii kadro konuştuğumuz için sizin de değerlendirmeleriniz
1: kadroya dair. Allah sabır versin demiş arkadaşım.
2: Şimdi Yunus demiştik ya, Yunus'la ilgili bir yorum var. Bana Serhan hocam.
1: Sana demiş hocam Volkan Kılıç.
2: Serhan hocam, oyun içinde Ceylan Yunus'u demiş. İyice izleyin derim. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yediğimiz gollerde katkısı var. Bu sene iyi başladı ama yeterli deyip Batırkoğlu'na yedek olsunlar. Sane bence yedeğe çekilmez diyor.
0: Kim diyor onu, ismi söyle.
2: Ömer Bey.
0: Bravo. Vallahi Ömer ne soyadı onu belli mi?
2: Soyadı yazmıyor hocam.
1: Ömer Özcümoğlu.
0: Sen bundan şey yap, ders al Ömer Bey'den.
2: Katılır mısınız? Bak, Yunus iyi başladı yani ya. Ama.
0: Yedirdi ama Yunus şeyde de kaptırdı, Frankfurt'ta da
1: peki, yedirdi. Peki hocama ben bir soru sorabilir miyim?
0: Evet. Ya biz peki, kötü bir futbolcu
1: yok,
0: değil
1: bunlar
0: ama.
1: Şey, sen şimdi Yunus'u çıkardın, Barış'ı koydun değil mi oyunun içerisine?
0: Yunus'u Barış, çıkartmadım ben.
1: Ya Yunus oynamaz diyor bak. Demiyor
0: ben
1: mu?
0: Hayır, Yunus, o başka Şampiyonlar Ligi'nde gol yiyor diyor.
1: Ya hocam ya bu maçtan bahsediyor, gözünü seveyim. Sonunu
0: hayır,
1: o şekilde
0: ya,
1: bitiyor. Sonunu bitir
0: Şampiyonlar
1: hocam.
0: Şampiyonlar Ligi'nden iyi
1: sonunu
0: dinlemedi.
1: Sonunu bitir bu. Hocam. Sonunu söyler misin?
0: Şampiyonlar Ligi'nde demiyor mu?
2: Özellikle hocam, Şampiyonlar Ligi'nde yediğimiz gollerde
1: tamam,
2: katkısı
1: özellikle.
2: Var.
1: Tamam, evet.
2: Evet. Evet. Bu sene iyi başladı ama yeterli değil. Batırkoğlu'na yedek olsunlar. Sane bence yedeğe çekilmemeli.
1: Tamam.
0: Ne diyorsun şimdi?
1: Tamam hocam.
0: Bana? Yok mu diyorsun?
1: Bu maçtan bahsediyor hocam.
0: Bundan demiyor ya, Allah Allah.
2: Bu yani maç doğru için diyor hocam yani.
0: Tamam ha, yani
1: Allah'ım
0: ama sana,
1: Allah'ım. Allah'ım.
0: Ya bu maçta Avrupa'da.
1: Allah'ım.
0: Ya sana ya.
1: Hocam
0: olabilir,
1: seni çok seviyorum.
0: Deniz oynar o zaman. Yani.
2: Olabilir.
0: Yani deriz o zaman şey oynar.
2: Galatasaray İlkay Kağan ve Saray'la artık vedalaşmalı. Buna hiç katılmaz Güven.
0: Saray mı?
1: Buna hiç katılmaz.
2: Akın Bey yazmış.
0: Saray da mı?
2: İlkay Kağan ve Sara.
0: Ya Saray ne oldu, bu Napoli istiyor, o istiyor.
1: Hocam Mirat Ceylan var diyor. Leo gol atar diyor. Hocam hiç ümitlenmesin diyor.
0: Ya bu tamam da.
2: Leo'yu beğendiniz mi?
1: Onu da beğenmez.
0: Ya. Abi, ya bir iki hareketine bak. Şimdi ben hiç bakmayayım. Ben bir arkadaş var. Bu Galatasaray falan futbolcuları getirir şöyle. İsim falan vermeyeceğim. Biz Mahmut Hoca da ona yardım ediyorduk. Tamam mı? Şimdi ben şöyle bakıyorum mesela. Ben futbolcu isimlerini hiç bilmem, biliyor musun? İsim özürlüyüm ben. 2 numara, 7 numara transfer ederken de o şeyleri falan öyle diyordum. Şimdi diyordum ki bak şu adam şu işte 15 numara hocam, zaten o bilmem kaç milyon euro. Görürüm adamı ben, bir iki dakikada ne olduğunu anlarım, tamam mı yani.
1: Leo'yu görmene gerek yok ki
0: ya
1: zaten.
0: Leo'yu bir hareket ya hocam, fark etmiyor adam, biz şöyle deriz.
1: Değil hocam adam yani
0: futbolcu
1: ya.
0: Futbolcu. Yani futbolcu derken iyi, çok iyi futbolcu demek anlamında söylüyorum. Futbolu biliyor anlamında. Kaan Ayhan mesela futbolcu. İlkay futbolcu yani. Futbolu süper biliyor. Anladın mı?
2: Evet.
0: Yani çok
2: biliyor
0: kaliteli.
2: Ama ya, o kadar iyi oynayabiliyor.
0: Hoca oynatmayınca ne yapsın? Ya ben şimdi bir insan bak hoca.
2: Güvenç Hoca hiç performans göstermeyen oyuncularda neden oynamıyorlar diye ısrar ediyor. Evet, Fatih Bey sormuş size.
0: Bravo, güzel söylüyorsun. Ben de anlatayım ona. Sen şimdi adam oynatmayınca o ne yapar? Adam Barcelona'da oynamış, bilmem Almanya'da oynamış, City'de oynamış, Bank oynamış. İkili şeyleri var. Yani 20 gole yakın şeyleri var. Asisti var. Şeyleri var. Golleri var. Şimdi bu adam gelip burada oynamazsa, tamam mı? Oynatmazsan oynamaz. Bir tane kötü oynadı diye biz de hemen ya adamı ipe çekler ya, biz de ya Masaoku'yu gönderdiler ya. 10 asisti olan adamı gönderdiler. 10 asisti var adamın, bir gol. O saysam ya, şimdi zaten Fenerbahçe'nin şeyine adam hiçbir şey yapmıyordu ama ben şimdi mesela antrenörüm ya, o tip adamlar bana bir tarafta Masaoku, bir tarafta Osasuna, ayvah derim ben mesela. X bir takımdayım değil mi? Ya hangi takımdayım? Trabzon'dayım. Galatasaray'da. Eyvah, bunları ben nasıl tutacağım diye düşünürüm. Çünkü ikisi de geliyor. Devamlı git gel git gel. Şimdi Beşiktaş'ın sağ beki veya Rıdvan
2: Mourinho.
0: Mourinho adamlar Hakim Ziyech. Şimdi Hakim Ziyech'e karşı oynuyor. Benim o sol tarafta oynuyor. Akşam onu düşünürüm ben. Ne yapacağım? Adam santfor gibi oynuyor. Tamam mı? Yani şimdi bunları göz önüne almak lazım. Rakip takım şey antrenörü olarak ki hangisini oynatsam sevinir, hangisini oynatmasam sevinmez. Şimdi mesela Fenerbahçe şey Gençler Birliği maçına çıktı. Pardon. Hem o maç, Galatasaray'da Çorum maçına çıktı.
2: Evet.
0: Şimdi benim bir esprim var.
2: 30-40 saniyem var.
0: Tamam. Şimdi var ya rakip takımın antrenörü aldı. Rakip takımın antrenörü aldı. Ne yapmış biliyor musun? Salyaları akmış ikisinde. Salyalarını sevindiler bu kadrolar. Anladın mı? Çıkıyor diye. Öyle de bir şey yani. Rakip takımın antrenörleri de onlar da bakıyor.
2: Tabii.
0: Allah razı olsun diyorlar. İyi.
2: Peki.
0: Kadro çıkarttı.
2: Bir virgül koyalım son sayfa programına, kısa bir ara, sonra saat başında buradayız. Bir yer ayrılın.
1: Nokta koyalım, nokta.
3: Sporun radyosu

0: Aspor Radyo.
1: Neredeyiz? Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın fotoğraf çekildiği Kurtdere Yaylası'ndayız. Muhammed Salah maçtan önce izin gününde tam buraya geldi. Şu an bulunduğum noktaya oturdu. Fotoğrafını çekildi. Milyonlarla paylaştı. Trabzonspor taraftarları zaten bu noktaya belki hakimdi ama milyonlar Trabzon yaylalarının, Gümüşhane yaylalarının güzelliklerini işte Muhammed Salah'ın bu paylaşımıyla gördü. Biz de artık Muhammed Salah kayası olarak anımlanan o noktadayız. Röportajımıza 4 maçta 4 gol atan Muhammed Salah'ın paylaşım yaptığı noktadan start verelim istedik.

0: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi yaylalardan şehire indik. Yaylada hava mis gibiydi ama Trabzon'da yağmur bizi karşıladı. Klasik bir Trabzon havası diyebiliriz. Yarın maç saatinde de yine yağış bekliyor olacak. Ama biz bakalım Trabzonspor taraftarları bu maç öncesi neler söyleyecek, onları şimdi ekranlara getireceğiz.
1: Valla Macaristan'dan geldim. Ben iyi bir maç bekliyorum. Yeni bir başlangıç için, takımımız için gerekli böyle bir başlangıç. Eğer yarınki maç alırsak lig bütün takımlar için yeniden başlayacak. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Salah'ın çok iyi bir gününde büyük takımlara karşı oynamış büyük bir dünya yıldızının bu maça damga vuracağını düşünüyorum. Kaleci performansımızın da iyi olacağını düşünüyorum. Çok rahatım. Yani bu sefer inanaraktan söylüyorum. Kazanmaya geldik. Kazanacağız.
2: Güzel maç olacak. Beklentim galibiyet üzerine. Eski Samsun hocasını çok beğeniyorum ben de. Bizim için en güzel hoca oldu. Kazanacağız inşallah. Stres yok. Relax.
3: Beklentimiz tabii ki kazanmak. Başka bir beklentimiz yok. Ama kadroda bir bütünlük olması lazım. Bir kopukluk gördüm ben. Yeni gelen teknik direktörümüzle bu işi başaracağımızı düşünüyorum.
4: Sizce maçın adamı kim olur?
3: Maçın adamı Muço olur.
5: Yeni bir gelişim, yeni bir teknik direktör. Ama inanıyorum ki reis gereçini yapacaktır. Yani takımın üstünde zaten biraz şeyler vardı, moral bozuklukları vardı. İşte Muhammed Salah geldi. Ama yeni bir düzen, başkanımız da açıklama yaptı zaten. Yeni bir düzenle birlikte Galatasaray'da yeneceğimizi düşünüyoruz. Ondan sonraki maçlarda gereçini yapacağız abi.
6: Bence yeneceğiz. Alternatifi yok. Atmosferin de güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah yeneceğiz.
7: Heyecanlı maç bekliyorum. Bayağı heyecanlıyım şu an. İnşallah yeneriz. İnşallah Salah hat-trick atar. Mutlu oluruz.
4: Maçın adamı kim olur sence?
7: Muhammed Salah.
8: Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor'un üstün olacağı bir maç bekliyorum abi. İnşallah kazanacağız. 2-1, 3-1 skor tahminim var.
9: Atmosfere güveniyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. O yüzden güzel bir maç bekliyorum.
8: İddiada baskılı oyunumuzla birlikte yeneceğimizi düşünüyoruz.
4: Maçın adamı kim olur sizce?
8: Bence Muhammed Salah abi.
9: Bence Dijon.

0: İstanbul'un kalbinde Beyoğlu'ndayız. Trabzon Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Bu maçın olasılıklarını Galatasaray taraftarlarına sordum. 6. haftada Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Nasıl bir maç olur?
1: Zorlu bir maç olur ama kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 alırız.
0: Golleri kim atar?
1: Osimhen oynarsa Osimhen, oynamazsa Sane ve bu sefer Barış.
0: Maç bittiği zaman en çok hangi futbolcu konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
1: Yani Trabzon'da da öne çıkacak olan futbolcular çok var. Galatasaray'da da var. Kendi açımızdan oynarsa yine Osimhen ve Leroy Sané'nin de öne çıkacağını düşünüyorum bu maç.
2: 2-1 Galatasaray. Osimhen'li Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Muhakkak alacaktır diye düşünüyorum. Muhammed Salah iyi entegre oldu ama beklerini veremediler.
3: Günün sonunda Galatasaray alır diye düşünüyorum.
0: Maçın yıldızı kim olur?
3: Osimhen.
4: Oynamazsa?
3: Barış Alper'e düşüyor.
5: 3-2 kazanacağımızı düşünüyorum. Biz de Leao maçın yıldızı olabilir. Karşı tarafı da tabii ki Salah etkisini gösterecektir.
6: Tahminim 2-1 Galatasaray alır. Biraz zorlu da geçebilir. Osimhen yok çünkü şu anda sakat. Belirsiz tabii. Maçın yıldızı Batrukov olur asistlerle.
7: Osimhen'siz Galatasaray beraberliği oynar. Osimhen oynarsa %100 galip gelir.
8: Osimhen oynamazsa Galatasaray'ın işi zor. Ben Okan'a biraz aslında güvenmiyorum. Osimhen'siz B planı yok. Onun için biraz zorlanırız diye düşünüyorum.

0: hoş geldiniz. İkinci saat dilimimize başlıyoruz değerli izleyenler. Saatlerde artık 12'yi geçiyor. Artık derbi konuşurken bugün diyeceğim ama 3. saate biraz daha detaylandırırız. Farklı konulara gireriz derbiyle ilgili. Beşiktaş'ı konuşmak istiyoruz bu saat diliminin başında. Siyah beyazlar Marsilya ile karşı karşıya gelmişti dün akşam ve 4-1'lik görkemli bir galibiyetle bu mücadeleyi kazandı. Bu karşılaşmayı konuşacağız ama böyle arada birçok mesaj gelmişti ilk saatte konuştuğumuz konularla ilgili. İbrahim Yavuz bizi izliyormuş, o yazmış, şöyle bir şey söylüyor size. Hocama selam. Masuaku'yu canlı izledim biraz önce. Stadyumda izlese bence fikri kesin değişir demiş.
1: Ya orada oynaması başka, burada oynaması başka yani.
0: Kasımpaşa yani, Konya yani, maçı var.
1: Anladım. Da yani ya buradaki ben şimdi buradaki performansından sonra gönderdiler onu. Orada gitti. Ya şeyde de gol attırdı o. Biliyorsun değil mi? Asist yaptı.
0: Siz Beşiktaş'taki milli, performansı için.
1: Yani tabii ama milli takımda da iyiydi. Milli takımda oynadı. Dünya Kupası'nda oynadı adam ya. Ya buradaki tabii bir futbolcunun performansını yandakiler ya şey yapar pozitif yap,

0: yapar ya negatif yapar. O da önemli. Yandaki arkadaşlar önemli. Mesela Hakan Çalhanoğlu İtalya'da müşri oynuyor. Milli takımda o kadar öyle bir performansı yok. Arda Güler yine öyle. Real Madrid'de seyrettiğin zaman Allah Allah bu kim diyorsun.
1: Milli takımda da iyi Arda amaç.
0: Ama yok o yani oradaki gibi değiller. Onun için oradaki şeyler değişik oluyor. Anlaşması şu su bu su.
1: Peki buradan da İbrahim Yavuz'a cevap vermiş olalım. Cevap sana gelsin. Peki Beşiktaş'a döneceğim. Serhan Türk seninle başlayayım.
2: Evet.
1: Nasıl buldun siyah beyazları?
2: Yani şöyle söylemek lazım. Harika bir maç oldu.
1: Evet.
2: Çok önemli bir karşılaşma oldu. En önemlisi ise Beşiktaş'ın yıllar sonra böyle rahat bir şekilde arkasını taraftarının arkasını yaslayıp elinde çekire çitleyip bu maçı da Beşiktaş alır fark etmez diyeceği maçlar serisine geçildi. Ben bu senenin en rahat izleyen, en keyifli izleyen ve önemlisi ise en gururlu izleyen takımların başına geldiğini söylemek istiyorum Beşiktaş takımının.
1: Taraftar grubu çok iyi değil miydi dün akşam?
2: İtalyano şarkısı da çok güzeldi hocam maç sonrası. Bence Beşiktaş tam anlamıyla o havayı yakalamış. Evet. O havayı yakalamak çok önemli. O takım bütünlüğünü yakalamak önemli. Hocanın bütün esintisini, yani hoca öyle bir kadro oluşturdu ki yani bu kadroyu oluşturanları tebrik etmek lazım işte. Gökhan abi, Önder Özen'e, Eduardo Graf çok önemli isimler. Scott transferlerine girdi. İlhan Fakıldı gibi çok önemli transferleri yaptılar.
1: Evet, milli takıma da çağrıldı.
2: Tabii ki. Yani olması gereken de oydu zaten. Vlahovic'in alınması, Trossard'ın alınması yani çok iyi bir kadro kuruldu. Ben bu anlamda emeğe geçenleri tebrik ederim. Bir planlama nasıl yapıldı? Bu planlamadan nasıl bir kadro çıkartabilir? Ve en önemlisi ise bu planlamadan sonra teknik direktör dokunduğu oyuncuların nasıl maksimumu verdiği çok değerliydi. İlhan Fakıldı. Oyun içerisine atıldığı zaman kim bu oyuncu demedi herkes. Ama son anlamda bitiriciliği yoktu. Şimdi bitirici olan bir ilan fakılı var. Başka takımlara alsan oyuncu o kadar yıldızın arasında forma şansı bulamaz.
1: Tabii ya Trossard gibi bir oyuncuyla aynı mevkide oynuyorsunuz.
2: Ya olağanüstü işler yapıyor yani. Tam bir teknik direktör takımı oldu Beşiktaş.
1: Ve belki ligin en iyi kadrosu değil ama şu an bence en iyi oyun Beşiktaş.
2: Kesinlikle ben bir spor sever olarak, bir futbol sever olarak yıllardır burada emek veren bir emekçi olarak Beşiktaş'ı izlemekten çok büyük zevk alıyorum. Emeğe geçenleri tebrik ederim. Beşiktaş tam bir kolej takımı oldu. Beşiktaş tam bir iyi bir takım oldu. Ve en önemlisi ise artık Beşiktaş taraftarları gururlu bir şekilde formalarını giye giye her zaman gururlardı. Her zaman formalarını giyiyorlardı. Ama göğüslerini gere gere artık her yerde dolaşıyorlar. Ben Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Ve şu an için teknik direktör olarak da Italiano'nun sezona damga vuran teknik direktör olarak da yazıyorum.
1: Hadi bu hocam siz katılır mısınız?
0: Evet ben şimdi Serhan'a bir şey soracağım.
2: Tabii ki hocam.
0: Buradan bir Arif Ekşi var bizim genel koordinatörümüz. Ona bir selam göndereyim. Şuradan çekilen kamera diyor ki seni küçük Hüsamettin gibi gösteriyor diyor.
1: Şeyde. Ya.
0: Ya neyse. Şimdi Beşiktaş çok iyi oynuyor dedin değil mi?
1: Hocam şimdi, biraz dik duralım belki ya
0: dik
1: ondan dolayı olabilir
0: ben
1: mi?
0: Dik duruyorum zaten ben her zaman dik duruyorum. Yok yan kameraymış neyse.
2: Ya o şundan oluyor ben biraz kenarda duruyorum. Şimdi bu kameralar jimjip buradan hareket ettiği zaman.
0: Şu yan kamera.
2: Ekranın önünde ben olduğum için ben tabii ki dev gibi gösteriyorum. Bir de dev gibiyim.
0: Arif'cim gene sen
2: bir de hocam emekli yani. Gibi oturuyor ya ondan duruyor. Işte.
0: Allah
1: ya evet Beşiktaş'a gelelim.
0: Şimdi Beşiktaş'ın orta sahasında kim var söyle.
2: Salih var.
0: Evet.
2: Orkun var.
0: Evet.
2: Tamam. Olay tamam.
1: Olay
0: şimdi bu üç tane adam tamam mı?
2: Hı-hı.
0: Koşuyor mu? Koşuyor. Mücadele ediyor mu?
2: Evet hocam.
0: Teknik var mı?
2: Evet
0: var.
2: Hocam.
0: Peki bunlar iki yönlü oynuyor mu?
2: Oynuyor hocam.
0: Peki şimdi sen bana Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'da üç tane böyle orta sahadaki üç adam say. Bunların şeyinde.
2: Hocam herkes kendi takımında iyidir.
0: Ya boşver kendi.
2: Niye ya hocam niye ya. Sen şey yapıyorsun? Şimdi o zaman ya niye hocam?
0: Ya arkadaş sana diyorum ki koşan, mücadele eden, iki yönlü oynayan.
2: Hocam saymıyor musun?
0: Bir tane saydın öbürünü say.
2: Nasıl say? Say Lemina oynadığı zaman Lemina oynuyor.
0: Şimdiki say.
2: Ha?
0: Tamam say. Şimdiki.
2: Sayıyorum hocam. Galatasaray'ı sayıyorum.
0: Terör'e tamam.
2: Ha.
0: Ondan sonra?
2: Lemina'yı saydım hocam.
0: Lemina oynamıyor şimdi. Oyunda şimdi.
2: Galatasaray'ı saydım hocam.
0: Sara. Sara mı Orkun mu?
2: Ya hocam şimdi ya bunu baş görmek lazım.
0: Ya ne var ya Orkun mu? Söylüyorum sana.
2: Hocam.
0: Ya olay tan mı?
2: Hocam niye şimdi Beşiktaş'ta Galatasaray'ı sen bunu kıyaslıyorsun ki hocam ya?
1: Maçında... Yapalım.
0: Hayır ya şunu anlatacağım yani.
2: Hocam koşan, niye herkesten bir takım çıkarmaya çalışıyorsun ya, ki?
0: Bak tamam iyi güzel kıvırdı tamam sormayacağım artık. Ya bittin. Şahmat.
1: Evet hocam, Olay Taniç'in geçen sezonda aynı fikirde miydiniz?
0: Evet, evet, çok ekstra bir adam.
2: Şimdi benim arkadaşım...
0: Ya gene iyi oynuyordu.
2: Benim arkadaşım Tolga Ciğerci yazmış. Diyor ki Marsilya'da kötüydü diyor. Marsilya'nın kötüydü, tamam eyvallah, ama Marsilya'nın daha kötü olmasının en büyük sebebi de Beşiktaş'ın oyunuydu yani.
0: Bak, bunu konuşmak lazım. Söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın hocası bir kere savunmadan memnun değil göbekten. %100 memnun değil.
1: İtalyan ikilisinden.
0: %100.
1: Agbo da çok iyi değildi.
0: Ya ofsayeti bozdu, şey yaptı. Ya şimdi bak, Agbo'ta Emirhan orada bir, yani 4-0-4-1 iken bir çalım yedi. Olmaz işte. O hataları var. Emirhan onları hocam yapmayacak.
2: 3-4 tane pozisyon verdiler.
1: Tamam, hocam, o, kim özellikle oynat, beraberlikten kim sonra. Agbo'yu yedek, Calo mu gelsin geri?
0: Özür dilerim. Ya bilmiyorum ben. Adam alacak herhalde yani. Şeyde, Ocak'ta adam alır. Veya daha evvel alacaktı, onları görüyordu. Tamam mı? Yani ha, kötü adamlar mı? Yok. Ama bir hata yapıyorlar. İşte pozisyon gol oluyor. Bak, adamı çıkarttığı zaman ofsayeti bozuyor. Şey.
1: Ümit var.
0: Ha?
1: Ümit.
0: İşte bilmiyorum yani. Birisini Ümit oynatır Aktan. Yani. Yani aldılar onu. Niye aldılar? Niye oynatmıyorlar? Bilmiyorum. Yani şöyle.
2: Hocam hocam.
0: Şimdi Emirhan var. Müthiş. Ta geldi ceza sahasını oralara bastı. Kim bu? Orta sahada Allah Allah diyorum ya. Müthiş işler yaptı yani. Ama savunmada o çiğdiği çalım hiç yakışmadı. Bazen öyle yiyor işte. Olmaz birebir.
2: Ya onun hocam, olumları konuşalım ya.
0: Ya olumlu tarafını kazanmış. Konuşuyoruz da ya, ya Allah'ım, ya Rabbim ya. Şimdi o
2: hocam önde bastığı için gol atıyor. Önde bastığı için ya o değil, savunma zafiyeti vermiyor. Önde bastığı için.
0: Anlatıyoruz zaten. Pozitif şeyden anlatıyoruz. Ama negatif vermiyor. Olan da şeyler var yani. Onu
1: tabii hocam
0: yani.
1: Mesela 35 ile 45 arası gerçekten iyi ya değil.
2: Pozisyon buldular. Evet.
0: Yenilen golde ya olmaz, böyle bir savunma olmaz. Daha evvel de böyle pozisyonlar var, tamam mı? Mesela Molly'ye girdi bir tane bir maçta, şey yaptı, golü önledi kademeye. Bir saniyesinde Kartal Kağan koştu.
2: Çok güzel var. Çok güzel pastı.
0: Kartal
2: Kayra çok güzel pasıydı.
0: Kartal Kayra.
2: İlhan Fakırlattı.
0: Ya stoperler yok, Kartal Kaya adamla koştu ya. Olacak şey değil yani. Nerede bunlar falan filan diyorsun.
2: Koşmasın bunu.
0: Ya neticede, ya neticede hocanın orada bir sıkıntısı olabilir. Ben öyle düşünüyorum yani. Abi süper. Şimdi tekrar söylüyorum.
2: Çok basit bir gol yedi. Nobel'e yakışmayan bir goldü ama... Sonuçta o da çarpma da var.
0: Çarptık sanki.
2: Tabii
0: ya.
2: Tabii çarptı, çarptı.
0: Kontupide kaldı. Kontupide
2: kaldı.
0: Yani
2: kesinlikle.
0: Bir adamı görüyor musun?
2: Bak bence orada şey
0: bak hop
2: sanki.
0: Değil mi?
1: Beşiktaş adına yani. Maçın en iyi oyuncusu kimdi sizce?
2: Olaytan.
0: Her maç öyle. Ya bu adam, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu adamı yerine adam alıyorlardı ya. Ya bu adamı yerine adam alıyorlardı yani. Bir de bir şey söyleyeyim.
1: Hocam iyi değildi ama.
0: Ya çok iyiydi, kim
1: hep
0: diyordu?
1: Hep mi çok iyiydi? Serhan Türk hep çok mu iyiydi Olaytan?
0: Çok iyiydi, bence hep iyiydi. Hep iyiydi Olaytan.
2: Hocam oyla başlayan futbolcuların hepsi çok iyi oluyor biliyor musun? Olaytan, Olay'ı, Osimhen. Bak Olaytan, Olay'ı, Osimhen, Orkun.
0: Evet bak Orkun.
2: Değil mi? Oğlar bence o da çok güzel kuvvetli oyuncu çıkıyor.
0: Ya neticede bak bir şey daha var, bir bomba daha var Beşiktaş'ta.
1: Nedir hocam bomba derken?
0: Bombayı söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ta,
1: bomba deyince
0: Beşiktaş'ta,
1: bir korktum.
0: Beşiktaş'ta kim ayrılacaktı? Gitsin diyorlardı. Yerine adam alır. Kimin yerine adam alır?
2: Çerliğin hocam.
0: Bravo, bildin. İkiniz de tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Geçtik hocam.
0: Bak şimdi. Çerni gidecek diyorlar. Adam gol atıyor. Çerni gidiyor diyorlar. Şimdi bak topun ağzına koyuyorlar. Tam fitil atacaklar. Gol atıyor. Geri alıyorlar. Bir daha koyuyorlar. Geri alıyorlar. Bir daha koyuyorlar. Geri alıyorlar. Bir daha koyuyorlar. Geri alıyorlar. Şimdi ne oldu biliyor musun maçta? Şeyde çok ilanda çok müthiş gol attı ya. Yani çok topu getirdi falan filan. Hı hı. Şimdi dedim ki Kerdi de baktım bir iki tane bindirirken pas atmadı, kızdım. Şey Morelli bindirdi. Verse ona var, sıfıra kesecek gol oldu. İki defa çok kızdım ona. Şimdi dedim ki şeyde gol attı ya. Trossard geldiği zaman ilan sahada şeyde Trossard.
1: Hocam Ernest Poku.
0: Ya bir dakika hangi ya hangi ya Poku ne
1: hemen
0: yapalım?
1: Hemen öldürdünüz hocam ya.
0: Ya bir dakika. Şimdi şey, ilan oynatmayacak mı?
1: Poku bundan? Aslında 11 oyuncusu olarak alındı bu takıma.
0: Neyse bilmiyorum. Ya öbürleri neyse. Ya neticede dedim ki ilk önce şey olur yani şey ilanı sağa koyar, Trossard'ı buraya koyar. Daha Poku yani işte formda mı, antrenmanlı mı değil mi bilmiyoruz, tamam mı? Yani takıma ısınacak mı şöyle falan, uyum sağlar mı onu hoca bilir. Şimdi burada öyle düşündüm. Fakat atılan mesela galibiyet golünü adam müthiş bir gol attı yani. Şimdi tekrar topun ağzından geri geldi.
1: Evet.
0: Yani çok enteresan ama. Bak her maç gol atıyor adam falan.
2: Okan Buruk'un olsun unutmuşum.

0: Beşiktaş'ın neyin?
1: Okan Buruk'un olsun da unutmuşum o anlamda.
0: Söyledin ya canım. Söylemedim neyse. Yok, topçulardan bahsettik.
2: Evet.
0: Yani neticede şu var. Beşiktaş'ın orta sahası müthiş bir orta saha. Hep onu söylüyorum. Ben hep dile getirdim. Benim hep odur. Fenerbahçe'de diyordum mesela Gündüz'ü, Kante, İsmail veya Fred. Fred mesela oyun aklıydı Fenerbahçe'nin.
1: 6x6x6.
0: Neyse ha. Şimdi 3 tane iyi hem top kullanan hem koşan hem iki yönlü oynayan futbolcusu var Beşiktaş. Çok başarılı oldu. Sağ bek zaten müthiş. Sol bek Rıdvan da öyle. Bu da fena değildi bu çocuk.
2: Otara.
0: Fena değildi. Yani Rıdvan da gitti gol attı. Gidiyor geliyor. Yani iki tane giden gelen
1: ama
0: bek
1: işte,
0: var.
1: Ama işte hoca yaptı bunları işte hocam.
0: Ya hoca da işte bravo. Yani ya işte hoca işte Galatasaray'ın hocası niye yapamıyor o zaman?
1: Yapıyor öyle niye yapmıyor? Ön alan baskısını kim yapıyor yıllardır ya, hocam ya?
0: Ya bak.
1: Gözünü seveyim ya. Ya o 4 senelik şampiyon olan teknik adam var. Sen de eleştirme hocayı ya.
0: Demet. Ya ben hocayı niye eleştireyim? 4 sene şampiyon yapmıştı. Ön alan baskısını kim yapıyor diye. Penaltı pozisyonu vardı ya Galatasaray'ın, hani penaltı değil de yani o pozisyonu başlayınca Galatasaray ön alan baskısı yapıyor,
2: evet.
0: Tamam mı? Senin şey Gabriel var ya, hakemi tutuyor biliyor musun?
1: Ya hocam ya bir pozisyon ya eline bir tane pozisyon geçmiş, çevir çevir anlat yani oradaki
0: ön alan
1: verilen penaltıyı konuşma.
0: Vallahi ya.
1: Verilen penaltıyı konuşma tamam, adamın bir tane pozisyon.
0: Ben pozisyon anlatıyorum.
1: Ama hocam ya ağzından sakız yaptın sürekli bu aynı şeyi söylüyorsun hocam ya. Bir tane pozisyon var ya.
0: O pozisyonu
1: hocam şu an Galatasaray ligde kaçın sarı hocam. Ligde Galatasaray kaçın sarı.
0: Ya ben kötü demiyorum ki
1: Galatasaray. Hocam, bana
2: bir soruyla konuyu değiştirebilir miyim? Şimdi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti Beşiktaş. Güzel bir galibiyet. Peki Avrupa Ligi'nde kalan karşılaşmalar için neler düşünüyorsunuz?
0: Gelsin
2: çünkü
0: şeyler.
2: En zor kurallardan birini çekti Beşiktaş ama ilk maçı da evet Marsilya çok iyi bir durumda değil ama yine de Marsilya'dır. İyi bir skorla geçti. Kalan karşılaşmalar için düşüncelerinizi bir tekrar almak istiyorum Marsilya maçının ardından. 15 Ekim'de Hoffenheim deplasmanı var.
0: Hoffenheim'in şeyine bakmam lazım. Şu andaki puanlama sırasına.
1: Hocam niye
2: hocam son maçlarını kazandılar.
0: Olsun.
2: Oynadıkları ilk iki maç kötüydü. İyi değillerdi. Olsun.
1: Deplasman hocam Almanya.
2: Evet, yine ya yenebilir. Crystal Palace.
1: 3. Crystal Palace 3. Celtic 1. Hapoel 3. Sencula 3. Omonia 3. Benim izlerim Beşiktaş bana bunu
0: Crystal Palace biraz burada zor. Öbürlerinin hepsini yenebilir. Beşiktaş. Leverkusen biraz
2: bu maçların arasında önemli lig karşılaşmaları da olacak. Yorgunluk var.
0: Ya yok ki Allah aşkına sen yorgunluk deme ya. Şu yorgunluk defa bak.
2: Hocam nasıl bak, demeyeyim?
0: Futbolcuda yorgunluk olmaz.
2: Futbolcu ama yoruluyor futbolcular olmaz. Sakatlanabilirler.
0: Ha o zaman sakatlanır
1: onlar
0: dersen.
1: Onlar biyonik adamlar ya. Yoruldular mı Demet ya lütfen Demet, ya. Şey niye böyle yapıyorsun Demet? Ya,
0: futbolcu adam bak ne yapar biliyor musun? Futbolcu adam antrenmanı sevmez. Futbolcu maç oynamak ister. İnan bana. Hiçbir futbolcu alemci diyeyim. O futbolcular yorgunuz der. Çünkü çift maç olursa bir yere gidemezler, gelemezler. Tamam mı? Bak onun haricinde futbolcu bak bunu 10 defa söylemişimdir belki. Bizi izleyenler bilir. Futbolcu mesela maç yok değil mi çarşamba günü?
1: Hocam kendini anlatıyor hocam. Hocam diyor ben diyor antrenmanı sevmezdim diyor. Ben diyor oynamayı severdim.
0: Hayır ya ben
1: diyor.
0: Allah antrenörümde de herkes öyle. Çarşamba günü bir antrenmanımız vardı bizim. Var ya hani kan kustururuz futbolcu öyle diyeyim sana. Sabah akşam.
1: Hocam sizin
0: yani maç
1: oynamış
0: zannediyor ki yani
1: değişti,
0: futbolcu maç oynamıyor ya.
1: Hocam ya.
0: Bizim izleyiciler zannediyor ki medyadaki arkadaşlarımız o futbolcu o gün yatıyor. Öyle bir şey yok yani. Onun için futbolcu maç oynamak ister tamam mı? İki tane maçta da yorulmaz. Sakatlıklar şöyle sakatlıktan korkarım.
2: Niye o zaman bu kadar sakatlı kulüp yöneticileri, teknik direktörler sürekli lig maçlarının ertelenmesini talep ediyorlar?
0: Bir dakika ya sakatlık olur diye. Bir. Şimdi tabii sakatlık işte al işte.
1: Ya hocam sakatlık niye oluyor ya? Sakatlık niye oluyor hocam? Sakatlık niye oluyor hocam? Niye olur yani? Kas yorgunluğu olmuyor mu hocam?
0: Kas yorgunluğu olmaz.
1: Hocam peki bu Osimhen'in adüktörün nasıl oldu hocam? Bana bir anlatsana ya.
0: Ya o zaman maçta olacaktı.
1: Ya bir anlatsana hocam.
0: Allah maçta o yarım
1: ya
0: kalacaktı.
1: Maçta yarım kaldı zaten hocam.
0: Ya maçta 4 olacaktı belki de. Ya neticede şu var yorgunluk falan diye bir şey olmaz. Zaten bak ne oldu biliyor musun? En son Paris Saint Germain'le Arsenal oynadı ya final.
2: Evet.
0: Merak ediyorum ben tamam burada. Bunlar sakat yani iyi futbolcuları var mı diye girdim tamam mı? Yazıyor ya orada sakat şu işte dizi bileği falan. Kaçar tane futbolcu sakat tahmin edebiliyor musun? Biliyor musun? Yani kaçar futbolcu sakattır finale kadar gelmiş 60 tane maç oynamış. sence?
2: Kesin çok az.
0: Birer tane.
2: Bir.
0: Bir ondan, bir ondan. Yani adam şimdi şöyle de var tabii, elindeki kadroyu rotasyon yapmış ama birbirini aratmamış herhalde.
2: Ama hocam oradaki liglerle bizim ligimizi de çok bence kıyaslamamak lazım.
0: Tabii onlar uzayda
2: oynuyor. Buradan giden
0: oynuyor.
2: Oyuncularımız hemen ya, orada sakatlık ya, yaşıyor mesela. Niye?
0: Ya bak, ha bravo, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben olsam Fenerbahçe'nin başkanı yerinde veya şeyin yerinde, İsmail'in yerinde, Amerika'dan getiririm arkadaş. Bunun uzmanları İtalya'da da var, şeyde Almanya'da da var ama bak, bak kaç sefer söyledim.
2: Ne uzmanı? Antrenman için mi diyorsunuz?
0: Tabii. Bireysel performans uzmanları. Aha. Şimdi Klinsmann Amerika'da yaşıyordu. Alman milli takımına geldi. Almanya'da, Amerika'dan getirdi. Amerika, Almanya'da ayağa kalkmışlar. Bu da adam yok mu falan filan diye. Amerika bu işin bilimin en üst seviyesinde bir yer. Tamam mı? Yani bu konuda da çok
2: evet,
0: önemli insanlar
2: evet,
0: var orada. Ve orada da gidip şeyi istas yapanlar olur. Tamam mı? Oradan gelirler. Daha iyi, daha iyi işlerini de yapan olur ama ben olsam kesinlikle başkan, bir dakika kardeşim, Amerika'dan getirdim. Senin var mı şeyden? Tamam güzel ama oradan gelsin. Daha üst düzey. Sakatlanmalarda bak, Real Madrid'in bir tane şeyi varmış. Adamın ismini unuttum yani, şey olarak var ya. Bir lakabı var.
2: Antrenörlerden mi?
0: Ya, performans antrenörü.
2: Evet.
0: Bir lakabı var adamın. Unuttum şimdi ya. Yani çok şey yani, böyle eziyet eden falan filan gibilerinden böyle bir şey. Onu bir ara öğrenirim ben. Ya gördün mü şeyi, Arda'nın eski resmiyle yeni resmini?
2: Evet.
0: Yani öyle getir kardeşim sen de ya. Getir, sana şey mi var yani? Darılır mı birisi mi? Bana ne ya?
2: Antrenmanların biraz daha yorucu ve sert olması gerektiğini söylüyorsunuz.
0: Ya, ya daha güçlü olması.
2: Mesela şimdi Beşiktaş'ta bu sezon öncesi kampı biraz öyleydi. Açıklamalar da vardı.
0: Bilmiyorum
2: hatta hatırlıyorum.
0: Ya, kim yaptırıyorsa.
1: Antonio Pintus lakabı ise Valdebabas'ın çavuşu.
0: Değil
1: mi? Çavuşmuş hocam.
0: Çavuş mu?
2: Doğru hatırladığınızı emin misiniz hocam?
0: Şeyi mi? Real Madrid'in şeyi.
1: Yeni performans antrenörü İsmail Kamanforte'ymiş.
2: Değil
1: ama şeymiş,
2: evet hocam.
1: Çavuşmuş hocam.
0: He? İşte çavuşsa asker şeyi yapar. Tamam mı? Ne de antrenmanda. Ya neticede futbolcu yorulmaz. Futbolcu ha, yorulur ama o futbolcu 2 gün 3 gün sonra yorgunluğu atar. Aa şu var bak, tekrar söylüyorum. Demek yol yorgunluğu çok fena. Mesela maç oynadın. Tamam, şimdi ben milli takımlarla falan gidiyorum kulüplerde maça şeye. Tamam mı? Maç bitiyor orada gece saat 1'de. Duşu falan geliyorsun saat öyle mi? 2'de şeye, havaalanına. Şimdi bilmiyorum yapıyorlar mı? Türkiye'ye geliyorsun sabah 5'te. Tamam mı? 5'te geliyorsun, evine gidiyor. Bekarlığa gidiyor, kız arkadaşlarına falan. Allah selamet versin. Şey var. bak. Bir dinlenme süresi var, tamam mı? Futbolcunun. Onu yapmadığın zaman ondan sonra çöküş başlar. Tamam.
2: Peki
0: mı?
2: Bu kadar
0: arda tamlama diye bir şey var.
2: Yoğun fikstürde hocaların rotasyon yapmasını doğru buluyor musunuz?
0: Olabilir.
2: Ya mesela Beşiktaş yarın Ahmet'le karşı karşıya gelecek.
0: Ha, dur şimdi. Alanya'da rotasyon yaptı. Ben takıma baktım.
1: Bak. Durduk. Dur ama.
0: Ha, hakem dur. Şimdi hakem orada bana göre bir haksızlık yaptı Beşiktaş'a ama sen 2 tane en iyi adamı ne saydık biz? Olay ile Mori ile ikisini oynatmadan. Akıllanmıştır hoca. Bak bir daha şimdi.
2: Folcarelli olay kimden bahsettiniz?
0: Beşiktaş Alanya maçında beş hoca oynatmadı.
2: Evet evet.
0: Şimdi bir daha maç oynansın.
1: Olay tam hocam. Bak, olay tam hocam.
0: Evet, olay tamla şeyi oynatmadı. Bir daha maç oynansın. Eminim olay ki ben o ikisini kesin oynatır. Bir daha.
2: O maçtan yani, sonra zaten o kadar rotasyon yapmadı bir daha.
0: Evet. Bravo bak.
1: Hocam milli takım arası gelir.
0: Sen onları bilmez.
2: Bilir hocam.
0: Ya, yok.
2: Bilir.
0: Ya, neticede bak. Neticede yok, takip etmemiştir açısından söylüyorum da. Ya neticede şu var, tamam mı? O rotasyonu her zaman öyle. Benim dediğin takıma artık böyle rotasyon yapamazsın. Tamam mı? Diyorum ya sana. Şimdi ben şey yaparım. Yani takımların o esame listesini beklerim. Tamam mı ben mesela? Antrenörlüğümde de. Bir bakarım. Tamam mı? Eyvah şunu keşke oynatmasaydı derim. Ya da bir bakarım. Dediğim gibi salyaları silerim. Allah razı olsun derim. Bana bu takımı çıkartmış falan filan. Yani böyle bir şeyler. Onun için de hoca bak orada bak, İnan bana, inan bana şimdi pişman olmuştur. Keşke ben bunları oynasaydım demiştir. Ne bir şey olmaz ya, oynasın ne
2: artık
0: olur ya.
2: Çok geç.
0: Çıkarırsın. Neyse. Mektepler kapandı, zihni açıldı derler.
2: Ama bazen ona böyle takımların ya puan onu kaybetmesi onların hayrına olabilir hocam.
0: Yok,
2: bir daha
0: yok.
2: Mesela o hatayı yapmaz belki.
0: Ha, işte
2: o kadar rotasyon yapmadı bir daha.
1: Şunu unutmamak ya, lazım. Ama bak,
0: bravo, bak Demet,
1: ama
0: takip ediyor.
1: Siz kaçırdınız.
0: Sen takip ettin
1: hocam,
0: kardeşim.
1: Kaçırdığınız olay şu hocam, ben de sana onu anlatayım.
0: Hadi.
1: kaçırdığınız olay şu.
2: Nedir?
1: Her zaman rakibine göre rotasyon yaparsın. Hı-hı. Ahmet rotasyon yapılacak bir takım değil şu anki oynadığı pozisyon itibariyle, oyunun itibariyle, futbol itibariyle.
0: Kim var? Acımıyor. Rotasyon yapılan takım
1: acımıyor
0: kim var
1: hocam,
0: ki?
1: Acımıyor hocam, acımıyor.
0: Yok bir dakika. Kim var ki?
2: Hocam dik duralım az önce tamam. Sonra dediniz ki küçük Hüsamettin. Dik duralım ben, sıkıntı olmasın mesajla gelmesin.
0: Arif,
2: ben sizi uyarırım.
0: Arif, yok mu Arif hemen.
1: Ben buradan Güven'e bir şey söyleyebilir miyim öğretmenimize?
2: Neden? Ne söyleyeceksin?
1: Demet de artık hocam uydu yani. Öyle bir şey yok.
2: Hocam iyi çıksın diye uğraşıyorum.
1: Ben de yanlış yani kameraya baktım bu arada. Güven. Demet de hocam uydu. Yani.
2: Evet vallahi ne diyordun?
1: Bir şey söylemiyorum.
2: Yanlış düşünüyorsunuz dedin. Ahmet maçında rotasyona ihtiyaç yok dedin ama hangisinde? Başakşehir maçında 5 gol attı.
1: Ahmet işte rotasyon yapılacak bir takım
0: rotasyon
1: değil.
0: Rotasyon yapılacak takımı söylesin.
1: Söylüyorum yani.
0: Hocam, rotasyon yapılacak
1: takım. Hocam. Ha,
0: öyle mi? Öyle mi? Ha. Ev yarın yenerse görürsün. Ne demek yaparsın? Allah Allah. Öyle kimseye rotasyon falan yapamaz.
1: Hocam,
0: ya. Alanya'ya da yaptın gördün. Aldın boyunun ölçüsünü.
2: Demet olmadı Hanım ya. Güven çocuğu bugün çok yordunuz demiş. Bir şey yapmadık.
0: Olsun, hiç yorulmam ben. Futbolcular yoruluyor diyorlar ama o da inanmayın ben de yorulmuyorum.
1: Ya ne diyor hocam? Teşekkür ediyorum. Bir
2: izleyicimiz Beşiktaş Crystal Palace.
1: Hocam dinlendirelim mi diyor? Ya, ne diyor? Bence hocam. Hocam sabah da yayın yaptı. Sabah 7'de ya, yayın dedi.
2: Enerjik enerjik.
1: 7'de değil mi hocam sabah? Kaçtaydı?
0: 1.45. Cuma namazı var diye bir saat erteledik. Hakikaten.
2: Beşiktaş Palace maçı hariç diğer tüm takımları yenebilecek güçte diye bir yorum gelmiş. Avrupa Ligi'nde buna katılır mısınız?
0: Ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Katılıyorum ya Beşiktaş öyle bir şey değil. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi hoca.
2: Hoffenheim'i yener
0: bak,
2: mi?
0: Ya yener bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Göbeği biraz kontrol etmesi lazım, çalıştırması lazım. Ondan hoca kesinlikle şikayetçidir. %100 memnun değildir yani. Tamam mı? Hı hı. Onu çıkarıyor, onu koyuyor. Ya koca ya 18 milyon euro verdin Agbotu'ya. Ofsayt'i bozdu ya. Ofsayt'i bozdu, golü yedirdi.
1: Para ne alakası var bunun ya?
0: Ya iyi adam şey anlamında ya söylüyorum yani. Çok iyi bir adam oldu. Dünya Kupası'nda oynadı.
2: Herkes hata yapar.
0: Tamam
1: ya hocam ama gerek kimse hata yapmayacak. Hata yaptığı zaman ya ben acımadan keserim diyor. Al işte Gabriel Saray diyor ki ya topu niye öyle yaptı diyor. Adam bir ya tane hata yapmıyor. Hocam beni sinirlendiriyorsun.
0: Şey Demet şimdi var ya ben bazen ne diyorum biliyor musun?
1: Güven al beni.
0: Futbolcuya ne diyorum biliyor musun? Tamam mı?
2: Ne diyorsun hocam?
0: Şimdi arabayla gidiyorsun tamam mı? Gözüne güneş geldi tamam mı?
2: Evet.
0: Veya işte araba kaydı güm diye vurdun tamam mı? Azrail geldi. Şimdi diyebilir misin ona? Ya ben çok yorgundum, uykusuzdum, gözüme güneş geldi veya yağmurdan göremedim diyemezsin.
2: Evet,
0: tamam
2: diyemeyim.
0: Vallahi aynısını söylüyordum futbolculara. Böyle bir şey yok arkadaş. Anlat bakayım derdin Azrail'e. Allah Allah. Gelmiş şeyle hani o var ya o kılıçla mılıçla şeyle orak biçerle neyse. Yani neticede tabii ki yapar. Hata yapmaz da herkes yapıyor. Ama barizde evet görecek ya en kenarda yaptı. Şunu söyleyeceğim. Orada bir sıkıntısı var Beşiktaş'ın yani. Daha evvel de buradaydı işte Kartal Kayra gitti adamla koştu yetişemedi zaten. Nerede stoperlerin? Başka değilse birkaç tane daha maçta böyle şeyler var. Beşiktaş çünkü...
2: Hocam bazıları da bazı oyuncuların açığını kapatabilir yani bu çok anormal bir şey değil bu bir takım
0: ya,
2: oyunu.
0: Ya kapattı Mourinho gitti kapattı mesela sağ bek daha girdi.
2: Tamam.
0: Kademeye girdi kapa her zaman da olmuyor işte burada da bek yetişemedi tamam mı?
2: Hı hı.
0: Yani yetişti ayağına çarptı belki de bir metre daha şey olsa kaleci de yanılttı. Ya neticede ama orada ya bariz hatalar var. Şimdi bunları da yapmayacak tamam mı? İşte büyük takımın futbolcuları yapmayacak. İyi, onun için de ben Beşiktaş takımının çok başarılı olacağına inanıyorum. Ama şu var. Mesela şeytan kulağına koşun Allah sakatlık vermesin tamam mı? Bir de hoca mesela değişiklikleri çok iyi yapıyor. Müdahaleleri.
2: Evet.
0: Mesela birini çıkarttı Endidi'yi aldı orta sahaya tamam mı? Orkun hem sakat veya neyse işte dinlendireyim
2: dün
0: diye.
2: Dün Endidi Orkun yaptı 71'de. Pokuçerni yaptı ki Poku
0: i̇şte
2: da gol attı.
0: Evet yani denge baktı orta sahayı bir kere dengeledi tamam mı?
2: Hı hı.
0: İyi şeyler yapıyor adam değişikleri yani. Bir
2: hocam
0: de,
2: Miretti girdi. Miretti'yi nasıl buluyorsunuz? O da ya, Orkun'un yani, yedeği denerek alındı
0: ama
2: aslında.
0: Ya işte çok az oynadı. Ya yani, şu iyiydi, kötüydü falan dedi. Demek bir şey bana göre yani şu anda. Hı hı. Ama mutlaka iyiydi. Yani Beşiktaş'ın aldığı futbolcuların hemen hemen hepsi performans gösteriyor. Poku da gitti golünü attı. Ya neticede şu var ama. Neticede takımı kurtaran iki tane gönderilecek adam. Olaytan ve Çerni. takımı kurtardı. Yani 4 tane gol atmaktardı. İkisi çok önemli rol oynadı. İkisini de gönderecekler veya yerine adam alacaklardı. İyi ki alamadılar.
2: Aldılar aslında Çerni'nin yerini ama
0: biraz geç kaldılar. Çerni işte diyorum ya, performans gösterdikçe merak ediyorum bundan sonra adamları kesemezsin de.
1: Çerni kaç iyi tane gol attı? Gerçi Fenerbahçe. Burada sizi izleyin canlı güzel oluyor.
2: Ama hiç katılmıyorsun.
1: Hiç. Katılamıyorum ki, giremiyorum araya giremiyorum.
0: Ya her şey negatif.
1: Yok araya giremiyorum, negatif bir şey söylemiyorum.
2: Bu arada Beşiktaş'ta milli takımı seçilmişleri de konuşalım.
1: Ama güzel bir şey ya hocam. Ya.
2: Emirhan, Orkun Salih ve İlhan Fakılı milli takım kadrosuna seçildi. Siyah beyazlar da Montella'da son maçlarda zaten hep Tüpraş Stadyumu'nda oyuncuları da yakından izliyordu. İlhan'ın seçilmesi de iyi oldu. Serhan Türk'e bırakayım yorumu.
1: Yok yok hocam konuşsun ya. Hocam dur. Yok lütfen. Yok yani hani beklenen bir şeydi zaten. Yani evet, olmaması zaten de sıkıntı olurdu. Bu anlamda ben
2: Rıdvan'ı da aslında bekliyordu biraz spor kamuoyu. Ama
1: yani şimdi Rıdvan'da da bir sakatlık dönemi çıktı, girdi.
0: Çok
1: öyle bir
0: iyi oynuyordu ya. Sakat olmasa alırdı diye düşünüyorum.
1: Yani ama ben en azından herkesin rahatlayacağı bir takım kadrosunda ama bundan sonra alması sıkıntı değil de oynatıp oynatmaması çok fazla tartışılacak diye gözüküyor. Çünkü çok yani önemli maçlara çıkacağız. Bu maçlarda kadro yapacak hoca. Bakalım nasıl bir kadro çıkacak. Ben de merak ediyorum.
2: Aday artık kadroyu nasıl buldunuz? Bakabiliriz mi hocam?
0: Baktım.
2: Şaşırdınız mı bazı noktalara?
0: Yok.
2: Ya da sevindiniz mi?
0: Yok.
2: Her şey yok yani, diyorsunuz.
0: Yok niye biliyor musun?
2: Bazı çünkü şeyleri çok kötü bir Dünya Kupası geçirdik ya. Uluslar Ligi için.
0: Ya bak şey söyleyeyim. Paraguay maçına çıkıyoruz. Tamam, birinci maçta benim gördüğümü söyleyeyim. Zeki süper oynadı. Süper oynadı. Arkaya atılan topta İsmail hata yaptı. Yani arkasından
2: aday kadro ekranda bu arada.
0: Arkasından Merih Demiral çalım yedi, evet, gol yedi. Evet. Şimdi gitti. Sen şeyi kesti. Zeki'yi kestin. Paraguay maçında. Bak şimdi buna kimse bir şey dikkat etmiyor. Şimdi sen sağ bek oynuyorsun. Şeyi koydu. Hücumda çok iyi. Mert Müldür. Şimdi hep Gençler Birliği maçında da yaptı. Hemen solda oynanırken sağ taraftan hücuma çıkmayı seviyor çünkü, tamam mı? Orada kademeyi unuttum. Hatta burada yarım metre kala Paraguay maçında yarım metre kaldı.
1: Yani hocam o maçta şey
0: girerdi.
1: Ya.
0: Ya kademeye girseydi.
1: Kadro yapar mısın hocam?
0: Ya bir dakika yapacağım. Girseydi yani Zeki niye oynar?
2: Amerika maçında hocam iyiydik geçti mesela. Geçti. Belki
1: tamam. Ya geçti maçlar.
2: Oradan birçok ders çıkarmışızdır eminim.
0: Ya çıkar yok. Ben neyse.
1: Önümüzde niye hangi maçlar? İlk hangi maçımız var hocam? Kime karşı oynayacağız? Burada. İlk maçımız Kocaeli'nde.
0: Ne bileyim ben.
1: Bir kadro yapar mısın hocam rica etsem? Şu
2: Fransa maçı hocam.
1: Şu bir kadro yapar mısın Fransa maçına karşı hocam?
0: Bir kere evet. Şey söyleyeyim mi bak şimdi. Şey dedin ama neyse hadi. Niye kaleci hocam? Mert de Günok'u niye almadın?
1: Çok hocam merak şey oldu,
2: hocam Mert
1: yaptı
2: çünkü
1: hocam.
2: Bıraktı milli takımı.
1: Jübile yaptı hocam. Ya, jübile yapma seni çağırsaydık hocam.
0: Çağırmayacakları için bırakmıştı. Neyse
1: ya
0: boşver.
1: Ya hocam o kadar ya kaleci şimdi, o kadar.
0: Sağbek söyleyeyim sana.
1: Kim kalecin
0: Zeki.
1: Kim hocam?
0: Kaleci kim? Zeki inşallah
2: kaleci
0: yok.
2: Kim hocam
1: kaleci kim hocam?
2: Uğurcan.
0: Uğurcan canım.
1: Ha, o zaman Zeki niye Mert Müller'i niye almadılar diye soruyorsun canım hocam ya. Şey Mert Günok'u niye almadılar diye soruyorsun hocam.
0: Neyse. Şimdi sol bek Ferdi. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Sağ
2: evet.
0: Bek Zeki.
2: Evet.
0: Merih'le.
2: Merih, Abdülkerim.
0: Abdülkerim bak şimdi. İkisi de yediğimiz gollerde imzaları var.
2: Hocam
0: takımda.
2: Ya Ozan mesela çok iyiydi son maçlarda.
0: İşte ya ikisi ya o şey.
2: O Fenerim çok iyi başlamadı
0: bir
2: ama.
0: Bir dakika şey yok mu? Trabzonsporlu çocuk.
2: Samet Akaydın var.
0: Samet değil öbürü. Ya bak şimdi. Ya çok enteresan ya.
2: Kim?
0: Tamam öbürü Samet kim tamam da. Ya orada oynadı ya şey maçında ya. Ya Trabzonspor'da yeni transferi sol bek oyuncu Cem. Cem mi?
2: Cenk Özkaçır.
1: Cenk Özkaçır.
0: Cenk niye yok?
1: Montella'ya
2: soracağım.
1: Montella'ya soracağım.
0: Ne soracağım ona ya? Yani Cenk burada niye yok arkadaş savunmada?
2: Hocam olanları
1: tamam,
2: mı
1: hocam, olanlar üzerinden gidelim hocam.
0: Olanlar işte Ömer'i.
1: Sol beki kim hocam?
0: Ya Ferdi
2: hocam Emirhan'ı az önce
0: sahabek
2: öldük. Emirhan tamam, oynatmaz mı? Formda gayet.
0: Olmaz oynatmaz. Gene şeyle
1: Abdülkerim.
0: Abdülkerim.
2: Hocam ama siz hep olumsuz yönden
0: ya
2: olmayan isimler üzerinden.
0: Ya bak bir tane hatalarını görüyorum. Emirhan çok iyi. Ama savunmasını onu geliştirmesi lazım.
2: Tamam.
0: Geliştirmedi.
1: Ben Abdülkerim ile Merih diyor, Ozan diyorum. Orta sahaya gelelim.
0: Kim ne? Abdülkerim ile Ozan mı?
1: Aha.
0: Ben Meri'yi direkt koyarım. Hatalar, ikisi de çok hata yaptı.
1: Orta sahaya geliyor.
2: Orta sahada Bartu, Demirege, İsmail, Melih,

0: Orkun ve Salih var.
1: Orkun, Salih, Orkun, İsmail. Salih,
2: İsmail.
1: Orta saha. Ama Arda bir tarafta oynar.
2: Hocam ileride... Orkun Salih olur orada. Tamam mı?
1: Bir dakika ya.
2: Önlerinde hocam.
1: Hakan sakat.
2: Önlerinde Arda Güler hoca olur. Olur. Arda Güler olur. Forvet'te bu sefer Deniz Gül'ü koyar.
0: Koyar inşallah. Mı Deniz Gül'ü?
2: Koysun artık. İlhan Fakırlı'yı da koysun.
0: Hocam?
2: Sağda Yunus'u koysun hocam.
1: Ya sen öyle bir yap, sen yaptın, ben bir dur bakayım, bekleyeyim bir daha durayım. Ha,
2: hocam program bitecek.
1: Ben ileride ya. Arda.
0: Evet.
1: Tamam mı?
0: İleride.
1: Arda. Barış yok değil mi?
2: Barış var hocam.
0: Var hocam.
1: Nerede
0: Barış Alper.
1: Ben? Ha, Barış.
0: İkinci, üçüncü pardon.
1: Ya burada.
0: Barış, Can,
1: Arda,
0: Deniz,
1: Arda,
0: İlhan.
1: Arda, Barış burada.
0: Teşekkür ederim.
1: Can. İleri üçlü bile yaparım.
0: Peki.
2: Dört üç mü yaptın hocam?
1: Dört ya ileri üçlü. Ya arkadaş bizde şu var. Sağ açık mı oynar? Şimdi Can ne oynuyor şeyde? Almanya'da.
2: Senin sorunu cevaplayayım mı?
1: 10 numara oynuyor
2: senin,
1: değil mi?
2: Senin verdiğin cevapları cevaplayayım mı hocam? He. Çifte telli oynuyor.
0: Ya. Serhancık. Adam, hiç olmadı. Hiç olmadı ya.
2: Ne yapayım ya? Şimdi hocam hep böyle söylüyor. Neden? Hocam Can Uzun sol oynuyor hocam.
1: Ya olur mu? 10 numara bak.
0: Sol maçında 2 gol attı hocam. 2 gol attı.
1: 4
0: gol. Mayıs maçında.
1: 4 gol, 3 asist var 4 maçta.
0: Evet.
1: Her taraf.
0: Oynatır herhalde
1: i̇şte
0: diye düşünüyoruz zaten.
1: Değil, düğünlerde de oynar, diskolarda
0: peki
1: da oynar, öyle diyeyim ben.
0: Milli takım yani bölümünü de bitirelim. Bir ben kimim yapalım. Biraz şöyle bir yarışma olsun. Heyecan gelsin. Bakalım Serhan Türk mü yoksa Güvenç Kurtar mı?
1: Ben
0: hocam,
1: hocam ya.
0: İlk ben kimim geldi. Sizlerin de cevapları varsa yazabilirsiniz. İngiltere dışında tüm ülkelerde iyi performans gösterdim. Real Madrid'e karşı 4 gol attığım maçı unutamıyorum. Bursa Spor'un ailemizde çok önemli bir yeri var. Daniel Struge ile çok gole sevindik. David Silva ile oynamak da keyifliydi.
2: Colin Kazım mı?
0: Değil, Colin Kazım değil.
1: Bu Bursa Spor'da
2: Batalla mı? Pablo Batalla?
0: Hayır. Bata ya.
1: Bursa Spor'da oynamış demek ki. Ha?
2: Elvir Baliç mi?
0: Değil.
2: Değil.
1: Sütürüş de şeyde oynamışlar. Sütürüş şeye geldi mi? Türkiye'ye geldi mi? Trabzon'a sanki. Ha?
0: Şöyle diyeyim. Sörlot Bursa Spor'la ilgili bir detay vereyim
2: Sörlot
0: mi?
2: Sörlot mu?
1: Ver, Bursa ile ilgili ver bakalım.
0: Bildin.
2: Sörlot mu?
0: Detay verecektim.
2: Ha, özür dilerim.
0: Alexander Sörlot cevap.
2: Çok erken verdik.
0: Tebrik
2: ya.
0: Ederim. Babası Goran Sörlot Bursa Spor'da oynamıştı. O detayı
1: hiç hatırlamıyorum
2: evet, onu. Bende de bilenler var. Selman bilememiş. Selman ilk defa şaşırdım. Sen bilemedin ya.
1: Benim hiç kimse bilmiyor.
2: Selman bilememiş. Ural Kırlangıç bilmiş. Selman yeni
1: bana göre var ya, ben bunu hayatta bilemezdim. David Silva ile nerede o?
0: 2024 yılında Mayıs 19 tarihinde Villarreal'de 4-4 Madrid lig maçında atıyor. Villarreal Madrid 4-4 biten lig maçında gol atmıştı. Bir de David Silva ile de Real Sociedad'da oynamıştı. Onu da eklemiş olayım. Tebrik ederim Serhan Türk. Evet. Yarışmalarımız var. Bir sonraki saat dilimimizde onları da yapacağız. Ama biraz Fenerbahçe konuşalım şimdi. Fenerbahçe'de de tabii milli aranın gelişiyle birlikte sakat oyuncular da var. Onları da değerlendiririz. Mert Müldür bunlardan biri. Milli ara biraz Fenerbahçe ilaç gibi gelecek diyebiliriz.
1: Ya şimdi... Bu kadro planlamasını kim yaptı acaba? Çok merak ediyorum Fenerbahçe'de. Şimdi bugün Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını dinledim başkanın.
2: Oğuz abi yapıyor.
1: Ben başkanım. Şöyle söyleyeyim.
2: Oğuz Çetin yapmış olabilir mi hocam?
1: Bilmiyorum. Ya kim yaptıysa yalan yanlış yaptılar yani. Benim görüşüm tabii bu. Ama ben tabii bunu şimdi söylemiyorum. Ben baştan beri burada söylediklerim var yani. Baştan beri. Fred'i kesin göndermem. Talişka'dan daha iyi santfor yok diyordum. Hep bunu söylüyordum.
0: Hocam,
1: ama
0: artık yoklar.
1: Ya, tamam da baştan. Bunlar yanlış yapıldı. Şimdi ne diyorlar hani düğmeyi biz baştan bir tanesini ilikledim mi Allah selamet versin gider.
0: Hı hı.
1: Şimdi şeyde Fenerbahçe'de Semedo'yu da yiyecekler. Çünkü Fred de Semedo'nun gideceğini bizim Fenerbahçe muhabirimiz Erdem yani o türde bir şey verdi. Yani,
0: evet, evet.
1: Bir haber falan verdi. Eyvah dedim ben daha o zaman. Eyvah
0: Mert Müldür de yok şu an artık Semedo'ya ihtiyaç var.
1: Yani Mert Müldür olsa Semedo'ya ihtiyaç yok değil
0: pazar
1: mi?
0: Pazar günü saat 17'de Eyüp Spor karşılaşması var.
1: Bak bir şey söyleyeceğim.
0: Mert orada olmayacak.
1: Şey üzülmüştür Eyüp Spor'un hocası. Ya tabii çocuk
0: Özhan, neyse.
1: Burada
0: Özhan.
1: Bir dakika.

0: geçmiş olsun Mert kardeşim. Bak, sana buradan bir şey gönderiyorum, haber gönderiyorum. Seni tanıyan, seven, istinseniz söylesin Güvenç Kurtar böyle diyor desin. Savunma, nasıl savunma yapılacağını öğren. En azından
1: sol ayağın önde olacak. Arkaya doğru duracaksın hocam sen.
0: Ne, o Mekano.
1: Öyle de, demiyor musun hocam? Sol ayağın önde olacak.
0: Ya bırak öyle.
1: Karşılama öyle yapmayacak mıydı hocam?
0: Ya, hayır. Van Dijk'in şeyle Haaland'la bir pozisyonları var.
1: Van Dijk'in
0: nasıl durduğuna bir bak. Onları bir
1: çalış. Ama işte aynısını söylüyorum hocam. Niye beni şey yapıyorsun ki o zaman?
0: Ya ne sol ayağını
1: sağ ayağını? Ya sen de öğrendin hocam. Yıllardır hep aynısını anlatıyorsun. Sağ ayağın önde olacak. Beraber koşarak
2: yapacağım. Hocam Mert Müller'e biraz haksızlık mı ediyorsunuz?
0: Ben, ya peki son maçı izlediniz mi? İzlediniz değil mi? Antep'te.
2: Evet.
0: Bu şeyin Antep'in sol tarafında mayın mı vardı acaba? Hiç santraya geçmedi ya. Ya bir sefer bak santra çizgisini, ya bir devam etsine baksınlarsa bir sefer geçti gibi diyorum. Ya,
2: hocam hiç pozitif bir şey yok mu bu oyuncunun? Bakın 7-2'li mücadelenin 6'sını kazanmış o maçta.
0: Ya o kenarda hücumda ne oldu? Hücumu iyiydi bunun. Çok enteresan ya bu bizim enteresan yani bu istatistikçiler. Santra'ya kaç defa geçmiş yazıyor mu orada? Bir baksınlar
2: yok,
0: bakalım.
2: Yok yazmıyor hocam.
0: Ya ona baksın. Ya ben nasıl gol atacağım? 7 milyonu 6'sını şey yapmış kazanmış. Şeylere bak ya akraba eş dost galiba onları bu istatistikleri yapan. Bir de onu yapsın. 3 defa gitti 5 defa gitti. Şey Osay Samuel gibi 30 defa gitti. Ha hiçbir şey yapmıyordu. Rakip takımın dengesini bozuyor. Archie Brown gitti golünü attı. Değil mi?
2: Peki şimdi Roma beraberliği üstüne Gaziantep maçında yine beraberlik.
0: Birlik beraberlik
2: geldi.
0: İçinde gidiyorlar işte.
2: Öncesi zaten derbi mağlubiyetiydi. İsmail Hoca'nın dönüşü de aslında beklediğimiz gibi olmadı.
1: Ama şeyi kaçırıyoruz biz.
2: Ya, neyi kaçırıyoruz?
1: Şimdi bak çok güzel başlık atmıştık biraz. Sarı lacivertler fiziksel ve mental olarak toparlanmayı hedefliyor.
2: Evet.
1: Fiziksel ve mental olarak toparlanman için ilk önce Eyüpspor karşılaşmasını geçmen lazım. Şimdi hocam biraz önce doğru bir şey söyledi. Hı hı. Ben dedim ya mesela karşındaki rakibe göre rotasyon yapman lazım. Hocam dedi sence kim olmalı dedi. Eyüp dedim. Hoca dedi olur mu öyle bir şey dedi. Öyle bir tepki verdi. Haklı. Yani çünkü hiç ummadığın taş baş yarabiliyor. Geçen sene daha önceki seneler Sivasspor karşılaşması, Kasımpaşa karşılaşması, Fatih Karagümrük karşılaşması. Evet. Fenerbahçe'nin puan kaybedip adeta ligde de
0: 2-0 yendiler bir de
1: karşılaşma. Çok şu, önemli olan şu. Şimdi bu karşılaşmayı kazandığın zaman her şey çok iyi olacak mı? Olmayacak. Yine sırada olmaya devam edecek.
2: Ama şimdi 3 hafta çok
1: ama
2: uzun
1: şu
2: bir süre.
1: Bu maçı kaybedersen.
2: Evet.
1: Bu maçta puan kaybedersen bir teknik direktör gündemi olması muhtemel.
2: Yine mi?
1: Ya olması muhtemel yani sonuçta. Diyecekler ki yeter.
2: Yani yönetim bu, mi?
0: Yok. Şöyle söyledi. Hayır. Aziz Yıldırım şöyle söyledi. İsmail Kartal istediği zaman. Hayır. Kendisi isterse gidebilir dedi bundan sonra. Yani ben göndermeyeceğim dedi. İsmail diyecek ki İsmail'cim bavulunu hazırla diyecek. Kendisi gidecek yani. Yani söylediği bu. Bugünkü şeyinde konuşmasında
1: yani
0: bu. Ben göndermeyeceğim diyecek yani.
1: Allah Fenerbahçe taraftan yardımcısı olsun. Yani sırtlarını böyle yaslayıp da rahat bir şekilde maç izleyemiyorlar yıllardır. Hı hı. Geçmiş dönemlerde çok iyi bir Galatasaray vardı. Şampiyonun en büyük rakibi ve şampiyon olan takım vardı.
2: Evet.
1: Şimdi dolu düzgün gelen Beşiktaş da var.
2: Tabii.
1: Bu anlamda yani Allah yardımcıları olsun.
2: Şimdi pazar günkü maç burada oynanacak.
1: Oynanacak
2: Kadıköy'de.
1: Dedik ya yani hani şimdi Galatasaray için diyoruz ki maçı kazanır diyoruz. Beşiktaş için maçı kazanır diyoruz ama Fenerbahçe için maç kazanabilir mi diye kafamızda soru işaretleri oluyor.
2: Evet,
1: bu bizim kafamızda değil, spor camiasının kafasında oluyor. Hı hı. Camianın kafasında oluyor. Böyle bir rahatlıkla maç izleyecekleri bir dönem yok artık. Bence bu hem oyunculara da sirayet ediyordur, hocaya da sirayet ediyordur, yönetime de sirayet ediyordur. Bu anlamda mental olarak kazanabilmek için milli takım arası mental açıdan Fenerbahçe'ye yarayacak.
2: Önemli.
1: Ama bakalım milli takım arasına Fenerbahçe nasıl girecek? 3 bilinmeyen denklem var. Normal şartlar altında böyle bir kadroyla, böyle bir yapılanma derdin ki Fenerbahçe banko kazanır derdin. Ama şu an ligin sıralamasına baktığımızda Fenerbahçe'yi o hani sayfayı çeviriyorsun ya.
2: Hı hı.
1: İlk sayfada Fenerbahçe yok, ikinci sayfada Fenerbahçe var. Ama herkesin beklentisi ilk sayfada olması yönündeydi.
2: Tabii.
1: Ve lider
2: peki,
1: olması yönündeydi.
2: Bu kadar iyi kadro kurma hedefiyle sezona başlanması ve sonrasında şu an tamamen kadro eleştiriliyor benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Santrfor mevkii, defans ya hattı.
0: Şimdi eleştiriyor değil mi? Daha ben almadan evvel eleştirdim. Eleştirdim de ki ya sen Lukaku'yu...
2: Kötü oyuncular
0: ya,
2: değil hocam.
0: Tamam da ya Lukaku'yu niye alıyorsun arkadaş? Niye Galatasaray Beşiktaş şöyle şey yaptı?
2: İşte İki santrfor alacağız dediler.
0: Ya, niye, ya mecbur musun almak? Senin gol atan santrforun var ya. Hadi en sıkıştın.
1: Vlahovic'e gitseydin. Çigilo Vlahovic'in başta Fenerbahçe içinde konuşuldu.
0: Tabii
1: yani.
0: Şu anda çok şimdi, farklı bir şey konuşuyor. Şu anda Fenerbahçeliler ne diyordur? Az Yıldırım Başkan falan. Vlahovic'i niye almadık diyorlar. Ama Vlahovic var ya müthiş bir futbolcu ya. Adamın attığı ara pasını aldı o potlar. Ya müthiş şeyler yaptı ya. Yani gol atmadı falan ama.
2: Gol yok ekstra, ama çok
0: ekstra etkili bir
2: evet.
0: adam. Topları saklıyor. O fizikle yani hani şey Lukaku gibi değil.
2: Muriç var. Muriç'i bekliyoruz
0: ya, Muriç
2: mesela pazar günü.
0: Ya tamam da. Ya şimdi ya, o olmadı bu. Hadi bari
2: Greenwood iyi oyuncu.
0: Ya o çok iyi. Greenwood var ya, ekstra bir adam aldı.
1: Ama saydıklarımız ekstra. Oyuncuların hepsi bireysel ekstra. Alanında iyi bir oyuncu. Hı. Ama bu bir 11 kişiyle oynayan takım evet. oyunu. Takım oyunu içinde bir kişiyi töler edersin. İki kişiyi töler edersin. Ama takımda 4-5 kişi kötü olduğu zaman o takım oyuna girmiyor. Şimdi, bireysel de anlamda da böyle çırpınan bir takım haline geliyor. Antep biz maçı, bunu yaşıyoruz Fenerbahçe'de şu an.
0: Antep maçında eksiklerden biri neydi biliyor musun?
1: Neydi hocam?
0: Sağ bekin kanadın kırık yani bir tarafı.
1: İşte tamam onu söylüyorum.
0: Gibi bir dakika başka.
1: Tamam.
0: Bak Serhan maçı izliyorum. Kimle izledik ya? Ya biz ya, herhalde yayındaydım falan. 60 metrede top oyunu şey. Yani şeyle ne o? Stoperle santrfor arasında 60 metre var. Hı hı. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir takım böyle bir şey yok. Ben orada hoca olacağım da tamam mı? Ya var ya sahaya girerim ya. Ya gelecek arkadaş geri döndü çıkacak. Şimdi hiçbir şey boş ver. Hiçbir şey bilmiyoruz. Dünya Kupası'nda gözüne çarpan hücum yapıyor takım. Şey alıyor. Şampiyon takımı almıyor. X bir takım. Santra çizgisi var ya yuvarlağa.
2: Evet.
0: Geri dörtlü öbür sahada yuvarlağın öbür tarafında. Yani baskı. Anladın mı? Yani şeyi santra yuvarlağının öbür tarafında geri dörtlü. Ya hı. Fenerbahçe takımı diyorum ya santra bek şeyi geçmedi ya. Santra'yı geçmedi. Daha 60 metrede oynuyor. Bir. Ondan sonra ya hep anlatıyorum bak şey akordeon gibi isim falan vermeyeceğim. Böyle akordeonlar vardı eskiden biliyorsun değil mi?
2: Evet
0: böyle.
2: Biliyorum.
0: Ya bunda ya bizde bir laf var. Anası ağlar futbolcu. Orta saha git gel git gel kardeşim. Hı. Ya gitsene sen de buraya. Kompakt ol. Bir 10 metrede oyna, 15 metrede oyna, 20 metrede oyna. Baskı yap, topu dönen topları al. Fenerbahçe'de bu da yok. Yani şimdi tamam bir tane gol kaçırdın, yüzde milyon bir gol kaçırdın tamam mı? Orada sol ayağını vurs şey yapsa.
2: Evet, evet.
0: Kaleci de gidecek bu tarafa, boş kaleye verecek, atacak tamam. Onların da bir kaçan golleri var ama. Yani
2: İsmail Hoca
0: var.
2: Özellikle bu gollerden bahsetti.
0: Tamam da işte
2: sonunda.
0: Ama
2: sen, tek sıkıntımız gole ya, topun ama, girmemesiydi dedi mesela.
0: Ya şimdi orada bak. Fenerbahçe'de bir sıkıntı daha olacak. Bak ben bir gün bizim şeyin kulağı çınlasın. Şeyin dedim Beşiktaş'ın sıkıntısı Rafa Silva mı Rafa Silva dedim. Allah Allah Önür Özkan. Ya diyor bu onu ya arkadaş şimdi bu adam forvet oynadığı zaman bunları kimse tutamaz. Asensio'yu forvet oynadığı ileri üçlü oynadığı zaman mesela bir Trabzon maçında hep ona örnek veriyorum bir sürü var. Bu da adam geri gelmeyecek ne işi var orada forvetle oynasın arkadaş. Koyun oraya Greenwood, Asensio bir tane daha kimi koyarsan koy üçüncü kimi
2: Asensio
0: koyarsan.
2: Asensio bu arada durumu iyi kadroda
0: tamam,
2: olacak.
0: Ama ileride
2: ama bir bak,
0: başlar
2: mı
0: ama sen bunu orta sahaya koyarsan tamam mı? Yani şimdi Beşiktaş'ta nasıl üç tane koşan adam var?
2: Evet.
0: Şimdi oradan al oraya koşmayan bir adamı koy. Yani tamam iki yönlü oynamayan adamı
1: sıkıntı
0: koy.
1: Sıkıntı bu mu hocam?
0: Sıkıntı olur. Şimdi bunu ileride oynasın şey Asensio müthiş bir adam. Müthiş gol atar, attırır falan filan.
1: Muriç'i
0: yani.
1: Kes diyor, oynat diyor hocam.
0: Niye?
2: Santrafor mevkiinde mi?
0: Yok, ya sen nerede oynarsın oynat, sağda solda.
1: Hocam ya.
0: Ya niye orada oynasın ya? Greenwood, şey?
1: Asensio.
0: Asensio bir de santrafor koy, bitti.
1: Tamam, on numarayı kimi koydun hocam?
0: Kimi? Ne on numarası ya?
1: Forvet arkasına kimi koydun hocam?
0: Ya forvet arkası diye bir şey yok, senin Galatasaray'da var.
1: Sen yine 3-6 mı oynayacaksın hocam?
0: Ya 3 tane orta saha oynayacağım. Ya,
1: İsmail,
0: Kante. Ya senin Gendüz'ün gol atıyor.
2: Hocam Eyüpspor'a karşı hocam, bir kadro yapar mısın?
0: Fark etmez, aynı kadro.
2: Bir virgül koyalım, dönünce bakalım buna.
1: Hocam koyamadı virgül.
2: Bir reklam arası, sonra
0: İki
2: devam edeceğiz. 2
0: noktayı size koyacağım.
3: Barcelona, Racing Santander'i konuk edecek. Camp Nou'da Muriera'dan ilk düdük geliyor. Aldı Lamine Yamal. Çekti Yamal, ters kanatta Ademi var. Aldı şimdi Cancelo. Vuracak. Cancelo! Cancelo! Tam köşe. Müthiş bir gol Cancelo. Pedri aradan müthiş bıraktı. Rafinha gitti. Rafinha götürüyor. Rafinha açılan top. Lamine Yamal. Onun vuruşu çok cılız kaldı. Çok cılız kaldı. Bu arada penaltı kararı var. Geliyor kaptan. Rafinha geldi. Rafinha ters köşe. Rafinha ters köşe. Martin götürüyor. Martin'den yaya doğru bir libre. Yanında G'ye var. G'ye kurtardı. G'ye vuracak. G'ye. 2-1 oluyor. İlk gelişinde golü buluyor Racing. Gol Maget G'ye. Gol G'ye'den geliyor yalnız. Sainz Mazan'ın ilk topu. Martin'in orada bir libreyi görmesi. Onun bırakması derken Racing'den de çok güzel bir gol geldi. Hemen yanında Rodri. Daha geride Cancelo. Yine kale. Cancelo! Cancelo, Cancelo! Bir maçta iki tane. Süper bir gol yine. Lamine Yamal hemen geldi. Olmadı orada. Olmayı bir topuk. Cancelo destek. Pas Rafinha'ya. Rafinha 4. gol. Rafinha 4. gol. Barcelona henüz ilk yarıdan farkı açtıkça açıyor. Rafinha. Şimdi derin topu Ademi'ye doğru. Yine Ademi kurtardı. Yerde kaldı. Bir penaltı daha. Bir penaltı daha. İşaret verildi Lamine Yamal. İlk yarı bitmeden 5. gol şansı. Lamine Yamal kaleci Aguirre Zabala. Tarihi bir ilk yarı önlüyor Aguirre Zabala. Yamal şimdi yakaladı. Yanında Rafinha akın akın geldi hücuma. Yamal aldı soluna. Onun vuruşu direkten dönüyor. Kornere gidiyor top. Şimdi baskı altında. Çok büyük hata geldi. Çok büyük hata geldi burada. Kaleci Szczęsny golü hediye ediyor resmen. Şimdi ceza sahası. Olmo. Olmo çevirdi. Adeyemi düzeltti. Adeyemi yerde penaltı. 3. penaltı Barcelona için. Rafinha hat-trick için geliyor. İşaret verildi Rafinha. Hata yapmadı Rafinha. Hat-trick yapıyor. Dani Olmo. Olmo bıraktı Yamal. Yamal şimdi aldı soluna. Baktı kaleye. Yamal vurdu topu alana gidiyor. Gol. Derken bayrak havada. Şimdi iyi geldiler yine Yamal'la. Yamal taşıyor topu, bırakıyor Gabriel Jesus'a. Prasi alana. Gabriel Jesus. Tek vuruşta çok güzel bir gol atıyor Gabriel Jesus. Zabiri bir türlü aradı, vuruş imkanını bulamadı. Ademi şimdi hala çok istiyor. Çalımlarla götürüyor Ademi. Taşıdı topu şimdi. Ademi kaldırdı kafasını. Düzeltti. Çevirdi. Gol geldi. 7. gol. Karim Ademi. Al at artık gol Lamine Yamal'a. Yamal bütün maç aradı ama en kolay pozisyonu ona. Ademi hazırlıyor. Gözler hakemde. Muriel'e bitirdi. Barcelona şov yapıyor. Barcelona Racing Santander'i 7-2 mağlup ediyor.
4: La Liga'da 6. haftanın kapanış maçı. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor Malaga deplasmanında. Juan Francisco Funes görüntüde. Sağ kanat. Cruz yerden oynadı. Doktor vurdu. Sekti top. Gol. Gol geliyor. İçeri indi. Doktor. Şans da yanında. Malaga önde. Hızlı geldi Malaga. Doktor'un vuruşu. Savunmadan sekti. Gulaçsi ne olduğunu anlayamadı ve topu alara gitti. Şimdi Freeman kalabalık içerisi. Freeman ortayı yaptı. Savunma yine. Kapandı Malaga. Saliba kaleci çıkarttı. Ayuze. Ayuze olmadı, inanılmaz bir gol kaçıyor. Offside yok. Freeman'la sürüyor atak. Akomaç. Akomaç çekti. Akomaç. Kaleci çıkarttı bunu da Herrero. Şimdi Akomaç, Freeman geldi. Akomaç, son çizgi Akomaç, ayakta Akomaç, çevirdi, vuruş, gol! Moleiro 1-1. Hak etmişti bu golü Villarreal. 1-1 oluyor Moleiro. Akomaç'ın payı büyük. Bir kez rakip ceza sahasında topla buluştu demiştik Malaga için. Onda da gol geldi. Villarreal uzun süredir yükleniyor. Daha erken de açabilirlerdi. Kendileri adına kilidi. Pape. Boşluk buldu Villarreal. Pape. Şimdi iyi pas içeriye Ayoze bıraktı. Pape, harika bir gol. Hazırlanış açısından muhteşem bir gol atıyor Villarreal. Ve ilk yarıda geri düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. İşte Pape böyle aldı topu orta alanda. Bu pas Moleiro'ya. Moleiro Ayoze'ye. Ayoze tek top bacak arasından Pape'ye. Ve Pape boş kaleye atıyor. 2-1 önde Villarreal. Freeman. Freeman verdi pasını. Şimdi Moleiro'dan sağa Akomaç. Moleiro'ya doğru. Moleiro çevirdi ortaya. Ayoze inanılmaz müdahale sırtıyla. Sırtıyla golü önlüyor. Recio. Buchanan. 3'ü istiyor Villarreal. Buchanan yerden. Mikro pası direkt. Direkten dışarıya çıktı top. Şimdi Mikau Tadze ile geliyor Villarreal. Mikau Tadze terse iyi döndü. Buchanan aradan oynadı. Masia orada, kale boş, Romero. 3 oluyor. Ve penaltı. Villarreal yine 2-1 önde ama penaltı kullanacak. Okay. Pape ve gol. 3-1. Villarreal yine 3-1'i buluyor. Biraz rötarlı. Katadze sakladı topu ama koruyamadı ve maç bitiyor. Malaga 1, Villarreal 3.
5: La Liga'da 6. haftadayız. Rayo Vallecano ve Espanyol karşı karşıya geliyor. Ve şimdi düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Benyat San Jose görüntüye geliyor. Geliyor Rayo Vallecano. Şimdi yerden bir pas. Cezalını, bir ekstra pas daha. Şimdi şut ve gol! Rayo Vallecano golü buluyor. Golü buluyor. Henüz 3. dakika. Golle başlıyor maç. Hızlı başlıyor maç. Kale ağzında boşta kalan top. Orada bir dokunuş ve topu ağlarla buluştu. Stajvili'nin koşu yoluna. Stajvili aldı, girdi ceza alanına. Stajvili sıyrıldı, yerde kaldı. Kalkıyor hakem, bir şey yok dedi. Atak devam edecek. Pas Alvaro'ya. Alvaro Garcia bıraktı ceza alanı. Şut ve gol! 2-2 gol! Pedroza! Rayo Vallecano ikinci golü buluyor. Pedroza! Rayo Vallecano ile ilk golünü eski takımına karşı atıyor. Golü attıktan sonra da sevinmiyor. Adria Pedroza. Bir kez daha geliyor Rayo Vallecano. Stajvili ceza alanına girdi. İçeri çevirdi. Şut direkten dönüyor. Cameo direğe takıldı. İşte Cameo ve direğe takıldığı an 3. gole de yaklaştı orada. Rayo Vallecano. Savunma arkasına doğru hareketlendi Roberto Fernandez. Ceza alanında Roberto Fernandez sağına çekti, vurdu, attı golü. Roberto Fernandez geri dönüş umudu İspanyol için. Fark bile iniyor 54. dakika. Roberto Fernandez. Vidal. Clemens Vidal. Uzakla

Ortasına El Hilali sekti, uzak noktaya geldi. Şimdi Zaragoza sağına çekti, vurdu dışarıya. Brian Zaragoza. Baskı geldi şimdi orada. Evet. Kırmızı kart. Elle müdahale, kırmızı kart. Omar El Hilali direkt kırmızı kart görüyor çünkü net bir gol pozisyonunu engelledi burada. Uzaklardan doğrudan kaleye ama dışarıya çıktı bu top. Ve son düdük geldi. Hakem mücadeleye son noktayı koydu. Kazanan Rayo Vallecano. Maçın sonucu Rayo Vallecano 2, Espanyol 1.

0: son sayfa kaldığı yerden devam ediyor ve son saat dilimimize de giriş yapmış bulunuyoruz. Bir önceki saat Fenerbahçe ile noktalamıştık. Tekrar Fenerbahçe ile bir devam edelim. Sonra bir kez daha yarın oynanacak olan, daha doğrusu bugün oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray maçını konuşuyor olacağız. Fenerbahçe ile ilgili bir detay eklemek isterim. Şimdi Eyüpspor karşılaşması var biliyorsunuz. Kadın taraftarlar için anlamlı da bir jest yaptı Fenerbahçe. 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü nedeniyle Eyüpspor maçında 500 kadın taraftar tribünde ağırlanacak. Güzel hareket. Tebrik ederim. Beğendiniz güzel mi hocam? Bence de.
1: Ya hocam daha çok sevmişti.
2: Ne vardı? Ne vardı biliyor musun? Hani sağ kapanıyordu falan, cezalıyordu. Kadınlara çocuklara bedavaydı. Ne güzel oluyordu orada ya.
1: Hocam daha çok sevmiştir. Hadi. Yani hocam biraz önce bize palamut yapmayı tarif ediyordu.
0: Evet, i̇nşallah. Sen de kendini davet ettirdin aslında.
1: Ettirdim ama yani hocamın evine inşallah gideceğiz. Yani yıllardır çağırıyor. Hocam ben asıl saadet var hocam Merter'de. Çok güzel böyle tava yapıyorlar hocam, tava.
2: Benimki çok güzel.
1: Ben seni götüreceğim ama şey, ama bu böyle kebap tarzı tavalar yapıyorlar böyle.
2: Ha, de kebap.
1: Ben seni götüreceğim
0: hoca,
1: ama.
0: Hoca evde yapıyor.
1: Ama hocam orada, Engin abi hocam orada mutfağa sokalım, palamutlar alalım hocam, palamut yapsın bizi orada. Hocam sen, lütfen.
0: Mutfakta iyi misiniz?
2: İyiyim ya.
1: Hocam yıllardır ya, bekar
2: yani. Derken ya giriyorum şeye, internete nasıl yapıyor
0: tarif
2: bakıyorum. Ya bir güzel şey yaptım. Bak iki tane şey söyleyeyim size.
0: Hocam eskiden bir tane söyleyin, konulara geleceğim.
2: Öyle mi?
0: Az sürem var.
2: Şey, makarnayı şeyle yapıyorum ben.
0: Neyle?
2: Domatesten sonra tereyağı atıyorum, bir de süt koyuyorum. O kadar güzel oluyor ki inanılmaz.
1: Adı ne hocam onun?
0: Sosunda mı süt yoksa?
2: Sonuna ekliyorum ya.

0: Ya çok güzel oluyor ama bir deneyin ama domates, süt. Vay krema gibi oluyor ya, müthiş ya.
1: Güzel. Bir tane Fenerbahçe ile ilgili bir yorum var izleyicimizden gelen Recep Bey. Fenerbahçe'de mevcut kadronun yaş ortalamasının yüksek oluşu unutulmamalıdır. Bu durum 3 kulvarda yarışan bir takım için ileride problem yaratabilir. Ayrıca bazı mevkilerde kadro derinliğinin yetersizliği de dikkat çekiyor demiş. Katılır mısınız? Yaş ortalaması
2: peki nasıl
1: ilgili...
2: kadro yapacaktı, ben de onu soruyorum. Şimdi bu kadar çok yabancısı var. Hı-hı. Bu kadar yabancısı olduğundan dolayı bazı yabancılardan fedakarlık yapmak zorunda kalan bir Fenerbahçe var.
1: Evet.
2: Talisca gibi önemli bir oyuncusununla vedalaşan bir Fenerbahçe var. Fred gibi hocanın isteyip de göndermek zorunda kaldığı bir seçenek var. Kim alacaktı bana söyleyin. Ya bazı oyuncuların transfer edilmesi süreciyle, transferleriyle ilgili konuşuruz. Kimi konuşuruz? Mesela Greenwood çok değerli bir oyuncuydu. Bunu konuşamayız. Ama işte Lukaku'yu konuşuruz. Niçin? Şu an verimsiz. Vedat Muriç'in evet. alternatif olarak iyi bir şeyler yapamadı.
1: Evet.
2: Ama biz mevcut kadrodaki oyuncuları da konuşalım. Kerem Aktürkoğlu'nu
1: konuşalım. Yeterli değil mi? Mesela kanatları hep konuşuyoruz. Nene var orada?
2: Niye Kerem'i konuşmuyoruz?
1: Oğuz var. Kerem var.
2: He. Niye Oğuz'un performansını alkışlıyoruz? Niye Kerem'i konuşamıyoruz?
0: İşte Levent çok ya. İyiydi mesela. Levent'i hiç oyuna sokmadı. Levent orta sahada müthiş oynadı. Esas yeri de orasıymış. Sol bek de oynuyor çocuk.
1: Ama hocam orta sahada yeterince zaten yok oyuncu yok mu?
0: Ya 3 tane adam var şu anda. Yendizi, Kante, İsmail, sonra
1: Bartu.
0: Ondan sonra Oğuz da Asensio'yu orada sayma zaten ya. Orada sayarsan aynı.
1: Oynatıyor da hocam.
0: Rafa'sı oynatırsan işte bak. Sen de hiç biz konuşmadık değil mi? Geçen
1: konuştuk.
0: Yok bu konuyu. Geçen sene 10 numara diyeyim sana, tamam mı? Hani orta evet. sahada 10 numara. Diyor ya hani 10 numara. Asensio ile Talisca 20 maça yakın 10 numara oynamışlar. Yani Asensio işte 7-8 tamam. maç oynamış. Talisca işte 10 numara. Çoğunu yenmişler ama 10 tane maçta 18 puan kaybetmişler. Fenerbahçe gidip o şeye bakın. 18 puan ya 10 maçtan. Yani orada ya onlar forvet oynayacak işte Trabzon maçındaki
1: gibi. Onlar yüzünden mi kaybedilmiş bu maçlar?
0: Onlar ama istatistikler öyle işte. İstatistik dedim mi olanları söylüyorum. Ya kazandıkları da var bir sürü maç. Hı hı. Tamam da ama 10 tane maçta da hele 2 tane Kasımpaşa var. İkisi de 10 kişi kalmış Kasımpaşa. İkisinde de Asensio gol atmış 10 numara oynamış ama.
1: Sen katılıyor musun Serhan bu konuya?
2: Yok katılmıyorum hocama.
0: Dinlemiyor ki katılsın.
2: Yok,
0: anlamadım.
2: Yok hocam. Talisca diyorsun 10 maç diyorsun 10 numara oynamış.
0: Ya ileride oynuyor gol atıyor adam. Ne işin var onun? Gençler Birliği maçında da gittin yenildi
2: hocam,
0: işte.
2: Sen biraz önce 3'ten 6 numaradan bir kadro yapmadın mı?
0: Nasıl 3'ten 6 numara?
2: Gendüzü, Fred.
0: Gendüzü, Fred futbol aktifti ya.
2: Evet. Pardon Gendüzü, Kante, İsmail.
0: Ya Kante'yi görmedim adam gitti boş kaleye verdi.
2: Kadroyu atamadım. Sen yaptın hocam.
0: Allah Allah.
2: Önlerine de Asensio'yu koydun. Onların önüne de Talisca'yı koydun.
1: Son maçın orta sahası o üçlüydü zaten.
0: Tamam. Ama işte 60 metrede oynarsan sağ bekin santraya geçmezse demin şimdi aramızda şey yaptık. Bir şey gösterdim ona. İsmi de lazım değil.
1: Evet.
0: Tamam mı? Nasıl gol yedi Fenerbahçe? Evet yani gördü. Gerçi sana göstersem gözlük lazım. Sana anlamazsın.
2: Arabadan alıp gireyim hocam.
0: Ya yani şimdi bazı şeyleri insanlar göremiyor ya. Vallahi göremiyor. Görmüyorlar veya görmek istemiyorlar. Bazı şeyleri de diyorum ya Samet'e gitsin, Fred gitsin. Ya bir de İsmail hocam, ya İsmail hocaya da hak vermek lazım. Yani o istifası boşuna olmadı. Tamam mı? Hani bardağı taşıran son damla oldu.
1: Serhan Türk Kerem'i soruyor ama 2 senedir Kerem oynuyor. Bir şey yapamıyor. Haliyle bu sebeple Kerem'i konuşmuyoruz. Demiş Yusuf Bey. Kerem'i niye konuşamıyoruz dedin ya.
2: İşte
0: yani Kerem bir ara iyi oynuyor.
1: Kerem ve Lukaku Fenerbahçe seviyesini kaldırıcı oyuncu değiller.
2: Kerem'i konuşamadığımızın sebebi Kerem'in maçın önüne geçen bir durumu oldu mu? Kerem'in biz ne zaman maçın önüne geçen durumunu gördük? Galatasaray performansı, Benfica'nın ilk zamanları, daha sonrasına Kerem de yukarı çıkıştaydı. Tölere eden, aynı şekilde giden, paralel giden ve daha sonrasında da düşüş yaşayan evet, bir performansını evet. konuşuyoruz. Çünkü maksimumunu verebilmesi lazım. Fenerbahçe'nin çok önemli bir oyuncu olarak transfer edildi. Ya böyle görmek lazım yani.
1: Kerem ve Lukaku Fenerbahçe seviyesini kaldıracak oyuncu değiller diye bir yorum var.
0: Olmaz. Yo, yanlış. İkisi de oynar. Direkt oynar.
1: Bence de oynar.
0: Bak bir şey ne dedi biliyor musun? Bir taraftar. Ya dedi Antep maçında gol mü oluyor dedi. Niye çift santifor oynatmadı dedi.
1: Hı hı.
0: Ya şimdi Antep'in stoperi

0: kimse, tamam mı? Ya Lukaku'yu nasıl dövdü ya, Lukaku gibi adamı dövdü derken, yani oynatmadı arkadaş. Nasıl çekiyor ediyor falan işte onun yanına arkasında, yani Haaland'ın arkasında bir maçta Odegaard oynadı, müthiş oynadı işte, Haaland'ın yakında. Yani veya orada çift santifor oynasaydı. Ha orta saha ne olurdu? Ya o zaman belki tedbir alır mıydı şeyde Gaziantep Spor'da Orhan Hocam? Yani bir enteresan fikirler var ama işte ya dışarıdan da söylüyorsun, orta sahada iki kişi olursa mesela Serhan olsa onu yapar, hani on numara diyor ya, on numara yerine çift santifor oynatır. Ya orada belki o stoperle, belki Muriç olsa onun yanında, tamam mı, o topu aşırttır falan, belki bir şeyler yapabilirdi ama arkadaki şeyi, savunmayı nasıl idare edeceksin?
1: Sol açıkta Oğuz oynamalı çünkü Archie Brown'la çok iyi bir uyumu var.
2: Katılıyorum.
1: Ben de katılırım.
2: Neden? Çünkü bir de Oğuz'un defansif yönü de kuvvetli.
1: Evet.
2: O bölgede çok oynadığından dolayı hem beraber yardımlaşıp hem de birbirlerinin kademelerini alıp öne çıkabilirler. Ya. Bu da çok önemli.
0: Ya Oğuz sağ bek de oynuyor. Oğuz şeyde Nottingham Forest maçında orta saha oynamış. Gündüz'ü İsmail veya Kante İsmail, Oğuz oynamış. Üçü koşan arı gibi ya. Bu ya orta sahada koşacak arkadaşım. Futbolcu ya, bu da futbolcu yani. Hani on numara diyor ama koşan on numara gibi oynamış orada. Burada da o sol tarafta da çok iyi oynadı. Niye onu sonra oynatmadı ben anlamadım. Çok iyi oynayan adamı. Ya Levent orta sahada müthiş oynamıştı. Bartu ile başladı mesela.
2: Hocam ben sana bir şey soracağım aslında. Ha. Fenerbahçe'lik sıkıntı oyuncularda mı, hocada mı, oyun planında mı, oyun kalitesinde mi, oyuncu seçiminde mi?
0: Aslında oyuncu seçiminde yani bana göre var. Bak oyuncu seçimi var ama.
1: Transfer
0: planlaması mı? Tabii. Bir de şu var. Yine söyleyeyim, sen 60 metrede oynayamazsın. Senin Skriniar'ı çok ağır. Tamam. Yani hakikaten futbolu biliyor, pozisyon almasını biliyor. Ama sen arkadaş 60 metrede oynayamazsın. Öyle şey olmaz. Sen oyunu git de.
2: Bence, yani ben de hocam, ben de mesela ben de bir şık daha koyuyorum oraya. Hı? E şıkkı hepsi.
1: Güzel. Yani tek bir şey söylemek çok doğru olmaz zaten.
2: E şıkkı
1: zaten.
2: Hepsi yani. Mesela Fenerbahçe. İtalyano'yu Fenerbahçe'ye koyalım.
1: Bilemeyiz ama.
0: Yapar o. Bunları oynatmaz. O aynı bir koşan bir takım yapar. Tabii koşan takım yapar. Koşmayanı oynatmaz. Gitmeyeni. Ya bak şöyle mesela. İtalyano'nun bir şeyi var sezon başı. Ben aynı şeyleri yapıyordum. Hoşuma gidiyordu. Niye? Şimdi kampa gidiyorsun 25 kişi 30 kişi, hı hı, tamam mı? Yapıyorsun bir takım. E o birileri oturmayacak orada, tamam mı? Gidiyorsun 60 dakika oynuyor, o 20 dakika 30 dakika falan rezalet. Bu iki tane takım yapıyor. Ben mesela iki tane maç alıyordum, tamam mı?
1: Hatta bir arka arkaya maçlar olmuş mesela, Beşiktaş'ta.
0: Şöyle ay bir gün arayla, şimdi ben bir gün sigarayı bıraktım, tamam mı? Hiç içmiyorum, kaç sene oldu. Almanya'ya gittik.
2: 50 sene önce bıraktım. Biz,
0: neyse 120 falan oldu, neyse. Şimdi dedim ki ya bu nalet sigaraya bir bahane olur, tamam mı? Gol atarsak sigara içeceğim dedim.
1: Hocam ama.
0: Bak şimdi ya içimden. Şimdi bir gün şimdi bizim şey diyeyim, genç takım da orada, tamam mı? Kadro, hı-hı, iki tane. Birisine maç alıyorum. Öbür günde A takımı alıyorum. Yani gençlere veya ikinci takımı alıyorum. Öbür gün alıyorum. Şimdi bizim öbür takımda var ya, ya inan bana var ya. Üçüncü ligler Almanya'da 1-0 falan zor yenersin. 2-0, 2-1, 3-1 yani zor.
1: Evet.
0: Ya, ne yapıyoruz? Bir inanamayacaksın. İki tane hoca değiştiler. 11-1, 9-0, 10-0. Benim oğlum dedi ki baba bahane arıyorsun galiba sen sigara içmek için diye.
1: Yani hocam şöyle, sağlığa zararlı.
0: Ya neyse içmiş.
2: Sağlık demişken
0: zaten.
2: Hocam bir benim çok sevdiğim bir kardeşim var, Tur Rahman. O da ameliyat oldu. Ona buradan geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun diyelim.
2: Tüp mide ameliyatı oldu hocam. 135 kilodan 80'e düşecek inşallah. Ama eskisi kadar mıncıklayamayacağız onu böyle yanaklarını, göbeklerini.
0: Ya bırak ama
2: inşallah sağ salim şekilde
0: geldi. Sence olmuş hastanede, onu da geçmiş
1: evet
0: olsun.
1: Evet hocam, onu da hasta geçmiş olsun. Bir salgın var maalesef, dikkat etmek lazım. Şimdi tekrar Trabzonspor Galatasaray mücadelesine geçmek istiyorum. Bugün oynanacak olan karşılaşma, kuşkusuz hepimiz çok heyecanlıyız bu karşılaşma için. Trabzonspor adına yeni teknik direktörüyle acaba nasıl bir reaksiyon verecek takım Hüseyin Çimşir'in ardından? Galatasaray adına yükselen bir grafik var. Son haftalarda gördüğümüz üzere ligde oldukça iyi gidiyor takım. Bir tekrar karşılaştırma rica edeyim sizden. Ben yarınki karşılaşmadan beklentiniz nedir?
0: Şimdi şöyle beklentim, hoca hiç antrenmana çıktı mı 2 gün 3 gün falan?
1: Çıktı.
0: Öyle mi? Ha, o zaman
2: i̇ki geleli birkaç gün, gün oldu zaten hocam.
0: 2 gün çıktıysa iyi. Niye? Bir şeyleri görebilir, tamam mı? Daha evvel de maçları seyretmiştir.

0: Biliyor, son 3 maçın
1: Türkiye biliyor, Trabzon'u biliyor.
0: Son 3 Trabzon'un son 3 maçını seyretmiştir. Son 3 maçını seyretmiştir. Galatasaray'ın da son 3 maçını tabii seyretmiştir yani. O 6 tane
1: hocam,
0: en az.
1: Daha gideriz zaten, bir sene olmadı hocam. Ha? Bir sene olmadı zaten adamın gideri.
0: Ya fark et, son 3 maçını diyorum ben sana ya. Sonunda performanslarına bakmıştır, tamam mı? Hı-hı. Şimdi bu kadroyu yapan arkadaşımız orada yani böyle bir şey görmüş herhalde, ama tekrar söylüyorum ben. Şimdi 10 açıyı sen
1: oynat. Yunus Emre yaptı.
0: He?
1: Yunus Emre.
0: Yani hocam, gördü
2: acaba. Antrenmanlarda da oluyor ya Yunus
0: oldu
2: Emre.
0: Oldu da bak şimdi. Ya sen 10 açıyı kestiğin zaman var ya. Eyvah. Yine eyvah.
2: 11'lere bakabiliriz tekrar bu arada.
0: Bakalım da 10 açıyı. Ya ben tahmin etmiyorum 10 açıyı oynatmasın.
2: Bir bağlantı problemi yaşıyordu hocam 10 açıyı. Ya kanatlar tabii ve orta sahayla ilgili.
0: Ya tamam da ya öbürü yaşamayacağı ne malum. Yani olmaz Onatçı öyle veya böyle. Şimdi der ki.
2: Ama Frankulin oyunu niye aldınız o zaman?
0: İkinci santraforu sakatlandı, oynamadı, cezalı. Adam fena da değil.
1: Ama iyi oynamadı var diye
2: ama
1: aldık
2: madem
1: hocam.
2: Madem Onatçı senin santraforun istediğin performans değil. Hocam denemek istemez misiniz?
0: Hayır.
2: Bak, ekranda da 11'ler var.
0: Şimdi der ki bak ben yanlış oynuyorlar diyebilir hoca, tamam mı? Yani onu açıyor, ne yukarı üstten top atacaksın, tamam mı?
1: Ya attın yani, işte 5 haftadan beri attın, bir şey görmedim hocam.
0: Ya atmadın, yani, attın ya. Maçta gol attın, çıkarttın. Çıkartmasa
1: hocam,
0: var ya.
2: Sizce bak, neden geçtiğimiz yıla göre düşüşte?
1: Salaha göre oyuncu kuracaksın, onu kuracaksın hocam.
0: Ya eski toplu futbol şeyleri pasları alamıyor diyelim veya neyse. Ya, mesela hocam, ben bir şey maçını biliyorum.
2: Salah gibi bir
0: maçını,
2: oyuncu var orada, daha kim olabilir?
0: Tamam ya, ama Salah'ın öyle bir orta yapma şeyi gibi bir, yani ona açıyor pas atma gibi bir şey yok ki. O alıyor, veriyor, giriyor, çalım atıyor, gol atıyor. Salah ayrı bir oyuncu.
2: Diğer oyuncular da mesela çoğunlukla
0: ya bir tane orta yaptı,
2: Salah'a
0: gol attı zaten.
2: İstiyor.
0: Tamam. Yok, o açıdan değil. Yani olabilir o.
2: Tamam.
0: Ama mesela öbür taraftan ya bir maçta neydi o çocuk işte? Ya yap kardeşim orta dedim, biraz sonra orta yaptı, gol oldu zaten, tamam. Yani neticede Salah, yani iki tane bek illa sağ önünde sol önünde oynayanlar değil, iki tane bek de orta yapacak yani Salah'a doğru evet, görecekler. Ama Salah ya çok yalnız kaldı bak. Ben maçları seyrediyorum Trabzon'un. 1-50 seyrettim. Buradan orta yapılıyor. Salah yapıyor. Kasımpaşa maçı burada. Ya Onatçı tek başına burada 5 kişi var. Veya Onatçı 2 kişi. O Savyolu galiba değil mi onun ismi? O gelmiyor. Bazen o geliyor, gelmiyor. Tamam, bir gol attı gerçi sağ tarafta, yaklaştı. Ya
2: evet.
0: Tek başına adam. Ya şimdi ya hoca da bunu görecek. Ya Salah da kızıyordur. Ya
2: hocam
0: arkadaş,
2: mesela son Konya Spor maçında 29-30'a yakın ortası vardı Trabzonspor'un.
0: Tek başına olmaz. Tek başına orada ya bak. Hani
2: ama hocam, sadece 5 tanesi isabetliydi.
0: Tamam da ya şey başka birileri de gelecek oraya. Tamam mı? Yani o ortalara.
1: Hocam elde bu başka var. Eldekine göre konuşalım. Daldakine göre konuşmayalım.
2: Evet.
0: Öyle denmez.
2: Mesela şöyle bir hücum hattına bakıyorum. Konyaspor karşılaşmasındaki kadroya çok benzer zaten.
1: Aynı aynı ya. Aras Şimşir,
2: sadece
1: Salah.
2: Ozan Merih değişikliği
1: tabii, tabii
2: var.
0: Sanki ben.
2: Bir kadar de bekler. Pinya ve Mustafa ile başlamıştı Hüseyin Hoca. Kabral'a dönüş ya, olabilir.
0: Sanki burada.
2: Savic çok eleştiriliyor hocam. Siz de eleştiriyor kim musunuz Savic?
0: Çalımı yemeyecekti. Yani kim eleştirdiyse doğru söylüyor. O çalım yenir mi ya, yendi. Yedin golü yani. Şimdi burada yani bütün şey günah keçisi şey Ozan oldu yani. Olacak şey değil ya. Yani böyle yani bu hoca bilmiyorum.
2: Hocam bilemeyiz şu an. Muhtemel bu
0: i̇şte
2: yarın
0: muhtemel
2: şeyler değişebilir
0: bak,
2: yani.
0: Ya hocanın kalitesini yarın anlarız. Ya veya Trabzon'un ne yapacağını kalitesi. Ya orada çok iyiydi de bilmem ne onu bilmem ben. Yarın bakımda ya geldi iki gün falan filan, o da önemli değil. Şimdi bu son 3 maçı seyredecek, tamam mı? O şeyi buradaki sıkıntıyı çözecek yani. Şimdi Kasımpaşa maçını ya futboldan anlamayan birisi yanında seyrediyor ilk Kasımpaşa maçını. Ya diyor bu nasıl gol atacak bu Trabzon diyor. Baksana bir kişi, ben de orada onu dile getiriyorum, tamam mı? Şuraya bak, Salah bile şaşırmıştır diyorum ya. Orta yapıyor, bir kişi var. Olacak şey değil ya. 4-5 kişi, bir kişi var hem de. En fazla 2 kişi var. Olmaz. Yanlıştı o.
2: Evet.
0: Yani o belki onu der ki ben bunları şunu yapacağım, bunu yapacağım diyebilir. Çoğalma idmanı yapar veya söyler, ona göre adam oynatır. Onun için de ona açıyor, oynatır diye düşünüyorum. Yani.
2: Peki biraz sizin yazdıklarınıza bakacağım. Selman Bey demiş ki hoca değişikliği ligimizdeki takımlara iyi gelir. Genelde ilk maçlarda da galibiyet alırlar. Ama Galatasaray liderliği bırakmamak adına galibiyet için oynayacak.

0: Yoktur bence demiş. Recep Bey yazmış, Galatasaray Trabzonspor karşısında orta sahada Torreira, Ugochukwu ve Batrakov ya da Torreira, Ugochukwu, Yunus üçlüsüyle başlasa daha doğru olabilir mi? Ne düşünürler?
1: Ya bu da bir ihtimal. Yani Okan Hoca tabii ki buna göre bir ihtimal yapacaktır. Göreceğiz yani. Ama Ugochukwu da böyle gelir gelmez kötülenecek. Ondan sonra bu mu transfer denilecek?
0: O bence beklentiden kaynaklı oldu biraz.
1: Ya şöyle oldu aslında. Transfer dönemi herkes böyle çok büyük isimler beklerken sessiz sedasız bir şekilde transfer olması ve orada da bir sosyal medya baskısının sonuna kadar hissettiğimiz, hocanın eleştirildiği, yönetimin eleştirildiği, nerede kaldı bu transferler denilen, Galatasaray'ın zaten klasik dönemleri oluyor bunlar. Böyle bir dönemden geçildi. Tabii ki.
0: Peki sence Ugochukwu bir 11 oyuncusu olarak Galatasaray'da hazırlanıyor mu?
1: Ya niye alındı derim ben de. Öyle sorarım
0: yani.
1: Yani sonuçta Galatasaray'ın ana kademesi için oyuncu transferleri vardı ve bu anlamda ana kademesinde 10 numara mevkisine transferi beklenen bir Galatasaray vardı. Orta saha mutlaka olmazsa olmaz denilen transfer durumu söz konusuydu. Yani üstüne çilek konularak Lao transferi de yapıldı. Bence Deniz Gül transferi de Galatasaray'ın ideal kadrosunun önemli miyank taşlarından bir tanesi olacaktır. Ama şu bir gerçek, öyle bir futbol atmosferinden geçiyoruz ki burun kıvırdığın oyuncular daha sonrasında yıldız olabilir. Ya da çok yıldız diye transfer ettiğin oyuncular hayal kırıklığı oluşturabilir. O yüzden forma çok değerli hale geldi ve formanın değerli hale gelmesi oyuncuların forma savaşlarına da etkili oluyor. Leslie Ugochukwu da bu transferde ve bu planlamada önemli rol oynayacağını düşünüyorum.
0: Peki Osman Bey demiş ki Trabzonspor Galatasaray maçı sanki gollü beraberlik gibi geliyor bana.
1: Ben öyle düşünmüyorum.
0: Trabzonspor'un yeni havası ve rüzgarı Galatasaray'ın ilk 11 kalitesi ve tecrübesi bunu hissettiriyor bana diye bir yorumda bulunmuş. Gollü olur mu hocam?
2: Ya tahmin etmiyorum.
0: Neden?
2: Ya iki takım da bir şey yapar. Bu Kırkpınar güreşlerinde tartar ya güreşçiler birbirlerini önce bir. Bir bakayım bu nasıl falan filan diye öyle başlarlar.
0: Oyuna. Temkinli gider
2: temkinli
0: diyorsunuz.
2: Yani. Öyle
0: olabilir.
2: Yani, haldır küldür falan gitmez. Hoca da yeni geldi. Şimdi takımı en son yenilmiş yani. Şimdi Galatasaray'da oynuyorsun. En azından ben buradan mağlubiyetle çıkmayayım der.
0: Thomas Reis taktiği ve oyun planı olan bir teknik adam. Yarın bence ders verecek diye bir yorum var.
1: Onu yani ders vereceği isme bağlı. Kime ders verecek? Onu yani ders vereceği isim son 4 senenin şampiyon takımının teknik adamıysa ben bunu sorgularım. O yüzden.
0: Peki Trabzonspor karşısında Barış'ın yedekte başlayıp yerine Sané'nin oynaması gerekir diye bir yorum var. Bunu yine ilk saatte de çok konuştuk
1: iki
0: aslında ama.
1: Formsuz, iki isim de Okan Hoca'nın reaksiyonlarına, isteklerine karşılık veremiyor. İki isim de sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve iki ismin de artık takımın önüne geçip ve maçın önüne geçeceği zamanları herkes bekliyor. Bu anlamda ben Okan Hoca'nın Barış'a çok fazla bir pozitif ayrımcılık yaptığını ve düşünüyorum. Bu normaldir.
0: Israrcı olduğunu
1: bu normaldir çünkü Barış'ın bir patlama noktası var. O patlama noktasından sonra Barış'ı sezon boyunca çok fazla iyi bir şekilde kazanıyorsun ve Galatasaray çok yararlı bir hale geliyor. Ama Sané de klas bir oyuncu ve onu da oynadığı zaman ne yapabileceğini görebiliyoruz. İki tane önemli oyuncudan bahsediyoruz. İki oyuncunun kendilerini tekrar iyi görmesi Galatasaray'ın kazancı olacaktır. Ben bu anlamda ikisine de pozitif oyunculuk yapacağını düşünüyorum.
0: Barış'la ilgili şu eleştiriyi de okuyayım. Ayhan Bey yazmış. Barış için nasıl iyi oynuyor diyorsunuz. Barış Leroy Sané'nin yaptığı bütün asistleri boşa atıyor. Ayrıca Leroy Sané kötü oynuyor deyip oynatılmıyorsa o zaman bu sezon gelen tüm asistleri boşa atan Barış her maç neden 90 dakika sahada duruyor?
1: İşte ama işte Barış'ın biz bu seneki performansını tartışıyoruz.
0: Sadece gol odaklı da bakmamak bakalım. Lazım bence.
1: Şimdi
0: ya.
1: Milli takım dönüşündeki bütün futbolcuların performansı kötüydü Galatasaray'da. Yani hiç kimse toparlanamadı. Ama yani bir toparlanma durum var. Mesela geçmiş dönemlere geldiğimizde milli takım araları Galatasaray'ı hiç yaramıyordu. Çünkü çok fazla hareketlenen ve bir anlamda olağanüstü işler yapan Galatasaray milli takım aralarından sonra sıkıntılı periyoda giriyordu. Ama ben bu sene tersi olacağını düşünüyorum. Milli takım arasından sonra Galatasaray'ın daha da istenilen oyuncu performansını göreceğini düşünüyorum. Bu anlamda Barış'tan patlama yapmasını bekliyoruz. Sané'den patlama yapmasını bekliyoruz. İşte bunların patlama yapması Galatasaray'ı kazandıracağını düşünüyorum.
2: Şimdi Sané milli takıma seçilmedi ya.
0: Evet.
2: Bak, bu maçın kahramanı olabilir.

0: Uğursuz'da.
1: Ya da tam tersi etki de edebilir mi hocam?
2: Yok, o da bir şey yani.
0: Bak,
2: sen beni almadın, bak ben buyum diye.
0: Bence çok iyi bir performans gösterebilir. Ben olsam direkt oynatırım. Maçı kopartabilir.
2: Ya biraz abi, evvel bir de şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi mesela geçen seneki Barış'la bu seneki Barış'ı kıyaslamak gerekiyor. Bence onu yazan izleyicimize onu da sormak lazım. Tabii ki performans anlamında istediğini veremiyor bu sene. Ve bir anlamda da o eşiği geçemiyor. O eşiği geçtikten sonra geçen sene izlediğimiz Barış'ı görürüz ki geçen sene Liverpool maçında da harikalar yaratan bir Barış vardı. Sezonu şampiyonluk getiren bir Barış vardı. Ve bir anlamda da Galatasaray'ın kazandığı bir Barış vardı. Galatasaray'da Okan Hoca da oyuncusunu tekrar kazanmak istiyor. Bu kadar basit aslında.
0: Şimdi geçen maç Barış o tutmadı mı kenarda? O tuttu değil mi?
2: Hangi maçta hocam?
0: Geçen maça, bundan evvelki maçta.
2: Kocaeli maçında mı hocam?
0: Kenarda değil hocam. Miydi Barış? Bence yedekti bir maçta ama hangisi bilmiyorum
2: hocam
0: yani.
2: Hocam yok, oynattı.
0: He?
1: Oynattı, oynattı.
0: Bir maçta bakayım yedekti ya. Hangi maçta yedekti ya?
1: Sağ açıkta başladı son maçta. İlk 11.
0: Ondan evvel Kocaeli kenarda oturuyordu değil mi?
2: Ondan evvel Sporting Lizbon maçında forvette oynattı hocam.
0: Daha evvelki bir maçta
1: Başakşehir
0: oynattı.
1: Başakşehir maçında evet, orada bekletti.
0: Bekletti.
1: Solda Sané oynamıştı.
0: Evet. Şimdi ya öyle bir sefer daha, iki sefer daha beklettiği zaman adamın performansı tam hepten düşer. Bak söylüyorum yani, futbolcu bırakır kendini. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani ben diyorum ya, dizi seyrediyorum diye. Maç var ya, kapatırım yatarım. Beni yarın oynatmayacaksa var ya, nasıl olsa oynatmıyor derim. Bir dizi daha seyrederim, tamam mı? Uykusuz kalırım. Yemek yiyeceksem mesela o dikkat etmem. Tamam mı? Mesela şöyle söyleyeyim, biz şimdi ben Beşiktaş'ta dönüyorum ama mesela diğer takımlarda oynadım, Bursa Spor diyelim, tamam mı? O takımların yani böyle büyük takımlara karşı oynarken motive etmelerine gerek yok. Herkes var ya, erkenden yatar, alır yoğurtunu, balığını eline falan. Öyle kendi kendini şeye sokarsın yani, havaya sokarsın. Hı hı. Maça kendini hazırlarsın, tamam mı? Öbür türlü de oynatmayacaksa var ya, oho, Allah selamet versin. Bir de hocayı sallarsın. Küfür edersin içinden tabii.
1: Tekrar bir yorumlara dönüyorum. Atalay Bey, yarın Galatasaray çok dikkatli olmalı. Bence şahsen Trabzonspor ağırlıklı olarak topu Galatasaray'a verip Salah'la geçiş arayacaktır diye düşünüyorum.
0: Ya öyle, ona buna topu verme diye bir şey yok ya. Bu ne? Kim diyor bunu ya? Topu kimse kimseye verme. Topu vermeyeceğim diye kalenin önünden pas yapıyorlar. Bunu artık birileri söylemesin. Top şey oğlum, bizde kalsın diye kalenin önünde başlıyorlar. Ya bir de kaptırıp gol yiyorlar. O riske giriyorlar. Hı hı. Neymiş, rakibe topu verecekmiş. Böyle bir şey yok ya. Kimse kimseye rakibi topu verip de enayi gibi koşmaz. Top bende olsun. Ben bendeyken gol atarım. Tehlike yaşamam. Rakipteyken eyvah yani. Olmaz öyle bir düşünceleri bırakın artık.
1: Mahir Bey demiş ki, Galatasaray Trabzonspor'u yendiği senaryoda milli aradan sonra çok güçlü dönecektir. Bence Fenerbahçe derbisini kazanıp rüzgarı tamamen arkasına alabilir. Ama Beşiktaş arkadan kovalıyor. Bilmiyorum, bu sene bence o kadar kolay geçmeyecek gibi.
2: Tabii bu sene zor.
0: Rüzgara bağlı. Biliyorsun, Poyraz var, Kariyel var, bir de Meltem var. Hafif hafif İzmir'deki esecek. Ona göre rüzgar hep şiddetli olmaz.
2: Bir de nereden eseceğine bağlı. Kuzeyden mi esecek?
0: İşte arkadan geliyor diye arkadan rüzgar itelecek ya.
2: Kim itelecek hocam?
0: Galatasaray'ı.
1: Sen gollü olacağını düşünüyor musun Serhan?
2: Ben gollü olacağını düşünüyorum.
1: Ben de umarım. Hep büyük maçlardan beklentim bu oluyor ama.
2: Ya tabii ki favori anlamında da ben Galatasaray'ın favori olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Ama Trabzonspor'un da öyle boş duracağını düşünmüyorum. Trabzonspor'da çok güzel bir oyunla karşılık verecek.
1: Çoğunlukla yorumlar Sané Barış üzerine. Bu konuyu artık ben tartışmak istemiyorum. Son bir yorum daha okuyayım Burak Bey. Sané Barış'tan çok daha iyi ve etkili. Sané sadece Galatasaray'da sistem olmadığı için başarısız gözüküyor.
2: Ya birisi bir evin var. Oğlu, birisi elin oğlu olarak bakmamak lazım. İkisi de Galatasaray'ın oğlu. Bence. Öyle görmek lazım. Yani şimdi Barış oynuyor, performansı kötü. Ondan sonra ben de sorarım ki, Sané performans çok mu iyi? Ama diğer tarafta Sané'yi de kazanmak lazım, Barış'ı kazanmak lazım kendi. Evet. Böyle bir denklemini söylemek isterim. Çünkü yani bir Barış'tan çıkış bekleyen Okan Hoca'nın aynı çıkışı aynı şartlarla Sané'den de beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar basit yani.
1: Peki hani Fenerbahçe için az önce transfer planlamasını konuştuk ya. Transfer döneminde planlama olarak en çok eleştirilen takım Galatasaray'dı. Ama şu an baktığım

0: Da lider ve son oynadığı tüm karşılaşmaları
1: yine
0: kazandı.
1: Eleştirilen takım Galatasaray. Yine eleştirilen takım Galatasaray.
2: Ya Galatasaray takımının bir müthiş bir şeyi var zaten ya. Kadrosu vardı ya. Şampiyon olmuş.
0: Zaten hazır.
2: Şampiyonlar Ligi'de zaten var. Şimdi burada
0: Şampiyonlar Ligi için yeterli mi peki?
2: Ya bu Şampiyonlar Ligi için bu orta saha olmaz. Bak Galatasaray takımı çok iyi bir adam aldı. Neva'yı aldı. Tamam da Galatasaray takımı orta sahasında dinamik adamlar lazım. Yani nasıl ben mesela şu kadroda yapacağım biliyor musun? Terör, Lemina, Singo. Singo'yu orta sahayı kimse oynar ben oynatırım. 3 tane Şampiyonlar Ligi'nde bu 3 tane orta saha çok önemli. Ha golü kim atacak? İleridekiler Çoban mı? Sağ bekin, sol bekin. 5 tane adam. O 3 tane adam vursunlar dandun. Senin Terören de gidiyor gol atmaya.
0: Evet.
2: Yani Lemina da gidiyor pas atıyor, geliyor, vuruyor, gidiyor. Singo sağ bek oynadığı zaman gol attı bilmem ne yaptı gidiyor. Yani güçlü bir orta sahası yok Galatasaray'ın. İşte yediği goller şeyde belli. Yani Sporting Lisbon maçında gösterdik ki şeyleri, golleri de. Şimdi ön alan baskısı diyorsun. Gabriel Sara'nın bu pozisyon neyse gelmez şimdi. Hakemi tutuyor ya. Gösterdim ben burada biliyor musun?
1: Hangi başkine?
2: Sporting Lisbon maçı.
1: Ya bugün dördüncü defa söylüyorsun hocam ya. Tamam, yani başka eline malzeme yokmuş gibi.
0: Peki.
1: Valla sürekli o, sakız gibi.
0: Yarışmalara geçeceğim. İzninizle yarışmalara geçebilir miyim?
1: Edemiyoruz izin.
0: Teşekkür ederim. Şey ben kimim yapmıştık bir tane bir önceki saatte. İkincisini bu saate sakladık. Hemen geldin hazırsa.
2: Bir dakika.
0: İyi miyiz? Geldi. Oynadığım her ülkede lig şampiyonu oldum. Toplamda 18 kupam var. Kariyerimde tek hat-trick yaptığım maçın topunu arabamın arka koltuğuna koydum. Emniyet kemerini bağlayıp evime götürdüm. Saha içi ve dışındaki başarılarım bana ülkemde liyakat nişanı kazandırdı. Değil. Gonzalo Higuan'la birlikte çok kez takım arkadaşı oldum. Ona karşı Dünya Kupası kazandım. Mario Lemina antrenmanlarda çok sertti. Tahmin var mı? Yoksa ipucu hemen vermek istemiyorum.
2: Huguyan neresi ya? Huguyan hangi milli takımı? Onu söyleyiniz bana. Huguyan hangi milli takımı şeyi?
1: Arjantin.
2: He?
1: Uruguay.
2: Öyle mi?
0: Ben hiçbir şey söyleyemem hocam.
2: Huguyan'ın hangi bir takımı olduğunu yazsam çözerim ben onu.
0: Mario Lemina antrenmanlarda çok sertti. Mario Lemina ile birlikte oynamıştı. Juventus'tayken Lemina ile oynamıştı.
1: Icardi mi?
0: Hayır.
2: Bir isim söylüyorsun var ya kafamdaki zaten isim yok.
0: Oynadığı her ülkede lig şampiyonu olmuş. 18 kupası var. Almanya'da, İspanya'da ve İtalya'da.
2: Bu santrafordur ya. Kesin.
1: Ettirik ya da 10 numaradır. Ya.
2: Ha? Tek ettirik yaptım diyor ama. Orta sahadır o.
0: Evet.
2: Santifor tek elektriği yapmaz mı? 18 tane şey yapmış. İşte Huguyan'a karşı, Arjantin'e karşı ama Huguyan nerede oynuyor? O beni şey yaptı işte.
0: Hat-trick yaptığım maçın topunu arabamın arka koltuğuna koydum. Ya, bu 2017 tarihinde oluyor. Udinese Juventus maçında 6-2 bitmişti. Lig maçında
2: yapmıştı. Ben oradan bulmam bu şeyden bulurum.
0: Nereden hocam?
2: Dünya Kupası'nı kazandı. Huguyan hangi takımda? Huguyan hangi takımda? Onu söylesem bulurum.
0: Bir yorumlara bakalım. Var mı diye. Doğru cevabı bilebilen oldu mu diye. Var. Var. Bakıyorum. Anıl Bey bilmiş.
2: Ya Anıl bu orta saha ya. Benim tahminim.
0: Selman Bey bilmiş. Morata diyen var çok değil. Olivier Giroud değil.
2: Bu her taraftan gezen bir adam baksana. Her ülkede şampiyon oldun diye.
0: Tahmin
1: buldum
0: yok mu hiç?
1: Ya.
2: Ya Ya milli dünya

0: kupasını alan bir takım.
1: Son dakikaya kadar bekleyeceğim. Sen bana söyleyince söyleyeceğim. Ben buldum.
2: Nasıl ya? Hocam sizin tahmininiz yoksa rica edeceğim.
0: Yok. Sen bana şeyini söyle.
1: Hocam ülkesini. Ön ismini söyleyeyim sana ben.
0: Yok, ilkesini söyle.
1: Yok, yani ön ismini söyleyeyim sana. Bulursun ön isminden.
0: Ben ismini.
1: Ön ismi Sami.
0: Sami.
1: Devamını getireyim mi?
2: Getir.
0: Samiyen.
1: Sami Kedira.
2: Sami Kedira'ydı cevap. Tebrik ederim. Yusuf Bey bilmiş. Yine o yazmış. Ve bugün doğum günüymüş. Doğum günün kutlu olsun. Selman Bey, Anıl Bey. Reji de kutluyormuş. Olivier Giroud diyen var, Pogba diyen var ama bunlar yanlış. Sami Kedira'ydı cevap. Tebrik ediyorum.
0: O 6 numara müthiş bir adamdı ya.
2: Tanı beni yapalım mı? Gözleri iyi görüyor.
0: Gözde ben şimdi
2: tanı beni'ye geçebiliriz. 3 isim var.
1: Hocam bunun
2: fotoğraflarda
1: de,
2: şöyle blurladık sizler
1: bir
2: için.
1: Bir de kardeşi daha var.
2: Tahmin edebilecek misiniz bakalım?
0: Bu belli canım.
2: Belli mi?
0: Vallahi belli bunu. Şeyi hemen çözer. Belliydi, ben isim aklıma gelmez.
2: Formadan bir şeyler çıkarabiliyor musunuz?
1: PSV forması mı?
2: Hayır, PSV değil.
1: Ajax forması? Yok.
2: Yok değil. Hollandalı da bir takım forması.
1: Utrecht.
2: Değil.
0: Eski bir futbolcu mu bu?
2: Evet.
1: Bu şey ya.
0: Ya bu Galatasaray'a geldi ya hoca.
1: Feyenoord forması bu.
2: Evet.
1: Buldum.
2: Buldu mu? Hocam siz? Nasıl?
0: Ben de hiç bunları bilemem ya hiç.
2: İzleyenlerimize bir bakayım hemen hızlıca.
1: Ben de kimse bilmiyorum zaten.
2: Oo, bilmiş hepsi. Yani yazanların hepsi bilmiş.
1: Söyleyeyim mi?
2: Söyle.
1: Robbie Van Persie.
2: Doğru. Engin Bey yazmış doğru. Recep Bey yazmış doğru. Selman Bey doğru bilmiş. Tebrik ederiz. Feyenoord formasıyla Robin Van Persie. Hocam sizden de biraz ben atak yok, bekliyorum. Hiç. İkinciye yani, geçelim.
1: Türk söyleyin hocama.
0: Hiç Van Persie buraya geldi.
1: Koeman.
0: Uçalan Hollandalı.
1: Koeman.
2: Değil.
0: Bu İngiliz ya.
2: Forma sizce ne forması?
0: İngiltere mi? İngiliz mi bu?
2: İngiltere forması değil ya.
0: Steven Gerrard'a benziyor.
2: Yok değil.
0: Şey, Thomas Müller mi?
2: Değil hocam.
0: Ya hiç tam bitti benim işte. İki tane isim vardı, attım.
1: Forma ne forması? Liverpool mu?
2: Forma
1: Bayern forması. Bayern Münih forması. Tamam. Toni Kroos mu?
2: Evet. Ama Serhan Türk hemen biliyorsunuz.
0: Ben Thomas Müller dedim.
2: Toni Kroos Bayern Münih formasıyla.
0: Bu aklıma gelmedi.
2: Bunu bilen olmuş mu diye bakıyorum. Selman Bey yine bilmiş. Tebrik ederim.
0: Vallahi Selman Bey bravo ya.
2: Onun dışındaki cevapların hepsi yanlış. Üçüncüye geçelim.
1: Tebrikler Selman'ın, tebrik ediyoruz.
2: Güven çocuğunu mutluyum.
1: Wolfsburg forması bu değil mi?
2: Değil. Bu formayı tahmin etmek biraz zor olabilir.
0: Ahmet Hasan mı?
1: Bravo hocam. Senin dönemin oyuncusu.
0: Yani.
1: Şey mi bu ya?
2: Şu an 39 yaşında bu isim. Kariyeri bitti.
0: Allah'ım hiç yani.
2: Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de formalar giydi.
1: Colin Kazım mı?
2: Değil.
1: Batistuta.
0: Bursa Spor forması mı?
2: Değil hocam.
1: Yok hocam, yabancı
2: formayı forma. Söylersem bilir misiniz emin değilim. Söyleyeyim mi?
0: Ben zaten biliyorum.
2: Saint-Étienne.
0: Saint-Étienne.
1: Bunu bilemedim.
2: Türkiye'de en son 2021-22 sezonunda forma giymiş.

0: Ümraniye Spor'da.
1: Hiç hatırlamam.
0: Saint Etienne'de de şöyle bakıyorum. Çok eskiymiş ya. 2013-14.
1: Ümraniye'de girdi ha.
0: Eski milli oyuncu.
2: Nerenin milli oyuncusu?
0: Türkiye.
2: Öyle mi?
1: Oğuzhan değil, değil mi? Öyle bir şey.
0: Söylüyorum.
2: Serca.
0: Söylüyorum. Mı? Bir bakayım bilen var mı diye hızlıca.
1: Bursa Spor'da oynamadım ya. Santfor çocuk vardı.
0: Murat Bey bilmiş. Ya
2: ben şey bu.
0: Engin Bey
2: tam
0: bilmiş.
2: Buldum.
0: Anıl Bey bilmiş. Hanifi Bey bilmiş.
2: Belçikalı.
0: Recep Bey bilmiş. Herkes bilmiş, söylüyorum.
2: Mevlüt Erdinç.
0: Evet, Mevlüt Erdinç'ti cevap. Hepinizi tebrik ederim gerçekten. Saint Etienne form. En iddialı olduğunuz bölüme geçelim mi? Golü
2: hocam,
0: koklayanlar.
2: Hocam en iddialı oluyor.
0: Çok
2: hocam
0: uzun bir süremiz yok. Yani. Hemen rica edeyim yönetmenimizden.
2: Hocam bildi. Bak,
1: ne bileceğim ya.
0: Hocam burada bak, iyidir.
1: Yok ya hiç.
0: Ben de yarışacağım.
1: Bakayım. Ya şimdi bak.
0: Bence gol.
2: İki gol aldık.
1: Daha gelsin bakayım.
2: Şimdi bir saat bekleyeceğiz hocama. İki gol.
1: Buradan gol olma şansı yok mu?
0: Yok mu?
1: Gol olma şansı yok ama birine çarpıp girmiş olabilir. Nasıl gideceğim bu?
0: Ha? Serhan Türk gol dedi. Ben de gol diyorum.
1: Değil diyorum ben de. Hadi bakalım.
0: Güvenç Hoca gol değil dedi.
1: Ayağına çarpıp girdiyse saymayacağım onu.
0: Geliyor. Şimdi geliyor. Gol olma şansı yok dediniz hocam.
1: Nereden geçti o top?
2: Ah hocam ah.
0: Nereden geçmiş izleyelim.
1: Bir daha bakalım.
2: Hocam fark eder mi? Geçmiş mi?
0: Kaleci tutamadı.
2: Evet hocam. Demet 1, Serhan 1, Güvenç Kurtar 0.
1: Ben 0. Bu gol olduktan sonra 0.
0: İkinciyi rica edeyim. Çok aram.
1: Bak bu karambolda...
0: Gol olmasına imkan yok diyecek hocam.
1: Yok köşeye gidecek gol.
2: Gol.
1: Bu da çarpar diyoruz ama bir dakika. Bu da değil diyorum. Hadi ben bunu.
0: Bak Güven çocuğu değil dedi. Ben de değil diyorum.
2: Gol diyorum ben de.
0: Serhan Türk gol diyor. Alayım mı cevabı? Alalım. Değil.
1: Yer yok.
2: Bir dakika nasıl değil? Olur mu öyle bir şey? Nereden gitti? Bir daha bakalım. Merhaba Serhan Kurtar ben.
0: Okey miyiz hocam?
1: Bravo. Tamam değil dedi.
0: Doğru gol değil. Serhan Türk gol demişti.
2: Demet şampiyon.
0: Devam edelim.
1: Yani 2-0 vallahi.
2: 2-0 değil hocam. 2-1-1.
1: 2-0 o ya.
2: Gol diyorum ben.
0: Ne diyorsunuz? Gol mü dediniz? 2 dakikamız kalmış.
1: Dur bakayım.
2: Hocam para
1: ne maçı bir dene.
2: Gol.
0: Bence değil ya.
1: Hadi ben tamam. De değil diyeyim de.
0: Hocam aynısını söylemeyin. Ne düşünüyorsunuz onu söyleyin.
1: Yok dur bakayım. Niye?
2: Sen al ne olmuş yani.
1: Ya bir hangi takım bir de bu?
2: Ya ne yapacağız
0: ben
2: hocam?
0: Ben değil
2: takım,
0: diyorum.
2: Takım ya?
1: Ben de değil diyorum.
2: İtalya hadi. Hocam.
1: Ha? İtalya mı? İtalya tehlikeli. Kaleci açılmış ama orada bakıyor.
2: Tamam gol diyorum.
0: Gelelim
2: ben
0: gelsin. Olur.
2: Out'a gidiyor zaten hocam bak.
0: Gol değil.
2: Ben dedim size.
0: Ben iyi yarıştım bugün.
2: Vallahi.
1: Evet ben de iki tane bildim.
0: Sonunda sanki bir kopya çektiniz benden biraz.
2: Evet evet.
0: Benden sen biraz kopya çektiniz.
1: Geçen sefer beni yanıltmıştı ama bu sefer dedim yanıt.
0: Toparladık. Peki teşekkür bravo ederim.
2: Teşekkür
0: size de
2: harikaydı.
0: Ağzınıza sağlık. Keyifliydi sizinle program
2: yapmak.
0: Sizlere de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler ve iyi sabahlar dilerim. Hoşçakalın.
3: Bakalım bu 90 dakika neler gösterecek bizlere. İlk düdük maç başladı Bayern'in santrasıyla. Urbik. Saybari yerden Erik Kane dokunamadı arkada gol.

0: Carl.
1: Leonard Carl. Bayern önde. Arkaya çevirdi Saibari. Kane dokunamadı. Leonard Carl attı. Pinkert. Sekti top. Büyük boşluk var orada. Campbell sarktı bir anda karşı karşıya. Gol! Offside! Offside! Offside! Yarım kaldı. Elfersberg'in hayali. Kim offside? Evet burada. Burada. Kim bozuyor mu? Ona bakılır. Saibari. Olise. Olise'den pas. Kane offside'da mı? Kane topu alır da offside'da Harry Kane. Yani yakınmış. Beklediğimden daha yakınmış ama yine offside gibi. Darwish. Kratenmaher. Önü açıldı bir anda. Kratenmaher! Ne vurdu? Elversberg dengeyi buluyor. Kratenmaher. Bayern altyapısında zaman geçirmişliği var. Sevinmedi. Ama bu gole sevinilir. Kratenmaher. Şimdi Musiala. Olise. Olise yerden. Pavlovic. Harry Kane. Açı aradı. Kane! Kane! Kane! İstediğiniz kadar kapanın. Bu adamı durdurmanın bir yolunu 13 yıldır arıyorlar, bulamıyorlar. Bayern önde tekrar. Harry Kane. Bayern tekrar önde. Petkov orta. Arkaya doğru Kratenmaher. Kontrol vuramıyor. Ardından sekti. Gudokunuş dışarıya. 2-2'ye çok yaklaştı Elfersberg. Pası en sola gitti. Luis Diaz, Harry Kane. Davis fırladı. Kane. Kimmich. Vurur mu? Kimmich kaleci. Christoph. Sekmiş de savunmadan. Ve son düdük. Bayern 2-1 kazanıyor Elversberg karşısında. Borussia Dortmund Paderborn'la karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund ligde 2 maçını da kazandı. Geçen hafta Hoffenheim deplasmanında 2-0'dan geri döndüler. Ve ilk düdük maça Paderborn başlıyor. Sağa. Burada. Ayak koydu. Svensson. Girassi. Fabio Silva'yı kaçırdı. Fabio Silva bir anda karşı karşıya kalabilir. Gidiyor Fabio Silva. Fabio Silva geçti. Vurdu attı. Fabio Silva. İlk 11'deki şansını nasıl değerlendirecek demiştik. Hiç fena değil. Şeler. Riyerson'dan pres topu kazandı. Şimdi Girassi Fabio Silva'ya bakıyor, verdi ona. Fabio Silva. Fabio Silva yine Girassi'ye. Girassi dibine girdi. Topu alarda. 2-0. Fabio Silva asist, Girassi gol bu kez. Ve şimdi offside kararı açıklanacak. Berman orta geldi arkaya. Burada. Uri vuruş ve gol Girassi. Girassi attı. 2-0. Paderborn. İşte offside yine. Offside yine. Svensson kazandırdı topu. Girassi'ye gol şansı var. Girassi çok bekledi. Verdi pasını. Nwaneri kaleci çıkarttı. Nicolas Noll maçta tutuyor takımını. Girassi ikinci asistine çok yakındı maçtaki. Ferman. Aradan iyi pas Nwaneri bekletmeden. Girassi, Nicolas Noll. Kopmuyoruz bu maçtan diyor. Meça, Bayer Leverkaç. Meça çekti topu. Meça! İyi ki oluyor. Noktayı Meça koyuyor. Nicolas Noll üst üste çok sayıda top kurtardı ama Meça harika vurdu. Direkten ağlara ve rahatlıyor Borussia Dortmund. Felix Meça sonradan girdi. Bayer Leverkaç. Bayer de sonradan girdi. Şimdi Girassi 3'e gidiyor Borussia Dortmund. Girassi verdi pasını. Vuruş Sabitzer direkt. Çok akıllıca bir şut Sabitzer'den dibine girdi ama direği geçemedi.

Mirasi. Meça, sekte arkaya, Sabitzer. Sabitzer'den orta, rövanş atar! Meça! İnanılmaz bir gol! İnanılmaz bir gol! Meça! Gökten indi top! 30 metreden indi! Meça göstere göstere! Maçın adamı kim olur diye düşünüyorduk. Meça inanılmaz bir gol attı. Son düdük. Borussia Dortmund 3, Paderborn 0. Maç sonucu Meça'nın olağanüstü golü bize kalacak.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo,
1: sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

Takım oyununa hoş geldiniz. Dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Hafta sonu birbirinden zorlu maçlar var. Şüphesiz gözler Trabzonspor Galatasaray maçında olacak. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş

0: Deplasmanında Fenerbahçe ise Eyüpspor'la karşı karşıya girecek. Uluslar Ligi öncesi milli takımımızın aday kadrosu açıklandı. Bu akşam yine futbola dair ne varsa bu masada olacak. Her şeyi konuşacağız, her şeyi değerlendireceğiz. Çok değerli isimlerle birlikte Abdullah Ercan, Ahmet Akçam ve Kartal Yiğit bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Takım
2: İyi yayınlar.
0: Diyelim ve haftanın maçıyla Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasıyla takım oyununa startı verelim.

0: Dev maç Trabzon'da, dev maç. Trabzonspor Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu maça dair konuşacak çok şey var. Maçın hakemi de belli oldu. Her şeyi konuşacağız. Abdullah Hocam, bu derbilerden futbolcuyken çok sayıda oynadınız. Hem Trabzonspor formasıyla hem Fenerbahçe formasıyla derbilerin havasını en iyi bilen isimlerden birisiniz.
1: Evet.
0: Sezonun hemen başı, telafisi olan bir derbi ama derbi de derbidir diyerek ben topu atayım size.
1: Vallahi çok telafisi olacak mı bilmiyorum çünkü ciddi anlamda bir puan farkı var arada sevgili Cüneyt.
0: Ve son sezonlarda aslında erken haftalarda kaybedilen puanlar da lig sonuna yansıyor.
1: Yani kapatmak zor oluyor. Çünkü yarınki derbi de bu puan açısından çok kıymetli. Tabii iki taraftan ayrı ayrı bakmak lazım. Trabzonspor'da derbi öncesi çok çeşitli gelişmeler oldu.
0: En başta hoca.
1: Onu anlatacaktım. Önce biraz Galatasaray'ı konuşalım. Tabii Galatasaray son 4 maçını kazandı. İstim üzerinde tabii kullanamayacağı oyuncular çok önemli Galatasaray'da. Osimhen gibi, Singo gibi, Lemina gibi. Bunlar olsaydı daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ama buna rağmen yine Galatasaray'ın belli bir oyun kalıbı var. Yaklaşık 4 senedir taşıdığı bir oyun pratiği var. Bunlar hep Galatasaray'ın lehine avantaj. Trabzon cephesinde şöyle bir durum var. En büyük sorun, hocanın yeni gelmesi tabii ki artı bir motivasyon katacak ama aradaki 6 puan fark çok kritik. Neden kritik? Bir kere Trabzonspor'un kadrosu bu sene büyük hedefler için kuruldu. Çok önemli oyuncular aldılar. Tabii ligin 6. haftası itibariyle bir mağlubiyette bu kadar geri düşmeyeceklerdir. İstemeyeceklerdir. Onun için Trabzonspor için bence daha önemli bir maç. Aynı zamanda Thomas Reis'in açıkçası biz ne oynatacağını şu an bilmiyoruz. Topa sahip olacak bir oyun mu oynatacak Galatasaray'a? Yoksa daha çok geçişe, ki ona uygun oyuncuları var, ki Galatasaray'ın sevmediği bir oyun bu. Hücum geçişleri, böyle bir oyun mu oynatacak? Tabii sen de biliyorsun, burada hocalarım da bilir, Kartal da bilir. Hocanın ilk gelmesi mutlaka bir reaksiyon verdirir. Hı hı. Evet. Mühim olan bunun devamlılığı, ki bu çok önemli. Tabii Trabzonspor'un bir iç saha, seyirci ve saha avantajı var. Bunu özellikle bu sene sattığı kombineden de çok net anlıyoruz. Full bir stadyum önünde oynanacak. Tabii Trabzonspor'un kaybetmeye kesinlikle tahammülü yok. Onu söylemem lazım. Yani bu maçı yarışın içinde var olmak adına, milli araya moralli girmek adına mutlaka kazanmak zorundalar. Galatasaray için kazanamasa bile kaybetmemek, berabere kalmak çok sorun teşkil etmez. Bir de tabii madalyonun öbür yüzü var. Beşiktaş Ahmet'te ne yapacak? Fenerbahçe iç sahada Eyüp'ü ne yapacak? Bunlar da hep böyle bir haftaya sıkıştı. Biraz daha sonra teknik konularla ilgili fikirlerimi de söyleyeceğim ama böyle bir giriş yapmış olayım.
0: Ahmet Hocam'a da sorayım. Bir yandan

0: zorlu derbiye çıkmasını bekliyoruz. 11'ler böyle hocam. Bir tarafta Trabzonspor, bir tarafta Galatasaray'ın 11'ini verdik. Muhtemel 11 tabii. Hocalar bilir 11'i. En doğrusunu onlar bilir. Onu da yarın maça bir saat kala gibi öğreneceğiz ama bu 11'ler ışığında nasıl bir maç bizi bekliyor? Görüşleriniz önemli. Siz de çünkü derbilerin havasını hoca olarak çok yaşamış bir isimsiniz. Neler söylersiniz 11'ler ışığında?
1: Sevgili Cüneyt, bazen hocalar bile 11'i bilmiyorlar. Maç başlayana kadar her zaman değiştirme şansları var. Derbiler zordur ama keyiflidir. Yani kendi adıma o derece keyifli, heyecanlı ki baskısı büyük maçlar ki bunlar. Mümkün olsa da sadece büyük maç oynasak, derbi oynasak derdim. Tabii önce skor çok önemli. Daha hazırlık döneminde hep şunu dedim. 6. haftayı lider bitirmek çok önemliydi. Psikolojik avantajı yakalamak için. O zaman belki de birçok kişi yarışın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçmesini bekliyordu. Ama öyle transferler yapıldı ki 4 tane şampiyonluk adayıyla lig başladı. Ve şu anda zirvede Galatasaray ile Beşiktaş'ı yan yana görüyoruz. Arada bir puan fark var. Puan açısından Abdullah Hocam değindi. İlk yarıyı lider bitirmek çok büyük bir avantaj olacağı için Trabzon'un kaybı halinde puan farkı 8'e 9'a çıkar. Bu sene Trabzon çok zorda kalır. Keza öteki takımları da düşündüğümüzde Beşiktaş Galatasaray kazanırsa büyük avantaj yakalarlar. Şimdi kadrolardan yola çıktığımızda ben kendi düşüncem Sanan'ın yerine Barış'ı bekliyorum. Çünkü Okan Hoca hep Barış'la oynamayı düşündü. Galatasaray'ın orada oynayacağı oyun da aşağı yukarı belli. Her ne kadar ön alan baskısını Galatasaray çok önemsese bile Trabzon deplasmanı, seyirci baskısı, hocanın yeni olması, futbolcuların duydukları yeni bir heyecan ve ligde kazanma mecburiyetleri Galatasaray'ın en büyük zorlukları olacak. O yüzden mümkün olduğunca güvenli oyunu tercih edecekler. Tabi Osimhen'in olmaması Galatasaray'ın son dönemde konuştuğu en önemli konu. Eğer Trabzon'da Osimhen olmuş olsaydı oyun da bambaşka bir oyuna evrilirdi. O yüzden böyle bir başlangıç bekliyorum Galatasaray'dan. Trabzon'dan da benim beklediğim aslında çok farklı değil. Çünkü imza töreninde reis evet önce defanstan başlayacağız cümlesini kurmuştu. Ben o cümleden şunu anladım. Trabzonspor'un orta saha başta olmak üzere defansif yönde ciddi eksikleri var. Önce bunu düzeltmeyi hedefleyecek. Bu milli arada çok önemli hem Thomas Reis için hem de Trabzon için. Yalnız bu maç belki de hocanın zamanı olmasa bile kaliteli futbolculardan oluşan bir takıma sahip olduğu için yine de defans güvenliğini Galatasaray gibi o da alabilecek durumda. Kaldı ki geçiş oyunlarında önde Salah'la, Aral'la yapabileceği çok şey var bu çıkarsa. Kaldı ki önde Frankl'ün oynadığı takdirde o da geçiş oyunlarına çok uygun bir futbolcu. O yüzden Galatasaray bunlara son derece önem vermek zorunda. Çünkü Galatasaray gibi takımlar geri koşturulmayı sevmiyorlar. Galatasaray şu an belki de Abdullah Hocam'ın saydığı kalite, oyun, uyum bunların hepsi çok büyük bir avantaj. Ama bir tane dezavantajı var. O da Osimhen'in yanında şu an bazı futbolcuların form seviyelerinin düşük olması. İşte Sané mi, Barış mı? Aslında ikisi de iyi olmadığı için bu tercihler yapılıyor. Zaman Galatasaray'ın lehine çalışıyor. Eğer Trabzon'dan da galip dönerse, hatta yenilmeden dönerse bence ilk 6 hafta için Galatasaray bulunduğu yerden memnun kalacak. Çünkü her ne kadar milli ara nedeniyle birçok futbolcu milli takıma gitmiş olsa bile dönüşte ben daha iyi bir Galatasaray olmasını bekliyorum kendi adıma.
0: Kartal Yiğit, derbiler malum sen bir gazeteci olarak hepimize iyi biliyorsun. Sadece sahada kazanılmaz, tribünde de kazanılır, taraftarla da kazanılır. Evet. O ambiyansla da kazanılır, motivasyonla da kazanılır. Bu açıdan ev sahibi olmanın avantajıyla da kazanılır. Birçok parametre var galibiyet için. Şöyle bir tartıya koyduğunda neler söylersin dev derbi için?
2: Şimdi ben de Abdullah Hoca'ya katılıyorum. Yani ben...

0: Bence Trabzonspor'un daha çok kazanmaya ihtiyacı var. Şimdi Galatasaray evet ligin yenilmezleri arasında Kasımpaşa ile beraber şu ana kadar. Şimdi Galatasaray'ın ne yapacağından çok ben Trabzonspor'un ne yapacağını merak ediyorum. Şimdi Galatasaray, bence Galatasaray çıkış yapmaya hazır bir takım rolünde. Sezona belki evet çok böyle oyun olarak hissederek başlamasa da skor olarak baktığınız zaman kaybetmedi. İyi oynayan Beşiktaş'ın kaybettiğini düşünürsek. Şimdi Trabzonspor şu kısa dönemde bence çok büyük çalkantılar yaşadı. Bence de yaşadı. Hocanın olayı işte istifa etti, geri döndürüldü. Sonrasında tekrar bıraktı. Bir hoca arayışı, Hüseyin Hoca çıktı. O mu kalacak, gidecek mi? İşte en sonunda Thomas Reis üzerinde mutabakata vardı Trabzonspor yönetimi. Getirdiler. Şimdi burada Galatasaray kazanırsa Trabzonspor'un liderle arasında hakikaten henüz 6. hafta bittikten sonra bayağı bir fark oluşmaya başlayacak. Yani o yüzden Trabzonspor'un en azından ben yenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu mentaliteyle oynayacaklar. Yani şimdi çok doğru, biz şimdi Samsunspor'dan Thomas Reis'in az çok yapabileceklerini biliyoruz ama Samsunspor ile Trabzonspor arasında hakikaten o dönemki Samsunspor'la şimdiki Trabzonspor arasında dağlar kadar fark var. Kısıtlı imkanlarla transfer yasağın olduğu bir dönemde Thomas Reis bana göre çok çok iyi işler yaptı. Hatırlayın Samsunspor o dönemlerde kafaya oynuyordu. Yani ilk üçteydi bir ara. Bayağı öyle götürdüler ya. İlk dörtte götürdü. Sonra
1: ayrılmasında sürpriz olarak değerlendirdi.
0: Sürpriz, kimse beklemiyordu yani. Neden ayrıldı? Hepimiz şaşırdık. Neden ayrıldı? Şimdi Trabzon'un başına geldi. Ben hocanın Trabzonspor'a bir hava katacağını düşünüyorum bir kere. Bu maç mı olur? Milli aradan sonra mı olur? Onu bilemem. Ama hava katacaktır. Evet, yıllardır bu işin içindeyiz hepimiz. Hoca değişikliklerinin ertesi maçlara olumlu anlamda %90 civarında katkı yaptığını gördük. İstisnalar var, bazen tutmuyor zaten. 2-3 hafta devamlı bir yenilgi silsilesi devam ediyor. Rice bu katkıyı yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü Trabzonspor son yılların en geniş kapsamlı transfer operasyonunu gerçekleştirdi. Yani sadece bir Salah'ın gelişi hemen hemen bu o geçmişe baktığımızdaki bütçeleri zorlayacak nitelikte. Şimdi sezon başlarken Ahmet Hoca da zaten ona vurgu yaptı. Dört takımın birden hepimiz şampiyonluk yarışının içinde olacağını konuştuk. Hala da konuşuyoruz. Yani şu an biten bir şey yok zaten. Henüz ligin 5 haftası sona erdi. Şimdi Trabzonspor adına hem bu yukarıdan kopmamak hem de moral bozukluğuna gitmemek adına önemli bir maç. Burada ne olur? Beraberlik çıkarsa ben iki takımın da moralmen bir çöküntüye gireceğini düşünmüyorum. Yani Galatasaray zaten şu an itibariyle Trabzon zorlu bir deplasman. Yani kadrosuna baktığımız zaman bütün takımlar için zorlu. Yani Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de zorlu bir deplasman. Galatasaray için de zorlu deplasman. Beraberlik bence Galatasaray'ı hiç yormaz. Trabzonspor'da yeni hocasıyla çıktığı ilk maçtan lider Galatasaray'a karşı yenilmemiş olur. İki takımın da belki böyle daha çok kontrolle oynayacağı bir 90 dakika sanki bizleri bekliyormuş gibi geliyor. Şimdi kadrolara baktığımız zaman işte orada da Franco Leni oynuyor. Yanılmıyorsam 11'de ilk kez oynayacak. O yüzden neler yapabileceğini tam bilmiyoruz ama Beşiktaş'ın Midland'da oynadığı maçlardan biliyorum. Bir ara geniş listeye de girmiş. Galatasaray'ın da listesinde deniliyordu. Genç bir oyuncu. Hareketli bir oyuncu. Bence iyi bir transfer. Ya onun neler yapabileceğini görmeliyiz. Kadro olarak ideale yakın bir kadro Trabzonspor'da şu an. Galatasaray'da da öyle, bir Osimhen dışında. Normal. Hocanın dediği gibi yani belki Barış, bence de Barış da oynayabilir. Öyle bir kadro çıkabilir. Yani iki takım da idealine yakın kadrolarla mücadele edecek. Ya Galatasaray geçtiğimiz hafta kazanarak yavaş yavaş o çıkış görüntüsünü bence verdi. Oyun olarak da, özellikle oyun olarak. Yani kazanmayı ayrı tutuyorum. Kocaelispor kolay bir rakip değil. Zorlandı. Kazandı. Daha da farklı kazanabilirdi. Çünkü gerçek santroforunun olmamasına rağmen pozisyonlar buldular ve nitekim 3 puanı aldılar. Ya Galatasaray'ın da bu maçı kazanarak çıkış yakalama maçı olarak görebiliriz. İki takım da milli araya sorunsuz girmek isteyeceklerdir ama bence de kim daha çok ihtiyaç halinde derseniz ben de ev sahibi Trabzonspor derim.
1: Tabii Abdullah Hocam.

0: 7 puanı var bu maç öncesi Trabzonspor'un.
1: Evet, çok az.
0: Beraberlik haline 8 yapar. Beşiktaş kazanırsa 15 olur.
1: Tabii.
0: Galatasaray 14 olur. Gerçekten farklı işte.
1: Aslında
0: galibiyete ihtiyacı var Trabzon.
1: Ya beraberlik üzmez dedim iki tarafı aslında ama beraberlik Galatasaray'a yarar.
0: Tabii.
1: Neden? Bir derbi atlatıyorsun. Trabzon gibi önemli bir deplasmanı kaybetmiyorsun. Muhtemelen lider olarak gireceksin milli araya. Bu Galatasaray'ın yenemiyorsa en çok da işine girer. Esas madalyonun öbür tarafına bakmak lazım. Yani sezon başından beri gerek fiziksel gerek oyunsal anlamda ciddi sorunları olan bir Trabzonspor. Hala bir oyun arayan Trabzonspor ki geçen sene Kartal'ın dediğine %100 katılıyorum. Bir önceki seneye 15 kişiyle bu ligi tamamlayan, bu sene her bölgede birkaç alternatifi olan bir Trabzonspor var. Ama hala bir oyun oturtamadı. Hala Salah'ı bir maç haricinde çok efektif kullanamadı. Hala Türkiye Ligi'nin gol kralı formsuz oluyor. Ondan dolayı Francolin oynayacak. Yani hala böyle bir sürü sorunlarla boğuşan bir Trabzonspor ve dolu tribünler önünde taraftarın desteğiyle bu maçı kazanmayı bekleyen bir Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor ne yapmak zorunda? Aslında Trabzonspor'un bence hocasının belirleyeceği taktik sadece bu derbiye mi özel olacak? Yoksa bundan sonra Trabzonspor'un gideceği yol haritasında hep oyunu mu seyredeceğiz? Bence burası çok kritik. Hoca şunu düşünebilir. Ya ben yeni geldim. Bir derbiyle oynayacağım ki çok bence bu cesur bir davranıştır. Hoca için çok önemli. Biliyorsun bazı yazılar çıktı. Bu derbiyi geçin öyle geleyim diyen hocalar da varmış. Doğruysa tabii. Ama yani hoca
0: reis tam tersine hoca Sayın Başkan da, konuğumuz oldu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir an önce gelmek istedim.
1: Belki hoca bunu
0: İlkisa nasıl gelirim demiş. Başkan da jetini gönderip
1: almış. Evet, belki bunu hoca avantaja çevirmek evet. düşünüyor. Bir daha Galatasaray derbisi oynamayacak içeride. Değil mi Ahmet hocam? Kazanırsa, gülüyorsun ama öyle değil midir yani?
2: Kesinlikle çok önemsiyorum.
1: Yani
2: zaten böyle karşılıklı diyalog olsun diye de ben kısa bir devreye gireyim. Belki de Onyeçu ile başlayacağını düşünüyorum. Senin o soruna ben bu maça özel hoca mutlaka ayrı bir hazırlık yapacak, ayrı bir oyun oynayacak. Çünkü puanla başlaması hatta galibiyetle başlaması çok önemli.
1: Ben o Francolino tercihinin altını doldurmak için onunla başlayacak dedim. Kadrolar gelirse onu da doldururum altını da. Hocam şu var. Şimdi Trabzonspor'un çok önemli oyuncuları var. Kalecisi çok önemli. Dünya yıldızı var. Bu maça özel Galatasaray'ın da özellikle son Lizbon'daki oyundan bazı alıntılardan bir taktik belirleyeceğini zannediyorum. Ne gibi? Şu an Galatasaray'ın sevmediği oyun nedir? Rakibin yapacağı geçiş hücumları. Özellikle orta sahada kaptırılan bir top sonrası iyi bir dikine pas. Belki Salah'ın, belki Aral'ın, belki oradan iyi bir şut atacak Muçi'nin desteğiyle böyle bir geçiş hücumu planlayabilir bu maça özgü. Çünkü Thomas Rice'ı nasıl analiz ediyoruz? Samsun Spor'dan konuşuyorum. Ön alan baskısı yaptıran, geriden oyun kuran, değil mi? Özellikle iki tane 8 numara iç orta sahayla oyun oynayan, ki o oyuncular hocanın çok planında önemli oyuncular. İki tane etkili, süratli kanat oyuncuları olan bir oyun planı sergiliyor ve baskılı bir oyun. Ha, baskı geldik. Onu bu kadroyla yapar mı? Orada tartışması var. Şimdi hocam Francolino tercihini de şöyle izah edeyim. Galatasaray'ın iki tane, üç tane problemli yönü var oyunda. Bir tanesi dediğim gibi hücum geçişlerinde sıkıntı yaşıyor Galatasaray. İkincisi Galatasaray'ın yani stoper bek arasına atılan kısa derin paslarda sorun yaşıyor ki Francolino tam bu oyuncu, bu profile uygun oyuncu. Şimdi Onaçu'nun formsuzluğunu düşünüp bir de böyle bir oyun gelişirse Onaçu oraya çözüm üretemez. Onaçu'yu biz nasıl biliyoruz? Kenardan o Pina gelsin, burada oynarsa Cabral gelsin, kessin ortayı. Onaçu o zaman çok doğrusu. Etkili ama hocam Onaçu hızlı yürüyemiyor. O kadar formsuz ki. Evet. Bir de sen bu maçı kazanmak zorundasın. Bir de Francolino çok hareketli, özellikle Davinson'la Abdülkerim'in sevmeyeceği oyuncu profili. Bence Francoli ile başlaması eğer başlarsa sevgili Cüneyt çok doğru diye tercih ediyorum.
3: Bence de.
1: İkinci bir şey ben bu oyunun orta saha tarafında Galatasaray'ın daha hakimiyet

0: kuracağını düşünüyorum. Yani Melih, Fabinho, Muçi üçlüsüne Sara, Torreira, Yunus üçlüsünün avantaj olarak daha önde olduğunu düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ın oyunu genellikle Trabzonspor yarı sahasında set oyununa dönebilir. Ki Galatasaray bunu Lisbon'da bile oynadı. Onun için Sporting'e göre ilk yarıda 45 dakika bunu oynayan takım bence Trabzon'da da topa sahip olup Trabzonspor'un yarı sahasında bir oyun oynamayı oyun planı olarak düşünebilir. İşte burada Trabzonspor'un ne yapacağı önemli. Yani kaptıktan sonraki toplarda çok kısa sürede Galatasaray'ın kalesine gidebilirse o zaman pozisyon yaratabilir. Ama bu takım, iki takım arasında şu anki form grafiği olarak Galatasaray bence, Barış'ın da ben de Ahmet Hoca gibi katılıyorum, oynayacağını düşünüyorum. Bu formsuz olmasına rağmen Galatasaray'ın oyun pratiği olarak Trabzonspor'a göre daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi tabii yeni gelmiş bir teknik direktör Galatasaray ile oynayacağı maçta futbolun doğrularını birinci sıraya koyacaktır. O yüzden oyun Franculino'yu çağırıyor. O konuda kesinlikle ben de böyle düşünüyorum.
0: Hocam ama bence Thomas Reis'in tek bir düşüncesi var. Özür dilerim. Tek bir düşüncesi var bence bu maçı kazanmak. Başka tabii. İyi oyun falan bence ikinci planda olacak. Düşüncemi söyleyeyim, özür dilerim.
1: Hayır, sorun o değil. Zaten büyük bir ihtimalle böyle olabilecek. Ama bakın hoca geldi. Hoca geldikten sonra ilk konuştuğu kişi, belki de tek konuştuğu kişi Sala. Medyaya en azından hiçbir şey düşmedi. Şimdi biz bu sene Onaço'nun formsuzluğundan bahsediyorsak bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de o. Bizim halk tabiriyle Onaço geçen sene esas çocuktu. Aniden geri plana atıldı.
0: Ama hocam o yüzden, çok formsuz Ahmet Hocam.
1: Hocam formsuz zaten Trabzon'un formsuz olmasındaki en önemli etkenlerden biri o. Ben sadece bir alternatif olarak hoca neyi de düşünecektir. Yeni gelen bir hoca, yeni geldiği zaman futbolcuların hepsi kendisini hocaya göstermek ister. Onaço da bunlardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Hoca bir şekilde bu sorunu çözmek zorunda. He, oynatmadan, onunla başlamadan, onunla özel konuşarak onu ikna eder ayrı konu. Veya belki de ona hadi bakalım geçen sene sen bu ligin gol kralısın. Yani Onaço da sıradan bir adam değil. Geçen senenin gol kralı.
2: Tabii.
1: İçeride dışarıda bütün maçlarda oynadı. Yani hele hele bu tür büyük maçlar. Bir futbolcunun formsuz bile olsa formunu ikiye katlayabileceği maçlar. Bunu sen de çok yaşadın. Böyle bir karar verebilir mi? Bu da ihtimal dahilinde gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Ha, oyun konusunda da bence o toplantıda da hoca hem defansı önemseyeceğini anlattı. Hem de zaten Salah'ı fazla geri çağırmayacağım. Ben Salah'ı mümkün olduğunca önde kullanacağım derken Salah büyük bir ihtimalle Trabzon atak yese bile orta sahadan çok fazla kendi kalesine yaklaşmayacak tarzda bir oyun oynayacak. Önde bir de santroforun olduğunu düşünürsek Trabzon'un hem bu maçta hem de bundan sonraki maçlarda sadece geçişlere de değil direk hücum yani tek pasla önde onu açıyor Franculino'ya veya Salah'a oynayacağı toplarla bile hızlı hücumları kesinlikle öncelikli hale getirecek. Bu zaten bu maçın da ilacı. Bir tek hocanın şu an bizim bilmediğimiz kadro tercihleri de var. Zaten bu da benim için bu tür maçlara duyduğum heyecanı ikiye katlıyor. Kafamda bir 11 kuruyorum. Böyle oynarım diyorum. Bakalım hoca nasıl oynayacak. Keza Galatasaray'da da onu söyledik. İşte
0: hocam yani. Bir de biraz Salah'a sevgili Cüneyt Takartalı özür dilerim.
3: Sağ ol.
0: Bir konfor alanı yaratmak lazım. Niye yaratmak lazım? Hocam bu adam biraz önce sen söyledin çok geri getirmemek anlamında. Şimdi bu adam özellikle Liverpool'da tam çizgi değil de biraz iç koridor tabir ettiğimiz yerde çok etkili bir oyuncu değil mi?
2: Tabii rekorlar kırdı o.
0: Evet o bölgede oynadığı için. Yani aynısını Beşiktaş'ta Trossard'ın oynadığı yer gibi.
3: Doğru, içeri kaçtı.
0: Bir kalkabilir miyim? Bir şey göstereceğim çok kısa. Şey çok olsun konuşmama destek evet. Olsun diye. Şimdi Salah Liverpool'da hocam aynı bu bölgede oynuyordu. Hatta şuralarda oynuyordu. Değil mi?
2: Evet.
0: Salah'ın konfor alanını orada daha genişleten oyuncu vardı. O da burada şu anda. Gerçi o tek oynuyordu ama bu

0: kadar buraya yakın oynuyor. Burada da Alexander Arnold oynuyordu. Biraz şöyle çekileyim görsünler. Evet. Burada da Alexander Arnold oynuyordu. Yani mümkün olduğu kadar Salah'ın rahat ettirebilmemiz için burada Salah'ın arkasını toplayacak bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Bir de burada hücuma çıkmasın demiyorum ama Salah'la iyi anlaşacak bir sağ bek olması lazım. Eğer bu adam Salah'la iyi anlaşırsa bu koridoru otoban yaparlar. Ne zaman çıkacak? Hangi bölgeden çıkacak? İç koridordan mı, dışarıdan mı çıkacak? İkinci bir şey var. Salah mümkün olduğu kadar yalnız bırakabilmek adına oyunu hocam biraz buraya yıkmak lazım. Buraya yıktıktan sonra ters atıp Salah'a birebir bırakmak lazım. O zaman efektif kullanılıyor Salah işte.
1: Hocam Fatih Hoca da zaten bu konuştuğumuz konuların hepsini uygulamaya çalıştı. Ben Trabzon'un bütün maçlarında onu gördüm.
0: Ama hocam
1: Muçi'yi böyle dizilmelerine rağmen çok sık bir şekilde sağ kanatta gördüm. Salah içeriye girdiği
0: Muçi
1: zaman
0: Muçi burada oynuyordu. Salah burada oynuyordu.
1: Muçi dışarıya gidiyordu. Yani sahaya tam yayılma adına ben Salah'a en büyük desteği zaten Pina'nın vereceğine inanıyorum. Çünkü Pina geçen sene Zubkov'la Trabzon'un sağ kanadını zaten rakip için öyle kullandılar ki oraya koridor yaptılar. O yani yüzden bunların hepsi hem Pina hem Muçi ile o yer değiştirmeleri arkada bir güvenli adam olduktan sonra ki Thomas Reis onu yapacak.
0: Ben bir Thomas Reis'ten şöyle bir gelir. Hocam oyunun bir bölümü de olsa şöyle bir şey bekliyorum. Bu Galatasaray'ı bozacak Galatasaray'ın da sevmediği bir oyun tarzı da şurada iyi sıkıştırıp yani Galatasaray'a orta sahada oynayacak alan ve zaman vermedikten sonra kapılan topları eğer Salah birebiri güçlü olan Aral üzerinden bir oyun planlayabilirse yani geçişi 4-5 saniyede 6 saniyede yapabilirse Galatasaray'a sorun yaratır. Ha bunun sayısı kaç tane olur onu bilemem o maçta. Ama normal oynamaya kalkarsa hocam bu takıma göre oynamaya kalkarsa iş bu takım daha oturaklı bir takım. Ne oynadığını bilen bu takım. Çünkü hocam Okan Hoca değiştirmiyor tarzını. Okan Hoca Sporting'e gittik ilk 45 dakika rakip yarı sahada oynadı. Davinson'la Jacobs'u şuraya kadar çıkardı hocam. Aynı oyunu oynadı. İkinci devredeki oyundan kaybetti Okan Hoca zaten.
2: Hocam Leao ile Deniz dışında zaten hepsi geçen sezonki oyuncu.
0: Evet doğru. Yani
2: daha oturur.
0: Eğer oynamaya kalırsa ben söyleyeyim. Yarın normal iç saha takımında topa sahip olma oranı daha yüksek çıkar gibi değil mi duruyor? Ama öyle değil. Galatasaray'da çıkacak. Göreceksiniz.
1: Hayır herhalde hocam. Çünkü Trabzon'un şu an hücumcularına baktığımızda bunlar daha fazla geçiş hücumlarının Trabzon tarafından yapılabileceğine uygun olan futbolcular. Yani, Aral da olsa, Salah da olsa, Francolino da olsa.
0: O yüzden yani o ben bir de Francolino tercihini şurada biraz anlatayım. Aral'ın biraz genişlediği, Salah'ın genişlediği, şu özellikle Davinson'la Abdülkerim'in şurada gözüken pozisyonda şu yarım alanlara koşu yapacak bu oyuncu çok iyi koşular yapıyor. Biraz önce Kartal söyledi. Beşiktaş maçında çok net gözüktü o pozisyonlar. Francolino eğer geçişte bunları iyi yaparsa Trabzonspor pozisyon bulabilir. Ha top kayıpları da olabilir. Hata da sonuçlandırmayabilir. O biraz kaliteyle de alakalı. Ve burada bu şu ana kadar Trabzonspor'da Salah'ın en iyi anlaştığı oyuncu da bu maalesef.
3: Bir de hocam ekleme yapayım.
2: Ama o ikili evet sürekli de biraz da Trabzonspor'un oyununa zarar vermiyor. Muçayar aldığı topta Salah arıyor hocam.
0: Doğru. Salah da Muçi'yi arıyor. Böyle yani. Gol de yaptılar hatta. Doğru. Başakşehir'e karşı hatırlıyor musunuz? İkinci gol galiba. Yani ama bu bir şeyden Liverpool'dan taşınmış bir alışkanlık. Orada oynuyor devam ediyor ya birisinin ona oynayacağını bilerek. Onun için Muçi ile anlaşıyor.
3: Burada şimdi Francolino Beşiktaş'a karşı Danimarka'daki maçta önde tek santrafor gibi değil
0: sağa yakın
3: sağ oynadı. Kenar oyuncusu gibi oynadı. Hatta evet, çizgide oynadı. Bu çok enteresan. Şimdi bu şeyde şablonda nasıl oynayacak merak ediyorum. Salah dediğin gibi hocam Salah daha serbest adam olarak içeri kat ederse bu sefer bence Francolino Salah'ın boşaltı

0: altı yerden gidecek.
1: Yani o
0: öyle bir şey de atak yapabilir
1: değişkenlik
0: yani.
1: Değişkenlik olur, ona bir şey diyemiyorum.
0: Değişkenlik
1: ama
0: yapacaklar benim ya tahminim.
1: Ben bir de Ahmet Hoca'ya destek
2: hocam,
1: ama
2: şunu söyleyeyim Frank Lino ile ilgili. Her ne kadar sağ kanada yakın oynasa bile Midtjylland'la beraber çift santrofor oynuyorlardı önde.
1: Yok, tek oynuyorlar.
2: İkisi de çok hareketli olduğu için zaten
0: tek
2: bu tür
0: hocam
2: gidişler gelişler. Onun şanssızlığı iki tane iki maçta da kırmızı kartlar doğru gelince evet, zaten hem önde tek oynamak zorunda kaldılar hem de oyundan çıkmak zorunda kaldılar. Önde tek Frankilino o yarım alanlara koşu yaptığı zaman ikinci bir arkadaşı olmadığı için ceza sahasında stoperler tarafından o alan verilmeyecektir ona.
0: Çok şey kaldı.
2: Bir de, yani orada zorlanır
1: bir de
2: biraz.
1: Bir şey, bir pencere daha açayım sevgili Cüneyt.
3: Buyurun.
1: Var mı vaktimiz?
3: Var var.
1: Bir de tabii Deniz oynadığı için Osimhen'le oynarsam farklı bir oyun oluyor. Osimhen biliyorsun direkt oynayan bir oyuncu, o pozisyonunda oynayabiliyor. İki tane stoperi çok geri itebiliyor. Çok önemli özellikleri var. Şimdi Deniz'le oynarsan elde edebileceğin avantajlardan bir tanesi Deniz ön alan baskısını yapmayı seviyor. Ha, ne kadar şiddetli ve doğru yapar bilemiyorum. Çünkü çok Galatasaray'da izleme sadece bir maç üzerinden konuştuk. Deniz'in oynayabileceği, yani Deniz'e oynanacak oyundan çok Galatasaray'ın Leao'ya ve şeyle oynayacağı oyun bence daha kıymetli olacak.
0: Sané.
1: Sané veya Barış kim oynarsa. Çünkü Trabzonspor'un iki tane beki çok hücumcu bek.
0: Doğru.
1: Pina, yani özellikle şimdi bunların performansları şöyle belirleniyor. Bunlar mı bu adamları getirmeyecek yoksa bunlar mı bu adamları kontrol mü edecek? Biliyorsun hocam büyük maçlarda beklerin katkısı da çok önemli olduğu için bence yarın Leao'yla ve ben de Sané'yi değil Barış'ı bekliyorum. Performansı Galatasaray'ın oyununun yükselmesine veya alçalmasına ciddi derecede etki edecek diye düşünüyorum.
2: Hocam Sané ile Leao oynarsa zaten alışkanlık ikisinde de Barış kadar geriye yardıma gelmiyorlar. Şu an bizdeki defansa yardım konusu da kanatların beklere yardımıyla oluştu. Yani bu Galatasaray'da özellikle Torreira'nın orta saha oyuncusu olarak oraya desteğini o yüzden çok önemsiyorum. Aynı şeyi Trabzon'da demin işte Salah'ın arkasında o konfor alanını yaratmak evet, için ben orta saha desteğinden bahsettik ya.
1: Evet.
2: Önde Leao tarafında özellikle orta saha desteğinin de gelmeyeceği hı-hı alanlarda Jakobs'a verilmesi lazım. Çünkü Leao da tam formunda değil. Okan Hoca evet, net değil bir şekilde daha geçen hafta şunu söyledi. Yeni gelen oyuncuların hiçbiri %100 hazır değil. Deniz de dahil dedi buna. O yüzden fiziksel yönden o üst düzey tempolarda 90 dakikaları oynayabilecek futbolcu sayısı iki takımda da çok fazla değil. Maalesef bizim genel bir sorunumuz o. O yüzden oyunun anlarını veya oyunun bazı sekanslarını iki teknik adam da çok doğru planlamalı ve onun disiplinden kopmadan da oynamalılar.
1: Bence gol tabii oyun planlarını çok değiştiriyor. Yani hangi takım gol veya goller bulursa diğer takımın dağılmayıp aynı disiplinde devam etmesi bence çok kıymetli ki dün bunun bir örneğini çok net bir şekilde yaşadık Beşiktaş şey maçında. Onun Marsilya için yarın Marsilya maçında, yarın özellikle bu derbi maçında hangi takım öne geçerse diğer takımın dağılmaması, mağlupken oynayacağı oyun çok kıymetli olacak. Çünkü neden bunlar kıymetli? İki takımda da çok etkili geçiş hücumlarını yapacak oyuncular var. Yani bir tarafta dünyanın en önemli geçiş oyuncularından bir tanesi Leao var. Öbür tarafta da Muhammed Salah var. O yüzden skor da yarın atılacak ve yenilecek goller de oyunun değişmesinde çok etkili olacak diye düşünüyorum.
3: Bir hocalara da bakalım sevgili Güven. Tabii teknik direktörler bir anda son 4 yılın şampiyon teknik direktörü var Okan Buruk. Diğer tarafta Samsunspor'da oynattığı futbolla tanıdığımız ve ilk kez Trabzonspor'un başında sahaya çıkacak Thomas Reis var. İstatistikleri de ekranda. Hocaların hamleleri de bu maçta belirliyor.
1: Tabii. Olacak. Doğru. Çok. Evet.
0: Yani Okan Hoca bu ligin en tecrübeli teknik adamı şu an bakıldığı zaman. Ama Thomas Reis'in de ben onu ilk bölümde söyledim Cüneyt. Yani Samsun Spor'daki performans hiç de yabana atılacak bir performans değil.

0: Hele ilk başlarda. Yani onca kısıtlı bütçeye, kısıtlı kadroya, dar kadroya rağmen bence iyi işler yaptı. Bir kere oyun disiplininden kopmayan, artı oyun içinde de çeşitli varyasyonlar yapabilecek bir teknik adam. Yani oyun planları var. Şimdi ben büyük ihtimalle Galatasaray maçında da yarın hocanın oyun planlarının hazır olduğunu düşünüyorum. Ha, bu sahaya nasıl yansır onu göreceğiz, onu bilemeyiz. Şimdi karşısındaki takım da Galatasaray. Yani ne yapabilir, nasıl yansır, ne kadarında verimli olabilir bunu göreceğiz. Ama bakıldığı zaman işte dediğim gibi bir tarafta artık Galatasaray'la özdeşleşmiş ve ligle de özdeşleşmiş bir Okan Buruk. Son 4 senenin şampiyonu, takımının her şeyini bilen, iliğine kadar hisseden bir teknik adam. Öbür tarafta da bence Thomas Reis kendini burada Trabzonspor'da kabul ettirmek adına bir şeyler yapmak isteyecektir. Bir kere iki hocanın da ben zevkli bir oyun çıkartacağını düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi tabii kolay da değil. Yani şimdi 2 gün, yani yanılmıyorsa bir 2 günlük idmanla çıktı şey. Thomas Reis çıkacak maça, yani bilemedin 3 günlük antrenmanla. Yani bu kısa zarfta oyuncuları tabii ki tanıması, etmesi büyük ihtimal yardım alacaktır.
1: Adını hatırlayamayacağı oyuncular
0: tabii olacaktır. Mesela işte demin konuştuk, Ahmet Hoca söyledi. Salah'la ilk gelir gelmez oturup konuşması bence önemli. Niye önemli? Takımın lideri olarak gördüğü için Salah'tan da bilgiler alacak. Salah'a da soracaktır. Biz Galatasaray maçında nasıl oynayabiliriz? Şimdi Salah bir zaten teknik direktör gibi bir oyuncu, yani dünyanın sayılı oyuncularından biri. Ya o da bir bence bir fikir verecektir. Ya hocam biz takım içinde şöyleyiz, şöyle oynarsak. Çünkü bazı o şeyler, oyuncular mesela takımlarında hocaları bile belirler. Mesela hoca istifa eder, sorarlar. Takımın en önemli oyuncusu da, ya kim gelsin? Yabancı mı getirelim, yerli mi gelsin? Yaba mesela, yerli kaptansa kaptana sorulur. Şimdi burada da Trabzon'da da, yani bilmiyorum, yani bir bilgi değil ama Ertuğrul Başkan belki de konuşmuştur Salah'la. İşte bir ara Mısır Milli Takımın hocasının ismi falan geçti. Yani bazı isimler dönüp dolaşmıştır. En sonunda Reis'ta karar kılındı. Yani Alman hocanın gelir gelmez daha sahaya çıkmadan ilk görüştüğü ismin Salah olması bence hem enteresan hem de önemli. Yani takım içindeki takımın son durumunu, işte nasıl oynuyor, benim sistemim budur zaten yansıdı da şeye, medyaya. Yani seni daha çok kullanacağım, sisteme uyuyorsun, daha hızlı geçişler yapacağız. Yani bu tarz konuşmaların olduğunu düşünerek büyük ihtimalle Salah'tan derbi içinde takımının bu anlamda son durumunu öğrenmiştir diye düşünüyorum.
2: Şimdi biraz gülümserim. Onun nedeni de şu. Biz Salah'tan çok şey bekliyoruz. Salah öyle biri mi, onu ayrı değerlendirmek lazım. Yani
1: öyle biri hocam, bütün rekorları kırdı Premier
2: Lig'de. Futbolcu olarak mutlaka. Şimdi diyoruz ki Salah hoca bile belirleyecek. Salah geldiği zaman hocaya aynı hangi futbolcularla oynayacağını, hangi taktikle oynayacağını bile söyleyecek. Bakın bunları konuşmak bile bazen o takıma zarar veriyor olabilir. Salah gibi futbolcuların en güzel tarafı şudur. Onlar gerçek profesyonellerdir. Bir defa insani değerleri çok yüksek, orada hiçbir sorun yok. Yani Salah'ın ben her şeyi belirleyeyim diye bir iddiası olmadığını.
1: Şu fotoğraf gelince hocam bir anda basına.
2: Düşünüyorum. O yüzden hoca ona öyle bir şey sorma ihtiyacını bile hissetmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü demin dedim ya, bazı futbolcular, eğer bir futbolcunun Messi'nin takımında her şeyi belirlediği gibi, yani ya sadece ona oynanır, ki milli takımlarda olay biraz daha farklı, veya orada gelen futbolcu da takım oyuncusu olur. Salah her zaman Liverpool'da da bir takım oyuncusu oldu. Trabzon'un da takım oyuncusu Salah'a daha fazla ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. O yüzden hoca ne olursa olsun şu mesajı verdi. Trabzon büyük takım, ben büyük takım hocası olmaktan çok mutluyum. Ben büyük takıma büyük takım hocası gibi hocalık yapacağım. O yüzden hoca hiçbir zaman ben işte beraberliği koruyayım tarzında sahaya çıkacak bir strateji gütmeyecektir. Büyük takım mağlup duruma düşse bile kazanma refleksi verir, rakibin üzerine gider. Galatasaray'ın bütün maçlarını kazanmak için çıktığı gibi aynı anlayışı biz Thomas Reis'te de kesinlikle yarınki maçtan itibaren sürekli göreceğiz.

0: ne olursa olsun tabii ki kaybetmemeyi düşünecek, defansa önem verecek, o kesin. Ama içten içe de öyle de olsa ben bu maçı kazanmalıyım. Çünkü hocanın kaybedeceği bir şey yok. Yarın Trabzon yenilse hocaya kim ne diyecek? Ama yenerse öyle bir başlangıç yapacak ki daha ilk maçta hem takımın hem bütün Trabzon'un gönlünü fethedecek. O yüzden galibiyet hoca için de çok önemli. Hocanın yarın kaybedeceği hiçbir şey yok ama çok şey kazanabilir.
1: Hocam Trabzon'un kaybedeceği çok şey var.
0: Hayır, mutlaka var.
1: Yani Trabzon
0: hayır, hoca da bunun bilincinde.
1: Hoca kaybederse
0: zaten.
1: Trabzon kaybediyor yani.
0: Hoca bunun bilincinde.
2: Ha, hocaya o yüzden tepki rahat olmaz hoca. Diyor. Doğru, yok. Hocaya tepki olmaz.
1: Hocam,
2: doğru
1: ben
2: ama
1: tepki
2: yani
1: bölümünü geçtim. Trabzon kaybederse 9 puan
2: tabii,
1: oluyor.
2: Sıkıntıya girer.
1: Beşiktaş kazanırsa kaç olacak yani?
2: Bu sefer 2 rakip.
1: Ligimizde şampiyon
2: açılacak
1: olan takım 4-5 mağlubiyet alıyor. 10 tane almıyor ki bu ligde yani.
2: Tabii. İkisiyle de açılacak.
1: Bazı da gerçekler var. Tamam, hocaya tamam, iki gün oldu. İsmail Hüseyin Hoca da geldi, kazandı maçı ona bakarsan, Gençler Birliği maçını. Ama devam etmediler. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Trabzonspor'un mağlubiyeti çok ne derler, ses getirir. Doğru. Yani. İç sahada 6. hafta kaybet. Şu anda 7 puanın var senin.
2: Yenilesi 3 mağlubiyet değil mi? 3 mağlubiyet oluyor.
1: Ya işte şeye kaybetti, Ahmet'e kaybetti.
2: Ahmet'e kaybetti, şeye kaybetti.
1: Yani son Konya'da kaybetti.
2: Konya'da puan verdi. Şeye yenildi.
3: Üç oluyor işte.
2: Üç oluyor işte yenisi. Gençler
3: yani,
2: bilmem
3: ne. Bir de beraberliği var zaten.
1: Gençler ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Ahmet Hoca hani dedi ya, hoca için tamam bir şey belki yeni geldiği için değil ama Trabzonspor mağlubiyeti bence hiç düşünmüyor
0: hocam,
1: yani şeyin anlamında değil.
0: Zaten benim söylemlerim tamamıyla o yönde. Bakın, büyük takım hele hele kaybetmekten korkarsa o takım zaten uzun vadede kazanma şansına, büyük başarı elde etme şansına hiç sahip olmaz.
1: Evet.
0: O yüzden Trabzon'a yakışan oyun oynatacak. Ben onu anlatıyorum.
1: Evet.
0: Yani bunun da iyi bir defans yapmaktan geçtiğini kendi söyledi zaten. Yani Trabzon çıkıp ben bu maçı kazanacağım diye hurra bir 11 futbolcuyla rakibin üzerine gideceksin.
1: Onu zaten yapacak şey, temposu yok hocam
0: değil.
1: Şimdi. Sezon başından beri.
0: O yüzden defans güvenliğini almış, geçiş oyunlarıyla sonuca gitmeye çalışan ve son derece motive olmuş, konsantre olmuş, oyun disiplini içinde kalan bir takım izleyeceğiz. Son dakikaya kadar.
1: Ya tabii seyirci mutlaka motive anlamında ön plana çıkacak. Galatasaray'da tabii bu baskıyı kırmak için muhtemelen topa sahip olacak. Pas yapacak, yapmalı da. Yoksa biliyorsun tarihinin en çok kombinesini satan Trabzonspor'dan bahsediyoruz.
3: Doğru.
1: Rekor ama kırdı. Sevgili Cüneyt, yani bu, yani bu maçı Trabzonspor'un ihtiyacı olarak daha çok kazanmaya ihtiyacı. Yani yarışta olmak, futbol bu, her şey, her skora açık ama Trabzonspor'un çok ciddi maliyetleri var. Yani bir önceki sene düşünelim, transfer politikası bir sonraki seneye göre çok değişti. Yine genç oyunculara yatırım yapıldı ama araya deneyimli, tecrübeli ve yüksek maliyetli oyuncular alındı.
3: Bir dünya yıldızı
1: bir
3: geldi.
1: Dünya yıldızı geldi.
3: Yükseldi yani.
1: Düşünebiliyor
3: hocam
1: musun? Yani hedeften uzaklaşmış bir Trabzonspor'u seyretmek var. Bir de hedefe dahil olmuş, moralli bir Galatasaray maçını kazanmış bir Trabzonspor. Onun için Trabzonspor açısından bence çok kritik bir hafta. 6. hafta işte bu zaman olur mu işte falan ama demek ki 6. haftada o kadar kaybetmişsin ki kritik bir maç oynama durumuna gelmişsin.
3: Bu Galatasaray açısından da şu var, Galatasaray lider, kazanarak geliyor. Son 4 yılında şampiyon ama bu sezonki futbol geçen sezonlardaki Galatasaray futboluna çok uzak hocam.
1: Çok uzak, katılıyorum ama bir de gerçek var.
3: Çok fazla.
1: Ama Cüneyt, 4 maçta galip gelen tabii bir Galatasaray var. Ya bu ligin kalitesizliğinden mi anlatırsın? Galatasaray'ın birlikte oynama alışkanlığı, oyun pratiği mi var diye anlatırsın ama Galatasaray 13 puanı yapmış ya. Sadece ilk maç berabere kalmış, Çorum maçını. Galatasaray ve Galatasaray böyle yani çok az kaybediyor. Bir geçen sene bakma, Şampiyonlar Ligi'nde çok yıprandılar diye bir son dönem şeye girdiler, girdaba girdiler ama oradan da çıktılar yani.
0: Galatasaray bütün sezonlara biraz eksik başladı sevgili Cüneyt. O da çok yoğun programlardan dolayı hazırlık dönemi bütün takımlarımız için, büyükler için özellikle biraz eksik kalıyor. Bu sene de aynı, milli takıma gitmiş oyuncular geç geldi, transferler geç

0: yapıldı. Ama zaman özellikle Galatasaray'ın lehine çalışıyor. Her geçen süre içinde Galatasaray'ın oyunu zaten herkes tarafından biliniyor. Futbolculardan bahsediyorum. Teknik heyet, takım arasında uyum zaten çok iyi. Onların sadece fiziksel yönden belirli bir seviyeye ulaşmaları lazım. Ne kadar birlikte antrenman yapar ve oynarlarsa o kadar da fiziksel yönden gelişiyorlar. Galatasaray puan kaybettiği Çorum maçını bile farklı kazanmalıydı. Biz kötü oynuyor dediğimiz Galatasaray'ı o maçta rakibinden üstün oynamadığı için değil, o Galatasaray'ın alıştığımız şaşalı futbolunu oynamadığı için Galatasaray'ı beğenmiyoruz. Yoksa
1: Galatasaray'ı Galatasaray'la kıyaslayıp beğenmiyoruz.
0: Yani. Yoksa Kocaeli maçında da Kocaeli'nin pozisyonu yok.
1: Doğru.
0: Yani Selçuk Hoca geçen sene en azından biraz etkili oldu Galatasaray'a karşı. Buradaki maçta çok etkisiz bir Kocaeli gördük. Bu da Galatasaray'ın üstünlüğünden geliyor. Şimdi oradaki
1: çünkü futbol... formu düşük olan oyuncular olduğu gibi Torreira gibi ilk geldiği sezondan daha da iyi oynayan oyuncular da var mesela.
0: Ya mutlaka.
1: Onu unutmamak lazım. Mutlaka. Yani... Hani Sane, Barış, Alper belki kendi performanslarının altında oynuyorlar ama Torreira da üstünde oynuyor hocam.
0: Ya Torreira her zaman öyleydi. Bir de takım oturdukça...
1: Geçen sezon düşmüştü hocam, bu sezona iyi başladı.
0: O yıpranma sezon içinde kesinlikle katılıyorum sana. Galatasaray bir tek Arda'yla kulübede maça çıktı sevgili Doğru. Cüneyt. Bütün takım düşmüştü o zaman.
2: Ya bir de Galatasaray yarın mesela ilk kez bir Deniz Gül'le deplasman oyunu oynayacak. İç sahada Kocaeli'ne karşı Gördük. Oynadı. Şeyde,
1: ben beğendim hocam ilk başta.
2: Ben de beğendim. İlerleyen zamanlarda uyum sürecini daha atlattığı zaman en azından hem Galatasaray adına hem milli takım adına
1: Tabii.
2: oynayan bir oyuncu görüyoruz. Yani Osimhen gelene kadar.
3: Mücadeleci,
0: Denizli
3: savaşçı.
0: Şanssızlığı da biz Galatasaray'la kıyaslıyoruz. Deniz'i ama Osimhen'le kıyaslıyoruz. Yani bu da
2: Yok
0: Deniz'in
2: hocam Osimhen'le kıyaslamıyoruz.
0: Deniz'in şanssızlığı.
2: Osimhen'i kimseyle kıyaslamıyoruz.
0: Biz değil. Osimhen'i zaten biriyle kıyaslamıyoruz. Öyle birini bulamadık.
1: Osimhen'in yaptıklarını bekliyoruz.
0: Osimhen'in yaptıklarını Deniz'den bekliyoruz veya bekliyorlar. Öyle diyelim. Öyle. Yani futbolu iyi bilen insanlar
3: öyle
0: zaten...
3: Öyle biri geliyor hocam. Öyle biri geliyor.
0: Nasıl?
3: Öyle biri geliyor. Vlahovic.
0: Vlahovic ile Osimhen birbirinden çok farklı oyuncular.
3: Dün mesela...
0: Yani Vlahovic'e ben tam not veriyorum her şeyle.
3: Gol atamadı ama yani, müthiş çalıştı. Şimdi, yani Osimhen'in o özelliklerine benzeyen çalışkanlığını ben çok benzettim Vlahovic.
2: Mutlaka.
3: Birbirleriyle yani, şey yapıyorlar.
1: Yok.
2: Kadroda mı yok?
0: Kadroda yok.
2: Ya ikinci devre falan da yok.
0: Yok, götürülmedi.
2: O zaman milli takımda da yok.
1: Yok.
2: O zaman... o zaman 7. Takım, haftada tam hazır bir Osimhen geliyor.
0: Milli takımla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yani beklemek lazım hocam.
2: Hocam
0: yani,
2: hayır, şimdi kullanmadığın bir oyuncuyu yazı gelse bile anlatacaksın nedenlerini. Sakatlıktan dolayı biz en önemli deplasmana götüremiyoruz. Cevap vereceğim biliyorsun milli takımda.
1: Bu milli ara bu sezon daha uzun ya. Marseille'de daha
2: Şunu mu söylüyorsunuz yani Osimhen Benin'le oynanacak milli takıma gider mi diyorsunuz?
0: Hayır, çağrılabilir, orada oynamayabilir. Hı-hı. Biz şu gerçeği de biliyoruz.
1: Yani milli ilk takımlar, oynamaz da ikinci maçta oynar.
0: Hayır, oynamasa bile milli takım Osimhen Nijerya'nın kaptanı. Yani ben Osimhen
2: sakatlıktan bahsediyoruz.
0: Hocam, ben Nijerya milli olsun. Takım hocası olsam o sakat Osimhen'i bile kampta isterim.
2: Hocam zaten hoca bunu davet verince gidecek. Onu demiyorum ben.
0: İstiyorsa zaten gideceğim.
2: Ama
0: o yüzden
2: Osimhen'in bir sebebi var. Ben oynamadım burada Trabzon deplasmanında. Sen beni Nijerya milli takım.
3: Hocam doğru. Büyük itibar.
1: Peki şöyle yapalım. Bir taraftara da sorduk Dave Derby'ye. Onlara bir kulak verelim.

Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Biz de bu karşılaşma öncesi Aspor ekranlarında Trabzonspor taraftarlarının nabzını tutacağız. Ama öncesinde kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikte neredeyiz? Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın fotoğraf çekildiği Kurtdere Yaylası'ndayız. Muhammed Salah maçtan önce izin gününde tam buraya geldi. Şu an bulunduğum noktaya oturdu. Fotoğrafını çekildi, milyonlarla paylaştı. Trabzonspor

0: taraftarları zaten bu noktaya belki hakimdi ama milyonlar Trabzon yaylalarının, Gümüşhane yaylalarının güzelliklerini işte Muhammed Salah'ın bu paylaşımıyla gördü. Biz de artık Muhammed Salah kayası olarak anımlanan o noktadayız. Röportajımıza 4 maçta 4 gol atan Muhammed Salah'ın paylaşım yaptığı noktadan start verelim istedik. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi yaylalardan şehire indik. Yaylada hava mis gibiydi ama Trabzon'da yağmur bizi karşıladı. Klasik bir Trabzon havası diyebiliriz. Yarın maç saatinde de yine yağış bekliyor olacak. Ama biz bakalım Trabzonspor taraftarları bu maç öncesi neler söyleyecek, onları şimdi ekranlara getireceğiz.
1: Vallahi Macaristan'dan geldim. Ben iyi bir maç bekliyorum. Yeni bir başlangıç için, takımımız için gerekli böyle bir başlangıç. Eğer yarınki maç alırsak lig bütün takımlar için yeniden başlayacak. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Salah'ın çok iyi bir gününde büyük takımlara karşı oynamış büyük bir dünya yıldızının bu maça damga vuracağını düşünüyorum. Kaleci performansımızın da iyi olacağını düşünüyorum. Çok rahatım. Yani bu sefer inanaraktan söylüyorum. Kazanmaya geldik. Kazanacağız.
2: Güzel maç olacak. Beklentim galibiyet üzerine. Eski Samsun hocasını çok beğeniyorum ben de. Bizim için en güzel hoca oldu. Kazanacağız inşallah. Stres yok. Relax.
3: Beklentimiz tabii ki kazanmak. Başka bir beklentimiz yok. Ama kadroda bir bütünlük olması lazım. Bir kopukluk gördüm ben. Yeni gelen teknik direktörümüzle bu işi başaracağımızı düşünüyorum.
0: Sizce maçın adamı kim olur?
3: Maçın adamı Muço olur.
4: Yeni bir gelişim, yeni bir teknik direktör ama inanıyorum ki reis gereçeni yapacaktır. Yani takımın üstünde zaten biraz şeyler vardı, moral bozuklukları vardı. Şimdi Muhammed Salah geldi ama yeni bir düzen, başkanımız da açıklama yaptı zaten. Yeni bir düzenle birlikte Galatasaray'da yeneceğimizi düşünüyoruz. Ondan sonraki maçlarda gereçeni yapacağız abi.
5: Bence yeneceğiz, alternatifi yok. Atmosferin de güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah yeneceğiz.
6: Heyecanlı maç bekliyorum. Bayağı heyecanlıyım şu an. İnşallah yeneriz. İnşallah Salah hat-trick atar. Mutlu oluruz.
0: Maçın adamı kim olur sence?
6: Muhammed Salah.
7: Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor'un üstün olacağı bir maç bekliyorum abi. İnşallah kazanacağız. 2-1, 3-1 skor tahminim var.
8: Atmosfere güveniyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. O yüzden güzel bir maç bekliyorum.
7: İddiada baskılı oyunumuzla birlikte yeneceğimizi düşünüyoruz.
0: Maçın adamı kim olur sizce?
7: Bence Muhammed Salah abi.
8: Bence Dijon.

0: İstanbul'un kalbinde Beyoğlu'ndayız. Trabzon Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Bu maçın olasılıklarını Galatasaray taraftarlarına sordum. 6. haftada Galatasaray Trabzon deplasmanına çıkacak. Nasıl bir maç olur?
1: Zorlu bir maç olur ama kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 alırız.
0: Golleri kim atar?
1: Osimhen oynarsa Osimhen, oynamazsa Sané ve bu sefer Barış.
0: Maç bittiği zaman en çok hangi futbolcu konuşulur? Maçın yıldızı kim olur?
1: Yani Trabzon'da da öne çıkacak olan futbolcular çok var. Galatasaray'da da var. Kendi açımızdan oynarsa yine Osimhen ve Leroy Sané'nin de öne çıkacağını düşünüyorum bu maç.
2: 2-1 Galatasaray. Osimhen'li Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Muhakkak alacaktır diye düşünüyorum. Muhammed Salah iyi entegre oldu ama beklerini veremediler.
3: Günün sonunda Galatasaray alır diye düşünüyorum.
0: Maçın yıldızı kim olur?
3: Osimhen.
4: Oynamazsa?
3: Barış Alper'e düşüyor.
5: 3-2 kazanacağımızı düşünüyorum. Biz de Leao maçın yıldızı olabilir. Karşı tarafı da tabii ki Salah etkisini gösterecektir.
6: Tahminim 2-1 Galatasaray alır. Biraz zorlu da geçebilir. Osimhen yok çünkü şu anda sakat.

0: belirsiz tabii. Maçın yıldızı Batrukov olur asistlerle.
1: Osimhen'siz Galatasaray beraberliği oynar. Osimhen oynarsa %100 galip gelir.
2: Osimhen oynamazsa Galatasaray'ın işi zor. Ben Okan'a biraz aslında güvenmiyorum. Osimhen'siz B planı yok. Onun için biraz zorlanırız diye düşünüyorum. Icardi'nin eksikliğini de çok yaşıyoruz.
3: Galatasaray 1-0 kazanır diye düşünüyorum. Golü de Batrakov atacak.

0: iki takımın önemli mevkilerinin oyuncularını ekranlara sırayla getireceğiz. Onana ve Uğurcan, iki iyi kaleci izleyeceğiz. Uğurcan için geçen sezon olduğu gibi yine bu sezon duygusal bir maç. Evet. Trabzonspor'da yıldızı parlayan bir isim Uğurcan ama artık Galatasaray'ın kalecisi. Onana'nın kalitesi tartışılmaz. İki kaleciyi teraziye koyalım Kartal Yiğit. Oyunu kimden yana kullanırsın? İkisi de Türkiye'nin en iyi kalecileri arasında şüphesiz. Yani... Kurtarış sayılarında Onana'nın üstünlüğü var. 20'ye 8 ki daha çok kalecide top geldiğini evet. gösterir bu aynı zamanda.
1: Aynen.
0: İkisi de ayaklarını iyi kullanıyorlar. Onana biraz daha iyi. 167 isabetli pası var ki ayağını kullanmayı zaten çok seviyor. Hatta Fatih Tekke Hoca bazen fazla da kullanıyor ayağını diye. Serzenişte bulunmuştu. Oyun kurucu gibi. Uzun topu en sevdiği yine Onana'nın üstünlüğü 6.6. Uğurcan'ın 4.8. Asist beklentisi enteresan bir istatistik. Bu kadar çok ayağını kullanmasına rağmen Uğurcan'ın asist beklentisi daha yüksek. 0.26. Uğurcan 2, Onana da bir maçta gol yememiş.
1: Bu Osimhen'den kaynaklanıyor olabilir. 0.26.
0: Evet. Yani orada da Onaçu var. Biraz formda olsa
2: aynen. O rakam yükselir.
1: Yani, takımdaki oyuncular da onu etkiliyor. Evet,
3: tecrübe olarak tabii ki Onana ama yani Uğurcan özellikle işte geçtiğimiz seneki performansıyla dalgalanmalar yaşadı. Yani
0: bir kere bile bize evet. hepimiz taraflı tarafsız hangi takım tutarsa sene, tutsun Mustera deriz. Bir kere evet. Mustera'yı aratmadı bize Uğurcan.
3: Aratmadı aynı.
0: Ama öyle bir cümle kurmadık ama yani Mustera olsaydı.
1: Hiç kimse kurmadı. Başa,
0: hiç kimse hiç onu kurmadı. Diyorum hocam hani Fenerbahçe Beşiktaş evet. taraftarı da hani Mustera'yı öyleydi, sever.
3: Tabii canım yani zaten.
0: Biz spor yorumcuları da çok severiz Mustera'yı. Ama böyle bir cümle kurdurtmadı bize.
2: Ama ben Uğurcan'ın çok başarılı güncel buluyorum. Olarak Onana'nın daha formda olduğunu düşünüyorum.
3: Şimdi bu sene bence de
2: ben güncel olarak şey yani hafta itibariyle Onana'nın daha formda
0: daha olduğunu. Sıcak çünkü hocam.
2: Evet. Çok pozisyon şeyi çok pozisyon var. 20 işte. Tane kurtarış sayısı var.
1: Sıcak belki ama evet. ben ona bazen buz adam diyorum. Ya bu kadar da böyle soğukkanlı davranılır mı? Onun hocası olsam derim ki kalpten gideceğim ama onu izlemekten de müthiş keyif tabii. alıyorum. Daha son maçta aldı topu sağ taç çizgisine kadar gitti, kale boş geldi, kötü bir vuruş yaptılar. Ben Onana'ya haksızlık ettim. Manchester United'da olduğu dönemde o da Altay'dan dolayı. Ama Trabzon'a geldikten sonra gerçekten her şeyle ona hayranım. Tıpkı Uğurcan'a hayran olduğum
0: orada
1: gibi.
0: Orada Manchester United'dayken bence sadece siz değil dünya da haksızlık etti. Orada da rakamlarla bakarsanız evet. çok iyi bir performansı var. 7 hatalı gollerle hep Onana ön plana çıkarıldı, tabii. değerlendirildi. Ben biraz Fantasy Premier Lig'de oynadığım için kalemi alıp bol bol puan kazanmışlığım var en kötü döneminde bile Onana'dan. Yani her maçın içinde olan, her maç bir şeyler yapan bir kaleci aslında Onana. İyi kaleci kötü gol yer. Manchester'da çok kötü goller evet. yedi ama Türkiye'deki performans da geçen sezonda bence iyiydi, bu sezonda iyi.
2: Tabii Uğurcan'ın bir handikapı var. Yarın psikolojik olarak çok zor bir maç evet. oynayacak.
0: Yine taraftarın bir serzenişi olacaktır.
2: Olacak.
0: Size de olmuş muydu hocam?
2: Bana daha şiddetli olmuştu. Bizim biraz gidişimiz daha
0: o gün
2: farklı oldu. Bizimki farklı oldu. Biz sonradan çevirmeye çalıştık yanlış anlaşılmaları ama ilk gittiğimizde bayağı bir tepki olmuştu.
0: Ama ya, sonrasında taraftar anlamış biz evet. Trabzonspor Fenerbahçe maçına iki defa gittik galiba değil mi hocam? Evet. Hepsinde önce yani hangi takım taraftarı yakınsa Trabzon'ların arasında gittik. Hocamla fotoğraf çektirdiler. Fenerbahçelerin arasında gittik. Yine fotoğraf çektirdiler. İki taraf da seviyor hocam.
2: Ama onu tabii sağlamak bu, da biliyorsun güzel hocam. Şey teşekkür ederim. Bu tepkiler genellikle büyük sevgilerden oluşur.
0: Tabii.
2: Uğurcan'ı da keza Trabzonspor taraftarı çok seviyordu. Takım kaptanıydı. Bir tercih oldu. Bence bunu doğru da değerlendirmek lazım. Yani çok önemli bir ekonomik anlamda Trabzonspor'un rahatladığı tabii. bir transfer oldu. O açıdan da bakmak hı-hı. lazım biraz. O yüzden gerçi yarın geçen seneki kadar tepki olmasa bile yine böyle tek tük sesler çıkacaktır ama Uğurcan artık bunlara alışmıştır sonuç itibariyle. Çok deneyimli bir kaleci oldu, milli takım kalecisi. Ama güncel form grafiğine göre bence Onana Uğurcan'a göre sezona daha iyi başladı.
0: Peki Onana diyor hocam. Doğru. Siz hocam.
1: Günlük formu Onana'nın bence de daha iyi. İki. Ama tercih yapacak olursam yaşından dolayı kalitesini.
0: Yok bu maçı özel.
1: Bu maçı özel Onana.
3: Bence de. Çünkü yani bir de şu var.
0: 3'te 3 Onana.
3: Savunma anlamında da Trabzonspor'da özellikle bir daha performans olarak baktığımız zaman da genel olarak daha böyle oturdu gibi gözüküyor. Evet. Zaman böylesine maçlarda.
2: Bazen abartıyor. Evet.
0: Onana'yı 3 oyla
3: önde koyduk. Bu demek değil ki Uğurcan tabii ki. Yani Uğurcan ya böyle maçlarda.
0: Sen milli kaleci
3: tabii bu
0: Uğurcan,
3: maçlarda belki çok
0: zorlu bir takvimde yani. Onu bekliyor milli takım. Ve son bölümde milli takımla tabii konuşacağız. Evet. Devam edelim. Uğurcan her zaman formda olsun ki milli takımımızda da başarılı olsun istiyoruz. Pina ve Şalay'ı ikisinin istatistikleri ekranda. Şalay'ın bir golü var. Pina'nın da bir asisti var. Pas isabeti Pina'nın %90, Şalay'ın %86. Driplingde Şalay bir adım önde. İsabette ortada yine Şalay'ın farklı biçimde önde olduğunu görüyoruz. 0.2'ye 1.8. Top kapmada Pina önde. İkili mücadele kazanmada da yine %59'a %49 İbre Şalay'dan yana. Her ne kadar o mevkinin oyuncusu olmasa da hocam. O yüzden ben burada Şalay derim.
2: Tabii Pina geçen seneki Pina değil.
0: Değil.
2: Onu söyleyeyim. Fatih Hoca zaman zaman yedek bıraktı. Özellikle savunma aksiyonlarında gerekli şeyleri yapmadığı için. Ama eğer Onaç oynarsa Onaç'ın en sevdiği adam. Çünkü getirip ağzına atıyor veya kafasına atıyor. Ama yarın bakalım Pina etkili olabilir mi? Salah'a tabii diyeceğim bir şey yok. Adam oranın mevkisi değil, şeyi değil ama
0: ona rağmen iyi hissettim.
2: Ona rağmen evet, ben de onu söyleyecektim. İyi oynuyor. Ama bence o da geçen seneki Salah'a kadar etkili oynamıyor. Çünkü geçen sene Salah'a bence çok verimli oynuyordu. Çok fark yaratmıştı. Yani bir ön oyuncusu olarak bir sağ bek oynayıp çok fark yaratmıştı. Ama bir tercihim olsa ben de Salah'dan yana kullanırım.
0: Vallahi kendine dikkat etsin. Barış Alper'e yer arıyor o konuda.
2: Evet.
0: Onu oraya çekip önünde de Sarı'yı görebiliriz.
2: Her an her şey olabilir.
0: De yapabilir. Evet. Nasıl olsa her yerde oynatabiliyor Barış Alper. Evet. Hocam
1: inanmış Allah'a gibi. Barış önde olmayı tercih edecektir.
0: Ya mutlaka.
1: Benim espri olsun şu an Salah'ı tercih edeceğim gibi. Burada ben yine takım performansını ön plana çıkarmak istiyorum. Bakın orta yaparsınız. İşte sizin santroforunuz her topa gidip alıyorsa senin yaptığın orta değer kazanır. Ama gitmiyorsa da çok iyi orta yapsam bile değer kazanmaz. Bu iki takımın da biraz oyunundan kaynaklanıyor.
0: Onun günümüz zaten, ya dünyada da böyle günümüz futbolunda çok ortadan da gol olmuyor.
2: Artık o dönem geçti.
1: O ortalar da bizde de zaten değişti, o şişirme ortaları çok görmüyoruz. Geçen sene Pina'nın çok iyi olduğu dönemlerde Zubkov'la o uyumdan Pina sıfıra kadar çok indi. Sıfırdan orta yerine o pasları çok çıkardı. Salah'ın da en büyük avantajı Galatasaray'da Sané genelde sahada oynadığı zaman iç kulvarlara koşular yapıyor. O yüzden ceza sahasının içinde şut atarken, gol atarken bile şeyi görüyoruz, Salah'ı görüyoruz. Bu da onun çok yönlü oynadığını gösteriyor.
0: Kartal, senin seçimin iki oy Salah'a geldi. Hatta ben de veriyorum.
3: Vallahi şunu diyeyim yani.
0: Seni etki altında
2: bırakmıyor.

0: bir şey söyleyeceğim.
1: Sevgili Cüneyt, bu sezon. Sevgili Kartal'a biraz itiraz edebilir miyim?
2: Et hocam.
1: Kalecileri biz bu seneki o 5 maçlık performansına tamam, göre seçtik. Pina'yı geçen seneki performansına tamam. göre seçiyoruz.
2: Ya bu sene doğru.
1: Yani şey çok kriterleri istediğin gibi değiştiriyorsun.
3: Ama bir Beşiktaş'ı torpil... konuşacak mıyız? Tabii, yoksa Mourinho ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
4: Konuşacağız ama burada tamam. da söyleyebilirsiniz.
3: Yok yok, Beşiktaş konusu gelince tamam. söyle.
2: Ben Pina'ya torpil
3: Beşiktaş'a
2: geçiyorum.
3: Beşiktaş'a konuşmamak yani. Haksızlık olur zaten. Evet,
4: yani. Maçtan sonra yani. Görüntüler de var.
2: Maçı konuşmamız lazım. Evet,
4: keyifle yani. Görüntülere bakıp konuşacağız.
2: Konuşmamız lazım.
4: Şalay kazandı. Kartal üzgünüm.
2: Bak Şalay da müthiş. Bak Şalay da
4: Ahmet hocamın çabasına rağmen Şalay diyorsunuz.
2: Çok doğru ama bak çok beğeniyorum. Müthiş azimli oynuyor. Hatta bir ara gönderilme durumu vardı. Dedim ki ya aman sakın göndermeyin Salah'ı. Tam bir takım oyuncusu. Her hoca işte hocalık yaptı. İki hocamızla. Her hoca Salah'ı tarzında bir oyuncuyu kadrosu tutmak ister ama ben hadi diyelim geçen sene olsun ama bu sene etkilediği biraz torpil geçeyim. Onun için Pina'yı beğeniyorum yani.
1: Ben geçen seneki performansıyla Uğurcan'ı seçiyorum. Lütfen
4: değiştirdik onu ama yine ona da hocam ortada.
1: Öyle de olsa en azından şey sıfıra değişiyor. Karşı değil.
3: Singo yine yok değil mi hocam?
1: Singo yok. O değerlendirmeye girmiyor.
4: Evet. Devam edelim. Sıradaki ikilimiz geliyor. Vivo ve Sanchez.
3: 30 milyon euro.
4: İki stoper.
2: Vallahi ikisi de
3: Singo. Ben, 30 milyon euro.
4: Sanchez'in bir golü var. Para top kapmada yakın.
1: Altına.
4: Bir dakika. Birbirine rakamlar. Hava topu kazanmada Davinson Sanchez önde. İkili mücadelede bu defa Vivo üstün %63'e %58. Uzaklaştırma Sanchez'den yana 7.8'de. Engellenen şutta da yine Davinson Sanchez'in istatistikleri daha iyi.
3: Başlıyorum.
4: Buyurun hocam.
3: Sezona çok kötü hazırlık döneminde başlayan Vivu, penaltı yaptıran, kafası karışık olan, Fulham'a gidecek mi gitmeyecek mi ki ondan kaynaklanıyor. Her neyse bunu da söylemek zorundayım çünkü hak ediyor. Şu anda Türkiye Ligi'nin en iyi stoperi bence.
4: Çok iddialı konuştunuz hocam.
3: Evet, Davinson Sanchez'le eşleştirdim, ona rağmen doğru. söyledim.
2: Ben de katılıyorum. Şu anki özellikle son 3 haftadaki performansıyla müthiş bir çıkış.
3: Ve Savic'e rağmen yani.
2: Evet. Trabzonspor'un en iyi oyuncusu. Ve uzun yıllardır hakikaten böyle stoper gör. Müthiş çıkışları var. Stoper değil sanki bir hücumcu orta saha oyuncusu gibi. Bence Sanchez'e kesinlikle haksızlık etmeyelim. Yani bence çok özelliği olan bir stoper. Belki de bugüne kadar evet lige gelmiş en iyi stoperlerden biri Sanchez ama şu son kısa döneme baktığımız hele yarınki maçta ben kesinlikle view diyorum.
3: Hatta beraber oynasınlar bence. Bir uyum açısından hayır. hocam müthiş bir ikili olur. Allah çabuk Allah. Birisi. Birisi hem çabuk hem şey.
1: Doğrudur ama ben Sanchez'le Abdülkerim ikilisini çok beğeniyorum.
3: Ya hocam hep karşı çıkıyor.
1: O yüzden değiştirmiyorum.
3: Burada Vivo'yu beğenmiyor musun?
1: Ya beğeniyorum.
3: Ya Sanchez'im beğeniyorum.
1: Ben özellikle Abdülkerim'e bir övgü göndermek için bunu belirttim. Zaten Ertuğrul Başkan da Vivo'nun sezon başında aldığı o güzel tekliflerden bahsetmişti. Vivo kesinlikle Trabzon için çok değerli bir oyuncu. Yani bilmiyorum Savic'in de kıyaslamasını biraz sonra yapacak mıyız?
3: Yok
4: abi. Yani yok hocam. Seçtik stoperleri böyle.
1: İyileri seçtik.
2: Tecrübe dersen.
3: O zaman karar sizde. Siz belirleyeceksiniz.
4: Sanchez geçen sezondan daha iyi başladı. Vivo'yu ben de çok beğeniyorum. Kararsızım.
3: Eyvallah. O zaman 2'ye 1 galibiz.
2: 2'ye 1.
1: Ben Sanchez dedim. Vivo dedim.
4: Ama Ahmet hocamdan yana olayım.
1: Yani beraberlik iyidir.
3: Eski dostlar.
1: Beraber bitsin diyoruz.
4: Devam edelim. Stoper konusunda bir eşitlik oluştu. Fabinho ve Torreira. Bak burada hemen söylerim hocam. Torreira.
3: Bence de Torreira.
4: Hiç ya, rakamlarını bile okumadan
3: tabii.
4: söyledim.
3: Ya şimdi tabii.
4: Zaman zaman hani o kendini tırnak içerisinde çok kolay yere bırakmasıyla belki eleştiriliyor. Biz de eleştiriyoruz
1: ben de
4: ama.
1: Ben de eleştiriyorum.
2: Evet.
4: Çok önemli bir oyuncu hocam. Çok faydalı bir oyuncu.
3: Ama bir
4: takım için
3: bir şey söyleyeceğim.
4: Hani hoca olsam ilk tahtaya yazarım hocam onu.
3: Tamam katılıyorum.
4: Yeteneği için değil belki ama takım oyuncusu yap.
3: Ama bir şey söyleyeceğim. Bu değerlendirme 5 hafta sonra yapsaydık daha realist olurdu. Evet,
1: çünkü o zaman da yaparız.
3: 2 hafta kaldı değil mi? 2 hafta veya 3 haftadır daha. O zaman bir görelim Fabinho'nun fizik anlamında. Daha...
4: Fabinho'nun zaten CV'si yeter.
3: Evet aynen, yani tamam aslında. Günceli konuşuyorsak ben de Torreira diyorum.
2: Doğru.
1: İlk antrenmandan itibaren müthiş Torreira kesinlikle. Galatasaray'da herkes örnek oluyor. Torreira.
2: Bence sezona çalkantılı başladı Torreira. Yani eski biz öyle bir bildiğimiz Torreira değildi. Hakikaten geldiği günden beri